0: One day you're a cat. Just take a taste for daddy.
1: Aksiyon sinemasında dublaj kullanmayarak sınırları sürekli zorlayan karizmatik aktör Tom Cruise son filmindeki karakteriyle izleyiciyi şaşırtacak. Cruise, Digger adlı yeni filminde kariyerinin en çılgın ve iddialı rollerinden birini canlandıracak. Filmde usta oyuncu çevre felaketine yol açarak nükleer bir savaşı tetikleme noktasına gelen dünyanın en güçlü milyarderlerinden göbekli ve kel Digger Rockwell rolünde olacak. Kara komedi türündeki filmde yaşlanmayan aktör 64 yaşındaki Cruise filmde ağır bir makyajla yaşlandırıldı ve 65 yaşındaki petrol milyarderi oldu. Aktörün yıllara meydan okuyan genç görünümü nedeniyle onu sadece bir yaş daha büyük göstermek için özel efektler ve saatler süren bir hazırlık süreci kullanıldı. Filmde Cruise'a eşlik eden yıldızlar geçidi kadrosunda John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons ve Emma Darcy var.
2: Is he okay?
3: Mr. President.
0: Mr. President?
1: Digger 2 Ekim'de dünya sinemalarında vizyonda olacak.
4: Help me shape the story.
5: They already know the story.
4: They know the facts. The story is yet to be told.
6: Hit 'em with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo!
7: Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
1: Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bale sanatının seçkin eserlerini tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 23. yılında perdelerini açtı. 17 Ağustos'a dek Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleşecek temsillerin ilki İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen Kuğu Gölü Balesi olacak. 4-5 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Zorba Balesi ile sahnede olacak. 8-9 Ağustos'ta Carmina Burana Bale temsili sanatseverlerle buluşurken festival 12 ve 13 Ağustos'ta dünyanın önemli bale topluluklarından Kosova Ulusal Balesi'ni ağırlayacak.

Fransız müziğinin en parlak ve etkileyici isimlerinden, romantik ve benzersiz sesiyle milyonların kalbini fetheden Garou, unutulmaz hitleriyle yeniden Türkiye'ye geliyor. Her konseri bir deneyime dönüşen Garou, kariyerinin en sevilen şarkılarını, sürpriz performanslarını ve yeni eserlerini sahnede birleştirerek 16 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Modern Talking efsanevi solisti Thomas Anders 15 Ağustos akşamı İstanbul'daki Ora Arena'da sahne alacak. Anders konserde You Are My Heart, You Are My Soul ve Cherry Cherry Lady gibi unutulmaz hitlerini de seslendirerek izleyicilere nostalji yaşatacak.

Cazın ritmi her yıl olduğu gibi Kaş'ın muhteşem doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında bu yıl 28-30 Ağustos tarihleri arasında Setur Marina'da müzikseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında 28 Ağustos akşamı modern cazın zarif ve derinlikli sesi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan milli iradeyi, bağımsızlık mücadelesini ve ortak hafızayı deneyim odaklı bir anlatımla buluşturan sergi, arşiv fotoğrafları, video gösterimleri ve kronolojik akışla 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Hasan Mert'in küratörlüğünü üstlendiği sergiyi 20 Ağustos tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

müdürlüğünü Zeynep Albeniz Erbelger'in üstlendiği Symphony of the Earth sergisi Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverlerle buluştu. Sergi 9 sanatçının resim, heykel ve farklı üretimlerinden oluşan seçkisiyle doğanın dönüşümünü, zamanın izlerini ve yeryüzünün çok katmanlı

Osmanlı yapısını sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Eylül tarihine dek açık kalacak sergi, Mahler'in bir senfoni, dünya gibi olmalıdır, her şeyi içine almalıdır sözünden ilhamla hazırlandı.

0: Neler hatırladın anlat.
1: Usta yönetmen Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen son filmi The Odyssey, açılış hafta sonunda dünya çapında 264 milyon dolar hasılatla gişe rekoru kırdı.
2: Savaşı kazandığımızı.
1: 2700 yıllık bir Yunan destanının uyarlaması olan filmin yaklaşık 200 milyon dolar hasılat elde edeceği öngörülüyordu. The Odyssey ise beklentileri aşarak açılış hafta sonunda 264 milyon dolar kazandı. Yapımcı şirkete göre film yalnızca Kuzey Amerika'da 124,5 milyon dolar elde etti. Ve bu rakam 2026'da Oyuncak Hikayesi 5 ve The Super Mario'nun ardından yılın en büyük 3. açılışını yapması anlamına geliyor.
3: Hiç tanımadığın bir babanın hasretini çekiyorsun.
1: The Odyssey, Nolan'ın bugüne kadarki en iyi uluslararası açılışı oldu. 250 milyon dolar bütçeli film, tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk uzun metraj yapım. Önümüzdeki haftalarda Örümcek Adam serisinin son filmiyle gişede kapışacak olan The Odyssey'in 1 milyar dolar barajına ulaşıp ulaşamayacağı ise zaman gösterecek. Öte yandan dünya çapında ses getiren The Odyssey filminin vizyona girmesiyle filme ilham veren milattan önce 8. yüzyılda Homeros tarafından yazılan esere ilgi arttı. Trendyol verilerine göre filmin ilk gösterim haftasında Odyssey kitabının satışlarında %559, aramalarda ise %348 artış görüldü.
2: Engel olamaz. Tanrılar bize.
4: Yolu geri!
2: Bence uykuya daldı.

sürükleyici, huzur veren kokusu ve zarif mor tonlarıyla lavanta. Hem doğanın hem de romantizmin vazgeçilmez simgelerinden. Sevgi ve zerafeti temsil eden lavanta, esans dünyasının vazgeçilmezlerinden. Antik çağlardan bu yana aromaterapide de çok kullanılan bu nazik çiçek, yaz aylarında tarla ve bahçelerde mor bir güzellik ortaya çıkarıyor. Lavanta bahçeleri ve tarlaları eşsiz görüntüleriyle ziyaretçileri kendine çekmeyi başarıyor. Lavanta zamanı tarlalara turlar düzenleniyor, çekim için özel anlar oluşturuluyor. Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar süren lavanta hasadı öncesinde tarlalar bu güzelliği yaşamak isteyenlere şahane ev sahipliği yapıyor. Sevgili izlence izleyicileri, adeta bir tablo misali lavanta bahçelerini keşfe çıkmak isterseniz diye düşündük ve de sizler için lavanta rotalarını paylaşmaya karar verdik. Lavanta, Türkiye'de özellikle Isparta, Burdur, Afyon ve Ege'nin iç kesimlerinde yetiştiriliyor. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, lavanta kokulu köy olarak biliniyor. Türkiye'deki lavanta üretiminin büyük kısmını karşılayan Kuyucak, yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlere görsel bir şölen oluşturuyor. Bu yaz köye 120 ile 130 bin turistin gelmesi bekleniyor. İstanbul'a en yakın lavanta rotası ise Çatalca. Doğayla iç içe olacağınız Çatalca'da muhteşem ambiyans eşliğinde fotoğraflar çekebilirsiniz. İstanbul'un merkezine sadece 1 saat uzaklıktaki bu ilçede lavanta tarlalarının arasında yürüyüp gün batımını izlemekse ayrı bir güzellik. Kokusu eşiğinde bir kaçamak yapmak isterseniz diğer bir adreste Burdur Lavanta Bahçeleri. Haziran sonu Temmuz başı arasında en canlı halini alan bu tarlalar doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir atmosfer sunuyor. Lavanta kokusunun eşlik ettiği bu yolculukta sadece fotoğraf çekmekte kalmıyor, aynı zamanda doğanın ritmine de uyum sağlıyorsunuz. Şimdi de Trakya'ya uğrayalım. Tekirdağ lavanta tarlaları. Genellikle Süleymanpaşa ilçesindeki Yazır ve Karahisarlı mahalleleri çevresinde. Lavanta sezonu Haziran ayında başlayıp Temmuz ortasına kadar devam ediyor burada. Bu dönemlerde bahçeler ziyaretçilere muhteşem fotoğraf kareleri sunuyor. İzmir'in sakin şehir unvanlı ilçesi Seferihisar'da ise lavanta asadı her yıl festivalle yapılıyor. Seferihisar Lavanta Festivali bölgedeki lavanta tarlalarının güzelliğini ve doğal zenginliğini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Lavanta tarlalarının açtığı zamanlarda ilçe renkli çiçeklerle süsleniyor ve festivale katılanlar bu görsel şölenin tadını çıkarıyor.

Fransız deniz aşırı toprağı olan Fransız Polinezya'sında yer alan Güney Pasifik'teki Bora Bora, gerçek olamayacak kadar güzel, okyanusun ortasında tropikal bir ada.

Hollywood yıldızlarının da uğrak tatil destinasyonlarından olan bu ada yönetmenlerin de çoğu zaman kadrajında. Zira çoğu komedi aşk filminde set olarak da kullanılıyor.

Bora Bora Adası etkileyici lagünler ve bariyer resifle çevrili. Ada 7 milyon yıl önce şekillenmiş. Tamamen yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı adanın merkezinde yer alan Paya Dağı ve o tamamen sönmüş volkanlarını görebilirsiniz.

Dağlar sık sık beyaz bulutlarla kaplı ve bu bulutlu ve sisli görünüm dağlara gizemli bir hava katıyor. Bu arada hatırlatalım, adada Schengen vizesi geçerli değil. Fransız Büyükelçiliğinden ada vizesi almanız şart.

Adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Lucas Solich ile birlikte Tuğçelos grubuyla şöhreti yakalayan dünya ünlü Hırvat çelist Hauser, özgün performanslarıyla müzikseverleri kendine hayran bırakıyor. Başarılı müzisyenin Macaristan Budapeşte Arena'da 2022 tarihli Karayip Korsanları performansını izliyoruz.

0: bazı filmler vardır. İzleyicilere zihinsel bir meydan okuma sunar adeta. Duygusal derinliği olan filmlerdir onlar ve karmaşık hikayelerle doludur. İşte bu alanda en iyi 10 film.
1: Her sihirbazlık numarası 3 bölüm ya da perdeden oluşur. Birinci bölüme vaat denir. Sihirbaz size sıradan bir şey gösterir. İskambil destesi, bir kuş ya da bir insan.
0: Christopher Nolan'ın yönettiği, Hugh Jackman ve Christian Bale'i bir araya getiren Prestige, bir gizem ve gerilim filmi. İki sihirbazın rekabetini ve sıra dışı numaraları arasındaki çekişmeyi anlatan film, psikolojik anlamda oldukça etkileyici.
1: Fakat aslında öyle olmayacaktır.
2: Hey, nereye gittiğini sanıyorsunuz?
3: Gösteride rol alıyorum.

0: Şehirbaz olağan bir nesneyi alır ve onu olağanüstü bir şeye dönüştürür. Hilenin sırrını arıyorsunuz ama bulamazsınız. Çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Siz sırrı bilmek değil, kandırılmak istiyorsunuz. Henüz alkışlamazsınız. Çünkü bir şeyi yok etmek yeterli değildir. Onu geri getirmeniz gerekir. İşte bu yüzden her sihirbazlık numarasında üçüncü perde bulunur. Yani en zor bölüm. Bizlerin deyişiyle prestij bölümü.
1: İmdat! Çıkar beni! Çıkar! Çıkar! İmdat!
2: Beş Temmuz. O günün sabahı.
3: Teknik olarak kayıbım. Yakında öldüğüm tahmin edilir.
2: 5 Temmuz 2012. Amy'yi öldür.
3: Kayıp. Ve tembel, yalancı, aldatan, ihmalkar kocam beni öldürdüğü için hapse girecek.
4: Usta yönetmen David Fincher'ın yönettiği Kayıp Kız, kaybolan bir kadının araştırılmasını ve olayın karmaşıklığını çözmeye çalışan bir dedektifin çabalarını anlatıyor. Başrolde Ben Affleck var.
2: Beni sevdi. Kaçan kaçana. Sade cinayet.
3: İkna edici sahte bir cinayet için disiplinli olmalısın.
2: David Wallace, çavuş.
3: Yerel bir aptalla dostluk kur. Hocanın asabiyetiyle ilgili hikayeler anlat. Gizlice para sorunu yarat. Kredi kartları. Peki internet kumarı. Craigslist'ten. Sıradan. Ucuz. Nakit öde. Kendini pazarlamalısın ki insanlar kaybın için yas tutsun. Ve Amerika hamile kadınlara bayılır. Mutlu yıl dönümleri. Habersiz kocanın güne başlamasını bekle. İşte gidiyor ve saat işliyor. Cinayet mahallini özenle hazırla. Kuşkuyu yeterince artıracak kadar hatayla. Kan kaybet ve temizle. Ve geride küçük bir şey bırak. Temmuz'da ateş mi? Ve sen olduğun için bununla yetinmeyeceksin. Bir günlüğe ihtiyacın var. Nick ve Amy hikayesi hakkında en az 300 kayıt. İlk günlerde bir peri masalıyla başla. Onlar doğru ve çok önemliler. Nick ve Amy sempatik olsun istiyorsun. Ondan sonra uydur. Harcamalar, kötü davranma, korku, şiddet tehdidi. Nick de kendini yazar sanıyor. Sadece yeterli miktarda yak. Polisin bulmasını sağla. Tam verdim. Hayallerimin erkeğini şekillendirdim.
2: 5 Temmuz, 10 saattir kayıp.
3: Başkaları gibi davranmaktan memnunduk. Tanıdığımız en mutlu çifttik. Zaten en mutlusu olmadıktan sonra birlikte olmanın ne anlamı var ki? Ama Nick tembelleşti. Evlenmeyi kabul etmediğim birine dönüştü. Benden onu her ne olursa olsun sevmemi bekledi. Sonra beni beş parasız bu büyük ülkenin göbeğine sürükledi. Ve kendine daha yeni, daha genç, daha hevesli, hoş bir kız buldu. Beni mahvedip mutlu yaşamasına izin vereceğimi mi sandın? Mümkün değil. Asla kazanamaz.
5: Kitabı okudunuz, nedenini anlarsınız. Şahsen tanık olmadığım bütün olayları birinci elden öğrendim. Hapisteki koşulları, Dunkirk'teki yapılan tahliyeyi, her şeyi.
4: Duygusal derinliğiyle etkileyen bir diğer filmde Kefaret. Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Joe Wright üstleniyor.
6: Bundan kastınız nedir? Dürüstlüğüm mü?
5: Dürüstlüğün ya da gerçeğin. Çünkü aslında 1940 Haziran'ında ablamı görmeye gidemeyecek kadar korkaktım. O ziyareti hiç yapmadım.
7: Hapishanenin nasıl bir yer olduğunu bilir misin sen?
5: Yani onlara itirafta bulunduğum sahne hayal ürünü.
8: Çok derin uyuyor.
7: Doğru ile yanlış arasındaki farkı bilmen için kaç yaşında olman gerekiyor?
5: Uydurmadır.
7: Ama hiçbir şey yapmadın.
5: Bu zaten mümkün olamazdı. Çünkü Robbie Turner 1 Haziran 1940'ta Brydance'da septisemiden öldü. Tahliyenin son gününde.
9: Elveda dostum.

ablam Cecilia ile aramı asla düzeltemedim. Çünkü 15 Ekim 1940'da öldü. Balham metrosu üstündeki gaz ve su borularını tahrip eden bir bomba yüzünden.

0: Nasılsın? Gel buraya.
1: Aa, ben de seni seviyorum. Sizi özledim. Bu babam Dean, bu da Chris. Merhaba. Aa,
0: bana bayağı
2: üzülme. Jordan Peele'ın yönettiği Kapan, psikolojik bir gerilim filmi. Genç bir siyahi adamın, beyaz kız arkadaşının ailesi tarafından tuhaf bir şekilde karşılanmasını konu alıyor.
3: Ben de öyle. Teşekkür ederim.
4: Seninle tanışmak için çok heyecanlıyım. Her neyse ben nesim.
3: Evet.
4: Tanıştığınıza sevindim. Çeviriz lütfen.
0: Yolculuk nasıl geçti?
1: Fena değildi. Aslında bir geyiğe çarptık.
5: Aa, ne? Olamaz.
1: Evet.
0: Öldü mü?
3: Evet. Evet.
5: Aa, korkunç. Siz iyi misiniz?
1: Evet, sadece panikledik.
5: Öyle mi?
3: Birden ortaya çıktı, ona fena çarptık.
5: Evet, sizi çok korkutmuş olmalı.
0: Bu çok

0: Prof. Ne derim ben biliyor musunuz?
1: Şunu diyeyim.
0: Fikrimi sorarsanız biri gitti 100.000'i kaldı derim.
2: Değil.
0: Hayır, büyüklenmek istemem ama geyiklerden hiç hoşlanmıyorum. Onlardan bıktım. İstilacılar, sıçanlar gibiler. Ekosistemi mahvediyorlar. Yol kenarında ölü bir geyik görünce içimden bu da bir başlangıç diyorum.
2: Onu hiç anlamıyorum, çok üzgünüm.
0: Diyorum ki bugün yaptığınız şey için minnettarım. Onları sevmiyorum.
3: Onu anladık.
0: Tamam.
2: Evet baba. Tamam, çok bitkin duruyorsunuz.
4: Evet, evet, evet, birazcık.
0: Bu şey ne zamandır sürüyor? Bu şey... şey işte... ne kadar oldu?
4: 4 aydır.
0: 4 ay mı?
3: Aslında 5 ay.
4: Evet, o haklı, yanılmışım.
0: Aferin sana, bunu söylemeye alışmalısın.
2: Lütfen, çok üzgünüm.
0: Evet, üzgünüm, o haklı, ben yanıldım. Gördün mü?
3: Kapatma düğmesi var mı? Çünkü bu çok yorucu.
0: Sana evi gezdireyim.
3: Önce çantalarımızı çıkarsak.
0: Gezmeden önce yerleşecek misiniz?

Müzikle çocuk yaşlarda tanışan ve ülkemizin pek çok önemli sahnelerinde de konserler veren Rus piyanist Evgeni Grinko'nun Orange Marmalade albümünden It's Foggy Today parçası ruhunuzu dinlendirecek.

gürültü ve kalabalıktan uzaklaşmak ve doğayla iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler genelde bisiklet sporuna gönül veriyor. Fakat bunların yanında adrenalini de sevenler bu kez daha bisikletini tercih ediyor.

Fiskrenli dağ bisikletleri özellikle fazla engebeli arazilerde kontrollü bir sürüş sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli dağ bisikleti modelleri de sporcuların öncelikli tercihleri arasına girdi pek tabii ki.

şehir bisikletlerine göre çok daha hafif ve çoğunlukla modifiye olan bu bisikletlerde tekerleklere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kondisyonun oldukça önemli olduğu bu ekstrem sporda dağ bisikleti sürüş tekniklerine hakimiyette yolculuk sırasında sporcuların işini kolaylaştırıyor.

sinema dünyasına danslarıyla imza atan ve her filme olay olan Fred Astaire, özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1899 doğumlu sinema yıldızı gösteri ve eğlence dünyasıyla 5 yaşındayken tanıştı. Dansa ise 1917 yılında kız kardeşi Adele'le

1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Himalaya dağlarının eteklerinde sadece olağanüstü manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor Tibet.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokhang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

2016 yılında kurulan Moğol folk metal grubu The Who, Moğol gırtlak şarkılarını içeren albümler hazırlıyor. Geleneksel Moğol enstrümanlarını kullanarak müzik tarzlarını Hun Rock olarak adlandırıyorlar. İşte The Who'nun beğeni toplayan You You You şarkısı.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severleri limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmıştır.

snowboard'da benzer bir mantığa sahip full sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: my goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar'a aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğu ise 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure move slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan.
7: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
8: Who's that?
9: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
10: Hello David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
2: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktristin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
11: Ooh, forgetfulness. That's the first sign of getting dumber.
1: You're crazy.
2: Scarlett Johansson, sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda evde tek başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
12: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
13: Come on, North, you gotta stay.
1: Yeah, we really want you.
2: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Well, pretty good, I guess.
2: Is that a new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ivme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

Usta orkestra şefi André Rieu ve Johann Strauss orkestrasıyla sahneye çıkan Emma Cook, Fransız şarkıcı Barbara Pravi'den dinlediğimiz Voila'yı söyledi. Hey girl, dis-moi, avant que je me déteste, crois vous dire. İzleyenleri duygulandıran ve ayakta alkışlanan performans sosyal medyada da bir haftada 6 milyon kişi tarafından izlendi.

Aber guck! Aber!

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kum sörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmalı.

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan Murat Bardakçı'nın yazdığı Peygamber Torununa Mektuplar, son Mekke emiri Şerif Ali Haydarpaşa'nın oğlu Şerif Muhittin Targa'nın hüzünlü ve sanat dolu hayat hikayesini ve özel yazışmalarını konu alıyor. Kitap, Osmanlı'nın çöküşüyle soylu statülerini ve servetlerini kaybeden bir ailenin yeni düzendeki var olma mücadelesini gözler önüne seriyor. Yazar Brian Kligg'in kaleme aldığı kısaca yapay zeka, büyük fikirler arasında yolculuk, karmaşık algoritmaları herkesin anlayabileceği şekilde özetleyen popüler bir bilim kitabı. Alanın uzmanları tarafından yanıtlanan kışkırtıcı sorular etrafında yapılandırılan literatür yayıncılık imzalı eser, bilgisayar zihinlerinin hızla gelişen dünyasında bilinçli bir yol çizmek isteyen herkes için güvenilir bir rehber niteliğinde. Aşk dediğimiz o büyüleyici duygu aslında dopamin ve oksitosin gibi nörokimyasalların yönettiği geçici bir illüzyon. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu ve Doktor Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleme aldığı Aşktan Sonra Nöromantik İlişkiler, bu biyolojik gerçekleri yalın ve hap bilgilerle sinir bilim penceresinden okura açıklıyor. Ortopia Yayınları imzalı kitapta yazarlar soruyor: aşka dair çıkılmış her yolculuk günü geldiğinde bir uçurumla yüzleşmek zorunda. O zaman ne yapacaksınız? Aşkınızın elinden mi tutacaksınız, yoksa boşluğa düşmesine izin mi vereceksiniz? Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınlarından okuyucularla buluşan Ekrem Demirli'nin yazdığı Tasavvufu Düşünmek, Bir Lokma, Bir Hırka, Bir Akıl, Tasavvufu Salt Dünyadan El Etek Çekmek olarak değil, nefsi terbiye ederek aklı olgunlaştırmak ve kemale erdirmek olarak ele alıyor. Bir Lokma, Bir Hırka, tasavvuf denildiğinde ilk akla gelen bir tabir ve kanaatkarlığı temsil ediyor. Kitap, tasavvufun farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayarak aklın yetkinleşmesine hizmet etmeyi amaçlıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Öykü Antolojisi. Tanzimat dönemiyle Türk edebiyatına giren modern öykü formunun Cumhuriyet'e kadar geçirdiği dönüşümü okura sunuyor. Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım ve Sami Paşazade Sezai gibi öncü isimlerin başlattığı bu süreç, edebiyatımızın geçirdiği büyük değişimi inceliyor. Can Yayınları imzalı bu antolojide okurlar devrin önde gelen yazarlarının metinlerini bulabilir. Orkun Galorar'ın yazdığı Zaten O Şarkıyı Ben Sana Yazmadım, İlk gençlik çağından beri olanaksız bir aşk besleyen, umutla babasının yaralarıyla baş etmeye çalışan Elif'in öyküsü. İnkılap Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan roman, yarım kalmış bir aşkın, söylenemeyen cümlelerin, pişmanlıkların ve geçmişle yüzleşmenin anlatıldığı duygusal bir iç yolculuk.

Efendim insanın türlü türlü halini konuştuğumuz İnsan Hali programı bu cuma günü de huzurlarınızda. Şimdi psikolojinin çeşitli konuları var. Duygular, hastalıklar. Bir taraftan olumlu, insanın olumlu özellikleri. Biz programda daha çok insanın olumlu psikolojisini, psikolojinin olumlu taraflarını konuşmak istiyoruz. Bugün de hem öfkeyi hem depresyonu konuşacağız. Kulağa pek iyi gelmiyor ama iyi gelen tarafı da var. Az sonra başlıyoruz.

0: Evet efendim, şimdi stüdyomda çok değerli iki bilim insanıyla beraberim. Kendileri teknolojiyi psikolojiyle birleştiren ve teknoloji temelli psikoloji çalışmaları yapan iki tane gencecik bilim insanı. Doktor Alpay Çiller, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bir klinik psikolog ve aynı zamanda beraber çok çalıştık. Evet. Beraber projeler yaptık.
1: Büyük bir onurdu.
0: Alpaycığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Keyfin yerinde.
1: Yerinde. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Kabul ettiğin için biz teşekkür ederiz. Burada seni görmek harika.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Ve Doktor Ali Yasin Kafes. Sevgili Ali Yasin, sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam.
0: Senin de keyfin yerindedir inşallah.
2: Evet hocam, davetiniz için ben de çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, seni burada görmek harika bir durum. Şöyle bir depresyon tanımıyla başlayalım mı, ne dersin? Şimdi depresyonu konuşacağız, önce bir tanım
2: Tabii
0: mı yapsak
2: ki.
0: Acaba?
2: Tabii ki hocam, yani şöyle, depresyon konusunda aslında birçok tanım mevcut ama ben daha çok şöyle görüyorum. Depresyon günümüzde bir zehir olarak tanımlanabilir. Bunun sebebi şu, çünkü kişilerin aslında duygusal olarak hareket etmesini engelleyen, kişilerin daha çok üzüntü duygu durumunu deneyimlemesini sağlayan bir durum. Ama genel olarak literatür kapsamında baktığımızda depresyonun tanımı geçtiğimiz çağlardan bugünlere kadar çok farklı şekilde yapılmış. Biraz daha gerilerden başlayacak olursak, milattan önce aslında Hipokrat'ın yapmış olduğu bir tanım var ki orada tabii ki depresyon kavramı kullanılmadı ama aslında melankoliyi tanımladı. Ve melankoliyi kara safra sıvısıyla eşdeğer bir şekilde tanımladı. Daha sonraki çağlarda bu farklı farklı üzüntü veya başkasına karşı duyulan öfke gibi tanımları oldu depresyonun. Fakat günümüz tanımına baktığımızda aslında modern tanımın temeli binli yıllarda Türk bilim insanı İbn Sina tarafından yapıldı. İbn Sina depresyonu kişinin vücudundaki sıvıların belirli oranlarda bir araya gelmesi ya da eksik kalması olarak tanımladı. Ki bu da zaten günümüzdeki nörofizyolojik bakış açısının temelini oluşturdu zaten. Sonraki yıllarda da Barton'ın özellikle Melankolinin Anatomisi isimli kitabında depresyonu fizyolojik, psikolojik olarak ele aldı. Ve daha sonra 19. yüzyıl itibariyle Freud'la günümüzdeki şeklini almaya başladı. Tabii burada farklı farklı tanımlar var derken bakış açıları da farklılaşabiliyor. Mesela Sigmund Freud depresyonu bir içe yönelik öfke olarak tanımlamakta. Kişinin bir nesneyi kaybetmesi sonucu duyduğu öfkenin içe doğru dönmesi olarak tanımlamakta. Evet. Davranış bakış açısı biraz daha kişinin sosyal ödülden uzak kalması, artık yani kişiye dünyanın teşekkür etme şeklinin değişmesi olarak tanımlıyor aslında.
0: Aa, çok ilginç.
2: Kesinlikle. Bilişsel bakış açısı biraz daha kişinin kendisine, geleceğe ya da dünyaya dair olumsuz duygular olarak tanımlıyor. Bunun gibi farklı farklı tanımları var.
0: Peki şimdi melankoli dedin. Bizim melankoli diye anladığımız şey biraz da böyle işte sevgilisinden ayrıldı. İşte negatif şarkılar dinliyor. Olumsuz bir duygu durumda ve ertesi gün iyi olacak gibi mesela bir şey duyuyoruz. Ya da işte üzüntüden bahsettim, mutsuzluktan bahsettim. Bunların hepsi depresyon mu? Yoksa depresyon bunların ötesinde bir tanımı var mı? Kendine özgü. Yani bir hastalık olması için başka bir şey mi olması lazım?
2: Tabii ki hastalık olması için aslında şu an bu süreçlerin, yani bahsettiğimiz üzüntü halinin veya yavaşlama gibi durumların en az 2 hafta süreyle devam etmesi lazım. Evet. Zaten şu an literatürdeki en büyük hani ayrım noktası da bu. Normal üzüntü mü yaşıyoruz yoksa depresyon mu yaşıyoruz?
0: Evet.
2: Bunun arasındaki farkı gerçekten iyi anlamak gerekiyor.
0: Peki şimdi ben, dünya ve çevre mi dedim? Gelecek dedim.
2: Gelecek.
0: Şimdi benim kendimle ilgili bir takım sorunlarım var. İşte ne olabilir bu? Kendimi yeterli, değerli görmüyorum yeterince.
2: Evet.
0: Geleceğimi çaresiz görüyorum. Bunu biraz açsana, bu 3 tane boyut nedir bunlar?
2: Tabii ki. Yani şöyle, depresyonun bilişsel açısından baktığımızda aslında buradaki düşünce sisteminde bir bozulma görüyoruz. Ve bu kişinin hem kendine yönelik, hem dünyaya yönelik, hem de geleceğine yönelik bir üçgen şeklinde değerlendirebiliriz. Kişi öncelikle kendisine yönelik bir takım olumsuz duygular hissediyor. İşte ben bunu beceremiyorum veya bu konuda yeterli değilim gibi. Ama bununla beraber kişi mesela dünyaya yönelik de bu şekilde düşünceler geliştiriyor. Mesela dünya güvenilmez bir yer veya ben dünyadan zarar görebilirim diye. Kişi aynı zamanda geleceğe yönelik de olumsuz duygular geliştiriyor. Ben bu halimden kurtulamayacağım, ben hep üzüntü hissedeceğim gibi. Bu tarz zaten bilişsel mekanizmaların bir araya gelmesi de depresyonu doğuruyor.
0: Evet, şimdi ben hem gelecekle ilgili ümitsizliğim var, hem çevreye güvenilmez görüyorum, hem de kendimi yeterince değerli görmüyorum. Bu depresyon için bir yol oluşturuyor. Öfkeye gelelim.
1: Evet hocam.
0: Şimdi insanları çok öfkeli görüyoruz, evet. Alpay hocam. Her yerde kavga var bizde.
1: Evet.
0: Maçta var, trafikte var. Trafikteki kavgalardan ana haber bültenleri yapılıyor neredeyse.
1: Maalesef.
0: Ve insanlar arabaların içinde oturup şu şekilde çekiyorlar. Sonra bir yere gönderiyorsun, onlar yayınlıyor. Hep bir kavga dövüş var. Biz öfkeli bir toplum mu olduk? Yoksa genel olarak insanın bu mu yani?
1: Hocam,
0: bu yani?
1: Öfkenin altında yatan temel düşünce aslında haklıyım düşüncesi. Biz kendimizi çok haklı gören bir toplumuz. Ve haklı gördüğümüzde karşımızdaki kişiyle empati kuracak motivasyona sahip olamıyoruz. Bu yüzden öfke zaten amaçlarımıza giden yolda bir takım engellerle ortaya çıkan bir duygu. Kendimizi haklı gördüğümüzde de karşımızdaki kişiyi bu amaç doğrultusundaki bir engel olarak görüp bir takım saldırganlık davranışlarına yönelebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bunun için biraz haklılık düşüncesinin azaltılması, karşı tarafın da haklı olabileceğini düşünebilmek, biraz empati kurabilmek bir çözüm yolu aslında.
0: Ben şuradan şuraya gideceğim diyorum mesela. Bu buraya gelmiş. Bununla bir an karşılaşıyorum. Ama oysa ki bu da buradan buraya gidiyor.
1: Evet.
0: Ben onun benim önümde durduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bir engel olarak görüyorum.
1: Evet.
0: Oysa ki o da yolda. Onun da yolda olduğunu ve bunun bir karşılaşma olduğunu anlarsak,
1: evet hocam,
0: ikimizin de haklı olduğu bir ortamda, evet, aslında hakkın yeniden tanımlanması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Peki Türkiye'de daha fazla öfke? Var hocam, mı böyle bir kayıt?
1: Türkiye'de daha fazla diyemeyiz. Şöyle, aslında her ülkede dönem dönem öfke ifade tarzları değişebiliyor.
0: He.
1: Toplumsal yapının değişmesiyle birlikte. Eğer sosyal medyada ya da işte diğer medya kanallarında öfke ifade tarzları işlevsel bir şekilde ifade edilmediğinde oradan model alma yoluyla aslında genç nesil öğrenebiliyor ve bunu da saldırganca öfkesini ifade etmekte kullanabiliyor. Biraz dönem dönem değerlendirmek daha doğru olur
0: yani
1: düşünüyorum.
0: Yani bizim mevzu trafikte, maçta yaşadığımız mevzu öfkeden ziyade bunun ifade edilme biçimiyle.
1: Evet hocam.
0: Yani İngiltere'de öfkeleniyor kişiler, evet, maçta. Fakat sahaya bir şey atmıyor gibi.
1: Evet hocam.
0: Aslında, ama öfke var.
1: Aslında daha önceki literatürde öfke olumsuz bir duygu olarak tanımlanıyordu. Fakat öfke aynı zamanda bir işleve de sahip. Bireyin kendi haklarını koruma, sınırlarını koruma işlemine de sahip.
0: Sahaya bir şeyler atmak da gerekiyor.
1: Burada öfkenin varlığı ya da yokluğunun olumsuz olarak nitelenmesinden ziyade öfkenin nasıl ifade edildiği,
0: evet,
1: önemli kısım. Eğer işlevsel bir şekilde öfkemizi ifade ediyorsak aslında bu bizim hayatımızdan aldığımız doyumu da pozitif anlamda etkileyebiliyor. Yani hiç öfkelenmemek ne kadar bir
0: mümkün değil,
1: problemse tabii ki mümkün değil. Öfkeyi hiç ifade etmemek de bir problem. Öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilmemesi, daha çok saldırganlıkla ifade edilmesi de o derece bir problem aslında.
0: Şimdi bizim Instagram hesabımıza sevgili izleyenler yazarsanız sizi hangi durumlar öfkelendiriyor diye benim Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Hangi durumlara öfkelendiğinizi bize yazın. Mesela ben trafikte görüyorum. Kuyrukta beklerken bizim insanımızın öfkelendiğini görüyorum. Haksızlığa uğradığı durumlarda bizim öfkemiz daha çok bağırış çağrışa dönebiliyor.
1: Evet,
0: hastanelerde falan da mesela o gürültü var. Siz neye öfkelendiğinizi biraz fark ederseniz orada acaba haklılıkla ilgili hatalı bir yargıda, yani herkesin acelesi var hastaneye gittiğinde.
1: Kesinlikle hocam.
0: Ve herkes birbirine saygı gösterilmesini bekliyor kendisine. Orada gerginlikler oluyor.
1: Evet hocam, yani hastane, trafik gibi koşullarda, fiziksel çevrelerde aslında o bekleme süreleri insanların amaçlarının gerçekleştirilmesinde bir engel olarak düşünülmesine sebep oluyor. Tabii hastane gibi, trafik gibi ortamlarda daha çok kalabalık bir ortam olduğu için o fiziksel koşulların aslında varlığı da kalabalıklık, yüksek sıcaklık, bunlar aslında fizyolojik olarak uyarılmamıza sebep oluyor ve öfke ifadesini daha çabuk ortaya çıkartabiliyor.
0: Şimdi buraya gelmeden önce Alpay hocam, kuliste bir haber vardı. Bir kaynak yapmış. Ya herkes duruyor. Bir araba geliyor, hop ortaya giriyor.
1: Evet.
0: Hatta şöyle bir şey, böyle self driving, kendini kullanma modundaki bir araba, işte Türkiye'de kaynağı öğrenmiş falan diye de ismini vardı yani kendi. Şimdi orada nasıl tepki verelim? Yani bir hakkımızı yiyor hakikaten. Mesela burada kornaya dıt mı yapalım, yoksa dut mu yapalım, yoksa elimizi camda, ya var mı bunun? Gerçekten haksızlığa uğruyorsan bir ifadesi, ne dersin?
1: Hocam burada aslında sağlıklı bir öfke ifadesi iyi bir iletişim becerisini de gerektiriyor.
0: Evet.
1: Burada

0: Suçlayıcı bir ifadeden ziyade ifade edici bir dil kullanmak gerekiyor. Yani kendi haklarının neler olduğunu, neler hissettiğini ifade etmek doğrudan saldırmaktan, aslında suçlayıcı bir dil kullanmaktan daha işlevsel. Çünkü suçlayıcı bir dil kullandığımızda karşı tarafta kendini savunma yönelik bir dil kullanıyor ve bu da aslında şiddetli tartışmalara, çatışmalara sebep oluyor.
1: Çok güzel anlattın. Şimdi biz aslında kendimizi ifade etmeyi bilirsek duygumuzu da ifade edebiliriz. Evet. Ve bu ifade edilmeyen duygu patlamaya yol açıyor. Evet. Ben bunu çok net görüyorum hocam. Türkiye'de insanlar öfkelenmiyor, patlıyor. Evet. Yani öfkelenmek bir duygu. Öfkeyi yaşarsın. Kıskançlık gibi yaşarsın. İşte ya da ne bileyim mutluluk gibi yaşarsın. Ama bizde patlamayla yaşanıyor öfkeler. Depresyona döner mi? Çok bastırılmış öfke, ne dersin?
2: Yani öfke tabii ki, şimdi Alpay hocam da bahsetti, biz olumsuz bir duygu olarak biliyoruz. Evet. Ama hani bir kazancımız oluyor illaki, ama çok öfkenin bastırılması da belli bir noktada kişiyi ifadeden yoksun bıraktığı için aslında o sosyal ödülleri toplamayı zorlaştırıyor. Evet. Bu noktada da tabii ki depresyonu da ortaya çıkarabilir bastırılmış bir öfke.
1: Nasıl bir şey? Nerede hata yapıyor insanlar yani sence? Bu bastırırken ki temel hata ne?
2: Yani insanların hani bahsedildiği gibi biraz daha duygu ifadesi noktasında doğru ifadelerin hani kullanılması burada önem arz ediyor. Çünkü yani hiçbir zaman biz şunu şey yapmıyoruz, amaçlamıyoruz. Yani olumsuz öfkeleri sıfıra indirelim veya olumsuz öfkeleri yaşamayalım gibi bir şey zaten mümkün değil. Biz bu duyguları olumlu da olsa, olumsuz da olsa her türlü yaşayacağız. Aynen. Önemli olan aslında bunların ifade ediliş şekilleri. Hani bunlar öğrenildiği ve bunlar da öğrenilebilen davranışlar zaten. Bunlar öğrenildiği sürece gayet hani uygun bir şekilde yaşanabilir bu duygular.
1: Mesela şöyle oluyor. Diyor ki işte ya ben sana kızgınım diyor mesela kadın, tamam mı? İşte ya niye söylemiyorsun? İşte her gün bardağı buraya getiriyordum. Getirmedim, anlamadın mı? Yani bu dolaylı ifadeler de mi acaba zorluk yaşıyor? Ya da pasif agresyon diye bir kavram var bildiğim kadarıyla. O nasıl işliyor özellikle çiftlerin hayatında?
2: Evet. Pasif agresyon aslında bu ifadenin gerçekten tam net bir kavramı diyebiliriz. Çünkü aslında yani öfkeyi direkt olarak hani kişiye yansıtmaktan daha öte biraz daha üstü kapalı, dolaylı yoldan yansıtmak. Evet. Yani burada farklı işte şeyler kullanılabiliyor. Özellikle çift ilişkilerinde işte imalar, bir takım laf sokmalar gibi hani yöntemler hani şey yapılabiliyor. Tabii ki bunlar hani doğru bir yöntem mi, bu kısım tartışılır. Çünkü bunu daha güzel ifade etmenin, bu duyguyu daha anlaşılabilir bir şekilde karşı tarafa geçirmenin farklı yöntemleri de mevcuttur.
1: Peki hocam, başka duygular var mı depresyonla ilişkili?
2: Tabii depresyonla aslında en ilişkili duygu olarak tanımlayabileceğimiz üzüntü duygusu var. Üzüntüyü de hani bu noktada bir olumsuz duygu gibi ele alabiliriz. Depresyonun zaten temelinde çökkün duygu durum semptomu bulunmakta. Depresyonun temelinde var diyebiliriz.
1: Nasıl oluyor o bağlantı? Yani mutsuzlukla depresyon arasında ilişkiyi kurabilir misiniz? Bizi mutsuz olan insanlar izliyor şu anda. Ben mutsuzum diyor, kederliyim diyor. Yani böyle çökkünüm diyor. Bu ne olursa depresyon hastalığı döner yani. Biraz onu anlamak lazım. Her mutsuz olana depresyonda diyelim mi?
2: Yani her mutsuz olana depresyonda diyemeyiz tabii ki. Çünkü bu dediğim gibi doğal bir duygudur aslında. Fakat bunun süresi, işlevselliği ne kadar bozduğu gibi konular bunun patolojiye dönmesi sebep oluyor.
1: İşlevsellik derken?
2: Yani kişilerin günlük hayatını devam ettirmedeki zorlukları vesaireleri, bunlar işlevsellik olarak değerlendiriliyor. Eğer bir kişi yani mutsuz ve üzüntülü olduğu halde günlük işlevselliğini, yani günlük hayatını yapacağı işleri yapmaya devam edebiliyorsa aslında bunu bir üzüntü kavramı gibi değerlendirebiliriz. Ama sırf üzüntülü olduğu için kişi evinden dışarı çıkmıyor, arkadaşlarıyla buluşmuyor veya işine hani gidemiyor, bu tarz kayıplar yaşıyor, bu noktada tabii ki durumu depresyon olarak ele alabiliriz.
1: Yani çocuk sınavdan kötü not aldı. Diyorsa ki niye kötü not aldın? İşte diyor arkadaşımla tartıştım. Arkadaşımla tartışmak ayrı bir şey. Sınav ayrı bir şey. Bu hesabı yapabiliyorsa bu sıradan bir üzüntü olabilir. Evet. Ama yapması gerekenleri yapmayı bırakıyorsa o zaman hastalık diyebiliriz.
2: Peki. Evet, kesinlikle.
1: Pasif agresyonda hocam senin söyleyeceğin bir şey var mı ilişkilere dair?
0: Hocam pasif agresyon aslında az önce bahsettiğiniz zihin okumayı beklemek, partnerinin zihin okumasını beklemek öfkeyi doğuran bir şey. Yani partnerim benim ne düşündüğümü ben söylemeden akıl edebilmeli, bunu düşünebilmeli ve bunu eyleme geçirebilmeli beklentisi bir bilişsel çarpma aslında. Ve çoğu zaman bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu hayal kırıklığı da öfke duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunun için aslında daha ifade edici bir dil beklemek, kullanmak gerekiyor. Çünkü zihin okumak hiç kimsenin yapabileceği bir beceri değil. Bunu partnerimizden beklemek de aslında ona

0: yaptığımız bir haksızlığa dönüşüyor. Bu da aslında o öfke, o an zihin okumanın oluşturduğu öfke de eğer eşimize, partnerimize doğrudan öfkemizi ifade edici bir dil kullanmayı tercih edemiyorsak daha pasif yollardan onun işlerini aksatarak onun aslında günlük yaşamını bir takım aksaklıklar meydana getirerek ifade edebiliyoruz bazen. Buna da pasif agresyon deniliyor. Bu da aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil. Çünkü karşı taraf sorunun ne olduğunu bilemiyor. Aslında yine zihin okumakla ilişkili bir kavram. Doğrudan ifade etmek bizim hem öfkemizi daha kolay regüle etmemizi, düzenlememizi sağlar. Hem de sorunun kısa vadede daha kısa sürede çözülmesine imkan tanır aslında.
1: Peki hocam, siz de yeni evlisiniz.
0: Evet hocam.
1: Bunları biliyor olmak ya da psikolog olmak nasıl etkiliyor ilişkileri?
0: Pozitif anlamda etkiliyor hocam. Ha, yani tabii ki de evlilik, yeni evlilikle birlikte başlangıçta o zihin okuma beklentileri karşılıklı olarak sergileniyor. Ama sonrasında ilişkinin dinamiğiyle birlikte o davranış paternlerini fark ettikten sonra bunların farkına varmak önlemenin aslında çok önemli bir adımı. O yüzden şu an ben evliliğimde böyle sorun yaşamıyorum diyebilirim.
1: Maşallah, çok iyi. Sizde nasıl hocam? İkizler de var.
2: Evet hocam, ikizler de var. Ben Alpay hocama göre biraz daha uzun yıllardır evliyim. Yani her ilişkide olduğu kadar tabii ki olabiliyor. Yani ilişkinin aslında dinamiği biraz daha hani burada önem arz ediyor. Yani tabii ki bu konular hakkında bilgimizin olması, eşim de benim psikolog. Hani bu konular hakkında bilgisinin olması ve biraz da onun beni yönlendirmesiyle diyeyim. Hani daha böyle şey bilinçli geçiyor diyebilirim.
1: Şanslısınız o zaman bu konuda.
2: Evet,
1: biraz
2: kesinlikle.
1: İyi eşlerle evli olmanız da sizin avantajınız ve şansınız. Onlara da çok selam söylüyoruz.
0: Selamımız olsun hocam.
1: İyi ki gönderdiler sizi valla. Yani bir de öyle tarafı var. Peki tedavisinde neler var hocam depresyonun? Tedavisiyle ilgili neler yapılıyor son zamanlarda? Sizin de çalışmalarınız var. Belli bir noktaya geldiniz. Ama ona sonra geçeriz. Genel tedavisiyle ilgili birkaç şey söyleyebilir miyiz? Birkaç
2: yöntem. Tabii ki. Yani şöyle, aslında depresyon tedavisi noktasında uzun yıllardır literatürde uygulanan tedaviler var ve gerçekten de çok etkin yöntemler. Ama her zaman için depresyonu dediğimizde özünde şu vardır. Bireyi harekete geçirmek. Yani çünkü kişi depresyondan muzdaripse zaten günlük işlevselliği yerine getiremediği için genelde evinden çıkamıyor veya günlük işlevselliği yerine getirecek kadar dışarıda vakit geçiremiyor. Bu noktada işte biz depresyonun tedavisi için kişiye bir aktivasyon sağlamak istiyoruz. Yani burada da işte ödül ceza yöntemleri oluyor, rutin oluşturma gibi yöntemler oluyor. Bu tarz yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Tabii ki bunun haricinde farklı yöntemler de işte o az önceki bahsettiğimiz kendime dair olumsuz inancım, dünyaya ve geleceğe dair olumsuz inancım gibi inançları da yine bilişsel yapılandırmalarla gayet etkin bir şekilde müdahale edip
1: harekete bir şey yapabiliyoruz. Harekete geçmek isteyen biri ne yapabilir hocam sence? Mesela ben neler yapıyordum da şimdi yapmıyorum gibi düşünmek işe yarar mı?
2: Evet, aslında öyle, özünde tam olarak buradan başlıyor. Soru buradan çıkıyor aktivasyonun. Yani önceden neler yapıyordum fakat şu an neleri yapamıyorum ya da önceden nelerden zevk alıyordum şu an neyden zevk, bundan neden zevk almıyorum gibi sorulardan çıkıyor. Çünkü bu kişi belli ki öncesinde bu davranışları yapmış, gerçekleştirmiş ve hayatının bir yerinde yer edinmiş. Bundan haz alıyor. Fakat şu an öyle bir duruma girmiş ki şu an bundan haz alamıyor. Bir değişiklik var yani. Evet. Ama bu kişiyi biz yine o davranışlardan haz alma noktasında getirmeliyiz. Çünkü bu kişi herhangi bir şekilde o sosyal ödül dediğimiz dışarıdaki arkadaşlarıyla buluştuğundaki o hazzı veya iş yerine gittiğindeki hazzı yaşamazsa ister istemez daha da kapanık bir şekilde evde daha düşük aktivasyonla yaşayabiliyor.
1: Yani kişi eskiden işte bir sahilde yürüyüş yapıyordu. Sonra fark ediyoruz ki biz görüşmelerde artık yapmıyor. O da tekrar o yürüyüşü yaptırmak depresyon tedavisinin ilk adımı gibi.
2: Evet.
1: Yani harekete geçirmek.
2: Evet.
1: Sonra da yapıyoruz. Harekete geçti kişi artık gidiyor. Ondan sonrasıyla ilgili de diyebiliriz.
2: Buradaki beklentimiz tamamen şey. Yani kişi önce bir hareket etsin. Hareket etsin bize yeter çünkü. Çünkü o hareketi sağladığında kişi de hani beyin sisteminde de artık dopamin tekrar salgılanmaya başlıyor ve bu işten haz aldığını fark ediyor. Bu kişi bu işten haz alıyorsa bunu devam ettirmek isteyecek ve o yüzden sürekli bir hareket haline dönecek. Evet. Hareket haline dönmesi de kişiyi hem motivasyon olarak tatmin edecek hem de duygu durum olarak tatmin edecek. Ama yani tabii ki biz burada böyle kişiyi harekete geçirmeliyiz gibi konuşuyoruz ama evet, gerçekten depresyonda olan insanlar için bu aktivasyon depresyon çok çok zor bir şey. Evet. Yani kişiye işte sen önceden spor yapıyordun ve bundan çok keyif alıyordun. Hadi yarın git spor salonuna spor yap demek gerçekten çok zor olabiliyor. Bunu bazen kendimize hedef olarak koymak da çok zor olabiliyor depresyonda olmayan bireyler için. İşte tabii. Burada aslında aktivasyonu biraz daha mikro adımlarla planlamak gerekiyor. Evet. Yani hemen bir harekete geç, hemen şunu yap gibi değil de mesela spor örneğinden gidelim. Bugün spor ayakkabını kapının önüne bir koy. Sonra geri dön evine. Yarın işte spor kıyafetlerini de giy, spor ayakkabını kapının önüne koy, biraz böyle kapının dışında vakit geçir, geri gel. Ertesi gün bir spor salonuna kadar yürü, geri gel. Ondan sonra spora git. Yani evet. Çünkü nihai hedefimiz, aktivasyon hedefimiz bazen kişiler için yorucu olabiliyor. Bu noktada mikro adımlarla gitmekte fayda var.
1: Yani burada hedef onu spor yaptırmak değil, harekete geçirmek.
2: Evet, kesinlikle harekete geçirmek.
1: Peki, burada çok güzel söyledin, harekete geçtim. Ve artık zihnimde de eş zamanlı bir şeyler mi değişmeye başlıyor?
2: Tabii ki, tabii ki. Yani burada hem nörolojik anlamda bir şeyler değişiyor. Yani zihin yapısıyla ilgili, nörotransmitterlerin salınımıyla ilgili bir şeyler değişiyor. Hem de düşünce bazında bir şeyler değişiyor. Çünkü depresyonun en bildiğimiz semptomlarından birisi de umutsuzluk semptomudur. Yani kişi geleceğe dair inancını kaybetmiştir. Artık hayattan hiçbir şeyden zevk alamayacağım gibi bir düşünceye sahiptir geleceğe yönelik inancında. Fakat kişi hareket ettiğinde artık zihninde şu beliriyor. Evet, hareket ettim ve bu yaptığım aktiviteden tekrar eskisi gibi zevk alabiliyorum gibi bir düşünce değişikliğine gidiyor. Bu da tabii ki kişinin davranışını destekliyor.
1: Peki siz bu davranışsal aktivasyon olarak kendi çalışmanızda da davranışsal aktivasyon temelli gittiniz. Hı hı. Burada teknolojiyi kullanarak yaptınız. Evet. Onu da anlatacağız. Ayşe, öfke için de soralım hocam. Bu olumsuz öfke davranışlarının bir tedavisi var mı?
0: Tabii ki var hocam. Yani klinik düzeyde öfke kontrol sorunu olan kişiler tabii ki profesyonel destek almalı. Ama o düzeyde öfke sorunu yaşamayan bireyler de bir takım tekniklerle bu öfkelerini düzenleyebilirler. Örneğin mola vermek bunlardan bir tanesi. Evet. Mola verme tekniği. Bir tartışma ortamında eğer rasyonel düşünme kapasitenizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız sizi o tartışmaya iten çevresel koşullardan uzaklaşmak. Bu aslında öfkeden bir kaçmak değil. Rasyonel düşünme kapasitenizi tekrar geri kazanana kadar aslında hata yapmanızı engelleyen, saldırgan davranmanızı engelleyen bir teknik aslında mola verme tekniği. Bunun dışında gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanabilir. Diyaframdan nefes almak öfkenin fizyolojik belirtilerini, sempatik sinir sistemini yavaşlatır. Bu da aslında daha öfkenin yoğunluğunu azaltan bir teknik. Az önce bahsettiğim gibi ifade edici dil kullanmak burada çok önemli. Aslında özellikle romantik ilişkiler bağlamında bir tartışma ortamında, çatışma ortamında, kavga ortamında partnerler çoğunlukla kendilerini haklı çıkartmak için karşı tarafı dinliyorlar. Yani kendini bir hak yarışı ortaya çıkıyor. Burada böyle dinlediğimizde aslında karşı tarafın hikayesinin boşluklarını yakalamaya çalışıyoruz. Kendimizi haklı çıkartacak boşluklar arıyoruz. Doğru. Bunun yerine karşı tarafı gerçekten anlamaya yönelik dinlemek bir iletişim becerisi aslında. Bu da en azından romantik ilişkiler bağlamında öfke sorunu biraz hafifletebilir.
1: O zaman tartışma kazanılan bir şey değildir diyorsunuz değil mi? Yani tartışma ortak kararla iki kişinin de kazanacağı bir şey.
0: Kesinlikle hocam.
1: Ama biz herhalde böyle bireysel bir kazanım peşine düşünce karşı tarafın hatasını aramaya başlıyoruz. Siz araştırmanızda öfkelendirdiğiniz insanları.
0: Evet hocam.
1: Nasıl başardınız hocam bunu öfkelendirmeyi?
0: Hocam öfkeyi aslında tetikleyen bir takım bağlamsal koşullar var. Az önce bahsettiğim bekleme senaryosu gibi yani hastane ve trafikte bekleme senaryosu. Fiziksel bir sıkışmışlık hissi. Evet. Otobüste sinirlenmemizin, öfkelenmemizin bir sebebi o. Evet. Sıcaklık. Haksızlığa uğradığımızı düşünmek. Bunları deneysel ortamda provoke ederek aslında öfkeyi tetikliyoruz. Sonrasında işte bir takım terapilerde kullandığımız teknikleri ben kendi çalışımda sanal gerçekliğe entegre ederek aslında aynı zamanda da fizyolojik aktivitelerini izleyerek bir fizyolojik geri bildirim aracılığıyla öfkelerini düzenlemeyi öğrenmiş oluyorlar aslında katılımcılar. Bu öfke çalışmalarında sıklıkla yapılan bir müdahale tekniği aslında. O fizyolojik geri bildirim yöntemi. Biz de çalışmamızda bundan yararlandık.
1: Peki bu ne sağlamış oldu? İnsanlar buna benzer bir şey kendileri bedenlerini izleyerek anlayabilirler mi? Şu anda öfkeleniyor gibi bir
0: kesinlikle
1: öngörü.
0: Hocam. Yani şöyle pek çok kişi aslında hissettiği duyguyu isimlendirmekte güçlük çekiyor. Öfkeyi önce tanımlamak ve öfkenin fizyolojik belirtilerini önceden anlayabilmek. Sonrasında bu bir takım tekniklerle o öfkenin yoğunluğunu başarılı bir şekilde azaltmamıza imkan tanıyor. Ne kadar o fizyolojik belirtileri erkenden tanımlayabilirse birey, öfkeyi düzenlemekte de o kadar başarılı oluyor. Tabii ki de öfkenin bu biyolojik belirteçleri dediğimiz işaretler her bireyde farklılaşabiliyor. Bazılarının öfke duygusu ellerinin titremesiyle ortaya çıkıyor. Bazılarının ter dökmekle ortaya çıkıyor. Bireyin burada aslında duygusunu tanımlaması, fizyolojik belirtilerini üzerine düşünmesi aslında önemli bir beceri aslında.
1: Siz hangi parametreleri takip ettiniz çalışmanızda?
0: Hocam biz terlemeyi ve kalp atışını değerlendirdik. Fizyolojik bir takım ölçüm cihazlarıyla. Sonrasında öfkenin aslında provoke edildiği anda terapilerde kullandığımız teknikleri uygulayarak aslında o öfkeyi düzenlemeyi mümkün kıldık.
1: Deri tepkileri yani,
0: evet,
1: değil mi bunlar?
0: Evet, fizyolojik deri tepkileri hocam.
1: Peki sonuç ne oldu?
0: Hocam sonuç çok ilginçti. Bizim çalışmamızda hem kontrol grubu vardı hem geleneksel terapilerde kullandığımız müdahalelerin uygulandığı standart müdahale grubu vardı. Bir de sanal gerçeklik müdahale grubu vardı. Öz bildirim ölçümleriyle aldığımız ölçümlerde standart müdahale grubuyla sanal gerçeklik müdahale grubu arasında bir fark çıkmadı. Fakat fizyolojik ölçüm parametrelerinde sanal gerçeklik grubunun lehine önemli sonuçlar çıktı. Bu da şu anlama geliyor aslında. Bu müdahaleleri sanal gerçeklik aracılığıyla yapmak standart müdahalenin ötesinde fizyolojik olarak bir rahatlama sağlıyor. Ve bu rahatlama çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Standart müdahaleyle karşılaştırdığımızda bu şekilde bir sonuç vardı.
1: Peki hocam sanal gerçeklikte ne vardı?
0: Hocam,
1: sanal gerçek müdahalesinde insanların öfkesine geçmesi için yaptığınız şey neydi?
0: Hocam kas gevşeme egzersizi ve nefes egzersizi birlikte bir güvenli alan egzersizi vardı. Sanal ortamda kendilerini güvenli hissedecekleri bir senaryo içerisinde buldular kendilerini. Bu güvenli alanlarında kas gevşeme ve nefes egzersizlerini uygulamak aslında onların öfkelerinin yoğunluğunu azaltmasına imkan tanıdı.
1: Yani sanal gerçek gözlüğünde olan şey de kas gevşetmekle alakalı şeyler.
0: Evet hocam.
1: Yani bu kas gevşetmeli bu sizin yaptığınız sanal gerçeklik gözlüğü çalışmasının yaygınlaştırılması mümkün o zaman.
0: Kesinlikle hocam.
1: İnşallah başarırsınız. Siz de hocam depresyon tedavisinde siz de yaptınız sanal gerçeklik gözlüğüyle.
2: Evet hocam, aslında depresyon tedavisinde bir sanal gerçeklikte davranışsal aktivasyon müdahalesini sanal gerçekliğe taşıdık. Yani bu noktada aslında bir girizgah olarak şey söyleyebilirim. Şimdi davranışsal aktivasyonu biz hep belirli işte zevk alınan olayların tekrar hayata dahil edilmesi gibi konuştuk ama bir diğer davranışsal aktivasyon yöntemi de ki bu da çok işe yarayan bir yöntem, rutin oluşturmaktır. Yani çünkü depresyondaki kişiler için hani bugün şimdi ne yapacağım sorusu çok büyük bir yüktür ve bu yükü aslında üzerinden alıyor. Ben de kendi çalışmamda tam olarak bunu hedefledim. Yani kişilere bir sabah rutini oluşturabilir miyiz diye baktık. Bu noktada da şimdi hani sabah bir kişi evden çıkmadan önce neler yapar bir onu planladık. Yani işte sabah kalkar, şöyle bir odasına bakar, toplar, ardından bir elini yüzünü yıkar ve mutfağa geçer. Hani kahvaltısını yapar. Sonra tekrar üstünü giyinip evden çıkmaya hazır olur. Evet. İşte bizim amaçladığımız şey şuydu. Kişileri bu rutine alıştırmak, bu rutine dahil etmek. Çünkü kişi eğer sabah kalktığında bu rutini düzenli bir şekilde yaparsa sosyal hayata karışacak demek. Ve sosyal hayata karışması da sosyal ödülleri toplayacağı anlamına geliyor ve bundan zevk alacağı anlamını taşıyor. Evet. İşte bu noktada biz de bunu tam olarak sanal gerçeklikte yaptık. Harika. Yani sanal gerçeklik gerçekten hani o kadar güzel bir teknoloji ki gerçekten gözlüğü taktığında kişi kendisini yatak odasında da bulabiliyor. Evet. İşte yeni uyanmış bir durumda da bulabiliyor. Mutfağa gidip kendisine sanal bir kahvaltı da hazırlayabiliyor ve yine üzerini giyinip evden çıkmaya hazır olabiliyor sanal gerçeklikte.
1: Yani yapmayı planladığı şeyi önce bir sanal olarak gerçekleştirip sonra harekete geçiriyor.
2: Sonra hayatına entegre etmesini sağladık.
1: Harika.
2: Bu şekilde aktivasyon kazandırdık. Yani şöyle sonuçlara baktığımızda aslında işe yaradığını söyleyebiliriz. Bu noktada kişilere 4 kere üst üste müdahale yaptık bu nokta. Sanal gerçeklik uygulaması yaptık. Ben de davranışsal aktivasyon, davranışsal inhibisyon ve depresyon puanları üzerine veriler topladım.
1: Davranışsal inhibisyon dediğiniz nedir hocam?
2: Davranışsal inhibisyon da aslında aktivasyonun tersi gibi düşünebiliriz. Yani kişiyi dışarıda var olan veya tehdit olmayan herhangi bir duruma karşı, o tehdit olan ya da olmayan herhangi bir duruma karşı kişinin kendisini koruma altına alması anlamına evet. geliyor. Depresyonda da bunu çok sık görürüz. Çünkü evet. kişilerin beyni özellikle amigdala dediğimiz bölgede sürekli bir alarm durumu vardır ve dışarıdan gelen her türlü uyaranı bir tehdit olarak algılar. Bu da kişinin zarar görmemesi için davranışlarını inhibe etmesini, yani bastırmasını sağlar. Böylece kişi aktivasyonu azalır. Biz burada hem aktivasyonu arttıralım istedik hem de inhibisyonu azaltalım süper, istedik. Ve depresyon puanlarıyla bunu kontrol ettik. Evet. Uygulamamızın sonunda kişilerde hem depresyon puanını azaltabildiğimizi fark ettik. Hem aktivasyon puanlarını arttırabildiğimizi hem de inhibisyon puanlarını yine azaltabildiğimizi fark ettik.
1: Peki bu depresyon puanında karamsarlık da var mı? Karamsarlık, kötümserlik gibi şeyler de var mı depresyon
2: puanında? Tabii ki.
1: O puanlar içinde neler var? Yani parametreler var.
2: Orada

0: Yani siz sabah uyandığınızdaki enerjiden bahsediyorsunuz. Mesela hem enerjim yok hem de karamsarlığı var. Ama aynı zamanda gece iyi uyuyamadım. Bunların toplamında bir değişim yarattınız o zaman.
1: Evet, bunların aslında hepsinde toplamında bir değişim yarattık. Yani envanterimiz zaten genel bir depresyon ölçme envanteriydi. Ya zaten burada şöyle, bir taraftan kişiyi harekete geçirip ona olumlu duygu kazandırmak zaten bu diğer semptomların da zamanla iyileşmesi anlamına geliyor. Çünkü kişi o işte sosyal hayata karıştığında artık karamsarlığı da gitmiş oluyor. Çünkü aslında o bilişini düzeltmiş oluyor. Yani geleceğe dair umutsuzluk bilincin bilişini de düzeltmiş oluyor. Evet. Veya harekete geçtikten sonra işte varsa bir takım yavaşlamalar, davranışsal yavaşlamalardan bahsediyorum. Bunlar da zamanla iyileşiyor. Yani bunlar aslında hepsi birbirine bağlı bir zincir gibi düşünebiliriz. Buraya önemli olan bir halkadan müdahil olabilmek. O müdahaleyi yaptığımızda bütünsel bir iyileşme hali tespit edebiliyoruz.
0: Peki hocam, Türkiye'de yılda yaklaşık 70 milyon kutu antidepresan kullanılıyor. Bu evet. Çalışmada bedenimize hiçbir
1: ilaç almıyoruz.
0: İlaç, kimyasal bir şey olmuyor değil mi? Tamamen evet. Doğal süreçlerde.
1: Hiçbir şekilde ilaç almıyoruz. Sadece sanal gerçeklikte bir kereye mahsus geliştirdiğimiz bir yazılımla bunu sağlayabiliyoruz ki bu da maliyeti gerçekten, yani depresyon noktasındaki maliyeti çok fazla azaltan bir durum. Hatta bununla ilgili ben de bir not getirmiştim. Aha. Yani yapılan bir çalışmada şöyle bir veri elde ediliyor. 2018 yılında ABD'de toplamda 9 milyon insanın depresyon tanısı aldığı biliniyor. Ve bunların 1/3, yaklaşık 3 milyonu dirençli depresyon, yani düzenli olarak ilacın da kullanılması gereken depresyon olduğu
0: yıllarda
1: biliniyor.
0: Yıllarda da sürüyor belki.
1: Tabii ki. Bu sadece bir yıllık bir kesit. Evet. 6 milyon insanın da dirençli olmayan depresyona sahip olduğu düşünülüyor. Bu noktada toplam ABD'ye maliyetine baktığımızda aslında devasa bir miktar çıkıyor. Çünkü dirençli depresyonda kişiler için yıllık maliyet $9,300 civarındayken dirençli olmayanlarda $3,100 civarında. Bu da bize toplamda 45.5 milyar dolarlık bir bütçeye götürüyor. Yani sadece 2018 yılında ABD'nin depresyon için harcadığı paradan bahsediyoruz. Dünya geneline yaydığımızda bu çok çok devasa bir şey. Ve buradaki maliyetin en büyük kısmı da az önceki bahsettiğimiz ilaç. Evet. Çünkü ilaç sürekli olarak üretilmesi gereken, her tüketildiği noktada yerine yenisinin üretilmesi gereken bir ürün. Bu da maliyeti çok arttırıyor. Fakat teknolojiyi işte biz bu alanda kullanabilirsek aslında karşımıza şu çıkıyor. Yazılımın bir maliyeti var veya teknolojik donanımın bir maliyeti var. Bu hem erişilebilirliği arttırmakta hem de maliyeti oldukça düşürmekte. Çünkü geliştirdiğimiz bir yazılım hani binlerce kişiye uygulanabilecek düzeyde geliştiriliyor.
0: Peki bu yazılım kişiye özel mi yapılıyor? Yoksa antidepresanlar bir tane yapılıyor, herkese veriliyor. Yazılımlarda da benzer bir durum var mı? Kişiye özel olması gerekiyor mu?
1: Yani şöyle, aslında o noktada şu an hala etik durumlarda bir takım tartışmalar var. Çünkü biz yani bu tarz yazılımların geliştirildiğinde mutlaka bir etkinlik çalışmaları vesaireleri yapılması gerekiyor. Şimdi kişiye özel sürekli olarak bir yazılımın geliştirilmesi durumunda etkinlik çalışmaları takip edilemeyebiliyor. O yüzden aslında bunun cevabı net olarak evet herkes için geliştirilmeli ya da herkes için geliştirilmemeli gibi net bir şey söyleyemiyoruz şu anki araştırmalarla. Ama şu an elimizde şu teknoloji var, onu biliyoruz. Yani kişiye özel kişiselleştirilmiş bir yazılımı yine çok düşük maliyetle yapay zeka aracılığıyla geliştirilebilecek sistemlerimiz şu an mevcut. Hani benim öngörüm açıkçası önümüzdeki yıllarda belki bu kişiselleştirilmiş senaryolarda tabii ki çok rahat bir şekilde.
0: Siz nasıl yaptınız peki? Yapay zekayı kullanarak mı yaptınız yoksa kendiniz mi oluşturdunuz bu yazılımları?
1: Biz yazılımları kendimiz oluşturduk. Burada tamamen modelleme ve etkileşim içerikli yazılımlar oluşturduk. Yani sanal gerçeklik deyince aslında böyle sadece üç boyutlu bir görüntünün canlanması değildir olay. Yani birden fazla duyuya da hitap edebiliyoruz. Nedir bu? Sadece görsele değil, mesela işitsel duyuya da hitap edebiliyoruz sanal gerçeklikte. Bu da tabii ki gerçekliği artırıyor. Bizim geliştirdiğimiz yazılımda da aynı şekilde hem görsel hem işitsel ögeler vardı ve en önemlisi yazılımda etkileşimler vardı. Yani burada kişi bir bilgisayar ekranında video izlermiş gibi sadece izleyici rolünde değildi. Gerçekten kişi gözlüğü taktığında o kahvaltıyı hazırlayabilmek için buzdolabının kapağını açıp içerideki işte domates görüntüsünü, modelini alıp tezgahın üzerine çıkartması gerekiyordu. Yani gerçek hayatta hangi hareketleri yapıyorsa sanal gerçekliğin içerisinde de biz bu

0: hareketleri yaptırdık. Bu sayede aktivasyonu arttırdık.
1: Yapay zekanın gelişmesiyle herkesin ulaşabileceği bir teknolojiye de dönecek diyorsunuz. Bu kesinlikle yazılımları yapay zekaya yaptırabilir hale geldiğinizde. Evet. Peki hocam, senin için durum ne? Senin çalışmanda da yapay zekadan yararlandınız mı? Onun bir faydası oldu mu?
2: Hocam, yapay zekadan yararlanmadık. Daha çok kendimiz bir uygulama yaptık. Şöyle, aslında gelecekte, çok yakın bir gelecekte bu sanal gerçeklik uygulamaları daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. En azından güvenli alan egzersizi için daha kişiselleştirilebilir bir yapay zeka aracı mümkün. Bunu yapan çalışmalar da var. Çünkü her bireyin, şunu biliyoruz, her bireyin kendini güvenli hissettiği alanlar çok kişisel mahrem alanlar. Fakat bu mahrem alanlar bir ortak tema da içeriyor aslında. İşte sahil kenarında bir yaz temalı bir ortamda bulunmak insanları rahatlatabiliyor. Ya da daha çok işte şömine başında bir kış ortamı kendilerini daha güvenli hissetmelerine imkan tanıyabiliyor. Bunun haricinde daha kişiselleştirilebilir senaryolarda üretmek mümkün. Sanal gerçeklik çalışmalarının aslında hocam şöyle bir avantajı var. Geleneksel terapi yaklaşımları aslında erişilebilirlik, maliyet, standart uygulamanın yapılıp yapılmadığını takip etmek gibi bir takım riskler barındırıyor. Ama sanal gerçeklik tabanlı uygulamalar bu riskleri biraz ortadan kaldırıyor. Daha erişilebilir, daha düşük maliyetli ve kolay uygulanabilirlik ve standartizasyonu da sağlayan bir uygulama oluyor. Ve işin daha da cezbedici kısmı aslında sanal gerçeklik uygulaması danışanların terapiye devamlılığını da arttıran bir durum. Çünkü tedavi motivasyonlarını arttıran bir teknoloji sanal gerçeklik. Bizim çalışmamızda da aslında katılımcılar teknoloji tabanlı bir müdahale yapıldığını öğrendiklerinde çok aktif şekilde çalışmaya katılırlar, gönüllü olurlar.
1: Hocam, çok iyi bir haber verdin. Peki, kadın yönelik şiddet mesela ülkemizin ciddi problemlerinden bir tanesi. Orada kullanılabilir mi? Mesela örnek olarak vermek gerekirse.
2: Orada yani kronik bir durum söz konusuysa tabii ki profesyonel ortamda bunun yardım amaçlı kullanımı mümkün. Ama bir tartışma ortamında bir dakika ben gözlüğü takayım demek çok mümkün değil. Bunun yardım amaçlı almak istiyorlarsa profesyonel ortamda mutlaka
1: kullanabilirler. Yani mesela adli bir vaka oldu. Hı-hı. Kişi tedavi görecek. Hı-hı. Bunu sağlık gerçek gözüyle yapmamız mümkün. Yollarda kullanmak mümkün mü? Ya da hastanelerde kullanmak mümkün mü acaba bunları?
2: Mümkün hocam.
1: Pratik hale getirmek mümkün mü?
2: Özellikle araçların gelişen teknolojileri birlikte aslında direksiyonla bir fizyolojik kayıt toplayan cihazlar yerleştirerek sürücülerin ne kadar öfkelendiklerini takip ederek aslında arabanın içerisindeki ambiyansın değiştirilebilmesi gibi bir takım uygulamalarla sürüş öfkesi de düzenlenebilir aslında.
1: Normal kullanılan gözlüklerde de bu tür özellikler geliyor bildiğim kadarıyla.
2: Evet hocam.
1: Yani kişi sanal gerçek gözlüğü takmasa bile zaten kullandığı gözlükten bir takım yardımlar alabilir belki. Gözlüğün bu ölçümleri yapması mümkün mü sizce?
2: Yani daha küçük cihazlarla gelişen gözlük teknolojileriyle mümkün hocam. Evet. Hatta son çıkan sanal gerçeklik gözlükleriyle aslında siz hem sanal ortamdayken aynı zamanda gerçek ortamda da bulunabiliyorsunuz. Gittikçe karmaşıklaşan ve gittikçe kullanıcıların deneyimini için çabalayan bir teknoloji var aslında.
1: Yani bir saat ya da bir yüzükle kişilerin eşleri de şiddet uygulayacakları zamanki muhtemel fizyolojik durumlarını tespit edilmesi ve otomatik olarak devreye girmesi gibi bir şey de belki.
2: Kesinlikle hocam.
1: Düşünülebilir.
2: Burada zaten şu çok önemli. Bireyler öfkelendiklerinin ilk aşamalarında o fizyolojik belirteçleri anlayamıyorlar. Yani öfkenin ilk başladığı zaman bedeninde neler değişiyor bunu fark etmek biraz beceri gerektiriyor. Aha. Bu anlamda teknolojik bir yardım almak, örneğin işte elektrofizyolojik aktivite düzeyinin ölçülmesi, saatler ya da yüzükler aracılığıyla bireyin bu fizyolojik belirtiyi anlamasını kolaylaştırır diye düşünüyorum.
1: Bence yapacağınız çalışma özellikle belli suçlar konusunda sabıkalı insanların bunları önlemelerini kolaylaştıracak çok değerli bir takım aplikasyonları yani uygulamaları olabilir gibi gözüküyor. Peki çocuklarda da öfke çok.
2: Evet,
1: çocuklar teknolojiye de çok ilişkili. Belki oralarda da kullanılabilir hale gelebilir.
2: Kesinlikle bence burada daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir örneklem grubu çocuklarda bunu kullanması. Evet. Çünkü çocukların maruz kaldıkları teknolojik içerikler daha çok şiddeti teşvik eden içerikler. Bu içerikler bireylerin aslında çocukların bu içeriklerdeki kişileri model almasına dolayısıyla saldırganlığı öğrenmesine sebep olabiliyor. Sanal gerçekliği bu anlamda kullanmak çocukların gelecekte daha saldırgan davranışlar göstermesinin önünü geçebilir.
1: İnsanın ilgisini mi çekiyor saldırganlık? Gerçekten çocukların bütün yapımlarında yani Kral Şakir'de falan var bilmiyorum da eskilerde vardı. Mesela

0: Bob'la Jerry bayağı birbirine kızgın ve sürekli şiddet uygularlar. O Roadrunner'la onu kovalayan karakter.
1: Evet, öyle.
0: Temel Reis, sürekli bir kavga dövüş.
1: Evet.
0: He-Man, She-Ra, hiç hayırlı huzurlu yaşamamış. Niye var acaba bu çocukların hayatında?
1: Hocam, saldırganlık aslında amacımıza doğrudan ya da işte kaynaklarımızı artırmak, isteğimizi gerçekleştirmek için doğrudan bir kısa yol sunuyor aslında. Yani isteğimizi ifade etmek, karşı tarafı bunun için ikna etmek yerine doğrudan saldırgancı bir şekilde amacımızı elde etmek daha kestirme yol gibi görünüyor. Ama bu sosyal eşitsellikte önemli bir bozulmaya sebep oluyor. Bu saldırgancı davranışların sosyal bir bedeli de oluyor. Dışlanmak gibi, çatışmaların daha çok artması gibi. Bu yüzden aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil saldırganlık. Fakat bunu rol model almak başka ifade biçimlerinin öğrenmesini engelliyor aslında.
0: Biraz dizilerden de bahsedelim.
1: Evet.
0: Dizilerde de var çok. Programlarda da var. Evet. Yarışmalarda da var. Bizim hayatımızda çok fazla saldırganlık var. Efendim, programın ikinci bölümünde depresyon öfke konuşmaya devam edeceğiz. Alpay Çiller ve Ali Yasin Kafesli İnsan Hali az sonra devam ediyor olacak.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: İnsan halinde psikoloji, bilimi konuşuyoruz. En sevdiğimiz şey. Psikoloji ile bilim bir araya geldiğini nefis oluyor. Psikoloji zaten bir bilim. Arada bir başka türlü de düşünülüyor. Değil mi yani böyle psikoloji sanki işte burçlarla, bilmem nelerle, kişilik tahminleriyle falan yakınmış gibi. Bir de internette acayip kişilik envanterleri var.
1: Evet hocam.
0: Şimdi onlar da işliyor. Bakıyorsun tutuyor. Yani diyorsun ki aa ben. İşte diyor ki denizi sever, annesini sever, maviyi sever. Tarkan'ı sever. Sanki sevmeyen varmış gibi falan. Yani aslında bunların da öyle bir işleme mekanizması var. Ama evet, psikoloji mesela çok tahmin edilen bir şeyleri uzun uzun ölçüyor.
1: Evet.
0: Mesela benim tez çalışmam şeydi. Deprem önleminin işe yarayacağını düşünüyorsan depreme önlem alırsın. Ya buna birisi deseniz ya tabii ki öyle hocam. İşe yaradığını düşünürsen alırsın tabii ki. Ama değil. Öyle de olmuyor işte. Birçok şey böyle kanıta dayalı hipotezlerin kanıtlanması üzerine gidiyor. Sizde de şimdi şurada elimde bir tez var.
1: Evet hocam.
0: Alpay Çiller'in tezi. Maşallah. Tam tamına 710 sayfa. Şöyle biraz daha kalın gelsin. Çok kalın gerçekten de. Ve bunun yarısı neredeyse şey.
1: Öfke.

0: İstatistik analizleri. Yani bilimi zorlaştırıyor mu bu kadar istatistik sence? Ne oluyor yani burada? Biraz daha insanlar gibi rahat rahat konuşsak. Mesela YouTuber'ın ünlüsü var, Instagram'ın ünlüsü var. Ne bir ölçüm yapıyor, ne bir analiz yapıyor, ne bir veri topluyor. Aklına geleni sallıyor tutturabildiğine. Evet. Koca koca adamlar oturuyorlar. Akıllarından geçenleri, gönüllerinden geçenleri psikoloji biliminin bulgusu gibi anlatıyorlar. Ve bizim insanımız da sağ olsun bunlar etkileyici sözler olduğu için
1: evet.
0: bunları ciddiye alıyor, önem veriyor ve diyor ki doğru söylüyor. Oysa ki doğru söylemiyorlar. Evet. Kafalarından geçenleri ya da uydurdukları şeyleri söylüyorlar. Ne diyorsun bilimin, psikolojinin bilim olarak yapılması konusunda Alpay Hocam, iyi bir bilim insanı olarak?
2: Hocam bence istatistik psikolojiyi değerli kılan bir yön. Tabii ki insanların astroloji, burçlara bu merakı aslında kim olduklarını bilme meraklarının bir ürünü aslında. Hı-hı. Kendilerini tanıma merakları. Fakat bu merak farklı yollardan, yani işte bilim olmayan yollarla giderildiğinde aslında insanlar yanlış tanınmış oluyor kendilerini. Olmadıkları kişi gibi davranmaya başlayabiliyorlar. İşte bir takım kendini gerçekleştiren kehanete dönüşebiliyor bu süreç. Psikoloji gerçekten değerli kılan şey aslında onun istatistiksel olarak test edilebilir, kanıtlanabilir yönü. Bu yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Psikolojiyi değerli kılan bu yönü.
0: Ama tabii söylediği şeyler o kadar ilginç olmuyor.
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Bilimsel süzgeçten geçirdiğinde iş o kadar artık alçak gönüllü bir söyleme dönüyor ki evet. hata yapma paylarını da hesapladığında böyle güm diye ses getirecek bir şey söyleyemiyorsun.
2: Evet.
0: Yani işte anneniz size böyle davrandıysa siz böyle olursunuz. Kocanız size böyle davrandıysa muhtemelen narsisttir. İşte narsist değilse daha fena. Şöyle diyeyim. Bunları böyle kafandan salladığında çok etkileyici oluyor. Ama mesela şu iki cümleyi bile bir araştırma nesnesi haline getirdiğinde ya da bir hipotezle bir araştırma deseniyle bunu açıklamaya kalktığında yılların gidecek.
2: Kesinlikle.
0: Yani bu davranışı yapan kocan narsist mi değil mi?
2: Kesinlikle öyle.
0: Çoğu narsist bu arada. Son benim dinlediğim kadarıyla beyefendilerim.
2: Bizim gördüğümüz örneklemde evet hocam yani klinik örneklem böyle oluyor maalesef.
0: Yok ya şey diyorum günlük hayatta. Özellikle ayrılık sonrası herkes eşini narsist zannediyor.
2: Doğru.
0: Ama onu söyleyelim yani herkese yetecek kadar narsist maalesef.
2: Yok.
0: Türkiye'de yok. O kadar hepinizin eski eşi narsist olamaz yani kusura bakmayın.
2: Biraz sosyal medyanın etkisi hocam aslında dönem dönem popüler kavramlar çıkıyor. Psikolojiden çalınmış ve herkes aslında hoşlanmadığı durumlara bu etiketleri yapıştırabiliyor. Bu aslında yanlış çünkü test edilebilir ve kanıtlanabilir bir ölçek uygulama mümkün değil böyle mecralarda. Dolayısıyla ben bu yaklaşımları doğru bulmuyorum aslında. Evet kişilerin ilgisini çekiyor, merak etmelerini sağlıyor ama psikoloji başkalarının merakına değil istatistiksel olarak doğru olanı ortaya çıkartmaya yönelik bir bilim anlayışı. Hı hı. Bu şekilde değerlendiriyorum ben.
0: Peki hocam, şimdi o zaman şöyle bir soru sormak isterim. Sayın Ali Yasin Kafes'e, Doktor Ali Yasin Kafes'e. Şimdi bizim depresyonun tanımına ya da depresyonla ilgili kuramlara baktığımızda düşüncelerimiz mi duygularımıza neden oluyor? Yoksa duygularımız mı düşüncelerimize neden oluyor? Yani ben kendimi değersiz hissediyorum ve mutsuz oluyorum. Yoksa mutsuz olduğum için mi değersiz hissediyorum? Şimdi bu her zaman bir soru.
1: Evet.
0: Sizin mesleki görüşünüzde bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz?
1: Yani bu konuda benim de yapmış olduğum çalışmada ben şu şekilde ele aldım. Düşüncelerimiz aslında biraz daha duygularımızı şekillendirmemize sebep olabiliyor. Yani az önceki o bahsettiğimiz mesela bilişsel üçlüden işte kendine dair, geleceğe dair veya işte dünyaya dair bilişlerin olumsuz olması ve kişiyi neticesinde bir olumsuz duygu duruma itebiliyor. Çünkü aslında her şey zihinde bir düşünce kırıntısıyla başlıyor. Hı-hı. Hani kişi eğer gerçekten kendisinin üzgün olduğunu düşündürecek bir takım hani düşüncelere sahipse veya zaman içerisinde bunları hani tekrarlayan bir şekilde Hı-hı. düşünmeye başlarsa sonunda elinde zaten duygu olarak üzüntü kalıyor. Hani o noktada biraz daha benim bakış açımda düşünceler duyguları biraz daha ön plana, yani duygulara sebep oluyor diyebiliriz. Ama tabii ki biraz da bu hani artık tanı noktasına geldiğinde bir kısır döngüye de sebep oluyor. Zaten kişinin buradan bu depresyon semptomun depresyon tanısından çıkamamasının bir sebebi de o oluyor. Çünkü olumsuz bilişler olumsuz duygulara sebep oluyor. Ve olumsuz duygular da tabii ki sonunda olumsuz bilişleri getiriyor ve burada kişi bir kısır döngüye girmiş
0: evet,
1: oluyor.
0: Yani biri birinin nedeni oluyor ama evet. bu sürekli arz ediyor ve bir kısır döngü başlıyor.
1: Evet, aslında yaptığımız müdahaleler de tam olarak bu kısır döngüyü kırmak için yapılan müdahaleler.
0: O zaman duyguya da müdahale edebilirsiniz. Düşünceye de müdahale edebilirsiniz. Ya da bir takım davranışları da

0: müdahale edebilirsin. Evet. Mesela erteleme davranışları.
1: Evet.
0: Mesela
1: evet.
0: Üniversite sınavına girecek biri en bir yandan diyor ki ben ilk yüze girmeliyim. Ya oğlum diyorsun, senin durum belli. İlk yüze giremezsin ama ilk 100.000'e girebilirsin. Yok diyor, ben ilk yüze gireceğim. Sonra düşünüyor, ya ben ilk yüze giremeyeceğim. O yüzden seneye çalışayım. Ya da diyor ki ya ben Türkiye'deki üniversitelere değil de gidip işte Üsküp'tekilere, Makedonya'dakilere başvurayım. Bir anda kendisini bu mükemmelliyetçi düşünceden dolayı kaçma davranışına götürüyor. Ya da şunu yapıyor. Bu da üzüntüye yol açıyor. Yetersizlik hissine yol açıyor tabii. Duyguyla bağı o. Ya da şöyle yapıyor. Ben ilk yüze girmeliyim. Hedefim bu. Başka bir şey yapamam. Sonra çalışmaya başlıyor. Baktı ki ilk yüze girmesi zor. En iyi çalışma anını beklemiyor. Beklemeye başlıyor. En iyi dershane, en iyi okul, en iyi özel hocalar derken bu da ertelemeye bir şekilde götürebiliyor. Biz burada ertelemeye müdahale edebilirsiniz. Duyguyu edebilirsiniz. Ya da o mükemmeliyetçi düşünceye müdahale. Ama sonuç itibariyle bunların arasındaki kısır döngüyü kırmış oluruz diyorsunuz.
1: Evet.
0: O zaman
1: evet.
0: Da bütün bu hatalı sistem çözülmüş olur.
1: Evet.
0: Bu çok iyi. Terapinin yaptığı böyle bir şey depresyonu da.
1: Evet, kesinlikle.
0: Peki Alp Hocam, şimdi sizde de şöyle bir şey var öfkeyle ilgili. Duygu kuramları ile ilgili. Şimdi diyorlar ki biz üzgün olduğumuz için ağlamayız. Evet. Ağladığımız için üzgünüzdür. Yani insan ağladığını fark eder. Aa der, üzgün olmam lazım galiba. Bunun da örnekleri de var.
2: Evet.
0: Mesela bir çalışma, kalemle yapılan bir çalışma vardı. Evet. Nasıl bir şey hocam, anlatsana.
2: Hocam aslında bu düşünce James Tanch duygu kuramından ortaya çıkan bir kavram. James Tanch duygu kuramında aslında insanlar ormanda bir ayı gördüklerinde korktukları için kaçmazlar. Kaçtıkları için korkmaya başlarlar diyor. Fakat bu güncel duygu yaklaşımlarında doğrulanmış değil, daha etkili olduğunu bildiğimiz duygu kuramları var. Fakat ilginç nokta şu, verdiğiniz kalem örneğindeki gibi insanlar dudaklarına bir kalem koyduklarında o yüzlerinden gelen bildirimlerle aslında beyinde bir mutluluk sinyali.
0: Şöyle yapalım, şayet yönetmeniniz beni çekerse, kalemi ısırıyorum ben. Kalemi ısırdığımda yüzüm bir şekil alıyor ve bu şekil benim mutlulukta aldığım şekilde benziyor.
2: Evet hocam. Bu beyinde aslında bir mutluluk sinyali gibi yorumlanıyor ve yüzeysel bir geri bildirim aracılığıyla birey kendini daha mutlu hissedebiliyor. Fakat bu tabii ki kronik bir uzun vadeli etki değil. Çok daha kısa vadeli.
0: Kahkaha yogaları var hocam. Şimdi biliyor musun onları?
2: Yok hocam.
0: İnsanlar kahkahalar atıyor, çığlık çığlığı ama komik bir şey olmadan. Komik bir şey onların görüntüsü oluyor sonra. O zaman bu yöntem aslında bu James Lynch kuramından çıkan bir şey.
2: Evet hocam.
0: Yani çok kahkaha atarsan bir süre sonra sistemi mutlu olduğuna inandırabilirsin. Ya bu çok saçma geliyor kulağa. Ya bu gerçekten çok saçma geliyor. Ama insanlar kahkaha atıp da mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Mutlu olmadan kahkaha atarak kahkahanın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar.
2: Tabii ki hocam, ama doğal bir mutluluk durumunda attıkları kahkaha kadar etkili olmuyor tabii ki de. Fakat çok düşük düzeyde de olsa bu fizyolojik geri besleme ile yüzlerinde aslında bir mutluluk ifadesi varmış gibi algılanabiliyor. Ve bu da çok düşük seviyede mutluluğa sebep olabiliyor.
0: Ama beyin bunu ayırır zaten muhtemelen yani şu anda.
2: Tabii ki.
0: Şu anda. Direksiyonun başına oturan modum yalandan gülüyor. Ve aslında bu tehdit içeren bir şey biraz da. Çünkü beynimiz sürekli duygularımızın dışarıdaki gerçeklikle bağlantısını arar.
2: Evet.
0: Yani bir kahkahanın dış dünyayla bir bağlantısı yoksa o zaman zaten olumsuz bir duygulanım yaratıldığını, ortaya çıktığını biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? İşte vesikalık fotoğraflarımızdan.
2: Evet.
0: Vesikalık fotoğraflarında fotoğrafçı sana gül diyor. Sen o gül dediği için bir garip sırıtıyorsun. O gerçek bir gülüş değil. Ve fotoğrafını beğenmiyorsun sonra baktığında. Çünkü gerçek değilsin orada. Sahte bir gülüş.
2: Tabii ki bu sahtecilik hissi gerçek mutluluğumuzdaki gibi bir keyif almamızı engelliyor elbette. Evet. Fakat burada hocam dediğimiz gibi şöyle bir etki olabiliyor. Örneğin sosyal deneyler, işte metroda birinin durduk yere gülmesi başkalarının da gülmesine sebep olabiliyor. Aslında bu biraz bulaşıcı bir davranış pozitif anlamda. Tabii ki de orada gerçeklik hissi çok önemli. Yani gerçek deneyimlerde, gerçek duyguların değerlendirilmesi çok kıymetli.
0: Hocam unuttuğum bir şey var burada yalnız. Bizde ne sırıtıyorsun diye kavga çıkar. Yani ne sırıtıyorsun dayağı vardır bizde, biliyorsun
2: evet,
0: değil mi onu?
2: Evet hocam.
0: Yani biz Ankara'da yaşadık hepimiz, yani yıllarca yaşadık Ankara'da. Sen de ben de. Şimdi Ankara'nın ünlüdür yani.
2: Ne bakıyorsun
0: ne sırıtıyorsun üzerinden şeyleri. Orada o gülüş bazen mesela gülüyor biri. Sen bakıyorsun acaba niye gülüyor olabilir? Bulamıyorsun bir şey.
2: Evet.
0: O hala gülüyor. O zaman çevre

0: de göremediğin tek şey sensin kendin. Diyor herhalde bana gülüyor.
1: Evet.
0: O zaman bana gülmesi için de ben komik bir şey yapıyor muyum? Hayır. Demek ki benim farkında olmadan komik bir halim var. Bu da biraz evet. Tehdit işte.
1: Düşmanca atıf yapıyorlar aslında hocam böyle bir durumda. Yani karşı tarafın niyetini okumaya yönelik bir takım hipotezler üretiyor bu kişi. Ve karşı tarafın aslında art niyetli olduğuna dair bir atıf, bir yükleme yapıyor. Bu da onun öfkesini tetikliyor.
0: O zaman size bir soru sorayım.
1: Tabii.
0: İkinize de. Şimdi az önceki örneği verdik ya. Mesela bir tane ben yarı komik bir şey yazıyorum. İkinize de veriyorum.
1: Hı hı.
0: Sonra Ali Yasin sen bunu kalemi ısırarak okuyorsun. Yani gülme ifadesiyle. Sen de dümdüz okuyorsun. Sonra diyorum ki bunu ne kadar komik buldunuz? Kalem ısırarak okuyan işte 5 üzerinden 4 veriyorsa diğeri 5 üzerinden 3 veriyor.
1: Evet.
0: Çünkü zihin okurken kalem ısırıp bir mutluluk ifadesi çıkardığı için çevrede bir komik nesne arıyor. Evet. Ve onu da metinde buluyor. Çünkü metin orta komiklikte bir şey.
1: Evet, hocam.
0: Birinin metnine benzetmek istemiyorum şimdi yanlış anlaşılmasın diye. O zaman soru şu. İzleyenlere de soralım aynı şekilde. Şöyle bir bilgi var. Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkelidir. Neden? Bir süre verelim izleyenlere. Bizi izleyenler sorumuz şu. Aynı mantıkla kalemi ısırdığımdaki ve çevrede bir komik bir şey aramamla ilgili olarak... Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkeli olurlar. 3 saniye verdik. Ne olabilir cevap hocam?
1: Hocam aslında yine kalemdeki gibi bir süreç işliyor orada da. Güneş gözlüğü takmadığımızda güneş ışınlarından korunmak için kaşlarımızı çatıyoruz. Kaşlarımızı çattığımızda da aslında beynimize sanki öfkeliymişiz gibi bir geri bildirim veriyoruz.
0: Aha.
1: Bu da bizim kendimizi daha öfkeli algılamamıza sebep oluyor. Tamamen aslında bundan kaynaklı bir şey.
0: Çok güzel. Sen ne dersin hocam buna?
2: Bir de tabii kesinlikle katılıyorum hocam. Hatta buraya gelirken yolda da bu konuyla ilgili konuşmuştuk biz de.
0: Evet. Gerçekten
2: mi? Evet. Bir de sıcağın zaten başlı başına bir öfkeye sebep olma durumu var. Hani evet. Haberleri hani biliyoruz.
0: Tabii ki. Doğru. Bir de o var. Yani güneşte kavga eden evet, dostlarımız, hemşerilerimiz var.
1: Evet.
0: Peki bir de bir şey var. Ne diyecektin hocam söyle.
2: Hani orada güneş gözlüğünün biraz daha hani en azından tabii sıcaklık olarak değil ama güneşin etkisinden koruması belki biraz daha öfkeyi de azaltıyor diyebiliriz.
0: O da doğru. Ama sonuç itibariyle kaşlarımı çattığımda
2: evet.
0: Bir de öfkenin davranışlarından bir tanesi burun deliklerinin genişlemesi. Onu da söyleyelim bizi izleyenlere. Şayet böyle ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa ve ben ne bir şeye mi kızdın dediğinde yok öyle bir şey diyorsa ve öfkeli olduğunu düşünüyorsanız döndürüp burun deliklerine bakın. Burun delikleri genişlediyse öfkelidir o. Yok bende bir şey demesine bakmayın. Burun delikleri her şeyin mesela öyle. Peki bir soru daha. Önce izleyenlere soralım. Şimdi burada işte 10'la 14 yaş arasındaki çocuklara onların yapabileceği ama biraz da zorlanacakları matematik soruları veriyoruz. Önlerinde bu var. Ve burada da cevapları var diyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve sonra ben dışarı çıkıyorum. Diyorum ki sakın cevaplara bakma. Kendin yap. Sonra da aynalı odadan izliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu çocukların bazılarını küçücük bir tabureyle küçücük bir masaya oturtuyorlar. Bazılarını da aynı bizim oturduğumuz gibi kocaman bir masaya oturuyorlar. Genel müdür oturuşu. Şimdi diğeri gariban oturuşu. Biri genel müdür oturuşunda. Şimdi o gariban oturuşunu yapanlar mı daha çok kopya çeker? Yani kandırır? Yoksa taburenin üzerinde oturanlar mı? Yoksa genel müdür oturuşunu yapanlar mı? Taburenin üzerinde oturanlar mı? Daha çok cevaplara bakıp kandırma davranışı ortaya çıkarırlar. Yani taburede gariban pozisyonundaki mi cevaplara bakıp da kopya çeker yoksa genel müdür modundaki? Ne dersin? Dur bir dakika izin verelim önce biraz.
1: Peki.
0: Bir aynı mantık üzerine düşünün bakalım. Ben vücudumu böyle geniş geniş kullandığımda mı daha çok kopya çekiyorum yoksa böyle biraz ezik ve gariban olduğumda mı?
1: Bence genel müdür pozisyonundaki kişi daha çok kopya çeker diye düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü az önce haklı olmakla ilgili aslında konuştuğumuzda bunu kendine hak görüyor olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yanılıyor olabilirim.
0: Çok güzel cevap. Sen ne dersin hocam?
2: Belki bu daha şey dar pozisyonda oturanlarda kopya çekme davranışı fazla olabilir. Biraz engellenmişlik var çünkü onların rahatlarının bozulma durumu var. Bu da yani bir şekilde artık dışa vurup olması gerekiyor. O noktada belki bir işte kopya çekme davranışı olabilir.
0: O da güzel bir bakış.

0: Şimdi bu senin teori üzerinden bakılırsa geniş geniş oturan kendi o hakkı görüyor tam olarak. Şimdi hak görmek olayı hakikaten senin başlangıç noktan hocam. Çok acayip ya. Evet. Şimdi bizi izleyenler bunu düşünmeli. Kendilerinde hak gördükleri şeyleri bir gözden geçirmeleri lazım. Yani adam işten geliyor. Siz de yanlış bir şey yapmış olmayayım da siz de evli barklı adamlarsınız. 18-30'da adam işten geliyor. Karısı da 18'de gelmiş oluyor. O eve geldiğinde yemeğini istiyor. Ütüleri istiyor, bilmem ne istiyor. Tamam da yarım saat önce geldim ben de işten yani. Evet. Yani bu mesela niye hak görülür? Kendinde insanların falan gibi soruları sormamız lazım kendimize daha düzgün bir hayat yaşamak için. Peki biz gelelim depresyona. Şimdi depresyonun tedavisinden bahsettik. Hocam kadında mı daha çok oluyor bu depresyon, erkekte mi?
1: Yani yaygınlık prevalansına baktığımızda aslında global olarak konuşabiliriz bunu. Kadınlarda daha fazla diyebiliriz.
0: İki kat gibi de bir oran var diye hatırlıyorum. Evet. Doğru mu bu hala? Neden olabilir?
1: Ya şu hatta bazı kültürlerde 4 katına kadar çıkabiliyor.
0: Allah Allah. Yani bir erkek depresyona girerken 4 kadın gibi.
1: Karşında yani 2 veya 4 kadın.
0: Peki kadınların daha böyle bir korunaklı hayat yaşadığı toplumlarda bile böyle oluyorsa şayet o zaman hayatı ele alış biçimiyle düşüncelerde ve duygularda farklılık nerede oluyor? Ne dersin? Nasıl yorumlarsın? Yani zor burada, tabii bunu yorumlamak.
1: Tabii aynen hani sadece belirli bir cinsiyete direkt olarak atfetmek tabii ki hani biraz böyle zor olabilir ama daha çok hani kadınların hani kadınlar hakkında elimizde şu bilgi var. Özellikle içe dönük dediğimiz bu tarz duygu durum bozukluklarında kadınlarda biraz daha görülme olasılığı fazla olabiliyor. Yani bu anksiyete gibi durumlarda da, kaygı gibi durumlarda da oluyor. Erkekler biraz daha bu tarz durumlarda, hatta öfkede de aynı şey geçerli. Öfkede de erkekler mesela ifade etme şekli biraz daha dışa dönük olduğu için yani evet olumsuz bir ifade yöntemi ama bir şekilde ifade ediliyor gibi.
0: Çok güzel bir ayrım ya. Yani dışa yönelik olumsuz şeyler erkeklerde, içe dönük olumsuz şeyler kadınlarda daha fazla olabilir diyorsun.
1: Daha fazla olabiliyor. O da depresyon da tabii ki hani içe dönük bir durum olduğu için kadınlarda aslında görülme sıklığı daha fazla oluyor. Yani birkaç farklı açıdan da ele alınabilir. Mesela evrimsel açıdan baktığımızda da aynı şekilde. Yani bizden önceki atalarımız daha çok erkekler avcılık, toplayıcılık yaparken kadınlar daha çok hani mağara içerisinde bir yavru bakımı veriyordu. Hani bu tarz durumlarda tabii ki duyguyu paylaşacak çok fazla insan olmuyordu yalnız hani kalma sebeplerinden dolayı. Bu da içe yönelik hani durumları biraz daha ön plana çıkartıyor.
0: Bunun içinde o zaman şunu söylüyorsun hocam, yani kadınlara şunu söylemekte fayda var. Yani fazla alıngan olmayın. Fazla içe atmayın. Problemlerinize bir de şöyle var yani C tipi kişi diye bir şey var. Bu C tipi kişi kansere yatkın olan kişi. Yani kanser hastalığına yakalanma ihtimali daha çok. O C tipi kişi de işte ifade etmeyen kişi. İçe atan. Mesela biri bağırıyor, çağırıyor. O cevap vermiyor. Sonra 3 gün boyunca düşünüyor. Keşke şu cevabı versin. Bunu çok söylüyorsanız bu hem depresyona gidebilen bir süreç.
1: Evet.
0: Hem de İşte bu tür istenmeyen yani hastalıklara gidebilir.
1: Duygular noktasında aslında hani şunu genel olarak diyebiliriz. Bu öfke içinde, üzüntü içinde geçerli. İfade edilmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani bir yolla ifade edilmesi gerekiyor.
0: Kadınlar o açıdan şanslı esasında. Çevrelerinde belki arkadaş grupları falan daha mı iyi oluyor? Biliyorum, o da tartışılır tabii ki. Yani. Erkeklerin WhatsApp grupları var artık orada. Var mısın? Lise arkadaşları falan. Bizim bir bakalım mı yazışmalara? Sende nasıl hocam durum? Öfkeyle ilgili var mı bir oran? Erkek öfkesi, kadın öfkesi gibi bir şey diyebiliyor musun?
2: Şöyle hocam, oran yok aslında ama öfke ifadesinde bir takım farklılıklar var. Yani biyolojik olarak şunu biliyoruz. Testosteron seviyesinin yüksek olması öfkeyle çok pozitif anlamda ilişkili. Daha fazla öfkelenmeye sebep olan bir faktör. Öfke ifadelerinde şöyle bir farklılık var. Erkekler daha çok doğrudan öfke ifade etmeye eğilimliyken kadınlar daha çok dolaylı yollardan, sözel yollarla ifade etmeye eğiliminde. Deneysel koşullarda erkekler düşük öfke provokasyonlarına dahi çok yoğun öfke duyabiliyorlar ve bu öfkeyi düzenleyebilmeleri daha zor oluyor. Kadınlarda aynı durumu görmüyoruz. Dediğim gibi kadınlar daha çok sözel yollarla, erkekler daha çok saldırganlık gibi davranışsal yollarla ifade ediyorlar. Bir de toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olarak erkekler öfkeyi bir güç gösterisi olarak algılıyorlar, değerlendiriyorlar. Kadınlar ise bir kontrol kaybı olarak değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme de aslında öfke ifadesinde bir takım farklılıklar.
0: Peki öfkeli erkek kadına çekici gelir mi o zaman? Şimdi diyor ki nereden çıktı? Bu mantıkla bak bir düşün ama bak şimdi kontrol kaybı gibi düşün öfkeyi.
2: Evet hocam.
0: Yani erkek güçlü görünmeye çalışırken yani böyle rajon kesen falan erkek güçlü görünmeye çalışırken kadın aslında şunu görmüş oluyor. Kontrol kaybetmeye ne kadar

0: Meyal. Ne kadar meyilli?
1: Burada kritik nokta şu hocam. Şimdi toplumsal cinsiyet rollerinde bir kadın erkek için o cinsiyet rolünün aslında öfke ifadesini güçlü olduğunu düşünebilir. Hmm. Ama kendisi için öfke ifadesini kontrolünü kaybetmiş gibi düşünebilir.
0: Evet, tabii.
1: Burada aslında karşı cinsten bireylerin o toplumsal cinsiyet düşünceleri, atıfları çok önemli oluyor. Bu yüzden gerçekten toplumsal cinsiyet rollerine göre hareket eden birisi, düşünen, bu kültürel kodlarla düşünen birisi daha saldırgan, öfkeyi güç ifadesi olarak kullanan bir erkeği daha çekici bulabilir.
0: Peki bizim kızlar şimdi şeyden rahatsız, erkek şiddeti, işte o haller falan bir şeyler, işte o gerginlik, saldırganlık. İlişki başlangıcında erkekler çok kibar.
1: Evet hocam.
0: Yani kapı açmalar, sandalye, onu da tam yapamıyorlar gerçi de ben de yapamam hiçbir zaman sandalye ittirmeler. İşte bir şeyler, bilmediğim bir takım şeyler. Ama gerçek hayatta evlilik mevlilik olup aynı eve girdiğinde bakıyorsun ki şiddet ortaya çıkıyor. Var mı önerilerin kadınlara, bir erkeğin şiddete yatkın olduğunu anlayabilecekleri bir takım ortamlar var mı, durumlar?
1: Hocam şiddet bir kere bile uygulandığında şiddettir. Bir eş, kadın içinde erkek içinde şiddet uyguladığı takdirde eş olmaktan çıkmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü şiddet doğrudan bedensel sınırların, psikolojik sınırların ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu nedenden dolayı bir kereden bir şey olmaz düşüncesi çok hatalı aslında şiddet konusunda.
0: Oluyor mu?
1: Oluyor hocam.
0: Yani bunun devam edeceğini gösteriyor.
1: Kesinlikle. Aslında bir kereden bir şey olmaz düşüncesi şiddet davranışlarını meşrulaştıran, biraz mantığa bürüyen bir davranış. Şiddet uygulayan kişi içinde şöyle bir düşünceye sebep oluyor. Ben bunu yaptım. Demek ki bunu yapabilirim. Bunun
0: kabul edildi.
1: Evet, kabul edildi. Bunun sosyal bedeliyle karşılaşmadım. Bunun bir bedelini ödemedim. Dolayısıyla ben bunu yapmaya hak sahibim.
0: O zaman şunu söyleyelim mi hocam? Yani bakın, kadınlara şunu söylemek lazım. Bunun peşinde koşan kadınlara, yani erkeğin öfkeli olup olmadığını saygın olup anlamak için, mesela yolda trafikte öfkelendi, yarın sana dönebilir. Maçta öfkelendi, yarın sana dönebilir. Sen diyorsun ki ne kadar güçlü, kuvvetli, kendinden emin, ama değil işte. Tam dediğin gibi saldırganlık. Yani problem çözme becerisi zayıf demektir bu. Problem çözmek yerine saldırganlıkla üzerine örtmeye çalışıyorsa burada bir problem var. Peki hocam, depresyonun ilaçla tedavisini niye yapıyoruz o zaman? Bir de o konuya girmek lazım. Şimdi bu kadar ilaç masrafı, şimdi biz bir ekonomik kanalıyız sonuçta. Sen 40 milyar euroluk bir şeyden bahsediyorsun. 40 milyar euro bizim birçok sorunumuzu çözecek bir para. Bütün dünyada bu çok ciddi bir sorun. Amerika'da örnekleri oradan verdin. Çok yüksek miktarlarda fiyatla. Peki başka bir yolunu niye aramıyor insanlar? Bu ilaç firmalarının gücünden kaynaklı bir şey.
2: Yani hani burada tabii ki ilk akla gelen şey tabii ki de ilaç firmalarının gücü yüzünden. Hı. Çünkü hani buradaki şey noktası çok önemli. Biz masrafları yapıyoruz ama sürekli bir üretim halindeyiz. Çünkü tüketilen her ürün yerine yeni bir ürünle üretiyoruz ve bu yeni ürünü de tekrar satıyoruz. Yani burada çok büyük bir tabii ki maddi kazanç söz konusu. Ama bir taraftan da şunu da göz ardı etmemeliyiz.
0: Belki bir ömür boyu kullanıyor neredeyse.
2: Kesinlikle.
0: Bir şey.
2: Teknoloji temelli müdahaleler de aslında bir taraftan da yeni yeni gelişiyor. Yani evet, şu an için belki ilacın yerini tam olarak alabilecek demiyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde bu cümleyi de kurabileceğimiz zamanlar gelecek.
0: Peki psikoterapistsin sen. Bir klinik psikoloji doktorusun ki Türkiye'de azdır. Devlet Üniversitesi mezunu klinik psikoloji doktorlarısınız. Terapiyi nereye koyuyorsun bu süreçte? Yani sizin yöntem bir terapi yöntemi aynı zamanda tabii,
2: tabii
0: ama
2: ki.
0: Alıştığımız bu terapi yöntemleri, analitik yöntemler, dinamik yöntemler, bahsettiğiniz bilişsel davranışçı yöntemler, onlar ilaca karşı duramadı mı bugüne kadar, ne dersin?
2: Yani şöyle, aslında ilaçla terapi yöntemleri arasında bugüne kadar bir hani rekabet yoktu. Daha çok beraber kullanılması noktasında elde edilen çok güzel sonuçlar vardı. Ama tabii ki bir taraftan da artık şu düşünceye doğru gidiyoruz. Yani ilaç kullanımı olmadan biz bunu halledebiliyorsak, o zaman neden hani ilaca gerek duyuyoruz kısmına da gidebiliyoruz. Ama hani bu daha çok yeni, taze bir konu. Bugüne kadar hep psikoterapi artı ilacın gerçekten depresyonda da ve bir takım diğer rahatsızlıklarda da çok güzel sonuçlar verdiğini biliyoruz. Ama bundan sonraki süreç için dediğim gibi hani biraz daha farklı ilerleyebilir.
0: Hocam tabii bu fırsatı yakalamak da zor. Yani ülkemiz sağlık açısından ileri ülkelerden biri. Sağlık hizmetini sunmakla alakalı ileri ülkelerden biri ama ne olursa olsun devletteki psikolog sayısı az.
1: Evet.
0: Özel hizmet almaya kalktığınızda da bu biraz masraflı oluyor. Yani insanların terapi artı ilaca bir arada ulaşması
2: tabii
0: zor.
2: Ki erişebilirlik konusunda çok.
0: Eriştikleri zaman da bunun değerini bilmeliler.
2: Evet.
0: Yani çünkü ücretsiz olduğu zaman ya çok önem vermeyebiliyor insanlar. Ama

0: ücretli olduğu zaman da onu çok uzun süre götüremeyebiliyor. Yani böyle bir fırsat yakalandığında, çünkü bir kere iyi bir terapi süreci geçirirsen oradan edindiğin bilgileri ömür boyu kullanabiliyorsun. Evet. Yani insanlar diyor ki ben o kadar para, her sıkıldığımda nasıl gideyim? Her sorun yaşa... Hayır, terapide sen sorun yaşadığında bunu nasıl çözeceğini öğreniyorsun. Evet. Ve artık bir daha gitmiyorsun. Bu konu önemli. O zaman yani bizim ülkemizde 2026 yılında 60 milyon kutu antidepresan kullanılması yerine belki daha kalıcı çözümler bulabilir. Çünkü terapi sana problemleri nasıl çözeceğini öğretiyor. İlaçlar için sadece semptomları gideriyor. O zaman bu hastalığın tekrarlaması, nüksetmesi çok daha mümkün oluyor bu durumda. Hocam, öfke konusuna geldiğimizde şimdi şöyle, Bandura'nın bir takım deneyleri vardır. Bu Hacı Yatmaz deneyleri.
1: Evet hocam.
0: Bir tane yetişkin Hacı Yatmaz'la tekme tokat döverek vakit geçiriyorsa, çocuğu Hacı Yatmaz'la bir araya getirdiğinde çocuk da Hacı Yatmaz'ı vurmaya başlar.
1: Evet hocam.
0: Ebeveyn ya da yetişkin Hacı Yatmaz'ı alıp da sever, okşar, öper, sarılırsa çocuk da sevgi ve şefkat diliyle ona yaklaşıyor. Şimdi öfkeli bir toplum öfkeli çocuklar yetiştiriyor mu kesin?
1: Kesin.
0: Ya da anne babası şiddet, anne babada şiddet gören çocuklar ileride bir suç için olağan şüpheli mi? Senin bakışın ne bu konuya?
2: Hocam kesinlikle olağan şüpheli haline geliyorlar. Çünkü şundan dolayı, aslında bir anne baba çocuğa şiddet uyguladığında belki kısa vadede çocuğa istediğini yaptırabiliyor. Ama çocuğa uzun vadede şunu öğretmiş oluyor. Ben öfkelenerek ve bu öfkeyi saldırgancı ifade ederek istediğimi elde edebiliyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Evet. Dolayısıyla çocuk da saldırgan davranışlarla birlikte kendi istediğini başkalarına zorla saldırganlıkla yaptırabileceğini öğreniyor. Bir anne babayı da model aldığı takdirde bu daha da pekişerek daha saldırgan davranışlarla sebep olabiliyor. Sosyal medyanın ya da diğer medya kanallarının bu kadar saldırganlığı model alması da saldırganlığı sahnelemesi de aslında problem buradan ortaya çıkıyor. Çünkü sadece anne baba değil, izlediğimiz içeriklerdeki kişiler de bizim için model olabilir. Ve onlar da saldırgan davranışlar gerçekleştirdiğinde biz de saldırganca davranabiliyoruz.
0: Şimdi bir sosyal medya düzenlemesi yapılacak tabii ki. Evet. Ya da bir takım kısıtlamalar yapılacak. Ben kısıtlamalara şey değilim bu arada. Yani şu anda sosyal medyayı kısıtlamak mümkün değil. Çünkü internetin olduğu her yerde var gibi. Çok doğru adımlar atmak lazım. Yurt dışı örnekleri de iyi işlemedi bu arada. Yani diyoruz şurası kısıtlı. Ama bunu mantıklı atmak lazım ki işe yaramayacak bir kısıtlama kötüye kullanımı arttırır. Tarih boyunca böyle olmuş.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden onlar kısıtladı. Biz de hadi 16 yaşından önce hesap açamasın dediğinde kişi onu bir şekilde açabilir hesabı. Doğru yapmak lazım. Ama şu var mesela, küçük bir adam var internette, koşturuyor, öfkeli, saldırıyor. Önce ona eziyet ediyorlar, sonra o başkalarına eziyet ediyor. Yani bu öfkenin öğrenilme hikayesini çok net gösteren bir şey. Amerika'da şöyle bir oran var. Babasının annesine şiddet uyguladığını gören her 3 çocuktan biri ileride eşine şiddet uyguluyor. Bu normal popülasyonda 9'da 1 falan gibi bir orana sahip. Şimdi bu kadar netken anne babalara da şunu söylemek lazım. Yani aslında çocuğu bir yandan eleştirip de bir yandan da önüne koyduğun modellere dikkat etmek lazım. Peki yeni bir öğrenme mümkün mü sence bu davranışlarla ilgili?
2: Kesinlikle mümkün hocam. Yani aile içerisinde şiddetle bir takım davranışlar aslında çocuk içinde öfkeyi meşrulaştırma bir aracı haline geliyor. Anne babada bir takım davranış değişiklikleri, öfkenin daha işlevsel biçimde ifade edilmesini öğrenmeleri çocuğun da aslında bunu yapması için bir araç haline geliyor. Kesinlikle yeni öğrenmeler de mümkün. Şöyle, ben de kısıtlamanın, aslında sosyal medyanın kısıtlanmasının buna bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sosyal medya içeriklerinin aslında düzenlenmesi,
0: evet,
2: daha sağlıklı bir yol olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani bu şuna benziyor. Benim de çocuğa iyi bir şey öğretmek istiyorsam yine kullanacağım yer orası.
2: Evet.
0: Sen onu kısıtladığında elindeki muhteşem bir şeyi de kaybediyor. Yani bu şuna benziyor. Yani trafik kazası var diye arabaları yasaklamak.
2: Kesinlikle.
0: Gibi bir hata. Çünkü gerçekten 15 yaşın öncesi çocukların da sosyal medya üzerinden sağlıklı, ahlaklı, vicdanlı, empatik davranışları öğretilmesi mümkün.
2: Kesinlikle.
0: O yüzden o kapıyı da kapatmış olmamak lazım, ama tabii ki bunu hesaplayanlar daha düzgün, uygun adımlar atacaktır. Ama topyekün hesapsız kitapsız bir yasaklama olmayacağını düşünüyorum ben de senin gibi. Peki hocam, depresyon konusuna dönelim. Burada işte kaçtır oranı? %6'larda, %10'larda herhalde bir,
1: evet,
0: dünyada böyle bir oran var değil mi? Yani her 10 kişiden bir tanesi halihazırda depresyonda.
1: Evet, depresif semptomlar gösteriyor.
0: Ve ömür boyu da bu belki %30'lara ulaşabiliyor. Bazı azınlık gruplarında %50'lere çıkabiliyor. Kendilerine yalnız hisseden

0: anlaşılmadığın insan gruplarda çıkabiliyor. Peki başka rahatsızlar var mı böyle dünyada çok yoğun ve yaygın gördüğün depresyon dışında?
1: Yani depresyon dışında aslında en yaygın görülenlerden bir tanesi de yaygın anksiyete diyebiliriz. Yaygın kaygı bozukluğu. Bunun da zaten depresyonla komorbidite yani beraber görülme oranları da gerçekten bazı çalışmalarda %70'lere kadar dayanıyor aslında.
0: Yani ikisi bir arada oluyor.
1: Evet, ikisi aslında bir arada oluyor gibi düşünebiliriz. O yüzden kaygı bozukluğunda, yaygın kaygı bozukluğunda bu yaygınlık içerisinde söyleyebiliriz. Depresyon kadar yaygın diyebiliriz.
0: Obsesyonlar var.
1: Evet, obsesyonlar.
0: Onların da sıklığı sanırım %3'lerde civarında. Ama şu anda başka bir dert var ki az önce konuştuğumuz konu online kumar.
1: Evet.
0: Online oyun. Bunların yaygınlığı da artık bazı çalışmalarda Japonya'dan, Kore'den gelen ilk oranlardan sonra da Türkiye'de de %15'leri zorlamaya başladı. Niye gidiyor insanlar sence bu işlere? Yani kolay para kazanmak için değildir herhalde sadece.
1: Ya aslında şöyle, kumar da bir bağımlılık gibi değerlendirilmeli. Yani zaten kumar da bir bağımlılıktır. Buradaki fizyoloji çok çok başka bir fizyoloji. Burada evet belki kişilerin ilk motivasyonları kısa yoldan para kazanmak veya işte bir koyayım 100 gelsin gibi hani kısa vadede böyle çok kazanç şey yapacak hedefler olabilir ama belirli bir süre sonra bu davranışsal bağımlılığa dönüşüyor ve bu bir haz durumunu ortaya çıkarıyor. Yani kişiler artık orada bir kazanç sağlıyor. Yani tabii ki kazanç her zaman hani kişiler için bir hedef oluyor ama asıl ihtiyaçları onun hazzı oluyor. Bunu zaten biz sadece kumarda değil işte diğer maddelerin hani bağımlılıklarında veya diğer davranışsal bağımlılıklarda da görüyoruz. Buradaki olayın özündeki sistem biraz daha kişinin o davranıştan haz alması ki özellikle kumar özelinde konuşacak olursak yani günümüzde bu kadar hani şeyin artması çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü sosyal medyalar olsun, reklamlar olsun, günlük aramalar olsun hiç fark etmiyor. O kadar çok maruz kalıyoruz ki artık hani bir yerde bir bakayım, bir deneyeyim düşüncesi de giriyoruz.
0: Tam da o noktada bak bir şey söylemek lazım. Yani toplumsal olarak bir problem. Çok fazla da konuşmamak lazım belki insanları hatırlatmamak için ama bakın çok net bir şey söyleyelim. Bu bir toplumsal felaket ve yani yüklediğin anda o işin içine girdin demektir. Bu işi kimse bir deneyimde bırakayım gibi düşünmesin ve o oraya girmesin. Arkadaş bu ülke ekonomisine de büyük zarar ve insanların psikolojisine ve çevrelerinin psikolojisine çok büyük zarar. Çok aile yıkan bir durum. Buna da bir dur diyelim. Çok da özendirici de şeyler söylemiyoruz. Tabii ki dünyanın en kötü şeylerinden biri ama ne yazık ki çok yaygın.
1: Evet.
0: Sen duygusal olarak hocam duygular arasında yaygın yaşadığımız problemler var mı? Kıskançlık, korkular, kaygılar nasıl görüyorsun?
2: Hocam kaygı çok yaygın. Hem klinik örneklemde hem de normal örneklemde çok yaygın bir duygu durumu. Bununla birlikte öfke, dediğiniz gibi kıskançlık, sosyal duygularla birlikte aslında biyolojik duygular da çok yaygın bir şekilde yaşanabiliyor. Kumarla ilgili şunu ekleyebilirim hocam yine duygusal konularla ilgili. Aslında kumar şöyle bir motivasyon sağlıyor. İşte kişi yakınlarında birilerinin aslında kumardan kaybettiğini biliyor diyelim. İşte Ahmet kaybetti, Mehmet kaybetti ama ben kaybetmem düşüncesi aslında kendi benlik değerini yükseltme düşüncesi riskleri görmesini engelliyor aslında. Bu önemli bir risk faktörü. Dediğiniz gibi bir kere yüklemek de aslında kaybedeceğinizin sürecin başlamasına sebep oluyor.
0: Peki bu öfke duygusuyla hangi duygular ilişkili? Mesela ben öfke diyorum ama kıskançlık mesela çok öfkeye yol açan bir duygu gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle
0: yani
2: hocam.
0: Böyle saf temiz bir öfke duygusu da olmuyor galiba hayatın içinde değil mi?
2: Tabii ki hocam. Yani aslında duygular söz konusu olduğunda sadece öfke için değil diğer duygular için de aslında Ali Yasin Hoca'nın söylediği gibi işte üzüntü işin içine girdiğinde kaygıdan da konuşabiliyoruz. Öfkeyi konuşurken kıskançlığı da konuşabiliyoruz. Aslında çok birbiriyle bağlantılı çok böyle saf homojen bir duygudan bahsedemiyoruz aslında. Çok daha heterojen bir duygulanan dünyamız var. Öfke de kıskançlıkla çok bağlantılı. Özellikle erkeklerde doğrudan saldırganlığa bir kısa devre yaptırabilen bir duygu aslında. Kıskançlık duygusu. Biraz da yetersizlik duygusuyla ilişkili bir şey aslında kıskançlık. Benim sahip olduğum değerli bir şeyi başkaları benden çalacak düşüncesinin sebep olduğu bir duygu aslında.
0: İlişkilerde özellikle bu öfkelerin altında bir kıskançlık yatabiliyor.
2: Evet.
0: Yani ilişki saldırganlığında biz kıskançlığı çok görüyoruz.
2: Kesinlikle hocam. Orada aslında o kıskançlık ya da saldırganlığı sergileyen bireylerin biraz yeterlilikle ilgili endişeleri olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani aslında şöyle bir şey var ya yani

0: kıskançlık ilişkide olur, normal bir duygudur deniyor. Biraz daha onu götürüyor, diyor ki seven erkek kıskanır diyor. Sonra diyor ki kıskanmıyorsa sevmiyordur diyor. Sonra bu onu kıskandırma yollarını aramaya başlıyor aynı mantıkla. Sevildiğini görmek için kıskanılmayı görmek ilişkisi kuruyor. Sonra da şiddet ortaya çıkıyor.
1: Kesinlikle hocam, aslında sizin söylediğiniz hiyerarşide bir noktadan sonra aslında beni işte şiddet sevdiği için şiddet uyguladığı kadar gelebiliyor yani.
0: Bravo.
1: Çünkü bir şekilde meşrulaştırma ihtiyacı hissediyoruz hocam. Yani onun mantığa bürüme, çok karşılaşmak istemediğimiz şeyle karşılaştığımızda bu aslında normal bir şey deme ihtiyacı hissediyoruz ama normal bir şey değil kesinlikle.
0: Evet, çok iyi. Peki izlenirliği nereden geliyor bunun? Şimdi dizilerimizde şunda bunda da çok var ya.
1: Evet hocam.
0: Bu ilgi çekici. Hani demin dedin ya, İstediğin şeyi kolay yoldan almak. Ama onun dışında bu yoğun duygular. Mesela korku filmleri de çok izleniyor.
1: Evet, evet.
0: Ya da en çok ne izliyor? Aşk. Yani aşk, öfke, korku. Aşk, saldırganlık ve korku. Bunların cezbedici tarafı, ilkel tarafımızı belki dürtmesiyle alakalı olabilir mi? Neden?
1: Kesinlikle hocam. Aslında kıskançlık duygusu da öyle. Az önce söylediğimiz gibi partnerimiz de aslında bizim için bir duygusal kaynak. Psikolojik olarak bir kaynak. O kaynağı kaybetme korkusu aslında bize kıskançlık duygusuna sebep olabiliyor. Evrimsel açıdan aslında sadece kaynak olarak nitelendirdiğimiz şey işte bulduğumuz yemekler, hayatta kalmakla ilgili şeyler sadece bunlar değil. Aynı zamanda partnerlerimiz de bizim için duygusal bir kaynak olduğu için.
0: Doğru.
1: Bu kaynağı kaybetme korkusu kıskançlığı beraberinde getiriyor.
0: Çok güzel söyledin. Yani aslında baktığımızda bütün duyguların birbirleriyle ilişkileri var ve özellikle bu ceza sahasının içindeki duygular,
1: evet,
0: böyle alev alev olan duygular da insanların ilgisini çekiyor. Çünkü o var içinde.
1: Evet.
0: Özellikle bastırıyorsa, yok sayıyorsa kendisindekini, ekranda birinin bunu cesurca göstermesi vay be diyor. O bu cesareti gösteriyor, ben gösteremiyorum diyor. Mesela bu kabadayı dizileri, kahramanlık dizileri, savaş dizileri falan, hepsinde aslında benim içimde de olan ama ifade edemediğim bir durum söz konusu olabilir. Hocam bir problemimiz de obezite, abur cubur, tıkanırcasına yemek, dertlerinle yiyerek baş etme çabası. Şimdi biz bunu genelde depresyonu, zayıflık, işte az yemek, iştahsızlık gibi değerlendiriyoruz ama bir yandan da bu obezite ya da fazla yemekle depresyon arasında bir ilişki görüyor musunuz?
2: Tabii ki, aslında şöyle, orada hani iştahın azalması ve iştahın artması da hani olabiliyor.
0: Yani, her iki tarafta olabilir.
2: Tabii, aynen, iki tarafta olabilir. Bunu mesela uykuda da görürüz. Uykunun azalması ya da uykunun artması da olabilir. Ama şöyle, hani zaten yemek başlı başına bazen bir baş etme stratejisi olarak kullanılabiliyor. Yani olumsuz duygularla başa çıkma olarak da biz yemek yiyebiliyoruz. Bu öfke olur, üzüntü olur, başka duygular olur. Belki yani biz de hayatımızın bir döneminde mutlaka tecrübe etmişizdir. Çok sinirlendiğimiz zamanlarda kendimizi yemeğe vermek veya...
0: Dertlerimi yiyor olabilir miyim yani?
2: Aynen. Hani zaten literatürde emotional eating, hani duygusal yeme dediğimiz kavramla kendine yer buluyor. O yüzden aslında yeme davranışı olumsuz duygularla çok ilişkilidir diyebiliriz. Ama şu şekilde ilişkili, işte olumsuz duygum varsa ben yiyorum gibi değil. Olumsuz duyguyla bir baş etme stratejisi olarak yemeği kullanabiliyoruz. Diğer olumsuz baş etme stratejileri de zaten işte alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak gibi bir takım şeyler, olumsuz davranışlar. Keza yemeği de bu olumsuz duygularla bu şekilde ilişkilendirebiliriz.
0: Duygu düzenlemenin uygun yolu ne? Yani ben bir sorun yaşadım. Hani uygun yolları var mı bunun? Uygun bir yolu var mı? Yani güçlük olmayan, duygu düzenleme güçlüğü demediğimiz tarafında mesela arkadaşlarla geçirilen zaman, işe odaklanma gibi ne olabilir mesela?
2: Tabii. Ya şu duygu durum düzenlemenin olumlu tarafları var ki zaten bizler de terapilerde kişilere bunları öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu tabii kişinin kendi iç kaynaklarına, dinamiklerine göre değişebilir. Ama öfke konusu üzerinden hani örneklendirelim. Mesela öfkelendiği zamanlarda kişinin kendisini yemeğe vermesi değil, atıyorum bir duygu ifade yöntemi, işte atılganlık eğitim vesaire gibi bir takım yöntemlerle.
0: Telefonla seni ararım mesela.
2: Evet, hani bunu daha uygun bir şekilde ifade edecek yöntemleri bulması. Zaten...
0: Herkes seni arıyormuş telefonda programın sonunda.
2: Öfkeliler falan. Yani hani bu noktada biraz dedim, kişisel dinamikler hani işin içine giriyor. Herkes için uygun bir davranış hani geliştirilebilir. Terapi sürecinde de yaptığımız şey bu.
0: Yani o zaman uygun olan şey belki kendini ifade edeceğin bir dosta ulaşmak, belki çıkıp bir yürüyüş yapmak, belki bir spor yapmak, belki bir evcil hayvanın varsa onunla zaman geçirmek, belki sevdiğin birine bir yemek hazırlamak, belki ütü yapmak, belki ev işareti, kadınlar da öyle basılıyor.

0: hazırlayıp işte evi dört kere temizliyor. Sen nasıl görüyorsun duygu düzenlemenin olumlu taraflarında, ne yapabiliriz? Yani o olumsuz bir duygu yaşadığımızda bunu olumluya çevirmek için devreye ne sokabiliriz?
1: Hocam aslında verdiğiniz pozitif örneklerin hepsi bireye haz veren aktiviteler. Aslında duygu düzenlemede yemek yeme davranışına kaçmamızın sebebi de o. Yani olumsuz bir duygu bizde hassızlık hissi uyandırıyor. Ve bunu bir an önce telafi edebilmek için bize kısa süreli, hızlı bir şekilde o haz duygusunu verecek çözüm yolları arıyoruz fark etmeden. Bazen alkol olabiliyor, bazen yemek olabiliyor. Bunlar aslında işlev bozucu bir kısır döngüye sebep oluyor. Şey, yani örneğin duygusal yeme davranışında birey belki yemek yerken haz alabiliyor. Ancak yemek bittikten sonra yine çok yedim pişmanlığıyla daha da kötü hissetmeye başlıyor. Bunun yerine aslında yine kendisine haz verecek, işte sosyal faaliyetler gibi bir takım yine haz verecek etkinlikleri yönlendirmesi, aktiviteleri yönlendirmesi daha
0: zararsız olan.
1: Evet, zararsız olan.
0: Ya da biraz o içinde bulunduğu durumu değerlendirebilir.
1: Kesinlikle.
0: Sizin şimdi yine sanal gerçek gözlüğüyle yaptığınız çok güzel travma çalışmaları, deprem çalışmaları var beraber yaptığımız. Evet. Onlar da çok güzel dergilerde yayınlandı. Devamı gelir mi?
1: Mutlaka.
0: Çünkü deprem Allah korusun ülkemizde olabilir. Siz de sanal gerçek gözlüklerine yüklediğiniz belli programlarla hem deprem travmasını azaltabildiniz hem de depremin olumlu etkilerini, yani travma sonrası gelişimi arttırabildiniz. Bence bu devrim çalışmalardan bir tanesi Türkiye'de yapılmış. Yani sanal gerçek gözlüğüyle standartize edilmiş bir müdahalenin yüz binlerce insanın psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu bir anda o kadar uzman bulamayacağın için devrim niteliğinde bir çalışma. İnşallah o konularda da biraz daha devam ederiz, geliştiririz kendimiz diyorum. Şimdi biz programın sonunda şunu yapıyoruz. Son bir söz söyleyecek olsanız ne söylerdiniz diye soruyoruz. İkinize de soracağım bunu. Hı hı. Sen istersen Ali Yasin Hocam depresyonla tarafından bir öneride ya da bir şey. Sizin de konunuzla ilgili Alpay Hocam öfkeyle ilgili edebiliriz. Hanginizle başlayalım?
2: Buyur hocam.
0: O tatlı bakışma dolmuşluk gibi oldu.
1: Hocam yani öfke konusunda söyleyebileceğim tek bir şey olsaydı kendimizi bu kadar haklı görürken karşı tarafın da kendisini bu kadar haklı gördüğünü bilmek belki empati kurmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sandığımız kadar haklı olmayabiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu kadar çok haklı görmek empatiyi engelleyen bir durum.
0: Çok güzel, çok güzel bir cümle oldu bu. Sen ne dersin Ali Yasin Hocam? Özellikle depresyonla ilişkili bir şey söylemek gerekirse.
2: Hocam depresyonla ilgili bir şey söylemem gerekirse ben sadece iki kelime söyleyebilirim. Harekete geç. Yani çünkü eğer harekete geçmezsek bu durumun üstesinden gelemeyiz. Normal şartlar altında biz ilk önce duygusal olarak kendimizi iyi hissederiz. Ardından arkadaşlarımızla buluşmaya gideriz. Ama depresyon ne yazık ki böyle değildir. Depresyonda önce fiziksel bir hareket lazım. Ondan sonra bu durum duygusal olarak düzelebiliyor. O yüzden hani kendini kötü hissettiğin zamanlarda veya bunu sürekli bir hale aldığı zamanlarda aklımızda hep şunun olması lazım. Bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Yoksa harekete geçmediğimiz sürece yarın da aynı olacak, ertesi gün de aynı olacak. Eğer yarının değişmesini istiyorsak bugün mutlaka bir harekette bulunmamız gerekiyor.
0: Evet, harika bir öneri de senden geldi hocam. Sevgili izleyenler, bugün stüdyomuzda pırıl pırıl iki tane bilim insanını konuk ettik. İkisi de psikolojiyi laboratuvarı da hayatın içine sokmaya çalışan çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Hem deprem, hem depresyon, hem saldırganlık bu ülkenin ana problemleri. Bilim insanının da hem bilim üretmek hem de ülkenin sorunlarını çözmek gibi iki tane misyonu olmalı. Vizyonu da bu şekilde olmalı. O yüzden devletimizin harcadığı bütçelerin, özellikle bilim alanında harcadığı bütçelerin bir anlamda bir takım sorunları çözmesi önemli. O yüzden her ikinize de bu bakışa sahip olduğunuz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz hocam.
0: Şöyle bugünkü konuşmaları bir toparlayacak olursak, evet, depresyon duygumuz, düşüncemiz, davranışlarımız, fizyolojimiz, kişiler arası ilişkilerimiz ve dünya görüşümüzde hep beraber ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bunların herhangi bir tanesinde bir değişiklik yarattığımızda diğer alanlar da düzelebiliyor. Ama depresyondaki kişi hiç hareket edemeyecek enerjisi olduğunu düşündüğü bir anda şunu da aklına getirmeli. İlk depresyona giren kendisi değil ve herkesin depresyonu bir şekilde geçti ve tedavi oldu. O yüzden Ali Yasin Hoca'nın söylediği şey harekete geçmek ve bir şekilde depresyondan daha güçlü olduğunu bir şekilde kendine kanıtlamak. Öfkeye geldiğimizde evet, ülkemizin birçok yerinde öfke var. Saldırganlık var. Öfke sorun değil ama saldırganlık sorun diye ayırdı hoca. Saldırganlıkla baş edecek olan yine biziz. Sadece sorunlarımızı çözecek daha sağlıklı yollar bulmamız lazım. Ve bu sağlıklı yolların saldırganlık kadar ucuz değil, biraz daha hesabı ödemenin zor olduğu yollar olduğu.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: ile Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün miniklerimle birlikte yüzyıllardır İstanbul'a tanıklık etmiş Kız Kulesi'ni ziyarete geldik. Ama öncesinde küçük bir deniz yolculuğu yapacağız. Sonra Kız Kulesi'nde olacağız. Hazır mıyız çocuklar?
1: Evet.
0: Hadi hep birlikte o zaman bota biniyoruz.

0: için 10 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Eylül. 9 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Arın Bahar. 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
3: Ben Turay Genç, 11 yaşındayım, futbolcu olmak istiyorum.

0: de kocaman bir deniz anası gördüm.
1: Aa evet, kocaman.
0: Kız Kulesi'ne girelim içinde çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir şey, tahmin ettiğim kadar var mı?
1: Acaba yazın bu tekneler olmasa insanlar yüzerek mi Kız Kulesi'ne gidecekler?
0: Bilmem.
1: Çok iyi olurdu. Ama yani deniz anaları da var.
0: Deniz anaları bir şey yapmaz ama ziyerini varsa tabii yapar.
1: Evet.
2: Ben bir şey fark ettim. Şu bilmiyordum bak, şu hani teras gibi yer var ya. O teras gibi yerin yanında şöyle sanki evin çatısı gibi bir yer var. Oraya da gidiliyormuş. Ben gidilmiyor diye biliyordum.
0: Kız Kulesi uzaktan küçücük görünüyordu. Evet. Biraz daha yakından bakınca büyük görünüyor.
1: Maçlara bak.
2: Ay evet.
0: Yanımda simit olsa da simit atsam. Kanatları siyah, diğer kısımları da beyaz bir martı görmüştüm. Acaba burada da görür müyüm? Hem de gagası da siyahtı.
1: Aa.
0: Ama kartal değildi.
1: Acaba Kız Kulesi'nin işini nasıldır? Tadilat oldu diye biliyorum.
0: Evet, sanırım öyle.
1: Burada yaşamak ister miydin acaba? Sen ister miydin?
0: Yani mesela şuralarda otursam... Böyle telefonla biraz yakınlaştırır, şuranın fotoğrafını çekerdim yani. İsterim gibi.
1: Ben de isterim, çok güzel bir yer. Düşünsene, şurada tam denizin ortasında bir tane evin olacak.
0: Oo, ne güzel
1: olurdu. Çok güzel olurdu.

0: aşağı ettiler denizin üstüne.
1: Var ya, ayağı şu anda tir tir titriyor. O kadar güzelliyor evet. Ki.
0: İlk defa geliyorum ben. Galata Kulesi'ne gittim bir kere. Çok küçükken gittim. Ama buraya ilk defa geliyorum. Buraya hiç gelmedim.
2: Kız Kulesi'nin ismini neden Kız Kulesi demişler?
3: Benim bildiğime göre şöyleymiş. Bir tane kral varmış, kızı varmış. Büyücü demiş ki krala, senin kızın ölecek, yılan ısıracak demiş. Kral da o yüzden Kız Kulesi'ni oluşturmuş. Ama kıza böyle sepette elma verdiklerinde içinden yılan çıkmış ve kız ölmüş. Efsaneye göre öyleymiş.
0: Baran baksana, çok sıra var yani. Herkes ne kadar çok merak ediyor Kız Kulesi'ni.
1: Demek ki o kadar güzel.
0: Buraya gelip görenler vardır, biliyor musun?
1: Var.

0: tehlikeli balıklar var mıdır?
1: Bilmem, belki vardır.
2: Olsaydı eğer martılar denize indiklerinde böyle içine bakardılar. Balıklar da gelip onları ısırırdı.
0: Belki de martılar bu yüzden yaklaşmadı. Aa bak, sen benim martı.

0: anda tam karşımızda galiba Kız Kulesi. Evet, orada. Baksana, gidenler çıkamıyor neredeyse. Yani üstte hep dolu. Ben görüyordum oradan da. Hep böyle sürekli doluydu. İnsanlar hep tepesinde duruyorlardı. Deniz tutmuyor seni değil mi?
1: Yok, ben çok küçükken böyle gemiye bindiğim için beni tutmuyor Deniz.
0: Kaç odası vardı acaba?
1: Ben burada bakınca en az 100 tane görüyorum.
0: Bence 150 ya.
1: Yok ya, belki 150 geçer, tabii geçer. Arka tarafı da var bir dört. Arka tarafı var, yan tarafı var, ön tarafı var. Ama bu Kız Kulesi şimdi gireceğiz. Kar 98 çıkar mı acaba?
0: Bilmiyorum.
2: Burayı martılar çok seviyor olmalı. Çok güzel esiyor.
3: Evet. Çok güzel bir hava var.
2: Evet.
3: Ay, çok yaklaştık, çok heyecanlıyım.
2: Daha da büyüyor. Deniz anaları de denizdeymiş, böyle geziyorlarmış gibi böyle.
3: Deniz anaları acaba neyle besleniyor ya? Yosunlarla mı yoksa küçük balıklarla mı?
2: Bilmem.
0: Çok büyük yani.
1: Çok güzel.
0: Güzel. O kadar, başka da bir şey yok yani.
1: Yok ya, vardır bir şey. İçini merak ediyorum. İçi nasıl?
0: Ben içi tabii.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Kız Kulesi Müdürü Murat Bey var. Murat Bey, sorularımız olacak çocuklarla birlikte. Dilerseniz hemen dönün. Merhaba, nasılsınız Murat Bey?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte Kız Kulesi'nde olmaktan çok mutluyum. Hoş geldiniz çocuklar, siz de hoş geldiniz Kız Kulesi'ne.
0: Biz de çok mutluyuz, heyecanlıyız çünkü gerçekten aylardır bekliyoruz. Önü kapatıldı, içeride ne oluyor merak ediyoruz. İşte günlerce yazıldı, çizildi üstüne ama bizim sorularımız olacak. Ama öncelikle benim sormak istediğim, bu Kız Kulesi 2500 yıl yaşında ortalama. 2500 yıllık bir hikayesi var. Bize birazcık böyle bir hikayesinden günümüzde

0: geçmişe kadar nasıl gelmiş anlatabilirseniz çok mutlu olacağız.
1: Tabii ki anlatmaya çalışayım. Dediğiniz gibi yaklaşık 2500 yıllık bir tarih. Yunan döneminde milattan önce 5. yüzyılda bu doğal bir kayalık alan aslında. O dönemde bu kayalık alan o dönemin işte kazık teknikleri kullanılarak genişletilip bir savunma yapısı buraya inşa edildiği biliniyor. Bu savunma yapısının kullanılma amacı biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nın Marmara çıkışındayız tam şu anda. Boğaz üzerinden Karadeniz'e giden ve ters istikamette geri gelen gemilerin kontrol edilmesi, bunlardan gümrük vergilerinin toplanması için dediğimiz gibi M.Ö. 5. yüzyılda buraya bir kale yapısının, savunma yapısının inşa edildiğini biliyoruz. Tabii ki dünya medeniyetinde deniz ticareti her zaman çok önemliydi. Ve İstanbul Boğazı da Karadeniz ve Marmara'yı, dolayısıyla da Akdeniz'i birbirine bağlayan çok önemli bir konum, çok önemli bir geçiş. Yani 2500 yıl önce de günümüzde olduğu gibi burada gelen geçen gemilerden gümrük ücretleri tahsil ediliyordu. Onlar kontrol ediliyordu. Yine bu Yunan döneminden sonra biliyorsunuz Roma İmparatorluğu kuruluyor ve Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul merkezli bir imparatorluk olarak uzun yüzyıllar bölgede hakim bir güç oluyor. Yine aynı şekilde Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans olarak biliniyor, çocuklar belki duymuşsunuzdur. Bizans İmparatorluğu döneminde de burada yine savunma yapıları, gümrük kontrol görevleri buradaki binalarda, Kız Kulesi'nde gerçekleştiriliyordu. Yine Bizans döneminde bazı araştırmalara göre aynı Haliç'te olduğu gibi biliyorsunuz Haliç'te Karaköy'le karşı Eminönü arasında bir zincir vardı ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi sırasında biliyorsunuz bu gemileri karadan yürüterek bu zincirin arka tarafına geçmişti. O savunma amaçlı o zincirin bir benzerinin buradan Sarayburnu'na kadar da olduğu değerlendiriliyor. Tabii bu ağır zincirin denizde yüzmesi çok zor. Ara ara gemiler bot vazifesi görüyorlardı. Gemiler arasında da zincirlerle böyle bir savunma sistemi kuruldu. Bazı araştırmalarda değerlendiriliyor. Bununla birlikte tabii İstanbul'un fethine geldiğimiz zaman 14. yüzyıla, 15. yüzyıla geldiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet şehri ele geçirdikten sonra Kız Kulesi'nde demek ki o dönem burada bulunan yapı yeterli değildi. Burada yeniden bir kale inşa ettirmiş.
0: Aslında ilk restorasyon anladığımız kadarıyla 1453 yılında oluyor.
1: Tabii diyebiliriz. Burada güçlü bir kale yapısı, bir kule Fatih Sultan Mehmet inşa ettirmiş. Bunun içinde o biliyorsunuz büyük Osmanlı topları, Fatih Sultan Mehmet de zaten top teknolojisini o dönemde üst noktalara çıkarmış bir lider. Dolayısıyla Kız Kulesi'nde de hani toplar konuşlandırmış. Ama tabii artık o dönemde bütün İstanbul bir Marmara, bir Osmanlı sınırları içerisinde bir Türk gölü haline dönüştüğü için Çanakkale tarafında Kilitbahir, Karadeniz tarafında da biliyorsunuz Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, yani savunmayı bu kaleler gerçekleştirdiği için Kız Kulesi'nin yine büyük bir savunma fonksiyonu bulunmuyor. Yine gümrük kontrol noktası olarak Kız Kulesi kullanılmaya devam ediyor. Ama ilginç bir gelişme oluyor. Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren biraz da törensel bir yer haline geliyor. Mehteran bölüğü sürekli Kız Kulesi'nde bulunurmuş. Önemli günlerde, gecelerde burada mehter marşlar çalarmış. Onunla birlikte törensel olarak da mesela bayram günlerinde ya da sultanların tahta çıktığı işte cülüs törenleri diyoruz. Bu tip törenlerde Kız Kulesi'nden sembolik top atışları yapılmış. Tabii bu şekilde kullanılmaya devam ediyor Osmanlı döneminde de. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman da Sultan 3. Ahmet devrinde Kız Kulesi'nde yine bir eklenti, bir onarım gerçekleştiriyor. Burada şunu iyi bilmek lazım. Burası hem akın

0: Kar bakımından çok açık bir noktada olduğu için burada inşa edilen yapıların sık sık tamir edilme ihtiyacı söz konusu oluyor. Yine Sultan 3. Ahmet Devri'nde de burada bir kapsamlı onarım gerçekleştirerek, buraya bir de deniz feneri inşa edilerek 18. yüzyıldan itibaren burası bir gemilerin güvenli seyri için bir deniz feneri özelliğini de kazanmış ve günümüze dek hala daha burada bir deniz feneri ileri köşede var. Bu fonksiyonu korumuştur. Sultan 3. Ahmet döneminden sonra Sultan 2. Mahmut dönemine gelindiğinde yine tabii ki ara ara küçük onarımlar, değişiklikler olmakla birlikte.
1: O vakte kadar sadece onarımlar mı oluyor yoksa büyük yıkımlar, yangınlar oluyor da değiştiği de oluyor mu? Çünkü tarihe baktığımızda tam karşısı, tam orijinali budur diyemiyoruz hiçbir zaman. Çünkü o kadar çok değişiyor ki Kız Kulesi.
0: Tabii ki. Şimdi Osmanlı döneminde söyledik Fatih Sultan Mehmet kagir diyoruz. Yani taş malzeme kullanarak bu kaleyi inşa ettiği için kale günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmış. Ama mesela Sultan 3. Ahmet devrinde bir deniz feneri eklendi demiştik. O ahşap bir eklenti. Ahşaptan yapılmış bir fenerdi. Ve ne yazık ki de rüzgarda da o yağ kandilinin, yağının etrafa saçılması ve alev saçılması nedeniyle o yapı mesela yanıp yok olmuş. Ahşap yapı ne yazık ki günümüze ulaşamamış Sultan 3. Ahmet Devri'nde beklenti. Yine hani çok da hani teknik detaylara da girmeden, çocukları da sıkmadan anlatmaya çalışıyorum. Sizin söylediğiniz gibi hani sık sık ufak onarımlar geçirmiş ama belirli dönemlerde de büyük onarımlar geçirmiş. Sultan 2. Mahmut devrindeki onarım da bunlardan biri. Bu gördüğünüz ahşap yapı Sultan 2. Mahmut döneminde eklenmiştir. Bakın Sultan'ın tuğrası yapının girişine olmuş ve dönemin o Osmanlı barok üslubuna uygun sütun ve sütun başlıklarıyla da burada bir Osmanlı kimliği Kız Kulesi'nde 19. yüzyılda belirgin hale getirilmiş.
1: Aslında ben niye sordum? Son zamanlarda aslında popüler ve onarımı, restorasyonu çok konuşulduğu için özüne sadık kalınarak yapılabilecek bir yapı. O zaman özüne sadık kalınca 2500 yılı öncesine geri dönmemiz lazım. Roma döneminin Kız Kulesi'ni inşa etmemiz lazım bu mantığa göre.
0: Tabii şimdi restorasyon ve konservasyon ilkeleri hani günümüzdeki bakışla hani bundan işte 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önceki bakışın birebir aynı olması tabii ki mümkün değil. Günümüzdeki asıl amaç orijinal olarak, özgün olarak günümüze ulaşan unsurların muhafaza edilmesi ve onların korunmasına yönelik. Şimdi o zaman madem konusu açıldı, kısaca şu andaki restorasyon hakkında da bilgi vereyim. Tabii dediğiniz gibi eğer Sultan 2. Mehmet dönemindeki haline döndürmemiz gerekseydi bu 19. yüzyıl eklentisinin de burada olmaması gerekiyordu. Yani asıl amaç şu, yani günümüze özgün şekilde ulaşan her şeyi muhafaza ederek tarihten getirebildiğimizin en fazlasını günümüze ulaştırmak ve bunu da geleceğe ve çocuklarımıza hani sağlam şekilde aktarmak. Biraz tabii farklı bakış açıları olabiliyor. İnsanlar hani farklı kararlar verebiliyorlar, farklı şeyler düşünebiliyorlar ama mümkün mertebe bütün görüşlere de saygı duyarak ve dediğimiz gibi elimizden gelen en fazla şekilde de tarihi değerleri koruyarak geleceğe doğru seyretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben biraz araştırdığım zaman 2500 yıllık bir hikayede sorum şu, aklıma şu geliyor. Sembolik olarak mesela bazı yerleri değişse bile sembolik olarak tepenin, kubbe kısmının kaldığını görüyoruz. Hatta yangında zaman zaman çöktüğünü, tekrar inşa edildiğini. Acaba mesela 2500 yıl önce de bu kubbe var mıydı yoksa zaten bu da yoktu, başka bir şey mi vardı? Bu kubbe mesela hangi zamanda tabii, buraya geldi.
0: Yine Sultan 3. Ahmet döneminde ve Sultan 2. Mahmut döneminde yapılan eklentilerle oluşturulmuş bir tarz. Sultan Fatih devrinde bu yoktu. Söylediğimiz gibi bu kagir kısımlar o dönemde vardı. Bu Osmanlı mimarisinin aslında çok güzel bir örneği. Tabii daha dediğimiz gibi 18-19. Yüzyıllara gösteren, o dönemin zevkini yansıtan bir tarz. Kurşun kaplama ve özgün olarak bunun içten ahşap konstrüksiyon ve dıştan da kurşun kaplamalı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu en son restorasyondan önce 1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde büyük bir yangın söz konusu oluyor. O yangında bu üst kısım, kulenin kubbe kısmı tamamen yok oluyor. 1940'lardaki restorasyon ve konservasyon anlayışında beton o zamanlar için yeni bir malzeme, yeni bir teknolojik bir buluş.
1: O zaman bozuyorlar diyorlar, zaman beton dökelim mi diyorlar.
0: Ahşaptan yandığı için işte yeni bir malzeme var, beton işte çok pratik, dayanıklı, yangına karşı dayanıklı. O zaman açısından belki doğru bir karar. O zaman betondan bu konstrüksiyonu kurup yine dıştan kurşunla bu aynı şekli verilmiş 1940'lı yıllarda yapılan restorasyonda. Ama şimdi günümüze geldiğimiz zaman hani 2020'ye hani 80 seneden neredeyse 80 seneden fazla ve betonun da biliyorsunuz hani tabii inşaat mühendisleri daha iyi bilir, bir dayanma ömrü var. En kaliteli betonun bile en fazla 100 sene dayanabileceği söyleniyor. Günümüze geldiğimizde o beton artık ömrünü tamamlamıştı ve yıkılma tehlikesi söz konusuydu. Hatırlıyorsunuz Kız Kulesi'nin bundan önceki halinde böyle çapraz çelik kenetler vardı.
1: Evet, evet, evet.
0: O da işte 2000'li yıllarda yapılmış bir güçlendirmeydi aslında. Yani yapıya ait orijinal bir unsur değildi. Deprem, 1999'daki depremden sonra hani Kız Kulesi de bir deprem olur, zarar görür düşüncesiyle yıkılmaması için o çelik kenetlerle güçlendirilmişti. Ama bunlar ne yazık ki günümüze gelindiğinde yeterli önlemler değil. Burada 2021 yılında başlayıp işte yakın zaman önce tamamlanan Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından çok değerli bilim kurulu danışmanlığında gerçekleştirilen bu restorasyonda beton ömrünü tamamlamış ve yapının özgün karakterine zarar verebilecek bir fonksiyonunu kaybetmiş malzemelerden Kız Kulesi arındırıldı tamamen. İşte o çelik kenetler uzaklaştırıldı yapıdan. Bütün işte teknolojik incelemeler, işte kimyasal analizler, bütün bunların neticesinde uzun uzadıya yapılan toplantılar sonucunda en doğru malzeme ve teknik kullanımlarına karar verildi. Bütün enjeksiyon yöntemleriyle yapının duvarları içindeki boşluklar, çatlaklar hepsi tamir edildi. İşte o arındırılan betonun yerine en kaliteli ahşaplardan ve özgün tekniklerle ahşap konstrüksiyon kurulum yapıldı. En işte
1: kurşun kaplı değil mi tepesi de?
0: Tabii.
1: Biz Topkapı'yı gezerken de oranın da restorasyonda kurşun kaplanmıştı. Bunun bir sebebi var mı?
0: Bu tabii ki biliyorsunuz Türk mimarisinin en karakteristik unsurlarından biri. Bütün camilerimiz, Topkapı Sarayı gibi sivil mimarlık örneklerimiz, çeşitli işte mesela sebiller, çeşmeler, kubbe bulunan üst örtüsü kubbe şeklinde olan yapılarda kurşun kaplama Osmanlı'nın bir adeta kimliğini yansıtan bir unsur.
1: Ondan geliyor. Çok merak ediyordum.
0: Bu kurşun kaplama da yine bakanlığımız tarafından geleneksel kurşun ustaları buraya çağrılarak geleneksel tekniklerle hani babaları hani babadan oğula kurşun kaplamayı öğrenmiş ustalar tarafından bu kurşun kaplama yapıldı. Yani en ince detaya kadar bütün özgün teknik ve malzeme kullanımına yönelik bütün imkanlar seferber edildi ve Kız Kulesi bu halini aldı.
2: Buranın adı neden Kız Kulesi?
0: Evet, çok güzel bir soru. Bu güzel soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Ama başka bir cevap vererek başlayayım. Burası Türkiye'deki tek Kız Kulesi mi? Hayır. Mesela Türkiye'de birçok Kız Kulesi adıyla anılan, tanınan tarihi yapı var. Mesela Mersin'de Kız Kalesi diye çok meşhur ve çok güzel bir aynı burası gibi denizin içindeki kayalıkların üzerine inşa edilmiş bir kale var. Aslında bu bir efsaneden kaynaklanıyor. İşte çok uzun yıllar önce bir kral varmış, çok güçlü bir kral. O kralın da bir kızı varmış. Kızını çok seviyormuş, onun başına hiçbir şey gelmesini istemezmiş. Ama kralın falcısı bir gün ne yazık ki üzücü bir kehanette bulunmuş. Ve kralın kızının bir yılan tarafından işte ısırılacağı ve bu yüzden kızın öleceğini krala söylemiş. Kral da çok üzülmüş, düşünmüş, taşınmış. Ben kızımı nasıl koruyabilirim? Yılanın hiç ulaşamayacağı denizin ortasında bir yere ben kızımı koyarsam böylelikle kızımı korurum demiş. Ama ne yazık ki kral kızına sepetler içerisinde yiyecekler gönderirmiş. Bu sepetlerden meyve sepetinin birinin içine bir yılan girmiş. Bu korumalarda askerler de bunu fark etmemişler ve yılan kızı ısırmış ve kız ölmüş. Biraz üzücü bir hikaye ama böyle bir efsane var. O yüzden de denizin ortasındaki bu tip kale yapılarına, korunaklı yapılara halk arasında hep Kız Kulesi denir. Buranın adının Kız Kulesi'nin olması da bu efsaneyle ilişkili.
3: Kız Kulesi'nin içinde neler var?
0: Evet, Kız Kulesi bir kale yapısı, bir savunma yapısı. Aynı zamanda bir deniz ulaşımında gemilerin güvenli bir şekilde seyirlerini devam ettirmeleri için bir deniz feneri olarak da kullanılan bir yapı. Kız Kulesi'ne geldiğin zaman bu kalenin içinde gezebilirsin. Ayrıca kule kısmına merdivenlerle çıkıp yukarıda balkondan çok güzel İstanbul manzarasını izleyebilirsin. Ayrıca kalenin içinde tabii ki Osmanlı dönemine ait orijinal toplar var. Eskiden çünkü burada bu silahlar kullanılırmış. Bu silahları da Kız Kulesi'ne gelirsen görebilirsin.
2: Kız Kulesi ile Galata Kulesi birbirine aşık diyorlar. Peki bunun efsanesi ne?
0: Evet, bu aslına bakarsan biraz modern bir efsane. Çok meşhur Türk sanatçısı, hem yazar, hem şair, hem ressam Bedri Rahmi Eyüpoğlu. İstanbul Destanı isimli çok uzun bir şiiri var. Çok güzel bir şiir. Bütün İstanbul'u tek tek anlatıyor bu şiirinde. Bu şiirin bir bölümünde de Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nden söz ediyor. Ve diyor ki, hani ben bu iki kuleyi de çok seviyorum, onları resmediyorum. Birini resmetsem ötekisi üzülüyor, onu resmetmesem ötekisi üzülüyor. Ben bunları anlayamıyorum. Bir de bunlar niye evlenmiyorlar birbirleriyle diye böyle bir şiirde böyle bir bölüm var. Bundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yine modern edebiyatımızdaki önemli isimler de bu şiirden yola çıkarak hani buna benzer hikayeler kaleme almışlar romanlarında. Bu tabii hani insanlar arasında, toplumumuz arasında çok ilgi görmüş. Kız Kulesi'nde adının kız olması, işte Galata Kulesi'nde heybetli bir işte erkek gibi hani İstanbul'u tepeden izlemesi insanların hoşuna gitmiş. Herkes birbirine bunu anlatmış ve böylelikle modern bir efsane günümüzde oluşmuş.
2: Atı alan Üsküdar'ı geçer diye bir söz var. Bunun Kız Kulesi ile bir ilgisi var mı?
0: Evet, bunun Kız Kulesi ile bir ilgisi var. Siz Battal Gazi'yi duyduğunuzu düşünüyorum. Battal Gazi'yi tanıyor musunuz? Evet, Battal Gazi bir Osmanlı savaşçısı. Çok cesur, çok hızlı, çok güçlü. Düşmanlarını, rakiplerini her zaman kolaylıkla alt eder. Hiçbir düşmanı onun karşısında dayanamaz. Çok büyük bir kahraman. Tabii Battal Gazi Kız Kulesi'ne de yani savaşa sonunda Üsküdar'a kadar ulaşmış, bu mahalle kadar ulaşmış. Burada ondan korkan, onun düşman olduğu kral ne yapmış biliyor musunuz? Bütün hazinelerini Battal Gazi kendisinden alıp götürmesin diye ve tabii ki de kızını Battal Gazi alıp götürmesin diye bu kız kulesine kapatmış. Burası güvenli bir yer. Denizden yüzerek gelemez, buraya ulaşamaz diye. Ama Battal Gazi çok ceval bir kahraman olduğu için tabii ki buraya da rahatlıkla ulaşmış. Hem de kralın hazinelerini almış, hem de kralın kızını da yanına almış. Ata binmiş, bir koşu hemen şu karşısı Üsküdar. Hemen Üsküdar'a

0: ulaşmış ve onun peşinden de demişler ki o atını aldı, Üsküdar'a geçti. Yani böylelikle bu atasözü, atı alan Üsküdar'a geçti atasözü bu efsaneden kaynaklandığını düşünüyoruz.
1: Böyle tarihi yerleri nasıl koruyorsunuz? Nasıl bakımını yapıyorsunuz?
0: Tabii burada sürekli olarak uzman personeller var. Mesela restoratörler, konservatörler. Burayı sürekli olarak izliyorlar. İşte bazı hani teknik ölçümler sürekli olarak yapılıyor. Kimyasal analizler sürekli yapılıyor. Bu teknik personellerin burayı sürekli kontrol etmesiyle birlikte burada güvenlik görevlileri de ve hani müzedeki idareciler de sürekli burada bulunuyorlar. İşte ziyaretçiler burayı gezerken hem ziyaretçilerin başına bir kaza, bir sorun gelmemesi için hem de yapıya işte ne bileyim birisi çayını dökebilir yanlışlıkla, içecekle içeri girebilir, tarihi esere işte bir şekilde çay kahve lekesi olabilir. Hani bu tip durumların önüne geçmesi için güvenlik görevlileri burayı sürekli izliyor. Her sabah açılışta gece bir sorun olup olmadığına yönelik bütün bölümleri kontrol ediliyor. Her akşam kapanışta yine bir yapıda ya da yapının içindeki donanımlarda bir problem olup olmadığına dair kontroller yapılıyor. 7 gün 24 saat sürekli görevliler burada bulunuyorlar ve yapıyı gözlüyorlar. Eğer ki bir sorun tespit edilirse de hani mimarlara, mühendislere, restoratörlere başvurularak gerekli önlemler alınıyor.
1: Peki deprem ve fırtınalar buraya zarar verebiliyor mu?
0: Tabii ki verebilir. Kız Kulesi denizin içerisinde tam Boğaz akıntısının en kuvvetli olduğu noktalardan birinde. Dolayısıyla rüzgar ve akıntının oluşturduğu zararlara çok açık bir yer. Normal mesela evlerimizi düşünelim. Ailelerimiz ne yapıyor? Birkaç senede bir evlerin içine işte mesela boyasını yaptırıyorlar, badanasını yaptırıyorlar, işte bozulan yerleri tamir ettiriyorlar. Hani yaşadığımız evlerde bile zamana bağlı problemler çıkıyorken Kız Kulesi gibi iklim şartlarının dezavantajının görüldüğü bir yerde bu sıkıntılar daha fazla olabilir. İşte yapılan hani onarımlarda buna önelik tedbirler de alınıyor. Deprem çok büyük bir risk. Burası bir kayalık alan. Hani normal karaya göre deprem olması durumunda daha zayıf bir yer. O yüzden hani devletimiz ne yapıyor? Sık sık bu yapılarda restorasyonlar yaparak, güçlendirmeler, onarımlar yaparak bu yapıları korumasını sağlamaya çalışıyor.
1: Burada geçit olduğunu duymuştum. Böyle bir şey var mı?
0: Eylül'cüğüm, burası restorasyon yapılırken ben buraya girip çıktım. Yani öyle bir geçit ben görmedim. Ama şu var, yani insanlar yeraltı tünellerinden işte gizli geçitler olduğunu düşünüyorlar. Evet, İstanbul'da bazı bölgelerde mesela Sultanahmet'te yer altında böyle geçitler, tüneller, tarihi Bizans devrinden var. Ama Kız Kulesi'nde böyle bir yeraltı tüneli, bir gizli kaçış, böyle heyecanlı bir şey ne yazık ki yok. Ama şu var, daha önce Yunan döneminde buradan kara arasında bir dolgu yöntemiyle bir yol yapılmış. Mesela bazı havalarda yukarıdan kuleden baktığınız zaman o yolun izini buradan görebilirsiniz. Ama tabii iklim koşullarına ve zamana bağlı olarak o yol tekrar sular altında kalmış. Onun dışında öyle yani sen öyle mi düşünüyorsun bilmiyorum ama bir gizli geçit Kız Kulesi'nde yok.
2: Ama yol fikri iyiymiş. Şuradan bir yol olsaydı karşıya yürüyerek geçip giderdik. Benim bir sorum daha olacak. Şimdi biz Kız Kulesi hakkında çok konuşuyoruz. Çok popüler son zamanlarda demiştim ya. Aslında sembolü şu yukarıda gördüğümüz çatısı. Devamlı restorasyondan geçmiş 2500 yıl boyunca. Peki bu kulenin tepesi Roma zamanında yoktu tahmin ediyorum. Değil mi? Ne zaman geldi bu kule kısmı?
0: Şimdi tabii yazılı kaynaklarda bilgiler hani hem Roma dönemi hem Bizans dönemi bununla ilgili bilgiler var. İşte burada hani dediğimiz gibi buranın kullanım amacına yönelik anlatımlar mevcut. Ama bu milattan önceki dönem hani dönemlere ait işte gravürler, çizimler yani elimizde daha ziyade geçten son birkaç yüzyılın, 400-500 yılın işte en fazla 10. yüzyıldan itibaren elimizde gravürleri, buranın görsel izleri var. Onlar da hani daha ziyade büyük haritalarda küçük Kız Kulesi detayları şeklinde. Dolayısıyla hani Romalılar döneminde, Yunan döneminde işte burada kalenin böyle bir kulesi var mıydı? Kulenin üstünde bir işte kubbe var mıydı? Hani bu çok net değil. Ama net olan şu, az evvel de anlatmaya çalışmıştım. İşte restorasyonda beton, bir önceki 1940'lı yıllarda yapılan restorasyonda betondan konstrüksiyon kurulduğu için işte tamamen arındırıldı. Ve ne yazık ki toplumumuzda da işte bu betondan arındırılmasından sebep eleştiriler söz konusu oldu. Ve tekrar özgün teknik ve malzemelerle ahşaptan bu konstrüksiyon yapılıp kurşunla kaplandı. İşte bu Osmanlı'nın geç dönem özelliklerini yansıtan Osmanlı dönemine ait bir unsur.
2: O zaman bu şeyi kapatabiliriz bu konuyu artık. Özüne tam sadık kalınarak restore edildi ya da edilmedi ya da değiştirildi. Bu bir spekülasyon o zaman. 2500 yıl boyunca zaten kendi içinde de sürekli değişmiş.
0: Tabii ki.
2: Değil mi?
0: Tabii.
2: Değişmiş. Biz son 400 yılı, 500 yılı baz alınarak son halini restore ettiniz.
0: Tabii.
2: Bir de bu arada daha önce açığa çıkarılmamış, bir önceki restorasyonda da ön plana çıkarılmamış bir Fatih Kapısı var burada içeride. Bir küçücük kısacık ondan da bahsedelim.
0: Tabii. 2000'li yıllarda da kapsamlı bir restorasyon Kız Kulesi geçirmiş. Tabii bu bir önemli bir restorasyondu. O yapının yani son 20 yıl içerisindeki statik bütünlüğünü koruması açısından elbette gerekli bir restorasyondu. Ancak o dönem yapılan restorasyonda yapının kimliğine dair en önemli kısımların ne yazık ki algıdan kapatıldığını görüyoruz. Bu kale kısmında siz sözünü ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet dönemine ait bir kale. İşte dendan adını verdiğimiz böyle burç kısmı var. İşte o burç kısmının üstü bir çatıyla kapatılmış ve kalenin iç mekanı bir turistik işletmeye dönüştürülmüştü. Aynı zamanda yine kalenin ana giriş kapısı olan bu kapı da çeşitli hani tekniklerle kapatılmıştı ve bu yapının bir kale yapısı olduğu dıştan görüldüğü vakit anlaşılması mümkün değildi. Bak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bu son restorasyonda o çatı, yani yapının özgün haliyle hiçbir ilişkisi olmayan, yapıya kesinlikle ait olmayan o çatı örtüsü yapıdan uzaklaştırıldı. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet döneminde açılmış bu kapı da tekrar işler hale getirilerek yapının kimliği bakımından çok önemli bir algı ortaya çıkmış oldu. Yapı artık çok rahat bir şekilde bir kale olduğu anlaşılabiliyor. Bununla birlikte tabii ki bu Sultan II. Mahmut döneminde inşa edilmiş eklenti de bu taş kısımlar, sütun başlıkları, sütunlar ve mermer alınlığı orijinal. Onlar da muhafaza edilerek yine bu yapıda tekrar özgün tekniklerle kurulum yapılarak ve orijinal taş malzemeler de yerine yerleştirilerek hani Sultan II. Mahmut dönemindeki Kız Kulesi'ne Kız Kulesi tamamen geri getirilmiş oldu.
2: Bu da 400-500 yılı mı kapsıyor geçtiğimiz?
0: Şöyle tabii yani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki kale yapısı 15. yüzyıl yani 1400'lü yılların evet, ikinci yarısı diyelim. Bu Sultan II. Mahmut dönemi de 1833'lü yıllar. Dolayısıyla hani 1800'lü yıllardaki haline geri döndü ama 15. yüzyıldan itibaren özgün kısmı da tamamen korunmuş, korunmuş duruma getirildi.
1: Burada etkinlikler var mı?
0: Evet, Arın Kız Kulesi'nde çok çok beğeneceğini düşündüğüm bir etkinlik oluyor. Her gece saat 9'da dünyadaki en gelişmiş lazerci,

0: Gazlarının kullanıldığı bir lazer ve ışık gösterisi yapılıyor. Bu gösteride Boğaz çevresinde, Kız Kulesi çevresinde, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında bu bölgeden çok rahatlıkla izleyebilirsin. Çok eğlenceli ve bu ışık lazer gösterisinin son kısmında Galata Kulesi ve Kız Kulesi arasında da bir lazerle böyle etkileşim de var. İzlediğin zaman eğlenceni düşünüyorum.
1: Aa, çok güzel. Bunu en güzel karşı taraftan seyredersek daha iyi olur değil mi? Galata Kulesi'ni de görürüm.
0: Tabii. Salacak sahil. Her akşam saat 9'da Kız Kulesi'nde yapılacak lazer gösterisini izlemek için en uygun,
1: en güzel
0: en
1: ya. Murat Bey, biz gelirken metrelerce kuyruk gördük dışarıda. Tahmin ediyorum ki ilgi çok büyük. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz?
0: Kız Kulesi tabiri caizse İstanbul'un incisi. İstanbul zaten çok güzel bir şehir. Boğaz dünyada birkaç tane örneği olan coğrafi bir güzellik. Kız Kulesi işte bu güzel İstanbul'u seyredebileceğiniz en güzel noktalardan biri. Ayrıca bu eşsiz doğa harikası İstanbul Boğazı'nın en iyi şekilde algılayabileceğiniz, hissedebileceğiniz bir yer. Vatandaşlarımız da elbette bunun bilincindeler. Kız Kulesi'ni çok seviyorlar. Kız Kulesi'ne yoğun ilgi gösteriyorlar. Teknelerle Kız Kulesi'ne ulaşım sağlanıyor. Yoğun bir şekilde sabah 9'dan akşam saat 8'e kadar misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Vatandaşlarımız da burada hem gelip İstanbul'u izleyip hem de biraz temiz hava alıp, boğaz havası alıp buradan ayrılıyorlar. Tabii Kız Kulesi yine Anadolu yakasında konumlu bir tarihi kültürel değer olarak aslında turistik bir de nokta. Ve aşağı yukarı Üsküdar'la Kadıköy'ün tam da arasında yer alıyor. Üsküdar biliyorsunuz Osmanlı dönemine ait tarihi yapılarla, kültürel değerlerle çok seçkin bir İstanbul'un ilçesi. Kadıköy'de yine keza kültürel bakımdan çok hareketli, önemli bir ilçe. Vatandaşlarımızı Kız Kulesi'ne bekliyoruz. Kendilerine günlük güzel bir tur yapabilirler. Hem Üsküdar'ı görürler, Kız Kulesi'ne uğrarlar. Buradan da Kadıköy'ü geçerler. İstanbul'da güzel bir gün geçirebilirler. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Harika bilgiler edindik. Biz çocuklarla birlikte biraz Kız Kulesi'ni gezeceğiz. İçeriği merak ediyoruz. Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
0: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çocuklar, size de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

0: çok kullanmak isterdim ya, böyle ping çok güzel. Tuğra da var burada, çok güzel. Şöyle tutuyorlar herhalde. Buradan bam diye vurur. Güzelmiş, çok güzel.
1: Bu yazı çok değişik.
0: Tuğra.
1: Acaba neden numaraları var? Gücüne göre mi acaba?
0: Ama büyüklüğüne göre bence. O küçük birazcık daha, bu büyük bence biraz daha. Ya ne kadar büyük, nasıl yukarı evet. Çıkacağız acaba?
1: Hadi gel yukarı çıkalım.
0: Hadi çıkalım. Vallahi çok güzel merdivenleri falan. Çok ahşap ve güzel.
1: Acaba başka neler var? Çok merak ediyorum.
0: Ben de çok merak ediyorum. Burası. Aa, manzara çok güzel.
1: Bakayım. Gerçekten de çok güzel. Denizin rengi de çok güzel.
0: Evet.
1: Buradan da çok güzel görünüyor.
0: Her yerden çok güzel. Yavaş yavaş.

0: boşluklar. Lazer dedikleri bu herhalde.
1: Çok güzel görünüyor burada. Kulenin manzarasını çok merak ediyorum. Kuleye çıkalım.
0: Hadi çıkalım. Var ya ne güzel. Tek camlı ama evet. Çok güzel.
1: Çok yüksek ya. Çok merak ediyorum.
0: Benim yükseklik korkum da var hem.
1: Benim yok.
0: Çok kötü bir şey ama. Ben buradan bile korkuyorum.

0: Acaba tarihi şeyler nasıl bir şey? Çok merak ettim.
1: Nasıl bir şey mi? Böyle bir şey.
2: Baksanıza. Ne kadar? Geminin uzunluğu, kısküllesi ne kadar büyük?
0: Ne kadar eski bir fotoğraf? Yani siyah beyaz fotoğraflar. O kadar eski.
2: Evet. Zaten belli oluyor ne kadar eski oldu.
0: Bu zamandan beri var demek ki kısküllesi.
2: Bak buradan böyle olmuş. Tarihin ilk kız kulesi fotoğrafı bence bu. Çünkü evler falan, buradaki evler yıkılmış mesela.

0: tepeden bakılınca bir değişik oluyor.
1: Çok korkuyorum.
0: Karşıdaki manzara çok güzel. Özellikle de buradan bakılınca daha güzel.
2: Evet, çok güzel. Şu bile çok güzel yani. Çok güzel duruyor.
0: Ve denizin renkleri.
2: Evet, ben de onu diyecektim. Şuradaki yeşilliği falan çok güzel.
0: Biraz su yeşil var, biraz lacivert.
2: Evet. Bak, şu karşıdaki Galata Kulesi biliyor musun onu?
0: Biliyorum ama hiç gezmedim daha önce.
2: Ben de hiç gezmedim.
0: Buradan küçük görünüyor ama yakınına gelince büyüktür herhalde.
2: Evet. Bak, Topkapı Sarayı var, sonra Ayasofya var. Biz buraları gezmiştik ve şimdi bakmak da çok güzel.
0: Evet.
2: Kayalar, şeyler falan filan.
0: Şuradaki kayalar siyah ama şuradakiler yosun tutmuş. O yüzden yeşilimsi bir renk.
2: Evet, onu herkes.
0: Fotoğraflarda olduğu kadar güzelmiş kız kulesi. Burası akşam da çok güzel olur. Işıklar falan.
2: Buradan bakılınca çok güzel görünüyor.
0: Evet. Hem lazer gösterileri de oluyormuş saat akşam 9'da.
2: Evet, onda.
0: O zaman çok güzel olur işte.
1: Fatih Sultan Mehmet'in koydurduğu toplar bunlarmış. Üzerlerinde numaraları var.
3: Evet.
1: Numaraları var. Tuğrası var.
3: Evet. Şey, dokunsana.
1: Kaç yüzyıllık. Dokun dokun. Hisset.
3: Mermer mi bu? Galiba mermer bu.
1: Hı?
3: Evet.
1: Şuradan
3: ben üst kısımları çok merak ettim.
1: Ben de. Hadi gel çıkalım bakalım. Ben asıl böyle ışık gösterisini merak ediyorum.
3: Ben de.
1: Salacaktan bunu oturacağız, seyredeceğiz. Galata Kulesi ile yaşadıkları.
3: Yarı olmadı şeyi internetten izlesek.
1: Aa evet, onu bakalım. Galata Kulesi'ni gördünüz mü karşıda bak?
3: Evet. Ya. Çok güzel görünüyor.
1: Evet, karşılıklı.
3: Evet. Yeri. İki aşık kule.
1: Fener'e bak, gel. Fener'i gördün mü?
3: Aa, o fener mi?
1: Evet, işte fener bu meşhur. Allah böyle.
4: Ama ben yine de Salacak'ta bir gece oturup Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nin arasındaki ışık gösterisini gerçekten izlemek isterim.
3: Ben de.
4: Merak ettim.
0: Her gece oluyor
3: Galata
0: mu?
3: Kulesi.
4: Her gece 9'da.
3: Aa.
0: Söyledi, duydum.
3: Duydum da her gece olduğunu hatırlayamadım. Oradaki şey fener mi?
1: Deniz var aslında.
3: Aha. Fener lazım.
0: Fener'in küçüğü.
3: Bence ikisi evlenmeli ya. İkisi şey gibi. Birbirine aşık kuleler gibi.
0: Evet. Ama hangisi güzel? Bence.
3: Şimdi genişlik olarak bakarsan Kız Kulesi daha geniş. Galata Kulesi biraz daha küçük. Ama Galata Kulesi de güzel.
1: Balık makinesinde.
3: Ben bence ikisi de çok güzel.
0: Ben buranın hikayesini çok beğendim.
2: Ben de çok beğendim. Burada eskiden yangın falan çıkmış, onları duydun mu?
0: Duydum. Hatta burası eskiden deniz feneri olarak kullanılıyormuş.
2: Vay canına. Bu kadar büyük bir deniz feneri ilk defa gördüm.
0: Çok etkileyici bence.
2: Bence de. Çok güzel be. Bakar mısın sıraya?
0: Evet.
2: Herkes buraya girmek için sabırsızlanıyor.
0: Deniz de çok güzel. Çok da güzel bir hava var. Oh.
2: Denizi hayatımda hiç bu kadar yakından görmemiştim, bu denizi.
0: Deniz anıları da var hem. Onlar da çok güzel. Şeffaf renkleri var. Hatta evet. Bazen şeffaf oldukları için ben onları göremiyorum.
2: Şu an önümüzden geçtiler az önce. Ama bazen buradaki şey de onları yutuyor.
3: Kız Kulesi'ni gezmek bana çok iyi geldi. Çok beğendim Kız Kulesi'ni.
2: Ben de çok beğendim Kız Kulesi'ni. En güzel tarihi yapılardan biri.
3: İyi ki de gezmişiz burayı. İyi ki de gelmişiz.
2: Evet, iyi ki de gezdik ve iyi ki de geldik. Çok güzel bir yerde.
3: Manzarası da çok güzel. Manzaraları inceledik.
2: Evet, çok güzeldi burası.
3: En güzel. Eski fotoğraflara baktık.
2: Evet, eski fotoğraflara baktık falan. Ama çok eski fotoğraflardı.
3: Tarihi eserleri inceledik.
2: Evet. Ama buralarda çok eski olduğu için çok güzel oluyor. Çok ve çok güzel.
3: Ve buralarla ilgili bilgi edindik. Bana bunların evet. Hepsi çok iyi geldi.
2: 2500 yıl önce yapılmış bu Kız Kulesi. O yüzden ben çok şaşırdım.
3: Evet. Bence buraya herkes gelmeli.
2: Bence de herkes gelmeli.
3: Sen Kız Kulesi'nin hikayesini biliyor muydun?
2: Evet. Hayır, önceden bilmiyordum ama bugün öğrenmiş oldum.
3: Ben daha önceden de biliyordum.
2: Ne güzel.
3: Sen yaşamak ister miydin bu kulede?
2: Kim istemez ki?
3: Bence biraz da yaşamak zor olurdu. Ben isterdim ama tabii içine önce yatak falan koysunlar önce.
2: Ya yatağı falan kendim alırım. Bana kuleyi versinler yeter.
5: Dışarıdan küçük gibi gözüküyor ama inanılmaz yüksek ve büyük. Ama görmeye değer, mutlaka gelmeye değer ve görmeye değer.
2: Evet.

0: sevgili izleyiciler, miniklerle büyük hayallerden bu haftalık bu kadar. Biz Kız Kulesi hakkında harika şeyler öğrendik. Umarım siz de 2500 yıllık tarih hakkında çok güzel şeyler öğrenmişsinizdir. Bize katıldığınız için bu hafta teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Sayın seyirciler, mutlu günler, iyi haftalar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesi bülteniyle karşınızdayız. Hemen gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz bültenimize. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Trump, planlanan saldırıyı rafa kaldırdıktan sonra yaptığı açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini de dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamaya gelindiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise Boğaz'ın statüsünün savaş öncesindeki gibi olmayacağını belirterek ABD'ye sert mesaj verdi. Bu hafta ekonominin en önemli gündem maddelerinden olan Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak. Haziranda yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,11, yurtiçi üretici fiyatlarında %28,09 olarak kayıtlara geçti. Enflasyon oranlarıyla Ağustos ayı kira zammı üst sınırda netleşmiş olacak bugün saat 10'da. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz dönüşüm desteğinde katma değeri dayalı yeni sisteme geçerken döviz almama taahhüdünü kaldırdı ve %3 destek uygulamasının süresini 31 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, iş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükselttiklerini bildirdi. OPEC Plus, Eylül ayı ham petrol üretim kotasını günlük 188 bin varil artırmayı kararlaştırdı. Grubu oluşturan Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman üretim düzeylerini revize ederek piyasa istikrarına bağlılıklarını yineledi. Açıklanan bildirde Eylül 2026 sonrasına ilişkin herhangi bir politikaya yer verilmedi. OPEC Plus bir sonraki toplantısını 6 Eylül'de yapacak.

0: Evet, verilerle devam ediyoruz. Brent petrolün varil fiyatı 83,42 dolar seviyesinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelere ilişkin açıklamasının ardından Brent petrol tekrar düşüşe geçti. Kıymetli metallere hemen bakalım. Altın 4065 dolar seviyesinde, bir süredir bu seviyelerde altın. Gümüş 58,25 dolar. Paladyum yükselişte 1293 seviyesinde ve platinde 1648. Asya piyasalarına bakalım. Çin düşüşte 3809, Japonya yükselişte 66422, Hindistan 78637, Hong Kong 25883 ve Güney Kore %5'lik bir düşüş var. 6260 seviyesinde. ABD piyasalarıyla devam edelim. Yükselişte ABD piyasaları: Dow Jones 52770, Nasdaq 28549 ve S&P 500'de 7534 seviyesinde. Veriler bu şekildeydi. Evet. Şimdi ABD-İran müzakereleri yeniden başlıyor. Trump'ın açıklamaları var. Hemen bakalım. Müttefiklerin anlaşma ihtimalinin bulunduğunu düşünüyorum. Hürmüz konusunda bir anlaşma var. İran'ın nükleer silahlardan arındırılması konusunda bir anlaşma olacak dedi ABD Başkanı Donald Trump. Detaylarına haberimizde bakalım.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın amyonuna gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim.
2: ABD Başkanı İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağını Washington'a dönüş yolunda uçakta yaptığı açıklamayla duyurdu.
1: Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim. Bir sürü hayat kurtarılır. Dürüst olmak gerekirse İran'ın yeniden inşa edilmesi yıllar alacak. Ki inşa edilip edilmeyeceğinden bile emin değilim. İkinci Dünya Savaşı'nın amyonuna gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Bu onlar için felaket olurdu. Bunu yapmamızı istemediler.
2: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırının durdurulması için Körfez

0: Irak'tan İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da üst düzey yetkililere dayandırdığı bir haber yayınladı. Haberde Trump'ın saldırıları askıya alma kararını İsrail'e önceden bildirmediği ifade edildi. Haberle Trump'la Netanyahu'nun son dönemde gerilen ilişkilerine de atıfta bulunuldu.
1: Jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkilerini Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Asıl ana temel sebep biliyorsunuz enerji maliyetleri. Burada petrol fiyatlarının ciddi anlamda yükseliyor olması ve jeopolitik risklerin halen devam ediyor olması aslında bütün dünyayı aynı şekilde negatif etkilemiş durumda. Tabii burada her ülkenin kendine göre bir takım sorunları oluyor ama Türkiye tarafına baktığımızda açıkçası daha çok biz iş tarafta aslında çok böyle beklenmedik bir senaryoyla karşılaşmış değiliz. Tek bizim için soru işareti enerji ama onun haricinde enflasyon ya da cari açık, rezervler aslında gayet makul ve sürdürülebilir. Yani beklentiler dahiline geliyor olması aslında olumlu ama küresel taraftaki baskı ve oynaklık o kadar fazla ki ciddi anlamda bir tedirginlik var. Özellikle de enflasyon tarafında yükselme eğilimi bizde de aynı şekilde piyasaları tedirgin ediyor. Bunların yansımalarını da aslında bütün borsalar yaşıyor şu anda. Özellikle de faizler konusunda yüksek seyretmesi maalesef borsalar üzerinde genel olarak bir baskı yaratıyor. Türkiye'de bizde de aynı şekilde faiz baskısı piyasaları negatif yönünü etkiliyor diyebiliriz. Ama son günlere baktığımızda 6 gündür üst üste hiç kesintisiz bir düşüş yaşıyoruz biz. Bu da maalesef biraz moralleri bozuyor. Bu 6 günlük düşüşün açıkçası arkasındaki sebeplere de baktığımızda şu an için birçok hissenin trendinin bozulduğunu görüyoruz. Çok önceden beri. Onlar için de para girişinin yeterli olmaması, halka arzlar ve burada bozulan trendlerle birlikte VIOP tarafındaki teminat tamamlama ihtiyacı burada piyasada satış getiriyor ve hisse vadelilerde de vade sonunu olması sebebiyle şu an ekstra 6 gündür burada bir baskı yiyor piyasa. Ama dediğim gibi böyle çok özel bir sebep yok. Türkiye ile ilgili makro ya da enerji ile ilgili, enerji fiyatları ile ilgili direkt özel Türkiye özelinde bir haber akışı ya da bir sorun olmadığını görüyoruz. Yani sadece belki biraz daha burada bozulan trendlerin etkisiyle baskı biraz daha tetiklenmiş gibi görünüyor.
1: Evet, devam ediyoruz. OPEC Plus Eylül ayında petrol üretimini artırma kararı aldı. Detaylarına bakalım hemen. Ülkeler petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak. En yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varille Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Grubun bir sonraki toplantısı 6 Eylül'de yapılacak. Petrol fiyatlarındaki değişimler piyasalara nasıl yansıyor? Faiz politikaları ve altın ve borsalar fiyatlamalarda nasıl etkileniyor? Stratejist Gürkan Aydoğan değerlendirdi. Yazıyoruz.
3: Kızıldeniz Süveyş Kanalı kritik bir bölge. Petrol piyasalarının da odak noktasında olan bir bölge. Hem Kızıldeniz hem de Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali artarsa Brent petrol fiyatları tekrar 120 dolarlara kadar yükselebilir. Brent petrol fiyatlarının 120 dolarlara yükselmesi demek, tabii dünyaya tekrardan enflasyonun tetiklenmesi demek ve tabii Fed'in de faizi daha fazla arttırma ihtimallerinin açılması demek olacaktır. Bu noktada dolar değer kazanmaya devam edebilir. Tabii bu senaryo

0: gerçekleştiği takdirde. Yani savaşın bölgesel sıçrama ihtimali artarsa önümüzdeki süreçte tabii Fed'in faiz artırım ihtimalleri değerlenirken kıymetli madenler ciddi anlamda satış baskısı devam eder. Amerikan borsalarında ciddi anlamda satış baskısı devam eder. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Kasım ayında özellikle Trump tarafında seçimler olacak. Fakat Trump bu seçimleri çok da ciddiye almıyor gibi bir görüntü var. Aylardır bunu konuşuyoruz. Trump'ın seçimlerinden kaynaklı acaba Trump tekrardan vazgeçer mi? Şu ana kadar vazgeçmedi ama önümüzdeki günlerde vazgeçme ihtimali olmayacak anlamına da gelmiyor bu. O sebeple tekrardan Trump'ın istediği esasında kendi şartlarını İran'a kabul ettirmek ve İran'ın da tabii bu savaşı ne kadar dayanacağını en azından ben 35 milyar dolarlık bir maliyetim var diye bakıyor olabilir Amerika tarafı. İran'ın daha büyük bir maliyeti var savaş tarafında. O sebeple İran'ın dayanma gücünün azalacağını düşünerekten belki de son saldırıları da görüyor olabiliriz. O sebeple önümüzdeki süreçte Trump kendi isteklerini İran'a kabul ettirme şartıyla birlikte bu savaşı bence bölgesele sıçramasına izin vermeden ılımlı bir şekilde önümüzdeki süreçte sonlandırma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tabii bu noktada da piyasalar tamamen yön değiştirir. Yani şu an itibariyle FED'den faiz arttırım ihtimalleri yıl sonu itibariyle bir adet faiz arttırım ihtimali %40'lerde fiyatlanıyor. İki adet faiz arttırım ihtimali ise %20'lerde fiyatlanıyor. Ve tabii bu noktada değişiklikler olacaktır eğer savaş sonlanırsa. Yani petrol fiyatları özellikle 90 dolar kritik bölge, Brent petrol için 90 doların altında kalıcı bir fiyatlama gördüğümüz takdirde Brent petrol fiyatları aşağı yönlü hareketle devam etme ihtimali olabilir. 90 doların altındaki fiyatlarda piyasanın stabilize olma ihtimali daha da artacaktır. Yaklaşık olarak 70 dolar bandına kadar bir geri çekilme, orada da yatay bir bant hareketi bekleyebiliriz. Bu da piyasaları bir miktar rahatlatabilir. Amerikan borsaları başta olmak üzere kıymetli madenlerde, lokal borsalarda geçmekte olan ülkelerin borsalarında yılın ikinci yarısı daha da coşkulu geçebilir diye özetleyebilirim şimdi.
1: Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi haftalar, teşekkür ederim.
1: Tabii şununla başlayalım. Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı erteleyerek yeniden müzakereye yönelmesi öncelikle piyasada nasıl bir karşılık buldu? Piyasalar ABD ara seçimine giderken bunu şu an için kalıcı bir anlaşma olarak algılayabilir mi sizce? Çünkü Trump için aslında savaş şu an büyük bir risk oluşturabilir. Buyurun.
2: Tabii epeydir uzayan bir savaştan bahsediyoruz. Her uzaması veya çatışmanın artması da emtiyadan tutalım da dünyadaki enflasyonist dalgaya katkı vermesi anlamında ekonomiyi de çok yakından ilgilendiriyor. Tabii işin sosyal ve insani boyutunu bir yana koyuyorum. Onlardan unutulmaması gereken noktalar. Dün öğleden sonra Türkiye saatiyle Trump'ın ilginç bir açıklaması vardı. Sizin de dediğiniz gibi çok hızlı şekilde vuracağız, çok sert vuracağız ve dolayısıyla da İran yerle bir olacak demeye getirdi. Burada özellikle enerji tesisleri, su tesisleri gibi günlük hayatı ilgilendiren noktaların da hedef alınacağı konuşuluyordu. Yaptığı açıklamada savaş ortamını bitirmek istiyoruz. Bu nedenle de bir barış ortamı olacak. Araya giren devletler var. Bu nedenle barış görüşmelerine devam edeceğizdi. Dolayısıyla bu haber yayılır yayılmaz. Başta gösterdiğiniz gibi petrol fiyatlarında çok keskin bir düşüş oldu. 90 dolarların üzerindeydi. Brent 83 dolara geldi. Normal petrol 79-80 dolar arasına kadar geriledi. Umarım somut bir adım atılır. Şu anda İran tarafından çok da somut bir açıklama yok. Genellikle İran Trump'ın açıklamalarını yalanladı geçtiğimiz 1,5-2 ay boyunca. durumu incelediğimizde. Netice itibariyle İran tarafı da buna olumlu bir yanıt verirse bu süre gelen tuhaf ve yorucu savaş umarım bir ateşkesle başta sonra da barışla sonlandırılır. Aksi takdirde neler olabileceğinin çok ciddi ayrıntılarını zaman zaman emtia fiyatlarında, zaman zaman dünyadaki enflasyonist eğilim ve merkez bankalarında çok net bir şekilde gördük. Dediğim gibi bu hafta önemli. Görüşmeler muhtemelen olacaktır. Ama İran tarafının tutumu ile ilgili net bir açıklama henüz yok. Onların da onay vermesi durumunda hafta boyunca görüşmelerle ilgili gelişmeleri takip etmek durumundayız.
1: Peki şimdi müzakere beklentisiyle birlikte Brent petrolde %5-%6 civarında bir düşüşü takip ettik. $83 seviyelerinde şu anda. Tabii Trump'ın benzer söylemleri oluyordu. Aslında sık sık oluyordu. Piyasalar aslında buna alışmıştı. Şu an piyasada daha hızlı fiyatlama olmasının sebebi nedir? Yani ABD'deki ara seçim midir? Tabii bu arada OPEC Plus Eylül'den itibaren üretimi 188 bin varil artırma kararı aldı. Bunda hatırlatmakta fayda var. Buyurun. Yani petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerinizi almak isterim önümüzdeki döneme dair.
2: Tabii Amerika'da ara seçimlerin olması Kasım ayında Trump'ın bir bakıma bazı politikalarını gözden geçirmesi için zorlayıcı bir etken. Amerika'da da galonu $5 civarına, $4 üzerine çıktı petrolün. Belli eyaletlerde $5'lara geldi ki bu Amerikan halkı için ciddi derecede bir uyarı veya bir olumsuz geri bildirim noktası. Seçimlerin kaybedilme olasılığı giderek yükseliyor Trump tarafından. İşi biraz daha normalleştirmesi gerekiyor. Böyle bir baskı altında olduğu kesin. Petrol fiyatlarına gelince evet, dünya büyümesiyle alakalı petrol fiyatları özünde, temelde savaş veya jeopolitik işler olmadığında dünya büyümesinde hızlı bir yavaşlama söz konusu. Son 2-3 yıllık periyoda baktığımızda bu yavaşlama petrol talebini de azaltıyor. Zaten OPEC Plus'ın öngörüleri de petrol talebinin azalması yönünde. Savaşın da devam etmesini yarattığı bir baskıyla yukarı doğru hareket eden bir piyasa vardı. Eğer bu barış ortamı sağlanırsa OPEC Plus'ın da desteğiyle Amerikan seçimlerinden önce petrol fiyatlarının $70'ların altına gelmesi bile söz konusu olabilir. Dolayısıyla hem talep az hem savaş ortamının bitmesi hem de OPEC Plus'ın artı bir üretim katkısı sunuyor olması hızlı bir geri çekilmeyi de birlikte getirecektir. Şartlar olumlu olursa ki umarım olur. Bu da başta dünyadaki enflasyonist eğilimi, enerji yüzünden kaynaklanan enflasyon eğilimi yavaşlatacaktır. Tabii Türkiye için de çok olumlu bir gelişme olur eğer senaryo bu şekilde devam edersin.
1: Peki sonuçsuz kalması halinde yine ilk tepkiyi petrolde mi görürüz ve kısa vadede hangi seviyeler olabilir bunlar?
2: Şüphesiz petrol ve doğalgazda görürüz. Giderek sonbahara giden bir iklim söz konusu Kuzey Yarımküre'de. Avrupa'da petrol ve doğalgaz erişimiyle ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bakın fiyat değil, erişimden bahsediyorum. Bu da fiyatı daha sonra hiç beklenmedik noktalara kadar çekebilir. Evet, ilk tepki emtiada ve enerjide olur. Petrol fiyatları tekrar hızlıca $90'ların üzerine gider. Eğer çatışma büyürse de ne yazık ki 3 haneli rakamları görebilme olasılığımız hep masada devam ediyor. Diğer taraftan altın, gümüş gibi değerli metallerde de tepkiler olacaktır negatif yönlü anlamında, fiyat anlamında. Dolayısıyla bunları takip etmek anlaşma ve süreçler anlamında önemli. Bugün ve dün açıklamalar ard arda geldiği için mesela altında, gümüşte yukarı doğru toparlanmanın biraz daha imelendiğini gördük barış ortamıyla alakalı. Dolayısıyla da sadece petrolü baz almamak, özellikle değerli metallerin de fiyat eğilimini etkileyebileceğini kısa vadede unutmamak gerekiyor. Diğer taraftan tabii makroekonomik etkilerini az önce konuşmuştuk. Enflasyona karşı merkez bankalarının tutumu gibi. Bunlar da ardıl etkiler olarak karşımızda durmaktı.
1: Peki şimdi ABD ile devam edelim. Fed geçtiğimiz hafta faizi sabit tuttu, %3,50 3,75 aralığında. Tabii 3 üye faiz artışı istedi. Bu ayrışma Eylül toplantısında bir faiz artırım ihtimalini güçlendirir mi? Öncelikle bunu söyleyeyim. Tabii Trump'ın faiz indirim baskısı da devam ediyor. Ancak buradaki en önemli unsur enflasyon tabii ki de. Açıklanan enflasyona baktığımızda ABD'de hedefin neredeyse iki katı. Bu anlamda FED önümüzdeki dönemlerde nasıl bir karar alacaktır?
2: FED'in eşini zor

0: olduğunu kabul etmek lazım. İlk önce bir başkan uyumu söz konusu. Daha doğrusu Warsh'un Fed'in kurumsal yapısıyla bütünleşmesi veya uyumlanması söz konusu. Şu ilk toplantıda bunun çok olmadığını gördük. Warsh'un getirdiği kendince bazı önlemler veya yöntemler, ki bunun başında iletişim geliyor, piyasanın da çok alışmadığı, Fed'in de bugüne kadar bundan 15-20 yıl önce kullandığı bir metodoloji. Dolayısıyla bunun yarattığı bir sıkıntı var. Faiz ve enflasyon döngüsüne gelince, esasında Amerika'da son açıklanan faiz rakamlarına baktı, şey enflasyon rakamlarına baktığınızda eksi enflasyon var. Sıfırın altında enflasyonlar geliyor. Düşük de olsa fena bir rakam değil. Tabii %2 hedefi var ama bu %2 hedefi zaten hani bizim biraz %5 hedefine benziyor Merkez Bankamızın. Ona yakınsaması bile bir denge noktası oluşturacaktır ki ben çok büyük bir dış şok veya Amerika'nın içiyle ilgili büyük bir sorun çıkmadıktan sonra %2'ye yakınlaşacak bir noktaya gelebileceği kanaatindeyim. Önümüzdeki birkaç yıl içinde. Dolayısıyla henüz 4 gibi, yani 2 katı bir enflasyon olsa da petrol fiyatlarının kontrol altına alınması ve maliyet enflasyonunun biraz daha dengeli hale gelmesi durumunda Fed'in çok agresif bir faiz artışı politikasına gideceğini düşünmüyorum. Eylül'de de eğer bu savaş ortadan kalkarsa Fed'in faiz artırımı yapacak kanaatinde değilim. Fed'in komisyonundaki, FOMAK'taki üyelerin öncül bir reaksiyon gösterme tepkisini normal karşılamak gerekiyor. Diğer taraftan tabii teknik anlamda baktığınızda birbirine muhalefet edebilecek üyelerin de olduğu unutulmaması lazım. Diğer yandan tabii Fed'in üzerinde bir Trump gölgesi de var. Tabii bu da özgürlük, şey daha doğrusu özgün ve normal hareket edebilme yeteneğini bir bakıma da Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ifade eden durumlarla ilgili şüphe doğuruyor. Bu da piyasa açısından negatif bir tepki veriyor. Hepsi birleştiğinde kısa ve uzun vadede biraz, özellikle uzun vadede Amerikan tahvillerinde enflasyon eğiliminin kolay düşmeyeceği fiyatlanıyor. Kısa vade zaman zaman aşağı yönlü hareketler yapsa da uzun vadede inatla yukarıda kalmış olması tahvil faizlerinin herkesin kafasında bir soru işareti olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla yatırımcılar açısından 5 ve 10 yıllık Amerikan tahvillerini takip etmek bir bakıma önümüzdeki dönem beklentilerini anlamak adına çok daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki burada Trump'ın gümrük tarifeleri nasıl bir rol oynuyor? Şimdi Brezilya ve Kanada'da var. Amerika'yı düşündüğümüzde tedarik zinciri açısından çok da bağımsız değiller birbirlerine. Bu anlamda Trump'ın gümrük tarifeleri ABD'de enflasyonu daha da artırabilir mi?
0: Zaten ilk çıktığı günden beri ekranlarda biz de konuştuk. Amerikalı akademisyenler, ekonomistler de konuştular. Trump'ın ne yapmak istediğini Trump dışında anlayan yok zannedersem. Veya onun çekirdek ekibi. Gümrük vergilerini arttırarak biz gelir elde ettik diyor. Kısa vade için evet gelir elde ediyorlar ama orta vade için maliyet enflasyonunu arttırıcı bir unsur tetiklemiş oluyor. Dış ticaret açığı verdiği ülkeler var mı? Var. Ama bugüne kadar neredeydiniz veya bunu dengeleyici başka önlemler alamaz mısınız sorusu hep karşımızda durmakta. Netice itibariyle geçtiğimiz hafta da yine gümrük vergileriyle ilgili oynama yapıp 2,5 puan ortalamada pek çok ülkenin gümrük vergilerini arttırdığını söyledi ki Türkiye'de var aralarında. Sadece gümrük vergilerini arttırıp çıkarmak bir tür sayaç gibi çok da sağlıklı bir ekonomi politikası değil. Bunun da çok sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim. Karşı tepkiler de geliyor. Malum bu İran savaşı olmadan önce İran, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gümrük savaşını net bir şekilde gözlemlemiştik. İki tarafta karşılıklı birbirlerinin gümrük vergilerini arttırıyorlardı. Dolayısıyla bir ticaret müzakeresine doğru gidiyor dünya. Her ülke ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılması normal karşılanması gereken bir ticaret müzakeresi. Zaten Trump'ın klasik huyu çok yukarıdan açıyor perdeyi ve pazarlığı. Ardından belli bir noktaya kadar iniyor. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Yani kanaatindeyim ama zaten konjonktür olarak dünya ekonomisinin hiç de iyi olmadığı bir devirde bir de üstüne üstlük gümrük vergilerinin

0: yarattığı dengesizliği ortaya çıkarması Trump'ın hakikaten ekonomik anlamda dünyada bu çalkalanma boyutunu daha da arttırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkmakta.
1: Peki, Avrupa ile devam edelim. Enerjinin doğrudan ve çok hızlı bir şekilde etkilediği bölgelerden bir tanesi Avrupa. Euro bölgesi Temmuz enflasyonuna baktığımızda %2,9'a yükseldiğini görüyoruz. İkinci çeyrek büyümesi de %0,4 oldu. Genel görünüm nasıl şu anda Euro bölgesinde? Lagarde yaptığı açıklamada Eylül ayına ilişkin faiz artırımına kapı aralamıştı. Buyurun.
0: Büyüme enflasyon arasında bir sarkaç gibi devam ediyor Avrupa ekonomisindeki dengesizlikler. Bir yandan büyümeleri gerekiyor, bir yandan istihdamı arttırmaları gerekiyor ama nüfus yaşlanmasından tutalım göçmen politikalarına, Avrupa Birliği'nde ortak hareket edemeyen devletlere kadar pek çok kendine özgü sorunları var. Diğer taraftan Güney Kanada ülkeleri dediğimiz İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerin kendine ve borçlukla ilgili sorunları var. Kendine ait ve borçlukla ilgili sorunları var. Merkez ülkeler dediğimiz Fransa, Almanya gibi ülkelerde de üretimi ve dönüşümü söz konusu. Bugüne kadar çok da alışık olmadıkları biraz daha savaş sanayine ve teknolojik altyapı yatırımlarına yönelik çalışmalarını arttırmaları gerekliliği ortaya çıkıyor. Amerika'nın son tutumundan sonra Çin rekabeti çok fazla. Otomotiv ve elektronik eşya ve beyaz eşyada Çin neredeyse Avrupa ekonomisindeki pek çok kurumu ve işletmeyi esir almış durumda. Pek çoğu da zarar eder duruma geliyor. Hepsi birleştiğinde bir yandan enflasyonu çok hızlı arttırmamak, bir yandan da büyümeyi teşvik etmek gerektiğinden Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın işinin hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz. Düşük tempoda büyüyor Avrupa Birliği. Enflasyona baktığınızda evet belli bir dozda enflasyon var ama bu enflasyonun da dikkatli izlenmesi gerekiyor. Çok hızlıca büyüyeceği kanaatinde değilim. Yapısal bazı önlemleri almaları lazım. Bu da kolay değil. Hem karar alma anlamında hem de üretimi dönüştürme anlamında. Avrupa Birliği'ndeki bu dengesizliğini yazık ki devam ederek izleyeceğiz. Eylül ayında da ben faiz artırımı yapacakları düşüncesinde değilim.
1: Peki Asya ile devam edelim. Çin'de ikinci çeyrek büyümesi %4,3 ile zayıf seyretmişti. Diğer yandan tabii ABD'nin yeni tarifelerini de düşündüğümüz zaman Çin ekonomisi ve Asya piyasalarındaki genel görünüm nasıl şu anda?
0: Asya'da da tabii dengesizlikler var. Avrupa Birliği'nde olduğu kadar olmasa bile özellikle Çin, Japonya, Güney Kore dengesizliklerini net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Her birinin ama kendine özgü sorunu var. Japonya'dan başlarsak yenin değeriyle ilgili sorunlar var. Bunu hatta geçtiğimiz hafta sonuna doğru Japonya'nın müdahalesi yetmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin de birlikte müdahale ettiler. Yenin değer kaybını önlemek anlamında bazı tepkileri ve müdahaleleri oldu. 163'lere kadar çıkmıştı grafikte görüldüğü üzere. Sonra 156'lara kadar geri geldi. Japonya'da uzun süre deflasyonist eğilim vardı. Enflasyona doğru bir kayış yaşadı bir iki senelik periyotta. Aslında bu enflasyon çok da yüksek bir şey değil. Japonya'nın 30 yıldır olması için uğraştığı enflasyon boyutu. Ancak burada da yen değerliliği konusu ortaya çıkıyor bir yandan. Bir yandan üretimin biraz daha rekabetçi olması zorunluluğu çıkıyor. Çin'e karşı Japonya'da pazar payı kaybediyor. Dolayısıyla bunları idare edecek bir yapı söz konusu olması lazım. Zaten demografik etkiler, nüfusa bağlı etkiler ve iç taleple ilgili sorunları da Japonya'nın devam etmekte. Çin'e döndüğümüzde Çin alışılageldik %9-10'luk büyüme paterni içinde olmaktan uzaklaşıyor. İş taleple ilgili aynı Japonya'nın bundan 25-30 yıl önce olduğu gibi sorunu var. İş talebi arttıramıyor. Dışarıda da başta Amerika'nın gümrük vergileri ve diğer ülkelerin rekabetini yarattığı baskıyla pazar payını arttırsa da ne kadar da arttırabileceği ile ilgili problemler var. Diğer yandan da tabii gayrimenkul ve bankacılıkla ilgili bazı sorunları olduğu net bir şekilde Çin'in görünüyor. Bunları da birleştirdiğimizde hala çok büyük bir güç, hala büyük bir üretim kaynağı ama Trump'ın da baskısıyla bazı üretim olanaklarının oradan uzaklaşmaya başladığı da görülmeye başlandı. Dolayısıyla da bu gelişmeleri Çin'de takip edeceğiz. Ancak Çin'in yine ekonomik anlamdaki gücü devam etmekte. Büyüme temposu %4'lere, 5'lere düşmüş durumda. Ancak önümüzdeki dönemde dünya ekonomisi dengelenirse şayet Çin yine daha hızlı büyüyebilecek bir potansiyele de sahip. Güney Kore'ye bakıyorsunuz, ekonomik olarak belli dengesizlikleri var, büyüme temposunda biraz kayıp var ama esas sorun kişilerin borçluluğu. Güney Kore'de çok ciddi bir borçluluk oranı var bireylerde. Bunun yarattığı ekonomik aktivite ile ilgili dengesizlikler söz konusu. Güney Kore borsasını da force eden 4-5 tane büyük şirket var. Pek çok yatırımcı buradan kolay para kazanmak amacıyla yatırım yapıp balonlar oluşturuyordu. Geçtiğimiz 10 günlük periyotta çok sert hareketler oldu Güney Kore borsasında. Coinlerden daha hızlı hareket ediyor diye uluslararası piyasalarda manşetlere konu oldular. Oradaki dengesizlikler ekonomiyi de etkiliyor ne yazık ki. Bu borçluluk yapısında bir şekilde çözmeleri lazım. Önümüzdeki dönemde büyüme tempolarında çok büyük bir değişiklik olmasa bile kendi iç ekonomik yapıları ile ilgili bazı sorunlarını çözmeleri gerektiği de ortada. Dolayısıyla Güneydoğu Asya kaplanları veya Uzak Doğu'daki büyüyen ekonomilerde de belirli dozdaki sorunların yavaş yavaş gün yüzüne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla dünyadaki dengesizliklerin bir boyutu da Uzak Doğu'dan kaynaklanmakta.
1: Peki şimdi Japonya Merkez Bankası'nın tabii siz de bahsettiğiniz geçtiğimiz hafta faiz kararını açıklamıştı. %1'de sabit tutmuştu ki bu 31 yılın en yüksek seviyesi. Yılın geri kalanı için ne kadar daha alanı var faiz artırımı için Japonya Merkez Bankası'nın?
0: Tabii burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Dünyadaki konjonktüre bağlı olarak Japon Merkez Bankası kararlarını vermek durumunda bir bakıma da çok hızlı faiz artırımı yaparsa zaten dengesiz olan dünya para piyasalarındaki carry trade'leri, daha doğrusu Japon yeni cinsinden borçlanıp başka para birimlerine yatırım yapmayla ilgili durumu dengesiz hale getirebilir. Bundan yaklaşık bir sene önce de benzer bir süreç yaşanmış. Dünya finansal piyasalarına kaotik bir kısa süre dengesizlik yaşanmıştı. Aynı dengesizliğin yaşanmamasına dikkat etmek zorunda. Enflasyon çok büyük bir baskı oluşturmayınız Japonya'da. O yüzden de çok hızlı bir faiz artışına gitmesine gerek yok ama Japon Merkez Bankası yenin değeri konusunda hızlı bir aşağı çekilme olursa sembolik de olsa 0,25 bas puan civarında bir faiz arttırımına gidebilir. Enflasyon konusunda çok büyük bir sıkıntı yaşayacakları kanaatinde değilim. Japon Merkez Bankası ile Fed'in ortak çalışmaları da küresel piyasalarda dikkatli takip ediliyor. Dediğim gibi geçtiğimiz Cuma günü itibariyle ortak yene müdahale ettiler. Benzer süreçleri yine görebiliriz önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla bu bağlamda Ojun kısa vadede bekleyeceğini Japon Merkez Bankası'nın ama orta vadede dengesizlik sürerse daha hızlı bir şekilde tepki vermesi gerektiğini de ifade edebilir.
1: Peki altınla devam edelim bir süredir. Altın ons fiyatı 4000 dolar seviyelerinde. İran'a saldırının ertelenmesi güvenli limana olan talebi erteleyebilir mi? Zaten son günlerde jeopolitik risklerin fiyatlamalarda sınırlı bir etkisinin olduğunu görüyorduk. Bundan sonra ne olur?
0: Malum altın çok hızlı düştü 5000 dolarlardan ama daha önce de çok hızlı yükselmişti. 5000 dolarlara ulaşmasındaki köpüğün önemli ölçüde atıldığı bir dönem yaşadık. Jeopolitik risklerle çok konuştuk. Likidite ihtiyacı, merkez bankalarının satışı gibi pek çok etken buna neden olmuştu. 3900-4000 doları taban oluşturmuş gibi görünüyor. Hakikaten uzunca bir süredir burada haber akışından bağımsız dengelenme çabası içinde. Dolayısıyla dünya konjonktüründe jeopolitik risklerin azalması ve bir parça dengelenme olduğu takdirde altında ilk hedefin 4250 dolar civarı olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Geçtiğimiz hafta verilerine göre Çin Merkez Bankası dışında bizim Merkez Bankamız da dahil olmak üzere bazı merkez bankalarının altın alımını takip ettiğini, izlediğini gördük. Dolayısıyla merkez bankalarının bu alımları önümüzdeki dönemde de devam ederse, konjonktür de uygun olursa, altında dediğim gibi çok hızlı olmasa da yukarı doğru trendin başlayacağını

0: görebiliriz. Ancak burada yatırımcılar şunu unutmamalı. 2025 ve 2024'te gördüğümüz haftada 150-200 dolarlık yukarı doğru tırmanışın benzerini çok beklememeleri lazım. Önümüzdeki dönemde ilk direncimiz 4200-250, geçebilirsek 4700 ve 4900'ü yıl sonuna doğru görebilme olasılığımız var. Ancak işler ters gitti. İstemeyiz ama savaş yayıldı. Jeopolitik riskler arttıysa da 3700 dolar ons seviyelerini görme ihtimalimiz çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Genel olarak yatırımcı olarak baktığımızda kademeli alımın yapılabileceği seviyelere gelmiş gibi duruyoruz ama dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Eski momentumunun olmaması söz konusu yukarı yönlü. Ancak burada dengelenmiş olması kısa vade açısından olumlu gibi görünmekte.
1: Peki gümüşle devam edelim. Altına göre kıyasladığımızda gümüşün sanayi talebine ve orada yaşanan aslında dönüşüme daha duyarlı olduğunu görüyoruz. Nasıl bir seyir olacaktır gümüşte?
0: Gümüş tabi genellikle altına paralel ve altından daha sert hareket eder. Dolayısıyla gümüşte de hızlı bir geri çekilme yaşandı. 50 dolarlara doğru gelinince bir destek seviyesi bulunduğu net bir şekilde görülüyor. 50 doların üstünden hızlıca 60 dolarlara yaklaştığında da satış yiyor. Yani kısaca şöyle bir bant var. 50'li rakamların başlangıcına yaklaştığında alınıyor. 60'lı rakamlara doğru gittikçe de satılıyor. Altına paralel olarak dediğimiz gibi hareketler yapıyor. Ancak biraz daha sert olduğu unutulmamalı. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Şu an itibariyle baktığınızda 65 dolarlara doğru gitme potansiyeli var. Ama oradan muhtemelen bir miktar satış yiyecektir. Ardından yine dünyadaki konjonktüre bağlı olarak 55-50 dolarlar arasındaki banda dönebilir. Kısa vade açısından baktığınızda 50-55 dolarlar alım noktası arasındaki nokta 60 dolarlar veya biraz üstünde satış noktasıymış gibi görünüyor. Gümüşü doğrudan alım satım yapmak yerine küçük yatırımcı açısından konuştuğumuzda daha çok fonlar vasıtasıyla alım satım yapmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Oynaklığın en azından biraz daha az olabileceği bir fiyatlama söz konusu olabilir. Dolayısıyla dikkatli olunması gereken bir metal olarak karşımızda durmakta bu da.
1: Peki platin ve paladyumu da sormak istiyorum. Arz sıkıntısı sürüyor her iki metalde de. Otomotiv talebi, sektörde yaşanan dönüşüm, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ABD-İran gerilimi. Aslında bütün bu başlıkları düşündüğümüzde her iki metalde ki fiyatlara ilişkin değerlendirmenizi almak isterim.
0: Evet, arzla ilgili bazı sorunları var iki metalinde ancak taleple ilgili sorunları var. Az önce söylediğiniz otomotiv sektörü, işte bazı elektronik sektörleri gibi önemli sektörlerde verim ve üretim kaybı söz konusu. Özellikle Avrupa'da az önce ifade etmeye çalıştığım Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ve Avrupa kökenli otomobil markasında üretim azaltılmaları, işçi çıkarmaları söz konusu. Dolayısıyla ham madde olarak kullanılma ihtiyacı da biraz düşüyor. Bu da arzla birlikte talebin de düşmesi fiyatın yukarı çıkmasında engelleyici bir unsur. Diğer taraftan tabii altından da etkileniyorlar. Bunlar da netice itibariyle değerli metaller. Baktığınızda işte platin 3600, 1600, 1575 bandı taban oluşturdu gibi görünüyor teknik anlamda. Burada da işte 1700'lere doğru hareket oldukça bir satış dalgası geliyor. Palladium biraz daha özel bir metal. 1250-1260 bandı sanki burada da destek seviyesiymiş gibi ama 1300'ün üstüne bir türlü atamıyor kendini. 1350 bandına yaklaştıkça da satış yiyor. Dolayısıyla talebin canlanması olasılığı söz konusu olursa ve altın da yukarı yönlü hareketini güçlendirirse Palladium ve platinde de daha sert yukarı hareketler görebiliriz. Aksi takdirde az önce ifade ettiğim teknik aralıklarda alım satımın biraz daha yoğunlaştığı bir süreci görebiliriz önümüzdeki birkaç ay içinde.
1: Peki yurt dışıyla devam edelim. Bugün tabii önemli bir gün. Temmuz ayı enflasyonu açıklanacak. Beklentiniz nedir? Politika faizi tabii %37 seviyesindeydi. Enflasyonun artış hızındaki gerileme eğer devam

0: devam ederse bu yıl içerisinde bir faiz indirimi görebilir miyiz?
1: Enflasyon ne yazık ki Türkiye'de sorun olmaya devam ediyor. Hedeflere ulaşmakta zorlanıyoruz. Tek haneli olmasını beklediğimiz 2026 ve 2027 yılında ne yazık ki tek haneden oldukça uzak olduğunu göreceğiz. Bugün açıklanacak rakamında 2'ye yakınsayacak bir aylık enflasyon olarak karşımıza çıkacağı düşüncesindeyim. Burada vergi artışları, yönlendirilen ve yönetilen fiyatlar bağlamında konuşmak gerekirse özellikle etkili olacaktır. Bunun dışında doktor muayene ücretleri ve tıbbi harcamalardaki artışın da hem kamuda hem özelde ciddi bir baskı yarattığını gözlemliyoruz. Tarım fiyatları ne yazık ki tam istediğimiz ölçüde gerilemedi. Temel gıda fiyatları ve tarım fiyatları. Bunun temel nedeni de mazot fiyatlarındaki artış, petrol fiyatlarındaki artış da aylık enflasyon üzerinde yine baskı olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla işte %2'lere yakın bir aylık enflasyonu da düşünürsek %30'ların üzerine çıkan bir yıllık enflasyonu göreceğiz. Yıl sonunda 30'lar civarında tamamlayacağız. 29-30 bandında tamamlayacakmışız gibi görünüyor. Normalde Haziran ayında gördüğümüz göreceli düşük bir enflasyonu ben Temmuz ve Ağustos ayında da bekliyordum ama gerek petrol fiyatları, gerek vergiler, gerek işte az önce ifade ettiğimiz nedenlerden ötürü bunun da tam gerçekleşmeyeceğini gözlemleyeceğiz ne yazık ki. Bu da Merkez Bankası'nın bir bakıma hızlı faiz indirme konusundaki elini kolunu bağlayıcı unsurların başında geliyor, yer alıyor. Şayet Eylül ayında yapılacak toplantıda Eylül ayındaki açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyonunun bir parça düşük gelmesi söz konusu olursa sembolik de olsa bizim Merkez Bankamızın bir faiz indirimi yapma olasılığı var. Halihazırda malum politika faizinin üstünde üst banttan %40'tan fonlamaya çalışıyor piyasayı, daha sıkı bir duruşu var. Başlangıçta zaten faiz indiriminin politika faizine yakınsayacak bir çalışmayla başlayacağını düşünüyorum. Yani fiili faizi politika faizine çekmek de olacaktır. Ardından da daha gerçekçi faiz indirimlerini görebiliriz. Ancak burada bütün hesap kitap az önce anlattığım enflasyonist eğilimin biraz aşağı gelmesini rakamsal olarak da görebilmekle alakalı. Dolayısıyla Merkez Bankası sadece dünya konjonktürüne değil içerideki bu enflasyon eğilimin durumuna da bakmak durumunda. Kolay bir süreç yaşamıyor Merkez Bankası. Para politikasıyla belli bir kazanım elde edildi mi? Evet edildi. Ancak bu kazanımın tam anlamıyla enflasyon anlamında geri çekilme yarattığından da bahsedemeyiz. Hep söylediğimiz gibi maliye politikalarının, diğer iktisat politikalarının ve yapısal önlemlerinde enflasyonla ilgili mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Oldukça yüksek bir enflasyona sahibiz. Bu da varlık fiyatlamasından tutalım da özellikle işletmelerin finansmanına kadar pek çok unsuru olumsuz yönde etkiliyor. Umarım yılın geri kalanı enflasyon anlamında daha olumlu sürprizlerle geçer ve biz de biraz daha hızlı faiz indirip parasal genişlemeyi yapabilecek duruma geliriz. Büyüme tempomuzda da ciddi bir yavaşlama var. İş talepte de bir ciddi yavaşlama var. Bunlar önümüzdeki dönemde biraz daha makroekonomik büyüklükleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
0: Peki borsayla devam edelim. BIST endeksi geçtiğimiz cuma gününü %1,24 yükselişle 13.458 puandan tamamladı. Tabii Mayıs ayında gördüğü 15.205 puanlık zirvenin de %10 civarı altında. Bu hafta nasıl başlayacak BIST endeksi?
1: Bu haftaya biraz daha mutlu başlayacak gibi gerek yurt dışı konjonktürün az önce konuştuğumuz gibi biraz daha sakinleşmesi gerekse baktığınızda sermaye piyasası kurulumuzun açıklamalarının etkisini de göreceğimiz düşüncesindeyim. Malum yatırım fonları ve borsa endeksi ile ilgili ciddi düzenlemeler yapılması gerekiyor. Kısmen yapıldı. Bir kısmı daha yapılması lazım. Bunun yarattığı baskı da borsa üzerinde satış getiriyordu. Diğer yandan Bu yılın başından itibaren daha canlı ve dirençli gördüğümüz borsa son 15 gündür özellikle belli birkaç aracı kurumun çok yoğun satışları nedeniyle baskılanıyordu. Burada mali sektörün bilanço beklentisinin biraz daha negatif gelmesi, sanayi sektöründeki bazı şirketlerin yine bilanço beklentileri

0: göreceli olarak kötü gelmesini yarattığı etkiler de söz konusuydu. Bugün itibariyle ben açılışın hızlı yukarı yönde olacağı düşüncesindeyim, ancak kalıcı olup olmayacağını gözlemleyeceğiz. 13.200 önemli bir destek görevini gördü kısa vade için. Tepkiyle 13.400'lere kadar geldik. Bugün açılışta 13.500-550 bandını görürüz. Üstüne gidip gitmemek biraz haber akışı ve az önce ifade ettiğim gibi piyasadaki aktörlerin genel kanaatine bağlı olacak, ama teknik anlamda 13.700, 14.000 önemli dirençler, destek seviyeleri 13.200 ve 13.000 olduğunu bir kez daha yatırımcılara hatırlatırım. 13.000'e doğru geri çekilme olursa da kademeli yıl sonu anlamında planlama yaparak alımlar yapılabilir. Ama alım için çok aceleci olmamak, piyasanın biraz daha oturmasını gözlemlemek bence daha olumlu olur gibi geliyor.
1: Peki son sorum, ikinci çeyrek bilanço döneminin içerisindeyiz malumunuz. Şu ana kadar açıklanan finansallara baktığımızda nasıl bir tablo var karşımızda? Buyurun.
0: Esasında az önce ifade etmeye çalıştım. Beklentiyle alakalı bir şey. Evet, mali sektör beklentilerimiz genel olarak geçmişe göre biraz daha negatifti. Nitekim bu tipte bilançolar geliyor. Ama negatif diyerek de karsız zarar eden şirketlerden bahsetmiyorum bankalarda. Bir önceki çeyreğe veya aynı yılın geçen yılın aynı dönemine göre bazı negatiflikler söz konusu. Bu da normal. Hem dış hem iç konjonktür biraz sıkıntılıydı. Bankalar üzerine etkisini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla çok da abartmamak gerekiyor bu negatif algıyı. Ama sanayi sektöründe evet, üretimin yavaşlamasına bağlı olarak satışlar, ciro gibi noktalarda olumsuz etkilenen şirketler de yok değil. Bunların da eğer enflasyon kontrolü altına alınırsa ve önümüzdeki dönemde az önce ifade ettiğim gibi talep biraz daha canlanırsa yılın son çeyreğinde düzeleceği kanaatindeyim. Bir parça tabii negatif gelmesi hem enflasyon yorgunluğu hem dünya konjonktürünün yarattığı baskıdan da kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönem ben bilançoların özellikle yılın son çeyreğini biraz daha toparlanacağı düşüncesindeyim. Şu da unutulmaması lazım. Zaten o kadar negatif bilanço beklentisi pohpohlandı ki piyasada. Bununla ilgili satışların büyük kısmının ben yapıldığı kanaatindeyim borsada. Dolayısıyla yatırımcılar her gelen negatif bilançoda da hemen satılım hevesi içine girmemesi gerekiyor. Zaten çok büyük ölçüde satılım yapıldı, negatif anlamda fiyatlandı bu süreç. Önümüzdeki dönemin ben biraz daha dengeli, biraz daha canlı olabileceği kanaatindeyim. Hem işletmeler açısından hem de borsa açısından.
1: Peki Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da beklentileri ve teknik olarak takip edilen seviyeleri stratejist Cüneyt Paksoy değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Dolar endeksinde geri çekilme gördük. Buna bağlı olarak parite tarafında hem euro hem yeninki çok uzun süreden sonra bir değer kazanı olarak kayda geçti. Değer kazançları gördük. Yuan ise ciddi bir değer kazanımı içinde. Son 10 yıllık perspektifte bir kez daha önemli seviyelere geldi dolar karşısında, dolar yuan paritesinde. Bunlar hepsi önemli. Bir yandan tabii piyasalar petrole de bakıyor. Çünkü petrol bundan sonraki Fed'in aksiyonları içinde, diğer majör merkez bankaların aksiyonları içinde önemli olmaya devam edecek önümüzdeki dönem. Çok kritik bir sürece girdik aslında. Yani Ağustos ayı global piyasalar için bir özet geçmek gerekirse bir geçiş ayı olacak, bir pivot ayı olacak. Çünkü Eylül ve sonrası bizi neler bekliyor ya anlamak adına piyasaların göstereceği refleks oldukça önemli. Tabii jeopolitikler tamamıyla bitecek, petrol fiyatları normale gelecek mi? O denklemin bir parçası. Fed enflasyona bağlı olarak bir kez daha faiz arttırmak zorunda kalacak mı? Zaten an itibariyle merkez bankalarının en yüksek, yani majör merkez bankalarının en yüksek faiz vereni ECB Moj ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarına baktığımızda açık ara faizi yukarıda, ama bunu koruması zaten bir problem. Bunu daha da arttırır mı? Ona da piyasalar bakıyor olacak, ama özetle şu an en azından piyasalar olumlu tarafa döndü. FED'den sonra olumlu tarafa dönmesi

0: önemli ama Ağustos ayı dediğim gibi hani Temmuz bitiyor artık. Ağustos ayındaki tüm işlemler Eylül ve sonrası için de referans olacak. Ve sonrası piyasa kafa karışıklığının en net fiyatlandığı yer dolar endeksi. Tabii orada yene yapılan müdahalenin dolar yen paritesine, yen lehine getirdiği süreç de var. Ama o kafa karışıklığını net olarak okuduk. Yani 102 çok kritik eşik. 102'ye yakındı toplantıdan önce. Ama 102 geçilmedi ve 100'ün altına da bir miktar sarktı hatta işlemler. Bu da net olarak gösteriyor piyasanın sürece bakışını. Yani Şahin bir FED varsa, Şahin bir FED devamı varsa veya Eylül'de bir faiz artışı bekleniyorsa normal şartlarda dolar endeksinden böyle bir tepki beklemeyiz aşağı yönlü. Yukarı yönlü seyrini korumasını bekleriz. Bu işin temel tarafı. Takipte olacağız. Diğer kalitelerin de yani diğer para birimlerinin de majör para birimlerinin de değerlenme veya değersizleşme süreçleri dolar endeksi üzerinde etkin oluyor. Sadece ABD'nin dinamikleri üzerinden bakmamak lazım ama 102 geçilirse açıkçası riskler artacak ve o risk iştahını azaltacak ve gelişen piyasalara kadar uzanan perspektifte ciddi bir risk iştahının kaybı anlamına gelebilecek. Onun için 102 üzerinde 105-110'a gitme potansiyeli opsiyon olarak takipte kalacağız ama 100-102 içinde kalması zaten bir denge arayışı. Yüzün altına potansiyel geçişlerde de niye geçtiğini iyi anlamak gerekiyor. Olumlu sayılır normal şartlarda dolarizasyon baskısının azalması anlamına da ama bu hisse senetleri içinde olumludur, altın içinde olumludur vesaire ama niye geldiğini de o zaman okumak ve analiz etmek zorunda da kalabiliriz. O yüzden takipte kalacağız. Önemli bir eşikte kalmaya devam ediyor.
1: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. TÜFE verisi Temmuz ayı yurt içinde. ISO imalat PMI verisini takip edeceğiz. Küreselde ise Almanya'da S&P Global imalat PMI, Euro bölgesi S&P Global imalat PMI, İngiltere imalat PMI ve ABD yine aynı şekilde imalat PMI ve ISM imalat PMI bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler ara veriyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: çırağın sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Sayın seyirciler, seans öncesine devam ediyoruz hemen gündem başlıklarıyla. Başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Trump, planlanan saldırıyı rafa kaldırdıktan sonra yaptığı açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması yönelik beklentisini de belirtti. Petrol fiyatları pazartesi günü sert düşüş kaydederken Orta Doğu'da barış umutlarının artmasıyla birlikte küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendi. Öte yandan altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları hızlı bir anlaşma umuduyla ertelemesi sonrası petrol fiyatlarının gerilemesiyle pazartesi günü yükseldi. Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10'da açıklanacak. Bugün TÜFE Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda ise %32,11 olarak kayıtlara geçmişte enflasyon oranlarıyla Ağustos ayı kira zammı da netleşmiş olacak saat 10'da. Japonya Maliye Bakanlığı Cuma günü ABD işlem saatlerinde yen satın almak üzere döviz piyasasına müdahale ettiğini ve operasyonun ABD Hazine Bakanlığı ile koordineli gerçekleştirildiğini açıkladı. Ortak müdahalenin yendeki aşırı oynaklık ve düzensiz hareketleri sınırlamayı amaçladığı belirtildi. Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, ABD Hazine Bakanlığı ile yapılan ABD Hazine Bakanlığı ile yakın iletişim içinde olduklarını ve gerekli gördükleri görülmesi halinde ABD ile birlikte yeniden müdahale etmekten çekinmeyeceklerini söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya'nın yenin önemli ölçüde düşük değerlenmesini düzeltmek amacıyla attığı piyasa ve para politikası adımlarını güçlü biçimde desteklediklerini belirtti. Bessent, ABD'nin yeni bir ortak döviz müdahalesine katılmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubu üyesi 7 ülke Eylül ayında petrol üretimini beklentilere paralel artırma kararı aldı. Piyasaların yakından izlediği karar kapsamında günlük üretim 188 bin varil yükselirken en büyük artış Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelecek. Öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen S&P 500 endeksine bakalım. 7536 seviyesinde %0,63'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz S&P 500'de. Nasdaq'la devam edelim. 28.549 seviyesinde %1'lik bir yükseliş var. Yine Amerika'dan Dow Jones endeksine bakalım hızlıca. Dow Jones endeksi de 52.796 seviyesinde %0,6'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Cuma günü BIST endeksi hangi seviyeden kapatmıştı? %1,24'lük bir yükseliş vardı ve 13.458 puandan kapatmıştı BIST endeksi. Evet, devam edelim. Kıymetli metallere bakalım. Altında yükseliş söz konusu, 4.064 dolar seviyesinde. Gümüşte yine %1'in üzerinde bir yükseliş var. 58.33 dolar seviyesinde. Paladyum ve platinde de yükseliş var. Enerji fiyatlarına bakalım. Petrol %6'lık bir düşüş olduğunu görüyoruz. 79,67 dolar. Brent petrolde ise %5,3'lük bir düşüş var. 83,33 dolar seviyesinde ve doğalgazda 2,77,0,79'luk bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz. Altınay Savunma, çok uluslu şirket yönetim standartlarını uygulamak amacıyla C-Level üst yönetim yapılanmasına geçti. Koç Holding bağlı ortaklığı RMK Marin'deki payını %88,37'ye çıkardı. Carrefour hisselerinin %89,28'inin yeni mağazacılığa devri tüm yasal onayların ardından resmen tamamlandı. Şirket haberleri de bu şekildeydi. Şimdi gazete manşetleriyle devam ediyoruz. İlk gazetemiz Sabah gazetesi ve İstanbul'da ucuz kiralık evler Eylül'de geriliyor manşeti atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında İstanbul'da başlayacağı müjdesini verdiği kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek. Rayiç bedelini altında kiralanacak konutlarda 3 yıl oturulacak. Belirli kesimlere kontenjan ayrılacak denilmiş. Sabah gazetesi bu manşeti atmış.
Evet, devam edelim. Takvim gazetesine bakalım. Esnaf için kredi arttı, vade uzadı manşeti atılmış. Başkan Erdoğan'ın esnafa finansman müjdesinin detaylarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi limiti arttı, vade uzadı. Yeni desteklerimiz esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu kapsamda yeni finansman limitlerini işaret ederek hazine destekli işletme kredisinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseldiğini anımsattı. İş yeri, taşıt ve makine teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limitinin ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Hürriyet gazetesiyle de

başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek. Milliyet gazetesine bakalım son olarak. Havelsan'ın komuta kontrolü Azerbaycan'a güç katacak. Havelsan'ın komuta kontrol alanındaki önemli yazılım çözümlerinden Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi kapsamında geliştirilen kritik kabiliyetlerden bir bölümü Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi hava harekatının planlanması, icrası, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda bütünleşik olarak yönetebilen gelişmiş bir komuta kontrol altyapısı sunuyor. Sayın seyirciler, gazete manşetlerimiz bu şekildeydi.

0: Evet, devam ediyoruz. Canlı yayın konuğum Kolendi Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Günaydın. Tabii şununla hemen başlayalım. Trump İran'a yönelik planlanan saldırıyı erteleyerek yeniden müzakereye yöneldi. Tabii bir süredir aslında çok farklı tutumda sergiliyor ve söylemleri de oluyor Trump'ın. Öncelikle piyasada nasıl bir karşılık buldu yeni haftada? Piyasalar ABD tabii ara seçime giderken, Kasım'da malumunuz ara seçim var. Bunu şu an için kalıcı bir anlaşma olarak algılayabilir mi piyasalar?
1: Aslında tabii yeni haftaya böylesine bir haberle giriyor olmamız, özellikle Brent petrol tarafına baktığımızda %7'ye varan düşüşleri gördük. Bununla beraber tabii ki tedarik zincirinde bir miktar rahatlama emarelerini göreceğiz. Burada risk iştahının daha arttığı bir haftaya giriş yapıyoruz Cuma gününe göre. ABD vadeli piyasalarına baktığımızda bir yükseliş havası şu an ki görünümle hakim. Tabii gönül ister ki bu kalıcı bir ateşkese doğru evrilsin. Ancak şu anda bir savaş durumunun erteleniyor olması elbette ki piyasalar için önemli. Ancak bunu biz çok defa gördüğümüz için bundan sonrası için evet tamamen bitti gibi bir çıkarımda maalesef yapamıyoruz. O yüzden hala kırılgan bir zeminde inişli çıkışlı bir süreci takip ediyoruz. Ancak uzlaşı yönünde emarelerin artıyor olması tabii ki piyasaları bir miktarda olsun rahatlatacaktır. Diğer taraftan Kasım seçimleri siz de ifade ettiniz. Burada şu anki Amerika ekonomisinin içinde bulunduğu durum, gerek faiz indirimlerinin mümkün olmadığı bir konuya evrilmesi, gerekse enflasyon tarafındaki yüksek seyir ve bunun hane halkı harcanabilir gelirin olan etkisine de baktığımızda tabii ki ABD ekonomisi için çok iyi bir süreç değil. Burada Amerika elinden geldiğince aslında seçime daha güçlü girmek için çeşitli adımlar atacaktır. Tabii ki burada en çok beklediğimiz konulardan bir tanesi İran'la olan savaşın bitirilmesi. İkinci konu da Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin de bitirilmek suretiyle aslında enerji fiyatlarında çok daha derinden çözümlere kavuşturacak bir sürece doğru evrilmesi. O yüzden tabii ki bu hafta başlangıcı itibariyle bu gelişmeleri pozitif fiyatlıyoruz. Çünkü biz petrolde özellikle ham petrol tarafına baktığımızda varil fiyatlarının çok yüksek seviyelere tekrardan geldiğini görmüştük. Şu an burada bir normalleşme var. Tekrar 80 dolarların test edilmesi, aşağısına doğru gelinmesi piyasaları rahatlatacaktır. Hürmüz Boğazı ile ilgili olan gelişmeler şu an başta Avrupa olmak üzere birçok ülkenin odağında, Asya piyasaları için yine aynı şekilde benzer etkileri gösteriyor. Bununla beraber tabii ki şu anki sonuçlar ve süreçler diyebiliriz belki piyasaların risk iştahını doğrudan etkileyecek gibi duruyor.
0: Peki petrolle devam edelim. Siz zaten bahsettiniz, biraz bunu detaylandıralım. Şimdi müzakere beklentisiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı %5-6 civarında bir düşüş yaşadı. 83 dolar seviyelerinde şu anda. Trump'ın tabii benzer söylemleri zaman zaman olmuştu daha önce. Şu an piyasada daha hızlı fiyatlamanın olmasının sebebi ara seçim midir? Tabii diğer taraftan Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği hala normale dönmedi ve hafta sonunda bazı saldırılar gerçekleştirildi. Buna rağmen petrol fiyatlarının düşmesinin nasıl yorumlamak gerekir? Piyasalar jeopolitik riske alıştı mı, yoksa bu gerilimlerden ziyade tamamen Trump'ın söylemleri ve ara seçime odaklanmış durumda mı?
1: Tabii yani seçime daha oldukça da zaman var. Bununla ilgili tabii zaman yaklaştıkça doğrudan adımları görebiliriz.

0: Ancak şu anda her ne kadar biz Hürmüz trafiğini istediğimiz ölçekte akışını göremesek de ki zaman zaman Babülmendeb tarafında da bu tarz gerilimleri görüyoruz. Özellikle Husilerin burada yine siyasi olarak da aslında bir baskın unsur olarak kullanıyor. Tabii bu zaman zaman bu tarz atışmalar belki savaşın neticelendirilmesine yakın zamanda bir koz olarak da değerlendiriliyor. Ancak genel itibariyle şu anda ABD'nin Kasım seçimlerine gireceği bir o ortamda en azından arzu ettikleri bir petrol fiyatlarıyla sadece ham petroldeki geri çekilmeyle de bunun mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Çünkü sadece burada ham petrol değil, nihai ürüne baktığımızda özellikle benzin, dizel ve jet yakıtlara baktığımızda bu tarafta da aslında çok daha derin bir kriz var. Çünkü birçok rafinerinin bu savaş süreci boyunca zarar gördüğünü gördük. Bunların tekrar onarılması, tekrardan burada tedarik zincirine katılması elbette zaman alacak. Ve buradaki yüksek talep ki işte Ukrayna'nın Rusya'ya olan saldırılarıyla beraber de aslında rafinerlerde önemli dizel krizlerine de sebebiyet vermişti. Aslında bunları bir temel ilk anlaşma olarak görüp devamında gelecek sürecin aslında evrildiği nokta ki biz Haziran ayına başladığımızda o dönemde ateşkesin sağlanmış olması elbette önemliydi. Ancak biz Temmuz ayı içerisindeki zaman zaman atışmalarla beraber tabii ki bunun fiyatlamalara yansımasında gördük. Tabii bunu da arzu ediyoruz ki artık hem gerek enflasyon cephesinde, fiyatlama cephesine yansıyabilmesi için de bir zamana ihtiyacı var. Tekrardan bu rafinelerin onarılması için de bir zamana ihtiyacı var. Kasım'a doğru yaklaşırken evet şu an bir güçlü Amerikan doları görüyoruz. Diğer para birimlerine karşı oldukça burada Merkez Bankası'nın da durmuş olduğu politikalarla beraber ancak hiçbir şey tek başına yeterli olmadığı için şu anda bir kümülatif değerlendirme yaptığımızda da tabii ki Brent petroldeki bu soğuma piyasalar etkileyecektir. Ancak bunun hemen bugünden yarına değil, yükselirken fiyatların hızlı yükseldiğini ancak normalleşme evresine geçtiğimizde işte bunun biraz daha zaman aldığında göreceğiz.
1: Geçtiğimiz hafta Fed faiz kararını açıkladı. %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu ve 3 üyede faiz artırılmasına yönelik oyunu kullandı. Tabii Fed yönetimi sabit tuttu. 3 üye faiz artıralım dedi. Trump faizleri indirin diyor. Bir taraftan enflasyona baktığımızda hedeflenen enflasyonun iki katına yakın bir enflasyonun olduğunu görüyoruz Amerika'da. Fed bir sonraki kararında Eylül ayında ne yapacaktır sizce?
0: Aslında Fed'in parametrelerine baktığımızda, incelediği datalara baktığımızda tabii çok fazla istedikleri ölçekte bir ilerleme göremiyoruz. Ancak bütün bunlarla beraber zaman zaman jeopolitik tansiyonlardaki iyileşmelere de bağlı olarak, görünüme bağlı olarak aslında bir miktar daha burada çekimser kalmasını bekliyoruz. Şu anda Fed'in tıpkı ECB gibi eğer burada daha da riskli bir duruma gelmek istiyor görünüyorsa ve %2 enflasyon hedeflerinde hem gerçekçi hem de ısrarcılarsa burada faiz arttırımına yönelik olan seslerin arttığı bir durumda Eylül ayında bir faiz artışının gelmesi gerekebilir. Ancak biz Eylül ayına doğru yaklaşırken evet petrol fiyatlarında bir rahatlama görürsek ve bunun ileri vadede enflasyon beklentilerindeki iyileşmeleri de beraberinde getirirse büyük ihtimalle FED bu durumda yine pas geçmeyi tercih edecektir. Çünkü hali hazırda yüksek faiz ödemesi olan Amerika hükümetinin daha yüksek faiz oranlarıyla bu borcun artması ve özellikle bu harcamaların da savunma tarafından geliyor olması şu anda tabii ki istenmeyen bir durum. Amerika'da burada baktığımızda Trump yönetimine baktığımızda daha düşük faiz oranlarıyla bir ekonomiyi kavuşturup ve bununla beraber de aslında bir nispeten bir seçime de bununla da girmek istiyor olabilirler. Ancak bu temel olarak çok gerçekçi olmayacağı için ve risklere rağmen bir miktar daha aslında burada pasif kalmak kalmasını bekleyebiliriz. Çekimser kalmasını bekleyebiliriz. Son toplantıda 3 üyenin burada ısrarcı bir şekilde aslında daha şahin bir duruş sergilemesi piyasaya verilen ayrıca bir mesajdı. Buradaki gelişmelerin etkisi artarsa ve özellikle Ağustos ayında alacağımız TÜFE, Temmuz ayında alacağımız TÜFE'de de tekrardan %4'leri görürsek ve çekirdek tarafta aslında FED bir önceki başkanın vurgulamış olduğu konulardan bir tanesi buydu. Burada talep yönlü enflasyonun da artış emarelerini görürsek faiz artışına da doğru gitmesini bekleyebiliriz.

0: Şu anki görünümde büyük ihtimalle hem burada Eylül ayında hem de yılın geri kalanında bir miktarda tabii ki seçim etkisi de burada kendisini gösterebilir. Pas geçmesini bekliyoruz. Ancak %2 hedefinin oldukça uzağında olduğunu ki siz de ifade ettiniz. Yaklaşık %2 katına varan bir enflasyonla mücadele etmek için burada nötr noktasına geldiklerini görüyoruz. O da aslında elbette ki arz yönlü şoklar burada etkili. Talep yönlü artışlar burada tabii ki para politikalarını etkiliyor. Ancak burada tabii ince bir ayrım var. Bu dengeyi bu şekilde bütmesini bekliyoruz.
1: Peki gümrük tarifeleri burada nasıl bir rol oynayabilir? 60 ülkeye gümrük tarifesi açıklamıştı ki aralarında tedarik zinciri açısından çok bağlı olduğu Brezilya ve Kanada'da var. Bu anlamda Amerika'da yani bu gümrük tarifeleri Amerika'da enflasyonu daha da artıracak bir unsur olarak değerlendirilebilir mi?
0: Aslında gümrük tarifelerine baktığımızda tabii ilk başta açıklandığında da piyasalarda çok ciddi bir endişe vardı. Biz hatta bu dönemlerde uzun vadeli enflasyonu tetikleyeceği beklentileri veya buna dair görüşler de olduğu için aslında altın fiyatlarında da artışları biz buradan da görmüştük. Ancak tabii ki gümrük tarifeleri hayata geldi ve çeşitli etkileri de analiz edildi. Burada beklenilen veya daha yüksek enflasyona sebebiyet verebilecek bir kapıyı en azından bilinmez bir döneme göre açıldığını düşünmüyorum. Tabii burada daha bilinçli bir politika olduğunu söyleyebiliriz. Eğer %10'dan 2 katına 3 katına çıkacak bir gümrük tarifesi görseydik evet belki orada hayatımızı değiştirecek birçok parametrede oluşurdu. Ancak %10'dan 12,5'a gelmesi tabii bu konuda daha detaylı ve hassas çalışma yapabilenler kestirebilir. Ancak şu an bu taraftan en azından gelebilecek risklerin çok daha sınırlı olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Avrupa ile devam edelim. Enerjinin doğrudan ve çok hızlı bir şekilde etkilediği bölgelerden bir tanesi. Euro bölgesi Temmuz enflasyonuna baktığımızda %2,9'a yükseldi. İkinci çeyrek büyümesine baktığımızda %0,4 oldu. Genel görünüm nasıl? Faiz indirimine ilişkin Christine Lagarde'ın kapı bıraktı, kapı aralamıştı. Bu anlamda Eylül ayında ECB nasıl bir karar verecektir ki daha erken davranıyor genelde Fed'e göre. Geçtiğimiz aylarda da 2023 Eylül'den sonra ilk 2023 Eylül'den itibaren ilk kez faiz indirimine gitmişti. Bu anlamda ECB nasıl bir tutum sergileyecektir?
0: Tabii yani ECB tarafına baktığımızda çok daha proaktif bir yönetim olduğunu görüyoruz. Yani buradaki ekonomi yönetimi özellikle yaz aylarındaki talep yönlü enflasyon artışlarını da dikkate alarak bu dönemde, bu yıla baktığımızda ilk faiz artışını yaptılar. Burada oldukça aslında kararlar daha çekimsel olduğunu görüyoruz ve hedeflenen enflasyona çok daha yakın noktalardalar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çok zayıf bir Euro bölgesinde büyüme görüyoruz. Yani bu elbette ki çok zayıf büyümeler de bir noktadan sonra aslında resesyonu çok yakın olduğunu da gösteriyor. Avrupa ekonomisinde tabii yapısal birçok etken var. Yani burada bürokrasinin yavaş ilerlemesi, özellikle Amerika ile olan ilişkilerine baktığımızda ki savunma sanayi tarafında, savunma alanındaki bazı hayal kırıklığı biraz daha kendilerinin de taşın altına ellerini koyması gerektiği bir sürece doğru da evrildi. Bütün bunlarla beraber değerlendirdiğimizde tabii enflasyon cephesinde burada talep yönlü bir enflasyonun artmadığını görüyoruz. Buradaki en büyük etkenin elbette ki enerji maliyetleri kaynaklı ve arz yönlü etkiler. Bu sadece petrol değil, doğal gaz tarafında da bunu görüyoruz ve Avrupa Birliği aslında daha düşük maliyetli enerji ürettiği birçok nükleer santrallerini de askıya almıştı. Bütün bunların da etkisiyle beraber biz piyasa takas fiyatlarından takip ediyoruz özellikle yurt içindeki gelişmeler. Ancak o tarafta elektrik fiyatlarına baktığımızda kilowatt başına fiyatların neredeyse 2 katına çıktığını görüyoruz geçtiğimiz yıla göre. Burada ki Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönemlerde gelmiş olduğu seviyeler elbette ki yine benzeri etkilerle karşımıza çıktı. Kısmen bu dönemde bir miktar rahatlama var ancak buradaki enflasyon baskısına rağmen ECB'nin faiz arttırdığını gördük. Tabii çok aceleci davranabilir mi? Bundan emin değilim çünkü henüz o baktığımızdaki riskler bertaraf edilmiş değil. Ama Tabii Eylül ayına kadar da oldukça da zaman var. Eğer burada fiyatlarda bir normalleşme eğilimi görülürse ve kalıcı bir ateşkes görülürse yine

0: burada ilk faiz indiriminin de ECB tarafından gelmesini bekleyebiliriz. Ancak işte fiyatlamalar bazen olduğunda ki genelde enflasyonun yansımasının birkaç aylık periyotlarla zamanla yayıldığını görüyoruz. Burada tabii ki şu an daha nötr noktada olduklarını da ifade edebiliriz. Ancak faiz indirimleri için aslında ECB tarafında da bu açıdan daha erken de olabilir. Ancak şu anki seviyelerin korunması bir miktarda burada aslında euro dolar paritesi de ön plana çıkıyor. Çünkü biz geçtiğimiz yıl 1.20'lerin hatta 1.25'lerin normal kabul edilebileceği bunun üzerinde bir fiyatlama oluşursa o zaman Avrupa tarafının rekabet gücünün azalabileceğini tartışıyorduk. Şu an tabii daha güçlü bir dolar var ve bir miktar burada güçlü euro ile daha dengelenmiş, en azından 1.20 paritede dengelenmiş bir fiyatlama görebiliriz. Tabii bu iki türlü olacaktır. Birincisi Euro'nun güçlenmesi. Burada ihtimalimiz az. Diğer ihtimal de tabii ki doların zayıflaması. Kasım seçimlerinden sonra zayıflayacağımız dolara bağlı olarak da aslında paritedeki gelişimle beraber ECB'nin aslında bu denklemi de elbette ki karar mekanizmasını almasını da bekleyebiliriz.
1: Peki Asya piyasalarıyla devam edelim. Çin'de ikinci çeyrek büyümesini takip etmiştik. Geçtiğimiz haftalarda %4,3 ile bir zayıf tabii seyir söz konusuydu. Diğer yandan ABD'nin tarifelerini de düşünecek olursak Çin ekonomisi ve Asya piyasalarındaki genel görünüme ilişkin neler söylersiniz?
0: Tabii Asya piyasalarına baktığımızda buradaki en önemli yatırım temalarının, borsalardaki yükseliş temalarının başlıca sebeplerinden bir tanesi Amerika'da da olduğu gibi teknoloji yatırımları. Tabii teknoloji şirketlerindeki bu yüksek talep, diğer taraftan çip krizi olmasa da en azından yapay zeka teknolojilerindeki model geliştirilme yarışlarına da baktığımızda tabii ki çip üreten, burada model geliştiren şirketlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu bir sonraki safta aslında ham maddeye erişim ne kadar güçlüyse o kadar aslında bu yatırımları yapılabilecek noktasına geldi ve tabii ki Amerika Çin'e karşı bir gümrük tarifesi silahını kullandığında Çin de burada nadir toprak elementlerinin Amerika'ya daha veya diğer dünyaya daha kısıtlı satılması yönündeki kozunu kullandı. Bütün bunlarla beraber biz emtia fiyatlarında, gümüş fiyatlarında artışları gördük. Tabii bunun etkisi elbette ki Asya piyasalarını daha geniş açıyla değerlendirdiğimizde imalat sanayilerinde Hindistan tarafında bunu çok fazla hissettik. Bu taraftaki baskı gitgide arttı. Sadece teknoloji şirketlerindeki pozitif seyirle de bütün ekonominin gerçeklerini yansıtmadığı için aslında büyüme rakamlarında elbette bir zayıf görünüme ulaşmış oldu. Tabii Asya piyasalarının da en zayıf karnı burada enerjiye erişim. Enerji hattında da tabii ki İran'ın çok önemli bir rolü vardı. Amerika'nın burada enerji noktasında daha kontrollü veya daha yüksek fiyata maruz bırakması elbette ki Asya piyasaları için sadece bu yıl değil önümüzdeki yılda da bu baskının devam etmesini bekleyebiliriz. Bir diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemde aslında yapay zeka şirketlerine yönelik fiyatların yükselmiş olması, pahalılık tartışmalarını beraberinde getiriyor olması da ayrıca bir endişe kapısı aslında açıyor burada. Ama tabii bununla beraber ki bugün aldığımız Çin PMI verisinde de bir zayıflama görüyoruz. Evet, 50 eşiklerinin üzerinde hala orada iç talebin canlı tutulmaya çalışıldığını da biliyoruz. Çünkü Çin sadece dış dünya ile olan iletişiminde veya ticaretinde değil, kendi iç ekonomisi olarak da aslında çok büyük bir ekonomi olduğu için buradaki dengeleri de yönetmeye çalışıyorlar. Ve bütün bunlarla beraber baktığımızda tabii ki burada işte doların Çin'e karşı olan konumu şu anda daha baskın dursa da önümüzdeki dönemde ticaret gümrük vergilerinin getirmiş olduğu sebeplerle ve buna aslında alternatif olarak da Çin argüman üretmeye devam ediyor. Çünkü ilk gümrük tarifeleri geldiğinde Çin Amerika'ya doğrudan bir mal satamayacağını endişeleriyle diğer dünyayı aslında kuşatmaya başladı. Buralarda etkinliğini arttırmaya başladı ki Çin'in bu yıkıcı politikaları çok daha ezici aslında politikaları sebebiyle başta Avrupa olmak üzere ki bizde de birçok sektörde biz bu baskıları görüyoruz. Tabii çok kısa vadede bu politikaların normalleşmesini bekleyemeyiz.

0: Ancak burada bir denge nerede oluşacak sorusu elbette aslında daha belki orta vade baktığımızda Amerika ile Çin olan ilişkilerinde ve seçim sonrasındaki dönemde oluşmasını bekleyebiliriz. Çünkü Çin teknoloji alanında da diğer alanlarda da çok ileri seviyeye geldi ve işte başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya olmak üzere Avrupa pazarında çok büyük bir hakimiyet kurdu. Burada biraz daha ezici rekabetin getirmiş olduğu aslında dünya ekonomisi bunun zorluklarını yaşıyor. Ve tabii ki Çin'le mücadele etmek belki ticari anlamda çok kolay değil diğer ülkeler açısından. Ve tabii bu denge içerisindeki Çin'in ulaştığı bu kapasiteyi yönetebilmesi çok da kolay değil. O yüzden tabii ki Asya piyasalarını topyekün değerlendirdiğimizde Amerika'nın buradan bazı talepleri var. Özellikle yüksek teknolojili çip üretimini kendi ülkesine almak istiyor. Bu orada olduğu müddetçe Asya tarafı yine gözde olmaya devam edecektir. Bu tarafla olan ticaret gelişmeleri yakından izlenmeye devam edecektir ve Çin gerçekten Amerika'yı geçebilecek mi büyüklük olarak, ekonomik büyüklük olarak? Buna çok fazla Amerika şu anda izin verecek gibi gözükmüyor. Ancak ikili bir partner mantığında devam etmelerini de elbette ki bekliyoruz. Çünkü çok büyük kırılganlıklara da yönetebileceğimiz bir dünya ekonomisi olmadığı için zaman zaman tansiyonların arttığı ancak bir noktada da uzlaşının sağlanacağı bir evreye geçmesini de bekleyebiliriz.
1: Peki Japonya ile devam edelim. Geçtiğimiz hafta %1'de sabit tutmuştu Japonya faizi ki bu 31 yılın en yüksek seviyesi aslında. Tabii yen dolar karşısında düşüşünü sürdürüyordu. 163 dolar 163 seviyelerindeydi. ABD ile ortak döviz müdahalesine gidildi. Bu anlamda Japonya'nın bir sonraki adımı ne olacaktır sizce?
0: Aslında Japonya şu anda zayıf Japon kuru politikası uyguluyor. Tabii bununla beraber haliyle ve diğer taraftan da tabii bir toplum yapısı var. Yani orada faize ne kadar düşük olsa da bir talep yönlü enflasyon oluşturulamadı. Ancak küresel enflasyonla eşdeğer olabilmek için burada BOJ'un aldığı karar hani biz de o enflasyona yaklaşalım, dünya enflasyonuyla bir olalım, rekabet konumuzu ve dengemizi koruyalım mantığı var. Tabii zayıf Japon yeni fiyatlaması geçtiğimiz dönemde de gördük. Japonya'dan borç al, Amerika'ya borç ver. Carry trade pozisyonlarını çok ciddi anlamda şişirmişti ve buradaki tabii bir noktada bu dengenin değişebilecek olması, Amerika'nın faiz indirmesi, Japonya'nın faiz arttırması bütün bu denklemi bozmuştu. Şu an içinde bulunduğumuz süreç aslında bunun devam edeceğini gösteriyor ve enflasyona yönelik beklentiler de %2'ye yakınsayabilir beklentilerinde güçlendirdiği için aslında mevcut politikalar da aslında önceki hükümet tarafından da eleştirilmişti. Önceki hükümetle aslında BOJ'un arasındaki iletişim ve beklentiler de dengelenmemişti. Şu anki dengelenmenin tabii ki sürdürülebilir olup olmadığını takip edeceğiz. Burada sadece BOJ kendi alacağı kararlar veya kendi enflasyon beklentiler çerçevesinde değil, aslında Fed'in aldığı kararlarla da bu durumu şekillendirmek istiyor. Ancak Japonya ekonomisi enflasyon üretemediği için burada kur düşmeye devam ediyor. Bu politikayla aslında üretim dengelerini korumaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve tabii yıl sonuna dair şu an çok yüksek seviye dediğimiz aslında %1 mertebesinde bile değil. Ancak Japon ekonomisi bu şekilde yönetildiği için ve yıl sonunda bir faiz arttırma ihtimaliyle de beraber aslında piyasa beklentilerini şu anda şekillendiriyor diyebiliriz. Tabii geçtiğimiz günlerde 160 seviyesinin üzerinde bir burada fiyatlama varken şu an bunun altında dengelendiğini görüyoruz. Çünkü çok zayıf Japon yeninin de bir noktada kırılmasını bekleyebiliriz. Çünkü bu fiyatlama arttıkça bu sefer küresel ekonomide stres oluşturabilecek carry pozisyonlarında arttığını da takip etmiştik diyebilirim.
1: Peki altınla devam edelim. Ons altına baktığımızda 4000 dolar seviyelerinde bir süredir zaten bu seviyelerde seyrini sürdürüyor. İran'a saldırının ertelenmesi güvenli limana olan talebi sınırlandırır mı sizce? Zaten bir süredir aslında jeopolitik risklerin de sınırlı etkisinin olduğu değerlendiriliyordu altında. Bundan sonra nasıl bir tablo olacak altında?
0: Tabii yani altını belki çok kısa vadeli gelişmelerle değil daha uzun vadeli baktığımızda da aslında ABD enflasyonunun yükselmeye başlaması, faizlerin inmeye

0: burada eğilimine girmesiyle beraber biz altında çok ciddi bir fiyatlama gördük. Tabii dolara olan güvenin zayıflaması da elbette burada etkili olmuştu. Ve bütün bunlarla beraber son 3 yıllık fiyatlamalarda 1700-1800 dolarlardan 5600 dolarlara kadar geldi. Tabii akıllarda bütün hesaplamalarda adil değer neresiydi? Geçtiğimiz yıllardaki zirveye göre ABD enflasyonu ne kadar gerçekleşmiş diye baktığımızda aslında 2011 yılında gördüğümüz 1900 dolarlı seviyelerin üzerinden ABD'de %50'lik bir enflasyon olduğunu, işte bunun 2700-2800 dolar olabileceğini, bunun karşılığının. Ve tabii ki jeopolitik risklere bağlı olarak da bir risk primi eklenmesi ve önümüzdeki döneme dair belirsizliklerle de bir risk primi eklenmesini burada makul görüyorduk. Ancak fiyatların çok hızlı bir şekilde 5000 doları aşmasını da elbette bir pahalılık, bir burada aşırılık olarak değerlendirmeye başladık. Tabii bu prim savaş başladığında Amerikan dolarının burada ön plana çıkmasıyla beraber çok hızlı bir düzeltme evresine girdi. Şu an altın yükseltecek konulardan bir tanesi aslında burada jeopolitik gerginlik değil, ekonomideki stabilleşme, enflasyondaki normalleşme ve faizlerin tekrar düşebileceği beklentisi aslında altına olan talebi arttıracak en önemli unsurlardan birisi olarak karşımızda duruyor. O yüzden şu anda ateşkes anlaşmalarını gördüğümüzde biz altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir görüyoruz. Ancak bu tekrardan bu fiyatların ısındığı aşırılık bölgesi olarak nitelendirdiğimiz 5000 dolar ve üzerine yetebilecek bir aslında gelişmeler şu anda oluşmadı. Yani o dönemde aslında borsaların zayıf olması, diğer enstrümanların geride kalması ve sadece altın değil gümüş fiyatlarındaki yükselişle de beraber değerli metallere olan ilginin çok fazla arttığı da bir dönemdeydik. O yüzden şu anda fiyatlarda bir normalleşme görüyoruz. 3800, 4000, 4200 dolar bandında aslında belki bir 400 dolarlık bantla 3800 ile 4200 dolar arasını yıl sonuna kadar bu bölgelerde geçirmesini ve yıl sonu bu aralıklarda kapatmasını bekliyorum. Ne olabilirse altın tekrardan hızlanabilir. Tekrardan biz FED'den bir faiz indirme beklentilerinin güçlendiğini görürsek. Ancak bu da şu anki koşullarda maalesef çok da mümkün gözükmüyor. O yüzden dolar altın tarafı, dolar tarafına baktığımızda ons fiyatlamalarında bir denge noktasına gelindiğini, bütün küreselde de aslında bu fiyatlamanın şu anda kabul gördüğünü görüyoruz. Tabii gram altın tarafına baktığımızda burada dolardaki aylık %1-1,5'luk sınırlı yükselişlerle beraber tabii ki gram altına bunun karşılığı yansıyacaktır. Bu da yıl sonunda dolardaki artışa bağlı olarak gram altın tarafına elbette yansıyabilir. Yani burada bir %5'lik yıl sonuna kadar bir kur artışı gördüğümüzde, %6'lık kur artışı gördüğümüzde bu bandı otomatik olarak 300-400 lira mertebesinde yukarı çekebilir. Ancak ons tarafında faizdeki beklentilerin çok güçlü seyri, ABD tahvillerindeki bu yüksek faiz beklentileri haliyle şu anda ons altını baskılamaya devam edecek gibi de gözüküyor.
1: Peki İbrahim Bey, yurt içiyle devam edelim isterseniz. Bugün tabii önemli bir gün. Temmuz ayı enflasyonunu bekliyoruz. Saat 10'da açıklanacak. Nasıl bir enflasyon verisi olacak? Yıllık enflasyon artış hızındaki gerileme devam eder mi? Eğer devam ederse tabii politika faizi %37'de. Merkez Bankası bir faiz indirimine gidebilir mi bu yıl için? Yoksa faiz indirimini konuşmak için henüz erken mi?
0: Tabii yani şimdi burada Temmuz toplantısına baktığımızda Haziran ayında aslında beklentilere paralel gelen bir enflasyon vardı. Ancak sadece gerçekleşmiş enflasyona göre değil, burada gerçekleşmesi beklenen yıl sonuna dair enflasyon görünümüyle beraber burada Merkez Bankası'nın karar verdiğini takip ediyoruz. Evet, enflasyon burada aylık mertebede %1 seviyesine gelmişti ve yıl sonunda da aslında piyasa katılımcılarına baktığımızda %29 mertebesinde bir beklenti var. Yine piyasa katılımcıları anketi bu ay bugün açıklanacak enflasyonun %1.68 mertebesinde olmasını bekliyor. Ve bütün bunlarla beraber tabii yıllık manşet enflasyonda çok önemli bir değişim beklemiyoruz. Biz burada %30'un altına indiğimizde belki Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yakın olduğunu görebiliriz. Ancak bir diğer konu burada beklenti enflasyonu, yani burada piyasanın yıl sonuna dair olan beklentisi ve genel görünümü. Talep yönünde bir zayıf

0: Fiyatlama var. Burada bunu takip ediyoruz. Ancak arz yönlü fiyatlardaki oynaklık, enflasyondaki baskıları hala burada canlı tutmaya devam ediyor. Tabii bunlarla beraber ve Temmuz ayı yılın ikinci yarısının ilk sinyallerini biz bugün karşılamış olacağız. Özellikle İTO İstanbul enflasyonuna baktığımızda bu tarafta gelen datayla bir sağlık kaleminde neredeyse %10'a varan bir fiyat artışları gördük. Tabii bütün bunların etkisi, Eylül ayında eğitim kaleminin belki ön plana çıkacak olması gibi konular, ulaştırma tarafındaki Temmuz ayındaki petrol fiyatlarının yükselişi ve ürün fiyatlarına yansıması burada gördük. Şu anda bir faiz indirimini beklemiyoruz. Ancak piyasa faizlerinin normalleşmesi ve diğer konuda enflasyon beklentilerindeki iyileşme ile beraber petrol fiyatları, ürün fiyatlarındaki normalleşme ile beraber biz Merkez Bankası'ndan ilk adım olarak politika faizinin indirilmesi değil, haftalık fonlamanın tekrardan hayatımıza geçmesi. Çünkü biz şu anda politika faizini %37'de görsek de haftalık fonlama değil gecelik fonlamayla piyasaya para verildiği için biz aslında %40'la fonlamış oluyoruz şu anda. Ve bu savaş başladığı günden beri ortalama olarak yaklaşık %40 seviyesinde gerçekleşiyor. İlk normalleşmeyi biz aslında enflasyon tarafında ve arz yönlü fiyatların normalleştiğinde petrol fiyatlarının tekrardan belki 70 dolarların altında kalmış olsaydık biz bu 37'de normalleşmeyi bekleyebilirdik. Tabii yıl sonunda 29 mertebesinde oluşmuş bir piyasa katılımcıları beklentisi var. Bu ay içerisinde 2 hafta sonra Merkez Bankası'nın yine enflasyon raporu olacak. Yılın 3. raporunu burada almış olacağız. Burada bir revizeye gidip gitmeyeceği de önemli olacak. Çünkü şu ana kadar geldiğimiz noktada muhtemelen bugünkü enflasyon datasıyla %20'ye yaklaşmış olacağız. Yılın geri kalanındaki görünüm hem talep yönü hem enflasyondaki arz yönlü fiyatlamalar. Bütün bu ikisini birleştirdiğimizde biz Merkez Bankası'nda bir 37 normalleşme tabii devamında da bir faiz indirimi bekliyoruz. Bu yıl faiz indirimlerini henüz kapatmış değiliz. Tabii burada bölgedeki barışın sağlanması, ateşkesin sağlanması yıl sonunda enflasyon 29 olacaksa politika faizinin en azından bir 200-300 bas puanlık indirimin de olması burada normal karşılanacaktır. Piyasa çünkü çok fazla yüksek faiz olduğunda da bu sefer bunun da tabii ki ters etkilerini veya zorlu etkilerini piyasa görüyor ki şu anda da bunu da görüyoruz. Bugün sadece biz enflasyon verisi değil PMI verisi de alacağız ve PMI tarafında 2 yıldır biz 50 rakamını maalesef henüz göremedik. Biraz bu tarafta da imalat tarafında da iyileşmeleri görmemiz için hem enflasyondaki gerçekleşmeler hem de önümüzdeki döneme dair beklentilerle beraber çok makul bir denge kurulması gerekiyor. Şu ana kadar çok sıkı bir duruş gördük. Ancak biraz Merkez Bankası'nın burada talep yönlü enflasyonu da dikkate almak suretiyle Eylül'den sonra kısmen bir rahatlatıcı politika uygulamasını da bekliyorum.
1: İbrahim Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal'la birlikte. Bora Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba Ahmet Bey. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Tabii hemen ABD-İran gerilimiyle başlayalım. Trump, İran'a yönelik planlanan saldırıyı ertelediğini duyurdu. Tabii müzakere beklentisiyle birlikte Brent petrole baktığımızda %5-6 civarında bir düşüş olduğunu gördük. 83 dolar seviyelerinde. Trump'ın tabii benzer söylemleri de olmuştu daha önce. Ancak şu an tabii kritik bir süreç Trump için. Kasım'da ara seçimler var. O yüzden piyasalar aslında ara seçimlere odaklanmış durumda diyebilir miyiz şu anda?
2: Evet, baktığınız zaman 27 Şubat'tan beri bu sürecin içerisinden geçiyoruz. Hani belki herkesin bir iki haftada bitecek dediği savaş 6. ayına girdi. Bu da doğal olarak ekonomiler üzerinde baskıyı arttırmaya devam ediyor. Belirsizlik devam ediyor. Çünkü söylemler bir öyle bir böyle şeklinde değişiyor. Yine hafta sonu ciddi bir vuruş olacağı söylemlerinin arkasından dün gelen bir rahatlama petrol fiyatlarının haftaya borsalarında bir miktar yukarı başlamasına sebebiyet verdi ama buradaki denkleme baktığımız zaman açık

0: açıkçası burada kesin bir nihai hedefe ulaşılmadan açıkçası buradaki belirsizlik tamamen ortadan kalktı diyemeyeceğiz. Çünkü bugün şu saat itibariyle böyle ama bir saat sonra haber akışlarının nasıl olacağını kestirmek oldukça güç. O da piyasanın üzerindeki baskıyı arttıran en büyük unsur. Ama zaman geçtikçe buradaki gelişmelerin, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların merkez bankaları üzerindeki baskıyı arttırması ve enflasyon baskıyı yukarı yönlü ittirmesi sebebiyle önümüzdeki dönem bunun gecikmeli etkilerini maalesef görüyor olacağız bu şekilde devam ederse.
1: Peki şimdi Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği halen tabii normale dönmedi. Hafta sonunda saldırılar gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki dönemlerde ne olacak? Yani petrolde düşüş devam eder mi sizce?
0: Evet, burada geçen yayınlarda da söyledim. Burada önemli olan açıkçası kalıcı bir ateşkesin veya bir barışın olması. Yoksa orada bir güç savaşı var. Amerika kaybettiğini kabul etmek istemiyor. Açıkçası İran Boğaz üzerindeki kontrolün ana sağlayıcısı olmak istiyor. Hani bu denklem içerisinde baktığımız zaman eğer gerilim bu şekilde devam edip tırmanmaya meylederse bir miktar hani petrolün geri çekilmesinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bir bant hareketi yapıyor petrol. Açıkçası olumlu haberlerde 75-80 bandı, hani 70-75, hani bu seviyeler şu anda destek. Daha aşağı gelmesi hani iyimser havada da beklenmemeli. Çünkü hani şu saat itibariyle savaş tamamıyla bitmiş olsa bile oradaki hasar, taşıma maliyetleri, tedarik zincirlerindeki problemler önümüzdeki dönemde baskı unsuru olmaya devam edecek piyasalar üzerinde. Tersi durumda olumsuz gelişmelerin devamı halinde altyapıların veya elektrik santrallerinin hedef alınması gibi hafta sonundaki ortaya çıkan gelişmelerin hayata geçmesi durumunda petrol fiyatlarında tekrar 90-100'lere doğru bir geri çekilme olabilir. O yüzden sorduğunuz soruya istinaden burada olay tamamen oradaki gelişmelerin negatif veya pozitif tarafa doğru evrilmesiyle ben alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani tez zamanda eğer orada bir normalleşme söz konusu olursa petrol fiyatlarının tekrar en azından 70-80 bandında bir stabilizasyon sürecine girdiğini hep birlikte görebiliriz.
1: Peki, şimdi FED geçtiğimiz hafta faizi sabit tuttu. %3,50-3,75 aralığında 3 üye faiz artışı istedi. Trump faizi indirin çağrısında bulunmaya devam ediyor. Enflasyona baktığımızda hedefin neredeyse 2 katı. ABD-İran gerilimine ilişkin belirsizlikler tabii sürüyor ve ABD'de enflasyonu yukarı taşıyabileceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı gümrük tarifeleri. Bu anlamda FED önümüzdeki dönemlerde nasıl bir karar alacaktır?
0: Evet, FED biliyorsunuz bundan sonra sözlü yönlendirme yapmadığı için ki bence FED'in burada söylediği, Warsh'un söylediği çok önemli bir konu vardı. Piyasa faizi belirlediği sürece biz sadece izleriz, sonradan takip eder belki, ama şu anda Amerikan faizlerine baktığımız zaman kısmi de olsa yukarı yönlü baskının attığı, hatta 2007'den beri en yüksek seviyelerin görüldüğü yerlere gelmiş durumdayız. O yüzden hani gerilimin tırmanması, enflasyonun baskının artması faizlerindeki baskıyı arttırma yoluna gideceği için FED'in önümüzdeki dönemde bu şartlarda faiz arttırması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Ama şu aşamada baktığımız zaman hani piyasa bunu kendi kendine fiyatlayacak. Çünkü FED çıkıp ben indirebilirim veya yükseltebilirim tarzında bir şey söylemeyecek. Gelecek datalara bakacak piyasalar. Bununla birlikte Orta Doğu'daki gelişmeleri göz önünde bulunduracak. Bu hafta Amerika'dan oldukça önemli datalar var. ADP özel sektör istihdamıyla tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız. Onun dışında da ISM imalat endekslerini alıyor olacağız. Amerika'dan hani data bunu değerlendiriyor olacağız ve tabii ki Orta Doğu'daki gerilimin buradaki tansiyonun ne kadar arttığını, azaldığını takip ederek piyasalar bir fiyatlama yolunu seçecek düşüncesindeyim.
1: Peki altınla devam edelim isterseniz. Ons fiyatı 4000 doların üzerinde tutunuyor. İran'a saldırının ertelenmesi güvenli liman talebini sınırlayabilir mi sizce?

0: demiştik. Risklere rağmen bir süredir altında sınırlı bir artış olduğunu takip etmiştik. Bundan sonra ne olur altında?
1: Evet, evet, altın tarafına baktığımız zaman yani emtialar genelinde konuşacak olursak özellikle yani bu yıla girerken faizin arttırımları tartışılır. Faiz indirimleri tartışılırken Şubat sonu Orta Doğu'da savaşın şiddetlenmesi ve savaşın çıkmasıyla altın fiyatlarında geri çekilme gördük. Son iki yılın favori enstrümanı bu bahaneyle bir miktar düzeltme seyrine girmiş durumda. Burada kritik seviyeler 3935 ve aşağıda 3600 seviyeleri. Yani bana göre bu seviyelere doğru geri çekilme olursa yatırımcıların alım yönünde hareket etmesini ben tavsiye ederim kademeli olarak. Yukarı yönlü hareketlerde kalıcı hareketler için olumlu haber akışlarında altının onsunun açıkçası 4250-3300 bandını geçmeden kalıcı hareketlerden bahsetmek güç. Burada tabii altının yanında en önemli engel teşkil eden durum bana göre faiz arttırımı ihtimalinin önümüzdeki dönemde masada olması açıkçası. O yüzden burada en önemli takip edeceğimiz olay Fed'in faiz arttırımı mı yoksa sabit mi tutacak, aşağı mı gelecek, bunu takip ediyor olacağız. Bununla birlikte tabii ki Orta Doğu'daki savaş durumunda yine piyasalara yansımasını yine yakından takip edeceğiz. Çünkü orada olayın ciddi şekilde tırmanması altın fonlarından satışları geçen sefer tetiklediği gibi tetikleme riski var. O yüzden yani 3950-3600 bandını geri çekilmelerde yine alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. 4250-300'ü de yine direnç olarak yatırımcılar takip edebilir. Bu seviyelerin üzerinde tabii ki altının onsunda hareketin ivmelendiğini görebiliriz.
0: Evet, bugün yaklaşık bir saat sonra Temmuz ayı enflasyon verisi gelecek. Yurt dışıyla isterseniz devam edelim. Enflasyonun özellikle yıllık enflasyonun artış hızındaki gerileme devam edecek midir? Tabii Merkez Bankası %37 sabit tutmuştu politika faizini. Bundan sonrası için nasıl bir karar verecektir? Yani enflasyon, yıllık enflasyonun artış hızında gerileme devam ederse eğer faiz indirimine bu yıl başlar mı Merkez Bankası?
1: Yani açıkçası burada yine olayı bağlayacağımız yer petrol fiyatları. Çünkü yılbaşında Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi yaparken Brent petrolü 63-65 dolar ortalama fiyat olarak değerlemişlerdi. Hani geldiğimiz noktaya baktığımız zaman varil başına şu anda 82-83 dolarlarda. Bu da açıkçası Merkez Bankası'nın hedefinden şaşmasına sebebiyet veren bir durum. O yüzden önümüzdeki dönemde açıkçası Orta Doğu'daki savaşın gidişatı yine Merkez Bankası'nın nasıl bir aksiyon olacağını belirleyecek. Çünkü petrol bağımlısı olan Türkiye'nin bu şekilde devam etmesi hem cari açığı hem de petrol fiyatının yukarı gitmesiyle benzin ve mazottaki yukarı yönlü eğilimin içerideki fiyatları yukarı yönlü baskıyı üzerinde hissettirmesi sonucunda Merkez Bankası geri kalmaya devam edebilir. O yüzden dediğim gibi eğer Orta Doğu'daki bir durulma, savaş durumundaki bir sakinlik petrol fiyatlarını geçen haftalarda olduğu gibi aşağı yönlü tetiklerse fiyatlamayı Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde gevşeyen enflasyon rakamlarıyla faiz indirim patikasına tekrar dönebilir. Ama hani Temmuz ayında dahi Temmuz ayı düşük aylardan biridir. %2'ye yakın İTO'nun rakamları, yanlış hatırlamıyorsam 2.06 geldi. Bu seviyelerde gelmesi bir miktar enflasyondaki yukarı yönlü baskıyı bize önümüzdeki dönemde hissettirecek gibi duruyor.
0: Peki Bora Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sayın seyirciler, Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle birlikteydi ve seans öncesini noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Paranın rotasına hoş geldiniz. Brent petrol %5'in üzerinde sert bir geri çekilme yaşadı. Altın ons tarafında haftaya yükselişli başlayan bir altın ons takip ediyoruz. Bugün önemli çünkü Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacak saat 10'da. Peki piyasalar buna nasıl tepki verecek? Beklentinin altında mı üstünde mi gelecek? Borsa İstanbul'da veri sonrası hangi hareketleri takip edeceğiz? Para nereden çıkacak? Nereye girecek? Hepsini konuşacağız. Çok kıymetli, güçlü bir canlı yayın kadrom olacak birazdan paranın rotasında, ama onun öncesinde gündemin öne çıkan başlıkları diyelim. Bakalım gündem başlıklarında bugün neler var? İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varıldı dedi Amerikan Başkanı. Hürmüz Boğazı konusunda ayrıca anlaşma sağlandığını, nükleersizleşme konusunda da anlaşma olacağını söyledi. Trump ayrıca İran'la müzakerelerinde bugün öğleden sonra başlayacağını duyurdu ve müzakerelerin formatı konusunda görüşüyoruz ifadesini kullandı.

Anda. Bir başka önemli gündem başlığına bakalım hızlıca. Petrol, Trump'ın İran mesajları sonrası sert düştü dedik. Haftaya sert bir düşüşle başladı. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırıyı erteleyerek nükleer anlaşma için diplomatik çözüm arayışına yönelmesi Brent petrolde %5'i, Amerikan ham petrolünde ise %5,7'yi aşan bir kayba sebep oldu. Tabii piyasadaki bütün fiyatlamaları da etkileyecek. Devam edelim diğer gündem maddesiyle. Gözler Temmuz ayı enflasyon verisinde, bugün saat 10'da açıklanacak ekonominin en önemli gündem maddelerinden olan Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak. TÜFE Haziran'da aylık bazda %0,99, YİÜFE %1,8 artış göstermiş ve yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,11, yurt içi üretici fiyatlarında %28,09 olarak kayıtlara geçmişti. Canlı yayın konuklarım da olacak. Verinin açıklanmasının hemen ardından piyasalara etkisine, Merkez Bankası'na etkisine konuşacağız. Devam edelim. Gündemin bir diğer önemli başlığının detaylarına bakalım. Amerika ve Japonya yen müdahalesini doğruladı. Japonya Maliye Bakanlığı Cuma günü Amerikan işlem saatlerinde yen satın almak üzere döviz piyasasına müdahale ettiğini ve operasyonun Amerikan Hazine Bakanlığı ile koordineli gerçekleştirildiğini açıkladı. Ortak müdahalenin yendeki aşırı oynaklık ve düzensiz hareketleri sınırlamayı amaçladı belirtildi. Gündeme baktık. Şimdi rakamlarla, verilerle, grafiklerle konuşacağız. Son fiyatlamalar bize ne söylüyor? Tabii ki Brent petrolle başlayacağız. Çünkü Brent petrol piyasanın barometresi. $83,4 fiyatlanıyor. Şu anda %5'in üzerinde de geri çekilme takip ediyoruz Brent petrolde. Çünkü Trump'ın açıklamaları, müzakerelerin tekrar başlayacağı mesajı da savaş primini adeta silmiş gibi görünüyor Brent petrol fiyatlamasında. Ve önümüzdeki günlerde de bu hareketin devam edeceğini, belki de aşağı yönlü hareketin süreceği sinyallerini veriyor. Çünkü teknik olarak o 50 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması da oldukça önemli. Ons altınla devam edelim. Ons altın tarafında yarım puanın üzerinde yükseliş hareketi takip ediyoruz bugün ve $4,068 fiyatlanan bir ons altın var. Tabii petrolün aksine altın güvenli liman algısını jeopolitik yumuşamaya rağmen makro gerekçelerle tabii koruyor ve güçlü bir duruşta sergiliyor. $4,000 üzerinde seyrediyor. Devam edelim. Dolar endeksine bakalım. Şimdi 99,5 seviyesinde dolar endeksi var. 0,23'lük geri çekilme hareketi takip ediyoruz dolar endeksinde. Şimdi küresel piyasalara bakalım. Asya ile başlayacağız. Asya tarafında son durum ne? Nasıl yansıyor? Çin geri çekildi. 0,81'lik geride Çin. Bugün Güney Kore'de de 5,5'un üzerinde düşüş hareketi takip ediyoruz. Satışlar var o tarafta. Asya tarafında Hindistan yükseliyor. 0,85'lik yükselişi var. Hong Kong'da bir miktar aşağı yönlü hareket etti. Japonya tarafında da yukarı yön görüyoruz. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafında Londra geri çekilmişti son işlem gününde. 0,27 gerideydi. 10.868 puandan geçti. Bakalım yeni güne nasıl başlayacak Avrupa piyasaları. Frankfurt'ta da bir miktar yukarı yönlü hareket izledik. Madrid 0,13 üçlük kazançla bitirdi günü 19.782 puandan ve bakalım Paris'e 0.28 ilerideydi Paris son işlem gününde. Amerika tarafına bakalım. S&P 500 0.60'lık yükselişle 7.535 puanda, 28.520 puanla Nasdaq takip ediyoruz. 0.87'lik kazancı var Nasdaq'ın. Dow Jones'ta 0.57'lik yukarı yönlü hareket var ve 52.783 bandını izliyoruz. Borsa İstanbul'da %1,2'lik yükseliş kaydetti Cuma günü. 13.458 puandan kapandı efendim. Bakalım enflasyon verisi sonrası Borsa İstanbul nasıl tepki verecek gelen veriye. Rakamlar, veriler böyle. Bir de bankacılık endeksine bakacağız. Tabii bankacılık endeksinde son duruma da bakalım. %3'e yakın yükseldi bankacılık endeksi son işlem gününde. 15.010 puandan kapandı. Rakamlarla, verilerle son durumu ekrana taşıdık. Paranın rotası devam ediyor. Birazdan stüdyomda kıymetli bir canlı yayın konuğum olacak. Birazdan görüşürüz efendim.

0: Paranın Rotası devam ediyor. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Ahmet Deniz Yağbasan, Destek Portföy Fon Yöneticisi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Günaydın. Öncelikle Brent Petrol'deki tabii o sert yükselişi konuşalım. Çünkü Orta Doğu'da tansiyonun düştüğüne dair Trump'ın açıklamaları önemli. Müzakereler başlıyor pazartesi günü dedi. Ve petrolde sert geri çekildi. Fiyatlamalar açısından tabloya baktığınızda Brent Petrol'ün bu sert geri çekilmesi nasıl etkileyecek piyasaları?
2: Evet, yani görünüşte aslında olumlu bir şekilde etkilemesini bekliyoruz haftanın ilk işlem günü için. Ama tabii ki bu senaryoların hepsini daha geçtiğimiz 3-4 aylık süreçte fazlasıyla gördük. İşte müzakerelere başlayacağız, ateşkes imzalayacağız. İmzalandı da aslında bir nevi. Ama bu ateşkesin devamlılığı maalesef sağlanamadı ve tekrar şu anki günümüz koşullarına geldik. Yani dünkü gelişmeler, en azından Trump'ın açıklamaları, işte saldırının boyutunun daha fazla artması beklenirken bir anda bölge ülkelerin işte Trump'a bekle demesi, belki anlaşma doğabilir demesi, tabii ki haftanın ilk işlem günü için olumlu gelişmelerden bir tanesi. Petrolün düşüşü de bu anlamda olumlu, ama bizim burada takip etmemiz gereken nokta, Brent petrol düştü, o her şey çok güzel gidecek durumu değil. Anlaşmanın ne hale evrilebileceği, gerçekten istikrarlı bir şekilde devam edebilecek mi? Bir miktar daha bunu takip etmemiz gerekiyor. Ama şu an için haftanın ilk işlem günü için gayet olumlu bir gelişme diyebiliriz.
0: Tabii merkez bankalarının faiz patikası açısından da Brent petrol bir anlamda barometre. Çünkü ucunda enflasyon var. Ve enflasyon verisi gelecek. Birazdan tabii altın ons fiyatlamasına da bakarız ama petrolden enflasyona geçmek istiyorum aslında. Saat 10'da açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verisi. Beklentiniz ne yönde?
2: Evet, beklentimiz açıkçası %2'nin üzerinde bir enflasyon verisi beklemiyoruz. %1.8, %1.9 bandında bir enflasyon verisi bekliyoruz. Tabii ki bu enflasyon tarafında katalizör olarak baktığımız zaman enerji fiyatlarındaki maliyetlenmeler ve sağlık tarafındaki fiyat artışları biraz daha etkili olacak. Ama eğer %2'nin çok üzerinde bir enflasyon verisi gelmezse manşet enflasyonda da bir geri çekilme görmeyi umuyoruz. Yine %32 bandlarında bir yıllık enflasyonla Temmuz ayını bir nebze tamamlama ihtimalimizi şu an için öngördüğümüzü söyleyebilirim. Tabii ki İlerleyen döneme de biraz daha konjektür olarak bakmak gerekiyor. Çünkü Brent petrol fiyatının gidişatı, durumu en azından hem Türkiye için hem de diğer dünya ülkeleri için oldukça önemli bir barometre olduğunu söyleyebiliriz. Burada da en azından Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte enerji fiyatlarında biz o geri çekilmeyi görebilirsek, işte o zaman enflasyon tarafında bir miktar daha rahatlamayı görebiliriz ki bu da Merkez Bankası'nın elini kesinlikle rahatlatacaktır. Yine sadece Türkiye için değil, ABD Tabii. ekonomisi için de aynı şekilde. Orta tarafta da enflasyon tarafı her ne kadar Haziran ayında görece olumlu veriler görmüş olsak da anlaşmadan ünsürü, Temmuz ayında bu savaşın tekrar yükseltmesiyle birlikte yine burada da enflasyon tarafında bir nebze artışı görebilme ihtimalimiz var. Bu da tabii ki Fed'in bir miktar daha işlerini zorlaştıran bir tablo çiziyor.
0: Peki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açısından, faiz patikası açısından baktığınızda sabit bıraktık yine son kararda. Arada bir Ağustos boşluğu var. Sonrasında Eylül ayında kararı karşılıyor olacağız. Merkez Bankası'nın faiz politikası açısından nasıl bir rota izlemesini bekliyorsunuz? Eğer tabii petrol bu hızla yine savaş öncesi seviyelere çekilirse.
2: Evet. Eğer bu koşullar gerçekleşirse tabii ki ilk toplantısında, Eylül ayı toplantısında herhangi bir faiz indirimi olmaksızın sadece gecelik borçlanmayı ve haftalık borçlanmaya çekebilir. Bu da aslında göreceli bir faiz indirimine yol açıyor. %40'dan %37'ye çekebilme ihtimali var. Ama dediğimiz gibi savaş biterse, savaş öncesi fiyatları çekilirse bu durum geçerli ve bu durumdan maalesef emin değiliz. İşte bugün konuştuklarımız yarın çok daha farklı bir tabloda bizlerin karşısına gelebiliyor. O yüzden de yatırımcıların, yani şu anki tabloya göre bir yatırım yapmak gene biraz daha

0: Her iki tarafta da defansif kendini koruyabilecek yatırım araçlarına yatırım yapması oldukça faydalı. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Önceden evet belli başlı parametreleri hesaplayıp en azından mantığına göre yatırım yapabiliyoruz. Ama şu anda savaşın seyri İran'la veya ABD'nin görüşmeleri nasıl gidiyor? Bu görüşmelerden çıkan sonuçlar nasıl etkili olacak değil. Trump'ın ağzından çıkan herhangi bir kelimenin yaptırımların ve olasılık çok büyük olduğu bir dönemden geçiyoruz. O yüzden de ya gidip de ya ben böyle bekliyorum veya şöyle olmasını umuyorum şeklinde beklentiler maalesef bizleri yanıltabiliyor. O yüzden de bir miktar daha temkinli olmak bu dönemde çok fazlasıyla önemli.
1: Enflasyon piyasa beklentilerine paralel bir veri gelirse şayet Borsa İstanbul nasıl tepki verir? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya şöyle beklentilere paralel bir veri gelirse ben bir miktar daha bugün fiyatlamam tabii ki acaba bir ateşkes anlaşması gelirse ne olur'a odaklanabileceğini düşünüyorum. Şu anda tabii enflasyon tarafı bir miktar daha en azından bankacılık sektörü için veya diğer gayrimenkul yatırım sektörleri için çok fazlasıyla negatif fiyatlandı. Bu yüzden de beklentilere gelecek paralel bir veri evet belki bir alım iştahını destekleyebilir ama yatırımcıların gözdesi enflasyon datasından daha çok olası bir anlaşmaya evrilecektir. Çünkü beklentinin üzerinde gelme ihtimali evet var mı? O da var ama şu anda biraz daha yatırımcılar açıkçası söylemek gerekirse evet enflasyon datası önemli. Beklentilerin altına gelirse piyasalarda çok daha fazla iyimser bir fiyatlama görebiliriz. Ama eğer zaten bugün özel kılan nokta bir anlaşmaya tekrar iki tarafında yakınsamış olması. Bu da tabii ki piyasaları olumlu bir şekilde destekleme ihtimali var.
1: Tabii piyasalar o müzakerelerin başlamasına, devam etmesine karşılıklı açıklamaları o kadar çok takip etti ki şu anda herhalde gerçek fiyatlamayı aslında somut olarak o masada imzalar atıldığında göreceğiz değil mi? Ya, piyasaların nefes almasını, risk iştahının artmasını.
0: Kesinlikle öyle göreceğiz ama yine arkasında da acaba bu anlaşma ne zaman bozulurunda bir soru işaretleri tabii olacaktır. Bir öncekine gittiğimiz zaman yine Brent petrolün $70'lara kadar düştüğü bir fiyatlamayı görmüştük ama bir gecede hatta NATO zirvesinin olduğu bir süreçte Türkiye'de Trump'ın açıklamaları olayın bir anda tersine evrilmesine neden olmuştu. Evet ya bir anlaşma imzalanması piyasalar açısından oldukça iyi olacaktır. Ama şunu da unutmamak lazım ki sadece bu durum ABD'de bitmiyor. İsrail tarafının evet da bir miktar daha bu tarafta baskısının devam ettiği bir süreç görüyoruz. O yüzden bir miktar daha yatırımcılar kontrollü, temkinli olması gerekiyor. Hatta geçen hafta Trump-Netanyahu görüşmesinde de Netanyahu Trump için ya o bölgedeki durumu sonunda anlayabildi tarzında bir ifade kullanmıştı. Bu da tabii ki Trump'ın ilerleyen dönemdeki bakış açısı ne olacak? İşte Netanyahu ile aslında beraber yürümeye devam mı edecekler? Bunun biraz daha tabii ki gelecek dönemdeki soru işaretlerini barındırdığını söyleyebiliriz.
1: Şimdi ihtimal ve beklenti üzerinden de konuşalım. Tabii Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ve işte Haziran, Temmuz bugün gelecek. Bu zamana kadar gelen enflasyon verileri. O bant aralığında ne kadar kalır?
0: Yani şöyle söylemekte fayda var. Bizim aslında beklentimiz bu yıl sonunu tabii %30'lu enflasyon rakamlarında bitirmesi yönünde. Bizim de aslında baktığımız
1: hane zaman halkı sözünüzde balla kesiyorum. Hane halkı %46, reel sektör %33 oranında ve piyasada %23 oranında fiyatlıyor onu.
0: Evet. Ya burada aslında bakmamız gereken işte yıl sonundaki enflasyon beklentileri bir nebze olsun. %30'luk bir enflasyon bekliyoruz. Ama tabii ki bu savaş senaryosunun daha da devam etmesi durumunda bu savaşın bir miktar daha artık daha kaotik bir duruma evrilmesi noktasında biz artık %30'un da enflasyon üzerinde bir enflasyon datası görebilme ihtimalimiz var. O yüzden de şu an yani merkez bankaları gerçekten net bir şekilde gelecek dönemde izleyebileceği tablodan emin değil. zaten emin olmasını da bekleyemeyiz. Çünkü enerji fiyatları bütün emtialar üzerinde, bütün sektörler üzerinde direkt doğrudan bir girdi kalemi olarak çalışıyor. Bu da tabii ki direkt enflasyon datasının net bir şekilde etkileyen durumlardan bir tanesi. O yüzden Merkez Bankası'nın bu dönemde enflasyon beklentisini tutturamamasını anlayabileceğimiz senaryolardan bir tanesi. Bunun öncesinde de sadece Türkiye için değil, Dünya Merkez Bankaları için aslında geçerli durumlardan bir tanesi.

0: Hatta geçtiğimiz aylara baktığımız zaman hatırlamak gerekirse ECB bir faiz artırımına gitmişti. Ama ertesi gün ABD ile İran arasında bir ateşkes imzalanmıştı. Yani böyle farklı senaryolarda kılınabiliyor. O yüzden merkez bankalarına da bu dönemde hak vermek lazım. Türkiye'nin enerji arz eden bir ülke konumunda olmaması da bizim dış etkenlere doğrudan bağımlı olmamızı net bir şekilde etkiliyor. O yüzden de enerji fiyatlarındaki gidişat tabii ki Merkez Bankası'na bağlı olmadığından dolayı bir miktar daha burada sapma payını biz olağan tutuyoruz.
1: Peki geçelim altın ons fiyatlamasına. 4000 doların üzerinde seyreden bir altın ons takip ediyoruz. Tabii Fed'in faiz patikası, doların gücü altın üzerinde ve Amerikan tahvilleri tabii altın üzerinde baskı yaratıyor ve aslında çok da atakla yukarı çıkmasında önleyen sebepler onlar. Bu fiyatlama bize ne söylüyor? Şu anda 0.65'lik bir yükseliş takip ediyoruz. Haftaya yükselerek başladık.
0: Evet, yani altın tarafında aslında kısa vadede çok olağanüstü bir beklentilerim yok. Burada geçtiğimiz senaryo neden biz yükselişi görmüştük? İşte Trump faiz indirimine gidecek. Her ne olursa olsun faiz indirimini Fed tarafında zorlayacak. Hazine Bakanı da keza aynı şekilde faiz indirimi için bir alan açmak için şartları veya yeterli mevlada ürün çıkartmak için şartları zorlayacak. Powell burada tek faiz indirimini istemeyen, işte piyasadaki duruma göre, ekonomik gidişata göre değerlendirilmesi gereken bir taraftaydı. Şimdi şöyle bir durum var. Powell'ın zaten son dönemiydi. Trump daha uzun bir süre başkan ve Fed başkanı olmasından dolayı da faizleri indirebileceği bir senaryo değerlendiriliyordu. Faizlerin indirilmesi demek de tabii ki dolar endeksinin güç kaybetmesi, ABD cinsi getirilerin düşmesi, bu da tabii ki ABD doları yatırımcılarının farklı enstrüman arayışına itmesinden kaynaklanıyordu. Şimdi bir para birimi olarak değerlendirdiğimiz zaman hangi para birimine geçilebilir sorusunun cevabı da maalesef yeterli kalmıyor. Bu yüzden de yatırımcılar altın gibi diğer değerli madenlere bir yönelim gösterdiler. İçerisinde bulunduğumuz dönemde ise Trump'ın geçtiğimiz yıl dediklerinin tam tersine Fed'in faiz arttırma ihtimalinin de masada olduğu bir dönemdeyiz ve geçen yıl gibi faiz indirimlerinin daha fazlasıyla konuşulduğu bir süreç maalesef artık bizi karşılamıyor. Bu da altını görece bir miktar daha baskılayan gelişmelerden bir tanesi. Biz ne olursa neyi görebiliriz? Eğer savaş tam anlamıyla sona ererse ve artık Fed için faiz indirim çanları çalarsa ve Trump'ın da burada baskısı faizler daha fazla inmeli, daha fazla inecek tarzına piyasa yönlendirmesi görürsek işte o zaman tekrar ABD dolarından bir kaçış ve altına bir yönelim görebilme ihtimalimiz var. Bu da çok kısa bir senaryoda henüz mümkün gözükmüyor diyebiliriz. Tabii ki diğer tarafta da savaşın daha fazla uzun bir süre devam etmesi, Brent petrolün artması, enflasyonun artması ve merkez bankaların faiz arttırımına giderek altının daha da baskı altında kalması ihtimali de masada.
1: Peki dönelim o zaman portföy stratejilerine şu anda. Şimdi Ağustos ayını nasıl açıyorsunuz portföy stratejisi olarak?
0: Evet, yani şu anda tabii ki mevcut koşullardan kaynaklı olarak biz ağırlığın büyük bir kısmını işte para piyasası fonlarında yer vermeyi sürdürüyoruz. Burada risksiz getiriler bir miktar daha yatırımcıların bu dönemde de gözdesinde olması gerektiği bir süreçteyiz. Tabii ki savaşın seyrine göre de biz riskli enstrümanları en azından Borsa İstanbul yatırımlarını bir miktar daha ağırlığını arttırabiliriz. Geçtiğimiz dönemlerde %30 verdiğimiz ağırlık bu dönem içerisinde %40'lı rakamlara çıkabilir. O yüzden de bir miktar daha para piyasası fonları daha fazla ağırlıkta olmak üzere Borsa İstanbul'da da %40'lık bir ağırlığın oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Altın bir miktar daha sınırlı. O da bir hedge enstrümanı olarak aslında devrede olabilir. %10'luk bir ağırlık tutmak bu dönemde yatırımcılar açısından bir miktar daha sağlıklı olabilir.
1: Şimdi Temmuz ayında dalgalı bir görünüm sergiledi Borsa İstanbul. Ağustos ayında endeksin makas değiştirmesini bekliyor musunuz?
0: Savaşın seyri burada tabii ki yine önemli olacaktır. Bunun beraberinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Brent petrolün durumuna göre faiz indirim sinyallerinin vermesi. Keza bizim Merkez Bankası zaten faiz indirimlerine yönelik bir sinyal vermiyor. Ama piyasanın bunu algılaması piyasada bir yön değişimi açısından oldukça önemli olacaktır. Çünkü baktığımız zaman 13.400 lira kadar gerileyen hatta daha da altını gören bir Borsa İstanbul vardı. Ve son dönemlerin bir haber akışı olmaksızın en sert geri çekilmelerini

0: bir tanesi diyebiliriz. Bu da tabii ki savaşın her ne kadar etkisi olsa da faizlerin bir miktar daha yüksek seviyelerde duruyor olması ve yatırımcıların artık farklı arayışlara geçiyor olması ana kritik unsurlardan bir tanesi oldu. Bankacılık sektörü çok değer kaybetti. Evet. Tabii ki endekste ki bu geri çekilmede de çok önemli etkisi var bunun. Gayrimenkul keza aynı şekilde faize duyarlı sektörlerde çok ciddi biz değer kayıpları gördük. Bu da tabii ki bir miktar daha endekste baskılanmanın yoğunlaşması neden oldu. İlerleyen dönemde eğer faiz indirimine ilişkin inanç artarsa piyasada biz bankacılık sektöründe veya gayrimenkul sektöründe gayet olumlu bir şekilde alım bölgesinin olabileceğini bu bölgeler değerlendiriyoruz.
1: Cuma günü %3'e yakında yükselişle tamamlamış günü bankacılık endeks.
0: Evet, yani son geri çekilmelerden sonra olumlu bir tepki oldu. Ama tabii ki bu tepkinin devam etmesini bekliyoruz. Çünkü Cuma günü çok fazla bir özel neden olmaksızın bir miktar daha yatırımcı tarafının talebiyle gerçekleşen bir nokta. Biz burada biraz daha faiz indirimlerinden kaynaklı olarak temel tarafta finansallığın iyileşmesine yönelik bir hareket bekliyoruz. Bu da tabii ki 3. çeyreğe baktığımız zaman Temmuz ayını bitirdik. Ağustos ayındayız. Yani 3. çeyrek finansallarını nasıl karşılayacağımız bizim açımızdan oldukça önemli. Bu noktada burayı takip ediyoruz aslında. Eğer 3. çeyrekte finansallar görece bir miktar daha iyi gelmesi durumunda bile 2. çeyreğe göre o zaman bankacılık sektöründe biz yine olumlu bir tabloyu görebiliriz.
1: 2. çeyrek finansallarını nasıl değerlendirdiniz gelenler arasında?
0: Ya tabii ki Q1'e göre 1. çeyreğe göre olumlu değiller ama 2. çeyreğe göre beklenti gerçekleşme tablosuna baktığımız zaman yine beklentileri paralel bir tablo çizildiğini söyleyebiliriz. Hatta bir tık beklentilerin üzerinde de bir görünüm olabilir. Şu ana kadar baktığımız zaman yani finansal dönem tabii ki beklenildiği gibi gidiyor. Yani her şey çok güzeldi de finansal koşullar çok iyiydi de şirketler çok kötü kar veya favök açıkladığı noktasında değiliz. Sıkı bir finansal dönemden geçiyoruz. Böyle bir durum olunca da tabii ki şirketlerin halinden anlamak gerekiyor. Ve uzun bir zamandır aslında 2-3 yıla yakındır böyle bir dönemde olmamızdan ötürü de şirketler artık borçlanmalarına borçlanma kattığı bir dönemdeyiz ve yüksek faize katlandığı bir dönemdeyiz. O yüzden de şirketlerin de artık bir miktar daha dayanıklılık gücü arttı. Hatta son dönemlerde de birkaç tane konkordato haberi de gördük. O yüzden Borsa İstanbul'da bu yüzden bir finansallarda baskılanma söz konusu. Ama bunun da eğer savaşın bitmesiyle birlikte çok daha farklı olağanüstü bir senaryoları görmemiz durumunda bunun da artık son zamandır olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki endekste hangi seviyeleri radarınıza aldınız?
0: Şu an için 13.400 seviyesinin bir destek noktası olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Bugün büyük ihtimalle bir pozitif açılış görebilme ihtimalimiz var. Tabii ki enflasyondaki duruma göre de değerlendirmek gerekiyor. Ama onun üstüne 13.900 seviyesi, 14.000 bandının geçilmesi ve üzerinde kalıcılık sağlanması bizim için önemli. Çünkü bu seviyeler çok kritik destek noktalarımızdı. Burada bir süre tutunduk. Ama bu seviyelerin kırılması bizi 13.400 bölgesine kadar geri çekildi. Biz 14.000 seviyesine de gideceksek de az önce söylediğim gibi bankacılık veya gayrimenkul sektörlerinin burada endeksi desteklemesi oldukça önemli olacak.
1: Peki ağırlık arttırdığınız, en beğendiğiniz sektörler hangileri Borsa İstanbul'da? Ya,
0: bu dönemde hala maalesef net değiliz. Yani günden güne açıklamalardan değişen. Açıklamaya maalesef fonlardaki pozisyonlarında değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Ama bu dönemde değerlendirmek gerekirse bir miktar daha tabii ki bankacılık sektöründeki bu geri çekilmeden ötürü beğendiğimizi söyleyebilirim. Yine gayrimenkul tarafı da aynı şekilde, iletişim tarafı da burada beğendiğimiz sektörlerden bir tanesi. Aslında şöyle bir durum var. Yani faizi duyarlı sektörlerle faizi duyarsız sektörleri bir benchmark aldığımız zaman aynı. Yani faiz savaş devam ederse bize koruma araçlarımız, koruma sektörlerimiz ne olabilir? Savaş devam etmezse bizim fırsat yaratabileceğimiz sektörler ne olabilir? Şu anda aslında görece hemen hemen bütün sektörlerin önemli oranda bir değer kaybettiği dönemdeyiz. Otomotiv de keza burada aynı şekilde. Ama olay tersine dönerse ne olur senaryosunda, ilk başta tabii ki bankacılık sektöründe önemli bir hareket görme ihtimalimiz var. Gayrimenkulde de keza aynı. Biz biraz daha defansif olarak da iletişim gibi, perakende gibi enflasyona duyarlı sektörleri duyabilme ihtimalimiz olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. YÖP açılışı da 0.91 yukarı 15.720. Nasıl evet. değerlendirelim?
0: Haftaya beklediğimiz gibi başladığımız.

0: söyleyebiliriz aslında. Enflasyondan ziyade biraz daha ABD-İran arasında bir acaba ateşkes anlaşması imzalanır mı ve bu anlaşma tam anlamıyla bir barış anlaşmasına döner mi? Bunun bir fiyatlaması var. Tabii ki o tarafta da o bölgede açıklamaları da beklemek gerekiyor. Anlık pozisyonlamalardan bu dönemde de olabildiği kadar kaçınmak gerekiyor. Daha sağlıklı, temkinli olmak faydalı olacak.
1: Peki likiditenin yatırım fonlarına akış hızı ne durumda?
0: Ya şu anda açıkçasını söylemek gerekirse SPK tarafında da belli başlı düzenlemeleri beklediğimizden dolayı herkes temkinli. Ama tabii şu anda da yine öne çıkan yatırım enstrümanları her zaman geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi işte para piyasası fonları, serbest para piyasası fonları. Tabii ki paranın ana likidin çektiği kaynakların buralar olduğunu söyleyebiliriz. Burada eğer biz kısa vadede, orta vadede tekrar bir Borsa İstanbul'da ana katalizörler değil yükseliş ivmesini görürsek işte hisse senedi fonlarına da bir miktar daha para girişi görme ihtimalimiz var. Ama şu anda yatırımcıların tercihi büyük bir oranda para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarında. Bu da tabii ki bence şu an için mantıklı bir tercih.
1: Yabancı yatırımcı açısından baktığınızda Ağustos ayındaki beklentiniz ne yabancı yatırımcıda?
0: Ya yabancı yatırımcı tabii ki son dönemde en azından farklı yabancı kurumların hareketlerine baktığımız zaman net de çıkış olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ama tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na datasına göre açıklanacak datalar bizim için daha önemli. Burada da aslında çok net bir girişten veya çok net bir çıkıştan söz etmek mantıklı gözükmüyor. Bir miktar daha Haziran ayına göre yatay bir tablo çizmesi şu an için geçtiğimiz haftalık datalara göre baktığımız zaman daha mantıklı gözüküyor. En azından yani bu haftanın açıklanacak verilerde çok ciddi bir data çıkışı, yabancı çıkışı görmezsek en azından durum böyle gözüküyor. Burada şöyle değerlendirmek lazım. Tabii aydan aya değil de Türkiye ekonomisi nereye evrilirse yabancı yatırımcı girer. Çünkü MSCI tarafının da biliyorsunuz ki bir açıklaması var. Bu da yabancı çıkışını tetikleyen unsurlardan bir tanesi. İlerleyen süreçte bizim daha yabancılar açısından daha istikrarlı, daha sürdürülebilir bir koşullar sunuyor olmamız tabii ki yabancı yatırımcının da doğrudan para girişinin net bir şekilde tetikleyecektir. Bu da tabii ki bizler için, Türkiye için olumlu bir senaryo olacaktır. Ama şu anda bir miktar daha herkes temkinli.
1: Çok hızlı geçti. Bu bölüm bitti. İyi ki geldiniz. Çok da güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Paranın rotası çok kısacık bir aranın ardından yine güçlü ve canlı yayın kadrom olacak. Devam edecek efendim.
2: Gelir yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile program devam edecek.

0: Bankası. İş Bankası Murat'la sunar.
1: Murat mı? Sıra ben değil mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... Topluyorum.
0: Tamam. Topla bakalım.
1: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
0: Güzel topladın.
1: Yani, kıvanç değilim ama.
0: Aa, hayır. İyisin.
1: Ben isterim. İş cebim yapar.
2: İş Bankası. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobili şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
4: Hazırlayan Medipol. Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
5: Medipol. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: fırsatını kaçırma.
1: Testiler geldi.
2: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
3: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
2: Festi.
1: Festi.
4: Festi, festi.
0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
6: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Son tarafına bakacağız. Şimdi son durum ne? Görünüm ne? Yatırımlar nasıl devam ediyor? O dağılımlar nasıl olmalı? Kıymetli bir konuğum var paranın rotasında. Kadir Altınok, Kara Portföy Fon Yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım, hoş buldum.
0: Hemen fon piyasasını, görünümü, son durumu ve bize ne mesaj verdiğini konuşalım istiyorum. Buyurun, sözü size bırakayım.
1: Tabii ki fon dünyası aslında piyasalarla bir şekilde koreli bir şekilde gidiyoruz. Tabii özellikle jeopolitik risklerin çok fazla volatil olduğu, bir gün Trump'ın savaş kararı alıp bir günde aslında barış kararı aldı, bu volatil piyasa koşullarında tabii fonlar da etkileniyor. Burada tabii özellikle yatırımcı açısından en önemli husus portföy dağılımlarını, yumurtaları tek bir sepete koymayacak şekilde risk getiri beklentisine göre yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri gerekiyor. Bizim yurt içi tarafta da baktığımızda özellikle tabii yüksek faiz ve enflasyon hala yüksek seyretmesiyle birlikte görünüm biraz para piyasası fonlarında hala ciddi bir potansiyel olduğu yönünde diyebilirim. Özellikle TL'de kalmak isteyen yatırımcılar özellikle de düşük risk ve reel getiri beklentisiyle para piyasası fonlarına yöneliyorlar. Burada da cazip getiri devam ediyor. Biz bir süre daha özellikle enflasyon görünümünde ciddi bir iyileşme olmadan Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi şu an için beklemiyoruz. Tabii bu konjonktürde de hala para piyasası fonları cazibesini TL tarafta koruyor diyebilirim.
0: Altın fiyatlamasına baktığınız

0: fonlarda, ses fonlarda bu fiyatlamayla nasıl konumlandırıyorsunuz peki, pozisyon nasıl oluyor?
1: Altını, şöyle söyleyeyim,
0: altın
1: ben
0: fonlarını.
1: Özellikle altın ve altın fonları tarafında portföyü çeşitlendirirken zaten halkımız altın yatırımı yapmayı seviyor. Özellikle fiziki altın tarafında, yastık altı tarafta ciddi bir yatırımcı ilgisi olduğunu biliyoruz. Ki sene başında da ciddi bir rally gördük biz altın tarafında. Bundan da çok yüksek fiyatlardan aslında altın alan, altın fonlarına yönelen yatırımcılarımız vardı. Şu anki konjonktürde özellikle ciddi bir geri çekilme var altın fiyatlarında. Biz 4000 dolarlı seviyelerin ons tarafında artık dipli seviyeler olduğunu görüyoruz. Burada da ciddi bir şekilde Merkez Bankası alımları devreye giriyor 4000 dolarlar civarında. Geçen bir rapor okuduğumda da ikinci çeyrekte ciddi anlamda merkez bankalarının tarihi yüksek alımlarını gördük. Burada öncelik Polonya Merkez Bankası, sonrasında Çin ve Özbekistan Merkez Bankası geliyor. Özellikle tabii savaş koşullarıyla birlikte likidite yaratmak için biz Rusya ve işte bizim Merkez Bankası'nın özellikle para birimlerini korumak için altın satışı yaptığını gördük, ama bir taraftan diğer merkez bankaları ise bu düşük seviyelerden altın toplamaya devam ediyor. Biz pozisyonlanma açısından özellikle hem jeopolitik risklerin hem de ileri yönelik risklerin genel olarak yüksek olduğu bir ortamda altının portföylerde hala olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyelerden de sapmak yerine tutmak ve hafif hafif eklemeler yapılabilir diye düşünüyoruz altın pozisyonlanması tarafında.
0: Peki çoklu fonları da düşünürseniz, o fonlarda şu an varlık dağılımları kabaca söylemek gerekirse nasıl kurguluyorsunuz?
1: Çoklu varlık fonları tarafında bizim zaten klasik bir 60'a 40 portföyümüz vardır. 60 hisse, 40 da fixed income olacak şekilde, sabit getirili menkul değerler olacak şekilde. Bu klasik görüş aslında son dönemlerde biraz daha değişmeye başladı. Burada özellikle risk iştahının da çok volatil olduğu bir durumda biz altında ekliyoruz bu çoklu varlık tarafına diyebilirim. Genel pozisyonlanmamıza bakacak olursak TL tarafındaki çoklu varlık yatırımlarında şöyle bir öngörümüz var. %50 civarında TL faizi, %10 civarında altın, onun dışında %20 civarında yerli hisse senedi diyebilirim. Geri kalan %20'de de global hisse senedi veya döviz pozisyonu düşünülebilir diye düşünüyoruz. Yurt dışı çoklu varlık, dolar giriş çıkışlı evet. Çoklu varlık fonları tarafında ise klasik 60 yurt dışı hisse, 40 da sabit getirili menkul değerleri öngörüyoruz diyebilirim. Burada 60 hisse tarafının da 30'u ABD, %30'u da gelişmekte olan ülkeler şeklinde ayrılabilir diyebilirim.
0: Şimdi tabii bilanço dönemi de devam ediyor. Bu durumda gelen ilk yarı yıl finansallarına baktığınızda portföy güncellemelerinizi ne yönde etkiliyor bilançolar?
1: Bilançolar özellikle temel analiz açısından oldukça önemli. Biz de baktığımızda ilk yılın ilk 6 ayında maalesef yüksek faiz ortamında yurt dışı hisse senetlerinden bahsediyorum bu arada. Yüksek faiz ortamında bilançolar oldukça beklentilerin altında kaldı diyebilirim. Orada özellikle yurt dışı hisse senedi pozisyonlarını arttırma açısından ana baktığımız husus biraz enflasyon görünümü ve faiz indirim döngüsüne hızlı bir şekilde başlayıp başlamayacağımız olacak diye düşünüyorum. Özellikle şu konjonktürde biraz bilançoların beklentilerin altında kalması bizde temkinli bir duruşa yöneltiyor diyebilirim.
0: Peki enflasyondan bahsetmişken saat 10'da Temmuz ayı enflasyon verisini de karşılayacağız. Birazdan devam ederiz fonlara. Enflasyon beklentinizi de merak ediyorum.
1: Biz orada piyasadan çok ayrışmıyoruz. Genel piyasa beklentisi ikili seviyelerin hafif altı gibi, 1.96 gibi beklentisi var. Bizim de beklentimiz o yönde diyebilirim. Özellikle 1.5'lar civarında gelecek bir enflasyon verisi bence hisse senedi piyasaları için ve faiz indirim beklentisini arttıracağı için olumlu olacaktır. 2'nin üstündeki gelecek olan aylık enflasyonda biraz morallerimizi bozabilir. Ama biz hani kurum olarak görüşümüz, hani piyasadan çok ayrışmıyoruz o yönde. 2 civarında bir aylık enflasyon beklentimiz var.
0: Tabii Borsa İstanbul'da da bu hafta teknik kırılım açısından yukarıda ve aşağıda hangi seviyeleri bekliyorsunuz?
1: O da çok teknik analize açıkçası ben çok bakmıyorum diyebilirim. Benim için orada önemli olan Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne tekrardan başlayıp başlamayacağı. Orada da genel olarak gözüm kulağım biraz daha enflasyon verisinde olacak diyebilirim, ama hani teknik bakanlardan aldığım izlenim, hani 13.600'lü seviyeler yukarıda önemli olacak. 13.200'lü seviyelerde aşağıda, özellikle aşağı doğru kırılması açısından takip edeceğimiz seviyeler olacak diyebilirim ilk etapta.
0: Peki, kripto varlık fon piyasasındaki düzenlemeler, o küresel taraftaki hareketlilik fon sepetlerinize dahil oluyor mu?
1: Şöyle, kripto varlık tarafında tabii SPK kuralları gereği henüz daha fonlara o yönde bir alım yapamıyoruz. Onu söyleyebilirim. Global tarafta kripto ETF'leri var ama hala yurt içi tarafta o taraflara yatırım yapamıyoruz. Ama biz hala kripto bir tık daha kurum olarak da hani biraz çok fazla riskli ve volatil gördüğümüz için, hani o düzenlemeler belli bir seviyeye gelmeden de çok yatırım anlamında düşünmeyiz diyebilirim kripto tarafı. Ama global taraftaki hisse senedi ve diğer yatırımlar bizim için hala cazip ve biz daha aslında odak noktamız o taraflarda diyebilirim. Global hisse senedi piyasalar bizim için şu an için odağımızda.
0: Peki bireysel emeklilik sistemi tarafındaki o fon dağılımı değişikliklerinde siz katılımcılara bu dönemde nasıl bir strateji önerirsiniz?
1: Bu dönemde görünen özellikle hala TL cazibesini koruyor. Reel tarafta bir hala biz pozitif performans bekliyoruz TL'de. O yüzden TL para piyasası emeklilik fonları tarafında da var. Yine ağırlığı en az %50 o tarafta olacak gibi düşünülebilir. Buna tabii özellikle uzun vadede düşündüğümüzde tabii risk iştahı biraz daha yüksek olmalı aslında bireysel emeklilik sistemindeki yatırımcıların. Ona Türk hisse senedi ve klasik altın da ekleyerek bir çeşitlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Ama kısa dönemli konjonktürde özellikle para piyasası fonuna yönelmeleri reel getiri, düşük riskli reel getiri açısından önemli ve cazip olacaktır diye düşünüyorum, en azından yıl sonuna kadar.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkürler değerli analizleriniz için. Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Kıymetli bir konuğum var. Şimdi Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte. Enflasyon verisi öncesi, borsa açılmadan dakikalar önce beklentilerini konuşacağız efendim. Hoş geldiniz. Günaydın.
2: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Teşekkürler. Enflasyon verisi gelecek saat 10'da, dakikalar kaldı ona da sadece. Önce enflasyon beklentinizi merak ediyorum Cem Bey.
2: Evet, oldukça aslında yoğun bir haftaya başlıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bir enflasyon. Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeleri konuşuruz biraz sonra. Enflasyonda 1.87-1.90 aralığında bir rakam bekleniyor şu anda piyasa tarafından. Tabii bu önemli bir data, çünkü Sayın Karahan Temmuz ayı enflasyonunun yüksek gelebileceğinin altını çizmişti. O yüzden bu tarafta bir enerji birikti, biraz stres birikti. Şimdi bu gelecek olan 15 dakika sonra gelecek olan data piyasalarda oldukça önemli. Bunu yakından takip ediyoruz, bilhassa bankalar tarafında. Şimdi 1.87'nin altında gelebilecek bir enflasyon datası, mevcut petrol fiyatlarının da geri geldiği bir ortamda piyasada moral etkisini arttıracaktır. Ancak 2 seviyesinin üzerinde gelecek olan bir datada petrol etkisini yine sınırlayabilir. O yüzden önemli. 15 dakika sonra gelecek olan bu data bilhassa bankacılık endeksiyle beraber endeksin önümüzdeki, yani Ağustos ayındaki seyri için çok yakından takip ediliyor.
0: Merkez Bankası'nın para politikası açısından da önemli bir veri tabii. Yani Ağustos'ta evet bir boşluk var ama Eylül'de bir sonraki faiz kararı Eylül'de açıklanacak. Nasıl etkiler, ne dersiniz Merkez Bankası'nın kararlarına?
2: Şimdi Merkez Bankamız gerçekten, yani tüm global merkez bankaları içinde bence Şampiyonlar Ligi'nde diyebilirim. piyasa çok güveniyor. Hem açıklamalarıyla hem duruşuyla, şeffaflığıyla ve hesap verilebilir bir şekilde yaklaşmasıyla önümüzdeki döneme ait hep olumlu bir beklenti içinde piyasalar. Dezenflasyon süreci başlarsa gerekli müdahaleleri yapacağı şeklinde ve tabii algı yönetimini çok iyi yapıyor Merkez Bankamız. Buradan gelecek olan data sonrası tabii ki

daha sonra Ağustos rakamına da karşılayacağız. Ama biz Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta petrol fiyatlarının 70 dolar seviyelerinde kalmasına bağlı enflasyonun da düşük gelebileceğini tahmin ediyorduk. Ama son bu yine savaşın tekrar alevlenmesi sonucu Sayın Karahan da Temmuz ayında enflasyonun yüksek gelebileceğinin altını çizdi. O yüzden önemli. Ben buradaki datanın 1.87'nin altında gelmesi halinde Ağustos datasıyla beraber belki de bir dezenflasyon sürecinin oluşma ihtimalini ön plana koymak istiyorum. Merkez Bankası da yavaş yavaş bunun altını çizecektir. Çünkü baktığımızda şu anda 37 politika faizi var. 40 üst banttan fonlama yapılıyor. Yani baktığımızda aslında şu anda 40'tan bir fonlama var. Ve eğer biz yıllıkta 31-30 civarında bir enflasyonu karşılayacaksak bunun yaklaşık bir 5 puan aşağıya gelmesi gerekiyor. Bu da ne demek? Önce politika faizine 37'ye çekmeyi üst bandı. Daha sonra da belki bir indirim daha yaparak 35'lere 36'lara çekme ihtimalini gündeme getiriyor. Yani kısacası bu yaz sezonunda bu eğer petrol fiyatları tekrar alevlenmezse ve şu anda 84,5 doların altında 80 dolar görülüyor hedef. 80 dolar seviyelerinde kalırsa önümüzdeki günlerde yine bir faiz indirim beklentisi oluşabilir piyasada. Bu da çok çok önemli olan bir süredir de satış baskısı altında kalan bankacılık endeksini olumlu etkileyecektir. Tabii savaş şu anda tekrar acaba masaya evrilecek mi? Oradan nasıl açıklamalar gelecek? Bunlar çok önemli. Sadece bizim için değil, global anlamda. Ama cuma günü tarım dışı istihdam datası var ki o da ABD tarafından çok önemli. ABD 10 yıllıkların, 30 yıllıkların bunların seyri açısından da oldukça önemli olacak. Şu anda baktığımızda risk iştahı açık bir yeni haftaya başlıyoruz aslında. Şimdi burada ben yine bankacılık endeksini geçen hafta sizinle konuştuğumuz gibi altını çizmek istiyorum. Bankacılık endeksi eğer açılış itibariyle 15.200'ün üzerine atabilirse ki bu ihtimal dahilinde 15.200'ün üzerinde kaldığı sürece teknik disiplinimize bağlı 18.500'den beri sat sinyali al sinyaline dönüşmüş olacak. Bu oldukça önemli ve bir süredir bizi ayakta tutan sanayinin zayıflamasını tolere edebilir. Bankalar bir miktar lokomotif etkiyle piyasayı yukarı yönlü itebilir. O yüzden pazartesi itibariyle 15.200 seviyesi benim için çok önemli. Açılışta bu seviyenin geçilmesini diliyorum. Tabii bu seviyenin üzerinde kalmamız al sinyalini verecektir. Böyle bir durumda endekste 13.750 kritik direnç seviyesine doğru hareket edecektir. Orada da 13.750 seviyesini hafta başı itibariyle çok yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin geçilmesi halinde orada da al sinyali gelecektir. Ve sanayi endeksinde de kritik seviyemiz 18.900. Bunlar büyük resimdeki kritik seviyeler. Sanayi endeksi de eğer 18.900'ün üzerine geçerse orada da al sinyali gelecektir. Aslında tabii ki tüm dünya petrol fiyatlarını bakıyor. Biz de öyle. Bizi çok yakından ilgilendiriyor ama diğer bir gösterge de geçen hafta sizinle konuşmuştuk. Dolar endeksi. Dolar endeksinde 101,5'un altına gelmesiyle 99,5'lara gelebileceğimizi konuşmuştuk ki bu bizi pozitif anlamda etkileyebilir. Aslında işte petrol fiyatlarının geri gelmesi, saat 10'daki enflasyon datasının da 1.87'nin altına gelmesi durumunda bir de 99,5'a doğru geri çekilmiş bir dolar endeksi bizi biraz daha fazla pozitif etkileyebilir. Dolar endeksinin geri çekilmesi ne demek? Dolar endeksinin zayıflaması Euro-dolar paritesinin tekrar 1.16'lara doğru hareket etmesine neden olur ki bu da bizi piyasamızı morallendirebilir. Burada tabii altın fiyatları önemli. Dikkat ederseniz altın onsta dolar endeksi 99,5'a çekilmesine rağmen burada 4.100 doları henüz geçemedi. Şu anda da baktığımda 4.064 dolar seviyesinde. Ons altında eğer dolar endeksinin zayıflamasına bağlı 4.100 dolar seviyesi geçilirse ons altında pozisyonlar tekrar portföylerine konabilir ki gram altında biz 6.100 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece gram altında pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşımaya devam edeceğiz. Ve tabii ki gümüşte de 67,5 dolar seviyesinin üzerinde kalmamız gerekiyor. Böyle bir
durumda gümüşte de pozisyonlar taşınabilir. Tabii bizim tarafa baktığımızda içeride bilançolarda hala akış devam ediyor. İşte bu hafta Aselsan, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Koç Holding, İşçe, bunların bilançoları gelecek. Bunlar da tabii aslında şu anda ikinci, üçüncü planda kalsa da oldukça önemli. Biraz

0: TÜPRAŞ'ın bilançosu çok yakından merak ediliyor. Aselsan'ın bilançosu merak ediliyor. Çünkü TÜPRAŞ mevcut petrol fiyatlarıyla zaten buna bağlı olarak çok güzel bir yukarı yönlü bir hareket yapmıştı. Orada da pozitif bir bilanço bekleniyor. Bunların ikinci, üçüncü planda fiyatlara yansımasını bekleyebiliriz. Ancak şu anda gündemin ilk maddesi tabii ki enflasyon. Temmuz enflasyonu yaklaşık 8 dakika sonra gelecek ve tabii ki petrol fiyatları, bu ikisi ve daha sonra da dolar endeksi benim çok yakından takip ettiğim göstergeler olacak.
1: Peki bugün özellikle hangi risklere dikkat etmeli yatırımcı?
0: Tabii şimdi saat 10'da gelecek olan data çok önemli. Eğer burada 2'nin üzerine bir data gelirse petrol fiyatlarının geri çekilmesi de biraz gölgelenebilir işin açıkçası. Buna bağlı olarak da yine bankalar tarafında bu sizinle konuştuğumuz 15.200'ün altında bir dalgalı seyir izleyebiliriz. Tabii ki şu anda en yakından takip edeceğimiz enflasyon datası olacak. Ancak ben enflasyon datasının pozitif gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Buna bağlı olarak da hem petrol fiyatları hem dolar endeksiyle bankacılık endeksinin bu hafta damga vuracağını düşünüyorum ve 15.200 seviyesinin üzerine geçerek orada yukarı yönlü hareketini belirginleştirmesini bekliyorum bankacılık endeksinin. Bu oldukça önemli olacak. Ama genel anlamda büyük resimde baktığımızda şu anda 13.750 bizim için kritik. Daha önce sanayi endeksinin yapmış olduğu güçlü duruş önümüzdeki günlerde bankacılık tarafından olabilir. Bu da endeksi 13.750'nin üzerine taşır ki burada tekrar risk iştahı açılacak demektir.
1: Peki hangi seviyenin kırılması satışı derinleştirebilir veya alımı tetikleyebilir Cem Bey?
0: Evet, şimdi endekste genelde baktığımızda 13.000 seviyesi çok kritik. Burası çünkü 200 günlük ağırlıklı ortalama gerçekten önemli. 13.000'in altına gelmesi halinde ciddi anlamda bir bozulma olabilir. Bunun nasıl gerçekleşebilir? İşte tekrar savaş alevlenirse, enflasyon rakamı yüksek gelirse buna bağlı olarak tekrar aşağı yönü baskılanabilir piyasa. Tabi burada yine belirleyici bankacılık olacak. Bankalarda da 14.500 seviyesi çok kritik. Aşağıda 14.500 seviyesinin kırılması halinde bankalar tarafında da satış baskısı hissedilir derecede artacaktır. Ancak hep altını çizdiğim gibi bankalar 18.500'den 14.500'e kadar yaklaşık 4.000 puanlık bir düzeltme yaptı. Ve bankalar çok ucuzladı. Evet, bunların içinde fiyatlamalarda çok şey var. Bilanço beklentisi heyecanı yok. Bu fiyatlandı. Dezenflasyon süreci henüz gelmiyor. Bu fiyatlandı. Enflasyon yüksek seyrediyor. Bu fiyatlandı. Petrol fiyatları fiyatlandı. Ve Merkez Bankamızın faiz indirim beklentisi şu anda ötelendi. Bu da fiyatlandı. Tabii bütün bu gelişmeler bu kadar hızlı fiyatlanınca volatilite de yüksek olacaktır. En ufak gelebilecek olan bir olumlu haber veya olumlu beklenti ilk etapta bankalar tarafını yukarı doğru itecektir. Benim beklentim bu yönde. Yani yeni haftaya ben biraz daha pozitif bakıyorum işin açısı.
1: Peki ne dersiniz? Temmuz ayında dalgalı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul Ağustos ayında makas değiştirir mi?
0: Bence değiştirecek. Ben Ağustos ayında piyasanın tekrar sınırlı da olsa yükselen bir trend içinde olacağını düşünüyorum. Çünkü hem petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerinde, 80 doların altında kalması ki bizim biliyorsunuz 90 dolarda ortalama hedefimiz Merkez Bankası'nın açıkladığı. Böyle bir ortamda ben endeksin 13.750'nin üzerine çıkmasını bekliyorum ve yeni bir trend çizmesini bekliyorum yukarı yönde.
1: Birazdan ilk fiyatlamaları alacağız Borsa İstanbul'da. Bakalım Ağustos ayının ilk işlem gününe nasıl başlayacak? Temmuz'u artıda bitirdi Cuma gününü. Şimdi ilk fiyatlamalara gidelim. Ve yükselişle başladı Borsa İstanbul. Yeni haftaya nasıl değerlendirdiniz? Beklentinize paralel açıldı Cem Bey.
0: Evet, dikkat ederseniz bankacılık endeksi tam sınırda şu anda kapıya geldi. Kapıyı açmaya çalışıyor. Bakalım saat 10'da gelecek olan data eğer 1.87'nin altında gelirse işte bu 15.200 seviyesinin üzerine atacağız. Ki şu anda 15.188 seviyesinde açıldı. Aynı şekilde tabii ki sanayi tarafı çok güçlü açılmadı ama o da pozitif açıldı. Endekste 13.500

0: 300'ün üzerinde kaldığı sürece bankaların desteğiyle, ki ben pozitif taraftan bakıyorum, enflasyon 1.87'nin altında gelsin istiyorum. Böyle bir durumda o da 13.750'ye doğru hareketini sürdürecektir. Çok kritik seviyelerde açıldı. Burada kritik endeks şu anda bankacılık, ama çok yani şu bankacılık endeksi açılışıyla şunu söyledi: gelecek olan dataya bağlı, enflasyon datasına bağlı yönümü belli edeceğim dedi.
1: Çok teşekkürler yayına katkılarınız için, kıymetli analizleriniz için. Keyifli, kazançlı bir hafta olsun sizin için. Kolaylıklar
0: Cem Bey. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler. Şimdi enflasyon verisi öncesi canlı yayın konuğum var. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençer bizimle birlikte, beklentileri değerlendireceğiz. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Enflasyon verisi öncesi beklentiniz ne yönde?
2: Yani piyasadaki ortalama beklenti yasa, medyan beklentiye yakın 1.85 benim tahminim. Ama açıkçası hani aşağı yönlü riskler de var, yukarı yönlü riskler de var. Ama yukarı yönlü riskler biraz daha yüksek gibi gözüküyor. O da işte hizmet enflasyonu tarafında. Hani belirleyici unsurlar tabii burada akaryakıt fiyatları, orada gelen zamlar. Bunların da bu ay üzerinde 0,2 puan gibi bir yukarı yönlü etkisi olmasını bekliyoruz. Ama hani o taraf az çok belli. Hani daha giyim fiyatlarına ilişkin bence bir belirsizlik. Orada sezonluk indirimler olduğu için yeni sezon ya da sezon sonu orada giyim tarafı sürpriz yapabiliyor enflasyon üzerinde. Bir de bu ay için özelinde ay başına gelen sağlık tarafında bu SUT, yani muayene katılım paylarında yapılan yüksek oranlı zamlar, bunun etkisini hakikaten net bir şekilde hesaplaması zor. Çünkü her bir kalem için farklı oranlar açıklandı, %90'dan 280'e kadar. Bunların net etkisini hesaplaması zor. Benim gördüğüm 0,3 ile 0,4 puan arası bir etki gelmesi, ama hani buradan yukarı yönünde bir risk olabilir. Bunun yanında çeşitli hizmet kalemlerinde de artışlar görmüştük. Ulaştırma, haberleşme, lokanta, otel tarafında. Orada da yıl ortası fiyat ayarlamaları oluyor, özellikle haberleşme tarafında. Orada hep ben geçmiş yayınlarda da her enflasyonu da hizmet enflasyonu çıkartıyorum. Hani oraya bakacağız. Açıkçası bu üzerinde ve hizmet tarafında doğrudan üzerinde bir hizmet enflasyonu beklentim var, 4,2 gibi. Yani veri geldiğinde yine detaylara bakıyor olacağız. Ama sanki bir miktar yukarı yönlü risklerin daha ağır basabileceğini görüyorum. Enflasyon verisi de hani 1.85 gibi bir benim beklentim var. Medyan beklenti de hani 1.90-1.95 o civarda değişiyor. Bu yıllık enflasyonun yatay ya da çok, çok hafif sınırlı aşağı gelmesi anlamına da gelecek. O açıdan yani geçen sene bu zamanlar 2.06 açıklanmış Temmuz ayında. Hani onun üzerinde ya da altında gelmesine göre yıllık veri de ortaya çıkacaktır.
1: Evet, paranın rotasına şimdi doçent doktor Bilal Bağış da yayınımıza katıldı. FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi. Sizin beklentinizi de merak ediyorum. Enflasyon beklentiniz.
3: Enflasyon tabii genelde yüksek seyrediyor. Her ne kadar çekirdek enflasyon %30'un altına gerilemiş olsa da beklentilerde de tabii kısmen bir zayıflama söz konusu. Ben de açıkçası piyasa beklentisine paralel olarak %2'nin altında aylık enflasyon, yıllık enflasyon da %32'nin altına gerilemesini bekliyorum. Tabii özellikle biraz önceki misafirlerin de bahsettiği gibi, özellikle enflasyonun hizmet tarafındaki katılık, diğer taraftan jeopolitik riskler, enerji tarafı, gıda tarafı, bunlar tabii kısmen bir baskı oluşturuyor. Veri
1: Evet,
3: piyasa
1: bir
3: yakından
1: virgül
3: takip ediyor.
1: Koymak istiyorum.
3: Evet.
1: Çünkü veri geldi. Hemen veriye bakalım.
2: 1.78 gördüm ben.
1: Evet, 1.78 bakıyorum şimdi. Ben de tüketici fiyat endeksi yıllık %31,75 arttı, aylık %1,78'lik bir artış var. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre de %19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre de

0: %31,75 artış ve 12 aylık ortalamalara göre de %31,90 artış olarak gerçekleşti. Tabii ulaştırmada ve diğer alanlardaki durumu da konuşuruz ama bu 1.78'lik veriyi konuşalım istiyorum öncelikle. Buyurun Serkan Bey, sizden başlayalım. Sizinle devam ederiz.
1: Şimdi beklentinin iki yönde de riskler var ama hani yukarı yönde ise ağır basıyor demiştim. Hani gördüğünüz aşağı yönde risklerin ağır bastığını görüyoruz. Şimdi detaylarına da ben özellikle özel kapsamlı gösterge üzerinden ulaştım. Orada aslında alt detaylarda çok beklentiler en azından benim tarafında çok uyumlu olmadığını görüyorum. Hani bunu olumlu da okuyabiliriz, olumsuz da okuyabiliriz. Hani olumlu okuyacak taraf hizmet enflasyonu, hani söylediğim gibi 4'ün üzerinde gelebilir demiş ama 3.2 gelmiş. Buna paralel çekirdek tarafta beklentinin altında gelmiş. Yani C endeksi 1.80. Orada benim 2.45 gibi bir tahminim var diye hatırlıyorum. Yani beklentinin üzerine çeken kalem burada gıda olmuş. 1.6. Çünkü orada 0.5 gibi bir hafif pozitif diyebileceğiniz bir şey beklentisi vardı. Hani piyasada da genel beklentinin o yönde olduğunu zannediyorum. Burada tabii biraz taze sebze meyve önceki aylarda aşağı çekmiş olan önceki 2-3 ayda çift haneli düşüşler görmüş özellikle sebze tarafında. Bu ay üzerinde onun artıya geçişini görüyoruz. O da gıda enflasyonu yukarı çekmiş. Yani aslında çekirdek tarafta beklentilerden oldukça iyi gelen bir durum söz konusu. Ama gıda böyle beklenti üzerinde geldiği için manşet çakam gene de beklentinin bir miktar altında gelmiş. Özellikle aynı aslında pozitif okunabilecek bir veri diyebiliriz. Çekirdek tarafın, en azından çekirdek tarafın beklentilerinin altına gelmiş olması.
0: Evet Bilal Bey, sizinle devam edelim. Nasıl değerlendirdiniz gelen enflasyon, Temmuz ayı enflasyon verisini?
2: Ben biraz daha geniş bir perspektif sunmuş olayım. Yani tabii piyasadaki beklentilerin kısmen altında daha düşük bir enflasyon verisi açıklanmış durumda. Piyasa katılımcıları anketinin beklentilerine daha yakın bir veri. Hiç şüphesiz tabii pozitif bir veri. Enflasyonun gerilemesi önemli. Önümüzdeki dönemlere ilişkin para politikası duruşu, faizlerin yönü açısından önemli. Biraz da tabii özellikle 13 Ağustos'ta beklenen yeni enflasyon raporu, orada beklenen olası güncellemeler açısından da önemli bu veriler. Belki 3. enflasyon raporunda da artık görece daha sınırlı düzeltmeler söz konusu olabilir önümüzdeki 1-2 haftada. Ancak tabii enflasyon, biraz önce de bahsettiğim gibi, hala enflasyonda yapışkanlık devam ediyor. Son dönemlerin sıkı para politikası, maliye politikası, yüksek faizler, hatta sıkı geriler politikasına rağmen tabii talep büyük oranda dizginlenmişti. İşte biraz önce de bahsettiğimiz enerji sektörü, gıda sektöründeki risklere rağmen büyük oranda tabii arz yönlü riskler hala enflasyon üzerinde belirleyici, etkili. Stabil emtia fiyatları, enerji fiyatları. Enerji fiyatlarında tabii oynaklık çok yüksek, jeopolitik riskler kaynaklı olarak. Ancak enflasyonda bir bütün olarak da bu yapışkanlık bir süredir devam ediyor. Yüksek seyir devam ediyor ve enflasyon gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yüksek enflasyon ve yüksek faizler yeni dönemin önemli gündemi olmaya devam ediyor. Bu arz yönlü riskler önümüzdeki dönemler, maliyet kaynaklı riskler azaldıkça enflasyonda gerileme trendi de devam edecek kanaatindeyim. Bugünkü enflasyon verisi de başta da bahsettiğim gibi kısmen piyasa beklentisinin de altında pozitif bir veri olarak açıklanmış oldu.
0: Peki Serkan Bey, Borsa İstanbul açısından bakarsanız bu verinin etkilerini, reaksiyonu nasıl görürüz Borsa İstanbul tarafında?
1: Şu anda önümde ekran açık değil, ilk tepkileri göremedim açıkçası ama yani piyasanın nasıl yorumlayacağı bazen şey olabiliyor ama beklentilerden iyi geldi ve çekirdek taraf da iyi geldi. Dolayısıyla aslında bunun piyasanın, özellikle banka tarafının

0: Örneğin enflasyon, raporu, toplantısı, merkezin vereceği mesajlar, parasal gevşemeye kademeli geçiş, haftalık raporu bu kademeli geçiş, şimdi zamanlamasına ilişkin vereceği mesajlar, bunlar belirleyici olacak. Yani ana hikaye orada, çünkü bu faiz indirim hikayesiydi. Bir miktar son akaryakıt fiyatlarındaki artışlarla birlikte ötelenmiş gözüküyordu. Bu açıdan merkezin mesajları önemli olacak tabii ki.
1: Peki Bilal Hocam, siz nasıl Borsa İstanbul açısından reaksiyonu, etkisini nasıl değerlendirirsiniz bu verinin, enflasyon verisinin?
2: Evet, özellikle tabii borsalar açısından sadece Türkiye'nin de tabii küresel diğer majör merkez bankalarının da enflasyon ile ilgili pozitif veriler geldikçe önümüzdeki dönemlere ilişkin faiz patikası açısından yeni konumlanması ya da enflasyon verileri geriledikçe parasal genişleme ya da sıkı duruştan uzaklaşma ihtimali arttıkça bu hiç şüphesiz tabii piyasalar için pozitif bir veri olacak. Piyasaya, borsaya pozitif yansımaları önümüzdeki dönemler muhtemelen daha fazla konuşulacaktır. Sadece tabii borsalar açısından değil, altın gibi farklı emtialara, hatta gümüşe de pozitif yansımaları söz konusu olabilir. Hem faiz mevzusu üzerinden, hem tabii düşük faizlerin reel ekonomi üretim açısından da ne ifade ettiği burada önemli. Tabii ekonomik aktivitedeki artış da özellikle gümüş gibi farklı emtialarda talep artışı getirir. Orada da bir fiyat hareketliliği getirebilir. Dolayısıyla piyasaya enflasyon geriledikçe bunun pozitif yansımaları önümüzdeki dönemler daha fazla gözlenecek kanaatindeyim. Bu biraz da tabii önümüzdeki dönemler jeopolitik riskler, AI gibi farklı faktörler, bunların önümüzdeki dönem getireceği ile ilgili hizmet enflasyonu, biraz önce de konuştuk, işte restoran, otel tarafındaki fiyatlar, bunlar tabii uzun bir dönemdir açıkçası. Buradaki yapışkanlık önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Diğer taraftan tabii pandemi süreci sonrası jeopolitik risklerle birlikte özellikle tabii küresel ticaret açısından sigortalama maliyetleri, taşımacılık, buradaki dinamik fiyatlandırma modeli de çok çok konuşuluyor malum. Belirsizlik ortamı, aşırı fiyat oynaklıkları, fiyat volatilitesi bütün küresel ekonomi için aslında önemli bir risk olmaya devam ediyor. Tabii Türkiye gibi ekonomilerde bundan negatif etkili deniyorlar. Bu da tabii başta da bahsettiğimiz gibi sıkı duruşa rağmen hala enflasyonda bir yapışkanlık, yüksek seyir getiriyor ne yazık ki.
1: Peki her iki konuğuma da, Serkan Bey size de, Bilal Bey size de çok teşekkür ederim yayına katkılar için, kıymetli analizleriniz için. Teşekkürler, kolaylıklar.
2: Sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi paranın rotasını bitirelim. Çok kısa bir aranın ardından ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım. Stüdyomda yine kıymetli bir konuğum olacak. Borsanın bugün ilk 11'ini sahaya çıkartacağız efendim. Birazdan görüşürüz.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Tatlı yiyelim.
1: Tatlı konuşalım.
0: Nesildi festi?
2: Enfesti. Sonra çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: Bakalım notlarıyla karşınızdayız. Bugün borsada günün ilk 11'ini sahaya çıkartacağız. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Evren Çakarer, Buls Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Öncelikle tabii enflasyon verisini değerlendirelim. Sonrasında borsaya geçeriz. 1.78 beklentinin altında gelen bir veri. Evet. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son karar toplantısının ardından yaptığı açıklamada biraz daha yüksek bir veri beklediğini de söylemişti. Nasıl değerlendirdiniz gelen veriyi? Piyasalar nasıl etkilenir, nasıl reaksiyon verir bu veriye?
1: Evet, aslında veri beklentilerinin altında ve de daha öncesinde yapılan açıklamalara göre de daha iyi bir veriyle karşılaştık. Ve geçen ayla kıyasladığımız zaman geçen aya göre biraz yükseliş var ama sonuçta beklentilerin altında olması ve de bunun daha öncesinde yine bir açıklanıyor olması ve de bu beklentilere rağmen düşük bir veri gelmesi piyasalar tarafından olumlu algılanacaktır. Tabii bir yandan savaşın etkisi, işte petrol fiyatları, enerji fiyatları, bunları hep konuşuyoruz, görüyoruz. Bunlara rağmen 2'nin altında, hatta beklentilerin altında olan bir rakam piyasalar açısından olumlu karşılanacaktır. Belki ileriye dönük bu yılın sonuna doğru da tekrardan faiz indirimleri konusunu da gündeme getirebilir. Şu an için tabii bunun için erken ama biraz daha yıl sonuna doğru bunlar da gelir. Ve de enflasyon tarafında bundan sonrası için zaten atılan adımlara baktığımız zaman işte geçen sene bizim en çok gol yediğimiz yer gıda fiyatları ve konut fiyatları, yani kira fiyatlarıydı. Şimdi yapılan açıklamalara baktığımızda konut tarafında da önlemler alınıyor. Oralarda da ilerleyen dönemlerde büyük ihtimalle düşüş olduğunu göreceğiz. Bunlar da enflasyonu ilerleyen dönemde de olumlu etkileyecektir. Ve de yıl sonuna doğru belki biz burada faiz indirimlerinde konuşuyor olacağız diye düşünüyorum.
0: Evet, Ağustos'ta toplantı yok. Eylül'de toplantı. Ağustos enflasyon verisi önemli olacak tabii. Karar açısından da Merkez Bankası'nın faiz politikası açısından beklentiniz ne yönde? O yıl sonu itibariyle enflasyon rakamını beklediği bantta tutabilir mi? Tabii enerji fiyatları da aşağı geldi. Sert de bir geri çekilme var Brent petrolde bugün. %5'in üzerinde takip ettik. Ne dersiniz Merkez Bankası'nın faiz politikası açısından?
1: Yani petrol fiyatlarına baktığımızda burada işte 80-85 dolar civarında bir petrol aslında çok fazla sıkıntı yaratmayacak diye düşünüyorum. Buna küresel anlamda baktığımız zaman da FED mesela pas geçti. Burada bunu pas geçerken de geçen toplantı, bir önceki toplantıda yine 85 dolar civarında bir petrol görmüştük. Bu toplantıda da yine 85 dolar civarında bir petrol var. O yüzden küresel anlamda da sanki şu anda bu fiyatlar biraz kaldırılabilir gibi duruyor. Bizim açımızdan da baktığımızda Merkez Bankası 80-85 dolar civarlarındaki bir Brent petrol fiyatını çok fazla beklentiler tarafında sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum. İleriye dönük de baktığım zaman enflasyon tarafında bu fiyatlarla yine düşük seviyelerde gelecektir. Yıl sonu beklentisi 30 civarında oluşmuştu. Belki 30'un bir tık altında böyle 29'lu rakamlar da görebiliriz enflasyon tarafında. Tabii 30-29 bu civarlarda yılı kapatabilirsek de belki dediğiniz gibi bir toplantı olmayacak. Sonraki aylarda yavaş yavaş bu gündeme gelebilir. Ve de şu anda 37'de olan politika faizini belki bir 100 bas puanlık bir faiz indirimle yılı tamamlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki altın fiyatlamasına da bakalım. Altın onsu baskılayan dolar, Amerikan tahvilleri, Merkez Bankası'nın faiz kararları 4059 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Yarım puana yakın da yükselişe başladı yeni haftaya. Bu fiyatlama bize nasıl bir mesaj veriyor Evren Bey?
1: Aslında

0: Aslında şöyle, altında şu anda 4059 seviyesi, hafif bir yukarı hareketlilik. İşte hafta sonunda biraz daha tansiyonun savaş tarafında düşmesi, Trump'ın işte İran'a bir saldırı yapmayacağım şeklindeki açıklamaları.
1: Müzakereler başlayacak.
0: Müzakereler başlayacak demesi, aynen. Bu açıklamalar sanki biraz daha piyasalar tarafında şunu tekrar fiyatlıyor. Savaş öncesinde nasıl faiz indirimleri olacak Amerika'da? Bu da değerli metalleri olumlu yönde etkiliyordu. İşte 5500'lerde fiyatlamalar görüyorduk. Şimdi yavaş yavaş biraz onun fiyatlaması var ama buradaki etki bence 4059'dan savaştaki bu tansiyon ne kadar düşse de en fazla 4200-4300 dolar seviyelerine doğru bir hareketlilik olacaktır diye düşünüyorum.
1: Yıl sonu bitirmesi itibariyle mi?
0: Evet yani.
1: 4300 dolar bandı.
0: Bu yıl içerisinde
1: bandı.
0: Yani öyle işte 5000 rakamlar, 5500 rakamlar tekrar görülmesi biraz zor gibi geliyor. Her ne kadar savaş bitse de işte petrol fiyatları düşse de bunlar olsa da altında, gümüşte yükseliş göreceğiz bir ama geçen seneki gibi değil. Biraz daha yatay yukarı yönlü olacaktır diye düşünüyorum. Ve de burada ilk etapta 4200-4300'ler ki eğer Fed'in yaptığı açıklama işte bu hafta içerisinde de tarım dışı istihdam evet. gelecek bunları göreceğiz. Bu veriler de önemli olacak. Buralarda olumlu veriler gelir de Kevin Warsh'un açıklamaları biraz daha faiz artırımı değil de bekle gör veya ileriye dönük faiz indirimleri yönünde olursa o zaman altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketlilikler görürüz. Faiz indirme sinyali alan bir piyasada da altın fiyatları o zaman 4200-4300'ü aşıp böyle bir 4500-4600 lira doğru hareketlilik yapabilir. Ama şu anda böyle olumlu haber akışı olduğunda ufak tepkilerle 4200'ler sonrasında yeniden geri çekilip işte 4000'de 3950 seviyelerinde destek bulacak bir altın fiyatı olabilir diye düşünüyorum.
1: Gerçi yeni başkan Kevin Warsh piyasaya hiç de önden sinyal evet. vermeme taraftarı, öyle de bir görünüm
0: aynen,
1: sergiliyor.
0: Aynen, güvercin bir şey de vermiyor.
1: Evet, nasıl bir duruş sergileyeceğini aslında piyasalar şu anda da öngöremiyor gibi evet. görünüyor. Peki Borsa İstanbul'a da bakalım, sonra ilk 11'e geçelim. Tabii. Borsa İstanbul bugün yukarı yönlü hareketle açıldı. Temmuz ayında dalgalı bir Borsa İstanbul Hı-hı. izledik. Yukarı yönlü 13.485 puanda şu anda. Nasıl değerlendirdiniz? Yeni aya başladık ama yaz ayları biraz da hacmin de düşük aynen, olduğu, evet. durgunluğun Hı-hı. olduğu aylar ama küresel risk iştahı açısından da petrolün düşmesiyle yükselen bir risk iştahı da var.
0: Evet.
1: Bu seviye yani, ne söylüyor bize?
0: Aslında şu anda düşük seviyelerdeyiz. Buralardan artık yavaş yavaş tepkinin gelmesi lazım. Geçen hafta bayağı sıkıntılı geçmişti borsa açısından. %3'ün üstünde haftalık kayıpların olduğunu görmüştük. Şu anda aslında buralar biraz daha destek noktalar. Ben yatırımcıların yerinde olsam, yani bir pozisyonum yoksa, buralarda biraz artık yavaş yavaş alım yönünde olurum diye düşünüyorum. Endeksin de artık işte savaşın etkilerinin azalmasıyla birlikte yavaştan bir toparlanma yapabileceğini düşünüyorum. Petrol fiyatları düşüyor olması sizin de söylediğiniz gibi küresel risk iştahını da arttıracaktır. Ve de bu nedenden dolayı da artık piyasada da buralardan yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlilikler olacaktır.
1: Şu anda düşüyor. 13.455
0: açılışa göre biraz geri geldi. Tabii o ilk açılıştaki yukarı hareketlilikten sonra ufak düzeltme hareketi oluyor ama 13.400-13.500 seviyeleri biraz destek oluşturacaktır diye düşünüyorum ben. Ve de burada geçen hafta ve ondan önceki haftalarda biliyorsunuz MSCI'nin yaptığı hı hı. açıklamalar vardı. Bu piyasa üzerinde biraz sıkıntı yaratıyordu. Yatırımcılar biraz evet. işte kendini geri çekti. Ve de ayrıca sizin de söylediğiniz gibi yaz dönemi biraz daha hacmin düşük olduğu bir dönem oluyor. Ama bu hafta sonunda SPK tarafından yapılan önemli bir açıklama vardı. Onlar da görüşmelerin devam ettiğini, buradaki çalışmaların evet. devam ettiğini söyledi. O da piyasaları biraz rahatlama getirecektir. Geçen haftanın sonunda vade sonu, hafta sonuydu. Piyasalarda Viyop tarafındaki pozisyonlar bir sonraki aya öteleniyordu. Bunlardan dolayı biraz daha baskı yemiştik. Ama bugün bir miktar enflasyon verisiyle yukarıda bir başlangıç yaptık ama küresel risk iştahına baktığımızda Asya piyasalarında falan yine bir kar satışlarının olduğunu görüyoruz. O yüzden belki bir hafif bir geri çekilmemiz var. Bence küresel risk iştahının yeniden yerine gelmesiyle birlikte bizim piyasamız tarafında da yukarı yönlü hareketler başlayacaktır diye.
1: Peki o zaman hadi günün ilk 11'ine bakalım. Nasıl bir takım kurdunuz? Defansif mi? Yoksa hücum odaklı mı? Buyurun. Bir numarayı kime emanet ediyorsunuz bugün?
0: Yani ben kaleyi BİMAŞ'a teslim ediyorum.
1: Neden?
0: Nedenleri de şöyle. Birincisi zaten BİM çok uzun zamandan beri hep böyle portföylerde olması gereken. Çünkü her sene işte temettü dağıtan, sermaye artırımı yapan, bedelli bedelsiz sermaye artırımları yapan bir şirket.

0: Ve de şu anda her ne kadar biz işte enflasyonu olumlu görsek de yine de keza göreceli olarak yüksek bir enflasyonla karşılaşıyoruz. Bu da gıda fiyatları üzerinde etki yaratıyor. BİM'in yaptığı işte operasyonel işe baktığımız zaman yine bu enflasyon tarafından olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum. O yüzden BİMAŞ'ı kalede yine güvenli bir liman olarak düşündüğümden kaleye koydum.
1: Rakiplerinden ayıran en önemli özelliği ne? BİM tarafının?
0: Yani orada tabii biraz daha operasyonel olarak bakılabilir. İşte şube sayısının büyüyor olması, hı hı, şirketin büyüyor olması BİM'i biraz daha ön plana çıkartıyor.
1: Peki gelelim sol kanata. İki numaralı oyuncu kim gerektiğinde hücuma da çıkacak bir hisse olması, aynen, lazım orada değil mi?
0: Aynen. Biraz daha defansif ama bir taraftan da dediğiniz gibi ileriye dönük olacaktır. Orada da Borusan'ı düşündüm iki numara olarak. Borusan'da da çünkü yatırımları devam ediyor. En son Amerika'daki bir şirketi satın almasıyla birlikte burada yatırımlarını arttırmaya başladığını görüyoruz. Hisse senedindeki yani şirketteki yatırımlar sadece Türkiye ve ihracat değil, aynı zamanda da şimdi Amerika tarafında da işte şirket satın almayla birlikte burada da üretici konumuna geldi. Ve de burada Amerika altyapısında da LNG tarafında yapılan yatırımlara baktığımız zaman Borusan'ın buradaki üretimleri de kısa zamanda olumlu bir bilançoya katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Kısa vadeli belki hemen etkisi olmayacak ama orta vade baktığımız zaman söylediğiniz gibi biraz daha hücuma katkısı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Yabancı yatırımcı açısından cazip bir hisse mi Borusan?
0: Bence cazip bir hisse. Dediğim gibi yatırımlar var, yurt dışı yatırımlar var. Bunlar ilerleyen dönemde bilançoya yansımaları olumlu olacaktır. Bu yüzden de yabancı tarafından da takip edilebilecektir diye düşünüyorum ben Borusan tarafında.
1: Peki gelelim defansa. Orada tabii oyunun iki yönünde oynayabilecek hisseyi merak ediyorum.
0: Evet, yani burada defansın ortasına ben Tüpraş ve Aselsan'ı koydum. Aselsan zaten şu anda...
1: Yani 3 ve 4
0: evet,
1: numaralı.
0: Tüpraş ve
1: Aselsan
0: defansın,
1: evet,
0: ortasında ikisine koydum.
1: Tüpraş, uyumlu da olmaları lazım çünkü.
0: Nasıl?
1: Uyumlu da olmaları lazım o mevkide.
0: Tüpraş tarafında zaten işte petrol fiyatlarındaki o yükselişi hep konuşuyoruz. Oranın Tüpraş'a olumlu etkilerinin olacağını söylüyoruz. Tabii şu anda biraz geri çekildi ama biz buna biraz daha orta vadeli baktığımızda Tüpraş'ın olumlu petrol fiyatlarına olumlu etkilerini düşünüyoruz. Şöyle ki varil başına rafineri fiyatlarına baktığımız zaman işte bu 6-7 dolarlar civarındaydı. Şu anda bu 9,5 dolarlara çıkmış durumda. Yani neredeyse %30 %40'lık bir artış var orada. Bunların da ileriye dönük baktığımızda Tüpraş'ın fiyatlamalarını olumlu etkileyecektir. Yabancı tarafından da ilgi görüyor. Şu anda işte 314'lü seviyelerde ama işte daha öncesine baktığımız zaman işte 200'lerden başlayan bir hareketlilik olmuyoruz. Bence burada 400'lü fiyatlar da gündeme gelebilir ilerleyen dönemde.
1: Bilanço, ikinci çeyrek bilançosu da merak edilen hisselerden, evet, biri Tüpraş değil mi? Aynen. Yani yatırımcının radarında olan.
0: Biz burada Tüpraş'ta birinci çeyrekte zaten savaşın etkilerini çok fazla görmemiştik. Savaş o zaman daha yeni başlamıştı. Petrol fiyatları daha yeni yükselmişti. Ama bu çeyrekte o etkiyi daha fazla göreceğiz. O yüzden Tüpraş'ı bu nedenle koydum. Hem biraz defansif ama bir taraftan da oyun kurucu olma niteliğinde iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Aselsan'a geçelim.
0: Evet.
1: Aselsan'a neden koydunuz bugün ilk 11'e?
0: Aselsan zaten borsanın da yatırımcının da, evet, şu anda göz bebeği.
1: Evet.
0: Yaptığı yatırımlar, geliştirdiği projelere baktığımız zaman Aselsan'ın mutlaka portföyde olması gerekir diye düşünüyorum. Yani normalde ben bunu biraz daha orta saha, biraz daha ofansif yapmak isterdim ama son dönemdeki işte o yükselişleri, biraz böyle artık yavaş yavaş kar realizasyonunun oluyor olması defansa koydum. Portföyde mutlaka yine olmalı diye düşünüyorum. Çünkü işte geçen sene bu hisse 200 liraydı. Acaba geç mi kaldık denilebiliniyor. Ama bir önceki seneye baktığımız zaman orada daha düşük bir fiyat. Yani sürekli hep kademe kademe yukarı yönlü giden bir hisse senedi. Bu ara bir miktar geri çekilmeler olabiliyor. Düzeltme hareketleri olabiliyor. Ama o geri çekilmelerde portföy ufak ufak parça parça alınabilir diye düşünüyorum.
1: Her dönemin portföyün vazgeçilmez, evet, hissesi mi diyorsunuz,
0: evet, aynen
1: özetle?
0: Öyle. Hem Tüpraş'ın hem Aselsan için birbirine çok yakın oldukları için de zaten o defansta birbirine uyum sağlasınlar diye o şekilde yan yana koydum.
1: Peki devam edelim. 4 numarayı verdik. 5 numaradayız. Evet. Şimdi 5 numaralı forma kimin?
0: Orada da Enka'yı düşündüm. İnşaat tarafı. Burada çünkü yatırımlar sürekli devam ediyor. Enka'nın tabii ki diğer şirketlere göre farkı

0: dışı yatırımlarının devam ediyor olması ve de şu anda buradaki yatırımları en üst seviyeye ulaşmış durumda. Bu yüzden Enka'nın yurt dışı yatırımlarından kaynaklı olarak da döviz getirisi de fazla. O yüzden kasada bir döviz de bulunuyor. Bu şeyleri koyduğumuz zaman ileriye dönük de baktığımda biraz daha bu kısa vadeli değil de orta vadeli bakılabilir. Bilanço açısından da olumlu bilançolar önümüzdeki dönemlerde gelecektir diye düşünüyorum. O yurt dışı yatırımlarından kaynaklı buraya koydum. Hem biraz daha defansif hem de ilerleyen dönemde bilanço etkileriyle ileriye atağa kalkabilecek hisse senetlerinden biri.
1: Rakiplerinden ayıran en önemli özelliğini sormak istiyorum.
0: Yani orada Enka'nın, dediğim gibi, daha çok yurt dışı tarafında yatırımların oluyor olması birinci sıradadır. Çünkü sadece Türkiye'de değil, yurt dışı yatırımı yapıyor olması bir döviz getirisini sağlıyor. O da kasada dövizin olması da sonuçta bir sigorta niteliğinde olabilir. Ve de bilançoları bunun olumlu yansımalarını görebiliriz. O yüzden rakiplerinden de bu yüzden ayrışıyor ve de defansa koyulabilir diye düşündüm.
1: Devam edelim o zaman. 11'deki kadro, ilk 5 formayı verdik. Geldik 6'ya. 6 numaralı forma kimin?
0: 6 numaralı formayı da Türkiye altına verdim. Burada çünkü yani şirketle ilgili son dönemlerde gelen haber akışına baktığımız zaman şirketin bu fiyatlardan geri alım yapacağı açıklanmıştı. Ve de bu proje başladı. Geri alımlar yapılmaya başlandı. Ve bundan sonrasında da bu geri alım devam edecek. Demek ki şöyle düşünebiliriz. Türkiye altına şirket şu anda yöneticiler güveniyor ki bu fiyatlardan tekrar geri alım yapıyorlar. O yüzden de şu anda baktığımızda işte bu 50'li fiyatlardan yavaş yavaş alımların yapıldığını görüyoruz. Bundan sonrası için de yüklü bir alım olacak çünkü buradaki rakam bayağı ciddi. O yüzden biz burada ilerleyen dönemlerde yukarı yönlü hareketlilik göreceğiz diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi de az önce konuştuğumuz altın fiyatları nedeniyle. Şimdi savaş etkisi azalıyor. Savaş etkisi azalınca bu sefer FED yavaş yavaş belki işte sene sonunda ya da önümüzdeki sene ilk çeyreğinde faiz indirimine tekrar konuşacaktır. Ben Fed'in faiz artıracağını çok düşünmüyorum. Faiz indirimi tarafında da işte sene sonuna doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bu da altın fiyatlarını ons bazında olumlu etkileyecektir. O da Türkiye altını yukarı yönlü çekecektir. O yüzden hem orta saha hem de ileriye doğru hareketleri sağlam olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki devam edelim 7 numarayla. 7 numarada tabii oyunu okuyacak, kaderini de değiştirebilecek stratejik bir forma numarası.
0: Aynen. O yüzden aslında oradaki hem 7 hem 8 dediğiniz gibi birbirine çok yakın görevde olacaklar. O yüzden ben buraya iki tane banka koydum. İlki Yapı Kredi. Yapı Kredi'nin olmasının nedeni, yani bankacılıkta son dönemde çok endekse geri çekilme olduğunu gördük.
1: Hep lokomotif olmasına alıştığımız bankacılık tarafında.
0: Maalesef geride kaldılar. O yüzden banka mutlaka portföyde bu seviyelerden olması gerekir diye düşünüyorum. Özel bankalardan Yapı Kredi'nin olmasının nedeni işte geçen hafta orada bir haber akışı vardı. Portföy şirketi satıldı. Belki burada işte bu hareketlilikten dolayı ileriye dönük yeniden haber akışlarını görme durumumuz olabilir. Ve de endeks bazında da, bankacılık endeksi bazında da Yapı Kredi'de de geri çekilmeler oldu. Biz şimdi enflasyon rakamlarını olumlu anlamda almaya başladık. Beklentinin altında geliyor. Önümüzdeki dönemde de birkaç ay daha böyle devam ederse, az önce de söylediğim gibi yıl sonuna doğru biz yavaş yavaş faiz indirimleri konuşabiliriz. Bunun da direkt bankacılık tarafında olumlu etkisini göreceğiz. Çünkü son 2 senedir bankacılık hep faiz indirimi konuşulduğu zaman hareket etmeye başladı. Şu anda
1: gayrimenkul de aynı şekilde.
0: Aynen
1: faiz
0: öyle.
1: Duyarlı sektörler.
0: Aynen öyle. Şu anda biraz işte o faiz kısmı ötelendiği için bir endekse geri çekilme bankacılıkta, ama ilk konuşulmaya başlandığında hızlı tepki verecektir diye orta tarafta iki banka koydum. Bir tanesi Yapı Kredi'ydi. Diğeri de 8 numara Halk Bankası. Kamu Bankası olarak düşündüğümden dolayı. Hem biraz daha belki defansif olur hem de ileriye de katkı sağlar diye düşündüm. O yüzden Halk Bankası'nı da buraya ekledim. Yine hemen hemen aynı nedenler. Yapı Kredi ile konuştuğumuz işte önümüzdeki dönem faiz indirimleri. Faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte bence kamu bankaları daha hızlı tepki verecektir. Faiz indirimlerine daha hızlı uyum sağlayacaktır. O yüzden de Halkbank tarafında da işte geçen senelerde hep bir hikayesi vardı. O maalesef ki olumsuz anlamdaydı ama onlar da çözüldü bitti. İşte Amerika ile o şeyler de bitti. O yüzden faiz indirimin başlamasıyla birlikte Halk Bankası tarafında da olumlu bir hava yakalarız diye düşünüyorum.
1: Peki 8'i de

0: Geldik 9'a tabii, o da oyunun kaderini de değiştirebilecek bir forma. Oyununda aklı olarak da görebiliriz. Teknik direktörün hangi açıdan baktığı önemli tabii. Hangisini koydunuz?
1: Ben buraya Türk Hava Yolları'nı koydum. Biraz aslında sürpriz isim. Son dönemlerde çünkü ulaştırma tarafı, havacılık tarafı özellikle çok geride kalmıştı. İstenilen hareketliliği bir türlü yapamıyordu. İstenilen performansı gösteremiyordu. Şimdi Türk Hava Yolları'nı buraya koymamın nedeni de işte sağ kanattan hücuma destek yapacak bir hisse senedi olarak düşünüyorum. Şimdi savaş başladı, uçuşlar işte askıya alındı, onlara bakıyoruz falan ama havacılık tarafında gelen veriler, işte doluluk, kapasite oranlarına baktığımız zaman %85 civarında doluluk oranıyla uçan bir Türk Hava Yolları. Pandemi dönemine döndüğümüzde mesela o zaman da uçuşlar kaldırılmıştı, uçuşlar yapılmıyordu ama Türk Hava Yolları'nın bilançosu geldi. Çok iyi bir bilanço gelmişti. Meğerse kargo tarafında orada çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyormuş. Şimdi dönüp Türk Hava Yolları'na şu anda baktığımızda evet, Orta Doğu'ya belki şu anda daha seyrek uçuyor, fazla uçuyor. Bunlar var ama doluluk oranı hala yüksek. Onun dışında da büyüme noktasında yine kargoya baktığımız zaman çift haneli büyümeler var. %11 oranında kargo tarafında büyüme olduğunu görüyoruz. O yüzden şu anda hazır fiyatları çok yüksek seviyelere gelmemişken Türk Hava Yolları pozisyonları biraz yavaş yavaş bu seviyelerde açılabilir. Ve de dediğim gibi ilerleyen dönemde savaşın etkileri ortadan kalktığında burada çok hızlı yukarı yönlü hareketlilikler görebiliriz diye düşündüm.
0: Peki devam edelim o zaman. İlk 11'deki belki de oyunun tribünleri coşturacak.
1: Evet.
0: İki oyuncu orada şu anda.
1: Aynen.
0: Tabelayı da değiştirebilecek hisseler hangileri?
1: Evet. Buraya koyduğum hisse senetlerinden birincisi Astor Enerji.
0: Neden?
1: Astor Enerji'nin olmasının nedeni şu. İleriye dönük baktığımız zaman bizim zaten bu geçen senenin sonundan beri araştırma kapsamımızda.
0: Diğerini de söylerseniz hemen
1: tabii
0: yanına
1: ki
0: açalım.
1: Tamam. O diğeri de Kuzey Boru'ydu. 11 numara olarak
0: evet,
1: da Kuzey Boru'yu
0: koymuştum. Astor Enerji ve Kuzey Boru.
1: Evet. Burada Astor Enerji zaten işte enerji fiyatları diyoruz, petrol fiyatları diyoruz, buradaki hareketliği diyoruz. Ayrıca Astor Enerji'nin yatırımlarının da devam ettiğini görüyoruz. Şimdi enerji tarafında küresel anlamda baktığımız zaman büyük bir açık var. İşte teknoloji yatırımları devam ediyor küresel anlamda. Bir taraftan da yapay zeka devam ediyor. Ve de burada işte yolun başında mıyız, sonunda mıyız tartışmaları devam ederken yapay zeka uçup gidiyor. Ve de bunun için tabii ki bir enerji gerekiyor. Ve de bunların depolanması, üretimi gerekiyor. İşte Astor Enerji'yi ben bu yüzden koydum. Çünkü işte orada oluşacak bir trafo tarafındaki işte oluşacak bir açığı kapatabilecek şirket Astor Enerji olacaktır. Son dönem fiyat hareketliliklerine baktığımız zaman geçen seneden beri çok iyi bir performans gösterdi. 90-100 liralardan başlayan bir hareketlilik ve sonrasında işte şu an gördüğümüz işte zirve seviyeler, geri çekilmeler. Ve de ben şöyle düşünüyorum, enerji tarafı bir hisse mutlaka olmalı ve de önümüzdeki dönem içinde de enerji yine çok ön planda olacağı için teknoloji ve yapay zeka tarafında. O yüzden mutlaka ki herhangi bir enerji şirketinin burada olması lazım. Biz buraya da dediğim gibi geçen seneden beri Astor'u takip ettiğimiz için ben burada forvet hattına Astor'la başladım enerji sektörü arasında.
0: Peki Kuzey Boru?
1: Kuzey Boru tarafında da şöyle bir şey var. Kapasitesini artırıyor. Yaptığı çalışmalarda kapasite kullanım oranlarını artırmaya devam ediyor. Ve de buradaki hareketliliklerine baktığımız zaman bu kapasite kullanım oranını artırıyor. Aynı zamanda da bunların, bu yatırımların da ilerleyen dönemlerde bilançoya yansımasını göreceğiz. Biz şimdi belki birinci çeyrekte buradaki olumlu yansımayı göremedik ama bir sonraki çeyrekte belki yılın işte ikinci yarısındaki işte üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek bilançolarında Kuzey Boru'da tarafında olumlu yansımalarının olacağını göreceğiz. Burada çünkü kapasite hem artıyor hem yatırımlar artıyor ve de artık şirket bu yaptığı yatırımları artık gole çevirmeye başlayacaktır. Bilanço anlamında olumlu bir etkisi olacaktır. Ve de burada Kuzey Boru tarafında artık yatırımlar başladı ve de bu yatırımlar da nakde dönmeye başlayınca şirketin borçluluğu da azalmaya başlayacak. O borçlar da kapanacak. Bu sefer de elimizin altında çok iyi bir hisse olacak. Bir taraftan yatırımların meyvesini toplamaya başlayacak. Bir taraftan da borçluluğu azaltmaya başlayacak. O nedenden dolayı da Kuzey Boru burada hücum hattında etkili olacaktır diye

0: düşünüyorum.
1: Peki ilk 11 bu sahada yönetmenim evet. tekrar verirse 11 evet. Nasıl bir takım bu? Şampiyonluğa mı gider bu takım yoksa kısa vadeli performans takımı mı kurdunuz?
0: Çok fazla kısa vadeli değil. Biraz daha orta vade diyebiliriz. Orta vadede şampiyonluğa oynayabilecek bir kadromuz var. Burada biraz daha defansı mutlaka ki ön planda tutmamız lazım. Çünkü işte jeopolitik risklerdir, diğer etkilerdir. Bunlar şu anda piyasamızı maalesef biraz olumsuz etkiliyor. Şu anda bu defans hattı çok fazla gol yemez. Ama ilerleyen dönemde işte savaşın etkisi ortadan kalktı. Bizim işte bu MSI'dir veya bunun gibi etkiler ortadan kalktı. Bununla birlikte hücuma çok rahat kalkabilecek. Hücum tarafında da çok marifetli oyuncuları var. Onlarla da galibiyet serisi gelebilir diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi her teknik direktör maç 90 dakika değiştirebilir oyuncuyu. Yedek kulübenizde evet. kimler oturuyor?
0: Yani yedek kulübesine baktığımda aslında belki şöyle olabilir. BİM tarafında Şişecam bir kaleci değişikliği yapılırsa Şişecam olabilir. Çünkü o da son dönemdeki performans açısından biraz geride kalmıştı. İlerleyen dönemlerde orada belki bir hareketlilik olabilir. Ona bakabiliriz. Defans hattında belki bir Koç Holding olabilir. Hiç holding koymadım çünkü belki Koç Holding tarafında.
1: Hangisiyle değiştirirsiniz?
0: Orada yani Enka ile belki değiştirme durumu olabilir. Koç Holding bakabiliriz. Yani orta sahada tabii şöyle de bir şey yapılabilir. Sadece yedek kulübesi değil, oyun içerisinde de değişiklikler yapılabilir. Belki işte ilerleyen dönemde Yapı Kredi Halkbank olumlu bir performans gösterirse onları belki biraz daha böyle sağa sola kaydırıp Aselsan Tüpraş gibi defansı biraz daha öne çıkartma durumumuz olabilir. Yani. Evet. Evet. O şekilde bakılabilir. Yani ileri hücum hattına baktığım zaman da işte Astro Enerji Kuzey Boru aslında çok fazla değiştirmem herhalde. Oraya fazla da aslında bir yedek düşünmedim ama yine de Astor Kuzey Boru burada oyunu domine edecektir.
1: Bir virgül koyalım. Çünkü Ticaret Bakanımız Ömer Bolat konuşuyor. 2026 Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklıyor basın toplantısıyla. Oraya gidelim şimdi canlı olarak.
2: Tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Hizmetler ihracatında da tahminlerimize göre Temmuz itibariyle 122,6 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış ihracat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ve toplamda yıllıklandırılmış 401,1 milyar dolara yükseldik. Biliyorsunuz yıla 396 milyar dolarla başlamıştık Aralık'tan sonra. Geçen ay 400,3 milyar dolardı. Bu ayda 401,1 milyar dolar olarak. Bu da rekor. Yani Temmuz ayında 3 tane rekor rakam elde edilmiş oldu. Temmuz ayı ithalatında %5,2'lik bir artış var. Temmuz'un ihracatında net rakam 712 milyon dolar, mal ihracatında artışımız oldu. Temmuz'un ithalatında da %5,2'lik artışla 33 milyar dolar ihracat gerçekleşti. İthalat gerçekleşti ve burada da tam rakam 32 milyar 989 milyon dolar. Artış oranı %5,2. Gelelim Ocak-Temmuz 7 aylık rakamlara. Ocak-Temmuz'da baktığımızda artık 7 ayda 156 milyar 265 milyon dolara ulaştık. Artış oranımız %3,4. Yani şunu diyebiliriz. 2026 yılında ihracatımız %3,4 7 ayda artış gösterdi. 2025 yılı 156 milyon dolar, 2026 yılı 161 milyar 601 milyon dolar. Yani 5,3 milyar dolar 7 ayda ihracatımız artmış. Ortalama 850 milyon dolar civarında ayda ihracatımız, mal ihracatımızda net artış var. Bu sevindirici rakam. İthalata baktığımızda ilk 7 ayda 222 milyar 109 milyon dolar artış var. Onun da neti 9.9 milyar dolar. Artış oranı %4,7. Buradan dış ticaret açığını baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Temmuz ayında dış ticaret açığımız 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. %14 bir artış. Ocak-Temmuz'da dış ticaret açığımız 60,5 milyar dolar. %8,2'lik artışla gerçekleşti. Bir de yıllıklandırılmışa bakalım son 12 ayda. Yıllıklandırılmış olarak demin söyledik, tarihteki en yüksek rakama ulaştık. 278,6 milyar dolar. Son bir yıl içinde mal ihracatımızda 9 milyar 230 milyon dolar net artışımız gerçekleşti. Artış oranı son bir yılda %3,4. Yani 7 aylıkta da %3,4, son bir yılda da %3,4. İthalat cephesinde 17.6 milyar dolar son bir yılda artış var. Onun da artış oranı %4,9. Açık durumuna baktığımızda 96,7 milyar dolarla son bir yılın dış ticaret açık rakamını görüyoruz. Şimdi geçen yıl sonu aralığı 92,2 ile tamamladığımızda şunu görebiliyoruz. Bölgemizde, kuzeyimizde, doğumuzda, güneyimizdeki bu kadar savaşlar, enerji ve ham maddeler üzerindeki oluşturduğu olumsuz etkiler, fiyat artışları, navlundaki, sigortadaki, taşımacılıktaki artış maliyetlerine rağmen bizim dış ticaret açığımız son bir yılda sadece ve sadece 4 milyar 400 milyon dolarlık bir artış kaydetti. Aralık ayına göre. Aralık ayına göre 4 milyar 550 milyon dolar bir artışı oldu. Bu tolere edilebilir bir durum. Ve açık, dış ticaret açığı Allah'a şükür kontrol altında, istikrarlı tablosunu devam ettirmektedir. Buradan baktığımızda şunu söylemek istiyoruz. İlk 7 ay itibariyle avro dolar paritesi Temmuz ayında aleyhimize çalıştı. Geçen yıl 1.18 iken bu ay 1.14 ortalamayla ve buradan 300 milyon dolar bir kaybımız oldu. Takvim etkisi olarak ise bir cuma fazlamız vardı, bir çarşamba eksiğimiz vardı. Bu da yaklaşık 500 milyon dolar lehimize çalıştı. Yani ikisinde artı eksi 200 milyon dolar lehimize çalışan bir takvim ve parite etkisinden bahsedebiliriz. İhracatımızda öne çıkan pazarlar noktasında baktığımızda Ocak-Temmuz döneminde slide'dan da görüldüğü gibi Kuzey Amerika pazarında artışımız var, kayda değer. Avrupa Birliği istikrarlı gidiyor. %2,5'luk bir artışımız var 27 ülkeye. Ve OECD ülkeleri bazında %2,2, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri bazında da yaklaşık %1'lik bir artışımız var. Savaşın yaşandığı Körfez ülkelerinde, orada yaklaşık 9-10 ülke var. Orada %9,3'lük bir azalışımız, ki bu da 1.7 milyar dolar bir kayıp anlamına geliyor. Bundan bahsedebiliriz. Ülkeler bazında baktığımızda bir sonraki tabloda ihracatımızda 7 ayda en çok artış gösteren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde %8, Çin 633 milyon dolar %35, İtalya 607 milyon dolar %7,8, Mısır 522 milyon dolar %23. Ukrayna'da var.

0: 465 milyon dolar %21 azalış gösteren ülkelere baktığımızda Körfez'de savaşın yaşandığı bölgede olumsuzluk bariz bir şekilde gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşık 1 milyar dolar azalış, Yunanistan'da 925 milyon dolar, Irak'a 15 milyon dolar azalış, İngiltere'ye yaklaşık yarım milyar dolar azalış, Cezayir'de de 286 milyon dolar bir azalış var. Devam ediyoruz. Fasıllar bazında baktığımızda elektrikli makine ve cihazlarda 1.3 milyar dolar artışımız var. Gemi ihracatımızda yaklaşık 1 milyar dolar artışımız var. Meyve ihracatımızda 800 milyon dolar bir artışımız var.
1: İhracatta Temmuz ayı rekoru açıkladı Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Devam edelim biz. Kadroyu kurdunuz. Kaptanlık pası bandı kimin bu takımda?
2: Yani burada ben birinci kaptanı Aselsan olarak seçerim. Hem defansı toparlar hem de işte hücuma da katkı sağlar. Topu iyi çıkartır ayağından diye düşünüyorum. İkinci kaptan Tüpraş olur. Defans hakkında olur.
1: Sallandığında volatil dönemde takımı kaldıracak oyuncunuz. O zaman
2: Aselsan.
1: Kaptan
2: Aselsan olur. Ve de değişiklikler yapıldığı zaman da sektör olarak bakılır. Yani işte Yapı Kredi iyi bir performans gösterirse Yapı Kredi alınır. Farklı bir banka tekrar oraya konulabilir diye düşünüyorum. İşte o da Akbank Garanti o dönemki geride kalan hangisiyse o tür aynı sektörden farklı şirketlere dönüştürme yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi piyasada bazen iyi şirketler de kötü fiyatlanabiliyor. Yatırımcı açısından baktığınızda bu kadroda değerleme açısından nelere dikkat etmeli yatırımcı?
2: Bir kere aslında şirketin yaptığı işte hangi sektörde olduğu ve de o sektörlerle ilgili neler bekleniyor onlara bakılması gerekir diye düşünüyorum. İşte veya şirketle ilgili kendi çapında bir haber akışı var mı, kendi nezdinde bir haber akışı var mı bunların takip edilmesi lazım. Bazı hisseler evet çok değerli, çok önemli işler yapıyorlar Türkiye'sinden ama geride kalıyorlar. Borsa tarafında bir türlü fiyatlaması olmuyor. Bunlar da çok fazla ısrar edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bu portföye baktığımız zaman yani bu kadroya baktığımız zaman diye söyleyeyim. Burada çok fazla öyle geride kalanlar içerisinde işte havacılık tarafı malum savaştan dolayı işte petrol fiyatları falan o yüzden olumsuz etkilenmişti ama burada da bence kısa vadede artık yavaş yavaş ulaştırma, havacılık bunlarda da olumlu hareketlilik olacaktır. Hem sektörel olarak bakabilir hem de geçmiş fiyat hareketliliğine bakıp biraz daha böyle ucuz kalmış ama bir hikayesi olan şirketi seçmesi daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki baktığınızda bu kadro piyasanın hangi hikayeyi satın aldığını gösterir?
2: Yani orta tarafa baktığımız zaman birincisi faiz indirimleri tarafını fiyatlıyor. İkincisi işte savaşın bitiyor, jeopolitik risklerin azalıyor olmasıyla birlikte yine bir hücuma kalkabileceğini söylüyor bize. İşte neden? Savaş bitti, faiz indirimleri başladı, altın fiyatları yükseldi. Türkiye altın orada ön plana çıkabilir. İşte aynı şekilde petrol fiyatları düşmeye başladı, Türk Hava Yolları orada ön plana çıkabilir. Ve faiz indirimi beklentisiyle bankacılık endeksi yukarıya doğru hareketlilik yapabilir. Enerji tarafı, işte Astor Enerji tarafında orada ileriye dönük küresel anlamda enerji tarafında büyük bir açık var. Bu açığın sağlanması gerekiyor, buralarda yatırımlar oluyor. Diğer şirketlerin de baktığımız zaman hep bir yatırımı var. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında yatırımları olduğunu görüyoruz. Ve de yani büyümeye yönelik bilanço tarafında önümüzdeki dönemde olumlu bilançoları görebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden de böyle bir kadro yapmayı doğru buldum kendi açımdan.
1: Peki skor tabelasını değiştirecek oyuncunuz hangisi?
2: Yani burada Türk Hava Yolları'na güveniyorum. O işte dediğim gibi sağ taraftan yaptığı hücuma çıkma yeteneğiyle o yapabilir. Bir de golcülerimiz de burada yetenekli. Onlarda da skora büyük katkıları olacaktır diye düşünüyorum. Ve de işte altın fiyatları yine konuşulursa Türkiye altında sol tarafta Türk Hava Yolları gibi geride kalmaz. Yani o da hücuma etki yapar ve de skoru değiştirebilir o ön taraftaki dörtlü.
1: Çok da keyifli bir sohbet oldu aynı zamanda. Çok teşekkür ederim, böyle futbolla bağdaştırarak anlattınız. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ekonomi notlarını bitirelim. Apara yayını piyasa saatiyle devam

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 33, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 31, Sivas 33 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Muğla 36, Aydın 41, Manisa 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 37 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17 derece. Malatya 38, Erzincan 39, Van 31, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Siirt 40, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 43 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
1: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
0: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
2: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
4: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: faiz. Tasarruf sahibinin tasarrufunu kullanmak yerine bir başkasına ödünç vermesinin karşılığında aldığı bir vazgeçme ya da kullanımı erteleme bedelidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modeli nedir?
5: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Fatma Yıldırım, saatler 11'i gösteriyor. Küresel piyasalarda ve içerideki son durumu, fiyatlamaları konuşacağız. Canlı yayın konuklarıyla değerlendireceğiz. Ama önce bir bakalım haftanın ilk işlem gününde borsada hangi fiyatlamalarla güne başladık diyelim. Küresel hisse senedi endekslerine baktığımız aslında vadeli tarafta Wall Street'te yükseliş açılışlara işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta çip üretici ve teknoloji endeksinde, teknoloji sektöründe aslında bir satış baskısı vardı. Haftanın son işlem gününe doğru yeniden tersine döndüğünü takip etmiştik. Haftanın ilk işlem günü bu haftaya döndüğümüzde de yeniden aslında yeşillerin hakim olduğunu ABD borsalarında takip ediyoruz diyelim. Avrupa'ya baktığımızda bir ayrışma söz konusu. Londra negatif ayrışken Frankfurt'ta da %1,5'a yakın bir artış olduğunu takip ediyoruz diyelim. Bir de bakalım Asya borsalarına. Gecelik seansa yine benzer bir tablo var. Karışık bir seyirle güne tamamladılar. Güney Kore %5'lik kapanışı var. Cuma günü %18'lik agresif bir artışla haftayı tamamlamıştı. Geçtiğimiz hafta Güney Kore'de zaten çok fazla dalgalı bir seyirde vardı. Bugün itibariyle de yeniden yönünü aşağı çevirmiş diyelim. Japonya ve Hong Kong'da da yine pozitif ayrışmalar, küresel hisse senedi endekslerinde takip ediyoruz. Bir de bakalım enerji emtia tarafına. Trump'ın dünkü açıklamaları sonrası yeniden sert düşüşlerle haftaya başladı. İran'la müzakereler bugün itibariyle başlayacak mesajı verdi. Ham petrol 80 doların altına kadar sarktı. %6'lık bir geri çekilmesi var. Brent petrole baktığımızda da yine %5'lik bir satıcılı seyre 83 dolarları takip ediyoruz enerji emtia piyasalarında. Bir de bakalım altın piyasasına, orada nasıl bir tablo var diyelim. Ons altında 4059 doları görüyoruz. Yarım puanlık bir yükseliş var. Geçtiğimiz hafta yine bu dar bant aralığında seyrine devam ediyordu. Bugün itibariyle jeopolitik risklerin hafiflemesiyle alıcılı bir seyirde aslında petrolün düşmesiyle yeniden tabloda artı fiyatlamalar takip ediliyor diyelim. Bir de bakalım gümüşe. Spot

0: gümüşte 58 dolarla haftaya başladı. %1 üzeri bir yükselişte aslında seyrine, fiyatlamalarına devam ediyor diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul'a. Güçlü yükselişte başladık. Enflasyon verisi öncesi zaten artı açılış vardı ki enflasyon verisi sonrasında bankacılık endeksi güçlü bir toparlanma gördük. BIST %13.413 puanı görüyoruz. Yeniden satıcılı seyre dönmüş. Beklenti altı gelen enflasyon verisi sonrasında Euro dolarla 1.15 paritesinde güne başlıyoruz. Dolar endeksinde de 100 seviyesinin altında da bir sarkma söz konusu diyelim. Son rakamlara ve fiyatlamalara baktık. Peki bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Gidelim yorumları alalım. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizlerle birlikte olacak. Sinan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi direkt içeriden enflasyon verisiyle başlayacağım. Beklenti altı gelen bir Temmuz enflasyonu var. Son faiz toplantısında Temmuz ayında geçici bir artış görebiliriz mesajı verilmişti. Beklenti altı fakat bir rakam aldık. Borsaya hemen bir yansıması vardı. Dolayısıyla enflasyon rakamı nasıl değerlendirirsiniz? Öyle bir başlayalım, daha sonra detaylara bakalım.
1: Evet, özellikle enflasyon tarafına baktığımızda yani Temmuz ayı datasında aslında beklentiler %2'ye yakın gelmesi yönündeydi. Yani %1.90, %2'ye yakın bir beklenti hakimdi. Ancak gelen sonuca baktığımızda 1.78'lik bir aylık data ve manşet tarafta da 31.75'e gerileyen bir manşet tarafın olduğunu da görmekteyiz. Tabii yani aylık datayı aslında etkileyecek olan en önemli kalemin sağlık grubundan gelmesini zaten piyasalarda bekliyordu ki açıklanan rakamlara da baktığımızda aylıkta en çok katkı veren yükselişe sağlık tarafı olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan ulaştırma, konaklama ki burada da zaten hem mevsimsellik hem de doğal olarak da enerji fiyatlarının bir yansıması var. Veri de olumlu olarak yani dezenflasyon sürecine yani en çok katkı vermesini beklediğimiz taraf aslında gıda tarafı. Burada da gıda tarafında aylık 1.78'in altında bir yükseliş görmekte oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz ki giyim ayakkabı tarafında fiyatlarda azalış olduğunu görüyoruz aylık tarafta. Dezenflasyon tarafına katkı veren bir diğer kalem olarak karşımıza çıkmakta. Yani genel olarak baktığımızda veriler açıkçası olumlu. Buradaki beklentinin altında gelmesi de dezenflasyon tarafı için gayet iyi ki bugün itibariyle enerji tarafında, petrol fiyatlarında da geri çekilmeler ve özellikle müzakereye yönelik tekrardan haber akışları var. Dolayısıyla da bu ay biraz daha özellikle enerji tarafında sakin geçebilirse açıkçası dezenflasyon programının da şu an itibariyle ilerlediğini ve çalıştığını söylemek mümkün.
0: Evet, bir yandan tabii içeride bilanço sezonunu takip ediyoruz. Bankacılık tarafında aslında zayıf bir seyir, yani beklentiler var. Karlılıklarda bir zaten düşüş bekliyoruz. Dolayısıyla sektörel olarak baktığınızda bilanço sezonu nasıl değerlendirirsiniz? Hangi sektörlerde bir pozitif ayrışma görürüz sizce?
1: Tabii özellikle gelen finansallara baktığımızda sigortacılık tarafı oldukça diğer sektörlere göre karlılık anlamında pozitif ayrışmakta. Bir diğer taraftan özellikle gelecek olan belki de finansallarda yani belki de herkesce konuşulan rafineri tarafında yani petrokimya tarafında oldukça iyi sonuçlar beklenmekte. Bankacılıkla ilgili finansalları aldık bu tarafta. Açıkçası karlılıklar evet hafif beklenti üzerinde sonuçlar geldi. Ancak buradaki özellikle yani tüm belki de finansallar açıklandığında geçtiğimiz yıl aynı dönemine göre %4-5'lik bir karlılık artışı göreceğiz ki ilk çeyreğe göre kıyasladığımızda tabii burada daralmaları görmemiz de kuvvetle muhtemel olacaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde yani bankaların net faiz marjları dolayısıyla geçtiğimiz yıllara göre daha düşük seviyelerde gerçekleşmekte. Dolayısıyla da buradaki genel olarak biraz daha baskılı bir seyir hakim. Açıkçası havacılık tarafında TAV'dan sonuçlar aldık. Gayet iyi sonuçları işaret etmekteydi. Tabii diğer taraftan baktığımızda gıda perakende tarafında iyi sonuçlar beklemekteyiz. Buralardan da açıkçası bu dönemde iyi finansalların gelmesi aslında

0: de gayet iyi sonuçların gelebileceğini düşünüyorum. Genel olarak da yani biraz daha seçici olunması gereken bir finansal dönem. Evet, faizlerde özellikle bu dönemde finansman giderleri finansallar üzerinde bir baskı yaratmakta. Dolayısıyla da yatırımcılar burada borçlu şirketleri biraz daha finansallarını daha detaylı incelemelerini de tavsiye ederim.
1: Evet Sinan Bey, bir yandan tabii bilanço sezonuyla kurumlardan güncellenen hedef fiyatlar da geliyor. Çok kısa bir hatırlatmış olalım. Yapı Kredi için İş Yatırım 48 TL hedef fiyat verdi. Şeker Yatırım 51 TL dedi. Tera Yatırım 49. Garanti BBVA 51. Deniz Yatırım 54. Pusula Yatırım da 57,1 kuruş TL aslında Yapı Kredi için hedef fiyat verdi. Bir de Garanti için vardı. Onu da hatırlatmış olalım. Ak Yatırım 181,5 lira hedef fiyat verirken Vakıfbank 183 lira, Halk Yatırım 187, İş Yatırım 195, Şeker Yatırım da 182 lira Garanti Bankası için hedef fiyatlarını güncelledi diyelim. Peki bunların beraberinde bankacılıkta bir aslında karlılıklarda azalma bekliyoruz dedik, zayıf seyirden bahsettik ama bir yandan tabii bankacılık endeksin de gerisinde kalmaya devam ediyor. Bugün enflasyon verisi sonrasında %3'lük günlük bir artış görsek de yıllık baktığımızda yılın başından itibaren bankacılık endeksi hala %6 eksi tarafta. Dolayısıyla yılın geri kalanı için ne dersiniz? Evet, ikinci çeyrek bilançolar zayıf ama yılın ikinci yarısındayız. Yani yeniden bankacılık endeksin lokomotifi olur mu sizce?
0: Tabii burada yani özellikle aslında bankacılık tarafının birkaç tane etkilendiği nokta var. Yani bunlardan ilki hiç şüphesiz faizlerin bulunduğu seviye. Dolayısıyla burada yani karlılıklarını en çok etkileyen kalem aslında mevduat ve kredi faizi arasındaki o makas, net faiz marjı. Diğer gelirlere baktığımızda işte hizmet gelirleri, komisyon gelirleri, aslında bu tarafta işler gayet iyi gitmekte. Yani bunu birinci çeyrek finansallarında da görmüştük. Şu an aldığımız ikinci çeyrek finansallarında da bunu görmekteyiz. Dolayısıyla yani üçüncü çeyreğe geldiğimizde özellikle de eğer enflasyon tarafında ve faizler tarafında aşağı doğru bir seyir olursa, bankacılık zaten yani sizin de ifade ettiğiniz üzere yılın başından itibaren çokça geride kaldığı için burada toparlanma emareleri görüldüğünde direkt olarak tepki verecek sektörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkacaktır ki zaten bugün itibariyle de baktığımızda yani endekste daha zayıf bir seyir olmasına rağmen bankacılık endeksi oldukça güçlü durmakta ki cuma günü de endeksin çokça üstünde iyi bir kapanış yapmıştı bankacılık tarafı. Burada aslında bugünkü aldığımız beklenti altı enflasyon datasının bir karşılığı olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla da yani üçüncü çeyreğe geldiğimizde özellikle faizler tarafında iyi bir noktaya gelebilirsek ki bugünkü enflasyon verisi de bizi o yönüyle umutlandırdı Eylül ayı için. Dolayısıyla öyle bir adım olursa da ben bankacılık tarafının artık üçüncü çeyrek itibariyle pozitif bir fiyatlamaya girip endeksi de yukarıya doğru taşıyacağını düşünüyorum.
1: Evet Sinan Bey, bir de halk arzları soracağım size. Son dönemde yeniden bir hareketlenme görüyoruz. Aslında hız kazandı. Üst üste yeni şirketler halka açılmaya başladı. Peki burayı nasıl okumak gerekiyor? Yani Borsa İstanbul'a yeni yatırımcı evet kazandırıyor halk arzları ama yoksa mevcut likiditeyi bölüyor diye mi okumak lazım? Nasıl yorumlarsınız?
0: Tabii burada baktığımızda aslında yani iki yönüyle de değerlendirmek mümkün. Son yapılan halk arzların montan olarak büyüklüklerine baktığımızda işte 3.84 milyarlık boyutlarda her biri olan halk arzlardı. Dolayısıyla da burada biraz daha tabii yatırımcıların seçici olması gerekiyor. Çok daha izahnameler, fiyat tespit raporlarının okunup bu şekilde yatırım yapılmasının daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Tabii aslında şirketlerin borsaya, yani halka açılması finansman anlamında özellikle bu dönemde kredi maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde şirketler için gayet olumlu bir durum. Tabii Diğer taraftan da kurumsallık açısından da şirketlere bu noktada katkı sağlamakta. Yatırımcı nezdinde baktığımızda özellikle aslında son 2 yılda 3 yılda yapılan halka arzları veya

0: getirilere baktığımızda aslında en çok getiriler belki de bu tarzdaki şirketlerden gelmekte. Dolayısıyla da hem sermayenin tabana yayılması hem de yatırımcılar için de oldukça aslında bir fırsat sunmakta. Ancak üçüncü konuya gelecek olursak, evet, likidite tarafında özellikle de bu dönemde hacimlerin biraz daha geride kalmış olması sebebiyle de birçok halka arzın olması bu noktada piyasalar açısından da baskı yaratmakta. Dolayısıyla yani burada yatırımcılar gözüyle değerlendirdiğimizde, yani son olarak söyleyeceğim, birçok halka arz belki geliyor, ancak bu noktada daha seçici olup özellikle şirketlerin finansmanı ne yönde kullanacağına yatırımcıların dikkat etmesini önerebilirim.
1: Evet, enflasyon verisinden bahsettik. Evet, beklenti altı bir rakam geldi. Peki faize ilişkin beklentilerinizi soracağım. Çünkü biliyorsunuz politika faizi %37 ama fonlama maliyeti %40'a çekilmişti. Yani bir sonraki toplantıda Merkez Bankası sizce nasıl bir yol izler? Çünkü önümüzde 13 Ağustos'ta enflasyon raporunu da bekliyor olacağız. Yani beklentiler nasıl şekillenir?
0: Tabii bu tarafta baktığımızda aslında yani sizin de ifade ettiğiniz üzere manşette 31.75'e kadar gerileyen bir enflasyon tarafı var. Fonlama tarafı 40'tan, politika faizi de 37'den geçmekte. Yani teorik olarak baktığımızda arada bir marj bulunmaktaki hedeflenen enflasyona göre değerlendirdiğimizde ise burada daha da marjın, yani indirim yönünde alanın olduğunu söylemek mümkün. Ancak burada yani belki de her son dönemde yapılan politika faizi metninde özellikle vurgulanan nokta işte enerji fiyatları ile ilgili gelişmelerden, jeopolitik taraftaki gerginliklerden bahsedilmekte. Dolayısıyla yani biz Eylül ayına geldiğimizde toplantı tarihinde hiç şüphesiz petrol fiyatlarının geldiği düzey ve özellikle de bu taraftaki müzakerenin veya ateşkesin ne olduğu yönünde olacaktır. Eğer orada tam anlamıyla bir müzakere ortamı sağlanıp barış ortamı sağlanırsa özellikle enerji fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte biz de iç tarafta doğal olarak da bir alan yaratacaktır. Dolayısıyla yani ben o tarafı direkt olarak belirleyici nokta olarak görmekteyim. Eğer bu şartlarda Eylül ayına gidip petrol fiyatlarında da işte 80 dolar ve altında seviyelerde gelebilirsek burada ilk olarak özellikle fonlama tarafının 37'ye çekilip aslında piyasa faiziyle, yani politika faiziyle aynı yöne gelmesini beklerim. İşler daha da eğer iyi ise, işte 70 dolarlı bir petrol fiyatı varsa da burada politika faizinde de indirim yönünde bir hareket edebilecek TCMB'nin olabileceğini ben düşünüyorum.
1: Evet, bir de bakalım Fed tarafına geçtiğimiz hafta faiz kararını aldık. Bir sürpriz görmedik aslında, piyasa beklentisine paralel bir karardı. Yine Walsh'un yönlendirmesini bekledik. Çok net bir yönlendirme de gelmedi ama piyasa genel hatlarıyla kısmi şahin olarak da okudu aslında toplantı. Çünkü 3 tane üyenin artırım yönünde ayrışması aslında toplantının en kritik başlıklarından bir tanesi. Dolayısıyla Fed kararına ilişkin ne dersiniz? Orada önümüzdeki dönemde nasıl bir şekillenme görürüz?
0: Evet, özellikle yani Kevin Warsh'un karardan sonraki yaptığı açıklamalara baktığımızda yani burada biraz daha yani karışık ifadelerin olduğunu söylemek mümkün. Hem enflasyonla ilgili işte hoşgörünün olmayacağını, bununla ilgili atılan adımları bahsetti. Ancak diğer taraftan da özellikle piyasa faizleri zaten yüksek tarzında bir açıklaması vardı ki bu açıklamadan sonra ABD tahvil faizleri daha da yükselmiş oldu. Yani piyasa faizlerini daha da yükseltmiş oldu bu açıklamayla birlikte. Yani bir taraftan acaba güvercin tonda değerlendirenler de oldu. Diğer taraftan yaptığı açıklamalarla özellikle Şahin tarafı da vurgu yaptı. Yani biraz karışık tonda gelen açıklamalar olduğunu söylemek mümkün. Tabii o tarafta baktığımızda aslında orada da hikaye benzer. Son bir aylık benzin fiyatları artışı yani %22'ye yakın gelmekte o tarafta. Dolayısıyla da yani 1.92 seviyelerinde olan enflasyon 3.4'lere kadar gelmiş bulunmakta. Manşet tarafta ki en son

0: alınan data dezenflasyonu işaret etse de aslında geldiği, yani yılın başına göre enflasyonun geldiği seviyeler oldukça o tarafta da yüksek olarak gerçekleşmekte. Dolayısıyla da bu tarafta da bir süre daha belki işte Eylül-Ekim ayına kadar yine faizlerin bu seviyelerde devam edip orada da aslında enerji fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak politikanın ancak o şekilde belirleneceğini düşünüyorum. İstihdam tarafı aslında Fed'in önemsediği diğer nokta olarak karşımıza çıkmakta. İki tane makro kaleme baktığımızda enflasyonda işler bozuldu ancak istihdamda iyi gitmekte. Dolayısıyla da orada da enflasyonu belirleyen enerji tarafındaki gelişmelere bağlı olarak faizler belirlenecektir.
1: Evet, enerji tarafına da değindiniz. Orayı da tabii birazcık açalım istiyorum. Çünkü Trump dün müzakere mesajını yeniden verdi. Bugün itibariyle başlayacağız dedi. Sabah İran'dan bir açıklama vardı. Henüz görüşmemiz yok. Müzakereler Umman yoluyla sürüyor dedi. Orada da bir çelişkili ifadeler var ama Brent petrol veya yani enerji piyasalarına baktığımızda haftaya sert düşüşle başladık. %5'lik 6'lık geri çekilmeler var ki Brent petrolü geçtiğimiz hafta 100 doları bile konuşmuştuk. Daha sonra 80'lere bir sarkma var. Dolayısıyla petrol piyasası için ne dersiniz önümüzdeki dönemde? Çünkü artık savaş riskini fiyatlıyor. Bir yandan haber akışlarına da oldukça duyarlı bir hale geldi. Nasıl bir tablo var sizce o tarafta?
0: Tabii o taraf belki de yani son dönemin 3-4 aylık döneme baktığımızda çok volatil bir fiyatlama görmekteyiz. Gelen açıklamalarla birlikte fiyatlama ciddi anlamda yön değiştirmekte. Tabii burada belki de en büyük artık yani normalde piyasaların en sevmeyeceği, fiyatlama anlamında en istemeyeceği şey belirsizlik. Buradaki nokta ise artık belirsizlik ki belirli bir hal almaya başladı. Bir taraftan gelen işte savaşı bitiriyoruz, müzakereler var tarzında açıklamalar diğer tarafta karşılık bulmamakta veya bir anda tekrardan gerginliğin has safhaya çıktığı bir dönemde olmakta. Dolayısıyla da yani müzakereler tam anlamıyla başlandığı dediğinde dahi fiyatlamada belki de işte 4 dolarlık 5 dolarlık bir aşağı yönlü çekilme olmakta. Oldukça karışık bir fiyatlamanın olduğunu söylemek mümkün. Ancak iki taraftan da yani karşılıklı olarak burada bir müzakere var ve anlaşma sağlandığı tarzda bir haber akışı geldiğinde 70 dolarlı seviyeler test edilmekte. Dolayısıyla öyle bir açıklama geldiğinde 70 dolarlar test edilebilir. Tabii bu 70 dolarlı seviyeler de artık işte 70 ve 80 dolar aralığı diye belki de söyleyebiliriz. Buradaki aşağılardaki dip seviyeler olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü burada her ne kadar barış sağlansa da birçok zarar gören rafineri tesisi bulunmakta. Dolayısıyla da bunların tekrardan ekonomiye kazandırılması da zaman almakta. Dolayısıyla da artık 60-70 dolar aralığı değil de 70-80 dolar aralığı petroldeki ana belki de destek noktaları, aşağı seviyelerdeki noktalar olarak karşımıza çıkmakta. Üst tarafta ise yani petrolün 100 dolar seviyesi yani psikolojik olarak da teknik olarak da bir eşik seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Yani bu seviyelere geldiğinde de açıkçası tekrardan işte müzakerelerin olduğu, barışın olduğuna yönelik haber akışları var. Yatırımcılar geniş bant aralığı olarak bu aralıkları takip edebilirler.
1: Evet, peki bu ortamda altın nasıl fiyatlanıyor diyelim? Çünkü normal şartlarda jeopolitik risk arttığında altında bir yükseliş bekliyoruz ama bu savaş ortamında çok istenilen tepkileri vermedi. İşte zirvesinden %30'luk aşağıda bir fiyatlaması var. 4000 dolar üzerinde kalmaya çalışıyor da diyebiliriz bir taraftan. Dolayısıyla şu an petrol düşerken altın yükseliyor. Yani burayı nasıl yorumlarsınız? Çünkü kurumlardan da yeni tahminler var. UBS 5200 dolar tahmininde açıkladı. Sizin yıl sonu beklentileriniz nedir? Nasıl bir tablo var altında?
0: Tabii bu tarafın yani hiç şüphesiz en çok baskılayan, etkileyen kalem ABD'deki tahvil faizleri olarak karşımıza çıkmakta. O tarafta da yani tarihin belki de en yüksek seviyelerini test etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla da yani bu seviyeler olduğunda da açıkçası altın tarafında pozitif anlamda bir trendin oluşmasının da zor olduğunu görmekteyiz. Tabii diğer taraftan dolar endeksindeki yüzlü seviyelerde bulunması da burayı etkileyen bir diğer nokta olarak karşımıza çıkmakta. Yani burada yılın başında aslında konuştuğumuz pozitif argümanlar yerini hep negatif tarafa bıraktı. İşte çok kısaca değinecek olursak merkez bankalarının alımları vardı. Şu an itibariyle onu tam net anlamda görememekteyiz. Tahvil faizleri oldukça iyi seviyelerdeydi. Fed'in bu yıl acaba bir faiz indirimi mi yapar, iki faiz indirimi mi yapar? Bunu konuşuyorduk. Şu an işte arttırım olur mu, o tarz taşınmakta. Dolayısıyla da buradaki o argümanlar yerini negatife bıraktı. Şimdi bu haliyle dahi baktığımızda 3950-4000 ons seviyesi bu tarafta oldukça iyi bir şekilde destek olarak çalıştı. Yani tüm negatif haber akışlarına ABD tahvillerinin geldiği bu seviyeye rağmen buraların destek olarak çalıştığını görmekteyiz. Dolayısıyla artık bundan sonra gelecek olan olumlu haber akışlarında ve tahvil faizlerindeki aşağı doğru çekilmelerde ben buranın tepki vereceğini ve pozitif olacağını düşünmekteyim. Dolayısıyla da yatırımcılar yani 4000 seviyesini, 3950 seviyesini burada destek olarak takip edip özellikle gelebilecek olan pozitif haber akışlarında da işte burada savaşın tam anlamıyla bitmesi, petrol fiyatlarında daha ciddi aşağı doğru çekilmeler, dolar endeksinde tahvil faizlerindeki çekilmeler altın fiyatlarında pozitif olarak etkileyecektir. Ancak burada yani hedef vermek gerekecek olursak ilk etapta yani 4500'lü seviyeler takip edilebilir. Devamında özellikle gelişmelerle birlikte ancak o zaman yani 5000'li seviyeleri konuşabiliriz.
1: Evet, bir de küresel borsalara da bakalım istiyorum. Yine ABD tarafından başlarsak bilanço sezonunu takip ediyoruz. Teknoloji devleri bilanço açıklıyor. İşte güçlü rakamlar var ama yani borsaya çok yansımasını görmüyoruz. İşte örnek olarak Meta net karını güçlü açıkladı. Beklentileri yüksekti ama hissesi %7'lik hemen işlem sonrası bir düşüş kaydetti. Dolayısıyla teknoloji tarafı için ne dersiniz? Yapay zekada bir balon var mı da diye konuşuluyor. O yüzden bilanço sezonu oldukça önemli bir başlık ama S&P 500'e bakıyoruz. Bu ortamda hala güçlü de bir seyri var diyebiliriz. Dolayısıyla bu tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Yani piyasaların ana fiyatlama dinamiği bilançolara mı odaklandı sizce?
0: Tabii burada gelen finansallara baktığımızda hem bankacılık tarafında beklentinin üzerinde sonuçlar gördük. İşte hem JP Morgan hem Bank of tarafında beklentinin üzerinde sonuçlar gördük. Diğer taraftan teknoloji tarafına baktığımızda orada da aslında beklentinin üzerinde sonuçlar gördüğümüzü söyleyebiliriz ki endeksin geldiği seviyeler itibariyle hem S&P tarafında hem Nasdaq tarafında aslında buradaki döngü gayet sağlıklı bir şekilde çalıştığını da söylemek mümkün. Yani karlılıklar gelmekte, piyasa değerleri yükselmekte ve doğal olarak da S&P tarafında da Nasdaq tarafında da yükselişler hakim oldu. Dolayısıyla her çeyrekte karlılıklar daha iyi geldiği için de burada fiyatlamayı da pozitif gördük. Ancak buradaki yani soru işareti özellikle de evet piyasa değerleri olarak belirli seviyeye gelen özellikle yapay zeka çip tarafındaki şirketler bir de buna ek olarak aslında bu şirketlerin açıkladığı yatırım harcamaları yani burada baktığımızda yatırım tutarları ciddi anlamda bilançolar üzerinde baskı yaratma ihtimali var. Çünkü bir yatırımı yaptığınızda bunun karşılığını almak yıllar sürecektir. Ancak oradaki o nakit finansal anlamdaki yük bilançolar üzerinde hemen görülmeye başlayacaktır. Dolayısıyla da buradaki soru işareti piyasaların belki de fiyatlamada baskı göstermesi bundan kaynaklanmaktı. Tabii yatırımcılar yine aslında iç piyasada konuştuğumuz argüman burada da geçerli. Özellikle yatırım yaparken daha seçici olunmasını ve baktığımızda burada yatırım tutarı finansallar üzerinde ne kadar baskı yaratacak bunların detaylı olarak incelenmesi çok daha sağlıklı olacaktır küresel taraftaki ABD'deki endeksler için. bunu önerebilirim açıkçası.
1: Evet Sinan Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size.

0: Aksal. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizlerle birlikteydi. Küresel borsaları ve içeriği konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım emtia piyasaları haftaya nasıl başladı? Orada nasıl bir tablo var diyelim. Petrol Trump'ın mesajları ile geriledi. Dünkü açıklamalarından sonra müzakere bugün itibariyle başlayacak dedi ve petrol fiyatları haftaya sert düşüşlerle başladığını takip ettik. Diğer yandan OPEC Plus'tan gelen açıklamalarda yine enerji piyasaları için oldukça önemli olurken 7 ülkeyi kapsayan bu grupta yeni bir petrol kararı yayınladı. Beraberinde hemen detaylara bakalım. Piyasadaki istikrarı korumak için günlük 188 bin varillik yeni bir üretim ayarlamasına gitme kararı aldı OPEC Plus üyeleri. Bir yandan ons altın fiyatı da dalgalı seyrediyor bu ortamda ve kurumlardan da yeni revizyon hedef fiyatlar geliyor. Bu ortamda da UBS'de ons altın için 5200 dolar tahminini açıkladı. Diğer yandan da yine orta vade beklentilere baktığımızda da Haziran 2027 5200 derken Eylül ayında da 4400 doları da işaret etti UBS ons altın için diyelim. Ve buradan gidelim, yine bu fiyatlamalar, başlıklar ne anlatıyor, yorumları alalım. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizlerle birlikte. Eda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son haftada çok hızlı bir gündem değişimi yaşıyoruz. İşte geçen hafta çatışma var dendi, daha sonra işte durduruldu dedik iki gün derken piyasalar oldukça dalgalıydı. Şimdi bugüne tekrar dönüyoruz. Trump bugün itibariyle müzakereler başlıyor dedi. Petrol fiyatları da haftaya çok sert geri çekilmelerle başladı. İşte ham petrol 80 doların altına, Brent petrol 83 dolar derken, dolayısıyla küresel taraftaki bu jeopolitik riskleri nasıl okuyorsunuz? Nasıl bir haftaya başlıyoruz?
1: Risk iştahı açısından olumlu bir haftaya başlıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika ve İran arasında yeniden müzakerelerin başlayacak olması piyasaları bu noktada destekliyor. Ve şunu da görüyoruz. 28 Şubat tarihinden bu yana savaşı konuşuyoruz. Haziran ortası itibariyle artık anlaşacaklar beklentisi gündeme girince biraz daha beklentilerde iyileşme olduğunu görmüştük. Ama Temmuz ayında dengeler yeniden değişmişti. Riskler yeniden artmıştı. Ağustos ayına başlarken bu risklerin azaldığı takip ediliyor. Yani her ne kadar işte merkez bankalarının para politikaları olsun, açıklama ekonomik veriler olsun, anlık olarak fiyatlamalar üzerinde etki yaratsa da aslında ana belirleyici unsur yine Amerika ve İran meselesi. Dolayısıyla oradaki riskler tam olarak bitmediği müddetçe piyasanın da nefes alması biraz zor. Şimdi hani bugün özelinde evet, iyi bir piyasa var karşımızda. Neden? Trump'tan gelen açıklamalar, işte bugün itibariyle müzakerelerin yeniden başlayacak olması piyasalarda bir umut oluşturuyor ve bu umut da petrol fiyatlarında sert bir geri çekilmeye, küresel borsalarda da alımları beraberinde getiriyor. Ama şunu da görüyoruz. Yani her defasında fiyatlama değişiyor. Şu anda iyimser bir fiyatlama var. Diyelim ki bu müzakerelerde bir yol kat edilemedi. Verimli görüşmeler gerçekleştirilemedi. Ve yeniden saldırı riskiyle karşı karşıya kaldık. Piyasa yeniden negatif bir fiyatlamaya gider. Yani yeniden petrol fiyatları yükselir. Yeniden borsalarda aşağı yönde seyirler görebiliriz. O yüzden hala önümüzde hem iyi hem de kötü senaryoyu ne yazık ki tutmaya devam ediyoruz. Ne zaman resmi bir şekilde imzalar atılır ve artık bu savaş bitti der, defteri kapatırız, o zaman zaten piyasalar rahatlayacak ve herkes kendi hikayesine dönmüş olacak. Ama ne yazık ki şu anki görünüm hala Amerika ve İran meselesiyle ilgili gelişmeleri takip etmekten geçiyor. Oradaki haber akışları da fiyatlamaların seyrini belirliyor diyelim. Umuyorum bu seferki müzakereler iyi yönde ilerler, verimli görüşmeler gerçekleştirirler ve artık piyasalara bu işi sonlandırıyoruz mesajı verirler de piyasa daha da pozitif fiyatlar, piyasada risk iştahı daha da güçlenir diyelim. Aksi olursa zaten yeniden negatif bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz.
0: Evet, peki dediğiniz gibi eğer müzakereler olumlu giderse ve kalıcı bir barış anlaşması görürsek petrol piyasasında hangi seviyeleri konuşmaya başlarız?
1: Şimdi Haziran ayına dönelim. Haziran ayında da artık bu işi sonlandırıyorlar umudu devreye girince ne gördük? İşte 100 dolarlardan 70 dolarlara varan bir düşüş takip etmiştik petrol fiyatlarında. Sonrasında yeniden tabii ki riskler artınca 70 dolarlardan başlayan yükselişler 90 dolar ve üstüne doğru devam etti. Yani aslında şöyle bir tablo söz konusu. Elbette net olarak bir seviye vermek zaten mümkün değil. Hani bu diyelim ki bu iş iyi yönde ilerliyor, görüşmelerde verimli geçiyor. İşte petrol

0: an itibariyle Brent petrolde 83-84 dolar bandındayız. İşte buraya kadar düşer demek çok zor. Yani öngörülebilir bir şey değil ama ortalama piyasaların beklentisi 80-85 dolarda. Yani her ne kadar 80 dolarların altına gerilese de tekrardan bir toparlanıp ortalama 80 dolar civarında seyirlerin devam edebilme ihtimali değerlendiriliyor. Ama gerçekten şimdi hani müzakerelerle ilgili bu iyileşme işte iyi yönde ilerleme diyelim umudu. Evet, piyasayı biraz rahatlatıyor diyelim, geri çekilmelere destekliyor ama petrol tarafı şunu beklemek isteyebilir. Nihai bir sonuç istiyorum der. Yani biz Haziran'daki fiyatlamanın aynısını, benzerini belki Ağustos ayında görmeyebiliriz. Eğer ki resmi bir şekilde bu işi sonlandıramazlarsa. Sonuçta ne oluyor? Düşüyor, tekrar geri geliyor. Burada da bir dengesizlik oluşuyor. Bu nedenle biraz daha temkinli bir fiyatlamaya gidilebilir diye değerlendiriyorum. Daha kontrollü bir şekilde. O yüzden de hani piyasada çok güçlü bir düşüş beklentisi yok. Daha kontrollü bir hareket beklentisi söz konusu. Ve tamamen bu durum haber akışlarına bağlı. Yani neticede olay tabii ki savaşın bitip bitmemesi ama ondan sonra da ne olacak? Petrol kendi hikayesine dönmeye başlayacak. Neticede arz endişeleri konuşuluyor. İşte talep tarafına bakılacak. Bakalım belki talepten yana bir canlanma olursa ne olacak? Fiyatların bu noktada yukarı yönde hareket etmesine yol açacak. Yani şu anda petrol fiyatlarının seyrini belirleyen en belirgin başlığımız tabii ki Amerika ve İran arasındaki gelişmeler. Ama bu gelişmeleri geride bırakmaya başladığımızda bu sefer petrolde arz tarafına bakılacak, talep tarafına bakılacak. Oradaki görünüm nasıl? Ona göre çünkü piyasada bir fiyatlama göreceğimiz için net olarak ne yazık ki piyasada artık bir ciddi bir düşüş beklentisi oluşmuyor. Zaten biz bunu Haziran ayında gördük. 70 dolarlara varan bir düşüş kaydedilmişti. Yani aslında hani Şubat'tan sonra en büyük rahatlamayı Haziran ayında gerçekleştirdi petrol piyasası. Ama şu anda yine aynı hikayeyi, aynı şekilde fiyatlama ihtimalini biraz daha düşük görüyor aslında piyasalar. O yüzden de daha kontrollü bir hareketin olduğunu gözlemlemekteyiz. Ve tabii ki haber akışları bu noktada belirleyici olmaya da devam edecek. Ama ortalama da hani piyasadaki beklenti böyle yine 80 dolar civarında kalabilmesi yönünde diyelim.
1: Evet, petrol düşerken bir yandan altın yükseliyor. Haftaya yarım puanlık bir yükselişle başladı. Hala 4000 doların üzerinde bir seyri var ons altının. Dolayısıyla şimdi jeopolitik risklerde bir azalış var dedik. Risk iştahı küresel tarafta yükseldi. Bu ortamda altında da yükseliş bekliyoruz. Peki sizce bu kalıcılık sürer mi? Yani müzakereler yine bir senaryo dahilinde olumlu giderse altın fiyatları nasıl şekillenir?
0: Şimdi altın neden yükseliyor? Ana nedeni Fed'le ilgili gelişme. Çünkü savaş işte yavaş yavaş diyelim, daha doğrusu riskler hafifledi, azaldı diyelim. İşte petrol fiyatlarında bir gerileme var. Bu da ne olacak? Enflasyon üzerindeki baskıların hafiflemesini destekleyecek. Ve bu ortamda da Fed birden daha fazla faiz artışına gitmeyebilir diyor piyasa. Ve böyle bir ortamda da ne oldu? Altın fiyatları rahatladığı için aslında yukarı yönde tepki veriyor. Zaten altın Fed ile ilgili en azından 2026 yılının kalanı açısından minimum bir tane faiz artış ihtimalini fiyatlara yansıttığı için hani bunun hani bu gelişmelerde bu durum sürpriz olmuyor ve yeniden bir fiyatlamaya gitmiyor. Aksine birden daha fazla, iki veya üç kez faiz arttırabilir şeklinde dönem dönem beklentilerle karşılaşabiliyoruz. Bu da tabii ki altın fiyatlarını o dönem için baskılıyor. Ama şu anda petrolün gerilemesi, risklerin azalıyor olması ne oluyor? Enflasyon üzerinde de baskıları hafifletebilir. Bu doğrultuda Fed'in de eli rahatlarsa en azından birden daha fazla faiz artışına gitmez diyor piyasa. Ve böyle bir ortamda da altın yukarı yönde tepkisini veriyor. Kalıcı mı? Değil. Çünkü bunu geçtiğimiz haftalarda da gördük. Yani petrol geriliyor, aynı hikayeyi altın yeniden fiyatlıyor. Petrol yükseliyor, yeniden piyasada enflasyonist endişeler artıyor. Birden daha fazla Fed faiz artışına gidebilir diyor piyasa. Altında aşağı yönlü bir baskıya yol açıyor. O yüzden kısa vadede altındaki bu oynaklığın devam etmesini bekliyoruz. Şimdi bu ay yani Ağustos ayında Fed'in toplantısı yok. Amerika'da istihdam ve enflasyon verileri yakından izlenecek. Aynı zamanda 27 ve 29 Ağustos tarihlerinde de Jackson Hole sempozyumunu takip edeceğiz. Şimdi o sempozyumda da Merkez Bankası başkanlarının konuşmaları olacak elbette. Ve tabii ki en önemlisi Fed Başkanı Washington.

0: konuşması olacaktır. Neticede faiz konusunda çekimser bir başkan, net olarak bir mesaj vermiyor, piyasaları ikilemde bırakıyor. Fed'in bir sonraki toplantısı da Eylül ayında gerçekleşecek. Dolayısıyla Eylül ayına kadarki olan süreçte hem Temmuz hem de Ağustos verilerini görmüş olacak Fed komitesi ve böylelikle de Fed üyelerinden gelecek açıklamalarla da beraber Eylül ayı toplantısında faiz artışına gider mi gitmez mi ihtimallerini masaya yatıracağız. Ki şu anda aslında piyasa Eylül ayı için 25 bas puanlık faiz indirimine de biraz kesin gözle bakıyor ama elbette bu durum o tarihe kadar diyelim hem verilerle hem de Fed üyelerinden gelecek açıklamalarla şekillenecek. Yani Ağustos ayında belki merkez bankalarının ayı olmayabilir ancak yine merkez bankalarını bankaları yetkililerinin konuşmaları, açıklanacak ekonomik veriler aslında para politikalarına ilişkin beklentileri de şekillendireceği adına önemli olacaktır diyelim. Altında da Ağustos ayında yine oynaklıklar sürebilir. Çok güçlü bir yükseliş beklentisi yok. Yani diyelim ki savaş geride kalıyor. Artık riskler tamamen azaldı. Petrol fiyatları biraz daha geriledi, dengelendi. Enflasyonist endişeler iyileşmeye başladı. Piyasa diyecek ki evet bu ortamda Fed bir tane faiz artışına gider. Zaten altında o dönem diyecek ki ben yeteri kadar bu hikayeyi fiyatladım. Bu bana yeni bir katalizör değil. Dolayısıyla bana da çok güçlü bir destek vermeyebilir. Bu doğrultuda da o dönem için altında çok güçlü bir yukarı yönde trend bekleyemeyiz. Yani o yüzden de vadeli piyasaya da baktığım zaman zaten beklentilerde biraz daha yumuşama olduğunu görüyorum. Yani geçtiğimiz aylarda daha güçlü 4200 hatta 4300 dolarları görüyorduk özellikle aralık vadeli taraflarda. Ama şu anda aralık vadeli fiyatlarına baktığım zaman 4100 dolar seviyesinin üzerinde şekilleniyor. An itibariyle de ons altın 4060 dolar civarında. Yani çok ciddi bir aslında güçlü bir beklenti yok piyasada. Yani yılın kalanı için evet altında oynaklıklar görülebilir. Evet Fed birden daha fazla faiz artışına gitmezse altın açısından baskı yaratmayacaktır bu durum. Altını rahatlatacaktır. Ama yine de altında çok güçlü bir yükseliş beklentisi piyasanın genelinde bulunmuyor.
1: Evet, dönelim içeriye. Bugün kritik enflasyon rakamlarını aldık. Temmuz'da aylık 1,78 yüzdesel bazda geldi. Yıllıkta da 31,75 gördük. Tabii Merkez Bankası öncesinde zaten bu beklentileri yönetmişti. Temmuz'da geçici bir artış bekliyoruz diye faiz toplantısında zaten kararı, yani bu beklentileri takip etmiştik. Dolayısıyla beklenti altı gelen bir aylık enflasyon var. Nasıl değerlendirirsiniz bu verileri?
0: Evet, şimdi Merkez Bankası'nın zaten Temmuz ayı toplantısındaki karar metnindeki ifadelerinde de bu sinyali almıştık. Onun dışında tabii ki yine aynı şeyleri söyleyeceğiz ama ne yazık ki küreseldeki gelişmeler bizim içeriği de bu yönde baskılıyor enflasyon tarafında. Özellikle geçtiğimiz günlerde yeniden, hatta 23 Temmuz yani Merkez Bankası'nın toplantısı öncesinde yeniden saldırıların başlaması, yeniden petrol fiyatlarının 90 dolarlara dayanmasıyla beraber ne oldu? Kısa vadeli beklentileri de rafa kaldırmıştık. Yani Merkez Bankası'nın Temmuz ayında da faizlere dokunmasını beklemiyoruz dedik. Çünkü ortam hala belirsiz, riskler hala devam ediyordu. Şimdi hani Temmuz ayı enflasyonu geldi. Bizde de mesela beklenti aylıkta %1.85 ve yıllıkta da %31.84'tü. Hani beklentilerin bir miktar bizim kurum olarak da beklentimizin bir miktar altında gerçekleşmiş oldu. Beklentiler, yani bundan sonraki süreç açısından konuşuyorum. Aldığımız bu enflasyon verisi merkezle ilgili veya yıl sonu enflasyon tahminiyle ilgili beklentilerde şu an için ciddi bir sapmaya yol açmıyor. Zaten Ağustos ayında Merkez Bankası'nın toplantısı yok. Ağustos ayında, hatta tarihini de verelim, 13 Ağustos tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın 3. enflasyon raporunu yayınlayacak. O enflasyon raporundaki detaylar asıl Eylül ayı toplantısında nasıl bir yol izleyeceğine yönelik beklentileri şekillendirecektir. İkincisi, şimdi hep tabii enflasyon üzerinden konuşuyoruz. Yani işte enflasyon beklentinin altında geldi veya beklentinin üzerinde geldi. Merkez ne yapar diye. Ama ikinci bir başlığımız daha var. Petrol fiyatları. Özellikle petrol fiyatları 80 dolarların altına gerilemedikçe ve orada kalıcı bir alan oluşturmadıkça bu durum Merkez Bankası'nın elini zorlaştırmaya devam edebilir. Ve böyle bir ortamda da Merkez Bankası faizlere dokunmak istemeyebilir. O yüzden kısa vadede hala Merkez Bankası'na dair net bir beklenti ne yazık ki oluşmuş değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Hani yılın

0: sonuna doğru. Diyelim ki petrol fiyatlarında 80 dolarların altında yumuşama var. 80 dolarların altında kalıcı bir alan oluşturabildi. Riskler azaldı. Enflasyon üzerinde baskı hafifledi. O zaman Merkez Bankası için zaten öncesinde de bir onun fonlamayı %40'tan %37'ye çekiyorum demesiyle beraber piyasa diyecek ki evet, Merkez Bankası faiz indirim sürecine başlıyor artık bundan sonraki dönem için. Orada da yani yıl sonu için şöyle söyleyelim, piyasada çok güçlü bir beklenti yok. Mevcutta zaten politika faizi %37 seviyesinde. Hani böyle bir ortamda az önce saydığım da başlıkları göz önünde bulundurursak %35, %36 seviyesine çekebilir. Yani 100-200 bas puanlık bir faiz indirimi yapıp yılı kapatabilir diyoruz şu an için. Ama evet, burada da yine iyimser senaryoyu konuşursak, ama aksi olursa 80 evet, dolarların üzerinde hala petrol devam ederse tekrardan değerlendirmemiz gerekecektir.
1: Evet. Eda Hanım, teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizlerle birlikteydi. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

0: Yeni İnegeli On Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir

0: un achet fırsatını kaçırma. Aracınızı satmak göğsünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
1: Otobit'te. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
0: Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evreni.

Fatma Yıldırım Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde öne çıkan şirket başlıklarına ve hisse performanslarına bakacağız diyelim ve ilk haber başlığıyla başlayalım. Yapı Kredi'den yeni bir ihraç haberi geldi. Yurt dışında 50 milyon dolarlık tahvil ihraç ettiğini açıkladı. Yani yurt dışı piyasaları Yapı Kredi burada yeniden kullandı ki dolayısıyla sadece Yapı Kredi değil diğer bankalarda da benzer haber başlıklarını çok fazla son dönemde görüyoruz. Bir yandan bono ihraçları bir yandan yurt dışı tahvil ihraçları derken aslında bankalar kaynak yapısını çeşitlendirmeye devam ediyor da diyebiliriz bu haber başlığı üzerine. Ve bakalım hisse performansı son dönemde bankacılık endeksinde baskı altında kalmıştı. Bugün enflasyon verisi sonrası yeniden endekste yükselişlerin hakim olduğunu görmüştük ki bu ortamda da Yapı Kredi Bankası %4'lük sert yükselişiyle haftanın ilk işlem gününe devam ediyor. 34 lira seviyesini görüyor. Son 3 aylık tabloya bir baktığımızda 43 liraları Haziran ayında görmüştü. En düşükse 31 liralarıydı. Aslında Temmuz'un sonunda da test etmiş hisse performansında diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Gün özelinde öne çıkan Türk Altın İşletmeleri pay geri alımı kapsamında 6 milyon adet hissesini geri aldığını açıkladı. Peki

Türk altınla ilgili birkaç tane daha haber başlığımız var bu noktada. Aslında yoğun bir haber akışı kapta gördük. Diğer yandan şirketlerden artırım haberleri göre payını arttırıyor Türk altın işletmelerine. Bir sonraki başlığa da bakabiliriz bu noktada. Bu noktada tabii ki Trenj'e bakıyoruz ki yani doğal enerji Türk altındaki payını %4,30'a kadar yükselttiğini açıkladı. Bir şirket daha vardı yine Türk altına payını yükselten. Ona da bir bakalım. Türk Anadolu Metal'de yine Türk altındaki payını %3,70'e kadar yükselttiğini açıkladı diyelim ve bakalım bu ortamda Türk altın işletmelerin hissesi nasıl etkilenmiş. Dolayısıyla bu hisse geri alımları topladığımızda 6 milyonlu üzerine bir geri alımı var. Diğer yandan da tabii payların arttırması da önemliydi. Hisse performansı yarım puanlık bir geri çekilme olurken aslında bu 3 haberi de ayrı ayrı okumak gerekiyor. Çünkü tek resimde bakmak daha doğru olabiliyor. Hem kendi hisse senedinin geri alması hem de diğer grup içindeki yatırımların büyümesi önemli bir nokta. Orta uzun vadeli destekleyici de bir performans sunuyor demiş olalım. Hisse performansa son bir ayda %13'lük bir geri çekilmesi vardı. 6 ayda da %10'luk da satışıyla aslında devam ediyor. Tabii Türk altın işletmeleri zaten ons altın fiyatına oldukça duyarlı da bir sektör, şirket. Dolayısıyla da son dönemde bir baskı altına kaldığını da takip ediyoruz hisse performansında diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Koç Holding'den Otokar ile ilgili bir açıklama geldi ki Otokar'ın tahsisli sermaye artırımına katılacağını açıkladı. Zaten son dönemde önemli bir başlıktı. Çünkü bu taraftaki haber başlıkları satışına yönelik başlıklar önemliydi ki ana ortağının sermaye artırımına katılması da piyasalarda genelde şirkete olan güvenin devam ettiğinin göstergesi olarak da okunabiliyor. Zaten yine Otokar'ın özelinde baktığımızda son dönemde savunma sanayi projeleri ön plana çıkıyordu. Şimdi finansal taraftaki ana ortağını da desteklemiş oldu bu haber başlığı özelinde diyelim ve Koç Holding'in hisse performansına bakalım. Bu sermaye artımına katılmasıyla beraber ilk işlem gününde haftanın %1,5'a yakın bir geri çekilmesi var. 194 lirayı görüyoruz performansında. Yine son 3 aylık tabloyu şöyle bir kısaca göz atıyoruz. 213 liralara kadar test ederken son 6 ayda da %4'lük bir geri çekilmesi var. Yine benzer şekilde son bir ayda da bir toparlama emareleri de görmüştük. Koç Holding'in hisselerini zaten son ayında şu trendten de takip ediyoruz demiş olalım ve son şirket haber başlığına geçelim. Katılım evinden bugün teknik olarak önemli bir gün olduğunu gördük. %238 oranındaki bedelsiz sermaye artırımının bugün gerçekleştirileceğini açıkladı. Tabii ki şirketin değerini bu artırım değiştirmiyor. Yatırımcının en çok kafasını karıştıran sorulardan bir tanesi bu. Çünkü Borsa İstanbul'a bu tarz işlemler hemen yatırımcının radarında olduğu için hisse fiyatının bölünmesi bekleniyor ve dolaşımdaki pay sayısının artması genelde işlem hacimlerini yükseltebiliyor bu sermaye artırım haberiyle diyelim ve hisse performansına bakarken yine katılım evin son dönemdeki hareketlerine bakıyoruz. Sert bir fiyat hareketi yaşamıştı ve bedelsiz sonrası oluşacak da yeni bir fiyatlama da önemliydi. Neredeyse yarım puana yakın bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Yine son 3 aylık tabloya hızlıca bir göz atalım. 198 liraya kadar görmüş Temmuz ayında. 46 liraya kadar da bir geri çekme bugün gerçekleştiği için de aslında buradaki bölünmenin de gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla fiyatları da 46 liradan işlemlerden geçiyor demiş olalım. Katılım evin tasarruf finansmanı. Tabii burada bilanço sezonunda oldukça önemli. Sermaye artımından sonra bilançoda nasıl bir yansıması var? 3. çeyrekte göreceğiz ama 2. çeyrekte nasıl geçirdi? Bu da katılım evin finansman içinde yine takip edeceğimiz başlıklardan da olacak diyelim. Dolayısıyla pay sayısının artmış, işlem hacminin yükselmesi yine hisseleri destekleyici bir başlık olarak da okuyoruz diye de ekleyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Borsa İstanbul'a çıkan şirket gelişmelerini aktardık. Peki yurt dışı piyasalardan hangi şirketler konuşuluyor? Saatler 13.50'de yeniden görüşmek üzere diyelim.

0: Wembley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
0: Duratal Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 33, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 31, Sivas 33 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Muğla 36, Aydın 41, Manisa 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 37 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17 derece. Malatya 38, Erzincan 39, Van 31, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Siirt 40, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 43 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: sizi bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Bu salı binde ABC sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Pantene şampuan çeşitleri 179 lira.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
9: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
10: Araç muayene.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
4: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
5: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
3: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
6: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
7: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
3: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
4: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
3: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
4: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Gün ortasındayız. Saat 12 gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Gayrimenkul sektörü ekonominin en önemli yatırım alanlarından biri. Konut piyasasındaki gelişmeler, ticari gayrimenkul yatırımları, finansman koşulları ve değişen tüketici tercihleri sektörün geleceğini şekillendiriyor. Özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları geliştirdikleri projeler ve uzun vadeli yatırım stratejileriyle hem sektörün dönüşümünde hem de şehirlerin gelişiminde önemli bir rol üstleniyor. Peki gayrimenkul yatırımcılarının beklentileri nasıl değişiyor? Konut ve ticari gayrimenkul tarafında hangi alanlar öne çıkıyor? Finansman koşulları, maliyetler ve yeni projeler sektörü nasıl etkiliyor? Hepsini konuşacağız. Konuğum Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Ramazan Işık. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Öncelikle gayrimenkul sektöründe 2026'nın ilk yarısına baktığınızda görünüm size ne söylüyor? Tablo hangi sinyalleri veriyor ikinci yarı yıla yönelik?
1: Evet, ilk 6 ay rakamlar açıklandı. Genel olarak baktığımızda gayrimenkulde bir durgunluk, bir düşüş olarak düşüş gözlemleyebiliyoruz. Toplam gayrimenkul satışı ilk ayda 1.268.000. Geçen yılın aynı dönemimize baktığımızda bu rakam 1.414.000'di. Genel anlamda gayrimenkulün toplamında %10'luk bir düşüş var. İş yerine baktığımız zaman bu %5, arsaya baktığımız zaman %10 ve diğer gayrimenkul türlerine baktığımız zaman daha da fazla düşüşler var. Burada tek direnen konut. Konut satış rakamımız ilk 6 ayda 700.000. Bu rakam bir önceki yılda 722.000. Yani konutta %3'lük bir düşüş var. Konut direnmeye çalışıyor. Tabii burada hepinize bildiğimiz gibi gayrimenkul sektörü faize çok duyarlı, finansman koşullarına. En ufak bir değişiklik, en ufak bir artış konuttaki talebi öldürmüyor. Konuttaki talep her zaman canlı. Çünkü demografik değişimler var, iç dış göçler var, farklı ihtiyaçlar var. Ama bu talebi erteleyebiliyor. Şu anda da yüksek bir faiz döneminde olduğumuz için doğal olarak bir durgunluk var. Fakat bugün enflasyon açıklandı. Beklentinin altında.
0: Evet. Yani muhtemelen beklentinin altında geldi.
1: Beklentinin altına geldi. Güzel bir rakam geldi. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde %30'un altına inecek. Bu da Merkez Bankası'nın büyük ihtimalle Eylül'deki PPK'da faizi özellikle gecelik faizden haftalık repoya geçmesinden yani %37'den piyasaya fonlamasına ve benim kişisel beklentimde Ekim'den itibaren 100 bas puanlık faiz indirimlerine başlamasını öngörüyorum. Bu tabii ki mutlaka konut sektörü, gayrimenkul sektörü başta olmak üzere pek çok sektöre bir rahatlık getirecek ve satışları da daha da artacaktır. 2026'nın ikinci yarısına bakarsak Temmuz 2025 rakamı 143.000. Benim şu an sahada ve sektörde gözlemlediğim

0: Temmuz 2025 rakamının biraz gerisinde kalacağız Temmuz'da. Temmuz Ağustos biraz durgun geçecek.
1: Neden?
0: Temmuz Ağustos genelde bir yaz ayı. Hı hı. Yani pek çok kişi tatilde, çok fazla satış ofislerine uğramıyor veya gayrimenkul projeleriyle ilgili ilgisiyle alakasını biraz daha okulların açıldıktan sonra Eylül'de erteliyor. Ama Eylül'den itibaren firmalarımızın kampanyalarıyla birlikte ben son çeyreğin iyi geçeceğini ve 2026 totalinde geçen yıl olan 1 milyon 700 bin rakamını yakalayacağınızı düşünüyorum. Geçen yıl da böyle gitmişti ama Aralık'ta 250 bin gibi çok rekor bir satışla geçen yılın toplam konut satışını 1 milyon 700 binle kapattık. Bu yılda belki Temmuz Ağustos dediğim gibi durgun geçer ama 4. çeyrekteki kampanyalarla ve biraz da finansman olanaklarındaki iyileşmeyle geçen yılın rakamını yakalayabileceğimi düşünüyorum. Tabii 2027 bence çok farklı bir tablo sergileyecek. Özellikle Ekim 2026'da faiz indirim döngüsü başlarsa ve bu kademe ilerleyerek devam ederse özellikle 2027'nin ikinci yarısında konut satış rakamlarında çok ciddi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Şu anda zaten aslında arzda bir sıkıntı yok. Üreticilerimiz üretiyor. İlk 3 çeyrek rakamları var bizde. Şu an ilk 3 çeyrekte yaklaşık 200 bin yani 192 bin inşaat ruhsatı alınmış durumda. Yıllık yaklaşık 809 bine tekabül ediyor. Bu da bizim sektörümüzü karşılayacak bir rakam. Arzda bir sıkıntı yok. Üreticilerimiz, konut geliştiricilerimiz, GEO'larımız, proje geliştiricilerimiz hızla geliştiriyor. Tabii dediğimiz gibi finans mantıktaki biraz yükseklikle bir talepte bir ötelenme var. Muhtemelen bu ötelenmiş talep, bekleyen talep 2027 ikinci yarısında gerçekleşecek ve konut satışlarımız artacak.
1: Peki fiyatlamaları nasıl buluyorsunuz? İstanbul özelinde konuşursak eğer nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şöyle söyleyelim. Türkiye'de konut 2021-2023 arası olması gerekenden fazla yükseldi. Birinci sebebi pandemi. İkincisi de çok büyük bir negatif reel faiz vardı. Bu negatif reel faiz tabii ki tüm yatırımcıları konuta yönlendirdi. Fakat şu an rakamlara ve trendlere baktığımız zaman 2023 Haziran'dan bu yana konut reel olarak geriliyor. 2023 Haziran'dan yani yaklaşık 3 yıllık reel gerilemesi %30-35 bandında. Son bir yıla bakarsak enflasyon %32, konut fiyatları %26 civarı artmış. Yani yine %6'lık bir reel gerileme var. Aslında konut son 3 yıldır tabii nominal olarak, enflasyon olarak bir ülkedeyiz, artıyor. Ama reel olarak geriliyor. Ben şu an 2026'nın özellikle elinde nakit olan bir kısım şekilde bir şekilde finansmana ulaşabilecek kişiler için özellikle ilk konutunu alacaksa, oturumluk konutunu alacaksa evet, ciddi bir yatırım fırsatı olduğunu düşünüyorum 2026'da. Fiyatlarda dediğimiz gibi İstanbul büyük bir megapol. Hı hı. 20 milyon nüfusu var. İç göç alıyor, dış göç alıyor. Yani reel olarak zaten geriliyor. Bundan daha fazla bir gerileme beklememek lazım. 2027'de nominal olarak da reel olarak da artabilir. O yüzden yatırımcılarımızın 2026 yılını özellikle son çeyrekte kampanyaları çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Yatırımcıların yatırım yaparken kriterlerinde değişiklik var mı?
0: Kesinlikle.
1: Nasıl bir yönelim gözlemliyorsunuz?
0: Konutta şöyle trendler var. Şu an Türkiye'de tek kişilik hane oranı %20. Yani nüfusun 5'te 1'i tek başına yaşıyor. 2026 rakamı. Bu 2016'da %9'du. Pardon %14'tü. 2006'da %9'du. Yani baktığımız zaman farklı sahiplerle, farklı nedenlerle nüfustaki tek başına yaşam oranı artıyor. Bundan tabii neyi etkiliyor? Metrekareler küçülüyor. Artık eskiden baktığımız zaman büyük siteler 3 artı 1, 4 artı 1 çok az 1 artı 1 oluyordu. 1 artı 1 proje konut. Şu an sadece 1 artı 1 ve 2 artı 1 oluşan projeler var. Bu da insanların daha küçük metrekare fakat daha fonksiyonel bir konut aradığını gösteriyor. Bu bir. İkincisi bir deprem ülkesindeyiz. İstanbul'da evet, hayır maalesef bir deprem olasılığı her zaman mevcut. Bu nedenle deprem güvenliği çok ön planda. Şu an konut arayanlar, konut yatırımcılar gerek oturumluk gerek yatırımlık mutlaka deprem yönetmeliğine uygun güvenliğin ön planda olduğu hem deprem güvenliği hem fiziksel güvenliğin ön planda olduğu konutlar arıyorlar. Bu ikinci kriter. Üçüncü olarak da sosyal donatılar. Çocuk parkı, yüzme havuzu, fitness, bunun dışında bir kafe, bir alışveriş merkezlerine yakınlık, okullarına yakınlık. Bu sosyal donatılarda toplumun, yani özellikle yatırımcıların tercihinde çok önemli oluyor, çok önemli. Zaten son dönemde baktığımızda tek tek apartmanlar yerine sosyal donatıların içinde olduğu toplu konut projelerinin daha çok talep gördüğünü ve daha sonra daha çok değer yaptığını, değer artışında çok daha hızlı olduğunu görmekteyiz. Yatırımcılar bunları arıyorlar. Tabii ki bir de biraz daha üst segmente gittiğimiz zaman akıllı ev teknolojileri.
1: Evet.
0: Yani elektrikli şarj cihazları. Mesela bizim yeni projemizde bunların hepsi var. İşte asansör, akıllı ev teknolojisi, çok geniş peyzaj alanları.
1: Yatay mimari tutuyor. Bir de değil mi daha
0: bizim
1: çok?
0: Bizim şu an Peykoz'da başladığımız proje yatay mimari. 25 bin metrekarede

0: Sonra projemize geldiğinizde kendinizi tamamen bir Karadeniz kasabasında, bir orman köyünde hissediyorsunuz.
1: Öyle bir konsept.
0: Öyle bir konsept. Yeşilin içinde, ormanların içinde yatay mimari, tamamen villalardan oluşan ve her türlü sosyal donatıyla donatılmış, asansör dahil. Projemizden 15 dakika gittikten sonra da İstanbul'un merkez aksı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden işinize, okulunuza veya nereye gitmek isterseniz gidebiliyorsunuz. Şu an 70 villayla ilk projeye başladık Beykoz'da. İki tane daha görüşmelerini, sözleşmesini bitirdiğimiz arsamız var. Beykoz'da projemiz 3'e çıkacak. Ve inşallah İstanbul'da, Ankara'da ve ülkemizin diğer güzide yerlerinde de gerek villa olsun, gerek diğer gayrimenkul türlerinde projeleri üretmeye devam edeceğiz.
1: Almanya ve İspanya'da da yürüttüğünüz projeler var değil mi?
0: Şirketimizin çok güçlü bir kolu Almanya'da. Almanya'da yani şöyle söyleyeyim, şirketimiz 2017'de kuruldu, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. 2018'de halka açıldı ve 2025'te bir satın alma neticesinde Tera grubuna dahil oldu. Şu an biz Tera grubu üyesiyiz bir yıldır ve Almanya'da çok ciddi yatırımlarımız var. Şu an Almanya'da Düsseldorf'un en büyük oteli, 431 odalı, bize ait. Biz inşa ettik. 2023'te inşaatımız bitti ve şu an 3 yıldır Holiday Inn markasıyla dünya ünlü bir marka tarafından işletiliyor. Onun hemen yanında bir iş merkezimiz var. Şu an katların %90'ı kiralanmış durumda. Bunun dışında Almanya'da yine Solingen'de, Düsseldorf'a çok yakın, yaklaşık 35-40 dakika. Orada yeni bir otel inşa ediyoruz. Bunda kiralık sözleşmelerini yine İngiltere'nin en büyük otel zincirlerinden B&B ile bitirdik. Bu otelimizde yaklaşık Ekim-Kasım aylarında bitecek ve Ocak ayında, en geç Ocak ayında devreye girecek. Yine Solingen'de yeni bir rezidans bitirdik. Hemen otelimizin çok yakınında. Burada satışına başladık. Bunu da en kısa sürede satışını tamamlamayı düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Burası Almanya ayağımız. Bunun için Almanya'da gayrimenkul portföyümüzde çok sayıda konut ve iş yerimiz var. İspanya'ya gidersek, İspanya'da Malaga, İspanya'nın yıldızı. Yani Türkiye'de Bodrum neyse, Alaçatı neyse, Avrupa içinde Malaga odur. Malaga'da da bir villa projesi yürütüyoruz. Bunu da muhtemelen 2026 sonunda bitirip 2027 içinde de satışlarımızı tamamlamak istiyoruz. Yani biz Türkiye, Almanya, İspanya ile birlikte uluslararası bir gayrimenkul yatırım ortaklığıyız ve bu vizyonla birlikte daha da büyümek istiyoruz.
1: Peki globalde baktığınız zaman gayrimenkul sektöründe trendler neler globalde?
0: Tabii. Yani genel klasik gayrimenkule baktığımızda az önce saydım. Yani konutta metrekareler küçülüyor. Dediğim gibi akıllı ev teknoloji, güvenlik, kendi enerjisini üreten binalar. Ofislere geçtiğimizde 2021 pandemi ofis gayrimenkul alanında biraz talebi düşürdü. Evden çalışma, home office uygulamaları ofislerde biraz talebi düşürdü. Şu an daha çok A sınıfı, yeşil mutabakata uygun, kendi enerjisini üretebilen veya net sıfır karbon hedefine uygun üst düzey ofislerin dolduğunu, fakat biraz daha eski ofislerin boş kaldığını görüyoruz. Fakat bu geleneksel gayrimenkul alanı dışında dünyada çok yeni gayrimenkul alanları, temaları var. Birincisi veri merkezi. Şu an hepimiz yapay zeka kullanıyoruz. Neredeyse hemen hemen tüm şirketler bulut teknolojisi ve dijitalleşme artık tüm sektörlerde son noktada. Tabii bunun için artık bu dataların, bu verilerin işlenmesi çok büyük veri merkezleri gerekiyor. Veri merkezi şu an gayrimenkul sektöründe yükselen yıldız. Şöyle ki, dünyanın en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığının iki tanesi sadece veri merkezi yapıyor. Bu anlamda veri merkezlerinin şu an çoğu, büyük kısmı Amerika'da, bir kısmı Asya'da, fakat hem Amerika'da, hem Avrupa'da, hem Asya'da, hem Türkiye'de veri merkezlerinin arttığını ve bunun çok önemli bir gayrimenkul yatırım teması olacağını düşünüyoruz. Biz de Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak bu temayı çok yakından izliyoruz. Doğru zaman, doğru fırsat olduğu zaman veri merkezi başta olmak üzere teknoloji ve gayrimenkulün kesiştiği, teknopark olabilir, teknoloji kampüsleri olabilir, yaşam bilimleri kampüsleri olabilir. Bunlara yatırım yapabiliriz. Bunun için ikinci gelişen segment lojistik depoları. Dünyada e-ticaret ve ihracat her geçen gün gelişiyor. Tabii bu dağıtım alanları, bu dağıtım kanallarını organize etmek için lojistik depoları ve dağıtım üniteleri hızlı bir şekilde gelişmek durumunda. Bu anlamda lojistik depoları da gayrimenkul sektöründe önemli şekilde gelişen ikinci alan diyebilirim. Ülkemizde de bu alana yatırım yapan gayrimenkul yatırım ortakları var. Şöyle ki, dünyanın en büyük yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım ortaklığı Pirloji sadece lojistik deposu yapıyor. Ve 100 milyar doların üzerinde aktif büyüklüğü var. Çok fazla alan var. Bakın, üçüncüyü de söyleyebilirim. Nüfus yaşlanıyor. Ortalama yaşam ömrü artıyor. Yaşam hızı artıyor. Tabii bununla birlikte bazı destekli
1: bakım evleri.
0: Bakım evleri. özellikle belli bir yaşın üzerindeki

0: vatandaşlarımız, yurttaşlarımız için destekli bakım evleri tüm dünyada çok gelişiyor. Ülkemizde bu biraz az. Bunun çok fazla olduğunu söyleyemeyiz ama şu an Amerika olmak üzere başta ve Avrupa'da bu da çok hızlı bir şekilde gelişen, hızlı bir şekilde ivmelenen bir gayrimenkul yatırım alanı. Bu üç şekilde ortak diyebiliriz. Ortak yani bu üç alan çok hızlı gelişiyor. Biz de gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak bu yeni gelişen niş temaları, yeni gelişen alanları yakından takip ediyoruz. Dediğim gibi uygun fırsat olursa sadece konut geliştirme perspektiften bakmıyoruz. Buralarda yatırım yapabiliriz, düşünebiliriz.
1: Peki Türkiye'de konut piyasasının en önemli ihtiyacı ne sizce?
0: Şu an şöyle söyleyebilirim. İki maddede toparlayacağım. Birincisi erişilebilirlik. Yani konut fiyatları dediğimiz gibi özellikle 2021-2023 arasında çok hızlı arttı. Şu an onun düzeltmesini yaşıyoruz fakat hala gelirler oranla yüksek. Bu anlamda gerek kamunun, devletin, gerek belediyelerin ortaklaşa yürüteceği ve yürüttüğü sosyal konut projelerinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki şu anda yapılıyor. Gerek TOKİ, emlak konut, gerekse bazı belediyelerimiz farklı GEO'larla işbirliği neticesinde sosyal konutlar üretiyorlar. Bence bu çok önemli bir nokta. Yani konutun erişilebilirliğinin artırılması lazım. İkincisi de İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde bir arsa sıkıntısı var.
1: Evet.
0: Şu an en basit projede bir arsanın maliyeti %50-%60'ını oluşturuyor. Daha merkezi semtlere gidersek bu çok ilerlere yüksek rakamlara çıkabiliyor. Bu anlamda kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bu noktada da çok önemli mevzuat değişiklikleri yapıldı. Eskiden 3'te 2 %66 çoğunluk lazımdı. Şu an %51'e düştü. Yarısı bizden kampanyası, faiz desteği. Özellikle İstanbul'da bazı ilçeye verilen ek bir kat.
1: Evet.
0: Bunlar kentsel dönüşümü hızlandırdı fakat yeterli mi değil. Mutlaka İstanbul'da özellikle deprem güvenliği başta olmak üzere deprem güvenliğini önceleyerek daha çok da parsel değil ada şeklinde daha böyle bir geniş bir şekilde kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde ivmelenmesi lazım. Şu anki faaliyetler, eforlar tabii ki çok önemli, çok değerli. Ama bunu mutlaka önümüzdeki dönemde de artacağını düşünüyorum.
1: Özellikle İstanbul genelin özelinde konuşursak eğer lokasyon çok kıymetli. Çünkü trafik sorunu gibi bir sorun
0: kesinlikle
1: var. Ulaşım noktalarına, toplu taşıma onlara yakın. Bu konuda yani hangi mesela bu taraftan baktığınızda hangi bölgeler değer kazanabilir önümüzdeki dönemde?
0: Evet. Şöyle bakıyorum ben İstanbul'un az önce de bahsettim. Yani lokasyon seçiminde bence birinci önceliğimiz deprem güvenliği olması lazım. İstanbul'un kuzey yakası biraz daha yani daha kayalık, daha güvenli. Bizim şu anda inşaat yaptığımız, proje yaptığımız Beykoz, özellikle Çavuşbaşı Polonezki arası mesela tamamen depreme çok dayanıklı. Ama böyle baktığımız zaman yukarıdan Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Beykoz, Sarıyer, Tuzla, yani İstanbul'un kuzey yakasını ben şu anda daha proje yapmaya uygun. Depreme dayanıklılığı açısından hem de özellikle Kuzey Marmara bağlantı yolu da var. Hem de daha hızlı değerleneceğini düşünüyorum. Güney taraf zaten biraz daha eski İstanbul. Denize yakın kısım. Yani değerini almış. Fakat deprem riskini de endişesinde taşıyorum. Orada zaten kentsel dönüşüm biraz daha hızlı ve daha da hızlanması gerekiyor. Ben İstanbul üzerinde bakarsak kuzey yakasının daha hızlı değerlenebileceğini ve deprem açısından daha lokasyon anlamında güvenilir olduğunu düşünüyorum. Tabii Ankara da çok hızlı gelişiyor. Özellikle ülkemizde sivil savunma sektörü
1: evet,
0: çok hızlı gelişti. Bunun da merkezi Ankara. Bu sivil savunma sektörünün gelişmesiyle tabii ki Ankara'daki istihdam da arttı. Bu anlamda Ankara'da da projelerin arttığını, fiyatların arttığını görüyoruz. Ama Ankara'da depreme dayanıklı bir yer. Burada Ankara'da herhangi bir yerde proje yapmanın çok faydalı olabileceğini veya yatırım yapmanın uzun vadeli kazandıracağını düşünüyorum.
1: Bugün yatırımcıya, uzun vadeli düşünen bir yatırımcıya tabii yatırımcı bir barınmak için bir de
0: yatırım için
1: de alıyor. İkisi farklı alımlar. Ne önerirsiniz? Hangi kriterlere dikkat etmesini önerirsiniz?
0: Yani az önce dediğim gibi şu an biraz faizlerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Ama fiyatlarımız reel olarak düşüyor. Şu anda peşin parası olan veya peşinatının bir kısmı olan ve bir şekilde finansmana erişebilen için özellikle ilk konut alacaksa uygun zaman. Ama tabii ki hangi kriterlere bakması lazım? Öncelikle dediğimiz gibi deprem güvenliği, lokasyon çok önemli. Ana ulaşım akslarına yakınlık. Yani Tem yolu, E5 yolu, Kuzey Marmara köprüler. Bence ulaşım bu trafik sorunu kolay çözülmeyecek. Bu anlamda gerek toplu taşıma yolu yakınlık, metrobüs, metro, gerek karayollarına yakınlık çok önemli. Sosyal donatılar, okullara yakınlık, anaokullara yakınlık, çocukların gelişimi.
1: Hastanelere
0: yakınlık aynı şekilde. Dediğimiz gibi ömür uzuyor, hastanelere yakınlık. Ya çocukların çok kolay okula bile gidebileceği. Şimdi çocuklarımız 1,5-2 saat bazen serviste 6-7 yaşlarında okullara gidiyorlar. Karanlıkta kalkıyorlar.
1: Maalesef.
0: Yani bunu biraz engelleyebilecek okullara yakınlık, işlerimize yakınlık. Bu çok yani bence önemli bir kriter. Bir de tabii ki değerlenebilecek bir semt olması, önünün açık olması, belki farklı projelerin ileride gelme ihtimalinin bunun değerlendirmesi, bunlar konutta önemli. Tabii ki metrekare açısından baktığımız zaman şöyle bir de şunu ekleyeyim. Bir ev 150 metrekare olabilir ama size 200 metrekarenin verdiği ferahlığı planı verebilir. Veya 150 metrekare olabilir
1: projeyle
0: ama
1: alakalı,
0: yani projeyle
1: değil
0: alakalı
1: mi?
0: Öyle ki koridoru çok büyüktür, altı alanı çok büyüktür. Size 100 metrekare, 80 metrekare gerek gibi gelebilir. O yüzden yani yatırım, gerek oturumluk gerek yatırımlık alacakların proje planını çok iyi analiz etmesi, değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Ve yapı malzemesi. Bir ev alabilirsiniz, 5 yıl sonra duvarlar dökülebilir, kapıları bozulabilir. Yani yapı malzemesine de çok dikkat etmelerini öneririm yatırımcıların.
1: Peki şimdi hem gelişen teknoloji, dijital gelişim,
0: kesinlikle,
1: yapay zeka hayatımızda
0: her yerinde
1: çok daha fazla var artık. Nasıl dönüştürüyor sektörü? Hem genel açıdan baktığınızda hem de sizin özelinizde ne kadar içindesiniz?
0: Tabii yapay zeka şu an her yerde. Gerek kişisel kullanım, gerek her türlü şirketin iş süreçlerinde. Yani gayrimenkul anlamında baktığımız zaman ilk başta değerleme, arsa değerleme, konut değerleme. Burada yapay zeka gerçekten inanılmaz. Bir değerlemecinin belki birkaç gün yapabileceğine yakın, tabii ki %100 değil ama yakın sonucu üretebiliyor. İkincisi fizibilite. Arsayı kaça alıyoruz? Üzerine nasıl bir maliyet yapıyoruz? Kaça satabiliriz? Nasıl bir finansman alternatif sunabiliriz? Bunda da yapay zeka gerçekten çok hızlı. Bunun dışında tasarım, mimari tasarım, dış tasarım, iç tasarım, proje planlarının çizimleri, satış projeksiyonları, müşteri ilişkileri yönetimi, kampanya yönetimi veya finansmana erişim veya konut alacaklara finansman sağlama. Şu an aslında gayrimenkulün imalat hariç her alanında yapay zeka kullanılıyor. Biz de kullanıyoruz. Diğer tüm şirketler de kullanıyor. Bunun belki 5 yıl sonrası şantiyelerde de göreceğimiz yapay zeka destekli robotlar, kule vinçler, ekskavatörler veya farklı iş makineleri tamamen insansız. Yapay zeka ile mühendislerin verdikleri talimatlar, rota konusu çerçevesinde ilerleyecekler. Bence ona gidecek. Ama şu anda imalat hariç her alanda kullanıyoruz. Bence 5-10 yıl içinde de şantiyelerimizde yapay zeka destekli robotlara teslim etmek üzereyiz.
1: Ticari gayrimenkul tarafını da konuşalım tabii.
0: Tabii
1: görünüm
0: ki
1: nasıl?
0: Ticari dediğim gibi biraz durgun. Yani son 6 ayda iş yerinde %5 bir düşüş var. Diğer böyle ofis, plaza, fabrika falan gibi ticari gayrimenkulde girersek düşüşümüz %17.2. Burada bir durgunluk var. Yani ben özellikle ofis alanında dediğim gibi az önce de bahsettim. Birinci sınıf ofislerin, net sıfır karbon hedefine uygun ofislerin öne çıkacağını, hatta bazen çünkü bazı firmaların politikalarında kesinlikle bu ESG dediğimiz çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim politikalarında ofis kriterleri var. Bu ofis kriterlerinde bazı tabii çevreci kriterler olduğu için bu birinci sınıf ofisler de olacak ama stoğunu yenileyemeyen eski kalmış ofisler biraz daha boş kalacak. Ticari gayrimenkul muhtemelen biraz daha 2026 durgun gidebilir ama 2027 dediğim gibi özellikle ikinci yarısındaki faiz indirim döngüsünün belli bir seviyeye inmesi bence ticari gayrimenkulde de özellikle iş yerlerinde, ticari ünitelerde bir hızlanma yaratacaktır.
1: Peki önümüzdeki 5-10 yıl için düşünürseniz Türkiye'de gayrimenkul sektörünün en önemli fırsatları ve yaşadığı dönüşüm ne olacak sizce?
0: Yani dediğimiz gibi konutlar, yani küçük konutlar devam edecek bence. Artık böyle büyük siteler yerine biraz da 1+1, 2+1'lerin olduğu konutları göreceğiz. Sosyal konut projelerinin kesinlikle artacağını düşünüyorum. Bunlar hem kamu desteğiyle hem belediye desteğiyle artacaktır. Üçüncü olarak da yani teknoloji ve gayrimenkul iç içe geçecek. Artık bir inşaat projesini, bir gayrimenkul projesini sadece bir inşaat projesi olarak değil, finans, teknoloji ve sürdürülebilirliğin iç içe olduğu bir alan olacak göreceğiz. Yani bundan 5-10 sene sonra iyi bir gayrimenkul projesi nasıl değerlendirebiliriz? Bir finansman yaratabiliyorsa, hem proje anında hem de sonrasında kendi finansmanını yaratabiliyorsa, sürdürülebilir bir nakit akışı yaratabiliyorsa kiracılarına, sürdürülebilir bir kira geliri, varlık getirisi yaratabiliyorsa, üçüncüsü de teknoloji kullanımı. Yani şu an akıllı ev teknolojileri biraz daha lüks nitelikli projelerde kullanılıyor, nesnelenme interneti. Fakat bence 5-10 yıl sonra çok ortalama projelerde de yapay zeka destekli akıllı ev teknolojilerinin görüleceği, her yerde elektrik şarj istasyonlarının olacağı, teknoloji kullanımının çok ön planda olacağı veya az önce de bahsettiğim veri merkezi, teknoloji kampüsü gibi teknolojiye altyapı desteği veren, teknolojiye ev sahipliği yapan projelerin de Türkiye'de ve dünyada gayrimenkul sektörünü çok dönüştüreceğini düşünüyorum. Çok farklı bir 5 yıl, çok farklı bir 10 yıl sonrası göreceğiz. Teknolojinin gayrimenkul entegrasyonu ve sürdürülebilirlik açısından.
1: Peki hem Almanya hem İspanya'da büyük projelerden bahsettiniz. Hedef pazarlarınız var mı globalde
0: şu an biz
1: başka?
0: Almanya'da 3 iştirakimiz var. İspanya'da 1 iştirakimiz var. Yani
1: başka ülkeler var
0: olabilir
1: mı?
0: Olabilir. Bu iştiraklarımız sayesinde biz Avrupa'da da her yerde inşaat yapabilme yetkisine ve ruhsatına sahibiz. Avrupa'da diğer ülkelerde olabilir. Özellikle Kuzey Avrupa'da da farklı yatırım fırsatları görürsek burada da çalışmalar yapabiliriz. Ama şu an somut bir şey yok. Somut bir şey söyleyemem. Biz şu an Almanya'da devam ediyoruz büyük bir hızla. İspanya'ya yeni başladık. Buradaki yatırımın sonucunu göreceğiz. Orada, onun sonucuna göre İspanya'da devam edilip edilmeyebilir. Ama Almanya'da mutlaka tüm gücümüzle var olacağız. Yeni projelere, yeni alanlara gireceğiz. Şu an Almanya'da arsası bizde projelendirilmiş ama fakat başlamamış. 2 tane yeni yerimiz var. Burada projelere başlayabiliriz. Avrupa'da diğer ülkelerde girebiliriz. Fakat dünyanın diğer ülkeleri biraz zor olur. Tabii ki olur. Fakat biz Türkiye, Avrupa ve daki misyonumuzda uluslararası bir gayrimenkul yatırı olma vizyonuyla devam etmeyi TER grubu altı çatısı altında sürdürmeyi düşünüyoruz.
1: Yabancı yatırımcı ilgisi ne durumda sektörde gayrimenkule, ticariye veyahut?
0: Şöyle söyleyelim, yine bu da 2021-2024 arasında çok ciddi bir yabancı talebi oldu. Bunun en büyük nedeni vatandaşlık. Türk vatandaşı alabilmek için ciddi bir talep vardı. Faiz oranları bu kadar yüksek değildi. Ve dış rakip pazarlarda da çok fazla alanlar yoktu. Ama 2025-26'ya baktığımız zaman yabancı satışında düşüş görüyoruz. Şu anda aylık yaklaşık 2000 lira falan düştü. Bunun en büyük sebebi yabancı vatandaş, yani vatandaşlık almak için gelenlerin talebi normalleşti. O talep patlaması artık biraz daha düşük seviyelere indi. Faizler yüksek. Elinde parası varsa
1: mevduat
0: da tutuyor. Para piyasası fonda tutuyor veya farklı fonda da tutuyor. Ha, parası yoksa finansmana erişemiyor. Bir dahaki pazarlar çıktı. Yunanistan, İspanya, Portekiz. Bunlar Golden Visa uygulamaları var tabii ki. Vatandaşlık olmasa da 10 yıllık vize veriyor. Bu şekilde de bazı, yani bize bir rakip olarak yatırımcıların parasını, yatırımını çekmeye çalıştı. Bir de tabii yani yatırımcılar bazıları da artık kendi ülkelerini tercih edebiliyorlar. Burada yani kendi ülkelerindeki yatırımlar tercih edebiliyorlar. Yabancı yatırım 2025-26'da düz bir çizgiye ulaştı. Ben bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Artmayacak da azalmayacak da. Her zaman Türkiye'ye bir yabancı talebi olacak. Belki farklı dönemlerde bu artabilir, azalabilir ama bir yatay bir şekilde stabilize olduğunu düşünüyorum yabancı yatırımcı talebinin, özellikle gayrimenkul, konut gayrimenkulle.
1: Tabii Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesiyle aslında B planını devreye sokmak isteyenler için o anlamda bir hareketlilik de
0: beklenebilir tabii.
1: Beklenebilirdi ama
0: hala beklenebilir. Çünkü Dubai çok ciddi bir yatırım çekiyordu. Hem Golden Visa uygulamasıyla hem de kısa sürede yatırımın geri döneceğini öngörüyordu. Fakat tabii Dubai'deki tansiyon biraz o yatırımı durdurdu. Ama şu an o yatırım tamamen Türkiye'ye dönmüş değil. Bence 2027'de dönebilir. Dediğim gibi yine finansman olanaklar olursa, farklı kampanyalar olursa. Ben Orta Doğu'dan ciddi bir yatırımcının, İran'dan ciddi bir yatırımcının ve aynı şekilde kuzeydeki tansiyon. Rusya-Ukrayna savaşı ilk döneminde ciddi bir yatırımcı getirdi. Özellikle Antalya, Mersin bölgesine. Fakat o da şu an durdu. Ama Rusya-Ukrayna savaşında da bir nihayete erilirse inşallah, ben oradaki yatırımcının da özellikle güney bölgelere tekrar kanalize olacağını düşünüyorum. Orta Doğu'dan da gelebilir, kuzeyden de gelebilir. Şu an biraz durgunuz yabancı yatırımcıda ama tekrar ilerleyeceğimiz günler olabilir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
0: Ben
1: İyi ki geldiniz. Çok,
0: sağ
1: çok da güzel
0: çok
1: anlattınız.
0: Çok sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Gayrimenkul sektörü yatırım, şehirleşme ve ekonomik büyüme açısından stratejik önemini koruyor. Değişen piyasa koşullarında doğru projeler, doğru lokasyon ve sürdürülebilir yatırım anlayışı sektörün geleceğini belirleyecek. Sektörün nabzını tutmaya, yatırım trendlerini ve piyasadaki gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.

Anadolu'nun hatırı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur.

0: Ama ne otel?
1: Ağır sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
5: Otobit'te. Testiler geldi.
6: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
5: Lezzeti de.
6: Ha?
5: Bravo! Bravo! Italiano.
6: Festi.
5: E festi.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Ahbap ekranlarından mutlu günler sayın seyirciler. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Tercih sürecini konuşmaya devam ediyoruz ve bu bölümümüzde işletme fakültesini konuşacağız. Değerli konuğumla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Serda Selin Öztürk bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Tabii İstanbul Bilgi Üniversitesi 30 yıllık bir geçmişe sahip. Öncelikle fakülteyi tanıyalım, işletme fakültesini tanıyalım. Öğretim dili %100 İngilizce mi? Akademik kadrosu nasıl? Kontenjan durumu nedir? Bilgili olmak isteyen öğrencilere ne önerirsiniz? Ve tabii ki işletme fakültesini tercih edecek öğrenciler niçin İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni tercih etmeli?
1: Tabii ki. Ben aslında buna 30 yıllık bir geçmiş demiyorum. Bizim için 30 yıllık bir kültür bu. İşletme Fakültesi zaten Bilgi Üniversitesi kurulduğunda ilk kurulan fakültelerden bir tanesi. 30 yıllık mükemmeliyet, eğitimde mükemmeliyet anlayışına dayanıyor bizim fakültemiz. Zaten şöyle söyleyeyim, ilk kurulduğunda da uluslararası anlaşmalarla başlıyor ve aynı şekilde o uluslararası anlaşmalar korunmaya devam ediyor. Ve dediğim gibi bizim için en önemli şey olan şey iyi bir eğitim vermek. Bizim önceliğimiz bu. Çünkü akademide şu değişebilir. Bazı üniversiteler araştırma üniversitesidir. Bazı üniversiteler eğitimdir. Bizim için öncelik her zaman iyi kalitede eğitim verebilmek. Şöyle söyleyeyim, kontenjan durumumuz 500'ün üzerinde kontenjanımız var. Fakültemizin altında temel olarak baktığınızda iki bölüm yer alıyor. Bunlar işletme bölümü ve ekonomi bölümü ve iki bölümün altında da farklı programlarımız mevcut. Ekonomi bölümünün altında ekonomi ve ekonomi finans programlarımız var. İşletme bölümünün altında da işletme, uluslararası ticaret ve işletmecilik, pazarlama, yönetim bilişim sistemleri ve uluslararası finans programlarımız mevcut. Doğal olarak tabii ki 5 programda işletme bölümünde olduğu için işletme bölümündeki programların kontenjanları ekonomi bölümü programlarının kontenjanlarına göre daha fazla. Zaten şöyle söyleyeyim, aslında öğrencilere ya da adaylara benim her zaman vurguladığım bir şey var. İşletme fakültesinde okumak istiyorsunuz ama bir kararsızlık yaşıyorsunuz. İşletme bölümünde mi okumalıyım, ekonomi bölümünde mi okumalıyım? Her zaman şunu söylüyorum. Eğer matematiği sevmiyorsanız, matematikle aranız iyi değilse ekonomi bölümlerini tercih etmeyin. Çünkü ekonominin aslında dillerinden bir tanesi matematik ve matematiği sevmiyorsanız öğrenciliğiniz sizin için bir işkenceye dönüşebilir. Ve hiçbirimiz bir öğrencinin üniversite dönemini işkence olarak yaşamasını istemiyoruz açıkçası.
0: Evet. Peki hocam, eğitim modellerini ve akademik avantajları da isterseniz biraz konuşalım. Bu noktada aslında yapay zeka her şeyi değiştiriyor. Bütün kesinlikle sektörleri değiştiriyor. Bunlardan bir tanesi de eğitim sektörü. Siz bu dönüşüme nasıl uyum sağlıyorsunuz fakülte olarak?
1: Tabii ki yapay zeka artık çağın gerçeği. Bundan kaçmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama bizim yaptığımız çok yanlış bir şey var. Biz yapay zekayı genel olarak yanlış amaçlarla kullanıyoruz. Bir kaynak gibi görüyoruz, sorgulamıyoruz verdiği bilgiyi. Aslında yapay zeka şöyle bir şey. Evet, size araştırma yaparken, projelerinizi yaparken yardımcı olacak ama ne yaptığınızı biliyor olmanız lazım. Nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor olmanız lazım. Bunu bilmiyorsanız çok yanlış sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü onun sağladığı bilgi her zaman doğru bilgi olmayabilir. Öncelikle bunu kabul ederek yapay zekayı kullanmaya başlamanız lazım. Şöyle söyleyeyim, benim için ben ortalama 1,5 sene önce dekanlığa geldim ve dekanlığa geldiğimden beri de hep şunu söyledim. Müfredat dediğiniz şey aynı şekilde kalamaz. Özellikle çağın çok hızlı değiştiği bir zamanda sürekli sabit tutuyor olmamanız lazım. O yüzden en önem verdiğim konulardan bir tanesi bu. Sürekli müfredat üzerinde güncellemeler yapmaya çalışıyorum. Bu senede yine yapay zekanın nasıl kullanılacağını öğrencilere öğreteceğimiz, nasıl etik kullanılır, nasıl daha başarılı kullanılır, onun öğretileceği müfredatımıza yeni dersler ekledik. Biz zaten bir taraftan uygulamalı eğitime de çok inanan bir fakülte olduğumuz için bizim çok fazla uygulama tabanlı, simülasyon tabanlı derslerimiz var. Bunun dışında özel sektörle yaptığımız ders anlaşmaları var. Sektör kampüste programımız var. Mesela geçtiğimiz senelerde Cisco ile bir anlaşma yaptık. Veri üzerine, siber güvenlik üzerine böyle bir ders açtık. Onlarla anlaşmalarımız devam ediyor. Sürekli çağı takip ederek müfredatımızda buna göre güncellemeye çalışıyoruz.
0: Peki öğrencilerin işi o aslında oldukça zor çağımızda. Çünkü yapay zeka sizin de söylemiş olduğunuz gibi her şeyi değiştirdiği için geleceğin mesleği hangileri sorusunun cevabını kimse bilmiyor şu anda.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bugün tercih yapacak olan öğrenciler 5 sene sonra 6 sene sonra yapacakları meslekleri seçiyorlar. Değil 5-6 sene 2 sene sonrasına dair öngörüde bulunmak da aslında oldukça zor. Bu noktada öğrencilerin sürekli yeniliğe açık olmaları gerekiyor ve kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Söylediğiniz gibi yani bunu önceden de konuşmuştuk. Yazılım mühendisliği. Evet. Bundan 5 sene önce baktığınızda geleceğin mesleği olacağı söyleniyordu. Artık yazılım mühendislerine yapay zeka varken ihtiyaç kalacak mı? Bunu sorguluyoruz. Çünkü zaten neredeyse kalmadı. Çünkü onların yaptığı şeyi zaten çok daha kısa sürede yapabiliyor. Şimdi o yüzden hani geleceğin mesleği ne olacak dediğimizde bu soruya cevabımız yok. Ama ben şunu düşünüyorum. Bir taraftan eğer teknolojiyi ve yapay zekayı başarılı bir şekilde takip eden, diğer taraftan da analitik ve stratejik düşünme yeteneği olan öğrenciler yetişebilirseniz, mezun olduklarında bu özellikleri onlara sağlayabilmiş olursanız, zaten onların ileride bu adaptasyonda zorlanacaklarını ve doğru mesleği yapmakta, başarılı bir şekilde yapmakta zorlanacaklarını zannetmiyorum.
0: Evet. Hocam biraz sektör işbirliklerini de konuşalım ki işletme fakültesi için çok önemli bir unsur bu. Reel sektör ne istiyor? Reel sektörün isteklerini doğru bir şekilde analiz edebiliyor musunuz? Kısacası reel sektör üniversite veya işte sanayi üniversite işbirliğinde siz fakültenizi nasıl konumlandırıyorsunuz?
1: Tabii ki şöyle söyleyeyim. Bizim bir danışma kurulumuz var. Onlarla her dönem aktif

0: Aktif olarak toplantılar yapıyoruz ve danışma kurulunun %90'ından fazlası iş dünyasında hali hazırda üst düzey yönetici olan isimlerden oluşuyor. Onlarla sürekli artık sektörün ne beklediğini ve biz bu şekilde öğrencilerin nasıl yetiştirebileceğimizi tartışıyoruz yaptığımız toplantılarda. Yani onlardan çok sıkça duyduğum bir şey var. Aslında sanırım yeni jenerasyonla ilgili bunu da biliyoruz. Çok fazla zora gelebilen bir jenerasyon değil artık. Yani ben kendi zamanımı düşünüyorum. Bir kere dikkat şeyimiz, süremiz çok daha uzundu bizim. Yeni jenerasyon böyle değil.
1: Acaba çağa ayak uyum sağladıkları için mi öyle?
0: Kesinlikle.
1: Çünkü her şey hızlı değişiyor.
0: Tabii ki. Mesela sosyal medyayı düşünün. Sosyal medyada izlediğiniz şeylerin ne kadar kısa olduğunu düşünün. Zaten o kadar uzun süre dikkat etmenizi gerektirecek bir şeyi takip etmiyorsunuz. Evet. Ve bu yani bu şekilde alıştıkları için, bunun içine doğdukları için tabii ki onların dikkat süreleri bizden kısa. O yüzden zaten şeyi söylüyorum. Mesela uygulamalı eğitim bu açıdan çok önemli. Çünkü artık öğrencileri 50 dakika sadece karşılarında bilgiyi anlatarak tutamazsınız. Onları işin içine dahil ediyor olmanız lazım. Bir, bu dikkatlerini tutabilmek için çok önemli. Onları da işin içine dahil etmek. Diğer taraftan da bilgiyi uygulamadığınız sürece aslında bilgiyi tamamen öğrenmiyorsunuz. Ne kadar uygularsanız aslında bilgiyi o kadar öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden söylediğim gibi yani biz danışma kurullarımızda sürekli toplantı yapıyoruz. Onlar ne bekliyorlar yeni adaylardan? Biz bunları onlara ne şekilde sağlayabiliriz? Buna göre müfredat mı güncelleriz? Belki onlarla seminerler düzenleriz. İşte bir şekilde onların fikrini alıp eğitim modelimizi de aslında bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz.
1: Peki uluslararasılaşma alanındaki çalışmalarınızı da konuşalım ki öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi aslında bu.
0: Buyurun. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim zaten söylediğim gibi aslında biz 30 yıl önce uluslararası anlaşmalarla yolculuğuna başlamış bir üniversiteyiz ve bizim çok değer verdiğimiz işletme fakültesi altında bir çift diploma programımız var. Bu şu karıştırılmasın, genelde çift diploma programları YÖK kitapçığında yer alan programlar sadece gibi diye düşünüyorlar öğrenciler ama bizde böyle değil. Bizim University of London'la LSE'nin akademik önderliğinde yürütülen bir çift diploma programımız var. Burada da ekonomi ve economics and management, işletme, ekonomi ve işletme programlarımız söz konusu. Burada ne yapıyoruz? Öğrenciler üniversiteye geldikten sonra birinci senenin sonunda başarı durumlarına göre bu programa başvuruyorlar. Sadece başvuru yeterli değil tabii ki. Sadece başarılı olmak da yeterli değil. Ortalamanız da buraya girmenizi garanti etmiyor. Ondan sonra bir yaz okulu sürecimiz var. Bunun sonunda bir sınav yapıyoruz, bir mülakat yapıyoruz. Ve bunun sonunda başarılı olan öğrencilerimizi buraya kabul ediyoruz. Bu arada şunu da ekleyeyim. Ben bu üniversiteden ve bu programdan mezunum. University of London, LSE ile birlikte yaptığımız programdan mezunum. Ve bana hayatta çok önemli kapılar açtı. Ben programı tamamladıktan sonra University of Pittsburgh'dan burslu doktora kabulü aldım. Ve bu şekilde Amerika'ya gittim. 5 sene sonra da kendi üniversitemde dönüp öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. Bu benim hikayem. Benim hikayemin dışında buradan mezun olan binlerce öğrencinin başarı hikayesi var. Bunlara baktığımızda bu gerçekten çok önemli bir fırsat. Çünkü LSE'ye baktığınızda dünyanın 5. en iyi üniversitesi şu an.
1: Evet.
0: Şimdi Londra'ya gitmek isteseniz, orada okumak isteseniz bu gerçekten çok masraflı bir iş. Bu bizim kesinlikle prestij için yaptığımız, para kazandığımız bir program değil. O yüzden bizim uluslararasılaşma alanında en büyük fırsatımız bu. Bir taraftan da bir akreditasyon sürecindeyiz. AACSB akreditasyonu dünyanın en önemli işletme fakültesi akreditasyonu. Süreci aşağı yukarı tamamlamış bulunuyoruz. 2028 en geç 2029 yılında akreditasyona sahip olmayı düşünüyoruz. Neden önemli derseniz bolca karşınıza çıkacak birçok iş başvurusunda artık AACSB akreditasyonu olan bir işletme fakültesinden mezun olma şartı aranmaya başladı dünyada. Biz kendimiz üniversitelerle anlaşma yaparken karşımıza çıkıyor AACSB akreditasyonunuz var mı diye. Ve Türkiye'de çok az sayıda üniversitede var. Bunun da diğer çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam özellikle işletme için network çok önemli bir kriter herhalde, değil mi? Yani bir eğitim fakültesine göre çok daha önemli bir kriter. İşletme demek iş dünyası demek, iş dünyası demek network demek aslında. Bu programlar size önemli bir network de kazandırıyor aslında. Öyle değil mi? Ki öğrenci mezun olunca iş dünyasında çok işe yarayan bir unsur aslında bu.
0: Kesinlikle.
1: Elon Musk'ın bununla ilgili bir sözü vardı. Üniversiteler sosyalleşme yeri artık demişti. Herhalde bunu kastetmişti. Siz katılıyor musunuz buna?
0: Kesinlikle katılıyorum. Biz bu network'ün çok önemli olduğuna inanıyoruz ve bunun için özellikle çok sayıda seminer düzenliyoruz. İş dünyasında başarılı, önde gelen isimleri konuk ettiğimiz, onlara öğrencilerimizle bir araya gelip tanışma fırsatı yarattığımız seminerlerimiz var. Network söylediğiniz gibi gerçekten çok önemli. Bunu sadece Türkiye çapında değil, şöyle düşünün, uluslararası konferanslar düzenliyoruz. Mesela geçtiğimiz sene Nobel ödüllü Gaudi Imbens'i ağırladık. Her yerde bir Nobel ödüllü insanla tanışamazsınız sanırım. Bu gerçekten çok büyük bir network avantajı sağlıyor. Bizim için network çok önemli. Dediğiniz gibi artık neyi bildiğiniz değil, kimi tanıdığınız hayatta çok daha önemli bir noktaya gelmiş durumda.
1: Çünkü her şeyi bilebiliyoruz şu anda. Yani eskiden esas olan şey hakikaten bilgiye ulaşmaktı. Şimdi bilgiye ulaşmakla ilgili bir problem yok. Doğru bilgiye ulaşıp o bilgiyi doğru şekilde işlemek önemli. Şimdi ya şu dönem kapandı aslında, değil mi? Bir öğrenci üniversiteye gidiyor, çok yüksek puanlar alıyor sınavlardan, diplomasını alıyor. Bu yetmiyor. Kuru bir diploma artık hiçbir işe yaramıyor, değil mi? Reel sektörün gözünde.
0: Tabii ki yaramıyor. O yüzden öğrenciler zaten aslında bunun farkındalar. Çünkü sağladığınız bilgi kısa süre sonra değişecek.
1: Evet.
0: Ve aldığınız şey artık orada bilgi olmamalı sadece. Dediğim gibi bir düşünme tekniği kazanabilmek, analitik düşünme yeteneği kazanabilmek. Onun dışında network çok önemli. Ne kadar insanla tanışıyorsunuz, sektördeki önemli insanlarla bir araya gelebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Onun dışında zaten öğrenciler de aslında bunun farkındalar ve çok erken zamanda artık staj yapmaya başlıyorlar. Neden staj yapıyorlar?
1: Siz üniversite olarak bunu teşvik ediyorsunuz.
0: Kesinlikle teşvik ediyoruz. Evet, bizim mesela seçmeli staj dersi var. Öğrenciler staj yapıp bunları ders olarak saydırabiliyorlar. Çünkü staj yaptıklarında aslında şeyi de görüyorlar. Bir şekilde hani bilgiyi nasıl uygularım? Bu stajda insanlarla tanışırım ve ondan sonra kendime hayatta artık bu staj sayesinde yeni bir kapı açabilir miyim kariyer için?
1: Evet, mezun olmadan iş tecrübesi yaşamış oluyorlar bu şekilde. Hocam şimdi işletme fakültesinin araştırma ekosistemini biraz konuşalım. Araştırma merkezleriniz ve laboratuvarlarınız var. Bunları biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. Bunlar öğrencilere ne kazandırıyor ve siz buralarda araştırma merkezlerinde ve laboratuvarlarda neye odaklanıyorsunuz?
0: Tabii ki araştırma merkezlerimiz, bizim 3 tane araştırma merkezimiz var. Murat Serter İleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi, diğeri Finansal Araştırmalar Merkezi olan SEFİS ve bir de Çevre ve Sürdürülebilirlik üzerine bir araştırma merkezimiz var. Şimdi araştırma merkezleri ne yapıyorlar? Aslında bir taraftan hem araştırma yapılırken bir taraftan da birçok yurt dışından, yurt içinden akademisyenleri ağırlayarak aslında onlar da bir network imkanı sağlıyorlar.
1: Mesela network her yerde var.
0: Network her yerde var. Evet. Yani mesela SEFİS Finansal Araştırmalar Merkezimiz çok fazla sayıda seminer düzenliyor. Ve bunlar şey değil, akademik seminerlerden çok aslında iş dünyasından isimlerin ağırlandığı finans konularıyla ilgili bir saatlik seminerler. Murat Sertel Merkezi ise bizim için daha çok akademik bir araştırma merkezi. Orada daha fazla akademisyeni konuk ediyoruz. Ve onunla bağlantılı bizim bir deney laboratuvarımız var. Türkiye'nin ilk laboratuvarı bu arada. Ekonomik deneyler yapan laboratuvarı. Hala aktif olarak çalışıyor. Hala orada araştırmalar yapılıyor ve öğrencilerimiz bu deneylere katılarak aslında öğrendikleri bilgiyi yine orada uygulama fırsatı yakalıyorlar.
1: Hocam saydığınız bütün bu programlar, araştırma merkezleri, laboratuvarlar aslında hepsinin temelinde network var. Odağında daha doğrusu network var. Peki işletme fakültesini tercih edecek öğrencinin hangi vasıflara sahip olması gerekiyor?
0: Bir kere yani ben...
1: Herhalde sosyal olması gerekiyor.
0: Tabii ki yani bu şey, çünkü biliyorsunuz aslında işletmeden mezun olduktan sonra ne kadar network sağlarsanız, biraz önce konuştuğumuz gibi, o kadar ilerlemeniz kolay olacak. Biraz daha sosyal olmanız lazım. Belki mühendisliği seçseniz orada sosyallik bu kadar önemli olmayabilir, ama işletmeden mezun olduğunuzda sosyalleşmeye ihtiyacınız olur.

0: olacak. Onun dışında biraz önce söyledim. Özellikle ekonomi okuyacaksanız matematik. Yani matematiği seviyor olmanız lazım. Matematikte başarılı oluyor olmanız lazım. Ve söylediğim gibi ekonominin dili matematiktir. Matematik sevmiyorsanız ekonomi programlarını tavsiye etmiyorum. İşletme programları tabii ki onların içinde de matematik var. Ama ekonomi kadar yoğun değil. Biraz daha sözel programlar. Ben hep şunu düşünüyorum. Hangi bölümde öğrenci olursanız olun, bir şekilde şeye açık olmanız lazım. Çalışma isteğiniz ve azminiz her zaman olmak zorunda. Üniversite okumak istiyorsanız çalışmayı seviyor olmalısınız ve azimli olmalısınız bu konuda.
1: Ve trendleri takip etmek gerekiyor. Hocam, işletmenin geleceğini sorsam ne söylersiniz? Yani geleceğe dair öngörüde bulunmak zor dedim ama
0: kesinlikle
1: siz
0: çok
1: bir öngörüde bulunabilir misiniz?
0: Kesinlikle çok zor. Yani söylediğimiz gibi artık nereye gideceğin dünyanın tahmin edemiyoruz. Yapay zeka her şeyi inanılmaz şekilde değiştirdi. Biliyorsunuz konuşuluyor. Acaba yapay zekadan sonra çoğumuzun elinde bir mesleği kalacak mı, yoksa yapay zeka mı yapacak bunları bizim yerimize? Ben şunu tavsiye ediyorum. Bir sene sonra, iki sene sonra ne olacağını hiçbirimiz göremiyoruz. Ama bence öğrenciler şunu yapmalılar. Yapay zekadan korkmayın, kaçmayın. Onu İyi bir şekilde kullanmayı öğrenin. Çünkü iyi bir şekilde kullanmayı öğrenirseniz aslında size çok fazla zaman kazandıran çok faydalı bir araç. Bence hiçbir zaman da dünyayı ele geçirmeyecek. Zaten kullandığı suya bakarsak dünyada yeterli su kaynağı bulunmuyor hepimizin işini ele geçirebilmesi için.
1: Evet. Yani yanacaksak hepimiz yanacağız zaten. Peki hocam, son olarak tercih yapacak olan öğrencilere ne önerirsiniz? Tabii kritik bir süreç. Bu tercihle hayatlarına dair önemli bir karar vermiş olacaklar.
0: Kesinlikle. Buyurun. Ben şunu söylüyorum. Aslında 18 yaş bu kararı vermek için her zaman bence çok erken. Ben de kendi tercih dönemime baktığımda birazcık olarak ilerlediğini görüyorum. O zamanın gözde bölümleri hangileri, gözde programları hangileri, birkaç tane program öne çıkar ve genelde başarılı öğrenciler, adaylar onları seçmeye gayret ederler. Benim için en önemli şey, insanlar yaptığı mesleği sevmeli.
1: Evet.
0: Sevmeyeceğinizi düşündüğünüz bir şeyi okumayın. Yani bunu bilemezsiniz tabii ki 18 yaşında ama artık yani şansınız var. Bizim zamanımızda bu şans yoktu. Bölüm değiştirmek bizim zamanımızda çok zordu. Bir bölüme girersiniz, orada mutlu değilseniz bölüm değişikliği opsiyonunuzu mutlaka kullanın. Evet. Çünkü yapacağınız mesleği sevmediğiniz zaman hayatta mutlu olma şansınız ne yazık ki çok yüksek değil.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarını noktalandırıyoruz. Bu bölümümüzde İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Serda Selin Öztürk bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 33, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 31, Sivas 33 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Muğla 36, Aydın 41, Manisa 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 37 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17 derece. Malatya 38, Erzincan 39, Van 31, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Siirt 40, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 43 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
4: İyi Finans, Tasarruf Finansman rehberini sunar.
5: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
6: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
4: İyi Finans, Tasarruf Finansman rehberini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: DİBS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak Devlet İç Borçlanma Senetleri denir ve DİBS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te. Opet.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: Hey, buonanotte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. A Para ekranlarında haftanın ilk işlem gününde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşmelerin başladığına dair Trump'tan gelen haberle uyandık güne diyelim. Ardından enflasyon rakamını bekliyorduk içeride. O da beklentilerin altında geldi. Önce günlüğüne çıkan başlıklarına hızlıca göz atalım. Ardından konuklarımızla başlayacağız sohbete.
1: Temmuz ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre Temmuz'da enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda %31,75 oldu. Yıllık enflasyonda en yüksek artış %40,32 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artarak 25.6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Böylece bugüne kadarki en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamı kaydedildi. Temmuz ayındaki sektör bazlı ihracat performansına ilişkin bilgi veren Bolat, 19 sektörde ihracatın arttığını, 7 sektörde ise düşüş kaydedildiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşı planlanan saldırıları, Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya aldığını belirterek, görüşmeler pazartesi öğleden sonra başlıyor ve sonucunu göreceğiz açıklamasında bulundu. Trump, İran'ın anlaşmaya varmaması halinde saldırıları istedikleri zaman yeniden başlatabileceklerini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakere yürütmediğini, Umman'la yapılan görüşmelerin ise Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişine yönelik geçici bir düzenlemeye odaklandığını açıkladı. Bekai, İran ve Umman'ın mümkün olan en kısa sürede deniz taşımacılığının güvenliğini sağlayacak geçici bir güzergah belirlemeye çalıştığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıklamasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, piyasalardaki enflasyonla faiz artışı endişelerini hafifletti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları pazartesi günü yükselişe geçti. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubu üyesi 7 ülke, Eylül'de petrol üretimlerini beklentiler doğrultusunda günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. Karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek.
0: Efendim dönelim şimdi de verilere bakalım. Küresel haritamızla başlayalım. Görünüm nasıl? Hızlıca bir göz atmış olalım. İçeride BIST 100 endeksinde 13.481 şu an fiyatlama, 0.17 yukarıdayız. Avrupa'da pozitif bir hava. Frankfurt 1.5 yukarıda. Paris Kakaran 1.28. Madrid 0.70 yukarıda. Londra'da ise pozitif yatay bir görünüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde S&P 0.54, Nasdaq 0.57, Dow Jones 0.72 yukarıda. Asya'da karışık bir seyir vardı yine bugün. Ve Güney Kore'de 5.12'lik geri çekilme dikkat çekiciydi. Çin Şangay 0.59 geri çekilirken Hong Kong ve Hindistan'da da pozitif bir seyir olduğunu takip ettik. Asya'daki düşüşe rağmen Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pozitif bir havanın an itibariyle hakim olduğunu takip ediyoruz. Bugün Trump'ın İran'a yönelik yeni operasyon ihtimalini şimdilik rafa kaldırdığı açıklamasıyla birlikte özellikle enerji tarafında geri çekilme vardı. Petrol fiyatlarında son duruma da bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta 90 doların üzerini görmüştük petrolde. Şu ansa 83.88'deyiz. 4.61 gerideyiz. Brent petrolde, ham petrol 79.77, 5.79 gerideyiz. Doğalgaz 2.77'de 0.98 yukarıdayız. Altında da sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket. 4055 ile gümüş 58.19, 1.08 yukarıda. Platin 0.35, 1655 te. Palladium ise 1281'de 0.26'lık geri çekilmeyle. Amerikan tahvillerinde şu anda alıcılı bir seyir olduğunu takip ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta orada FED toplantısının ardından 10 yıllık ve 30 yıllıklardaki yukarı yönlü hareket dikkat çekiciydi. 10 yıllıkta 4.77'ye kadar gelmiştik. 30 yıllıkta 2007'nin en yüksekten beri en yüksek seviyeleri görmüştük. Şu ansa 4.69'dayız 10 yıllıkta. 2 yıllık 4.25, 5 yıllıklara 4.40 seviyesini takip ediyoruz. BIST 100 endeksinde 0.18'lik yukarı yönlü hareket. Dolar TL 47.53, Euro TL 54.82, Euro Dolar 1.15.24'te, Dolar endeksi 100'ün altında 99.66 ile ve sepet kur 51.20. BIST 100'de 13.480 şu anda fiyatlama. Bugün en yüksek 13.576'yı gördük. En düşük de 13.398 oldu seviye. Ve bankacılıkta şu an 3.35'lik kuru yönlü hareket dikkat çekici. Gayrimenkul 0.49 yukarıda, teknoloji 0.38 yukarıdayken sanayi 0.56, turizm 0.16 ve spor endeksi 0.13 geride. Sigortacılık 0.64, kimya 0.16, inşaat 0.51, gıda 0.92 geride, madencilik 0.54, bilişim 0.38 yukarıda. Ve en çok artanlarda Odyne Solutions 7.30, Akbank'ta 4.26'lık yukarı yönlü hareket, Yapı Kredi 3.85, Vakıflar Bankası 3.70 ve Garanti'de de 3.40'lık yukarı yönlü hareket dikkat çekerken azalanlara bakalım. Efor Yatırım 8.53, Şekerbank 6.60, Ereğli 3.43, Kuyumcu Kent 3.10 ve de Margün Enerji'de de 2.49'luk bir geri çekilme an itibariyle görüyoruz. Ve bugünün önemli gündem maddesi içeride enflasyon verisiydi. Enflasyon aylık olarak 1.78 olarak gerçekleşti. Beklentinin bir tık altında geldi veri. Yıllık enflasyon ise %31.75 seviyesine geriledi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
2: Üçüncü enflasyon raporunda da artık görece daha sınırlı düzeltmeler söz konusu olabilir önümüzdeki 1-2 haftada. Arz yönlü riskler hala enflasyon üzerinde belirleyici, etkili.
1: Temmuz ayında fiyat artışlarında öne çıkan başlıkların başında konut geldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %40,32'ye ulaştı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %37,53 olurken ulaştırma grubunda artış %30,83 olarak hesaplandı.
3: Çekirdek tarafta beklentilerden oldukça iyi gelen bir durum söz konusu. Ama gıda böyle beklenti üzerinde geldiği için manşet rakam gene de beklentinin bir miktar altında gelmiş. Özetle yani aslında pozitif okunabilecek bir veri diyebiliriz. Çekirdek tarafının, en azından çekirdek tarafının beklentilerinin altında gelmiş olması.
1: Aylık bazda ise en yüksek katkıyı ulaştırma grubu yaptı. Ulaştırma fiyatları Temmuz ayında %2,59 artarken konut grubundaki artış %2,25, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış %1,61 oldu.
0: Ve şimdi dönüyoruz. Ali Acar bizimle birlikte, Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü.

0: pozitif algıladı enflasyon datasını. Siz de belirttiniz, son dönem Temmuz aylarının içinde en düşük gelen bir veri. Bu açıdan bakıldığında da yıl sonunda 30-29 bandında enflasyonu eğer bu şekilde devam edecek olursa, datalarda benzer şekilde beklenti altı kalmaya devam edecek olursa 29-30 bandında oluşabilme ihtimalini de doğurdu diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda genel anlamda pozitif bir veri olarak karşımıza çıkıyor diye söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki sizde yıl sonu ve faiz, enflasyon ve faiz beklentilerini de alalım.
0: Yani benzer şekilde beklenti altı enflasyonla birlikte muhtemelen Eylül ayında 100 puanlık bir indirim gelebilme olasılığı da artıyor. Bankalar tarafında da bu satın alınıyor şu anda baktığımızda fiyatlamalara. Bu açıdan değerlendirdiğimizde kötü bir yol kazası yaşamayacak olursak ve enflasyon dataları da iyimser gelmeye devam edecek olursa bu sene içinde en azından bir sonraki Merkez Bankası toplantısında bu şekilde bir işaret gelebilir diye söyleyebiliriz. En azından faiz indirimlerinin önünün açılabileceğine dair bir işaret gelebilir.
1: Evet. Peki sizin o zaman analizlerle başlayalım BIST yüz endeksiyle. Şimdi tabii 14.000'in altında kapatmamız kritikti. Ne dersiniz? Sizin öngörünüz nedir önümüzdeki döneme dair? Tabii bu kadar haber akışına bağlı olmak tahminleri biraz zorlaştırıyor ama en azından teknik analiz neyi söylüyor?
0: Kesinlikle öyle. Ciddi anlamda bir anda İran-ABD arası jeopolitik tarafta ciddi gerilime sahne oluyor. Bir bakıyoruz ki tamamen yeniden barış anlaşması ihtimaline dönmüş bir durum söz konusu olabiliyor. Bunun en sert tepkilerini de etkilerini de petrol tarafında görüyoruz. Bir gün %6 aşağıda, bir gün %6 yukarıda görebiliyoruz fiyatlamaları. Bu açıdan da endekslerde maalesef baskı altında kalmaya devam ediyor. Biz özellikle yurt dışı endekslerden de kopmuş durumdayız. Maalesef içeride ciddi bir baskı söz konusu. Geçen cumadan itibaren de iyimser bir hava oluştu. Enflasyonla birlikte de en azından bu iyimser araba korunmaya çalışılıyor. Tabii ki genel anlamda baktığımızda hisse senetlerine bankacılık tarafında ciddi bir pozitif hava söz konusu. Çok ciddi düşüşler yaşamıştık bu tarafta ve ciddi tepkiler görememiştik. Ama son iki günde burada ciddi tepki oluşumunun olduğunu görüyoruz. Ama Brent'in düşüşünden dolayı Tüpraş'ta ciddi geri çekilme, bununla birlikte enflasyonun beklentilerinin altında kalmasıyla birlikte endeks üzerinde etkisi olan gıda perakendeciliği tarafında geri çekilme görünce endeks tarafında da bu etkiler aslında sıfırlanmış oldu. Çok ciddi bir prim de söz konusu olmadı. Bankacılık sektörünün ciddi primli olmasına rağmen diye belirtebilirim. Teknik açıdan baktığımızda geçtiğimiz hafta 13.200'lerden cuma günü bir dönüş yaşadık. Buradan itibaren de yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Burada özellikle grafikte de gördüğümüz üzere bizim iş sürenimiz var. Bu iş süren 15.000 seviyelerinden itibaren kırılmıştı ve bununla birlikte de üzerinde kapanış göremedik biz. Burada özellikle 13.600-13.700 bandı bizim için oldukça önemli. Eğer bu aralık geçilir ve üzerinde günlük kapanışlar almaya başlayacak olursak yeniden yukarı yönlü bir ivmelenme görme olasılığımız olacak. Bu hareketin, en azından iki günlük hareketin devamı niteliğinde bir hareketlilik söz konusu olabilecek. Burada da özellikle önemli direnç seviyelerimiz 13.900, 14.100, sonrasında da 14.300'ler olarak karşımıza çıkacak diye söyleyebilirim. Ama özellikle belirteyim, 13.600, 13.700 bandı bizim için oldukça önemli. Yani yeni bir trend istiyorsak bu alan aşılmalı. Ama bu alan aşılamıyorsa yeniden olumsuz senaryo ve akabinde satışlarla birlikte 13.400, sonrasında da tekrar 13.200'lere doğru geri çekilme bekleyeceğiz diye belirtebilirim.
1: Evet, buradan bankacılık endeksi diyeceğiz. Şimdi oradaki beklentileriniz nedir? Bugün tabii %3'ü aşan bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Sizce yani şu an neyi destekliyor? Özellikle kısa vadeli görünüm.
0: Burada açıkçası cuma günü başlayan hava bugün enflasyon datasıyla birlikte de pozitif hava enflasyon datasıyla birlikte de devam etti. Burada önemli olan 14.500 desteğiydi ve bu seviyeden destek bulduk ve geldiğimiz noktada 15.400'ler 500'ler civarında işlem görmeye devam ediyoruz. Burada özellikle 14.700 seviyesi ana direnç konumunda. Eğer bu seviyeyi aşabilecek olursak ara dirençlerle bir

0: beraber 16.600 seviyesi hedef olarak karşımıza çıkacaktır ki bu da %5 ila %7 arasında daha bir marja işaret ediyor yukarı yönlü. Ama bunun geçerli olabilmesi için de özellikle kısa vadede 15.700 seviyesinin aşılması gerekiyor. Olası düzeltmelerde, geri çekilmelerde dikkat etmemiz gereken ana destek noktası da kısa vadede 15.100 seviyesi. Bu seviyeyi bankacılık tarafında kırmadığımız sürece hareket yukarı yönlü desteklenmeye devam edecektir diye söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi buradan altın diyeceğiz. Tabii küresel faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler bir hayli etkiliyor altının da teknik olarak yönünü. Sizce ana trend korunuyor mu yukarı yönlü altında?
0: Aslında baktığımızda trendten ziyade burada uzun zamandır yatay bir hareket söz konusu. Aşağıda 3900'ler, yukarıda 4200'ler testleri alanı olmuş durumda. Genel anlamda hareket marjları da kısıtlandı. Ne yukarı ne aşağı çok fazla ciddi marjlar yaratılmıyor. Bakın diğer tarafta petrolde %7'lik 8'lik günlük hareketler oluşabilirken bunun karşılığını altında veya gümüşte artık görememeye başladık. En azından bu fiyatları, bulunduğu fiyatları sindirmeye çalışan bir altın, ons altın var diye belirtebiliriz. Ama geri çekilmelerde özellikle 3900 oldukça önemli. Burada bir kırılım yaşayacak olursak aşağı yönlü margin yeniden %10'lar civarında artması ve 3600'lerin test edilmesi beklenecek teknik tarafta. Ama yukarıda özellikle son dönemde 4160-4200 bandı aşılacak olursa da geçemediğimiz bu aralıkta da yukarı yönlü marj verme ihtimali artacak ki yukarıda güçlü seviyeler 4350'de sonrasında da 4500'ler olarak karşımıza çıkacak diye söyleyebilirim.
1: Evet. Peki buradan Akbank diyoruz. Bugün de Akbank'taki yukarı yönlü hareket dikkat çekici. En çok artanlar da biraz önce aktarmıştık seyircilerimize. Ne dersiniz Akbank için?
0: Burada aslında çok ciddi düzeltmeler gördük. 90 lira seviyelerini test ettikten sonra 60'lara kadar geldi. Bunun bir tepkisini aldı. 80'li seviyelere gitti. Sonradan yeniden gelen satışlarla birlikte 60'lı seviyeler test edildi. Son iki gündür oluşan tepkiyle birlikte de 66-67 bandına kadar yükseliş yaşadık. Burada yeniden güçlü bir trendten bahsedebilmemiz için özellikle 68-70 bandının aşılması gerekiyor. Bunu başaramadığımız sürece gelen tepkiler piyasa tarafından satış fırsatı olarak görülecektir diye net olarak söyleyebiliriz. Ne zaman biz 68-70 bandını aşarız ve üzerinde güçlenme, kuvvetlenme görürüz, günlük kapanışlar görmeye başlarız, Akbank'ta daha yukarıları hedefleme ihtimalini konuşuruz. 72-77 sonrasında da 80-84 seviyelerinden bahsedebiliriz. Ama bunun ana noktası 68-70 bandının aşılıp aşılamayacağı. Eğer burayı aşabilirsek pozitif, aşamıyorsak yeniden aşağı yönlü baskı hissetme ihtimalimiz oluşacak diye söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi buradan devam ediyoruz Türk Hava Yolları'yla. Türk Hava Yolları'na ilişkin ne dersiniz? Malum tabii bu jeopolitik risk konusundan en çok etkilenen hisselerden biri.
0: Kesinlikle öyle. Yukarıda gidiyoruz, 350-370 bandını test ediyoruz. Sonrasında olumsuz gelişmelerle birlikte aşağı yönlü baskılar, 300'e kadar satışlar ve sonrasında tekrar olumlu gelişme yaşanmasıyla birlikte yeniden yukarı hareketlilikler gözlemliyoruz. Ama maalesef jeopolitik tarafta net bir gelişme olmadığı sürece bu alanda da testleri hareketleri yapmaya devam ediyoruz. Aşağı yukarı %15-20'lik bir marj var bu alanda. Aşağıda 300'ler, yukarıda 350-370 bölgesi. Bu alanda testleri hareketinin devamını görüyoruz. Kısa vadede özellikle önemli dirençlerimiz 324-332 bandı. Eğer bu aralık aşılabilecek olursa yukarı yönlü yeniden yeni zirve yolunda bir hareketten bahsedilebilir. Ama kısa vadede biz hala bu aralığı aşamayacak olursak aşağıda ilk desteğimiz, bugün aşmış olduğumuz ilk desteğimiz 317 kırılması halinde 312, 304 ve 296 seviyelerine kadar yeniden bir geri çekilmeden bahsedilecek diye söyleyebilirim.
1: Evet, buradan da dönüyoruz Aselsan'a. Aselsan için beklentilerinizi alalım.
0: Aselsan tarafında özellikle 338 seviyesi önemli. Ne zaman burada jeopolitik tarafta bir rahatlama görülürse bu tarafta satış baskısı hissedilmeye başlıyor. Uzun zamandır kırmadığı, yani Nisan'dan itibaren kırmadığı 338 seviyesi var önümüzde. Eğer bu seviye üzerinde kalıcılık olursa

0: kalmaya devam edebilirse yeniden yukarı yönlü tepkiler 354, sonrasında da 370'li seviyelere kadar görünme ihtimali var diye söyleyebilirim. Ama 338 seviyesi kırılacak olursa 320-290 bandına kadar bu geri çekilmenin devam ettiğini göreceğiz Aselsan tarafında diye belirtebilirim.
1: Evet, ve buradan da Astor diyelim. Nedir beklentiniz?
0: Astor aslında sene başından itibaren ciddi bir yükseliş yaşadı. 100'lü seviyelerden 370'li seviyelere kadar hareket ettiğini gördük. Bunun son 2-3 aydır düzeltmesini yaşıyoruz. Fiyat dengelenmesini görüyoruz. Özellikle de aşağıda bu dengelenmede 264 seviyesi bizim için oldukça önemli oldu. Bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. Ama yukarı yönlü yeniden bir kırılımdan bahsedebilmemiz için kısa vadede özellikle 314'lü seviyelerinin kırıldığını görmemiz gerekiyor. Eğer bunu başarabilirse Astor yeniden 340-370 bandına doğru bir hareketlilikten bahsedebileceğiz. Ama kısa vadede eğer hala 314'leri aşamıyorsak maalesef tekrar 260'lara doğru geri çekilmenin olmasını bekleyeceğiz diye söyleyebilirim.
1: Evet, ve BİM'le devam ediyoruz.
0: BİM tarafı bugün özellikle enflasyon datasından olumsuz etkilendi. Bununla birlikte de ufak da olsa bir düzeltme yaşıyor %2'ler bandında. Burada özellikle 382 seviyesi önemliydi. Henüz şu anda bu seviyelerin hafif altındayız ama kapanışlar oldukça önemli olacak. Bu seviyelerin altında kapanış gelmesi halinde aşağıda 370-360 bandına doğru geri çekilme ihtimalimiz söz konusu olacak diye söyleyebilirim. Yukarı yönlü hareketin açılabilmesi için, yukarı yönlü hareketin önünün açılabilmesi için özellikle 390 seviyesini aşmamız gerekiyor. Eğer bu seviyeyi aşabilir ve üzerinde kapanışlar alabilirsek 400-420 bandına doğru tekrar BİM tarafında bir hareketlilik yaşanabilir diye belirtebilirim.
1: Evet, son bir dakikamız. O yüzden hızlıca sizden Tüpraş ve Ereğli alalım.
0: Tüpraş tarafında özellikle aşağıda 285'ler önemli destek noktası, yukarıda da 295'ler. Bugün Brent petrolün geri çekilmesiyle birlikte burada bir düzeltme yaşadık. Eğer tekrar 295'li seviyeler üzerine atabilirse yukarı yönlü 304 ve 320'li seviyelere doğru tekrar atak görebiliriz. Ama 385'ler kırılacak olursa aşağıda 280-268 bandına doğru bir hareketlilik söz konusu olacaktır. Ereğli tarafında da özellikle 41'li seviyeler önemli. Aşağıda bu seviyeleri test ediyoruz. Yukarı hareketlerde de özellikle 44'lü seviyeler, 44-45 bandı direnç konumunda, uzun süredir geçemiyoruz. Neredeyse 2-3 haftadır bu alanı test ediyoruz ama geçemiyoruz. Haliyle de düzeltme yaşıyoruz. Ama eğer fiyat 41'ler üzerinde dengelenecek olursa tekrar yukarıda 44-45 bandının test edilme ihtimalinden bahsedeceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim Ali Acer. Görüşmek üzere. İyi haftalar.
0: İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: TİM Başkanı Mustafa Gültepe dış ticaret verilerini bir basın toplantısı sonrasında Avpara'ya değerlendirdi. Gültepe ihracatta yılı %3-4 arası bir artışla kapatacağımızı bekliyorum dedi.
2: Haziran'da da iyi bir rakam gelmişti. Temmuz'da da artış olması aslında son bir haftada atak yaptı. Son bir hafta öncesine kadar eksiye doğru gidiyordu ama özellikle Cuma ile bitmesi ayın iyi bir rakam geldi. Cuma genelde biliyorsunuz ihracat ağırlıklı Cuma günleri daha fazla yapılıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İkinci büyük rakamımız. Temmuz'da ilk kez böyle bir rakam yakaladık. İlkler iyidir. İnşallah devamı gelir. Ağırlıklı 4-5 tane sektörümüzün burada çok gayretleri oldu. Demir-demirtiş sektörümüz, gemiyat sektörümüz, yaş meyve tarım sektöründen yaş meyve sektörümüz o kapsamda destek verdi. Elektrik elektronik sektörü yine %15'in üzerinde bir artış yaptı. Sadece bu ayın diğer aylardan farkı, otomotiv sektörü uzun zamandan sonra ilk kez eksi yazdı. Kime sektörü de eksi yazdı bu ay.
3: İkinci yarı nasıl geçecek efendim? Genelde yılın ikinci yarısında ihracat rakamlarında biraz daha artış olur mevsimsel etkiden dolayı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya ben Türkiye 2026'da çok ekonomi politikalarda bir değişiklik olmadığı sürece, ki olmayacak gibi duruyor şu anda, aynı şekilde devam ediyoruz program doğrultusunda. Yani ben aşikilde %2 ile %4 arasında bir artışla kapatabileceğimiz

0: İşte zaman zaman bazı sektörler mevsimsel dalgalanmalara göre ya da aylara göre bazıları artı yazacak, bazıları eksi yazacak ama herhalde ortalama yılı %3 ile %4 arasında bir artışla kapatırız diye düşünüyorum.
1: Geçtiğimiz haftalarda düzenlemeler de oldu. Exim Bank kredi limitinin artırılması, yine Merkez Bankası'nın %3'lük döviz dönüşüm desteğinin uzatılması, bu nefes aldırır mı ihracatçıya?
0: Zaten mevcudun devam etmesi zaten önemliydi. Bir %3, %6 ay daha devam etti. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Merkez Bankası Başkanımız. Ama bizim talebimiz daha fazla. Buradan bir kez daha dile getireyim. %3 bize yetmez. Kurum bu kadar baskılandığı bir yerde en az %10 olması lazım. Yine söylüyorum, kredilerin Merkez Bankası'nı kullandırmış olduğu reeskont kredilerinde yine aynı şekilde oranların aşağı düşmesi lazım. Yani %26 o kapsamda yüksek. Tabii %45, %50'ye göre çok iyi bir oran. Ama artık finansal maliyetler firmalar üzerinde çok büyük bir yük taşıyor. Biz diyoruz ki özel %15 ile kullandır ve bütün denetimi de sen yap. Yani fatura karşılığı olsun, işçilik ödemesi olsun, ham madde alımı olsun, onlara bakarak onu ver. Başka şekilde, başka bir amaçla dövize gitsin, faize yatırsın, onları yapmadan çok rahat bir şekilde yapılabilir. O kapsamda olursa %15'te de büyük bir destek olur. Yani bizim bize yapacakları destek yine aynı şekilde biz onu döviz olarak Türkiye kazandıracağız. Rekabetçiliğimizi en azından kaybetmeyeceğiz. Aynı noktada kalma şansımız olacak ki ihracatımız ithalatımızdan fazla olsun. İlk 6 aydaki, ilk 7 aydaki cari açık 60 milyara yaklaştı. Bir yıldaki 98 milyar dolar. Biz diyoruz makası düşürelim. Makası düşürmenin yolu ihracatı artırmaktır. Dolayısıyla ihracata verecek olan her destek döviz olarak Türkiye'ye gelir diye düşünüyorum.
2: Efendim, kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan buradayız. Yatırım günlüğü devam edecek.

0: Alman Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Şimdi Tahran'a döneceğiz. Ekber Karabağ bizimle birlikte olacak. Son durumu kendisinden dinleyeceğiz. Çünkü çelişkili açıklamalar var Amerika Birleşik Devletleri tarafı ve İran arasında. Son durum nedir Ekber? Senden dinleyelim.
1: Melis, teşekkür ederim. Evet, senin de altını çizdiğin üzere çelişkili bir durum söz konusu. Çünkü Donald Trump İran'la görüşmeler yapacağız diyor. Bu görüşmelerin bugün başlayacağını ifade ediyor. Ancak İran tarafından gelen açıklamada böyle bir görüşmenin planlanmadığı da ifade edilmektedir. Esasında hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte İran'a kendi tanımlamalarıyla geniş çaplı bir saldırı planlıyorlardı. Hatta Donald Trump bu kapsamda bunu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en geniş çaplı saldırı niteliğinde de bulundu. Ancak bu yapılmadı. Donald Trump bunun yapılmamasına gerekçe olarak işte bölge ülkelerinin talebi doğrultusunda ve işte görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğinden dolayı bunu yapmadıklarını ifade etti. Ve özellikle iki talebi söz konusu. Birincisi İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili ve diğeri Hürmüz meselesiyle ilgili. Hürmüz'le ilgili İran'dan gelen son açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bugün yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile bir görüşme planlamadıklarını ancak Umman'la an itibariyle görüşmeler yaptıklarını ve görüşmelerin sonuna yaklaşmakta olduklarını ifade etti. İranlı sözcü hatta bu görüşmelerden bir sonuç işte elde edilse de bu Hürmüz'ün açılacağı anlamına gelmemektedir yönünde ifadeler kullandı. İranlı yetkiliye göre Hürmüz'ün açılıp açılmaması Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrına bağlıdır dedi. Esasında İran'ın Umman'la varılacağı uzlaşmanın da İran'dan gelen açıklamaya göre geçici bir uzlaşma olacaktır. Yine gelen bilgilere göre bu kuzey ve güney rotası değil farklı bir rota teşkil edilmesi suretiyle olacak. Fakat tam olarak an itibariyle bu konuda bir uzlaşmaya varılmış değil. Hürmüz'deki durum bu şekildedir. Son olarak da şunu belirteyim ki az önce İran medyası geçtiği haberinde bölgede Hürmüz üzerinde uçan bir insansız hava aracının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtiyor ve sözü size bırakıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek dönüyoruz buradan Göksel Tekiner'e, Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü. Göksel Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar. Şimdi İran'ı konuşmuşken isterseniz önce petrol fiyatlarıyla başlayalım. İşte Trump'ın bu rafa kaldırdım askeri operasyon ihtimalini deyip müzakereler başladı açıklaması. Tabii 90 dolarları geçen hafta gördüğümüz petrolde geri çekilmeyle başlamamıza neden oldu bu hafta ama Ekber de aktardı muhabirimiz. Aslında İran tarafı aynı şeyleri söylemiyor Trump'la. Şu anki görünüm nasıl sizce teknik olarak?
2: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi taraflar arasında çelişkili açıklamalar devam ediyor. Yukarıda 95 dolarlara kadar bir atak görmüştük 2 hafta önceki süreçte. Bu hafta biraz daha satıcılı başladık. Yukarıda 50 günlük ve 100 günlük gibi bir ortalama var. Aşağıda da 200 günlük gibi ortalamanın arasında sıkışan bir Brent petrol fiyatlaması söz konusu. Teknik anlamda göstergelerde bir güç kaybı burada devam ediyor. Yani yukarı doğru hareketler haber akışlarıyla beraber yaşansa da indikatörlerdeki bu güç kaybına eşlik eden bir Brent petrol oluşumu önümüzdeki günlerde görebiliriz. Özellikle 200 günlük ortalamanın geçtiği bir bölgemiz var. 82.40 dolar seviyelerine geçiyor. Bu ortalamanın aşağı yönde kırılması bugün itibariyle özellikle bu ortalamanın altına gerçekleşen bir kapanış bu hafta itibariyle aşağı doğru hareket biraz daha hızlandıracaktır. Böyle bir geri çekilme bizi ilk etapta 75 dolar seviyelerine kadar bir düzeltme eğiliminde yaşama ihtimalini ortaya koyar.
0: Evet. Peki ne dersiniz? Altınla devam edelim. Şimdi değerli metal tarafında nasıl bir yansıma görüyorsunuz? Çünkü orada da hep konuştuğumuz işte bu güvenli liman algısı artık zayıfladı. Altını bir güvenli liman olarak görülmediğini aslında gözlemlemiş olduk bu süreç boyunca. Amerika Birleşik Devletleri İran süreci boyunca. Ne dersiniz oradaki yön için? 4053 şu anda fiyatlamanın geçtiği nokta.
2: Özellikle Haziran ayının son 10 günde yani hemen hemen 1-1,5 aylık süreçte aşağıda 3940 dolar seviyelerinde oluşan bir taban oluşumu var. Orta vadede düşüş trendi burada devam ediyor. Sizin de dediğiniz gibi güvenli liman olgusu burada biraz da arka plana iten bir süreç yaşadık son dönemde. Amerika dolar endeksinin özellikle burada fiyatlamayı ana yönde belirleyici olacağını düşünüyorum. Benim kişisel görüşüm buralar olası bir orta vadeli süreç açısından taban nokta. Yani 3944 seviyesi kırılır mı? Yakın dönemde kırılacak gibi görünmüyor. Özellikle dolar endeksinde agresif bir yükseliş görmediğimiz sürece ons altın tarafındaki fiyatlamalarda 3940 seviyeleri ya da bu mevcut seviyeler fiyat toplama açısından ya da pozisyon toplama açısından bir fırsat. Ancak yukarı hareketler için ya da biraz daha böyle temkinli kalan yatırımcılar açısından 4200 dolar seviyesi de net olarak geçilmeli. Bu sıkışma bu dönem içerisinde bahsettiğim ikili bant arasında devam edecektir. Teknik anlamda göstergelerde kararsızlık devam ediyor. Ancak benim hani biraz da orta vadeli projeksiyon açısından 4200'ün de üstünde fiyatlamaları görme ihtimalinizin halen güçlü olduğunu belirtebilirim.
0: Evet, gümüş için ne dersiniz? Gümüşte bugün yukarı yönlü hareket daha fazla.
2: Gümüşte benzer bir oluşum var burada da. Yani aşağıda 55 dolar, 54 dolar seviyelerinde bir sıkışma yaşadık. Son 2-3 haftalık süreçte de 61 dolar seviyelerine yaklaşan fiyatlamaları aşamadık. Teknik anlamda indikatörlere baktığımızda hala net bir güç kazanımı yok. İndikatör açısından orta vadeli indikatörümüz MACD'de bir alt sinyali üretilmiş olsa da önceki haftalarda 1-2 dip formasyon oluşur mu 55 dolar seviyelerine diye konuşurken artık bu oluşum biraz daha arka plana itildi. Ancak burada da hani biraz daha kısa vadeli trade yapmayı düşünen yatırımcılar için 55-54 dolar seviyeleri alım fırsatı, yukarıda da 62-63 dolar seviyeleri kısa vadeli senaryo açısından satış noktaları olarak takip edilebilir. 63 dolar seviyesi geçilmedikçe de orta vadeli yeni bir yön hareketi yukarı doğru beklenmemesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Evet, peki içeriye dönersek aldığımız enflasyon verisi beklentilerin altında gelen bir veri. Şimdi bunun da bugün özellikle bankacılık tarafına pozitif yansımasını görüyoruz endekste. Sizin önce ben BIST 100 endeksine dair beklentilerinizle başlayayım.
2: Şimdi BIST 100 endeksinde geçtiğimiz haftayı özellikle

0: azalırsak 6 iş gününün, bir önceki haftayı da beraber geldiğimizde cuma günü pozitif kapadık. Geri kalan 5-6 gününde negatif tamamlayan bir süreç yaşadık. Teknik açıdan tepki olasılığına gündeme gelebileceği bir bölgedeydik. Bugünkü enflasyon verisiyle beraber de toparlanan bir bankacılık endeksi var. Burada toparlanma devam etmesini bekliyor olacağız. Teknik açıdan en azından bir tepki hareketini burada bir süre endeksi açısından söz konusu olacaktır. Yakın dönemde veya olası bir negatif haber akışı gelmemesi durumunda bu hafta biraz daha güçlü bir seyir görebiliriz. Burada da yine banka hisseleri belirleyici olacaktır. Rakamsal olarak belirtirsek bugün özellikle test edilen 13.500-13.600 bandı bir sabahleyin direnç bölgesi. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi durumunda bugün ve yarınki süreçte biraz daha güçlenerek 14.000 üstüne fiyatları bu hafta itibariyle konuşuruz. Aşağıda da 13.200 seviyeleri kısa vadedeki yeni taban oluşumu için destek bölgesi olarak takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani benim kişisel görüşüm burada biraz daha yukarı doğru fiyatlamanın görülme ihtimalini arttığını yönünde. Ancak hani herhangi bir fiyat oluşumuyla olası bir hikaye satışlarında da 13.200'ün de kısa vadede çok da kırılacak gibi görünmediğini söyleyebilirim.
1: Evet, bankacılık endeksi için ne dersiniz?
0: Bankacılık endeksi son 1-1,5 aylık süreçte en çok cezalandırılan endeks. Sanayi endeksi yukarı giderken, tarih zirveleri test ederken 19.000'den 14.500'e gerileyen bir bankacılık endeksi var. Burada toparlanmanın devam etmesini bekliyorum. Teknik açıdan zaten hem önemli bir destek bölgesine gerilemişti. 14.600 seviyeleri en son Mayıs ayında görmüştük. Daha sonra da 2025'in 11. ayında gördüğümüz bölgelerdi. Geçtiğimiz hafta burayı test ettik. Sonrasında da toparlanma çabası burada da etkili olmaya başladı. Yukarı hareketlerde 16.100 ve üstündeki fiyatları bu hafta itibariyle görebiliriz. Şimdi yukarı hareketleri bir tepki boyutunda kalabileceğini düşünüyoruz. Yani kısa açılacak pozisyonlarda kâr alım noktalarını biraz yakın tutmakta bu dönemde fayda var. Ancak 16.100 seviye geçirmedikçe de yukarı yönlü potansiyelin kısa vadede bir tepki hareketi olarak değerlendirilebileceğini de belirtelim. Şimdilik yukarı potansiyeli güçlü bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Ancak kalıcı hareketler içinde 16.100'ün üzerinde bir kapanışı görmemiz gerektiğini söyleyebilirim.
1: Evet, sanayi endeksi için nedir beklentileriniz önümüzdeki dönem için?
0: Sanayide tarihi bir zirvemiz vardı. 2026 Mayıs'ta gördük. Sene 19.674. Geçtiğimiz hafta da burayı test ettik. Son iki günlük süreçte bulma çabası olsa da 18.200'ün altında bir fiyatlamayı görebiliriz. Yani geri çekim eğilimi bankacılık endeksinde endeksinin aksine burada biraz daha sürebilir. 17.600 seviyeleri de bahsettiğim geri çekimini için olası bir taban noktaları. 18.200'ün altında bir sanayi endeksi bu hafta itibariyle olası olsa da orta vadede 17.600 seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak geri çekilmede yeni taban oluşumlarının oluşacağı bölge olur.
1: Evet, peki yurt dışı tarafa da biraz dönersek, orada malum hep konuştuğumuz son dönemde bir Amerikan tahvillerinin durumu. Ben sizden bir 10 yıllık tahvillere dair yorum da alayım.
0: Amerikan tahvillerinde burada hangi bölgeyi? 4.80'de 4.60 bölgesi kritik direnç bölgeleri. Bu bölgelere yaklaşan fiyatlamayı yani oranları şu iki haftalık süreçte görüyoruz. Orta vadeli bir yükseliş trend etkisini sürdürüyor. Son günlerde biraz yükseliş eğilimi ivme kaybetse de direnç bölgelerinin geçinme ihtimali halen gündemde. Özellikle 4.80 seviyesinin üzerinde bir 10 yıllık tahvil oranı görürsek burada artık kış aylarında ya da yılın son dönemlerinde biraz daha Amerikan tahvillerinde yukarı yönlü fiyatlamanın hızlandığını ya da oranlarda biraz daha hızlanmanın yaşandığını görebiliriz. Teknik açıdan kısa vadede ve orta vadede yukarı eğilimi devam etme olasılığı halen potansiyel olarak korunmakta.
1: Evet, dolar endeksi için ne dersiniz?
0: Şimdi burada da geçtiğimiz hafta bir düzeltme eğilimi yaşandı. Bir kısa vadede ikili zirve formasyonu vardı. 101 seviyelerini test eden bir süreç yaşadık. Hemen Haziran ayı ve Temmuz ayı ortasına kadarki süreçte. Bugün itibariyle 99.40 seviyesi kritik destek. Bu seviyenin üzerinde bugün itibariyle bir tepki hareketi gördük. Ancak 99.40'ın üzerinde bu hafta tepki hareketiyle beraber tekrar 101 seviyelerine geçilmediği sürece, 100.60 seviyesi, net rakam da belirtmek isterim.

0: ön hareketlerin yine sınırlı kalarak aşağı doğru fiyatlamanın etkili olabileceğini söyleyebilirim. Yani kısa vadeli bir tepki olasılığı gündemde, teknik göstergelerin bazıları aşırı satın bölgelerinde olması bu tepki hareketini destekler konumda, ancak bir yukarı potansiyeli çok da güçlü olacağını şu anda düşünmüyorum.
1: Evet, peki euro dolar paritesine dair bir de alayım beklentinizi, dolar endeksi demişken.
0: Şimdi hemen oraya da bakalım taraftan. Burada da orta vadede bir düşen trendimiz vardı. Son iki haftalık süreçte etkili olan tepki alımlarla beraber bu trend çizgisi bugün itibariyle test edildi. Ayrıca aynı zamanda 100 günlük ortalama da test ettik. Yani 100 günlük ortalamanın altında 2 aylık bir süreçte hareket ediyor. Parite ayrıca trend testiydi. Direnci de test edilmiş olması burada kritik bir eşiğe gelindiğini gösteriyor. Teknik anlamda bir düzeltme eğilimi bu hafta itibariyle görebiliriz. Yani tepki hareketinin biraz daha geri çekilmeye neden olacak bir düzeltmeyi beraberine getirebilir. Ancak yukarı potansiyelin güçlenebilmesi için 15.60 seviyesinin üzerinde de net kapanış görmeliyiz. Teknik anlamda göstergelerin orta vadedeki görünümü yukarı doğru fiyatlamayı teyit eder durumda. Ancak kısa vadede özellikle parite tarafında işlem yapan yatırımcılarımız için 15.60 seviyesinin üzerinde bir net kapanışı görülmesi faydalı olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Göksel Tekiner. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi haftalar, görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Buradan da dönelim. Kolendimenkul Değerler Analisti İbrahim Şişman'ın petrole dair yaptığı A parayı açıklamalara kulak verelim.
2: Brent petrol tarafına baktığımızda %7'ye varan düşüşleri gördük. Bununla beraber tabii ki tedarik zincirinde bir miktar rahatlama emarelerini göreceğiz. Burada risk iştahının daha arttığı bir haftaya giriş yapıyoruz Cuma gününe göre. ABD vadeli piyasalarına baktığımızda bir yükseliş havası şu an ki görünümle hakim. Tabii gönül ister ki bu kalıcı bir ateşkese doğru evrilsin. Ancak şu anda bir savaş durumunun erteleniyor olması elbette ki piyasalar için önemli. Ancak bunu biz çok defa gördüğümüz için bundan sonrası için evet tamamen bitti gibi bir çıkarımda maalesef yapamıyoruz. O yüzden hala kırılgan bir zeminde inişli çıkışlı bir süreci takip ediyoruz. Ancak uzlaşı yönünde emarelerin artıyor olması tabii ki piyasaları bir miktarda olsun rahatlatacaktır. Diğer taraftan Kasım seçimleri burada şu anki Amerika ekonomisinin içinde bulunduğu durum gerek faiz indirimlerinin mümkün olmadığı bir konuya evrilmesi, gerekse enflasyon tarafındaki yüksek seyir ve bunun hane halkı harcanabilir gelirin olan etkisine de baktığımızda tabii ki ABD ekonomisi için çok iyi bir süreç değil. Burada Amerika elinden geldiğince aslında seçime daha güçlü girmek için çeşitli adımlar atacaktır. Tabii ki burada en çok beklediğimiz konulardan bir tanesi İran'la olan savaşın bitirilmesi. İkinci konu da Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin de bitirilmek suretiyle aslında enerji fiyatlarında çok daha derinden çözümlere kavuşturacak bir sürece doğru evrilmesi. O yüzden tabii ki bu hafta başlangıcı itibariyle bu gelişmeleri pozitif fiyatlıyoruz. Çünkü biz petrolde özellikle ham petrol tarafına baktığımızda varil fiyatlarının çok yüksek seviyeleri tekrardan geldiğini görmüştük. Şu an burada bir normalleşme var. Tekrar 80 dolarların test edilmesi, aşağısına doğru gelinmesi piyasaları rahatlatacaktır. Hürmüz Boğazı ile ilgili olan gelişmeler şu an başta Avrupa olmak üzere birçok ülkenin odağında Asya piyasaları için yine aynı şekilde benzer etkileri gösteriyor. Bununla beraber tabii ki şu anki sonuçlar ve süreçler diyebiliriz belki piyasaların risk iştahını doğrudan etkileyecek gibi duruyor.
1: Efendim burada kapatıyoruz yatırım günlüğünü. 14'te yine birlikteyiz. Görüşmek üzere.

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
0: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
0: Sunalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
0: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
0: Ben isterim, İşrep'im yapar.
1: Ha.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: yayınımızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın ilk işlem günde küresel piyasalarda petrol fiyatları haftaya sert düşüşle başladı. Orta Doğu'daki gerilimlerin azalması gerek Trump'ın açıklamalarıyla beraber jeopolitik risk priminde bir azalma gördük ki Brent petrol ve ham petrol %5 ila 6 arası sert geri çekilmeler takip ettik. Peki bu tablo en çok kimi etkiliyor? Tabii ki enerji devlerini. Bu ortamda nasıl bir fiyatlama söz konusu? Coğrafyalarda dev enerji şirketlerinin performanslarına ve bu ortamda nasıl fiyatlanmadıklarına bakacağız. Ama önce bir gidelim ABD borsalarına bakalım. Haftanın ilk işlem gününde izledik. S&P 500 endeks kontratlarında nasıl bir hava hakim diyelim. Yarım puanlık bir yükselişle açılışa işaret ettiğini takip ediyoruz ve bakalım hemen Amerika'nın en büyük petrol devlerinden biri olan halka açık şirketi olan Exxon Mobil diyelim. Özellikle ABD tarafında tabii dev sahalara sahip olan bu şirket aynı zamanda rafineri ve petrokimya tarafında da güçlü bir oyuncu olarak takip ediyoruz. Yani sadece petrol üretmiyor, onu işleyerek de bir gelir yaratan da bir yapısı var. Şirketin detaylarını tabii ekranda görüyoruz ama yatırımcı açısından baktığımızda belirleyici taraflarından bir tanesi tabii ki yine ham petrol fiyatı oluyor. Petrol yükseldiğinde şirketin nakit akışı ve kar beklentisi de güçleniyor. Bu noktada Brent petrolün fiyatlamasına bakıyoruz. Son bir ayda %16'lık bir yükseliş olurken bu yılda %37'lik de bir artışa da imza atmış. Peki fiyatlar geri çekildiğinde ne oluyor? Bugün gördüğümüz gibi burada da tabii baskı gören ilk hisselerden bir tanesi de Exxon Mobil'in payları oluyor diyelim ve hisse performansına hızlıca bir göz atalım. Bu yıla baktığımızda Brent petrolün %36 değer kazandığı bu ortamda Exxon'un hissesi de %27'lik değer artışına imza atmış. Son bir aya baktığımızda da %14'lük de bir yükselişi var. Yani Brent'teki bu yükselişte aslında şirketin hisse performansında aynı ölçüde paralel bir şekilde etkilemiş diyebiliriz. Tabii petrol fiyatlarındaki bu düzeltme yani düşüş eğilimi kalıcı mı olacak yoksa yeni bir trend mi başlatacak? Önemli bir nokta. Burada tabii müzakereleri takip ediyor olacağız. Yani kalıcı bir barış anlaşması gelecek mi? Müzakerelerden olumlu sonuç çıkacak mı? Petrol fiyatları nasıl etkilenecek ve hisselere nasıl yansıyacak? Bundan sonraki dönemde tabii bu noktada takip ediyor olacağız diyelim. Bir de bakalım buradan hemen İngiltere'ye. Çünkü orada da yine büyük bir dev petrol şirketine bakacağız. Önce bir borsasına bakalım. Sınırlı bir görünüm var Londra piyasalarında diyelim ve Avrupa tarafında enerji devlerinden biri olan BP'ye bakalım. Çünkü İngiltere'nin en büyük enerji şirketi petrol ve doğalgaz üretiminin yanı sıra LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz tarafında da zaten büyük bir dönüşüm sürecine de imza atmış. Yine şirketin detaylarını ekranda görürken özellikle yatırımcılar tarafından baktığımızda yine ilk gösterge bu şirkette de petrol fiyatları oluyor. Çünkü şirketin nakit üretme kapasitesi emtia fiyatlarına oldukça duyarlı bir performansla sergiliyor diyelim. Hemen bakalım yine hisse performansı nasıl bir göstergesi var. Bu yıla baktığımızda %26'lık bir prim görürken son bir ayda da %16'lık yükselişlere imza atmış. Yine benzer şekilde Brent petrolle benzer korelasyonlu da bir aslında hisse performansı olduğunu takip ediyoruz. Tabii bu noktada Brent petrolde aşağı yönlü hareket devam ederse dedik Avrupa enerji hisselerinde de ilk tepki verebilecek hisselerden bir tanesi yine BP olabilir. Bu noktada tabii 80 doların altında bir sarkma görürsek Brent petrolde Avrupa tarafına bakacağımız ilk hisselerden bir tanesi yine bu şirkette olacaktır diyelim. Çünkü güçlü nakit akış beklentisi de oldukça önemli bir başlık. Bir de buradan gidelim Suudi Arabistan diyelim çünkü dünyanın en büyük enerji şirketi Aramco diyeceğiz. Önce bir borsasına bakalım. %1'e yakın bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Orta Doğu, Suudi Arabistan borsasında diyelim ve dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Aramco'ya bakalım. Çünkü Suudi Arabistan'ın ekonomisinin temel gelir kaynağı konumunda olan bu şirket. Özellikle de düşük üretim maliyetine sahip olması önemli bir nokta olurken yine petrol fiyatlarındaki gerileme de birçok üreticiye göre daha avantajlı kılabiliyor bu şirketi diyelim. Hisse detayları ve şirketin önemli başlıkları ekranda görüyoruz ki özellikle yine petrol fiyatlarının düştüğü bu ortamda toplam gelirde oluşabilecek değişimde çok büyük rakamlarda hissedilebiliyor bu şirketin özelinde diyelim. Hisse performansına hemen geçelim. Bu yıl %13'lük bir prime imza atmış. Son bir aya baktığımızda da %4'lük yükselişiyle de öne çıkmış. Diğer baktığımız iki şirkete göre daha az bir asla tepki verse de yani sınırlı bir hareket var. Çünkü küresel enerji devi olduğundan dolayı özellikle de yatırımcı profilinin daha uzun vadeli olması küresel piyasalarda daha istikrarlı bir görünüm sunması da önemli diyelim. Bir de bakalım Fransa'ya. Affedersiniz. Fransa borsasına da bakalım. Oradan da büyük bir şirkete bakacağız. Önce borsayı görelim. %1,5'a yakın bir yükseliş var Paris borsasında diyelim. Şirketin yine detaylarını ekrana getirirken özellikle Avrupa'nın en büyük entegre enerji şirketi Total Energies, petrol, doğalgaz, enerjiyi de karşımıza çıkan da bir şirket. Çeşitlilik alanında önemli bir avantajı var. Çünkü petrol fiyatları gerilediğinde farklı iş kollarında da şirketin gelir miktarı da bu noktada dengelenebiliyor ve yatırımcı algısında petrol fiyatlarının en önemli değişkenlerinden biri olduğunda bu şirket özelinde altını çizelim ve hisse performansına geçelim. Bu yıl %40'a yakın bir primi var. Son bir aya bakıyoruz. %13'lük yükseliş kaydetmiş. Özellikle Avrupa enerji sektöründe en güçlü performans gösteren hisseler arasında da yer alıyor. Zaten Temmuz ayında en çok yükselen şirketlere baktığımızda önümüze Total Energies'in hisseleri de çıkıyor demiş olalım. Özetlemek gerekirse bu dev şirketin detaylarına baktık, hisse performansını inceledik. Özellikle Orta Doğu'daki tansiyon düşmesi ve petrol fiyatlarının bu kadar gerilemesi, yine OPEC Plus'tan gelecek mesajlar da oldukça önemli. Bir sürpriz görmezsek eğer enerji fiyatlarının son dönemdeki bu rallinin hız kestiğini görüyoruz. Dolayısıyla da devam etmesi halinde bu hisselerde baskı önümüzdeki dönemde takip edilebilir. Dolayısıyla da aslında enerji şirketlerini değerlendirirken sadece bilançolara bakmayacağız. Petrol fiyatlarının seyrine de bir o kadar da dikkat edeceğiz diyelim ve haftasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 33, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 31, Sivas 33 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Muğla 36, Aydın 41, Manisa 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 37 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17 derece. Malatya 38, Erzincan 39, Van 31, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Siirt 40, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 43 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırma

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: hayatınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: onların önünde.
1: Sami, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Efendim hoş geldiniz piyasa gündemine. Melis Kobal ben, bir saat boyunca piyasaların gündemini konuşacağız. Konuklarımızla günden öne çıkan haberleriyle başlıyoruz. Trump görüşmeler başlıyor dedi. İran yalanladı. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Bu yeniden barış umuduyla piyasalarda iyimser bir hava oluştu. Petrol fiyatlarında gerileme gördük. Tahviller değer kazandı. Öte yandan Trump'ın İran'la görüşmeler yeniden başlayacak açıklamasına Tahran'dan yalanlama geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere halinde değiliz diyor İran tarafı. Bugün Temmuz ayı enflasyon verisini aldık. Beklentiler 1.9 olması yönündeydi. Enflasyonun 1.78'lik bir artış var. Yıllık olarak da 31.75 olarak gerçekleşti enflasyon. Yıllık enflasyonda en yüksek artış %40-32 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubundan geldi. Dezenflasyon süreci devam ediyor diyor Mehmet Şimşek. Zorlu küresel koşullara rağmen Temmuz ayında yıllık enflasyonun %31.8'e gerilediğini ve dezenflasyon sürecinin de devam ettiğini açıkladı. Hizmet enflasyondaki katılığın kırıldığını belirtti ve mali disiplinden de taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bu arada Temmuz ayı ihracat verilerini de aldık. 25.6 milyar dolarla rekor kırdı. Temmuz ayında ihracat verisi, onu da ifade etmiş olalım.

0: Dönelim piyasalardaki performansa. Olumlu gelen, daha doğrusu beklentilerden bir tık iyi gelen enflasyon verisi yukarı yönlü harekette etkili oldu. BIST 100 endeksinde, başta bankacılık endeksi olmak üzere. Şu an 0.22 yukarıdayız. 13.487'den geçiyor fiyatlama. Sektörlere de bir bakalım. Ve bankacılıkta %3'ün üzerinde prim var. Gayrimenkul 0.45 yukarıda, sanayi 0.52, turizm 0.15, spor 0.65 geride, teknolojide negatif yatay bir görünüm hakim. Sigortacılık 0.47, gıda 1.18, inşaat 0.64 gerideyken, kimya yatay, madencilik 0.49 yukarıda, bilişimde ise pozitif yatay bir görünümü takip ediyoruz. En çok artanlara da bir gidelim. Odine Solutions 4.30, Europower 5.29, Akbank 4.42, Tekfen Holding 3.88, Yapı Kredi 3.79 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Efor Yatırım 8.44, Şekerbank 5.60, Ral Yatırım Holding 3.40, Otokar 3.20 ve Ereğli'de de, Demir Çelik'te de 3.10'luk bir geri çekilme dikkat çekiyor. Şimdi buradan biz Onurcan Bal'a gideceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı ve piyasalardaki durumu konuşacağız. Hoş geldiniz diyerek başlayalım ve de bu enflasyon verisini değerlendirmenizi rica edelim. Özellikle nedir sizin dikkatinizi çeken? Mehmet Şimşek de hizmet tarafındaki katılık kırıldı diyor. Katılır mısınız?
1: Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle yayınlar diliyorum. Burada tabii enflasyon tarafı piyasa %2'ye yakın bir rakam bekliyordu. 1.90'dı. Bizim de beklentimiz aylık 1.85'lik bir artış yönündeydi. Bizim beklentimizin hafif altında, piyasa beklentisinin biraz daha altında gerçekleşme. Aylık %1.78 olarak gerçekleşti. Hizmet enflasyonu aylık 3.2 ile 4 üzeri, biz %4'ün üzerine gelebilir diye düşünüyorduk. Orada işte sağlık zammı vesaire gibi noktalarla birlikte 3.2 gelerek bu önemli bir aşağı bir sürpriz yaptı. Bununla birlikte tabii yukarı çeken manşet enflasyonu, beklentileri göre yukarı çeken anonsu gıda grubu oldu. Özellikle burada son 2-3 aydır taze sebze meyve grubunda gördüğümüz artışlar var. Son 2-3 ayda biraz daha dengelenmişti orası. Bu ay yeniden bir artış gördük daha doğrusu. Buradaki etkiye rağmen özellikle biraz daha

0: açıkçası hizmet enflasyonundaki daha iyi gerçekleşme ve çekirdek enflasyondaki iyileşme biraz daha dezenflasyon süreci açısından olumlu okuyoruz biz de bu veriyi. Yani hem manşetin altında gelmesi olumlu hem de hizmetin beklentilerden daha iyi gelmesi, çekirdek enflasyonun görünümünün daha olumlu olması. Bunlar veride okuduğumuz olumlu gelişmeler. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer önümüzdeki süreçte risklerde, bu jeopolitik risklerde daha anlamlı ve daha kalıcı iyileşmeler görebilirsek, buna paralel petrol fiyatlarındaki düşüşün de biraz daha hızlandığı, petrolün tekrardan 70 dolarlarda dengelendiği bir ortamda, Merkez Bankası'nın en azından ilk aşamada fonlamayı %40'dan %37'ye, yani gecelik üst bantta haftalık repo faizini, devamında da yıl sonuna kadar bir 150 bas puan bir faiz indirim alanı olacağını düşünüyoruz tabarda açısından. Enflasyon rakamının o anlamıyla olumlu geldiğini söyleyebilirim. Bugün zaten biraz daha bankacı tarafında gördüğümüz yükselişler, ki tabii burada petrol fiyatlarındaki düşüşün risklerdeki biraz o diplomasi modunun da etkisi var. Ama enflasyonun burada katkısının olduğunu altını çizelim. Keza biraz gıda perakende tarafı vesaire daha zayıf bir görünüm koyuyor. Bu da enflasyon fiyatlamasını aslında piyasalarında faiz indirim döngüsü açısından risklerin yatıştığı bir ortamda destekleyici bir veri olarak okuduğunu gösteriyor bizlere. Şu an için bu veri hani olumlu geldi diyebilirim ama tek başına yeterli değil. Çünkü küresel çaptaki belirsizliklerin de azalması gerekiyor. Yani petrolde yüksek oynaklıkla birlikte yükselişler gördüğümüz bir ortamda bizim merkez bankamızda keza küresel merkez bankaları da temkinli duruşunu biraz daha sürdürecektir. O yüzden risklerin de iyileşmesine ihtiyacımız var diye değerlendiriyoruz. Ama şunu da son olarak ekleyeyim. Eğer bu önümüzdeki hani bu yıl bitmeden en azından risklerde kalıcı bir iyileşme sağlanırsa, bir kalıcı bir anlaşma ve bölgede tekrardan barış tesis edilebilirse, 2027'nin özellikle ikinci çeyreği enflasyonda olumlu baz etkisini bu sefer göreceğimiz bir dönem olacak. O yüzden 2027'nin ikinci çeyreğinden itibaren Merkez Bankası'nın da faiz indirim alanı çok daha kuvvetli olacaktır. Yani risklerin azaldığı durumda önümüzdeki süreçte yeni risklerle karşılaşmazsak, en azından 2027'nin ilk yarısının faiz indirim anlamında daha ciddi bir alan tanıyabileceğini de düşünüyoruz. Bunun not düşmekte fayda var.
1: Evet, peki. Şimdi tabii 13 Ağustos'ta da enflasyon raporu toplantısı olacak. Orada ne beklersiniz Merkez Bankası'ndan? Yeni bir güncelleme bekliyor musunuz?
0: Yani tabii burada zaten bir güncellemeye gitmişti. Petrol tarafındaki tahminler vesaireler hani oralarda ufak güncelleme olabilir. Gıda tarafında olabilir. Hani ufak bir revize gelebilir diye düşünüyorum ben. Burada çok hani ciddi şey kadar değil. İlk gördüğümüz o petrol şoku dolayısıyla gördüğümüz kadar agresif değil. Ama bir miktar yukarı yönlü bir revize gelebileceği kanısındayım. Piyasalar burada biraz daha verecek mesajlara bakacaklar. Tabii toplantıya da nasıl bir jeopolitik küresel atmosferle gireceğimiz önemli. Yani Amerika, İran'ın işte saldırıların devam ettiği bir ortam, petrolün yükseldiği bir süreçte girersek bu toplantıya, Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreci dair verebileceği çok anlamlı bir yönlendirmedi. Yani o yüksek belirsizlik ortamında tabii zor. Ama eğer o zamana kadar diplomasi umudunun arttığı bir süreci görürsek, taraflardan işte doğrulanan açıklamalar vesairelerle teyit haber akışlarıyla, o durumda Merkez Bankası belki biraz daha ılımlı konuşabilir. Tabii ki risklere, belirsizliklere vurgu yaparak enflasyon raporuna verecek toplantının önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bu verinin ardından da piyasalar oraya biraz daha odaklanacaktır. Ama tabii ki bu risklerin azalması lazım. Yani saldırı devam ettiği bir ortamda biraz daha Merkez Bankası da temkinli duruşunu korumak zorunda kalır diye düşünüyorum. En azından önümüzdeki sürece dair verecek mesajlar neticesinde.
1: Evet, peki şimdi bugünkü BIST 100 performansına gelecek olursak eğer, ne dersiniz? Geçtiğimiz hafta aslında pek pozitif bir haftayı geride bırakmamıştık BIST 100 endeksinde. Satışların yoğun olduğu bir haftaydı. Şimdi bakıyoruz, bugün yukarı yönlü hareket var. Şimdi öncelikle ben genel BIST 100'e dair değerlendirmenizi alayım. Bugün de tabii yukarı yönlü harekette özellikle bankacılık tarafının etkili olduğunu takip ediyoruz.
0: Evet, yani kesin geçen hafta zayıf bir görünüm vardı. Burada önemli bir destek olarak izlediğimiz 13.800 bölgesinin kırılmasıyla birlikte de biraz daha teknik satışlarında tetiklendiğini gördük. Tabii bununla birlikte risklerdeki süre gelen mevcut görünüm Merkez Bankası'na dair, yani küresel çapta da faiz indirim beklentinin ötelendiği bir ortam, küresel risk iştahı anlamında da bizim endeksimiz anlamında da baskı oluşturan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bugün özellikle

0: özellikle havacılığı, havacılık tarafı biraz işte diplomasi umudunda, bankacılık tarafı da enflasyon verisinin desteğiyle pozitif fiyatlama gördüğümüz taraf. Ama endeksi baskılayan tarafa, yani bankacılıktaki, işte havacılıktaki kuvvetli performansa rağmen endeksin gösterge niteliğindeki, yani BIST 100'deki bu yatay seyirin sebebi ise burada özellikle ağırlığı yüksek olan hisselerden, hani en yüksek ağırlığa sahip Aselsan'da risklerdeki azalışa bağlı olarak bugün biraz satış görüyoruz. Keza enflasyon sonrasında, enflasyonu konuşuyorken de söyledim, gıda perakende, gıda içecek gibi biraz daha enflasyona defansif görülen, yani enflasyonda örneğin kara yönde bir sürpriz gördüğümüz zamanlarda daha pozitif ayrışan, işte BİMAŞ'tı, Migros'tu, Coca-Cola'ydı gibi hisselerde bugün satışlar var. Keza destek faktörün kendi belli bir ağırlığa ulaşmıştı malum. Orada zaten son dönemde sert düzeltmeler görüyoruz. Öncesindeki absürt yükselişlere bağlı olarak. Yani Ereğli, Demirçelik tarafı, Astor bugün özelinde biraz da endeksi aşağı çekiyor. O sebeple endekste daha yatay bir görünüm izliyoruz ama sektörel bazlı tematik fiyatlamalarında geçerliliği koruduğunu görmekteyiz. Endekste tabii BIST 100 endeksi genelinde baktığımızda kısa vadeli ortalamaların geçtiği 13.550-13.600 bölgesi üzerinde bir ilk aşamada kapanışı görmek isteriz teknik olarak. Onun da devamında 13.820 hem 100 günlük ortalamaya hem de Fibo trend dönüş çizgisine denk gelmesi dolayısıyla önemli bir seviye 13.820. İlk aşamada buraları bir geçebilmemiz lazım. Yani ilk olarak 13.550-13.600, devamında 13.820. Bunu geçersek biraz daha tekrardan tepkilerin, toparlanmaların kuvvetlendiğini bir nebze görebiliriz teknik anlamıyla. Ama bu seviyeleri geçemediğimiz takdirde endeks tarafında dalgalı seyrin devam ettiğini görebiliriz. Biraz daha tabii ki bu hususuyla önümüzdeki günlerde daha haber akışları takip edecek. Özellikle son dönemde hafta sonu ve haftanın ilk yarısı Trump'tan daha olumlu açıklamalar gelirken haftanın çarşamba gününden sonra daha sert açıklamaların geldiğini takip ediyoruz birkaç haftadır. Yani bu böyle bir döngü şeklinde devam ederse, hani burada tekrardan Trump'ın olası sert söylemleri yine bir satış getirebilir örneğin. Öyle bir durumda da 13.200, onun altında 13.000 bölgesi kısa vadeli önemli desteklerimiz. Özellikle 13.000 altındaki kapanışlar biraz daha teknik olarak satış baskısını derinleştirebilir. O hususta takip ettiğimiz kısa vadedeki en güçlü desteğimiz 13.000 bölgesinden geçiyor diyebilirim.
1: Evet, peki şimdi tabii bakıyoruz, bankacılık endeksi geçtiğimiz ayı 16.5'luk bir düşüşle kapatmış ki ana endeks %5'e yakın değer kaybederken. Şimdi tabii burada NATO zirvesi sonrası oluşan, yani pozitif bir ortam vardı ama bunun bir tık zayıflaması, tabii yine jeopolitik risklerin yükselmesi, İran ve Amerika Birleşik Devletleri gerginliğinin artması, petrol fiyatlarındaki bu dalgalı seyir ve de endekse dair malum MSCI'dan gelen açıklamalar ve bunun bakalım akabinde nasıl önlemler alınabileceği gibi konularda bu negatif seyirde etkili olmuş gibi görünüyor. Şimdi ne dersiniz, yani yılın devamında nasıl bir performans ihtimali yüksek ve nasıl bir hikaye gerekir sizce şu an?
0: Ya aslında şu an yani risklerin yatışması bile bizim için yeterli bir hikaye. Çünkü hani bir ucuzluğumuz söz konusu. Dolayısıyla da burada risklerin yatıştığı bir ortamda, hani bu gerek jeopolitik riskler, gerek işte bu MSCI tarafının biraz o belirsizliğin ortadan kalkması diyelim. Bu risklerin yatışması bizim borsa için zaten destekleyici olabilecek temel şeyleri oluşturuyor, yapıyı oluşturuyor. Çünkü bizim hatırlayacak olursak yıla iyi başlamıştık, yani Ocak ayı vesaire iyiydi, Aralık, Ocak, Şubat yine fena değildi. Ama risklerin, bu jeopolitik gelişmelerin, Amerika, işte İsrail-İran savaşı, devamlı ürünümüzün kapanması, petrol fiyatlarından küresel çaptaki enerji şoku diyelim. Tüm bunlar sadece bizim özelimizde değil, merkez bankalarının geneli özelinde faiz indirim beklentilerini rafa kaldırdı. Bilakis işte Fed tarafında faiz arttırımlarının konuşulduğu bir süreçteyiz. Beklendiği bir süreçteyiz. Bu da gelişmekte olan ülkelerin fon akımlarını da etkiliyor. Hisse piyasalarına, emtialara, genel olarak varlık fiyatlama üzerinde etkili oluyor. Baskı oluşturuyor. Tabii bu bizde de faiz indirim döngüsünü öteleyen bir durum olduğu için normal şartlarda biz kademeli faiz indirimlerinin devam ettiği bir sürece öngörüyorduk 2026 yılı için. Ama bırakın faiz indirimini, bu gelişmeler dolayısıyla biz haftalık repo'dan değil, şu an üst banttan, yani %37'den değil %40'dan fonluyor Merkez Bankası piyasası.

0: Dolayısıyla da böyle olunca bu endeks üzerine baskı oluşturdu. Üzerine gelen işte MSCI uyarıları vesaireler zaten risk algısının zayıfladığı bir ortamda da üstüne baskı oluşturdu. Haziran ayında bankacılık tarafında güçlü bir yükseliş görmüştük. Bankacılık endeksi 14.600 dip seviyesinden Mayıs sonlarına doğru gördüğü 19.000'lere kadar yükselmişti. 19.200'e kadar. Buradaki kazançların geri verildiğini görüyoruz. Bunun da sebebi yine hem zaten ikinci çeyrek finansal sonuç dönemindeyiz. Zaten bankalardan çok iyi finansallar beklenmiyordu marj anlamında. Üzerine risklerin arttığı, petrolün tekrar yükseldiği, işte faiz indirim döngüsüne dair belirsizliklerin tekrardan arttığı bir süreç bankacılığa satış getirdi. Aslında risklerin iyileştiği o süreçteki elde edilen kazanımları geri verildiği bir fiyatlamayı gördük. Önümüzdeki süreçte ne bekleniyor dersiniz? Ya açıkçası tabii ki şu ortamda Trump'ın açıklamalara bağlı bu kadar hızlı değiştiği bir ortamda tahmin yapabilmek zor. Ama yani bu risklerin sürekli hayatımızda kalmayacağı bir yerde Amerika ve İran'ın hani anlaşacağı düşüncesi piyasaların genel beklentisi. Yani bu bir ay da olur, iki ay da olur, birkaç hafta da olur. Hani onun zamanını bilmek mümkün değil ama burada işlerin tekrardan hani bu savaşın çok uzayan ve çok derinleşen bir yapıya dönüşmesi beklenmiyor. Burada anlaşmanın sağlandığı bir senaryoda biz de tekrardan borsaya yönelik ilginin de artış kaydetmesini bekliyoruz. Buna da bankacılığı, bankaların, holdinglerin, havacılık sektörünün öncülük etmesini bekleriz. O yüzden aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz şey risklerdeki kalıcı bir iyileşme. Yani böyle bir açıklamalar, iki gün sonra tersine gelen açıklamalar şeklinde bir ortam değil de gerçekten daha kalıcı bir anlaşmanın sağlandığı bir şekilde bir haber akışı, gelişme. Buna bağlı olarak da petrolün 70 dolarlar seviyesinde tekrar daha anlamlı bir şekilde dengelendiği ve Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başladığı bir ortam bizim borsa tarafında yukarı yönlü hareketleri potansiyeli arttıracak, yeterli desteği fazlasıyla sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ekstra gerek yurt içi gerek yurt dışı yeni risk başlıklarıyla karşılaşmazsak elbette.
1: Evet.
0: O yüzden bankacılık tarafı bizim model portföyümüzde var. Holdingler, havacılık, bunlar bu şekilde bir sepetin biraz da sektörel bazda dağılarak borsa tarafında da önümüzdeki süreçte daha orta uzun vadede oluşturulabileceğini, taşınabileceğini değerlendiriyoruz.
1: Evet, bu arada malum son dönemde bu halka arzları da noktasında da yatırımcı da yine borsaya fazlasıyla gelmişti. Diğer taraftan arka arkaya bir sürü gördük halka arzları ama geçtiğimiz hafta Cuma günü bir erteleme geldi halka arzlardan birine. Şimdi bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz noktayı halka arz tarafında? Yatırımcı neye dikkat etsin? Onu da sorayım.
0: Ya şöyle bir durum var şimdi. Halka arzlar noktasında tabii halka arzların olması olumlu bir gelişme. Bu hani şüphesiz ki piyasaların gelişmesi anlamında itiraz edeceğimiz bir nokta değil. Ama son dönemde çok üstte geldi. Bu da zaten risk algısının biraz daha zayıf olduğu bir ortamda borsa üzerinde ek bir satış baskısı oluşturdu diye düşünüyoruz açıkçası. O yüzden belli bir aranın verilmesi ya da hani bu tarz işte süreçlerin belki daha yıla yayılarak yapılması bu tarz özellikle risk işten zayıf olduğu dönemlerde borsa tarafındaki genel fiyatlama eğilimi açısından da daha destekleyici olabilir. Belki bu ertelemenin şeyi olur ya da belki şirket nezdindedir. Hani onun detayına tam vakıf değilim, o yüzden yanlış yönlendirmeyeyim. Halka arzlar olan ilginin tekrar arttığı bir sürece geçiyoruz. Süreçten geçiyoruz. Burada 700 binle hani 1 milyon arasında katılımların yaşandığı bir süreci takip ettik. Bunun da tabii biraz açıkçası sebebi borsa tarafında bir trend olmadığı ve genel olarak bir baskı olduğu için yatırımcılarda artık bu tarz halka arzlarda da hani yeni bir hisse işte oradan bir kazanç sağlanabilir algısının da bu sürece destekleyici bir nokta oluşturduğunu düşünüyorum ben. Bununla birlikte tabii yatırımcının dikkat etmesi gereken nokta buradaki fiyat test raporunu vesaire incelemenin de fayda var tabii ki. Aynı zamanda tabii biz açıkçası halka arzların sermaye arttırımı yoluyla ağırlıklı olarak yapılmasını tercih ederiz. Hani ortak satışı yoğun halka arzlar bizim çok hani takip ettiğimiz halka arzlar değil ya da şey değil. Çünkü ortak satışı yönü ağırlıklı ya da tamamen birini görmüyoruz. Genelde ikisi bir kullanılıyor. Ama ortak satışın daha ağırlıklı olduğu halka arzlarda şirket aslında önemli finansman kaynağından geride kalmış oluyor. Çünkü halka arzlar şirket için gerçekten uzun vadeli önemli bir finansman kaynakları. O yüzden burada bir sermaye arttırma yolunun daha ağır tercih edildiği halka arzlara daha pozitif bakıyoruz. Çünkü buradan elde edilen gelir şirketin kasasına giriyor. Dolayısıyla

0: şirket bunu işte yeni yatırımlar için, mevcut bir yatırımı tamamlamak için, satın almalar için veya borçlarını kapatmak için, ki bu da bazen gerçekten tek başına bir hikaye oluşturabiliyor. Bu tarz bir kaynak kullanabiliyor verimli bir şekilde. O yüzden bizim baktığımız noktalar bunlar. Ama yani halka arzlarını, son halka arzları incelediğimizde de bazı halka arzlarda ilk süreçlerde biraz tavan fiyatlamalar veya bazılarında daha kısa süreli tavan devamında tekrar sert düşüşler görebiliyoruz. Yani halka arzlarda ilk fiyatlamalarda biraz oynaklık yüksek seyrediyor. Yatırımcıların bu usta dikkatli olması lazım. Özellikle hani halka arzının ardından sert yükselişlerin kalıcı olmadığını da biliyoruz. Bu sadece halka arzları özel de değil. Açıkçası temel görünümün desteklemediği, temel görünümüne veya işte geleceğe dair beklentilerle açıklayamadığımız, özellikle kısa vadede sert absürt getiriler, 3 kat, 5 kat, 10 kat vesaire, bu tarz hareketler bir yerde devamında çok sert düzeltmelere yerini bırakıyor. Çünkü temelden kopuk fiyatlamalar belli bir süre devam ediyor. Er ya da geç bu tekrardan sert satışlarla karşılığını buluyor. Yani açıkçası bunun istisnasını bu zamana kadar görmedik. Yani o yüzden yatırımcıların da hisselerde alım yapıyorken, hareket ediyorken, halka arz sonrasındaki fiyatlamalarda da bunu da göz önünde bulundurmaları lazım. Yani tavan tavan giden bir halka arz ilk tavan bozduğunda fırsat verdi deyip hareket etmenin ana para kaybı yönünden de daha ciddi sonuçlar olabiliyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü halka arz zaten şirkete halka açılacağı zaman bir raporlama yapılıyor, bir değeri bulunuyor. Hadi onun üzerine bir %15, %20 halka arz sokunun iskontosu belirleniyor ama örneğin 10 liradan halka arz olduğu şirket 20 liraya gitti. Bunun temel olarak bir açıklaması yok. Yani yoksa zaten şirket 20 liradan halka arz olurdu. Bunları da gözünde bulundurmak lazım. Yani ilk aşamadaki overhead'e karşı da daha yüksek kazanç sağlayacağım derken hani bu dönemde de ana paradan da ciddi kayıplarla karşılaşmamak, bundan da korunmaya çalışmak bence gerekiyor diye düşünüyorum yatırımcı nezdinde.
1: Evet. Bu arada global tarafa geçelim. Petrolle başlayalım. Şimdi tabii bugün Trump'ın açıklaması, evet müzakereler başladı, önemliydi. Gerçi İran yalanlıyor ama sonuçta petrol fiyatlarında geri çekilmeyi yaşadık. Ne dersiniz şimdi bundan sonraki görünüm için ne beklemeliyiz petrol tarafında?
0: Açıkçası tahmin vermenin şu an en zor olduğu ve biraz da çok anlamlı olmadığı bir ürün. Çünkü tamamen Trump'ın iki dudağından çıkan cümlelere bağlı şekillenen fiyatlama görüyoruz. Açıkçası geçen hafta da aynı senaryoyu gördük. Yani pazar günü %7, %8 düşüşle başladı. Yine pazar günü Trump'tan olumlu bir açıklama vardı. Ama çarşamba günü, perşembe günü sert açıklamalar geldi. 80 dolara kadar düşen Brent petrol 88 dolardan haftayı tamamladı. Şimdi bugün de yine 83 dolarlarda. Yani o yüzden bu tamamen bu sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Diplomasi kanalı gündemde kalmaya devam ederse petrolde tabii bir kademeli olarak, tabii ki bu ilk günkü kadar belki sert şekilde devam etmez ama kademeli olarak aşağı yönlü bir fiyatlama görebiliriz. Ama Trump'ın yeniden işte İran'ı sert duracağız, işte İran şartları kabul etmiyor vesaire, pişman olacaklar gibi bir açıklaması bile petrolü yine %3, %5 yukarı çıkartabilir çok rahat. O yüzden bu sürece bağlı oynaklığın çok yüksek seyrettiği fiyatlamalardan da çok net bir şekilde gördüğümüz bir ürün. Dolayısıyla gelişmeleri izlemek gerekiyor. Yani burada herhangi bir teknik seviyenin vesairenin şu an bir anlamı bulunmuyor. Gelişmelere bağlı şekillenen bir fiyatlama göreceğiz. Riskler yatışmaya devam eder. Diplomasi kanalı gündemde kalmaya devam ederse aşağı yönlü. Ama risklerin tekrar arttığı bir süreçte, saldırıların vesaire tekrar başladığı bir süreçte yeniden sert yükselişleri göreceğimiz bir ürün olarak izliyoruz diyeyim.
1: Evet, peki altınla devam edelim. Altın tarafında da 4 aydır devam eden düşüş serisine son verilerek Temmuz ayı hafif de olsa bir yükselişle tamamlanmıştı. Şimdi bugün de hafif de olsa bir toparlama var yine. Ne dersiniz altın fiyatlarına dair, ne diyelim? Şimdi UBS demiş ki ons altının Haziran 2027'de 5200 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyoruz. Tabii bu tahminler hep değişiyor ama sizin tahminler ne yönde?
0: Ya açıkçası yani şunu söyleyeyim, hemen bir yıllık vadede %28'lik bir yükseliş potansiyeli vermiş ki hani bu senenin başında alan bir yatırımcı için aslında bir senelik vadede kazanç öngörmüyoruz diyor. Kayıpların geri alınması anlamında konuşuyorum. Tabii ki bu tahminler hızlı değişebiliyor. Hani bu şu an verilen tahminlere bakarak böyle olacak değil. Ancak altın ve emtia yatırımcısının takip etmesi gereken en temel faktör, Merkez Bankası'na yönelik beklentiler ne yönde şekilleniyor ve küresel tahvil faizleri ne yönde ilerliyor. Çünkü petrolün vesairenin

0: düşmesi tek başına yeterli değil. Bunu Haziran ayında gördük. Çünkü mutabakat haberiyle birlikte petrol 70 dolara kadar düştü Temmuz başına kadar. Savaş öncesi seviyelere geldi. Ama altında anlamlı bir toparlanma görmedik. Çünkü petrol düşse de merkez bankalarının temkinli duruşunu koruyacağı ve hatta işte faiz arttırımlarını gündeme alabileceğine dair beklentiler ya da endişeler diyelim gündemde kalmaya devam ediyor. Emtialar faiz döngüsüne çok hassas ürünler. Yani küresel varlıklarda keza böyle. O yüzden bu döngü, bu beklentiler kırılmadığı müddetçe altın tarafındaki yükselişlerin sınırlı toparlanmalar mahiyetinde kalması daha olası. O nedenle de burada emtialara yeni yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların belki de burada aceleci olmadan Fed başta olmak üzere merkez bankalarına dair beklentileri izlemeleri lazım. Burada faiz arttırım beklentileri yerine tekrardan faiz indirim beklentilerine doğru bırakmaya başladığı esnada altında toparlanmanın daha anlamlı ve daha kuvvetli olmasını bekleriz. Ama bu değişim olmadığı sürece de altın tarafındaki yükselişler yeniden satışlarla karşılanmaya devam edilebilir. O yüzden şu an için mevcut tabloda kısa vadede altın tarafında daha temkinli bir duruş ortaya koyuyoruz. Yani portföyü dengelemek için %500 taşınabilir, daha uzun vadelidir. Yani o ayrı ama şu an için portföylerde ağırlığının düşük durmasının daha faydalı olduğu düşüncesindeyiz. Önümüzdeki dönemde ki bu yani şu an hala daha Kevin Warsh'un yarattığı kafa karışıklığına rağmen piyasalar bu yıl bitene kadar bir faiz arttırımı hatta 2027'de ek bir faiz arttırımı daha fiyatlamaya devam ediyor Fed'e yönelik. Ki borçun geleceğe dair yönlendirme vermekten kaçındıkça da tahvil faizlerinde bu durumun Amerika'da yukarı yönlü baskı oluşturduğunu özellikle uzun vadelilerde görüyoruz. O yüzden hani burayı da izlemek gerekiyor. Şu anki ortam altın için baskı oluşturmaya devam ediyor. Yani şu an destekleyici bir veriden bahsetmek zor. Ama tabii ki jeopolitik gelişmeler kadar verileri de izleyeceğiz. Amerika'da enflasyon ve istihdam verileri de önemli. Yani riskler biraz yetişir üstüne birkaç ay zayıf bir istihdam verisi görürsek bu Fed'e yönelik faiz arttırım beklentini geri çekeceği için altında anlamlı toparlanmalar getirebilir. Yani tamamen olay jeopolitik gelişmelerin ve Amerika'daki veri akışlarının Fed'e yönelik faiz beklentisi nasıl şekillendireceği olay bundan geçiyor. Beklem çok basit aslında. Bu cuma günü de bu hafta Amerika'da tarım dışı istihdam var. Orayı izliyor olacağız. Eğer veri zayıf gelirse bu altın tarafında biraz daha en azından bir 4150-4250 bölgesini test ettirebilir. Güçlü bir veri ise 4000 doların tekrar altına sarkabilir. O durumda olsa altın diye düşünüyorum.
1: Evet, Temmuz'da bu arada 83 bin kişilik bir beklenti var ve işsizlik oranında 4.3 seviyesinde kalması bekleniyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafında sizin de biraz ifade ettiğiniz gibi hani girişte FED tam gerekli rehberliği sunamıyor gibi bir görüntü var tabii şu anda. Sözlü yönlendirmeyi de yapmayacakları için ama mesajlar Şahin geliyor ve de orada da özellikle teknoloji hisselerindeki sert dalgalanmalar geçtiğimiz hafta yine dikkat çekiciydi. Bunun tabii biz Asya'ya yansımalarını da takip ettik. Güney Kore borsasında özellikle çok dalgalı hareketler vardı diyelim. Yüksek dalga boyu vardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki bu yapay zekaya ilişkin her ne kadar bilançolar güçlü gelse de şirketlerin tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü burada tabii konu önümüzdeki dönem yapacakları yatırımlar ve nakit akışı acaba buna yeterli olacak mı? Ne dersiniz? Orada bir risk görüyor musunuz?
0: Yani tabii ki var. Yani sonuçta ciddi bir harcama var. Bunun karşılığı ne kadar alınabilir? Bunu zaman gösterecek. Yani bu tarafta zaten daha alınmışsanız, daha olumluysanız teknoloji hisselerine yatırım yapıyorsunuz, değilseniz de satıyorsunuz. Yani artık bu yani bilinebilecek bir şeyden ziyade alınan bir risk. Yani tabii ki teknoloji gelişiyor. Bu alanlardaki gelişmeler karlı alanlar. Ama çok ciddi harcamalar görüyoruz. Yani keza Amerika borsalarında ki bu özellikle Güney Kore'de yansıdı. Teknoloji hisseleri üzerinden ama son dönemde gördüğümüz düşüşler de geçen hafta ortasına kadar orada biraz perşembe günü gelen finansallar vesaire biraz toparladık. Düşüşlerin ardından biraz tepki de geldi ama son 2-3 haftalık dilime baktığımızda özellikle teknoloji hisselerine gelen satışların burada Amerika borsalarının ve küresel risk iştahında baskıladığını görüyoruz. Çünkü bu hisselerin büyüklükleri gerçekten yani çok ciddi seviyelerde. Dolayısıyla bu hisselerde de sert düşüşler olduğu zaman bu Amerika borsalarında küresel piyasaları da etkiliyor. O nedenle yakından takip ettiğimiz bir konu. Ama yani finansallarda şirketlerin gelirleri, karları iyi geliyor olsa da bu hususta özellikle ciddi harcamalar görüyoruz. Bu alana yönelik ciddi yatırımlar görüyoruz. Ciddi mali harcamalar da burada. Biraz daha kırılganlık riski veya işte bu yüksek harcamaların karşılığı alınabilecek mi, alırsa ne kadar da alacak gibi soru işaretini oluşturuyor. Son 2-3 haftadır gördüğümüz satışlar buydu zaten. Ama bunu zaman gösterecek. Yani burada bazı şirketler daha başarılı olacak, bazıları daha başarısız olacak tabii ki, bu kaçınılmaz. Ama bu alana yönelik ilgi var genel anlamıyla. Zaman zaman bu tarz düzeltmeler görüyoruz ama tamamen hani bir balon patladı diyebileceğimiz boyut yok. Riskler var, evet, değerlemeler vesaireler oldukça yüksek. Ama işte bunun son karşılığındaki alımlar son yıllarda ya da alınmaya devam edecek ya da bir yerde bu tren yerini daha temkinli bir duruşa bırakacak. Bunu da izliyor ve görüyor olacağız. FED konusunda da hani şahin duruş, şahin mesajlar, FED üyelerinden daha şahin mesajlar geliyor ama Kevin Warsh tam olarak onu verebiliyor mu emin değilim. Yani o konuda da biraz kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. Evet, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını söylüyor ama işte enflasyon yükseliş devam ederse faiz aracını kullanmayı düşünebiliriz diyor. Bu biraz daha kaçamak bir cevap gibi. Üstüne piyasaların tahvil faizindeki yükselişte o sıklaştırmayı zaten yaptığını söylüyor devamında. Yani bunlar kafa karıştırıyor. Fed'in sözlü yönlendirme aslında bu zaman çok uzun zamandır kullandığı güçlü bir iletişim ve bir silah da aslında. Piyasaları yönlendirme hazırlama anlamında önemli bir para politikası aracıydı bence, daha doğru ifadeyle. Bundan vazgeçilmesi ne kadar doğru emin değilim. Ama piyasalar için şu an biraz daha kafa karışıklığı var. O yüzden verilere bağlı da tepkiler daha fazla olabilir. Fed'de bir guidance vermediği için, anlamlı bir guidance şu an. Piyasalar biraz daha verilere bağlı olarak kendi çıkarımlarını yapıp ona göre bir fiyatlama eğilimine girecekler. Bu da piyasalardaki oynaklığın önümüzdeki süreçte artma riskini gündeme getiriyor, arttırıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Onur Can Bal. Size de kolaylıklar diliyoruz. İyi haftalar, görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrar ben.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Devam edeceğiz sohbetimize piyasalara, ekonomiye dair.

0: Ve Doktor Deniz İstikbal bizimle birlikte, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bugünün malum gündemi bir içeride aldığımız ihracat verisi ve enflasyon. İçerideki iki önemli gündem maddemiz. Şimdi önce enflasyon tarafıyla başlayalım. Beklentilerin bir tık altı gelen bir veri. Dezenflasyon süreci devam ediyor diyor Mehmet Şimşek. Hizmetteki katılık kırılmış gözüküyor diyor. Şimdi sizin buradaki tespitleriniz ne yönde? Alt kalemlere baktığımızda nasıl bir manzara var sizce?
1: Tabii enflasyon, aylık enflasyon rakamı beklentilerin altında geldi. Bu bizim açımızdan sevindirici bir aslında gösterge. Yani yıllık enflasyon rakamlarında, aylık enflasyon rakamlarında biraz daha göstergelerin düzeldiği bir sürece doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Bu da önemli. Nedir? Bu da kritiktir. Yani %2'ye yakın bir enflasyon bekleniyordu. %1.7'lik bir enflasyon aşağı yukarı geldi ve %31'lere gerileyen bir enflasyonumuz var. Tabii ki temel hedef enflasyonu kalıcı şekilde aylık bazda %1'in altına çekmek ve tek haneli enflasyonu tam anlamıyla işlevsel hale getirmek. Bu bizim açımızdan önemli. Tabii sadece enflasyon verisi tek başına bir şey ifade etmiyor.

0: Birazdan devam edeceğiz. Doktor Deniz İstikbal'le sohbetimize. Temmuz ayı enflasyonunu konuşuyorduk. Enflasyonun piyasalara yansımalarını FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bilal Bağış değerlendirdi Apara'ya.
1: Arz yönlü riskler hala enflasyon üzerinde belirleyici, etkili. Stabil emtia fiyatları, enerji fiyatları. Enerji fiyatlarında tabii oynaklık çok yüksek jeopolitik riskler kaynaklı olarak. Ancak enflasyonda bir bütün olarak da bu yapışkanlık bir süredir devam ediyor. Yüksek seyir devam ediyor ve enflasyon gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yüksek enflasyon ve yüksek faizler yeni dönemin önemli gündemi olmaya devam ediyor. Bu arz yönlü riskler önümüzdeki dönemler maliyet kaynaklı riskler azaldıkça enflasyonda gerileme trendi de devam edecek kanaatinde. Enflasyon verisi de kısmen piyasa beklentisinin de altında pozitif bir veri olarak açıklanmış oldu. Evet, özellikle tabii borsalar açısından sadece Türkiye'nin de tabii küresel diğer majör merkez bankalarının da enflasyon ile ilgili pozitif veriler geldikçe önümüzdeki dönemlere ilişkin faiz patikası açısından yeni konumlanması ya da enflasyon verileri geriledikçe parasal genişleme ya da sıkı duruştan uzaklaşma ihtimali arttıkça bu hiç şüphesiz tabii piyasalar için pozitif bir veri olacak. Piyasaya, borsaya pozitif yansımaları önümüzdeki dönemler muhtemelen daha fazla konuşulacaktır. Sadece tabii borsa açısından değil, altın gibi farklı emtialara hatta gümüşe de pozitif yansımaları söz konusu olabilir. Hem faiz mevzusu üzerinden hem tabii düşük faizlerin reel ekonomi üretim açısından da ne ifade ettiği burada önemli. Tabii ekonomik aktivitedeki artış da özellikle gümüş gibi farklı emtialarda talep artışı getirir. Orada da bir fiyat hareketliliği getirebilir. Dolayısıyla piyasaya enflasyon geriledikçe bunun pozitif yansımaları önümüzdeki dönemler daha fazla gözlenecek kanaatindeyim. Bu biraz da tabii önümüzdeki dönemler jeopolitik riskler, AI gibi farklı faktörler bunların önümüzdeki dönem getireceği ile ilgili hizmet enflasyonu, işte restoran, otel tarafındaki fiyatlar bunlar tabii uzun bir dönemdir açıkçası. Buradaki yapışkanlık önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Diğer taraftan tabii pandemi süreci sonrası jeopolitik risklerle birlikte özellikle tabii küresel ticaret açısından sigortalama maliyetleri, taşımacılık, buradaki dinamik fiyatlandırma modeli de çok konuşuluyor malum. Belirsizlik ortamı, aşırı fiyat oynaklıkları, fiyat volatilitesi bütün küresel ekonomi için aslında önemli bir risk olmaya devam ediyor. Tabii Türkiye gibi ekonomilerde bundan negatif etkileniyorlar. Bu da tabii sıkı duruşa rağmen hala enflasyonda bir yapışkanlık, yüksek seyir getiriyor ne yazık ki.
0: Devam ediyoruz sohbetimize. Doktor Deniz İstikbal'le Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Şimdi enflasyon tarafında kalmıştık. Sizin tespitler dedik. Alt kalemlerde ne dikkatinizi çekti dedik. Buyurun devam edelim.
2: Tabii önemli olan burada kalıcı şekilde gıda enflasyonu ve kira meselesi, yani konut meselesini de halledebilmek. Aylık enflasyon rakamları %1'e yaklaştıkça biz de büyük ihtimal buralarda biraz daha iyileşme göreceğiz. Tabii ki hizmet enflasyonu tarafında katılığında kırıldığı görülüyor. Bu kırılma büyük ihtimal devam edecek. Ama şöyle bir realite, şöyle bir gerçek var. Hala global meseleler Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine ciddi anlamda katkı sağlayacak düzeyde şahsi kanaat değil. İran ve ABD meselesi yanı başımızda devam edecek büyük ihtimal. Körfez ülkelerinin İran'a karşı yaklaşımı da belli. İşte enerji fiyatlarının geldiği nokta ve önümüzdeki aylarda bunun gidebileceği noktalar da belli. Bu yüzden çok iyimser olmamakla birlikte aylık enflasyon rakamlarında iyileşme büyük ihtimal devam edecek ama kalıcı şekilde öncelikle %1'in altına düşmesi ve orada tek haneye doğru bize destek sunması lazım diyelim.
0: Evet, peki nedir sizin beklentiniz? Şimdi Temmuz enflasyonu da beklentinin altında aldık. Yıl sonu için nedir sizce gerçekleşebilecek rakam?
2: Tabii iyimser bir tahminim var.

0: onu buradan ifade edeyim. İyimser tahminim %26, %27. Kötümser tahminim ise %29 seviyesinde bir sene sonu enflasyonla karşı karşıya kalmamız. Tabii bu kişiye göre ya da sizin hangi sektörde olduğunuza göre değişmekle birlikte herkesin farklı bir enflasyon hissetme derecesi var diyelim. Hizmet sektörü farklı, tarım sektörü farklı, üretici farklı, tüketici farklı. Biz tabii ki tüketici enflasyonunu konuşuyoruz. O %26'lara doğru yakınsarsa, gelirse benim açımdan başarılı bir yılı kapatmış oluruz. Bu kadar global çatışma ve istikrarsızlığa rağmen. Tabii şöyle bir realite, şöyle bir gerçek de var. Uzun yıllardır Türkiye enflasyonla mücadele ediyor. Fiyatlarda da belli bir katılık var. Bu katılığı kırmak da işin açıkçası kolay değil. Çünkü çift haneli enflasyon rakamlarını 2020'nin sonundan itibaren Türkiye tecrübe ediyor. Bu belli bir seviyelerde artı, belli seviyelerde azaldı ama orada fiyat istikrarının sağlanması için de bizim sene sonu enflasyonda %20'leri ardından tek haneyi görüyor olmamız lazım.
1: Evet. Peki şimdi 13 Ağustos'taki enflasyon raporu toplantısından ne beklersiniz Merkez Bankası'ndan?
0: Merkez Bankası biraz daha piyasa beklentilerine yakınsayacak bir enflasyon tahmini ortaya koyabilir. Belki değiştirmeyebilir. Onun tabii ki kendi izlediği bazı veriler var. O veriler üzerinden hareket ediyor. Tabii o veriler biraz daha ortaya çıktıkça, enflasyondaki bu katılık kırıldıkça onların da enflasyonla mücadelede eli biraz daha güçlenecek diye düşünüyorum. Ama şu bir realite, şu bir gerçek. Merkez Bankası rezervlerinde ciddi bir yükseliş gördük. Biz son zamanlarda özellikle bu hem global meselelerde hem iç meselelerdeki krizlere rağmen Merkez Bankası bu rezerv yönetiminde çok ciddi bir başarı gösterdi. Benzerinin enflasyonla mücadele sürecinde de katkı sunacağını şahsen düşünüyorum. İlerleyen vakitlerde biraz daha enflasyonda iyi bir ivme yakalayacağız diye tahmin ediyorum şaşırsız.
1: Evet. Peki bu verinin ardından yine faiz tarafında ne beklersiniz yıl sonu için? Bir indirim alanı oluştu mu sizce?
0: Tabii Merkez Bankası'nın politika faizinde ciddi bir indirim alanı var. Onu buradan ifade edeyim. Bu indirim alanı ilerleyen vakitlerde Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimine de alan açacaktır. Çünkü %31'lik bir enflasyonumuz, %37'lik bir politika faizimiz. Birleşik faize vurduğumuzda zaten %40'ın üzerinde bir faiz. Yani reel faiz %10'a yakın, %10'un biraz üzerinde reel faiz vermiş oluyorsunuz. Bu kadar büyük bir reel faize bence şu an gerek yok. Zaten dövizde ya da farklı yatırım araçlarına çok böyle maşhur bir ivme olduğunu da görmüyoruz. TL mevduatlar ve mevduat oranları çok ciddi. TL mevduat oranları çok ciddi şekilde yüksek. TL'ye olan ilgi de var. Çünkü getirisi enflasyona karşı hala en iyi getirilerden biri. Şimdi böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın elindeki imkan biraz daha fazla, alan daha fazla. Şimdi biraz temkinli davranıyor. Onu da anlamlandırabiliyorum. Bu hem İran meselesi hem Körfez'de yaşanabilecek ya da enerjide yeni bir şokla alakalı bu krizi elimine etmek ediyor fiyatlara yansımaması için ama elinde faizi indirebilecek. Özellikle sene sonuna doğru biraz daha elini aslında ciddi anlamda faiz indirebilecek bir alan var Merkez Bankası'nın ki bunu da indirmesi lazım ki sanayi tarafında, imalat sanayi tarafında, reel sektör tarafında biraz daha iyi bir pozisyon yakalayalım.
1: Evet. Peki şimdi tabii yine konuştuğumuz konulardan biri malum tabii sanayide çarkların daha iyi dönebilmesi için faiz indirimlerine tüm dünyada ihtiyaç var. Yani tüm dünyanın aslında bir konusu bu. Hani bir taraftan tabii içeride bizim NATO zirvesi sonrası oluşmuş pozitif havanın biraz zayıflaması. Diğer taraftan işte bu endekse dair yorumlar MSCI'dan gelen ve özellikle tabii en büyük konu jeopolitik risk ve bunun da bu gerginliğin de hala yatışmamış olması. Bunlar tabii Merkez Bankası'nın elini bağlayan unsurlar. Ne dersiniz? Şimdi tabii bu sanayi tarafında bu yüksek faizler noktasında çarkların daha iyi dönebilmesi için kime ne görev düşüyor sizce?
0: Tabii burada bizim sanayimiz ki dünyanın en büyük işte 12. 13. sanayisidir. Dünyanın en büyük sanayi ihracatçılarından birine sahibiz. Türk sanayisi farklı sektörlerde ve alt sektörlerde dünya devleriyle yarışabilen bir sanayi. Onu buradan ifade edeyim. Yani dünyanın 12. büyük sanayisinden söz ediyorsunuz. Tabii ki bu faiz meselesi ya da yüksek enflasyon meselesi, reel ücretlerin geldiği nokta, işte TL kurunun reel değerlenme sürecinin devam ediyor olması tabii onları da zorluyor. Çünkü finansa erişimin, yani finansmana erişimin ciddi bir sorun olduğu, finansmana eriştirildiğinde bile maliyetinin çok yüksek olduğu bir ortamda çarkları çevirmek de zor işin açıkçası. Bu çarkların çevrilmesinin tamamlanması ya da normalleşmesi için enflasyonun düşmesi gerekiyor. Enflasyonun düşüşü ardından faizlerin düşüşünü getirecek. Faizlerin düşüşüyle birlikte artık da fiyat istikrarına doğru giden yol, kapı aralacak ve dezenflasyon süreci güçlenecek, kuvvetlenecek. Şimdi böyle bir senaryo içerisinde bizim sanayimizin ya da reel sektörün beklentilerinin de düzeliği olması davranışı üzere bilsin ve sanayimiz için belli bir alan açılsın. Çünkü şöyle bir realite, şöyle bir gerçek var. Avrupa Birliği bu enerji meselesi nedeniyle ya da enerji fiyatları meselesi nedeniyle orada da biliyorsunuz enflasyonun yükseldiği bir döneme denk geldik. İşte talebin daraldığı, ekonomik büyümenin yavaşladığı bir döneme geldik ki bizim sanayimizin en büyük ihracat kapısı Avrupa'dır. Orada da biraz işlerin düzeliyor olması lazım. Yani sadece Türkiye'deki faiz meselesi değil, global ortamın ve Avrupa Birliği'ndeki sürecin pozitife dönüyor olması lazım ki bizim kendi reel sektörümüz ve Türk sanayisi için biraz daha olumlu konuşabilirim.
1: Evet, bu arada ihracat rakamlarını da aldık bugün. Temmuz ayı ihracatında da 3 ayrı rekor var. En yüksek Temmuz ayı ihracatına imza atılmış. Yıllık ihracat ve hizmet ihracatında tüm zamanların en yüksek rekoru aynı zamanda. Şimdi tabii ihracat noktasında da önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izlenmesi gerekir sizce?
0: Tabii biliyorsunuz Türkiye ihracat merkezli bir ekonomi politikası benimsedi. Bu 2021'in sonundan ya da salgın sonrasından sonra ciddi bir ivme kazandı. İşte 2021'de ilk defa küresel ihracatın %1'inin elde eden, birini yapabilen bir Türkiye ekonomisi vardı. Günümüzde ise biz bunun %1.5'a ilerleyen ve orta vadede 2-2.5'a çıkarmak istiyoruz tabii ki. Bu önemli, önemli bir realite. Ve Temmuz ayı ihracat rakamları büyük ihtimal genel seviyedeki o mevcut ihracattaki artış seviyesinden etkilendi diye düşünüyorum. Ama şöyle bir handikapımız var. Bu erkene çekilmiş bir talep beklenti de olabilir. Ama hem Avrupa'da hem işte bu küresel ticaret savaşlarında ya da ne bileyim Fed'in faiz arttırım sürecinde Körfez'deki meselelerinin ciddi anlamda düzeliyor olması lazım ki biz Türkiye'nin ihracatında daha ciddi bir sıçrama yakalayalım ki aylık bazda en yüksek ihracat rakamlarından birine ulaştık ama cari açığın normalleşmesi ve dış ticaret açığının da bu hem enerji fiyatları üzerinden hem de farklı bir opsiyon üzerinden zarar görmemesi için bu olayların, olguların düzelmesi lazım. Ki Türkiye ihracatta yeni bir rekora imza atabilsin diyelim.
1: Evet. Peki şimdi bu arada yurt dışı cepheye de bir değerlendirme alalım sizden. Çünkü malum geçtiğimiz hafta işte FED, bu yapay zeka şirketlerinin ve aynı zamanda teknoloji şirketlerinin bilançoları, işte özellikle bu yapay zeka tarafındaki soru işaretlerinin artması yatırımlara dair, FED'den tam böyle gerekli rehberliği alamıyoruz diyen bir piyasa, işte bu faizlerin uzun vadeli özellikle 30 yıllıklarda 19 yılı en yüksek seviyesine ulaşmış olması Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu arada Amerika'nın kamu borcunun da ilk kez 40 trilyon doları aşmış olduğunu da ifade edelim. Ne dersiniz? O FED'in görünümü bize önümüzdeki dönem için ne söylüyor?
0: Tabii biraz siyasi meselelerle alakalı. Biliyorsunuz FED siyaseten karar vermez ama özellikle Trump yönetiminin FED'e olan yaklaşımı, yani faizleri indirin, faizler çok yüksek, işte enflasyon yüksek, faiz yüksek, bizim borç yükümüz yüksek, faiz ödemeleri yüksek. Bu nedenle faizlerin inmesi gerekir ve işte ekonominin büyümesi, istihdamın artması gerekir diyor Trump ve bu alanda da yeni FED başkanına ciddi bir aslında kapı aralıyor, ön yapıyor. yapıyor, baskı yapıyor diyebiliriz ama şöyle bir olgu var. FED tabii ki piyasa göstergelerini okuyarak faiz kararı verecek. Bu da Körfez meselesini önemli hale getiriyor. Enerji fiyatlarını önemli hale getiriyor. FED'in politika araçlarını kullanmada etkin olabileceği anlamı taşıyor. Şimdi FED küresel meseleler bu kadar reel olarak karışık bir haldeyken, belirsizlik artmış iken, işte ekonomi özellikle Avrupa tarafında yavaşlama eğilimi gösteriyorken, ticaret savaşları bu denli devam ediyor iken, FED'in belli bir alanda bu krizleri elimine

0: edebilmek için özellikle işte Eylül ayında belki faiz artırımına girmesi gerekir deniyor. Bu benim açımdan bir iyi bir senaryo, ama tabii ki Fed bunda ısrar eder ve işte faizi artırması ise farklı bir senaryoyu konuşmak lazım. Ama biz şunu görmeyeceğiz. Eskiden daha açık, daha net bir iletişim stratejisi benimsemiş bir Fed vardı karşımızda. Çünkü biraz yönetim kurumsallık açısından Trump'a karşı daha iyi durabilen bir Fed yönetimi vardı. Şimdi ise biraz yönetim değişti işin açıkçası. Şimdi ilerleyen vakitlerde biraz daha aslında özellikle seçimler var biliyorsunuz Kasım ayında. Oraya daha biraz daha odaklı bir Fed görebiliriz. Biraz piyasayı izleyecekler ama biz eski Fed'in, yani bir dönem önceki Fed'in yapmış olduğu açık net o faiz stratejisini ya da işte açık iletişimini görmeyeceğiz. Biraz daha belirsiz bir Fed yönetimi, Fed karar alma mekanizması göreceğiz diye düşünüyorum işin açıkçası.
1: Evet, son bir dakikamızmış. Orada da sizden Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın yine ortak müdahale noktasında 2011'den beri ilk kez koordineli döviz müdahalesi gerçekleşmiş oldu. Bununla ilgili yorumunuzu rica edeceğim. Neden önemli?
0: Tabii salgınından itibaren Fed bazı ülkelere biliyorsunuz döviz aracılığıyla, yani dolar üzerinden müdahale etme ile alakalı farklı kanallar açmıştı. Bu Japonya'da tabii daha eskiye dayanan bir olgu. Çünkü Japonya ile ABD arasındaki ilişkiler, ki Merkez Bankası arasındaki ilişkiler daha kuvvetli, daha güçlü. Yani tabii hem Japon ekonomisi için önemli, hem ABD'nin ilerleyen vakitlerde Asya'da ya da Çin'le rekabet ortamı ortaya çıktığında başvuracağı yegane ortak. Şimdi böyle bir ortağın özellikle para biliminde meydana gelebilecek aşırı değer kaybı aslında hem Japon ekonomisini etkileyecek, hem de dolaylı olarak ABD ekonomisini etkileyecek. Çünkü Japonya dünyanın en büyük ihracatçılarından biri biliyorsunuz. Şimdi yen ciddi anlamda işte tarihi düşük seviyelere gelmişti. Şimdi çok ucuz bir yen, yani Japon yeni, Japonya'nın ihracatına ciddi bir etki kapasitesi oluşturabilecek bir olgu. Şimdi bu hem ABD'yi zora sokar, hem ABD'nin müttefiklerini zora sokacak bir olgu. O yüzden ne güçlü bir yeni tercih ederler, ne çok zayıf bir Japon yenini tercih ederler. O yüzden doğru bir adım olmuş. Ama evet, Japon Merkez Bankası çok uzun dönemdir yene müdahale ediyor ama çok da başarılı olmuş değil.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Deniz İstikbal. İyi haftalar size de. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Efendim, burada kapatıyoruz piyasa gündemini. 16'da yine birlikteyiz. Görüşmek üzere.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağpara, X, Ağpara TV, Facebook Ağpara, Instagram Ağpara, YouTube Ağpara.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
2: Sunalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
2: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İşrep'im yapar.
1: Harika.
3: İş Bankası.
4: Tatlı yiyelim.
5: Tatlı konuşalım.
4: Nesildi festi?
6: Enfesti. Bana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: Mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
2: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 33, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 31, Sivas 33 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Muğla 36, Aydın 41, Manisa 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 37 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: kavurması 255 lira. Padelle çikolatalı gofret 9 lira 75 kuruş.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Mutlu günler efendim, iyi haftalar, yeni bir ayın ilk haftası ve Ağustos ayında da yine hareketli bir başlangıç yaptık. Oldukça önemli verilerin açıklandığı bir günü yaşıyoruz ve tabii küresel piyasalarda da yine bir Amerika-İran barışı sinyalleri başladı. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl olacak? Yine bu belirsiz hava bir iyimserliğe dönüşür mü? Yoksa yine bu heyecan da kursaklarda mı kalır? Bakalım göreceğiz. Ama öncelikle bu haftanın ilk paranın yönü programında bakalım özetlerde neler var, bugüne nasıl başladık ve nasıl devam ediyoruz. Piyasalarda yeniden müzakere iyimserliği başladı. Az önce de söylediğimiz gibi Amerikan Başkanı Donald Trump, İran ve Orta Doğu güçlerinin Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İran'a yönelik yeni saldırıları erteledi ve müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. Yeniden barış umudu piyasaları iyimser bir havaya soktu. Petrol fiyatlarında düşüş var, tahvillerde değer kazancı var. Az sonra bakacağız. Temmuz enflasyonu ise %1.78'lik artışla geldi. Türkiye İstatistik Kurumu bugün rakamları açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık %1.78 artarken yıllık bazda bakıldığında %31.75'e gerilediğini görüyoruz. Bu arada üretici fiyatları da Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.52, yıllık ise %27.83 arttı. Veriler aylık bazda en yüksek artışın sağlık grubunda olduğuna işaret etti. Enflasyon mücadelesi kararlı politikalarla sürüyor. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söylüyor. Değerlendirmesinde uyguladığımız kararlı ve bütüncül politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi Yılmaz. Zorluklara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Bu sözlerse Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e ait. Şimşek, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0.4 puan gerileyerek %31.8 gerçekleşti. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan olarak azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrar hedefimizden taviz vermiyoruz dedi Şimşek. İhracatta tüm zamanların Temmuz rekoru kırıldı. Temmuz ihracatı %2.9 artarak 25.6 milyar dolarla tarihi rekora ulaştı. Detaylarına az sonra bakacağız. Bu arada Japon yönüne ortak müdahale geldi. Amerika'nın Hazine Bakanı Scott Bessent, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini, gerekmesi halinde ilave ortak piyasa müdahalelerinin yapılabileceğini belirtti. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST yüzde %0.2'lik düşüş var. 13.429 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. BIST Banka'da %3'ün aşkın prim var. BIST Sanayi'de %0.85'lik düşüş var. BIST Turizm'de %0.3'lük yükseliş. Yine BIST Gayrimenkul'de de %0.2'lik yükseliş takip ediyoruz. BIST Spor'da ve BIST Teknoloji'de ise yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Sigorta'da yatay negatif seyir var. BIST Kimya'da %0.5'lik düşüşü takip ediyoruz. BIST İnşaat'ta %0.6'lık düşüş var. BIST Gıda'da %1.6'lık düşüşü takip ediyoruz. BIST Madencilik'te %1'e yaklaşan prim var. BIST Bilişim'de de yine yatay pozitif seyir devam ediyor şu an itibariyle. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler Odin Solutions, Europower, Tekben Holding, Akbank ve Girişim Elektrik. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Efor Yatırım, Şekerbank, Destek Finans, Aksa Enerji ve Ereğli Demir Çelik olarak sıralanıyor. Altının ons fiyatına baktığımızda %0.5'lik yükseliş var. 4061 dolardan işlem görüyor. Petrol tarafına baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolde 79 doların hemen üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. %6.2'lik düşüş var. Brent petrolde de yine %5.5'luk kaybı görüyoruz. 83 doların hemen üzerinde fiyatlaması var. Evet, günün önemli haberlerinden birisiydi. Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracatta tüm zamanların Temmuz rekoru kırıldı. Temmuz ihracatı %2.9 artarak 25.6 milyar dolarla tarihi rekora ulaşmış oldu. Yıllıklandırılmış ihracat 278.6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Temmuz ithalatı %5.2 artışla 33 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 7.3 milyar dolar olarak kaydedildi. Hizmet ihracatında Temmuz'da 122.6 milyar dolar, yıllıklandırılmış 401.1 milyar dolarla rekor kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 rekor birden kırdık dedi. Temmuz ayında Ocak-Temmuz döneminde ihracat %3.4 artışla 161.6 milyar dolara ulaşmış oldu. Bu Temmuz rakamıyla birlikte ilk 7 ayda dış ticaret açığı %8.2 artışla 60.5 milyar dolar oldu. Evet, bu önemli rakamların bir başka önemli rakamsa bugün yine az önce de bahsettiğimiz gibi Temmuz ayı enflasyon rakamıydı. %1.78'lik yükseliş var aylık olarak ama yıllık olarak %31.75'e gerilediğini söylemiş olalım.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
2: Üçüncü enflasyon raporunda da artık görece daha sınırlı düzeltmeler söz konusu olabilir önümüzdeki 1-2 haftada. Arz yönlü riskler hala enflasyon üzerinde belirleyici, etkili.
1: Temmuz ayında fiyat artışlarında öne çıkan başlıkların başında konut geldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %40,32'ye ulaştı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %37,53 olurken ulaştırma grubunda artış %30,83 olarak hesaplandı.
3: Çekirdek tarafta beklentilerden oldukça iyi gelen bir durum söz konusu. Ama gıda böyle beklenti üzerinde geldiği için manşet rakam gene de beklentinin bir miktar altında gelmiş. Bu yani aslında pozitif okunabilecek bir veri diyebiliriz. Çekirdek tarafı, en azından çekirdek tarafının beklentilerinin altında gelmiş olması.
1: Aylık bazda ise en yüksek katkıyı ulaştırma grubu yaptı. Ulaştırma fiyatları Temmuz ayında %2,59 artarken konut grubundaki artış %2,25, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış %1,61 oldu.
0: Efendim tabii bir yandan az önce de bahsettiğimiz gibi jeopolitik olarak belirsizliklerin olduğu bir dönem. Bir yandan içeride enflasyonla mücadele. Acaba sektörler ne durumda? Bunu konuşacağız. Kasrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz konuğumuz olacak bugün. Hoş geldiniz Nilay Hanım yayınımıza.
4: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii zor bir yıl. Hem içeride hem dışarıda mücadelenin yoğun olduğu ve aslında belirsizliklerin de çok olduğu bir yıl ama sizin açınızdan baktığımız zaman nasıl bir yıl oluyor? Acaba ilk 7 ay nasıl geçti madeni yağ tarafında diye sorarak başlayayım.
4: Çok teşekkürler. Hakikaten çok haklısınız. Şubat 28 itibariyle özellikle Körfez bölgesinde olan kriz bütün sektörleri olduğu kadar bizim sektörümüzü de etkiledi. Ama öncelikli olarak bizim sektörümüz petrole bağımlı bir sektör olduğu için girdileri petrol türevi olan bazı yağları olduğu için o Körfez bölgesindeki petrol rafinerilerine olan veya Körfez bölgesinden çıkacak olan petrolün aynı ölçekte çıkmaması bizim piyasa dengelerimizi ciddi ölçüde sarstı. Bizden kastettiğim bu sektör için ve dünya geneli için konuşuyorum. Sadece Türkiye'ye özel bir durumdan bahsetmiyoruz. Orada tedarikle ilgili öncelikli olarak tedarik hatlarının kısıtlanması ardından özellikle uzak doğu rafinerilerine

0: yoğunluklu olarak hissedildiği bir 6 ay olduğunu düşünüyoruz. Bu kriz etkisinin olduğunu. Senenin geri kalanında bu kaybı yerine koyacağını tahmin ediyorum madeni yağ sektörünün. Çünkü bunu destekleyen, daha önce de sizlerle konuştuğumuzda ifade ettiğim otomotiv yeni araç, otomotiv satışlarında yine bir önceki seneye göre bir düşüş olsa da ilk 6 ayın verilerine göre, şu anda halen elimizde ilk 6 ay verileri var, 558 binlik bir yeni araç satışı gerçekleşti. Binek artı hafif ticari. Bu yine Türkiye ölçeğinde son 4 senedir yakalanılan önemli ivmenin bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla araç parkına katılan her yeni araç burada bizim madeni yağ sektörümüzde, özellikle otomotiv madeni yağlarında artı bir etki yaratıyor.
1: Peki şimdi özellikle tabii otomotiv demişken hibrit araçların, elektrikli araçların da çok yoğun bir şekilde hayatımıza girdiğini görüyoruz. Türkiye açısından baktığımız zaman da çok ciddi artışlar var. Siz bu tabloyu nasıl okuyorsunuz acaba? Bundan sonraki dönem için sizi nasıl etkileyecek bu hikaye?
0: Orada da çok haklısınız. Yine ilk 6 ayın ODMD tarafından paylaşılan yeni araç satışları verilerinden hareketle bazı bilgileri ortaya koymak isterim. İlk baktığımızda içten yanmalı araçların payları, halen hibriti de dahil edersek, yüksek olmakla beraber toplam satışlar içerisinde elektrikli araç satışları %18,5'a geldi. Hibritler %33'e geldi. Aslında emisyon azaltımına yönelik otomotiv sektörünün ve ulaşım sektörünün attığı adımlar olarak değerlendirirsek, toplam araç satışlarının yarısından fazlası ilk 6 ay içerisinde elektrik artı hibritten yana oldu. Buradan baktığımızda tabii ki buradaki süreçler bizim öngörmediğimiz süreçler değil, öngördüğümüz şekilde gerçekleşiyor. Hatta geçtiğimiz senelerde biraz daha yavaş gerçekleşmişti. Şimdi biraz daha hızlanarak gidiyor. Tabii bunda bazı teşviklerin, avantajların, araç fiyatlarının da etkisi var. Aynı zamanda son kullanıcılarının elektrikli ve hibrit araç tercihlerinin etkisi var. Burada yine de hibritin altını çizmek isterim. Hibrit araç satışları önümüzdeki senelerin aksine elektrikli ve içten yanmalıların önünde bir ivme kazandı. O da bir anlamda bizim yine öngördüğümüz bir şeyi işaret ediyor. Tüketiciler elektrifikasyona geçişte hibriti bir köprü olarak görüyorlar. Çünkü orada hem menzil kaygısını ortadan kaldırıyorlar, hem de aynı zamanda o emisyon azaltılması ile ilgili avantajları yaşıyorlar. Bizim sektörümüz açısından baktığınızda elektrikli araçlarda motor yağı yok. Transmisyon yağları ve batarya soğutma sıvıları var. Bizim bu araçlara yönelik çözümlerimiz uzun senelerdir var. Yaptığımız çalışmalarda özellikle ilk dolum yağlarındaki elektrikli araçlarda bu yağlar uzun süreli kullanılabiliyor. Castrol'ün önemli bir varlığı var. Castrol'un markalarıyla şu anda dünyada kullanılan elektrikli araçların her 3 araçtan ikisinde Castrol'un sıvıları var. Bu bizim yaptığımız çalışmalar çerçevesinde netleştirdiğimiz rakamlar. Bu anlamda elektrikli araçta dediğim gibi transmisyon ve batarya sıvıtma soğutma sıvılarıyla varken, hibrit dediğimiz araçlarda zaten motor yağı var, ama hibritlerde de özellikle hibrit araçların ihtiyacı olan bazı özel teknolojik çözümler gerekiyor. Orada da Castrol High Spec dediğimiz hibrit araçların standartlarını tekrardan ortaya koyduğumuz, daha detaylı çalışmalar yaptığımız bir standart öne çıkarıyoruz. Dolayısıyla elektrikli ve hibrit araçların artması zaten öngörülen, elektrifikasyona geçen süreçte olan bir şeydi. Biz de pozisyonumuzu buna göre alıyoruz. Sadece biz değil, tabii ki otomotiv araç üreticileri de aynı şekilde pozisyonlanıyorlar. Hem şarj istasyonları, hem gerek altyapılar, gerek tüketicilerin bilgilendirmeleri yönünde çalışmalar yapıyorlar.
1: Şimdi tabii bir ciddi bir dönüşüm yaşanıyor otomobil sektöründe, ama çok ciddi bir dönüşümün yaşandığı bir tablo daha var. O da Orta Doğu'da tekrar ciddi bir sıkıntı yaşadığımız dönem. Yani belki şimdi gördük ki aslında işte bir barış umudu vardı. Tekrar bir sözle tekrar başladı tartışma, savaş.

0: Şimdi tekrar bir müzakere umudu var ama yarın ne olacak belli değil. Şimdi bu süreç, yani bu görüyoruz ki önümüzde belirsiz bir süreç uzun süre devam edecek. Belki hani yeni dünyanın yeni trendi bu olacak, belirsizlik. Siz bu belirsizlik dönemini, ki özellikle sizin de az önce bahsettiğiniz gibi sizin de maliyetlerinizi artıran bu dönemi nasıl yönetiyorsunuz Kastrol olarak?
1: Çok doğru bir soru. Hakikaten dediğim gibi o tarihe devamlı geri dönüyorum çünkü aklımdan o tarih çıkmıyor benim. Bu konfliktin başladığı, bu çatışmaların başladığı dönemden itibaren bazı sektörler buna hızlıca adapte olmaya çalıştı. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Aslında oradaki krizin ilk emareleri bizim bölgemizde de gerçekleşti. Benim baktığım bölge Ukrayna ve Orta Asya ama içinde bağlı olduğumuz bölgede Orta Doğu, Afrika ve Suudi Arabistan bölgesi de var. Tam o çatışmaların ortasında çalışan arkadaşlarımız da oldu bizim. Orada öncelikle şuna baktık. Sizin hangi sektörde olursanız olun, özellikle tedarik zincirinin bazı bu tip darbelere dayanıklı olması gerekiyor. Uzun vadeli kontratlar, yaptığınız anlaşmalar, global ölçekli çalışmalar sizi bu anlamdaki belirsizliklere karşı koruyan güç haline geliyor. Bizim de bu dönemde yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi oydu. Bizim özellikle girdilerimiz olan, ham maddemiz olan baz yağları ile ilgili dünyanın önde gelen üreticileriyle uzun vadeli 5 senelik anlaşmalarımız var. Buralarda belirli alım taahhütleri veriyoruz. Global ölçekte bu hacme ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla siz öncelikli olarak değerlendirilebiliyorsunuz. Çünkü burada başımıza gelen şuydu esasen, bir tedarik zinciri kırılmasından bahsedildi. İlk önce körfez kapandığı için mevcuttaki gemiler çıkmadı. Dolayısıyla rafinerilere ham madde taşınmadı ve rafineriler üretemedi. İkincisi, o bölgedeki bazı tesisler maalesef hasar aldı ve hasar aldığı için direkt arz kısıtlanması oldu. Arz kısıtlanmasının en önemli etkilerinden bir tanesi maliyetlerde olan kısa süre içerisinde gerçekleşen 2-3 kat çerçevesindeki artışlar da girdi maliyetlerine. Bu aynı zamanda navlun maliyetlerine de yansıdı. Ondan sonra da öyle bir an geldi ki, bu bir ara açıldı biliyorsunuz Körfez. O tam açılana kadar olan sürede artık bazı rafineriler, özellikle Asya Pasifik'teki rafineriler ham madde tedariğinde kısıtlamalara neden oldu. Çünkü bir ay kadar bir süresi var bunun. Körfez'i kapattıktan sonra bir ay içerisinde mevcuttaki gemiler yoldaydı. Onlar gitti, rafine tabi tutuldu. Fakat ondan sonra gerisi gelmedi belirli bir dönem. Gerisi gelene kadar da yine fiyatlar arttı ve mal tedariği sıkıntısında sıkıntılar ortaya konuldu. Biz şöyle yönettik. Az önce söylediğim gibi uzun vadeli işbirliği yaptığınız anlaşmalar, tedarik zincirinizin ne kadar dayanıklı olduğu, sizin müşterilerinizle olan ilişkileriniz, çünkü biz müşterilerimizle de açık iletişimi önceliklendiriyoruz. Özellikle yine ilk önceliklerimizden bir tanesi fabrikaları devam eden endüstriyel müşterilerimiz, fabrikalarını durduramayacaklarına göre endüstriyel müşterilerimiz, otomotiv araç üreticisi müşterilerimiz ve onların servisleri, yetkilileri ve yetkili anlaşmaları, bizim uzun vadeli anlaşmalarında bulunduğumuz müşteriler. Bunlara öncelik vererek ilerledik. Onların arasında bazı önceliklendirmede gayet açık iletişimle devam ettik. Bugünlere kadar geldik. Şu anda biraz daha piyasada özellikle bazı ham maddeler konusunda biraz daha stabilize oldu diyebilirim. Ama halen önemli girdileri olan ham maddelerde önümüzdeki seneye varan bir ham madde tedariğinde kısıt olacağı öngörülüyor. Biz de çalışmalarımızı bu ölçüde yapıyoruz. Burada doğru olan doğru planlama, doğru iletişim ve aynı zamanda da doğru noktalarda uzun vadeli anlaşmalarla oraya global olarak gücünüzü koyabilmek. Herhalde bu üçünün bir araya geldiği noktada başarılı oluyorsunuz. Biz de bunu yaşadık ve şu anda iyi bir noktadayız diyebilirim.
0: Peki burada Türkiye'nin rolünü nasıl görüyorsunuz? Özellikle şimdi gemilik tesisinizde de aslında Avrupa'daki üretimin bir kısmını da buradan karşılıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Hem ihracat kısmında da önemli bir tablo var.
1: Evet.
0: Yılın bundan sonra siz için ne düşünüyorsunuz? Yani burada yatırımlar artar mı bundan sonraki dönem için Türkiye'de?
1: Evet.
0: Ve tabii daha farklı bir tablo, daha önemli bir misyon üstlenir mi Türkiye? Hı hı. Bu süreç acaba hani Türkiye açısından bir fırsat doğurur?

0: diye de soruyorum.
1: Doğru. Aslında orada da çok haklısınız. Zaten bu süreçte de Türkiye'nin hani stabilitesi anlamında gerçekten lojistik hatlarındaki güvenilirliği anlamında ortaya çıktığını da gördük. Biz tesisimiz bizim diğer bölgelere de tedarik etmeye devam etti. Biz Gemlik'ten 24 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen sene itibariyle toplam üretimimizin %15'ini ihraç ediyorduk. Önümüzdeki yıllarda bunu %20'ye çıkarmak gibi bir hedefimiz var en az. Ki bu toplam kapasitemizin ve üretimlerimizin artmasını da göz önünde alınırsa önemli bir rakama ulaşacak. Yatırımlarımız da bu hedefi gerçekleştirmek çerçevesinde de artırarak devam edeceğiz. Bizim geçtiğimiz senelerde son 3 senede yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırımımız olmuştu tesisimize. Bu senede benzer senelik yatırımları, yenileme yatırımlarını öngörüyoruz. Gemlik tesisi o anlamda kritik hakikaten dediğiniz gibi, çünkü denize bir çıkışı var, hem de aynı zamanda da stratejik bir lokasyonda ve buradan Kuzey Afrika'ya ihracata bu sene itibariyle başladık. Benim baktığım bölgelere zaten bu anlamda 12-13 tane ülkeye direkt ihracat yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımıza artırarak devam edeceğiz. Ama tekrar altını çizeyim, siz de altını çizdiniz. Türkiye'nin bu noktada tedarik lokasyonu olması, hem üretim hem de tedarik noktasındaki stabilitesi bize bir anlamda da güven verdi. Bu kadar krize rağmen burayı iyi yönetiyor olmak ve Türkiye'deki sürekliliği sağlamak çok kritik hale geldi. Avrupa'daki tesislerimiz de tabii bu süreçte önemli desteklerde bulundular. Gerek bu bölgeye gerek diğer bölgelere. Çünkü burada en önemli olan o dayanıklılığı elinizdeki tedarik zincirindeki üretim ağlarıyla birbirine destek olarak nasıl sağlayabildiğiniz. Gemliğin bu anlamda şu anda da Avrupa'daki 8 büyük üretim tesisinden bir tanesi, hatta onların önünde geliyor. Öneminin daha da artarak devam edeceğini planlıyoruz. Zaten onun için de çalışıyoruz.
2: Peki hep otomotivle bağdaştırıyoruz ama tabii bir de otomotiv dışı endüstriyel tarafta da madeni yağların çok büyük önemi var. Onun için yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki yıllarda yapmayı planladığınız stratejiniz nedir?
1: Endüstriyel yağlardan bahsediyoruz burada. Özellikle fabrikalarda ve burada da sektör olarak baktığımızda Türkiye'nin en önemli sanayi tesisleri otomotiv sektöründe var. Makine ekipman üreticileri var. Onun dışında tekstil sektörünün halen önemli olduğu bir kısım var. Bunun dışında madenler var. Bizim direkt hizmet verdiğimiz inşaat ve madencilik sektörü var. Bu sektörler bizim endüstriyel olarak direkt satışlarda baktığımız önemli bir iş kolumuz. Endüstriyel tesislerin, daha doğrusu endüstriyel sektörünün, endüstriyel madeni yağ sektörünün enerji tarafı da var. İşte rüzgar enerjisi santralleri, özel santral düzenekleri. Bunun dışında bizim baktığımız odak alanlarımızdan bir tanesi giderek önemi artacak olan savunma sanayi. Bu da otomotiv ve savunma sanayi birbirine çok benzer prosesleri işler. Onlar da bizim odak alanlarımızdan bir tanesi. Endüstriyel sektörünün şöyle bir özelliği vardır. Otomotiv madeni yağlarından farklı olarak çok geniş kapsamlı, çok özellikli ürünleri olur ve bu ürünler bizim bildiğimiz otomotivde kullanılan ürünlerden daha farklı katılıklara, daha farklı girdilere sahip olur ve bunların tedarihi, aynı zamanda az önce söylediğim gibi fabrikanın çalışmaya devam etmesi en kritik noktalardan bir tanesidir. Bir başka önemli özelliği, sadece siz yağ tedarikçisi olmazsınız endüstriyel tesislere, çözüm ortağı olursunuz. Onların daha az su kullanımı, daha emisyonlarının azaltılması veya operasyonel maliyetlerinin azaltılmasıyla ilgili de çözümler sunarsınız. Bizim de endüstriyeldeki stratejimizde yalnızca yağ tedarikçiliği değil, diğer onlara sunduğumuz müşteri teklifleriyle beraber büyümek var. Zaten son 3 yılda biz endüstriyel sektöründe odaklandığımız alanda, ki bunlar az önce bahsettiğim sektörlere hizmet verdiğimiz metal işleme sıvıları önceliklidir, hidroliklerle metal işleme sıvıları. Bu bunlarda önemli bir büyüme kaydettik. Hatta ilk 6 ayda sektör birazcık yerinde durmasına, hatta biraz geri gitmesine rağmen biz oradaki pazarımızı koruyarak, hatta artırarak devam

0: devam ettirdik. Dolayısıyla Türkiye'deki önceliklerimiz arasında var. Bunun ötesinde de yine az önce söylediğiniz anlamda bizim için en kritik şeylerden bir tanesi tedariğin sürekliliği. Türkiye'deki üretimimizin, kapasitemizin artması, endüstriyel sektöründeki büyüme hedeflerimize ulaşmak için de destekleyecek faktörlerimizden bir tanesi yine tedarik zinciri olacak. Onunla ilgili çalışmalarımıza da başladık. Dediğim gibi önümüzdeki dönemlerde yine otomotiv sektörü ama bunların arasında savunma sektörüne, savunma sanayine büyük bir parantez açarak orada daha hedefli bir şekilde farklı ürünlerimizle gitmeyi amaçlıyoruz. Çünkü dediğim gibi endüstriyel, bu az önce bahsettiğimiz elektrifikasyonun geldiği dünyada bizim gibi özellikle kendisini sıvı mühendisi olarak addeden 127 yıllık bir markanın uzun vadede stratejisinin ortasında yer alıyor. Bizim stratejimizin markanın devamlılığı ve büyümesi için de önemli bir pay sahibi olacağını biz planlıyoruz.
1: Şimdi tabii bu söylediğiniz hem savunma sanayi hem yenilenebilir enerji Türkiye'nin çok hızla büyüdüğü, hatta dünyada da söz sahibi olmaya doğru ilerlediği çok önemli alanlar. Dolayısıyla rekabetin de aslında yoğun olduğu alanlar. Şimdi evet. Siz bir yandan da kendi içinizde dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz, bir yandan rekabet ediyorsunuz. Burada sizi öne çıkaracak olan nedir? Nasıl bir strateji ile ilerliyorsunuz?
0: Öncelikli olan ürünler. Çünkü buradaki ürünler çok özel ürünler oluyor. Yani sizin az önce belirttiğim gibi bir fabrikanın sürekli ve devamlılığı, oradaki verimliliğinin belirli ölçenin üzerine çıkması için ürünlerin performansı çok kritik hale geliyor. Bizim bu anlamdaki sektörlerde özel ürünlerimiz var ve bu ürünleri oralarda kullanıyoruz. Ki bu ürünlerin pek çoğu aynı şekilde şu anda uzayda da kullanılan ürünler. Bazı Mars'a giden NASA'nın araçlarında kullanılan bir özel GRES'imiz var bizim. O aynı GRES'i biz Türkiye'deki kullanacak fabrikalara, endüstriyel tesislere, sanayiye de veriyoruz. Çünkü orada denenen, kullanılan ürünlerin benzerleri Türkiye'de, dünyada da pazarlanıyor. Dolayısıyla teknolojik açıdan bunlar ihtiyaçların üstünde performans sağlayan ürünler. Bence ürünler en birinci öncelikli. Bunu doğru bir şekilde konumlamak, o müşterinin hangi önceliği varsa o önceliğe göre terzi işi bunu organize etmek en kritik, bizi öne çıkaran faktörlerden bir tanesi. Diğer kısımda az önce bahsettiğim şekilde bizim ilave o müşterilerimize, o beraber çalıştığımız iş ortaklarına getirdiğimiz katma değer. Katma değerden kastettiğim bugün bir işletmenin daha az su kullanımıyla ilgili hedefleri olabilir. Emisyon azaltımıyla ilgili hedefleri olabilir. Çevre sürdürülebilir ilgili hedefleri olabilir. Hatta ihracatla ilgili yeşil mutabakat çerçevesinde öncelikleri olabilir. Bizim sunduğumuz ürünler ve hizmetler bunlara da hizmet eder şekilde gerçekleşiyor. Mesela bu örnek müşteri tekliflerimizden bir tanesi bizim Kastrol Daha Döngüsel projemiz. O da şudur, çok kısaca anlatırsam. Her tesis veya işte bu otomotiv araç servisi de olabilir. Kullanılmış yağlarını toplar. Bunları herhangi bir şekilde bertaraf etmez. Bertaraf edilmesi için yetkilendirilmiş yerlere verirler ve bu yasa çerçevesinde de düzenlenmiştir. Bizim şöyle bir teklifimiz oldu bizimle çalışan müşterilerimize, iş ortaklarımıza. Sizin her belirli bir miktarda kullanılmış yağları hali hazırda bu yağları ileri dönüşüme oluşturan bir rafinerimiz var Türkiye'de. O rafineriye verdikleri takdirde belirli bir oranın dahilinde kastrol ürünlerini bilabede olarak biz müşterilerimize takdim ediyoruz. Böylelikle kullanılmış yağların karşılığında katma değeri daha yüksek olan kastrol ürünleriyle kendi işletme sahamelerinde katkıda bulunuyorlar. Biz de bu ürünleri toplayan rafineri Tayraş'tır. Türkiye'de en büyük yeniden kullanılmış madeni yağ rafinajı sağlayan şirketlerden, ki bütün madeni yağ şirketlerinin belirli oranlarda kendi süreçlerinde yeniden rafine edilmiş yağ kullanma sorumluluğu sorumlulukları var. Bu da yasayla düzenlenmiş.

0: Denmiş. Onlar bu yağları oradan topluyorlar. Bizim de alacağımız yağlar veya bizim gibi diğer şirketlerin alacağı baz yağların içerisine de onların girdisi oluşmuş oluyor. Böylelikle biz üçlü olarak bu döngüyü sağlamış oluyoruz. Bir anlamda ben müşterime bir katma değer yaratıyorum. Onun bertaraf edeceği ürünü Tayraş aldığında Tayraş girdilerini daha kullanışlı hale getiriyor. Biz de bizim gibi şirketlerde Tayraş'ın çıktıları kendi süreçlerine katılabiliyorlar. Hem böylelikle kullanılmış yağlar çok daha katma değerli bir şekilde ekonomiye dönüyor. Hem de aynı zamanda müşterilerimiz için bir kazanç oluyor. Mesela böyle çözümleri biz endüstriyel ve sanayi müşterilerimize sunduk. Beraber çalıştığımız müşterilerimize sunduk. Ve sektörde ilktir ve çok başarılı geri dönüşler aldık.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Benim aklım uzay meselesinde kaldı. Umarım Türkiye'nin bir gün uzay araçları olur ve orada da bu konuda daha fazla konuşma şansımız
0: olur. Kesinlikle. Şimdi Ay'a gönderecekler, yeni bir misyon var. Orada da varız biz. Zaten geçen gidende de vardı. İnşallah zaten orada olmamamız olmaz. Orada muhakkak oluruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Esam Kastrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz bizimleydi. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: yönüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasaları konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimle olacak. Soner Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, merhaba. İyi haftalar, iyi yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkürler. Hatta iyi aylar.
1: Evet, değil mi? Tabii.
0: Ağustos'a da girdik ve Ağustos'un ilk önemli verisi enflasyonu da görmüş olduk. %1.78. Nasıl buldunuz?
1: Yüzlerde güldü diyelim. Yani beklentilerin genel itibariyle altında. Yani aya başlarken veya ay ortasında yapılan anketlere yakın seviyelerde. Ay ortasında çünkü 1.80'lerdeydi anket ortalamaları. Ama hatırlarsanız PPK toplantısında böyle tek seferlik bir yükseliş uyarısı geldikten sonra anketler yukarı yukarı revize olmaya başladı. Ama 1.75 fena değil. Piyasa fiyatlamalarına da baktığımızda özellikle bankacılık başta olmak üzere belki bir miktar orada rotasyonda var ama olumlu yansıdığını ifade etmek lazım. 32'nin altına düşmesi yine psikolojik bir seviyenin yine kırılmış olması açısından açıkçası önemli. Yaz ayları tabii genel itibariyle enflasyonun diğer aylara göre biraz daha aylık ortalamaların geri çekildiği dönemlerdir. Şimdi önümüzde bir de Ağustos var böyle avantajlı kullanabileceğimiz. Sonra Eylül ayından itibaren tekrar aylık bazda şehre dönüş, okula dönüş hikayesiyle birlikte aylık serilerin biraz daha yükselmeye başlayacağı bir dönem bizi bekliyor olacak. Şimdi bu veriyle birlikte kalan 5 ayda aylık ortalama böyle 1.5'ları yakalayabilirsek eğer o beklenti anketlerine doğru iş kayıyor. Yani nereye doğru gidiyor? 30'un altında 29'lara yakın seviyelere doğru gidiyor. Aylık ortalamamız 2 ile devam ederse bu kalan 5 ayda da 32'lere doğru hareket ediyor olacak. Göreceğiz tabii. Hani burada belirleyici olacak ana unsurlardan bir tanesi tabii petrol fiyatları. Savaşın seyri ne olacak o belirleyici. Bu ay üzerinde biliyorsunuz sağlık tarafında %10 kadar neredeyse yukarı bir hareket söz konusu. Zaten yine PPK özetinde bu vurgulanmıştı. Oradaki katkı payı düzenlemesiyle ilgili. Sonrasında yine alt kalemlerde ulaştırma tarafındaki yükseliş geliyor. O da aylık %4'lerde. Tabii petrol fiyatları etkisi. Onu takip eden konut, yine enerji maliyetlerindeki yükseliş. Önümüzdeki dönem için yılın geri kalanına ilişkin tabii ki iklim koşulları her zaman önemli olacak. Özellikle gıda enflasyonuyla ilgili ama enflasyonu da belirleyici unsur para politika petrol fiyatları olacak diye değerlendiriyorum.
0: Şimdi az önceki barkoyu tekrar verelim. Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler %50.4 ile zam şampiyonu. Onu %25.87 artışla soğan, sarımsak, havuç gibi sebzeler izledi. Onun yumruğu sebzeler izliyor. Sebze kısmında hala fiyat katılığı var. Meyveler tarafı, bu arada meyvelere baktığımız zaman fiyatı en çok düşen ürünlerde %20 düşüşle taze meyve, onu %13'le turunçgiller izliyor ama bunlar şimdi meyve tarafı düşmüş, sebze tarafı hala çok ciddi bir direnç var gibi görünüyor.
1: Tarımda yapısal reformlar, yani evet. Bu konuda Sayın Bakan'ın özellikle önemli iletişimleri oluyor. Özellikle ekonomi yönetiminin bir ajandası var ama bugünden yarına sonuç almak açıkçası çok zor. Tarımdaki en büyük sorunlardan biri işte bir sene az olan ürünün fiyatı çok yukarı gittiği için ikinci sene çiftçinin ağırlıkta o ürünü ekmesi ve bu sefer onda fiyatın fazla düşmesi gibi gibi hikayeler söz konusu. Yani böyle bir daha kalıcı üretim planlaması. Hala sektör temsilcilerinden şeyi duyuyoruz. Yani tarlada ve marketteki fiyatın arasındaki o makas. Tarımdaki konu aslında para politikaları ve ekonomi anlamında çok iç içe değil. Yani para politikaları ne kadar kapsıyor ne kadar kapsamıyor orası tartışılır ve büyük ölçüde kapsamıyor. Yani çünkü domatesin, biberin fiyatının doğrudan faizle bir ilgisi yok. Orada yapılacak yapısal reformlar, işte bu hal yasası gibi konular önümüzdeki dönem için rahatlatıcı olmasını beklediğimiz konular. Özellikle yine süt fiyatları, yani üretici de mutsuz, tüketici de mutsuz bir yandan. Hayvancılık, et, besicilik aynı şekilde. Burada sadece konu teşvik vermek ya da pahalı olduğu için ithalat kanallarını açmak gibi değil. Belki biraz daha uzun vadede çiftçinin ayakta kalabilmesini sağlamak. Hatta belki köydeki yaşam koşullarını yine aynı şekilde düzenliyor olmak. Burada köyden kente bir geçiş hikayemiz vardı. Bunun aksine çevriliyor olması aynı şekilde. Tarım tarafında yapılacak çok konu var. Ve bu para politikası ve ekonominin dışında biraz daha sosyolojik bir yerden bu işe bakmak gerekiyor. Onu da toparladığımızda zaten kalıcı düşüş en azından herhalde o zaman olmaya başlayacak. Şu da var. Tarımın evet ekonomide verimlilik arttıkça tarımın milli gelir içindeki payı azalır. Bu belli bir yere kadar kabul ama son 10-15 yıllık trendlerde Türkiye'de tarımın milli gelir içindeki payı biraz bu verimlilik artışından daha fazla geriledi gibi bir hikaye var. Biraz daha zannediyorum ki köyü, tarlayı, toprağı özendiriyor olmamız gerekiyor.
0: Evet, şimdi bu aslında sektörel olarak biraz fazla girmiş olduk işin içine ama bu aynı zamanda pek çok sektörü ve dolayısıyla borsadaki hisselerini de etkiliyor.
1: Muhakkak.
0: Bunu da göz ardı etmeyelim. Tabii şimdi bir yandan da hani diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Şimdi bu zorlu küresel ve jeopolitik koşulları değiştiremediğimiz sürece de galiba enflasyon önündeki en büyük sıkıntı olacak. Ve sanki bu hafta tekrar toplanacaklar mı, müzakere olacak mı, bir sonuca varacak mı, yine bir belirsizlik başladı.
1: Yani özellikle bu sene 2026 itibariyle yine yıla başlarken evdeki hesap çarşıya uymadı. Burada petrol fiyatları hikayesi bozdu ama bu öyle de bir şey ki şimdi hani bir yandan tabii eleştiriler de var. Yani muhakkak dış şoklar oluşacaktır. Bunlara daha dirençli hale getirilmesi lazım hikayesi ama bence konunun birebir içinde olan Trump dahi başlarken Şubat ayı sonunda bu işe bu kadar uzayacağını falan bilse lazım değil, bunu biraz erteleyelim derdi diye düşünüyorum. O bile bu kadar uzayacağını bilmiyordu. Burada hikaye bence Pentagon'un, Trump'ın onların öngörebildiğinden çok daha fazla bence çarşı karıştı ve bunun dünya ekonomisine yansımaları da aynı şekilde. Yine savaş başlarken İran Hürmüz'le ilgili tehdit ederken bence onlar da bu kadar sonuç alabileceklerini yine aynı şekilde bilmiyorlardı diye değerlendiriyorum.

0: Dünyada petrol piyasasını, enerji piyasasını kitlemeyi, bu konuda hani kriz diye tanımlayabileceğimiz noktaya işi getirmeyi başardılar ve bunun hepimiz üzerinde yansımaları, etkileri var. Yani bu ne yapıyor? İşte okula giden bir öğrencinin bile otobüs fiyatını, bilet fiyatını etkiliyor. A'dan Z'ye herkese dokunuyor petrol dediğiniz konu. Ana unsur burası. Ama hikaye nereden başlıyor? Yüksek petrol fiyatı, küresel yüksek enflasyon demek, sadece bizde değil. Yüksek enflasyon demek de faizlerin yukarı gidiyor olması demek. Faizler yukarı gittiğinde ne yapıyor? Para ana vatanına doğru ne diyelim, çekilmeye başlıyor. Şimdi Amerika'da evet geçen hafta pas geçti faiz arttırmada, ama şu anda bakıyoruz swap fiyatlamalarında sanki önümüzdeki 3 ayda böyle bir adım, sonra önümüzdeki 6 ayda ikinci bir adım faiz artışı şu anda yavaş yavaş fiyatlanıyor. Amerika'da faiz artışı demek paranın gelişmekte olan ülkelere akışının önünde bir set olması demek. Bizde tam tersi, bizim içeriye döviz girdisine ihtiyacımız var. Bu faizi bu sebeple veriyoruz. Haliyle hem içeride enflasyonu bozuyor şu petrol fiyatları, hem de küresel sermaye akımları noktasında işi tersine çeviriyor. Yani petrol fiyatlarının yükselişinden Türkiye çarpan etkisiyle negatif etkileniyor gibi bir görüntü var. Önümüzdeki dönem belirleyici taraf burası olacak, ama şöyle de bir durum var. Bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Savaşın ilk döneminde, yani Haziran öncesinde özellikle enerji piyasası uzmanlarından aldığımız değerlendirmelerde üretim tesislerinin hasar gördüğü ve bir ateşkes olsa dahi önümüzdeki birkaç yılda petrol fiyatlarının eski seviyesine gerilemekte zorlanacağı ifade ediliyordu. Ama gördük. Ateşkesli Haziran döneminde petrol fiyatları hızlıca 70 dolara doğru oturdu. Yine aynı şekilde Trump'ın hafta sonu açıklamasının ardından bugün yine böyle 80 dolara yaklaştığını gördük. Yani işler toparlarsa petrol fiyatları küresel talep çok güçlü olmadığı için sanki düşmeye hazır, enflasyona destek vermeye hazır. O yüzden her an her şey değişebilir. Hani bir noktada enflasyon beklentilerini kalıcı yukarı çekmek için de erken. Çünkü yarın bir ateşkes ilan edilip piyasanın da buna inanmasıyla birlikte petrol fiyatları yeniden 80 doların altına kayar. O zaman bütün hesap kitap yeniden düzenlenmek zorunda olur. Bu belirsizlik ortamı da tabii bir noktada piyasayı da yoruyor.
1: Bilançolar açıklanmaya başlandı. Etkisini nasıl görüyorsunuz? Yani her bilanço döneminde en kötüsünü gördük galiba, kötü geride kalıyor mu diye soruyoruz, ama hala galiba orada da belirsizlik devam ediyor.
0: Yani şöyle, şimdi genel itibariyle böyle bilanço geldiğinde ilk etapta net kar üzerinden okuma yaptığımızda beklentilerden çok hafif böyle iyi bilançolar aldığımızı söyleyeyim. Orada beklentilerin muhafazakar tutuluyor olması durumu da var. Analist arkadaşlarımız biraz böyle aman çok böyle hani beklentiyi arttırmayalım çünkü aksi olursa piyasa negatif etkilenmesin gibi bir yaklaşım var anladığımız kadarıyla. Birkaç tane sürpriz olumlu bilanço var, ama burada karlılıklardan ziyade şirketlerin durumu önemli. Yani bence şu bilanço döneminde, geçtiğimiz bilanço döneminde öyle, kar rakamları bana sanal rakamlar gibi geliyor. Yani mevcut ortamda bu elde edilen karlar bu şirketlerin uzun vadedeki hak edişleri değil. Mevcut faiz baskısı içinde, finansman maliyetinin yukarı gidişinden dolayı şirketler gelir üretmekte, para yapmakta zorlanıyor. Özellikle reel kesim. Ama biz değerleme yaparken biraz daha uzun vadeli beklentileri burada baz alacağımız için yarın öbür gün faizler normalleştiğinde, olması gereken yere geldiğinde bu şirket karlılıkları beraberinde bu değerlemeler bu fiyatlarda oluşmayacaktır. Bizim baktığımız önemli iki nokta özellikle net nakit akışı. Yani burada finansman maliyeti üzerinde bir nakit akışı ile ilgili problem oluşuyor mu? Bu önemli. İkincisi de şirket öz sermayesinin ne kadarıyla fiyatlanıyor? Kâra çok bakmıyoruz. Piyasa değeri, defter değeri oranı, net nakit akışı, finansman maliyeti, hayatta kalıyor olmak için bu süreçte bunlar biraz daha bence şu anda geçer akçe, biraz daha hasar tespiti yaptığımız bir bilanço dönemi. Çünkü yine evdeki hesabın çarşıya uymadığı, ikinci çeyreğin beklenenden daha sıkı finansal koşullarla geçtiği bir dönem. O yüzden fiyatlamalara baktığımızda sektörel bazlı fiyatlama okumak zor, ama sektör içinde hisse bazlı hareketlilikler artı ya da eksi söz konusu olabiliyor.
1: Peki Alican, bir borsaya getirelim. BIST yüze baktığımız zaman belki eskisi kadar geneli ifade eden bir BIST yüz endeksi görmüyoruz, ama yine de bir değerlendirmenizi rica ederim. Çünkü özellikle şimdi Trump'tan gelen açıklamalardan sonra bugün tekrar masaya oturulabilme ihtimali konuşulduğu zaman tabii doğal olarak insan diyor ki borsa herhalde bugün gayet coşkulu başlayabilir. Sonra bir bakıyorsun.

0: mısınız? Yine eksi de. Neden?
1: Şimdi birkaç bileşen, böyle güneş, ay ve yıldızlar borsanın düşmesi için aynı hizada buluştu gibi bir hikaye var. Temmuz ayına başlarken Haziran ayı içinde çok başka bir iklim vardı. Yani savaşla ilgili ateşkesimiz vardı. Bu ateşkes petrol fiyatlarını geri çekmişti ve paralelinde de Temmuz PPK ilişkin Merkez Bankası faiz indirmese de haftalık repoya döner mi? Yani parasal iklim biraz gevşer mi? Konularımız vardı. İşte bir NATO zirvemiz olacaktı. Orada Amerika'dan beklenen iyi haberler söz konusuydu. Temmuz'a ilişkin beklentiler biraz önden fiyatlanmıştı Haziran içinde. Ama bir anda Temmuz ayının başlamasıyla birlikte savaş hayatımıza geri döndü. Petrol fiyatları yukarı gitti. Biz bu sefer faiz indirim beklentilerini öteledik. Daha uzun süre daha yüksek faiz olacak dedik. Bunun baskıladığı bir ortam söz konusu oldu. Tam bunlar varken MSCI'nin uyarıları geldi ki bununla ilgili piyasada bir beklenti var. Hafta sonunda SPK'nın biliyorsunuz bununla ilgili bir açıklaması var. Yani çalışıyoruz noktasında. Bu biraz piyasada likiditeyi en azından taze para girişini durdurdu bu beklenti ve MSCI uyarıları. Bir de üzerine bu Haziran ayı için yani Temmuz iyi olacak beklentisiyle bir sürü halka arz geldi piyasaya. Yani şöyle oldu. Yılın ilk 6 ayında 16 halka arz yaptık. 26 milyar toplam halka arz büyüklüğüydü. Sadece Temmuz ayında 13 halka arzda 30 milyardan daha fazla para piyasadan çıktı. Şimdi yeni taze para girmiyorsa halka arz şu anlama geliyor. Aynı miktarda suyun daha fazla kaba bölünmesi. Toplam su seviyesi aşağı doğru geliyor. Yani az önce güneş, ay ve yıldızlar dedim ya, işte bunların hepsi Temmuz ayında bir araya geldi. Bir de üzerine üstlük şöyle de bir durum oldu. Trump böyle iyi mesajlar verdi, uçağına bindi gitti. Hani sonra işte katsaydı, F-35'ti, şu an için bir gelişme yok. Haliyle tüm bunlar baskılıyor. Şu an özellikle Ağustos'un ilk günü itibariyle piyasada yine konu bu fonlarla ilgili beklenen düzenleme. Çünkü piyasa zaten bir senedir, belki biraz daha uzun süre fonlar üzerinden gelen para girişiyle oranın lokomotif olma hikayesiyle gidiyordu. Homojen gidiyordu, heterojen gidiyordu. Orası bir ayrı tartışma ama lokomotif buraydı. Şimdi orada o beklenti taze para girişini durdurdu. Zannediyorum ki biraz daha bu bekleyiş en azından devam edecektir. Ha, şu var, son günlerde işte bankacılık, böyle bir rotasyon var. Çünkü Temmuz'da yabancı satışı önderliğinde çok geriledi. Temmuz'da %20'den fazla düştü bankacılık. Bir miktar şu anda onun tepkisini ve düzeltmesini yapıyor gibi bir hikaye var. Ama şu sis perdesi aralanana kadar hem petrol fiyatlarıyla ilgili belirsizlik hem de içerideki bu piyasanın yapısıyla ilgili düzenleme, zannediyorum ki piyasada özellikle riskli varlıklar hisse senedi tarafında çok böyle yüzleri güldüren, uçuran kaçıran günler yaşamayacağız gibi görünüyor.
0: Bankacılık endeksinde %3'e yakın prim var. Ama buna rağmen eskiden olsa bankacılık endeksi bu kadar yükselirken, bu kadar diyorum çünkü hani oransal olarak baktığımızda iyi bir rakam sonuçta, bu kadar yükseldiğinde genelde ana endekste de ciddi bir etkisini görürdük. Bu kez görmüyoruz.
1: Sebebi yani, şu.
0: Çok koptu sanki bütün endeksler.
1: Ya bu biraz dünyanın gittiği yer. Yani tamam, bizde likiditenin kurumuş olması, geriye çekilmiş olması piyasada homojeniteyi bozdu. Yani topyekun bir yere gidiş geliş hikayesini azalttı. Belli başlı şirketlerin, ki bunlar 5-6 şirket aşağı yukarı, fazla değerlenmeleri veya fazla geri çekilmeleri endekste fazla etki yapıyor. Bu bir gerçek ama dünyada da aşağı yukarı böyle. Yani bugün Amerikan borsalarında da baktığınızda muhteşem yedili aşağı yukarı, hani oradaki 7 şirket neredeyse bütün hikayeyi belirliyor. İşte Kore biliyorsunuz çok şu anda hareketli ve popüler. Orada da Samsung tarafı tabii belirleyici. Yani aslında baktığımızda iş bizdeki hikayenin dışında küreselde şirketokrasiye doğru gidiyor. Yani birkaç şirket o ülke borsasının yönünü belli ediyor ya doğru bir yapısal değişiklik var. Bundan birkaç sene öncesinde biz çok daha fazla böyle sektörel yorum yapabilirdik. Sektör içinde, çünkü şirketler işte biri yukarı giderken biri çok aşağı gitmezdi. Özel durum yoksa eğer belli başlı noktalarda hareket ederdi. Şu an bunu görmüyoruz. O yüzden sektör ve endeks çok konuşamadığımız günlerdeyiz. Bankalarla ilgili bence bir miktar bu tepki geçtiğimiz ayın o sert düşüşünün düzeltmesini yapıyor. Burada özellikle yapısal anlamda bir değişiklik iyi ya da kötü anlamda yok. Geçen ay çok hırpalanmıştı. O kontratlar kapandı. Burada bir miktar tepki geliyor. Bir rotasyon hikayesi var ama endeks anlamında fonlardan piyasaya yeni destek gelmeden, oradan taze para girişi olmadan kalıcı bir ralli ihtimali zayıf görünüyor. Şimdi

0: Bu arada Deutsche Bank'ta TL cinsi tahviller için tavsiyesini yükseltti. Türkiye'de faizlerin düşeceği beklentisiyle portföyündeki Türk lirası tahvillerin ağırlığını ılımlı ağırlık artır seviyesinden güçlü ağırlık artır seviyesine yükseltti. Şimdi önümüzdeki dönem için baktığımız zaman o taraf, tahvil tarafı daha kuvvetli mi görünüyor? Ne dersiniz?
1: Yani geçtiğimiz haftanın verilerinde de bunu gördük. Yanlış hatırlamıyorsam 800 milyon dolar kadar tahvili alım varken hisse senedinde 30-40 milyon dolar gibi bir şeydi. Tahvile para gelmeye devam ediyor. Bu Türkiye açısından özellikle rezerv biriktirebiliyor olmamız açısından çok önemli bir parametre. Çünkü son 3 yılda özellikle özel sektörün de döviz yükümlülükleri arttı. TL bazında para iyiden iyiye pahalı olduğu için kuru da birkaç senedir yukarı gitmeyince oradaki faiz marjına bakıyor ve mümkünse döviz borçlanıyor. Buradaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Türkiye'de döviz rezervinin birikiyor olmaya ihtiyacı var. Rezervlerimiz güçlü, 160 milyar doların üzerinde. Bunun güçlü tutuluyor olmasının ana omurgasını da bu ödediğimiz faiz oluşturuyor. Hatta faizlerin düşemiyor olmasının önündeki ana hikaye de bu. Rezerv biriktirme ve TL'nin hala cazip kalıyor olma zorunluluğu. Ben önümüzdeki dönemde de tahvile akışın devam edeceğini düşünüyorum. Burada Amerika'nın faiz artış hikayesi var. Bu bir miktar bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından özellikle sabit getirili menkul kıymetlere girişin önünde bir set çeker ama Türkiye'deki risk getiri yani hem CDS tarafı hem de getiri tarafına baktığınızda bence cazip ve önümüzdeki dönemde de ekonomi yönetiminin burayı cazip olarak tutmaya devam edeceğini düşünüyorum. Tahvile para gelmeye devam eder.
0: Şimdi çok kısa bir süre kaldı ama sormak isterim yine de çünkü bugün UBS de özellikle altının 5200 dolarlara kadar gidebileceğini bir yıl içinde tahmininde bulundu. Hala altından umudu olanlar var yani. Ne dersiniz?
1: Yani kısa vadede çok belirsiz. Yani belirsizlikten kastım petrol fiyatları ve savaşın seyri. Ama özellikle hani gram bazında ben seyircilerimize kendi adıma şu mesajı verebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben önümüzdeki 6 ayın hediyelerini özellikle ben çok altın tasarruf yapmam ama hediye olacaksa eğer 6000 lira seviyelerinden alıyorum. Ben 6000'in aşağısında bir kalıcılık ihtimali çok zayıf görüyorum gram bazında. Orta uzun vadede ben altınla ilgili iyimser olanlardanım. Çünkü küreselde rezerv anlamında doların oran kaybettiği, yer kaybettiği oradan boşalan yeri de altının doldurduğunu görüyoruz. Başta merkez bankaları olmak üzere bu talep devam ediyor. Dünya Altın Konseyi yine ikinci çeyrekle ilgili bir rapor yayınladı. Tam rakam aklımda olmamakla birlikte 2026 beklentisi yine merkez bankalarının 800-850 ton kadar altın talebiyle, altın alışıyla yılı kapatacağı yönünde. Bu fiziki talep başta merkez bankalarından devam ettiği sürece şu toz bulutu dağıldıktan sonra altın fiyatları yeniden yukarı hareket edecektir.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim Soner Kuru bizimleydi. Piyasaları değerlendirdik. Böylece paranın yönünde sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hemen İnegeli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
1: Nesildi festi?
3: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
4: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 33, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 31, Sivas 33 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Muğla 36, Aydın 41, Manisa 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 37 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17 derece. Malatya 38, Erzincan 39, Van 31, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Siirt 40, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 43 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Toyota Kuma girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Toto bitti.
1: Bu Salı Bin'de Güven Asa Riviera Zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı 495 lira. Bin,
0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: bizimle birlikte piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi size. Tabii bugün içeride enflasyon günüydü. Beklentinin altında bir veri geldi. Konsensus 1.9 iken bunun altında bir veri aldık. Şimdi ben öncelikle tabii enflasyona dair sizin yorumunuzu alayım. Sizin beklentiniz neydi? Beklentinize paralel mi geldi?
1: Şunu çok net söyleyelim. Enflasyon bizim beklentimize paralel geldi. Biz zaten yıllıkta 31.75, aylıkta da bizim modelimiz 1.72 işaret ediyordu. Orada piyasadan bir miktar ayrıştığımızı söylemek mümkün. Çünkü özellikle baz etkisi ve alt kalemlere baktığımızda zaten 1.9'un üstüne bir enflasyon ekonometrik olarak zaten hesaplanamıyordu. Dolayısıyla bizim beklentimize oldukça paralel geldi. Özellikle yıllık tarafı. Aylıkta da çok az aşağıda kaldık. Dolayısıyla beklentilerimize uygun bir enflasyon datası okuması yapmış olduk. Tabii burada baz etkisini de düşünmek lazım. Baz etkisiyle birlikte yıllıkta 31.75'e geriledik. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde de aslında beklentilerimize uygun bir enflasyon datasıydı diyebiliriz.
0: Peki şimdi bundan sonrası için nedir sizin tahmininiz? Yıl sonu nedir beklenti?
1: Şimdi şöyle aslında bugünkü enflasyon datasının alt kalemlerine baktığımızda bence artık yıl sonu için çok net Ağustos ve Eylül enflasyonlarını görmemiz lazım. Şundan dolayı, çünkü bizdeki bu mevcut enflasyon alt kalemlerinde dönemsellik etkisinin yükseldiğini gözlemledik. Şimdi okulların açılmasıyla birlikte Ağustos ve Eylül'de de dönemsel etkiler olacaktır. Dolayısıyla bu bence hem aylık bazda hem de yıllık bazda bütün beklentileri değiştirebilir. Ama şunu söyleyelim, Merkez Bankası'nın hedeflediğine gelmek için aylık yüzde ortalama 1.5 enflasyon, 1.5 enflasyona gelmemiz gerekiyor. Ama söylediğim gibi Ağustos ve Eylül ayındaki bu dönemsellik etkileri işin içine girdiğinde modelleri bozucu bir etki yapacaktır. Ancak bu iki ayı çıkarsak işte sonrasında Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık bir süreç kalıyor. Orada eğer bir mevsimsellik etkisi olmazsa bu kapsamda değerlendirdiğimizde de yine Merkez Bankası'nın hedeflediği seviyeye doğru bir yakınsama gözlemleyebiliriz. Ancak özellikle Ağustos ve Eylül ayları oldukça önemli olacak mevsimsellikten dolayı.
0: Evet, peki şimdi tabii biraz detaylarını alt kalemlere baktığımız zaman size hani orada en dikkat çekici olarak hangi unsuru ifade edebilirsiniz? Size en farklı ne geldi?
1: Şunu net söyleyelim. Şimdi harcama gruplarına baktığımızda eğitim zirvede. Burada tabii ki okul ve harç düzenlemeleri etkisini gözlemledik. İşte az önce bahsettiğim dönemsel etkilerden bir tanesi. Yine konut kira yüksek. Bu bağlamda bunun da manşet tüfeği yukarı yönde etkilediğini gözlemliyoruz. Gıda içecek aslında hane halkı tarafından en çok hissedilen alan manşetin üzerinde gerçekleşti. Bir de tabii sağlık. Temmuz ayının sürpriz aylık şoku. Burada da geçtiğimiz günlerde çıkan hem döviz kuru güncellemesi hem de SUD dediğimiz sağlık uygulama tebliğinin etkilerini gözlemledik. Dolayısıyla aslında bu açıdan değerlendirdiğimizde hem dışsal etkiler, işte Brent'in yüksek seyretmesi, onu da işte enerji tarafında izledik. Bir de bu dönemsellik etkisi, işte sağlıktaki etki, eğitimdeki etki, bunların hepsi aslında kalem bazına baktığımızda belli bir dönemsellikten bahsediyor. Ama geneline baktığımızda tablonun dezenflasyonist patikada majör bir kırılım en azından makro kanallı gözlemlemiyoruz. Yani bunlar dönemsellik ve dışsallık etkisiyle oluştuğu için. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde de Merkez Bankası'ndan aslında yıl sonuna kadar majör bir değişim beklemiyoruz. En azından bizim makroekonomik ve ekonometrik modellerimiz 2026 son çeyreğine kadar sıkılığın korunması yönünde sinyaller üretiyorlar.
0: Evet, peki. Şimdi tabii hep hizmet tarafı da konuşulduğu için oradaki siz görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir orada kırılma var mı sizce?
1: Tabii çok net var. Çünkü sağlık grubunda %10.74'lük, ulaştırmada %2.59'luk aylık artışlar gözlemledik. Bu da hizmet kanalı üzerindeki baskının canlı olduğunun göstergesi. Dolayısıyla buradaki katılık aslında Merkez Bankası'nın da uzun süredir söylediği bir katılık ve de şunu da ekleyelim tabii, Merkez Bankası önceki toplantılarında da Temmuz ayındaki enflasyonun önceki aylardan yüksek geleceğine referans vermişti. Dolayısıyla bu aylıktaki 1.78'lik rakamın Merkez Bankası tarafından çok önce söylendiğinde belirtelim. Dolayısıyla piyasada herhangi bir şok ya da enflasyon düşmüyor ya da yükselmeye devam ediyor algısından ziyade bu zaten beklentiler dahilinde gerçekleşmişti. Bunun için de işte hizmet tarafındaki katılığın devam ettiğini gözlemliyoruz. Tabii şunu da ekleyelim. Temmuz ayında giyim ve ayakkabı grubunda %3.93'lük bir indirim gözlemledik. Yani aşağı yönlü bir hareket. Yine genel aylık tüfeği de bu 0.28 yüzde puan aşağı çekmiş durumda. Dolayısıyla bu giyim ve ayakkabı grubundaki aşağı yönlü hareket, yani fiyatlama davranışının tüfeği 0.28 yüzde puan aşağı çektiğini de gözlemledik. Dolayısıyla şu anki baktığımızda aslında çeşitli kalemler arasında aşağı yönlü bir fiyatlama varken bazı kalemlerde, ki bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fed'in de sorun yaşadığı kalemler, oradaki katılığın devam ettiğini gözlemliyoruz. Bunda tabii ki dışsal makro geçkenliğinde yüksek olduğu kalemler olduğunu söylemek lazım. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz aslında hem işte tüfe hem çekirdek enflasyon, CVB çekirdek endeksine baktığımızda da yine o tarafta dezenflasyonist patikadan majör bir sapma, makro görünüm kaynaklı ya da yapılmayan bir makro ekonomik aksiyon kaynaklı majör bir sapma gözlemlemiyoruz. Aslında hepsinin bir mevsimsellik, dönemsellik ya da dışsallık etkisiyle açıklaması var. Aslında tablonun geneline baktığımda benim en çok içim rahatlatan konu bu.
0: Evet, peki şimdi tabii 13 Ağustos'ta da Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısı. Orada ne görebiliriz sizce?
1: Çok net, Merkez Bankası elbette ki Temmuz ayındaki takip ettiğimiz bu enflasyona bir referans verecektir. Aslında bunu önceki sunumlarında da vermişti. Dolayısıyla burada ben Merkez Bankası'nın sıkı duruşun korunacağına dair bir içerik, aslında konuşmanın trendinin, sunumun trendinin o yönde olacağını düşünüyorum. Bir de tabii enerji maliyetleri. Çünkü hatırlanacak olursa Trump'ın dünkü açıklamasına kadar Brent petrolde de çok sert yukarı yönlü hareketler gözlemledik. Dün açılışta hatta %6.7 Brent petrol düştü. Neden? Çünkü Trump işte dedi ki birkaç ülkenin isteğiyle İran'a büyük saldırıyı yapmama kararı aldım. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Bizim yakın bölgemizdeki konjonktürel olayların Brent petrol fiyatlamasındaki volatilitesi, geçişkenliği hala çok yüksek. Bu da elbette ki enflasyonist geçişkenliği etkiliyor. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde de özellikle Merkez Bankası'nın bu konuya referans vereceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada tabii önemli olan şu: Merkez Bankası yılın geri kalan diliminde Brent petrol fiyatlarını hangi seviyeden tekrardan hesapladı mı ya da modelinde hangi seviyeyi baz alacak? Bence en önemli tartışılması gereken konulardan bir tanesi de bu. Çünkü bir ara ateşkes döneminde aşağı gerilen fiyatlardan sonra tekrardan iki ülkenin arasının bozulmasıyla yukarı yönde bir hareket gözlemledik. Özellikle uzak vade opsiyon kontratlarında da Brent petrol fiyatlarında yukarıya doğru bir yakınsama, özellikle 90-100 dolar bandında bir kümelenme gözlemledik. Dolayısıyla bu hem merkez bankalarının ileriye dönük guidance'larını değiştirecektir, hem de manşet enflasyonu sadece bizde değil aslında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri için de değiştirecektir. Ki şunu da hatırlatalım, Amerika Birleşik Devletleri'nin son 3 tüfe datasına baktığımızda da aslında tüfeyi yukarıya baskılayan ve aşağı gitmesini engelleyen majör parametrenin enerji maliyeti olduğunu gözlemlemiştik.
0: Evet, benzin fiyatları.
1: Kesinlikle, hatırlanacak olsa galon fiyatları 5 dolara kadar çıkmıştı. Dolayısıyla 13 Ağustos'ta özellikle bu referansları takip edeceğiz satır aralarında, ama konuşmanın genel tonunun sıkı bir para politikasının devam edeceği yönde olduğunu söyleyebiliriz. En azından hem bizdeki verim eğrimiz, çünkü verim eğrimiz şu an ters verim eğrisi, yani ters getiri, inverted dediğimiz konumda. Dolayısıyla bu aslında şunu gösteriyor: piyasa dezenflasyonist patikaya ve bunun doğurduğu sıkı para politikasının enflasyonu düşüreceğine inanmış durumda. Ancak bunun orta vadede gerçekleşeceğini ve sonrasında enflasyonun düşeceğini fiyatlıyor. Bir de tabii swap piyasası da aynı şekilde geçerli. Dolayısıyla bu bize şöyle bir sinyal üretiyor. 2020 2026'ın son çeyreği, 2027 başı faiz indirimleri için. Dolayısıyla önümüzdeki 5 aylık süreçte sıkılığını koruyacaktır Merkez Bankası. Dolayısıyla yine toplantı bazlı karar ve sıkılığın korunacağına dair bir mesaj referansı bekliyoruz biz.
0: Evet. Peki faiz tarafı için alan var mı sizce şu an indirimi yönünde? Yani, Eylül için bekleyen

0: ihtiyacı olan gölge faiz 39.20. Aradaki 80 bas puanlık kısım Merkez Bankası'nın güvenlik marjı. Dolayısıyla bu hesaplamadan yola çıktığımızda bile şu sonuca varıyoruz. Şu anda bir faiz indirimi yapmak aslında bugüne kadarki kazanımların birçoğunu silme ihtimali var. Çünkü konjonktür de bizden yana değil. Yani çünkü ABD ve İran arasında bir barış haberinden bahsedemiyoruz henüz. Ve buna dair bir guidance da yok. İleriye dönük bir açıklama da gelmedi. Hatta bugün İran açıklama yaptı. Müzakere yürütmüyoruz şeklinde. Evet. Dolayısıyla şu aşamada faiz indirecek yerinin olmadığını düşünüyorum. Bizim modelimiz de zaten faizlerin indirilmemesi gerektiğini söylüyor. Ki 39.20 hesapladık biz. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan faizi.
1: Peki. Şimdi bir o zaman borsa tarafına da gelelim. Rica edelim yönetmenimizden de son tabloyu bir görelim. Şu andaki fiyatlama ne yönde? Bugün tabii özellikle bankacılık tarafındaki yukarı yönlü hareket dikkat çekiciydi. %3'ün üzerindeki. Bunu tabii bu beklenti altı gelen enflasyonla herhalde ilişkilendirebiliriz. Ama şu anda eksiye döndük. 13.418. Şimdi bugün bu arada en yüksek 13.576'yı görmüşüz. Öncelikle malum geçtiğimiz haftada iyi bir performansımız yoktu. Ve de özellikle bankacılık tarafında Temmuz ayı boyunca %16'lık bir geri çekilme vardı ki ana endekste %5'lik bir geri çekilme gördük biz. Şimdi nasıl sıralıyorsunuz bunun nedenlerini?
0: Şimdi şunu çok net söyleyelim. Zaten yavaş yavaş bankalar da bilanço açıklıyor. Bugün de İş Bankası'ndan takip edeceğiz. Özellikle işte Akbank'ın bilançosuna ne gözlemledik? Net faiz marjını aşağı yönde revize etti. Ve bilançolardaki aslında detaylara indiğimizde de sıkı para politikasının etkilerini çok net bir şekilde banka bilançoları üzerinde gözlemlemeye devam ediyoruz ki aslında bunun böyle olacağını biz çok öncesinden yazmıştık. Çünkü söylediğim gibi bu savaşın bitmeyeceğinin anlaşılmasından sonra özellikle hem TÜRE piyasalar hem de swap piyasalarında Merkez Bankası faiz indirimlerinin son çeyreğe sarkabileceği. Dolayısıyla özellikle bankacılıkta net faiz marjlarındaki beklediğimiz toparlama ve öz kaynak karlılık enflasyon üzerine çıkma ya da önceki dönemi bit etmesi için bunun 2026'nın son çeyreğini sarkabileceği yönünde biz raporlarımızı yazmıştık. Şu anda da aslında bizim tamamen yazdığımız raporlara yönelik bir gelişme gözlemliyoruz. Baktığımızda bankaların öz kaynak karlılıklarının hemen hemen hepsinin enflasyonun altında kaldığını gözlemliyoruz. Bu bir net faiz marjlarında aşağı yönlü revizeler. Beklenen karlılıklarda elbette bir revizyon yapılmadı ama tabii bunu şöyle okumak lazım. Bu karlılığın ne kadarı ana bankacılık faaliyetlerinden geliyor? Yani ne kadarı net faiz marjlarından geliyor? Ne kadarı bankacılığın bankacının ana faaliyet dışındaki gelirlerinden sağlanıyor? İşte komisyon gelirleri olsun ve diğer işletmeden kaynaklı gelirler olsun. Dolayısıyla bankalardaki fiyatlanan konu bu. Çünkü piyasa ve piyasa profesyonelleri ne ister? Ana bankacılık faaliyetlerinden yazılan net karın bilançodaki ağırlığının yüksek olmasını isteriz biz ama sıkı para politikasının olduğu bir dönemde bu çok da mümkün değil. Bu arada bu sadece bizim için de geçerli değil. Amerika'da da aynı durum var. Orada da baktığımızda özellikle büyük bankaların ikinci çeyrek bilançolarına rekor karlılıklar var ama karın çoğu birleşme satın alma ve hisse senedi komisyonlarından gelmiş. Yani ana bankacılık faaliyetleri değil bunlar. Dolayısıyla sıkı para politikası Amerika'da da var biliyorsunuz. Fed yine faiz indirmedi. Bizdeki etkileri de aynen bankacılık üstünden görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bankacılıkta net faiz marjı ve öz kaynak toparlamasını 3. çeyrek hatta 4. çeyreğe sarktığını söylemek mümkün. Asıl fiyatlanan da o. Bir de tabii şunu ekleyelim. Hem gecelik faize hem de 1 ve 3 aylık zımni para politikası faiz eğrilerinde bankacılık endeksinin duyarlılığı da arttı. Hatta gün içinde bazen TLRF'de minör düşüşler gözlemliyoruz. İşte 82'lere kadar geriledi. 39-82'lere. Bunun neticesinde bankacılıkta hemen bir alım dalgası görüyoruz ama bugün enflasyon datası sonra orada da bir miktar yükseliş var. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 82'lerden 39-95'lere yükseldi TLRF. Dolayısıyla bu da yine önümüzdeki günlerde bankacılık endeksine bir gecikmeli etki yapabilir. Yani faiz duyarlılığı önceki dönemlere göre çok yükseldi bankacılık endeksinin.
1: Evet peki şimdi hani yıl sonu için ne tahmin ediyorsunuz öyle bir

0: sizden tahmin de alayım. Tabii çok zor bu da çünkü haber akışıyla da çok ilgili.
1: Endeks tahmin olarak.
0: Aynen öyle.
1: Aslında şu an bir tahmin vermek bence çok yani kantitatif olarak doğru olmayacaktır. Çünkü sene başında verilen iddialı endeks hedef fiyatlarını ben o dönemde çok eleştirmiştim. Çünkü çok ütopik endeks fiyatlamaları verdi bazı sektör profesyonelleri. Ancak şu anki duruma baktığımızda bunun çok da gerçekleşmeyeceğini artık yavaş yavaş kanıksamaya başladık. Dolayısıyla özellikle bahsettiğim gibi Ağustos-Eylül enflasyonlarını görmeden bence hem endeks hem de BIST 100'de bir hedef fiyat vermek şu an kantitatif olarak çok doğru sonuçlar üretmeyecektir.
0: Evet. Peki hani potansiyel olarak ne görüyorsunuz? Hani şu endekslerde sanki daha fazla potansiyel olabilir dediğiniz.
1: Bu çok aslında net bir şekilde makro geçişkenlikle doğrudan ilgili. Çünkü artık borsanın içerideki fiyatlama katalizörü çok net. Faizler ne zaman inecek? Dezenflasyonist patika ne zaman hızlı aşağı yönlü iğmesini tekrardan başlatacak? Savaş öncesi bu durumdaydık. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz indirimlerine odaklanmış durumda. Tabii bunu şöyle okumak lazım. Şimdi sektörel olarak baktığımızda biz neyi gözlemledik? Özellikle perakendecilik sektörünü gözlemledik. Yani nasıl bir etki yapacak? Ama tabii burada da seçici bir hisse stratejisiyle gitmek lazım. 2027'nin bence ikinci çeyreğine kadar. Çünkü Merkez Bankası faiz indirimlerine başlasa bile bunun gecikmeli etkisinin olacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla burada sektörün tamamı yerine sektör içinde alfa yaratacak hisselere odaklanmak lazım. İşte perakendecilikte örnek veriyorum negatif işletme sermayesini iyi kullanan perakendecilik şirketleri. Yine sigorta tarafında sıkı para politikasının olduğu dönemde bir portföy yönetimi gibi şirket gibi çalışan sigorta şirketleri. Burada çünkü topladıkları primleri faiz duyarlılığı yüksek enstrümanlarda işte bilançoda iyi yöneten şirketler buradan çok büyük gelir yazdılar. Dolayısıyla teknik gelirlerin yanına buna da eklediğinizde asıl faiz indirim başlığında sigortacılıkta o şirketler ön plana çıkacak. Teknik gelir artı bu yönetilen portföydeki gelirler. Dolayısıyla orada da mesela bütün şirketler aynı olmayacaktır. Yine en önemli konulardan bir tanesi de hatırlanacak olursa dolar TL'de bir miktar hareketlenme var yukarı yönde. Dolayısıyla bilançosunda FX tarafı açık olan yani FX pozisyonu açık olan negatif olan şirketler kur yukarı gittikçe karlılıklarından törpüleniyorlar. Dolayısıyla burada da FX pozisyonları çok yüksek olan şirketlerden ve özellikle yurt dışı gelirleriyle bunu karşılama ihtimali düşük olan şirketlerden bir süre bence uzak durmakta fayda var ki çünkü diğer işte yurt içindeki operasyon karlılıkları iyi olsa da bu karlılıkları bazen %15-%20 oranında kurdan dolayı törpülenen biz şirketler gözlemledik. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmek lazım ve yine sıkı para politikasının getirdiği nokta serbest nakit akışı özellikle operasyonel taraftan elde edilen karlılık önemli çünkü bilançoda hep dipnota bakılıyor. Ama biz farklı rasyolarla da buna bakıp özellikle DuPont ve Sloan analizleriyle karlılığın kalitesinde ölçülmesi lazım. Yani bizde faizler düşene kadar gelen bilançolarda bence en önemli şey nakit akışı ve karlılığın kalitesi. Çünkü siz muhasebesel olarak karlılık yazabilirsiniz ama bunun sürdürülebilir olup olmadığını biz karlılığın kalitesinden anlıyoruz. Dolayısıyla karlılık kalitesi yüksek şirketleri şu anda portföylere eklemek faiz indirim döngüsünde geride kalmamak için bence en önemli metrik.
0: Peki şimdi son iki dakikamız. Orada da ben sizden bir FED'e ilişkin yorum alayım. New York çünkü FED başkanından açıklamalar var John Williams'tan. Finansal piyasalardaki seviyelerin para politikasını belirlemesine kesinlikle izin verilmeyecek diyor New York FED başkanı. FED'in bağımsızlığını koruması ve ekonomik görünümü etkileyen tüm unsurları sürekli değerlendirmesi gerekiyor. Enflasyonist baskıların kademeli olarak hafifleyeceği konusunda iyimserim. Enflasyonun beklenen patika halinde %2'ye gerilememesi durumunda FED fiyat istikrarı için harekete geçecek ve ek faiz artışları uygun olabilecek. Enflasyon gerilemezse faiz artışı gündeme gelecek ve Orta Doğu'da belirsizlik var diyor. Yani sonuç olarak faiz artışına dönük mesajları var. Şimdi dediğimiz gibi süre biraz kısaldı ama ne beklersiniz FED'den? Sizin bir faiz artışı beklentiniz var mı?
1: Yani şöyle.

0: Bölgesel Fed Başkanı kısaca demiş ki Fed'in görevi finansal piyasaların fiyatlaması değil, enflasyonu düşürmek. Şu anda Taylor Rule kapsamında yaptığımız modellemelerde 2026 son çeyrekte bir faiz artışı olasılığı yükseldi. Dolayısıyla bir bu savaş devam ederse tek faiz artışıyla bu seneyi Fed kapatabilir. O faiz artışıyla birlikte tabii global fiyatlamalarda hızlıca değişecektir.
1: Evet, 1,5 dakika varmış. Bir de o zaman şu Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın yene müdahalesi kritik bir konu. Çünkü uzun yıllar sonra 2011'den bu yana ilk kez bir arada koordineli hareket etti iki taraf. Neden sizce böyle bir şeye gerek duyuldu? Burada tabii tahvil faizlerin durumu kritik.
0: Kesinlikle tahvil faizleri, bir de tabii kur tarafına baktığınızda rekor seviyeler, aslında bu dolar Japon yeninin 164'lere kadar çıkması da çok sürdürülebilir bir durum değildi. Bu kapsamda biz defaatle özellikle zaten hem opsiyon piyasasında hem de işte FX tarafında short pozisyonlar önermiştik. Bunun neticesinde de müdahale geldi. Zaten geçtiğimiz günlerde de rakamlarda sızdı. Hem Fed'in hem de işte sizin de söylediğiniz gibi Japonya'nın ortaklaşa bir operasyonuyla bu seviyelere kadar indiğini gözlemledik. Burada tabii en önemli konu bence ABD 10 yıllık ve Japonya 10 yıllık arasındaki spread. Çünkü bu spreadde ne zaman ilginç hareketler olsa, ki az önce bahsettiğiniz senede de bu hareket olmuştu, İki tarafın koordinasyonlu müdahalesi gözlemledik ki bu spreadin biz bu şekilde daralacağını çok önceden aslında sezmiştik ve bir müdahale bekliyorduk. O müdahale de bu hafta itibariyle, geçtiğimiz cuma itibariyle gerçekleşti. Dolayısıyla özellikle tahvil piyasasındaki spreadin buna ben çok net neden olduğunu ve iki tarafında bu bağlamda konsensüste hareket ettiğini düşünüyorum.
1: Evet. Terra Portföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan, çok teşekkür ediyoruz. Size de şimdiden iyi haftalar diliyoruz.
0: Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere diyerek efendim buradan bir röportajımız var. Hemen onun detaylarını size aktarmış olalım. Ascom Başkanı Orhan Aydın Avparay'a özel açıklamalarda bulundu. 2026'nın ilk yarısını değerlendiren Aydın, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini paylaştı. Faizlerdeki düşüşün enflasyondaki gerileme ile uyumlu olması gerektiğini vurguladı.
2: Ascom Başkanı Orhan Aydın'la yılın ilk yarısını değerlendirip yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüleri masaya yatıracağız. Sayın Başkan, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
2: Öncelikle yılın ilk 6 ayını konuşarak sohbetimize başlayalım. 2026 yılının ilk yarısı hem Türkiye ekonomisi için hem de küresel ekonomi için oldukça hareketli geçti. Jeopolitik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar iş dünyasının da gündemindeydi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, tabii 2026'nın ilk yarısındaki aslında en büyük sıkıntının, bilinmezlik ortamının uzun bir süredir devam ediyor oluşu. Yani yaklaşık 4 aydır gibi bir süredir önemli bir bilinmezlik, ekonomi açısından bilinmezlik döneminden geçiyoruz. Ancak şunu ifade etmek gerekir. Türkiye açısından bizim coğrafyamız ve jeopolitik avantajlarımızı değerlendirdiğimizde Türkiye açısından bu sürecin hem olumlu hem olumsuz tarafları oluştu. Özellikle emek yoğun sektörler ve Avrupa'ya ihracatımızın önemli olduğu ürün gamına bakıldığında savaş senaryolarının başladığı, Amerika-İran sorununun başladığı günden bu yana bu sektörlerde bir artış, hatta ihracatımıza bakıldığında işte Mayıs ayında, Nisan ayındaki önemli bir büyümeleri, hatta %20'lere kadar çıkmış, sektörel bazlı %20-25'lere kadar çıkmış bir büyümeler gördük ki savaşın hemen arkasındaki aylarda bütün sektörlerde yeşil ışık yandığını gördük. Dolayısıyla bu Türkiye'nin, daha önce biz bunu pandemi döneminde yaşadık, Türkiye'nin önemli coğrafi avantajlarından kaynaklanan bu süreçlerdeki ihracat payındaki bir artış, pastadan daha fazla dilim alma imkanı oldu. Tabii bunlar özellikle bu ihracatımızın arttığı ürün gamlarına bakıldığında birçoğunun uzak doğudan gelen ürünler olduğunu, Avrupa'ya ithalatının uzak doğudan yapılan ürünler olduğunu görmekteyiz. Burada da tabii özellikle hem bilinmezlik atmosferi hem de lojistik fiyatlarındaki ciddi artışın hızlı bir şekilde artmasından kaynaklanan ve olası Hürmüz Boğazı'nın kapanması dolayısıyla da firmaların ürünlerine ulaşamama gibi riskleri bertaraf etmek adından Türkiye'de Türkiye'ye olan talebin arttığını, teveccühün arttığını biz savaşın başladığı Şubat-Mart aylarından bu yana yaşıyoruz. Tabii biraz önce de ifade ettim, bunu biz pandemide yaklaşık 2 sene yaşadık, bu avantajlı süreci. Tabii bunun dezavantajlarını da yaşıyoruz Türkiye olarak, Türkiye ekonomisi olarak. Biz buradaki savaş ortamının en büyük dezavantajının biz artık 2026 yılında faizlerin ve enflasyonun düştüğü bir dönemi konuşuyor olacakken, maalesef ki bu savaşın etkisiyle birlikte bu ilk 6 ayda bunun daha mütevazi azaldığını görüyoruz. Yani işte gerek enflasyon hedeflerinde gerek faiz hedeflerinde bir revizeye gidildiğini görmekteyiz. O sebeple iş dünyası açısından bu savaş atmosferi, gerek ihracatımız gerek sanayi tarafındaki kapasite kullanım oranlarındaki artışa bakıldığında müspet olarak değerlendirebiliriz. Özellikle de işte bir süredir bazı sektörlerimizde biliyorsunuz sıkıntıların yaşandığı, tekstil gibi, hazır giyim gibi ürünlerde, bunu üreten firmalarda önemli bir sıkıntı yaşandığı, maliyet üzerinde ciddi problemler yaşadıklarını sektörden uzun bir süredir dinliyoruz bunu. Ama bu sürecin savaş süreciyle birlikte bizim gibi Türkiye gibi ülkelerde know-how'ı, özellikle tekstil, hazır giyim gibi, kimya gibi, demir çelik gibi bu alanda know-how'u yüksek bir ülke olarak bu ürünlerden de hiçbir zaman vazgeçmememiz gerektiğini de bize gösterdi bu süreç. Yani savaşın başlamasıyla birlikte işte Şubat ayına kadar tekstil firmalarında mal satamıyorum krizi varken, Şubat ayından bu yana mal ürettirecek yer bulamıyorum krizi başlamaya başladı. Dolayısıyla bu süreç bize Türkiye'nin emek yoğun alanda da devam etmesi gerektiğini, bu sektörlerin devamlılığını koruması, hatta devletimizin bu sektörlerle alakalı teşviklerini ve desteklerini artırarak bu sektörleri de koruma altında tutmaları gerektiğini görmüş olduk. 2026 ilk 6 ayı genel perspektifte bakıldığında olumlu ve olumsuz taraflarını yaşadık. Ama olumlu taraflarına bakıldığında, iş dünyasının ihracatına bakıldığında bir artı, ciddi bir artı ivmeyle devam ettiğini görmekteyiz.
2: Bu dönemde özellikle enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar üretim maliyetlerinde yakından etkiledi. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik birçok sektöründe gündemindeydi. Sizin faaliyetlerinizi nasıl etkiledi?
3: Tabii sektörlerimizden aldığımız bilgi şu yönde. Özellikle petrokimya ürünlerinin direkt ham maddesi petrokimya ürünleri olan sektörlerde yaklaşık %50, kimisinde %70'i artan bir fiyat artışları, ani fiyat artışları başladı. Sonrasında artık Mayıs ayından itibaren biraz daha toparlama, Haziran ayı ile birlikte de artık biraz daha artık rayına oturma. Lakin savaş başlamadan öncekiyle Haziran ayına bakıldığında da hala %25-%30 bandında özellikle petrokimya ürünlerinde, ham maddesi petrokimya olan ürünlerde bir pahalılığı görmekteyiz. Tabii bir aslında sektörlere bakıldığında petrolün artışı sadece direkt ham maddesi petrol ya da petrol türevi olan ürünlere değil, işte bugün bakınız işte gıdada neredeyse paketleme %30-%40, hatta neredeyse birebire kendi ürün kadar en az paketlemenin de giderinin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bunun kökenine bakıldığında da, bu ürünün menşeine bakıldığında da görüyoruz ki petrokimya ürünleri var. O sebeple direkt ve endirekt olarak petrolün artışındaki fiyat aslında birçok sektörü direkt etkilediğini görüyoruz. Şimdi tabii petrolün artması olumsuz, özellikle enerji girdilerinde olumsuz, sanayi tarafında olumsuz bir dönem yaşayacağımız algısı vardı. Lakin artık tabiri caizse Allah'ın yardımıyla diyelim, malumlarınız bu sene ciddi bir yağmur senesiydi. Bütün barajların dolduğu, çok güzel bir sezon geçti. İşte Şubat, Mart, Nisan aylarında, işte hala Mayıs aylarında Anadolu'da sel baskınları yaşandı. Dolayısıyla ciddi bir yağışın olduğu bir dönemden geçtiğimiz için de bu barajların doluluk oranından kaynaklanan da sanayicilerimize devletimizin desteğiyle birlikte çok uyguna elektrik kullanma imkanı tanındı. Dolayısıyla biz savaştan önce ya da işte aralıklarında Aralık Ocak ayında elektrik birim fiyatları 4-4,5 lira bandındayken bugün bakıldığında o özellikle barajların doluluk oranına ulaştıktan sonra 1.60, 1.70, 1.80 liralara kadar birim fiyatta düştüğünü gördük. Dolayısıyla direkt enerji tarafına bakıldığında HES'lerden gelen avantajı gördük. Yani bu avantaj olmasaydı direkt doğal gaz kaynaklı ya da diğer petrol kaynaklı bu kadar artışın olduğu bir dönemde elektrik fiyatlarında da enerji girdi maliyetleri tarafında da ciddi patlamalar yaşayabilirdik. Bu bir riskti. Lakin bu riski de devletimizin de desteğiyle bu ciddi bir sübvanse de ederek burada güzel bir maliyetlerle kapatmış olduk. Ama tabii petrol biraz önce de ifade ettiğim gibi enerji girdi maliyetlerini etkilediği gibi direkt ana ham madde ve tali ham maddelerde de ciddi yeri var. O sebeple bizim zannediyorum ki enflasyonun şu anda istenilen seviyelere düşemeyişinin de bir bacağında da maalesef ki petrol fiyatlarındaki Brent petrol tarafındaki hızlı artışın da etkisinin olduğunu görmekteyiz.
2: Üretim maliyetleri konuşulurken öte yandan da reel sektöre yönelik destek paketleri de açıklanıyor. Evet. Tabii bu iş dünyası tarafından da yakından takip ediliyor. En son reel sektöre 1 trilyon liralık can suyu geldi. Bu sektör için nasıl okunmalı? Bu paketler finansmana erişim konusunda yeterli mi?
3: Şöyle tabii 1 trilyon sektör açısından bakıldığında tabii Türkiye gibi büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani tabii ki 1 trilyon çok büyük bir rakam ama Türkiye gibi artık milyarlarca dolar, yüz milyarlarca dolar ihracat yapan, artık 81 şehrinde fabrikaların, organize sanayi bölgelerinin olduğu, her şehrinin ihracat yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu bakıldığında da önemli bir yüzdesinin aslında sanayinin de ihracatın da bel kemiğini oluşturan KOBİ firmalarımız. KOBİ'lerimiz açısından bu 1 trilyon liralık özellikle Sanayi Bakanlığımızın da desteğiyle birlikte ciddi manada direkt KOBİ'lerimizi ve üreten KOBİ'lerimizi etkileyeceğini, ciddi avantajlar olacağını görüyoruz. Ama burada aslında en önemli bir payda da şunu ifade etmek lazım. Tabii devletimiz bu KGF destekli krediler olsun, yatak kredili destekleri olsun, bu tip destekleri sene içerisinde dönem dönem işte gidişata göre, sektörlerin ihtiyaçlarına göre revize ederek devam ediyorlar. Bu dönemki, bakıldığındaki bu desteklerin de aslında sanayi tarafında, istihdamı koruma tarafında, işte vatan sanayicilerimizin büyük şehirlerden, metropollerden 4-5-6. Bölgelere göç etme açısından da ciddi desteklerin de olduğu, teşviklerin de olduğu bir paket bu paket. O yönüyle biz hep şunu ifade ettik zaten, Türkiye 81 şehriyle birlikte ürettiği ve sanayide kümelenme modeliyle büyüdüğü bir ekonomi ile aslında hedeflerine, ihracat rakamlarına ulaşabileceğini düşündük. Bu açıklanan 1 trilyon liralık destek paketi gerek firmalarımızın bir nebze de olsa nefes almasına katkı sağlayacağı aşikar. Ama en önemlisi de sanayicilerimizin bu dönemde, bu işte belirsizlik dönemleri ki iş dünyasının en sevmediği dönem belirsizliktir. Yani bazen işte kapital yer değiştirir, bazen işleriniz iyi olur, bazen kötü olur ama belirsizlik atmosferi iş dünyasının en taşıyamadığı, en zor geçirdiği dönemler olur. Bu dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanımıza ben buradan sizin huzurunuza da şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu tip desteklerin iş dünyası açısından çok olumlu olduğunu biz hep birlikte görüyoruz.
2: Türkiye artık sadece üretim miktarını değil, üretimin değerini de konuşuyor. Evet. Katma değerli üretim ve teknoloji odaklı ihracat her platformda öne çıkıyor. Burada iş dünyasının üzerine düşen görevler neler sizce ve askın olarak siz hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?
3: Evet, Aziz Hanım, burada artık ya son 5 senedir özellikle pandeminin başladığı dönemden bu yana, hatta bir süre öncesinden de başlayan bir durumdu bu. Artık iyi üretmeniz, uyguna üretmeniz, kaliteli mal üretmeniz, evet bunlar çok önemliydi ama artık bunların yetersiz olduğunu görüyoruz. Artık dünya şunu istiyor. Bana ürün üretirken hangi enerjiyi kullandın diyor. bana ürün üretirken kaç tane ağaç kesildi diyor. Bana ürün üretirken kaç milyon litre su tükettin diye soruyor. Dolayısıyla biz artık sanayiciler olarak yeşil dönüşüm meselesine ciddi önem vermeliyiz. Dijital dönüşüm meselesine ciddi önem vermeliyiz. İnovasyona ciddi önem vermeliyiz. Bu üç saydığım konuyla ilgili de devletimizin de çok önemli destekleri var. Biz ASKON olarak mesela şu an bünyemizde bununla ilgili bir masa kurduk. Burada bilabeder bütün üyelerimize bu dönüşümü sağlayabilmeleri için bilabeder destek veriyoruz. Ve bu destekleri de bakanlıklarımızla, koordinasyonla birlikte firmalarımızın, bakanlığımızın, ilgili bakanlığımızın hangi alanından, hangi biriminden, hangi genel müdürlüğünden destek alacaksa da üyelerimizi yönlendiriyoruz ve bu maksimum desteği alabileceği, maksimum faydayı sağlayabileceği bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü şu anda gerek Ticaret Bakanlığımız ki Sanayi Bakanlığımız önemli destekleri bu alanlarda olduğunu görüyoruz. Ve artık dünyada işte biraz önce ifade ettiğim gibi inovasyonunuz yoksa, bir Ar-Ge çalışmanız yoksa, Ar-Ge merkezi için çalışmalarınız başlamadıysa, artık enerjinizi yeşil enerjiden üretmiyorsanız, artık dijital dönüşü sağlayıp bütün üretim bandını sipariş geldikten müşteriye sevk olacak kısma kadar hala Excel üzerinde not alarak tutuyorsanız, sizin için maalesef kötü günler geliyor demektir. Yani biz şunu her zaman söylüyoruz, dijital dönüşümü hızlı bir şekilde adapte olmamız, bunu KOBİ'lerimiz maalesef ki burada biraz geç kalıyor. Büyük firmalarımıza bakıldığında onların her birinin tamamladığını görüyoruz. Ancak ekonominin bel kemiğini oluşturan milyonlarca KOBİ'mize bakıldığında biz diyoruz ki lütfen bu dijital dönüşüme, bu yeşil dönüşüme, Ar-Ge çalışmalarına, hatta firmaların bir araya gelerek Ür-Ge çalışmalarına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bunları da olabildiğince KOBİ'lerimiz faydalanırlar ki olabildiğince seminer veriyoruz ASKON'da. Sık sık bu alanda uzmanları getiriyoruz. Firmalarımızın bu alandaki deneyimi olan kişileri getirerek firmalarımızın buradan faydalanmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Çünkü destek çok fazla. Ancak bu desteklere eskiden tabii şu bürokrasi çok fazlaydı. Yani biz devletin vermiş olduğu desteği almakta KOBİ'lerimiz, küçük firmalarımız her zaman temkinli. Hala öyle. Ama biz diyoruz ki hayır, o eski Türkiye geride kaldı. Artık her şey dijitale dönmüş durumda. Devletin birçok mekanizması çok hızlı yürüyor. Bir mail attığınız zaman ilgili bakanlığın ertesi günü sizi hemen ilgili daire başkanının, ilgili kişinin, uzmanın size döndüğünü görüyoruz. Bu da çok memnuniyet verici bir durum bizim açımızdan. O yönüyle bu desteklerden maksimum seviyede faydalanmasını ben iş dünyasına şiddetle öneriyorum efendim.
2: Dış ticaret tarafında da önemli bir kilometre taşı geride kaldı. İlk 6 ayda 136,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Son 12 ayda da 278 milyar dolarlık ihracat ilk defa yapılmış oldu. Evet. Siz bunu nasıl okuyorsunuz?
3: Evet, biraz önce bahsettik bu konulara da. Burada özellikle emek yoğun sektörlerde ihracatın Mart, Nisan, Mayıs aylarında, Haziran aylarında patladığını gördük. Avrupa tarafındaki ciddi bir talebin Türkiye'ye kaydığını gördük. Bu tabii savaş atmosferinin getirdiği bir müspet senaryoydu Türkiye açısından. Şu anda da bunun devamlılığını görüyoruz. Tabii Amerika, İran meselesi nasıl devam edecek onu henüz kestirebilmiş değiliz. Dünya kestiremiyor. Yani sabah başka bir şeyle uyanıyoruz. Akşamleyin yatmadan önce başka bir senaryoyla yatabiliyoruz. Dolayısıyla bu sürecin ihracata, Türkiye ihracatına önemli katkılar sağladığını gördük. Ve işte hedeflenen ihracat rakamlarına son 12 ayda şimdiden çok şükür ulaşmış olduk. Ama bu bizim için yeterli mi? Kesinlikle değil. Yani bizim artık kilogram birim fiyatlarında hızlı bir şekilde 2 dolar artmamız lazım. 2 dolar, şöyle 2 dolar merhalesini bir aşmamız gerekiyor. Yani katma değeri fazla ürünlerin ihracatını artırmamız gerekiyor. O yüzden yönüyle biz ikinci 6 ayda da gıdanın da eklenmesi, malum artık gıda ihracatının artacağı dönemdeyiz. Ürün mahsullerin verildiği bir dönemdeyiz. Üçüncü çeyrekte özellikle gıda tarafında ihracatın daha fazla arttığını görüyor olacağız. İşte emek yoğun sektörlerdeki siparişler çok şükür devam ediyor. Üçüncü çeyrekte bir de gıdanın etkisi. Bununla beraber tabii turizm artık Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ciddi bir girdi sağlayacak. Hizmet ihracatında da önemli girdiler olacak. Dolayısıyla biz ikinci yarının da ilk yarıdan eksik olmayacağını, bilakis daha artıyla kapatacağımız, yine 2025'e göre de ciddi bir artıyla kapatacağımızı düşünüyoruz.
2: Öte yandan en önemli konulardan birisi de faiz tabii ki. Evet. İş dünyasının yatırım kararları açısından faiz çok önemli bir yer tutuyor. Yılın geri kalanında faiz beklentiniz nedir? Yıl sonunda politika faizi nerede olur?
3: Faizlerin düşüşü konusunda maalesef Merkez Bankamız çok mütevazi yaklaşıyor. İşte ya sabit bırakıyor ya da 100 bas puan gibi bir düşüşle devam ediyor. Ama biz ASKON olarak şunu ifade ediyoruz her daim. Bir sanayici kimliğiyle de bakıyorum konuya. Faizin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde enflasyonun önemli bir düşüşünü beklemek çok akıllıca bir iş olmadığını düşünüyorum ben. Yani faiz artık bakıldığında enflasyonun rakamlarının faiz rakamlarının altına geldiğini görüyoruz. Yani enflasyon 30'un altında, faiz hala 37 bandında, ki bankaya gittiği zaman bir KOBİ, bir esnafımız gittiğinde hala %55'lerle, %50'nin üstünde faizlerle borçlanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu işin artık sürdürülebilir halin dışına çıktığını ifade ediyoruz. Evet, bu biz dedik ki 6 ay kemer sıkalım, 1 sene kemer sıkalım, 2 sene tamam, ama artık sanayicinin, iş dünyasının artık hakikaten kemiğe geldiğini ifade etmek lazım. Bu faiz meselesinde hızlı bir düşüşün ivedi bir şekilde artık aksiyon alınması ve yıl sonunda da artık 20'li bir rakamlarla bizim politika faiziyle 2027'ye girmemiz gerekiyor. Bizim beklentimiz bu ama görünen o değil şu anda. Yine 30'un üstünde bir sanki faizle yılı kapatmış olacağız. Ama iş dünyası olarak faizdeki düşüşün tıpkı enflasyon artarken ki faizin hızlı arttığı, hızlı aksiyon verdiği dönemin aynısını, enflasyon düşerken de faizin aynı etkiyi, aynı tepkiyi vererek aynı süratte faizin de düşmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Çünkü finansa erişim, uygun finansa erişim sektörler açısından şu anda neredeyse en önemli hale geldi.
2: Son olarak enflasyon cephesini de konuşalım. Enflasyonla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Tabii jeopolitik gelişmeler enflasyon beklentilerinin de tekrar gözden geçirilmesine neden oldu. Siz ne bekliyorsunuz?
3: Tabii enflasyonda bakıldığında sanıyoruz ki yıl sonu artık 25 bandında bir enflasyonla kapatacağız gibi duruyor. Enflasyon beklentimiz, sizin de ifade ettiğiniz gibi, aslında bu savaş atmosferi olmadığı bir dönemde oluyor olsaydık artık onlu rakamları biz 2027'ye girerken konuşurduk. Tabii enflasyonu tetikleyen unsurlarda işte enerji maliyetlerinin artışı, faizlerin stabil kalması, hatta bir miktar artması gibi konular, dünyadaki uluslararası arenadaki finansal erişimin zorlaştığı, lojistik fiyatların arttığı gibi birçok unsur var. Bu unsurların her biri enflasyonu tetikliyor ve bu bizim de Türkiye'de 2026'ya başlarken yüksek bir enflasyonla, aslında bu savaş atmosferine yüksek bir enflasyonla girmiş olduk. Bu da bizim talihsiz tarafımızdı. Dolayısıyla bu enflasyon sürecinin 2027 sonuna kadar yine düşüş devam eder. Özellikle özellikle gıdanın hızlı bir şekilde devreye giriyor oluşu ve turizmden girecek girdi maliyetleriyle birlikte enflasyonda biz 2027'ye girerken artık işte 23, 24, 25 bandında bir enflasyonla sanki kapatırız gibi duruyor. Veriler onu gösteriyor. Yani şu anki gidişat böyle olacak gibi gösteriyor ama tabii tetikleyici unsurların artık bir an evvel kontrole geçmesi, işte savaş ortamının toparlanması, faiz meselesinin bir an evvel indirilmesi ve özellikle petrokimya ürünlerinde ki işte kökenine bakıldığında petrol ve enerji unsurlarının da artık stabil bir hale gelmesiyle birlikte enflasyonda 2020'de güzel bir sene geçiririz diye düşünüyoruz efendim.
2: Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Ascom Başkanı Sayın Orhan Aydın'la birlikteydik. Yılın ilk yarısını değerlendirdik. İkinci yarıya ilişkin beklentileri konuştuk.
1: Efendim buradan da Philip Porto'ya dönüyoruz. Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen bizimle birlikte. Piyasalardaki son durumu özetlemesini kendisinden rica edeceğiz. Ne dersiniz? Enflasyon verisi de geldi. Borsa İstanbul'da tabii az kaldı kapanışa. Nedir beklentiniz bugüne dair? Özellikle bankacılıktaki yükseliş dikkat çekiciydi ama yine de ciddi bir yükseliş yaratmamış gibi görünüyor Borsa İstanbul tarafında.
4: Evet, enflasyon verisi piyasanın beklentisinin bir miktar altında geldi. Bu da özellikle bankalar cephesinde olumlu karşılandı. Bankaların bu derece olumlu ayrışmasının temel nedeni bankalar yaklaşık 45 gündür piyasadan olumsuz yönde ayrışmıştı. Şimdi onun bir miktar kapanması olarak yorumlayabiliriz. Özellikle Haziran ayı enflasyon rakamı sonrasında ve jeopolitik risklerin artmasıyla beraber tahvil faizlerinin %40'ın üzerine konuşlanması banka hisselerine belirgin bir satış getirmişti. Şimdi piyasanın umudu elbette ki banka nezdinde bakacak olursak Ağustos ayındaki enflasyonda yüksek ihtimal geçen yılın altında gelecek olması ve bu baz etkisiyle beraber enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Eğer enflasyon bu şekilde düşmeye devam ederse hiç şüphe yok ki bunun tahvil faizlerinin etkisi olacaktır. Şu aşamada 40'ın üzerinde olan faiz büyük olasılık 38-36 bandına doğru geriler. Yeter ki enflasyon geri çekilmeye devam etsin. Böyle bir ortamda yani tahvil faizinin geri çekildiği ortamda da bundan ilk etkilenecek olan bankalardır. Bankalar geçtiğimiz 45 gündeki olumsuz ayrışmasını bence önümüzdeki günlerde kapatmaya devam eder. Bu dolayısıyla bu endeksi bir miktar olumlu yönde etkiler. Endeksin bugün bir miktar olumsuz olmasını yani bankalardaki olumluluğu yansıtmamasının temel nedeni de endeks üzerinde fazlasıyla etkili olan bazı şirketlerin bugün de değer kaybediyor olması endeks üzerinde olumsuz etki yaratıyor ama ben şuna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde faizlerdeki tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle beraber başta bankacılık onun ardından gayrimenkul yatırım ortaklıkları olumlu yönde etkiler. Bu da BIST 100 endeksini pozitif yönde etkileyecektir.
1: Peki yurt dışı taraf için ne dersiniz? Bir de sizden petrol değerlendirmesi alalım. Malum çok konuştuğumuz bir konu. Bu farklı açıklamalar geldi Amerika Birleşik Devletleri ve İran kanadından. Nedir sizdeki beklentiler?
4: Açıkçası petrol fiyatları İran krizinin yani baş gösterdiği andan itibaren evet bir 120 doları gördü. Amerikan ham petrol için söylüyorum. Ancak bunun üstüne çıkamadı. Şurası çok net ki 2011 ile 2015 yılları arasında ham petrolün ortalama fiyatı 95 dolarla 100 dolar arasında gitti geldi. Yani bu kadar büyük bir savaşın çıkması sonrasında ham petrolün sadece 120 doları görebilmesi, bunun üstüne çıkamaması bence fiyatlamanın aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Benim inancım, daha doğrusu bizim görebildiğimiz şudur ki eğer petrol fiyatı önümüzdeki günlerde 85 doların, Amerikan ham petrolü 85 doların üzerine çıkacak bir yükseliş yapamazsa bu durumda önümüzdeki günlerde petrol fiyatları 60 ve 50 dolarlara doğru geri çekilme ihtimali ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ortam bizim gibi enflasyonla mücadele eden ülkeler için pozitif bir etki yaratacaktır. Dolayısıyla ham petrolün yukarı sıçrayabilmesi için ilk önce bir 85 dolar bariyerini geçmesi lazım. Geçtiğimiz haftaki yükseliş denemesinde bunu başaramadı. Bakalım önümüzdeki günlerde jeopolitik riskler çok ekstra bir artış yaparsa belki 85 doların üzerine bir deneme daha olabilir ama bunu görmek lazım. Yani yükseliş için bir 85 doların üzerinde Amerikan ham petrolü görmek gerekiyor.
1: Evet, son bir dakikamızmış. Orada da bir sizden altın değerlendirmesi alalım.
4: Yani altın, yani bu yıl gördüğü ons başına altından bahsediyorum. 5500 dolarları gördü. Bence bu çok açıklanabilir, mantıklı bir fiyatlama değildi. Ve bunun şu anda realizasyonunu yaşıyoruz. Ben açıkçası önümüzdeki 2-3 yıl bir daha 5500 doların altını görme ihtimalini çok düşük görüyorum. Çok büyük bir olasılık önümüzdeki bir yıl boyunca altın 4000 ile 4400 dolar arasında gidip gelecektir ama yukarı bir sıçrama ben açıkçası çok düşük ihtimal olarak görüyorum.
1: Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Efendim burada kapatıyoruz bugünlük. Yarın yine buluşacağız A Para ekranlarında. Görüşmek üzere.

0: Tera Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Efendim mutlu günler, biz de sorunla karşınızdayız. Bu bölümde emeklilik maaşını belirleyen kalemleri, emeklilik dilekçesi nasıl verilir? Yine emekliye ödenen banka promosyonlarındaki artışları konuşacağız. Ardından sorularınızı cevaplayacağız Faruk Erdem'le birlikte. Bize sorun@apara.com.tr mail adresinden de bizimle irtibata geçebilir ve sorularınızı paylaşabilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden hemen sorularımıza geçeceğiz. Faruk Erdem, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Tabii emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik maaşını belirleyen kalemler hangileri? Dilerseniz bununla başlayalım.
1: Olur. Şimdi bu çok soruluyor bize. Ya işte 2026'da mı emekli olayım, 2027'de mi olayım? Her yıl böyle yıl sonu yaklaştım, bu sorular soruluyor. Aslında baktığın zaman emekli maaşını belirleyen şey bizim ödediğimiz primler, yani prime esas kazancımız, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen brüt maaşımız aslında. Bu ne kadar yüksek olsa maaşımız da o kadar yüksek oluyor. Ama işte biz 20 yıl, 25 yıl önceki primlerimiz de şimdi devreye girdiği için bir güncelleme yapılıyor. Bu güncelleme katsayısı da son dönemde, yani özellikle 2008'den sonra bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme hızıyla ölçülüyor. Dolayısıyla enflasyon ve büyüme hızı değişken olduğu için her sene güncelleme katsayısı da değişiyor. O yüzden de ne kadar prim maaşı belirlese de emekli olduğunuz tarih de aslında sizin için maaşı belirleyen bir unsur oluyor. O yüzden de bu soruların sorulması doğal. Biz de cevaplıyoruz. Şöyle topluca bir cevaplayalım istedim. Aslında emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli sorusunun cevabı şu: emeklilik dilekçesi verdiğiniz aydan sonraki ay başından itibaren maaşınız hesaplanıyor. Dolayısıyla ayın 1'inde vermekle 31'inde vermek arasında bir fark yok. O yüzden de o ay içinde verdiğiniz zaman bir sonraki ay başından itibaren maaşınız hesaplanıyor. Ama yıl burada önemli oluyor. Şimdi hani benim maaşım nasıl hesaplanıyoru bir formülize edelim istedim. Çünkü bu konuda çok soru geliyor. Belki birazdan yine gelecek. Ben işte şu kadar gün çalıştım, az para alıyorum filan, daha az gün çalışmış çok para alıyor, niye diye emeklilerin kafası da karışık. Şimdi bir kere burada birinci öncelik sigortalının çalışırken ödediği primler. Dolayısıyla emekli maaşımızın yüksek olmasını istiyorsak çalışırken yüksek prim yatırmaya bakmak lazım. Yani asgari ücretten gösteriliyoruz, elden para alıyoruz. Devlete ne kadar çok prim yatırırsanız o kadar çok, yani bir kazana ne kadar çok para koyarsanız oradan alacağınız maaş da yüksek oluyor. Dolayısıyla buraya çok gün değil, yatırılan paralar önemli. O yüzden de birinci maddeye onu koyduk. Sigortalının çalışırken ödediği primler. İkinci madde, 3 dönem için, ki ben aslında bu her zaman eleştirdiğim de bir formül. Karmaşık bir formül. 3 dönem için hesaplama yapılıyor. Mutlaka sadeleşmesi lazım. Ama şu anda yasal olarak bu uygulanıyorsa bunu anlatacağız. 3 dönem için aylık bağlama oranları. 3 dönem dediğim, birincisi 2000 öncesi, yani 99 ve öncesi. İkinci dönem 2000 ve 2008 arası. Üçüncü dönemde 2008 sonrası. Her 3 dönemde farklı aylık bağlama oranlarıyla sizin kazanç ortalamanız çarpılıyor. İşte 2000 öncesinde daha yüksek aylık bağlama oranları var. 2000 ile 2008 arasında biraz daha düşüyor ama bu sefer işte başka çarpanlar devreye giriyor. 2008'den sonra biraz daha düşüyor aylık bağlama oranı ama işte büyüme ve enflasyon devreye giriyor. Dolayısıyla aslında oradaki dengeyi sağlamaya çalışmış kanun koyucu, ama 3 dönem hesaplanıyor, sonra toplanıyor ve bir maaş ortaya çıkıyor. Önceki yılın güncelleme katsayısı. Dolayısıyla İşte şimdi bugün anlatacağımız mesele bu aslında. 2026 mı 2027 mi diye. Bu güncelleme katsayısı da enflasyon oranı ve önceki yıl büyümenin %30'uyla hesaplanıyor. Şimdi birazdan o hesabı da göstereceğim. Ayrıca içinde bulunan yılın enflasyon artışları. Yani şimdi Aralık ayında ya da Kasım ayında ya da Ekim ayında emekli olacak bir vatandaş için Ocak ve Temmuz'da yapılan maaş artışları da maaşına etki ediyor. Sonra o vatandaş 2027'nin ocağında yeni bir artış alıyor. Evet. Dolayısıyla şu formül az çok anlaşıldı diye düşünüyorum. Hani karmaşık da olsa bizim maaşımızı belirleyen parametreler. Ama en önemlisi dediğim gibi bu primler. Bu primlerin tam ödenmesi lazım. Peki şimdi 2026'da mı 2027'de mi emekli olmak daha avantajlı? Şu anda emeklilik zamanı gelmiş vatandaşlar için. O sorunun cevabını verelim. İstersen onları da formülize edelim.
0: Diğer grafik de şimdi ekranlarımıza gelecek.
1: Evet. Şimdi 2026'da dilekçe verilirse, yani Kasım ayına kadar, aralığın birinden itibaren maaşınızın hesaplanması şartıyla Kasım ayına kadar dilekçe verilirse 3 dönem aylık bağlama oranıyla sizin çalışma hayatınız boyunca kazançlarınızın ortalamaları çarpılıyor, bir maaş ortaya çıkıyor. Sonra 2025 yılının enflasyonuna bakılıyor, %30.89. Bunu 3.6'lık büyümenin %30'u olan 1.08'de topluyoruz, yüzdeliğini alıyoruz ve 1 ekliyoruz. Formül böyle. Evet. Dolayısıyla 1.3197 çıkıyor. Yani hesaplanıyor sizin maaşınız. Atıyorum senin maaşın hesaplandı 2026'da. İşte 25 yıl çalışmışsın. Maaşın 15 bin lira olarak hesaplandı ya da 20 bin lira olarak hesaplandı. Onu nasıl güncelliyoruz? 1.3197 ile güncelliyoruz. Dolayısıyla buna 2026 yılındaki maaş artışları da ekleniyor. Evet. O da %12.19 Ocak ayında, 17.76'da Temmuz ayında. Dolayısıyla 2027'nin zamları da zaten önümüzdeki dönem başlayacak. Dolayısıyla şu 2027'nin zamlarına kadarki kısım 2026'da dilekçe veren bir vatandaşın maaşını belirliyor. Bir de bunu aklımızda tutalım, 1.3197. Evet. Yani daha yüksek bir katsayı var. 2027'ye geldiğimiz zaman neye bakacağız? 2026'nın verilerine bakacağız. 2026'da da her halükarda enflasyonda bir düşüş var. Büyüme aynı kabul etsek bile 2026'da enflasyon düşecek. Yani geçtiğimiz yıl işte 34.89 muydu? Pardon, 30.89'du. Bu sene 30'un altına da düşme ihtimali. Dolayısıyla tahminlere göre, neye göre? İşte Merkez Bankası'nın beklentisi veya hedefi diyelim %26. Buna göre bir hesaplama yaptık. Yine aynı oranda büyümeyi koyduk. Yani orada bir haksızlık olmasın. O da 1.08. Bu sefer 1.2714 çıktı. Yani aslında 2026'da dilekçe verenin maaşı 1.3197 ile çarpılacak. 2027'de dilekçe verenin maaşı 1.2714 ile çarpılacak. Dolayısıyla bu arkadaşımızın çarpanı daha düşük olacak. Aşağı yukarı %3-4, 3 ile 4 arasında bir fark oluşacak. Ha, sonuç ne? 2026'da dilekçe verip emekli olan, 2027'yi beklemeden emekli olan daha avantajlı duruma gelecek. %3-4 aralığında bir artış alacak. Ayrıca ben hep şunu söylüyorum. Hani burada şu anda daha 8. aydayız. 4 ay daha var. Yani şu anda emekliliğin gelmiş. Niye 2027 bekliyorsun? Yani 2027 daha avantajlı olsa bile, yani şu rakamlar tam tersi olduğunu düşün. Zaten 4 tane maaş kaçıracaksın. Evet. Bu 4 maaş zaten bunu karşılayacak bir oran. Dolayısıyla ben diyorum ki hani emekliliği gelen mutlaka o zamanı geldiği zaman emekli olsun. Ki maaş kaçırmasın. Ama başka parametreler var. Mesela diyelim ki bir vatandaş çalışıyor ve yüksek de bir maaş alıyor. Emekli olursa maaşı daha düşük olacak. Belki o yüksek maaştan vazgeçmek istemeyebilir. Ya da Ocak ayını bekleyip yine memur maaşı katsayısı kadar artan kıdem tazminatı yüksek alabilir. Bütün bunlar kişiden kişiye göre değişiyor. Ama emekli maaşı açısından baktığın zaman 2026 daha avantajlı görünüyor.
0: Evet, tabii emeklilerin en çok merak ettiği ve takip ettiği konulardan bir tanesi de promosyon meselesi. Yeni dönemde yükselme durumları oluyor. Yine emeklilerin en çok sorduğu sorulardan, banka değiştirmek mümkün mü?
1: Onları da cevaplayalım. Evet. Şimdi promosyon niye bir daha gündeme geldi? Çünkü Temmuz ayında maaşlar arttı. Evet. Maaşlar artınca o maaş skalaları da yükseldi. Atıyorum işte 5.000 ile 15.000 arasına şu kadar promosyon verilir. 15.000 ile 20.000 arasına bu kadar. 20.000'in üstü bu kadar. Maaşa zam gelince sen ilk skaladaydın, ikinciye geçtin. İkincideydin, üçüncüye geçtin. Dolayısıyla alacağın taban promosyon miktarı da yükseldi. O yüzden de hem de bankalar arasındaki rekabet arttı. Niye? O maaş pastası atıyorum 1'di 3 oldu. Evet. Dolayısıyla o pasta büyüdükçe bankaların rekabeti artıyor. Dolayısıyla kampanyalar da artıyor. Bu aslında rekabet her zaman iyidir. Hani haksız olmadığı sürece rekabet hem o rekabet edenlere kazandırır hem de tüketiciye kazandırır. Dolayısıyla bankaların yarışıyor olması bu konuda emekliye kazandırıyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Onları da konuşuruz. Promosyonu kimler alıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan herkesin promosyon hakkı var. Yani emeklinin var, dul yetim maaşı alanın var. Ne bileyim işte şampiyon sporculara maaş veriliyor. O var, gazi maaşı var, şehit yakını var gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan herkes bankaya gidip promosyon alma hakkına sahip. Şartlar ne? Bir tane şartı var aslında. Şimdi bankalar yüksek promosyon verirken 100 tane şart önünüze koyuyor. Yani benim ürünümü kullanacaksın, kredi kartımı kullanacaksın, kredi alacaksın, otomatik ödeme fatura talimatı vereceksin. Evet. Ya da bazısı emekli getir.

0: diyorsun. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Bankana müracaat ediyorsun. O cayma hakkını kullanıyorsun ve kalan 2 yıllık promosyonu geri iade ediyorsun. Yani evet. 6 bin lira promosyon aldın diyelim. 2 bin lirayı hak ettin çünkü 1 yıl geçmiş. Kalan 4 bin lirayı iade ediyorsun. Yeni 10 bin liralık promosyonu alıyorsun. Aynı bankadan da alabilirsin. O bankadan vazgeçip diğer bankaya da müracaat edebilirsin. Bu arada az önce söylediğim, hani bankalar kampanyadan şart öne koşuyorlar ya, işte sana kredi veriyor aslında. Sen o kredi borcun bitmediği için de banka değiştiremezsin diyorlar. Aslında birçok tüketici mahkemesinden farklı kararlar çıktı. Yani borcun da olsa değiştirebilirsin diye. Bu kararları da kullanabilirler. Ama dediğim gibi o şartlar önünüze geldiği zaman bugün 100 bin liralara, yani faydasıyla birlikte atıyorum 25 bin lira promosyon veriyor, 75 bin lira da faizsiz kredi veriyor. Öyle düşündüğün zaman 100 bin lira alabiliyorsun. 100 bin liraları bulmuş bu rakamlar önünüze geldiği zaman bir anda ya çok iyi para, ben bunu alayım demeden önce ya benden ne istiyor bu banka diye bir bakmak lazım ve onu iyi okuyup imzalamak lazım. O yüzden emeklilerin bu konuda dikkatli olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bir kere daha hatırlatmış olalım. Yine şimdi bu konularla ilgili soru gelirse de sen bana sorarsın, ben cevaplarım Rifat.
1: Evet, artık sorulara da geçelim.
0: Lütfen.
1: Bize sorun @apara.com.tr adresinden de sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de anlık olarak Faruk Erdem'e aktaracağız. İlk sorumuz Erol Aydemir. 1982 doğumluyum. 05.04.2005 sigorta girişim var. 7300 prim günüm var. Staj dönemim 18.09.1999. Sigorta başlangıcım yazıyor. EYT'yi staj girişi sayılmadığı için alamayacağım iletildi. Teyit eder misiniz demiş.
0: Ederiz yani. Şimdi evet, izleyicimiz bir de bizden duymak istemiş ama staj maalesef hem başlangıç sayılmadığı gibi stajda geçen sürelerde emeklilikte kullanılmıyor. Netice itibariyle stajı bir çalışma değil, sistem bir eğitim olarak görüyor. Şimdi çalışma ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Bir eğitim olarak gördüğü için de orada sadece sağlık primleri yatırılıyor. Emeklilikle ilgili olan primler yatırılmıyor. Dolayısıyla sizin emeklilikle ilgili bir başlangıcınız olmuyor orada. Bir eğitim görüyorsunuz aslında. Yani eğitim görürken evet iş başında bir şeyler yapıyorsunuz, üretiyorsunuz filan ama onu sistem eğitim olarak görüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla teyit ederiz. Evet, staj sayılmıyor maalesef.
1: Emin Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 1977 doğumluyum. 01.04.2006 Tarım Bağkur girişliyim. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi bu Bağkur devam edecekse 9000 günü tamamlaması lazım. Yani 25 yıllık bir Bağkur ödemesi yapacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Aysel Hanım'ın sorusu geliyor. 1981 doğumluyum. 1 Temmuz 1997 sigorta girişliyim. 1400 iş günüm var. 4 çocuk annesiyim. Çocukları ödeyerek emekli olma şansım var mı? Kaç gün gerekir demiş.
0: Ya aslında var. Şöyle, 4 çocuk 1997'den sonra doğduysa öyle gözüküyor. Çünkü 16 yaşında sigortalı olmuş ki o da bak az önce stajdan vesaire bahsettik. Burada da bir 16 yaşında sigorta var. Ona dikkat etmek lazım. Eğer uzun vadeli sigorta kollarındansa bu 97'deki giriş 1400 gün geçerli. 4 çocuğun 3'ü borçlanılabilir. Aralarında 2 sene fark olmak şartıyla ve yaşıyor olmaları şartıyla. Dolayısıyla 2160 gün kazanılır. Topladığın zaman da işte 3560 gün mü ediyor? Yani yanlış toplamayayım. Evet, 3560 gün ediyor. 40 gün daha çalışıp ya da prim ödeyip 3600'ü tamamlayın ve 58 yaşında emekli olursunuz. Ama tekrar oraya şerh düşeyim. 16 yaşında bir sigorta var, ona bakmak lazım.
1: Evet. Buyurun. Yine bir hanımefendinin sorusu gelecek. 10.09.1970 doğumluyum. 2009 yılında 3,5 ay SGK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapıyorum diyor. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, şimdi devlet memuru olarak tabii emekliliği hesaplanacak. Dolayısıyla 20 yılı tamamlayacak ve 58 yaşında emekli olacak.
1: Evet, Umut Bey'in sorusu ekrana geliyor. 1998 giriş gözüküyor demiş E-Devletim'de ama gün olmadığından 2001 yılını atıyor. 8000 iş günü sigortam var. Nasıl emekli olabilirim demiş.
0: Keşke 98 yılındaki o girişin ne olduğunu da söyleseydi. Kendisi biliyordur. Yani 98 yılında ben bir yerde çalıştım diyemiyor. Dolayısıyla belli ki hani Ya bizim arkadaşı senin dükkanda bir sigortalı gösteri verelim durumu da olmuş olabilir.
1: Girişini yapalım.
0: Evet gibi. Giriş yapılmış ama prim yatırılmamış, fiili çalışma yok. Dolayısıyla 2001 yılındaki fiili çalışma ve prim yatırmayı sistem kabul ediyor. Evet. Öbür

0: Ne kabul etmiyor. Yani bir gün bile prim yatırılmış olsa 98 geçerli olacak ve EYT'li olacak. Dolayısıyla arkadaşımız orayı bize anlatmıyor. O da biliyor ki orada bir çalışma olmamış belli ki. Evet. Dolayısıyla 60 yaşını bekleyecek 2001 girişine göre. Ama 98'de bir yerde çalıştınız, sigortanız yapıldı ama primleriniz yatırılmadı. O zaman hizmet tespit davasıyla onu tescil ettirip EYT'li olabilirsiniz ama mutlaka fiili çalışma gerekiyor.
1: Evet. Hikmet Uslu, 1990 doğumluyum. SSK girişim 2011. 5 sene yurt dışı borçlanabiliyorum ve askerliğimi borçlandığımda 5400 günden emekli olabilir miyim yoksa yaşımı beklemek zorundayım?
0: Evet, şimdi yurt dışı borçlanmalar 2019'dan sonra Bağkur olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla 5400 günü tamamladığınızda tabii ki yaş şartı var. Daha arkadaşımız da çok genç. 64-65 yaş bulabilir ya da 63-64 yaş. Yani o 5400 günün tamamlandığı tarihe göre de bir yaş belirleniyor. O da 63 yaşından aşağı olmaz. Onu söyleyeyim. Daha çok da genç,
1: evet,
0: bir arkadaşımız.
1: 29-30 yılı var.
0: Evet. Yani ama kendisi de çok genç. Kaç yaşında oluyor işte? 36
1: yaşında. Evet.
0: Daha emekliliği çok düşünmemesi gereken bir yaştı.
1: Evet. Feyza Demir, 1977 doğumluyum. Ocak 1998 sigorta girişim var. 3320 günde primim var. Bir çocuğumu ödeyeceğim ama ne zaman emekli olabilirim? 58 yaşı bekleyecek miyim demiş.
0: Evet, yani 280 gün o çocuktan bir gün ödeyip bunu 3600'e tamamlarsınız. Daha fazla ödemeye gerek yok. Ama 58 yaşı her halükarda bekleyeceksiniz.
1: Evet, Korkut Bey'in sorusu geliyor. 1971 doğumluyum demiş. 8.09.1992 sigorta girişim var. Prim günüm 4300 gün. Askerlik borçlanması ve yurt dışı 13 ay demiş. Çalışmam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi askerlik aşağı yukarı 550 gün eder. Yani orası 4800 eder. Yani 13 ay kadar da 3600 360-390 günde oradan gelse yani 5200 küsür gün eder. Yetmiyor. 5525 gün lazım.
1: Evet.
0: Hemen tamamlayıp yani bu borçlanmaları yapın. Kalan 100-200 gün neyse onu da ya isteğe bağlıyla ya da çalışarak tamamlayın, emekli olursunuz.
1: Evet, Erdi Toraman'ın sorusu geliyor. 01.09.1997 tarihinde sigortalı oldum. EYT'li olmaya hak kazandım. Şu an 49 yaşındayım. 5760 günüm var. 2004 yılında kısa dönem askerlik yaptım. Askerlik ödemesi yapmam durumunda emekli olabilir miyim demiş.
0: Olabilirsiniz. Şöyle kısa dönem bazen 6 ay oluyor, bazen 8 ay oluyor. Eğer 8 aysa, yani 240 gün gerekiyor burada. Yani 5900 gün gerekiyor arkadaşımıza. 240 günse 8 ay hemen borçlanıp emekli olsun, EYT'li olmuş. Ama 6 aysa bir 60 gün daha ihtiyacı olacak. Onu da ya çalışacak ya isteğe bağlıyla tamamlayacak. Yani her halükarda 5900 günü tamamlayıp emekli olabilirsiniz.
1: Evet. Alper Turan, eşimin 1999 ve 2002 yıllar arasında milli eğitimde ücretli ve vekil öğretmenlikleri 15 ay kadar, ancak vekil öğretmenlik bile sigortada görünmüyor. Bütün evrakları topladık, SGK'ya ilettik ama ses seda yok, ne yapabiliriz demiş.
0: Mutlaka cevap verecektir. Yani mutlaka kamu kurumları vatandaşın dilekçesine idare hukuku açısından baktığın zaman 60 gün içinde cevap vermek zorunda. O yüzden siz tabii bunu elden vermişseniz bir sayı numara size verilmiştir. O cevap gelecektir. Vekil öğretmenlik ya da ücretli öğretmenlerin işte senede ayda 15 gün kadar primleri yatırılıyor. Kalanını kendileri 30 güne tamamlayabiliyorlar. Onlar mutlaka ortaya çıkacaktır.
1: Evet. Nesrin Hanım'ın sorusu var. EKPSS ile giren engellilerin emeklilik durumu nasıl olur demiş.
0: Şimdi şöyle en az EKPSS denilen engelli KPSS, yani engelli memur alımı yapıyor devlet, aynen KPSS sınavı gibi. En az %40 engellilik durumu ile SGK tarafından da onaylanırsa belli prim ve yıl şartıyla emekli olabilirler. Evet. Yani yaş şartı aranmadan emekli olma hakkı var. %40 ve üzeri engeli varsa. Evet. Ve tabii SGK onaylarsa. Evet.
1: Zeynuttin Yaprak, 1975 doğumluyum demiş. 22.09.1989 girişliyim. 4859 günüm var. EYT'li miyim? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi sigorta olunan tarihe baktığınız zaman evet EYT'lisiniz diyorum ama ama koyuyorum çünkü 14 yaşında sigortalı olmuş. Evet. Yani 14 yaşındaki sigortanın ne olduğunu bilirsek o zaman kesin

0: konuşuruz. Yani çıraklık mı, staj mı, yoksa uzun vadeli sigorta kollarından mı? O önemli. Ona bir baktırın. Eğer oysa evet EYT'lisiniz. Ona göre de 5450 günle EYT'den emekli olursunuz. Ama hala diyorum 14 yaşında bir sigorta var. Ne olduğunu bilmek lazım.
1: Evet. Serhenk Öztürk, ben 1973 doğumluyum demiş. 1986'da çıraklık girişim var. Şu anda SSK prim gün sayısı 3850. Kaç yaşında emekli olurum demiş.
0: Şimdi işe ne zaman girdiğini yazmamış ama evet. İzleyicimiz hani işte 13 yaşında çıraklık yapmış. Eğer hani 90'lı yıllarda hani 99'dan önce sigortalı olmuşsa, ki öyle bir ihtimal var, inşallah öyledir, o zaman EYT'li olursunuz ama bu primle 60 yaşını beklemeniz lazım.
1: Evet. Şimdi mailimize gelen sorulardan size iletelim. Emine Yoldaş hanımefendi, eşim 28-12-1983 doğumlu demiş. 01-07-1997 yılında da sigorta girişi var. 7800 günü var. Doğum tarihini beklemek zorunda mı? Sigorta girişi de normal diye not düşmüş.
0: Şöyle, burada da 14 yaşında bir sigorta var. Evet. Ama uzun vadeli sigorta kollarındanmış. Onu söylediği için söylüyorum. Doğum tarihini beklemek zorunda değil ama 25 yılı doldurmak zorunda. 25 yılda 18 yaşından sonra başlıyor. Yani 18 yaşına ne zaman girdi bu izleyicimiz? 2001 yılında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 2026 yılında doğum tarihinde 25 yıl dolacak ve EYT'den emekli olacak. 14 yaşındaki sigorta uzun vadeli sigorta kollarındansa. Evet, doğum tarihini beklemek zorunda.
1: Ali Bey bir mail atmış. 1997 ile 2000 yılı arasında bir iş yerinde sigortasız çalıştım. İşten çıkarma sonunda bölgesel çalışma mahkemesinde şikayette bulundum ve kabul görüldü demiş. Çalıştığım tespit edildi. Buna göre emekli olmam için ne yapmam lazım demiş.
0: Şimdi bir hizmet tespit davası açmak lazım ama o davayı açmak için zaman aşımı var. Hatta hak düşürücü bir süre var. Yani evet, dava açma süresi var. 5 yıl, o da geçmiş. Keşke hani 2005'e kadar bu davayı açabilseydiniz olurdu. Bir hukukçuya danışsın ama dediğim gibi hani buradaki hak düşürücü bir süre. Zaman aşımı da değil. Hani zaman aşımı başka bir şey. Hak düşürücü süreden kasıt da o süre geçtiği zaman hak arayamıyorsun yani.
1: Evet. Artık. Celil Uyanık, 1998 SSK girişim var. 1979 doğumluyum. 2003 emekli sandığı, EYT'den yararlanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi artık devlet memuru olduğu için 2003 girişine göre 60 yaşında ve 9000 günlük keseneyi dolduracak. Yani 25 yıl çalışacak.
1: Evet. Mehmet Bey'in sorusu var. Vergi kaydı olup Bağkur kaydı açılmayanların durumu nedir? Onu öğrenebilir miyim demiş.
0: Onların durumu şöyle. Bağkur'a evet, gidip kayıt olmadıkları için sigorta tescilleri yapılmıyor. Vergi kaydı ayrı bir şey, Bağkur kaydı ayrı bir şey. Bağkur'a da gitmeleri gerekiyordu. Yani şöyle, sen burada çalışıyorsun, vergi veriyorsun, KDV ödüyorsun, ne bileyim alışveriş yapıyorsun, bir vergi ödüyorsun. Ama sigortan yapılmamış, işte o geçerli sayılmıyor.
1: Evet.
0: Yani sigortalarını yaptırmamışlar o manada.
1: Evet.
0: Tescil etmiyor SGK. Bununla ilgili talepler var, davalar açılıyor. Şu anda o sadece vergi mükellefi olanların Bağkur tescili yapılmıyor.
1: Hümeyra Cansız Şimşek'in sorusu var. 1976 doğumluyum. SGK girişim 01.09.1998. 3720 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? İki tane de çocuğum var demiş.
0: Şimdi bu primle emekli olmak istiyorsa 58 yaşını bekleyecek. Yok, ben iki çocuğu da borçlanırım, yani o iki çocuktan da 720 gün kazanılır ve biraz da çalışırım diyorsa 5975 günle EYT'den emekli olabilir.
1: Evet.
0: Yaşı beklemez o zaman.
1: Sorularımızla devam edelim. Feyza Hanım'ın sorusunu az önce yanıtlamıştınız. Şimdi Erkan Bey'in sorusu gelecek ekranlarımıza. Erkan Nalkıran, 1975 doğumluyum. 1997 girişim. 7053 günle emekli oldum. taban maaş alıyorum. Sizce taban maaş almam doğru mu? 7053 günün 4 yılı Bağkur demiş.
0: Şimdi bu bilgiler gelince tabii bu 4 yılı Bağkur vesaire belli ki Bağkurlar asgari ücretten yatırılmış. Çalışma hayatı boyunca da asgari ücret alınmış ki taban maaş almanız öyle. Yani doğru yanlış onu bilemem. Yani bir hesaplama az önce programın başında nasıl hesaplandığını anlattık. 3 dönem hesaplanıyor. İşte çalıştığınız süre içinde yatırdığınız primlerin yani kazançlarınızın ortalaması alınıyor vesaire. Kazançlarınız düşükse eğer burada 7000 gün olmuş, 15000 gün olmuş çok fark etmiyor. Kazancınız önemli. Kazançlar düşükse emekli aylığı da düşük oluyor. Doğal olan, adil olan da bu. Yüksek kazanç bildirenin düşük maaş alması adil olmazdı.
1: Evet. Yılmaz Güneş'in sorusu geliyor ekrana. 1979 doğumluyum. 2002 girişim var. 7800 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: Burada primler tamamlanmış. 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Rabia Hanım'ın sorusu geliyor. 2011 SGK girişliyim. 5200 günüm var. İşten ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim demiş.
0: Evet. Bunu 5400 günü doldurabilirse yani 200 gün sonra işten ayrılırsanız SGK'dan da bir yazı alarak kıdem tazminatı alabilirsiniz.
1: Evet, Serdar Demir'in sorusu geliyor. 47 yaşındayım. 20 Ekim 1999 SGK girişliyim. 4850 gün sigortam var. Şeker hastasıyım. Kronik birçok hastalığım ve gözümde görme kaybı var. Malulen emekli olabilir miyim diyor.
0: Tabii şimdi emekli olup olamayacağınızı ben sadece prim açısından söyleyebilirim. Priminiz tamam. Malulen emeklilik için müracaat edebilirsiniz. Ama bundan sonrasına karar veren doktorlar olacak. Evet. Doktorlar %60 ve üzeri iş yapamaz raporu verir ve bu SGK'da onaylanırsa mahallen emekli olabilirsiniz.
1: Alper Bey'in sorusu geliyor. Eşimin sigorta giriş yılı 2002, 2012 yılında bir şirkette işe başladı ve hala çalışmakta. Prim gün sayısı 5600 civarı. Kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak istiyor. Ne kadar daha çalışmamız gerek demiş.
0: Şöyle aslında kıdem tazminatını alıp ayrılabilir 2002 girişine göre. Yani 2002'de prim yatırıldıysa 4500 gün 25 yıl şartı var. 2027'de 25 yıl dolacak. 2027'de işe girdiği tarihte 25 yılını doldurmuş olacak ve SGK'dan yazı alıp kıdem tazminatını alabilir.
1: Tuncay
0: emeklilik için çok affedersin 7000 gün 58 yaş gerek.
1: Evet. Tuncay Çelik'in sorusu geliyor. 1997 yılı Mayıs ayında memurluğa başladım. Öncesinde 1985 başlangıcıyla 1400 iş günü primle SSK'm var. Emekli sandığından emekli olacağıma göre bu primlerin ikramiyeme ve emekli maaşıma katkısı olur mu?
0: Evet. Yani hizmet birleştirmesi yapınca hem ikramiye hem de maaşa katkısı olur.
1: Armağan Yarım, 1974 doğumluyum. 2001 SSK girişim, 02-02-2002 Bağkur girişim var. 7652 günüm var. Askerlik borçlanırsam EYT'li olur muyum demiş.
0: Şöyle, askerlik borçlanması yaptığınız sürenin 2001'deki SSK girişinizi 8 Eylül 99 öncesine götürmesi lazım. Bunun için de yani 2001'in ocağı bile olsa belki yani ucu ucuna 15-16 aylık bir askerlikle o yüzden çok mümkün görünmüyor.
1: Haydar Bey'in sorusu gelecek şimdi. 1974 doğumluyum. 2000 girişliyim. Sigortalı olarak başladım. 9200 günüm var. Şu an memurum. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: 60 yaşında.
1: Adem Bey'in sorusu gelecek. 2003 girişliyim. 7000 prim günüm var. Hala sigortalı olmamın ilerisi için bir faydası olur mu?
0: Elbette
1: diyor.
0: Yani zaten ilerisi için de gerisi için de gerisi için şöyle faydası var. Emekli maaşınızı arttırır. İlerisi için Allah korusun bir iş ve meslek hastalığı olur. Kıdem tazminatı almanız gerekir. Hala çalışıyorsunuz. Evet. Emekli olamamışsınız. Dolayısıyla ne kadar çok prim yatırırsanız o kadar çok emekli maaşı alırsınız. Her türlü faydası var. Yani kayıtsız çalışmak kadar tehlikeli bir şey yok.
1: Evet. Ümit Kırbaç, 1978 doğumluyum. 1996'da üstüme dökülen bir üründen dolayı kesilen faturadan kesinti olmuş. 2002'den sigorta girişim var. 2003'ten beri tarım bağ kurum var. Şu anda 3 yıldır faal sigortalıyım. Gün doldu, emekli olabilir miyim diyor.
0: Şimdi şöyle 60 yaşında 7000 gün ve 60 yaş geçerli. Yani 2002 girişine bakacağız. Tabii o izleyicimiz şunu söylemek istemiş aslında anladığım kadarıyla. 96'da bir hadise yaşamış. Dolayısıyla evet. Ben bununla o tarihte çalıştığımı ispatlayabiliyorum demiş ama orada bir zaman aşımı var maalesef.
1: Alparslan Çitil, 1980 doğumluyum. 01-01-1999 sigorta girişim var. Şu an 1300 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Tabi bu primle emekli olmak mümkün değil. Hani bu tarihe göre de en az 3600 gün 60 yaş ya da 5975 günle emekli olunur ama 1300 günle emeklilik yok.
1: Zübeyde Hanım'ın sorusu geliyor. 1974 doğumluyum. SSK girişim 01-12-1998. 5415 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar gün lazım demiş.
0: Evet, şu anda 5975 güne ihtiyacı var. Aşağı yukarı bir 500 gün, 550 güne ihtiyacı var. Eğer 98'den sonra bir doğumu varsa hemen 550 gün satın alıp emekli olsun. Yoksa 550 gün bekleyecek.
1: Evet, Metin Bey'in sorusu geliyor. 1988 doğumluyum. 2008 Nisan ayında normal sigorta girişim var. 2015 yılında memur oldum. Emekliliğe baktığımda 5510 sayılı kanuna tabiyim. Ama girişim 2008 sigorta girişine göre 5434 sayılı kanuna tabi olmam lazım değil mi?
0: Şöyle, 1 Mayıs sonrası değişiklik başlıyor. Yani 2008 1 Mayıs sonrası. Siz Nisan'da girdiğiniz için önceki yasaya tabisiniz.
1: Evet, Betül Hanım'ın sorusu geliyor. 1987 doğumluyum. Sigorta girişim Haziran 2006. 4690 günüm var. Hangi koşullarda emeklilik hakkım oluyor? Gün olarak kaç günü tamamlamalıyım?
0: Şimdi 7000 gün 58 yaş şartı var ama bu primle de emekli olunabiliyor ama yine 58 yaş ve 25 yıl lazım. Yani 2031'i bir göreceksiniz. Zaten 58 yaşına gelmemiş olacaksınız. O yüzden hani çalışma imkanı yoksa bekleyip 58 yaşında emekli olabilirsiniz bu primle.
1: İsmail Safyürek, 1980 doğumluyum. 01-07-1997 sigorta girişliyim. 5000 prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: 5900 gün gerekiyor. Yani bir 900 güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanabilirsiniz ya da işte bu 900 gün çalışmanız lazım.
1: Evet, Yaşar Savaş, 1975 doğumluyum. İşe başlangıcım 1994. Ne zaman emekli olurum? 2005 yılından beri de Almanya'da yaşıyorum diyor.
0: Şimdi 94'te işe başlamış ama hiç primi yok mu Türkiye'de, onu yazmamış. Prim varsa da yoksa da yurt dışı borçlanmayla 5400 güne tamamlayacaksınız günlerinizi ve 61 yaşında emekli olacaksınız.
1: Semih Bey'in sorusu geliyor. Aile şirketimiz var. Şirket hissem var. 4A SSK primi yatırıyorum. Bu primler şirket hissedarı olduğum için 4B Bağkur'dan yatırılması gerekir mi? Ödediğim primler Bağkur borcundan düşülür mü?
0: Şimdi şöyle, bu SGK'ya gidip bunu düzeltmeniz lazım. Kimse kendi şirketinde işçi olamıyor. Yani hem patron hem işçi olamıyorsunuz. Bağkurlu olmuşsunuz. Bağkur'dan ödeyeceksiniz.
1: Rıdvan Bey'in sorusu geliyor. 1964 doğumluyum. Sigorta girişim 05-03-2003 5669 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şimdi bu 2003 girişine göre 7000 gün ve 60 yaşa ihtiyacı var. 60 yaş dolmuş. Ama diyorsa ki ben artık çalışamıyorum. Bu primle de emeklilik var ama o zaman da 5 Mart 2028'i beklemek zorunda, 25 yılında da olması lazım.
1: Evet, Mustafa Özben, sigorta başlangıcı öncesinde yapılan doğum borçlanması olma şansı var mı demiş.
0: Yok maalesef, yani zaten buradaki mantık da annelerin çalışırken doğum yaptıktan sonra iş hayatından ayrı kaldıkları süreleri satın almaları ile ilgili. Dolayısıyla doğum, sigortadan önceki doğumlar bu şeyde sayılmıyor. Şu anda da böyle bir çalışma da yok, böyle bir değişiklik de yok. O yüzden de tamamen sigortadan sonraki doğumlar borçlanılabiliyor. Tek istisnası staj. Anne staj yapmış, atıyorum 16 yaşında staj yapmış, 25 yaşında da evlenmiş ve doğum yapmış. Yani 25 yaşına kadar o arada doğum yapmış ve sonra çalışmaya başlamış. O doğumu borçlanabiliyor. Staj orada giriş kabul ediliyor. Ama onun dışında doğumda, sigortadan önceki doğumlar borçlanıyor.
1: Evet, Mehmet Bey'in sorusu gelecek ekrana. 1983 doğumluyum. 2008'in 4. ayında sigorta girişim var. 700 gün SSK prim günüm var. 2017'de memurluk başlangıcım var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şöyle, 25 yılı tamamlayacak memurlukta ve 60 yaşını dolduracak. Tabi bu 700 gün boşa gider mi? Gitmez. Az önce izleyicimiz de sormuştu. Hem hizmet birleştirmesiyle primlerini ekletebilir hem maaşını, ikramiyesini arttırır.
1: Evet. Havva Hanım'ın sorusu geliyor. 1976 doğumluyum. Ağustos 1989 yılında işe girişim, 4200'de günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şöyle 5375 güne ihtiyacı var. İşte bir 1175 gün daha lazım. 89'dan sonra dünyaya getirdiği bir çocuk veya iki çocuk, üç çocuk neyse varsa bu 1175 günü oradan satın alabilir. Yoksa da çalışacak ya da isteğe bağlı sigorta ödeyecek. İsteğe bağlı sigorta 1261 günü geçmesin ki bağkurlu olmayın. 5375 günle EYT'den emekli olursunuz.
1: Evet. Onur Gonca, 1994 sigorta girişliyim. 97'de 221 gün ödemem var. 2003'ten beri öğretmenlik yapıyorum. 5280 günüm var ama emekli olamıyorum. Neden demiş?
0: Çünkü 9000 gün yani 25 yıllık hizmet süresini tamamlamamışsınız. Önce onu tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla yani 94 doğumlu bir arkadaşımız da niye emekli olamıyorum diye anlamadım şimdi. Ha,
1: 94 sigorta girişli.
0: Evet, tamam. Şimdi bir kere 25 yılı tamamlayacaksınız devlette. Sonra 60 yaşını tamamlayacaksınız. Dolayısıyla önce onların bir tamamlanması gerekiyor. 5280 gün değil 9000 gün gerekiyor.
1: Evet. Betül Güven, eşim 1987 doğumlu, 2004 girişli ve 5590 primi var. Ne zaman emekli olur demiş.
0: 7000 günü tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Fatma Türkmen'in sorusu gelecek ekrana. 1962 doğumluyum. 4 çocuğum var ve 2009 girişli 1 yıllık sigortam var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Tabii 1 yıllık sigorta yani 360 günle emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Hani 3 çocuk borçlansanız bile onlar yetmeyecek. Yani buradan bir emeklilik çıkmaz maalesef. Hani 4 çocuğun da 2009 sonrası dünyaya gelmiş olması lazım. O da çok mümkün görünmüyor. Yani eğer öyle bir şey varsa 3 çocuk borçlanabilir ama en az 5400 gün gerekiyor şu anda.
1: Evet, Seda Hanım'ın sorusu gelecek ekrana. Babam 1969 doğumlu, %45 iş kazasından dolayı malulen aylık alıyor ve hala kamuda çalışıyor. 4300 günü var. Ne zaman emekli olabilir ve ayrıyeten emekli olunca da iki maaş alabilir mi demiş.
0: Şöyle, malulen emeklilik maaşı almıyordur. Çünkü çalıştığına göre malulen emekli oldunuz mu çalışamıyorsunuz. Zaten adı üstünde evet. Malul olmuşsunuz, çalışamazsın. Muhtemelen iş kazası olduğu için iş göremezlik ödeneği alıyor. İş göremezlik ödeneği de emekli olmaya mani değil. Evet, emekli zamanı gelince, ne zaman işe girdiğini yazmamış arkadaşımız. Zamanı gelince, primini doldurunca, yaşını doldurunca emekli olacak. İki maaşı da alabilir. Hani iş göremezlik ödeneği süresizse ikisini de alabilir.
1: Evet. Bir izleyicimiz 1980 doğumluyum diyor. 4000 prim günüm var. Engelli annesiyim. SGK'da çalıştığım gün kadar 1/4 oranında emeklilik prim gününe ekleneceği ve yaştan düşeceği söylendi. Bu durum 4500 gün ve 58 yaş kısmi emeklilikte de geçerli mi diyor.
0: Şöyle, bu durum şurada geçerli aslında. Anneler, engelli annelerin 2008 ve sonraki çalışmaları 1/4 oranında arttırılıyor. Yani 4 yıl çalışmışsa 2008'den sonra 5 yıl çalışmış gibi görülüyor. Ve bu çalışılan, yani arttırılan yıl kadar, yani 1 yıl arttırılmış, yaş şartından düşülüyor. Mesele bu. Tabii bunun için de sadece çocuğun engelli olması yetmiyor. Çocuğun bakıma muhtaç olması da gerekiyor. Bunun da doktor raporuyla tescil edilmesi lazım. Yani doktor demeli ki bu çocuk bakıma muhtaçtır ve anne de 2008 sonrası çalışmış olması lazım. Bu şartlar varsa evet 1/4 oranında primleriniz artırılacak. Dolayısıyla emekli olacaksınız. Hani 4000 prim ne zaman sigortalı olduğunuz belli değil. Bu 4000 günü ne zaman çalıştınız o da belli değil. O bilgiler gelirse cevaplayalım ama dediğim gibi önce 2008 sonrası çalışmalara bakılacak. Sonra tabii çocuğun bakıma muhtaç olup olmadığına bakılacak.
1: Evet. Zekeriya Bey'in mailimize gelen sorusu var. 1974 doğumluyum diyor. 18.01.2001 yılı kamu çalışanıyım. Askerlik borçlanmasıyla 9710 prim günüm var. Uzun vade iş başlangıcım da 25.08.1999 demiş. EYT'li olur muyum diye sormuş.
0: Şimdi bu 2001'de eğer devlet memuru olduysa evet. Kamu çalışanıyım dediğine göre yani işçi değil memursa
1: evet,
0: kamu 60 çalışanı. Yaşını bekleyecek.
1: Evet, bunu da ifade etmiş olalım. Evet. 1978 doğumlu bir izleyicimiz Alihan Barlas 01.09.1999 işe girişliyim demiş. 4704A SGK primim var. EYT kanunu çıktıktan sonra 180 gün askerlik borçlanması yaptım. Sonra

0: siteye bağlı sigorta ödemeye başladım. Askerlik borçlanması Bağkur mu yoksa 4A'dan mı sayılır demiş.
1: Askerlik borçlanması nereden sayılacağı sizin son emekli olacağınız kuruma göre. Yani siz Bağkur'dan emekli olacaksanız 9000 günü tamamlamak için 180 gün kullanılacak. SSK'dan emekli olacaksanız 5975 günü tamamlamak için 180 gün kullanılacak. Yani onun Bağkur'dan ya da SSK'dan sayılmasının bir önemi yok. Sizin son 3,5 yılda hangi kurumda olduğunuzun önemi var.
0: Evet. Fatih Topçu'nun sorusu ekranlarımızda. Merhaba, ben 1977 doğumluyum. Sigorta başlangıç yılım 2003. 5182 prim günüm var ve 18 ayda askerlik var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
1: Tabii 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
0: Atalay Uzar'ın sorusu geliyor. 1984 doğumluyum demiş. 02.06.2006 işe giriş tarihim. 7000 küsur günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Bir de hangi hastalıklarda malulen emekli olunuyor demiş.
1: Şimdi 7000 günü doldurduysa 60 yaşını bekleyecek ve 60 yaşında emekli olacak. Malulen emeklilik için de hastalıktan ziyade %60 ve üzeri iş göremezlik raporunun alınması lazım. Evet. Bu hastalık, hangi hastalık olursa olsun, eğer sizi %60 ve üzeri işten alıkoyuyorsa doktorlar zaten çalışamaz diyor ve mahallen emekli oluyorsunuz.
0: Evet. Durmuş
1: Yoksa
0: Bey'in,
1: 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet. Durmuş Bey'in sorusu gelecek. 1978 doğumlu demiş eşim. 2 Şubat 1997 SSK başlangıcı var. 5339 günü var. Bunun 880 günü Bağkur. Şu an 4A'ya devam ediyorum. Ne zaman emekli olurum? 4A'dan mı, Bağkur'dan mı emekli olurum demiş.
1: Şimdi 4A'dan devam ederse artık Bağkur daha az olduğu için Bağkur'dan emekli olmaz. 5825 gün gerekiyor. 5825 günü tamamlasın 4A'dan devam ederek EYT'li olarak emekli olur.
0: Emin Bey'in sorusu geliyor. Sigorta girişim 1995. 456 günüm var. 1975 doğumluyum. 2000'den bu zamana kadar yurt dışında yaşıyorum. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar ödemem lazım diyor.
1: Şimdi yurt dışı borçlanma ile en az 5400 günü tamamlayıp 61 yaşını bekleyecek. Şimdi bunu ben zaman zaman söylüyorum. Hani Türkiye'de çok az primi olan gurbetçilerin 5400 gün para ödemeleri aşağı yukarı 2-3 milyon lirayı buluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çok rentable da bir şey değil ama ben illa ödeyeceğim derse, ki bunu, bu hesaplama da asgari ücretten yapıyoruz. %45'i ödeniyor her ay için. Dolayısıyla alacağınız maaş da çok yüksek olmaz, ki orada da kesin dönüş yapmanız lazım. Oradan da bir gelirinizin olmaması lazım. Yaş şartı var. Yani zaten çok da böyle yani kazandıran bir şey gibi görünmüyor. O kadar parayı verip sonra düşük maaş almak çok da böyle rentable görünmüyor, ama illa ben Türkiye'den emekli olacağım, kesin dönüş yapacağım diyen varsa en az Bağkur'dan en az 5400 günü tamamlaması lazım kısmi emekli olmak için. Orada da yaş şartı 61, 62, 63 öyle gidiyor 5400'ün tamamlandığı tarihe göre.
0: Evet, Muharrem Bey'in sorusu geliyor. 17-11-1980 doğumluyum. 2001-2003 yılları arasında askerlik yaptım. 2003-2008 arası sigortam var. 2008-2026 arası devlet memuruyum. 2012 yılında %50 engelli raporum var. Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olurum diyor.
1: Şimdi şöyle, bu rapor onaylanırsa eğer SGK'dan engelli emeklilik için 16 yıl 3790 güne ihtiyacı var. Onun dışında 9000 gün 60 yaşla emekli olur.
0: Süleyman Bey, 1996 staj girişim var. 2004 uzun süre prim başlangıcım. 7850 prim günüm var. 1980 doğumluyum. Emekli olma ihtimalim var mı diyor.
1: Var, primler tamamlanmış ama 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet, Murat Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 1973 doğumluyum. 1992 sigorta girişim var. 3608 gün ödedim. Ne zaman emekli olurum demiş.
1: Şimdi bu primle emekli olmak istiyorsa 60 yaşını bekleyecek. 5600 günü tamamlayabilirse o zaman da EYT'den yaş şartı olmadan emekli olabilir.
0: Fehmi Kavak, 2006 SSK girişliyim. Prim gün sayım 4000. Ne zaman emekli olurum demiş.
1: Bu prim de yetersiz. 7000 gün lazım ve 60 yaş şartı var.
0: Sedat Bey'in sorusu gelecek. 1973 doğumluyum. 1860 iş günüm var. Kalan günlerimi ödeyip EYT'den emekli olabilir miyim? İş başlangıcım 26.05.1998, 550 günde askerliğim var demiş.
1: Keşke kalan günleri ödeyip emeklilik

0: O zaman kimse çalışmazdı. Evet. Herkes topluca bir para bulur, öder, devletten maaş alırdı. Bu çok mantıklı değil. Bunun yasal yolları var. Bir, doğum borçlanması, askerlik borçlanması, işte yurt dışı borçlanma gibi. Sizi 550 günü satın alabilirsiniz. Ama onun dışında ben boşlukların tamamını satın alayım, çalışmış gibi göstereyim kendimi çalışmadan ve emekli olayım. Maalesef öyle bir dünya yok.
1: Evet, Sultan Hanım'ın sorusu gelecek. 1978 doğumluyum. 2012 Kasım ayında sigorta girişim oldu. 2000 günüm var. Çocuğumu borçlanırsam ne zaman emekli olurum diyor.
0: 5400 gün ve 60 yaş şartı var. Dolayısıyla hani 2000 günde çocuğu borçlansanız da borçlanmasanız da yeterli olmayacak. Çalışmaya devam etmeniz lazım emekli olmak istiyorsanız.
1: Zekeriya Bey'in sorusu gelecek. 1963 doğumluyum. Bağkur emeklisiyim ve 9500 günlük ödemelerim var. Yeni alacağım emeklilik maaşım yaklaşık 25 bin lira. 5000 günlük ödeme yapanlar şimdi 23500 civarında. Emekliliğim hukuken düzeltilmesinin imkanı var mı?
0: Şimdi eğer ödediğiniz primlerin karşılığı buysa, az önce işte maaş hesaplama sistemini anlattım programın başında, yapacak bir şey yok. Belli ki Bağkurlusunuz ve hep asgari ücretten ödemişsiniz. Kimse Bağkurlu olup da yüksekten prim falan ödemiyor. Yani varsa da çok bir elin parmakları kadar. Herkes asgari ücretten ödüyor. Dolayısıyla 9000 günde olsa, 19000 günde olsa hep asgari ücretten ödediğiniz için düşük maaş alıyorsunuz. 5000 günden ödeyip de 23.500 lira alan kim var, onu nereden biliyorsunuz onu bilmiyorum ama eğer 5000 günü varsa ve siz asgari ücretten öderken o sizin 3 katınız, 4 katınız, 5 katınız kazanç bildirmişse sizden daha çok maaş alabilir günü az olmasına rağmen. Ha, burada taban maaştan bahsediyorsa 23.552 lira oldu biliyorsun, evet. En düşük emekli maaşı. Onu alıyorsa eğer 5000 günü olan birisi, onun maaşı atıyorum 17-18 bin lira olabilir, 19 bin, yani sizden daha az hesaplanmıştır. Ona hazine yardımı veriliyor. Ha, siz diyebilirsiniz ki ya şurada aramızda 552 lira para var, onlar hazine yardımı alıyor, ben niye almıyorum, pardon 2500 lira fark var, ben niye alamıyorum, o başka bir şey. Ama 5000 güne 23.500 veriliyor, bana da 25 bin veriliyor, bu hukuken doğru değil demek de doğru değil. Ha, şunu diyebilirsiniz, ben çok yüksekten Bağkur ödedim ama bana çok az maaş hesapladılar, bir yanlışlık oldu, o zaman hakkınızı mutlaka arayın.
1: Evet, Şebnem Hanım'ın sorusu gelecek. 1978 doğumluyum. 08-10-1999'da işe başladım. Emekli sandığına mensubum. İki çocuk ücretsiz iznim var. 20 ay. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şimdi 58 yaşında ve 20 yıllık memuriyeti tamamlayacak kadın olduğu için. Erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yılı tamamlıyor. Memuriyette 20 yılı tamamlayacaksınız ve 58 yaşında emekli olacaksınız.
1: Mehmet Eroğlu'nun sorusu geliyor. 1961 doğumluyum. 1977 sigorta girişim var. 3100 prim günüm var. Askerlik borçlanmasını ödersem emekli olabilir miyim demiş.
0: Olabilirsiniz. Hani askerlik 550 günse işte 500 gününü ödeyip 3600'ü tamamlayın. Yaşta dolmuş zaten, 60 yaş şartı var. Emekli olabilirsiniz.
1: Yüksel Çokokur'un sorusu geliyor. 2003 Haziran girişliyim. Şirketimde 10 yıldan beri çalışmaktayım. Tazminat alma hakkım ne zaman doğar demiş.
0: Şöyle 7000 günü doldurursanız SGK'dan bir yazı alarak kıdem tazminatı talep edebilirsiniz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Zamanımız doldu galiba.
1: Zamanımız doldu. Su gibi geçti. Evet. Bize sorunu noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Patera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 33, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 31, Sivas 33 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Muğla 36, Aydın 41, Manisa 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 37 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17 derece. Malatya 38, Erzincan 39, Van 31, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Siirt 40, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 43 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Deregülasyon. Devlet kısıtlamalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılmasına deregülasyon denir. Deregülasyonu savunanların tezi, daha az sayıda, daha basit hukuki düzenlemelerin üretimde verimliliği artıracağı, hizmet veya ürün kalitesini artırıp fiyatını düşüreceği görüşüne dayanır.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Bu akşamlar saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Rıfat Fırat, Z raporu ile karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününü artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi PMI verilerini takip ettik. Yurt dışında ise dünya genelinde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Euro bölgesinde ve İngiltere'de PMI verilerini takip ettik ve yoğun bir veri gündemi vardı. Önemli başlıklar var ama önce bir manşetlere göz atalım. ABD Başkanı Donald Trump savaş gündemiyle başlıyoruz. İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Yeniden barış umudu piyasalarda iyimser bir hava oluşturdu ama petrol fiyatları geriledi, tahviller değer kazandı. İran tarafından da bir açıklama yapıldı. Tahran bir yalanlama açıklaması yaptı ve İran Dışişleri Bakanlığı ABD ile müzakere halinde değiliz açıklamasını yaptı. Detaylarına yine bültenimiz içerisinde bakacağız. Az önce de ifade ettik. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da verileri değerlendirdi. Jeopolitik gelişmelerin geçici etkilerini sınırlamak amacıyla arz yönlü reformların ve desteklerin sürdürüleceğini açıkladı. Bir başka değerlendirmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek zorlu küresel koşullara rağmen Temmuz ayında yıllık enflasyonun %31,8'e gerilediğini ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ifade etti. Hizmet enflasyonundaki katılığın kırıldığını belirterek mali disiplinden taviz verilmeyeceğini açıkladı. Bugünün bir diğer önemli başlığı ihracat rakamları. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye'nin Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Böylece bugüne kadarki en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamının kaydedildiğini ifade etmiş olalım. Temmuz ayında sektör bazlı ihracat performansına da bakacak olursak 19 sektörde ihracat arttı, 7 sektörde ise düşüş kaydedildi. Yine haberimizin detaylarına ilerleyen dakikalarda bakacağız. Artık günü yavaş yavaş tamamlıyoruz. BIST 100 endeksinde görünüm nasıl? %0,41'lik bir aşağı yönlü hareket var Borsa İstanbul 100 endeksinde ve 13.402 puandan işlem görüyor. Peki sektörlerde durum ne? Hemen sektörlere de bakalım. Biz bankacılık pozitif ayrışmış. Endeksten %3,06'lık bir yükseliş var. 15.469 puanda işlem gördüğünü belirtmiş olalım. Sınai tarafında %0,99'luk bir kayıp var ve 18.292 puandan işlem görüyor. Turizm %0,18 artıda, spor endeksinin %1,12'lik kaybının olduğunu belirtmiş olalım. Gayrimenkul tarafında yeşil renk var, %1,06'lık bir artış var. Teknoloji tarafında %0,14'lük bir kaybının olduğunu ifade etmiş olalım. Sigorta, kimya, inşaat ve gıda tarafında bugünün eksi yazdığını ifade edelim. Madencilik ve bilişim tarafının da artıda olduğunu ifade ederek günün en fazla artan ve azalan şirketlerine de bir göz atalım. Şimdi ekranlarınıza geliyor. %10'luk primle 37 TL 40 kuruştan işlem görüyor CV Enerji Mühendislik. İkinci sırada Tekfen Holding. Onu Pacific Eurasia, Europower ve Odin Solutions takip ediyor. Günün en çok azalan şirketlerine de hemen bir göz atalım. %10 kayıpla 41 TL 42 kuruştan işlem gören Katılım Evim günün en çok azalan şirketleri arasında. Şekerbank, Efor Yatırım, Kuyumcukent Gayrimenkul ve Destek Finans Faktoring de günün en çok kaybettiren hisseleri arasında yer alıyor. Bir haftanın ilk işlem gününü değerli bir isimle konuşacağız. İnfo Yatırım Yatırım Uzman Yardımcısı Berk Tezgüler konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, iyi yayınlar, teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Tabii Borsa yatırımcısı açısından pek de keyifli olmayan bir haftayı geride bıraktık. Sabah saatlerinde güne pozitif bir başlangıç yapıldı ama gün içerisinde borsa performansını sürdüremedi. Şu sıralarda da bir kaybın olduğunu ifade etmek mümkün. Ben değerlendirmesini size bırakayım efendim. Şu an piyasada hangi gelişmeler fiyatlanıyor, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani aslında borsa yatırımcısı açısından genel yıl bazına baktığımız zaman pek parlak bir yıl olmadığını söyleyebiliriz. Yani ortalamalarda genelde mesela S&P 500'e falan baktığımız zaman ortalama böyle %9 bir getiri sağlarsınız. Bizde de BIST 100'e hani dolar bazlı baktığımız zaman ve biraz manipülasyon hisseler diyelim, bunları endeksten çıkardığınız zaman ağırlıklarıyla birlikte bir tık daha S&P 500'ün altında bir getiri aldığımızı görüyoruz bu tarafta. O yüzden senelik bazda makro hikayeye baktığımız zaman piyasa açısından pek parlak bir sene değil. Neden? Bu sene biraz daha faiz indirim hikayesini fiyatlıyorduk. Biraz daha inşaat açısından bu savaşların bitmesini fiyatlıyorduk. Bunların hiçbiri realize olmadı. Tam tersine biraz daha bu Trump'ın İran'a saldırmasıyla birlikte bir tık daha karamsar diyebiliriz. Şu an piyasa temkinli. Neden? Yatay çünkü. Ve temkinli olması demek bir şeyi bekliyor demek. Neyi bekliyor? Savaşın sonlanmasını bekliyor. Baktığımız zaman hangi sektörler, hangi hisseler bu bizim özellikle ikinci çeyrekte iyi performans göstereceğini bekliyoruz. Bu tarafta tabii ki petrolle iş yapan petrol rafineleri, çünkü orada bir marj var, bir makas var, bunun üzerinden para kazanıyorlar. Yani bu şirketler diğer şirketlere nazaran daha önde tuttuğumuz, bir kere bankacılık hani söz konusu bile değil zaten.

0: bir net kar açısından %20'lik bir burada bir daralma bekleniyordu. Nitekim daralma geldi. Onları gördük. Ya aslında bir tık daha bu tarafta geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman hani bankalar beklentinin bir tık spesifik isimler üstünde perform etti diyebiliriz. Buradaki esas olay borsanın da geçen hafta çok iyi performans gösterememesi benim açımdan. Bu tarafta Fed aslında kararı olduk. Yani Fed'in bu tarafta faiz indirimi olacak mı olmayacak mı beklentileri tabii ki petrolden Fed'e, Fed'den de Borsa İstanbul'u etkilemiş oldu. Yani şu an özetlemek gerekirse hani piyasa temkinli neyi bekliyor? Savaşın sonlanmasını bekliyor. Şu anki gördüğümüz hani belki biraz karamsar bir yorum olacak ama şu anki gördüğümüz senaryoda pek iç açıcı değil o tarafta. Hani sürekli bir söylemler oluyor. Bir haber akışı var ama ulaşılması gereken esas nokta uranyum olduğu için uranyumda da İran elini zayıflatmak istemeyeceği için ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü eline aldığı için bu tarafta yakın zamanda pozitif bir uzun vadeli pozitif bir haber beklemek pek gerçekçi bir senaryo gibi gelmiyor bana.
1: Evet. Bankacılık tarafına da burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bugün de endeksten pozitif ayrıştığını görüyoruz. Siz bankalarda mevcut fiyatlamaları ucuz buluyor musunuz? Ve bundan sonraki süreçte beklentiniz nedir?
0: Yani bankalar neyi takip ediyor? Bankalar faiz indirimini takip ediyor. Faiz indirimi olduğu müddetçe bankalar yükselir. Bu öyledir hani Borsa İstanbul'da ve yani genelde de böyledir. Baktığımız zaman neden heyecanlanıldı ve bankalara giriş yapıldı bugün? Çünkü enflasyon beklentinin altında geldi. Fakat hemen tekrardan gördüğümüz gibi eksiye döndü günün sonunda. Çünkü insanlar uzun vadeli bir rahatlama bekliyor. O uzun vadeli rahatlamayı da tabii ki nerede alacağız? Savaş bitiminde alacağız. Savaş bittiği zaman bizim faiz indirimleri olabilir kesinliğine kavuşacak ve bunu bekliyor bankalar fiyatlanmak için. Yani karlılık açısından dediğimiz gibi beklentilere hafif paralel geliyor. Burada %20 net karda bir daralma var. Burada net faiz marjlarında da daralma var aynı şekilde. Yani bu tarafta pozitif bir şey söylemek pek şu açıdan bu konjektürde pek mümkün görünmüyor maalesef.
1: Siz de enflasyon rakamlarından bahsettiniz. Artık Merkez Bankası'nın da 3 toplantısı kaldı. Bugün enflasyondaki bir miktar gerileme Merkez Bankası'na faiz için bir alan açar mı efendim?
0: Evet, şu an yani Ekim ayları konuşuluyor. Globalde de aynı şekilde. Yani dediğim gibi şu an aslında önümüzü öngörmek pek mümkün değil. Hani bugün bir şey deyip yarın Trump farklı bir kart oynayabiliyor. Fakat şu an geçmişten şu zamana değerlendirme yaptığımız zaman yani görünen o ki 2026 senesi beklediğimiz gibi bir faiz indirim senesi olmayacak. Bir tık daha sıkı politikaya devam edilecek. Fakat burada diğer olaylar var. Nedir? İşte KKM'den yavaş yavaş çıkış gibi. Biraz daha şirketlerin dövize...
1: Sohbetimize devam edeceğiz. Bir piyasa kapanışına bakalım. Devam edeceğiz efendim.
0: Tabii.
1: Evet sayın seyirciler, Borsa İstanbul'da kapanış gongu çaldı. Rakamlar netleşti. Endeks günü %0,35'lik düşüşle 13.410 puandan kapattı. Günün kapanış tablosu da ekranlarınıza geliyor. Kırmızı rengin hakim olduğunu görüyoruz. Kapanış rakamlarını ve bundan sonraki beklentileri de konuşmaya devam edelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle kapanış rakamlarını?
0: Evet, dediğim gibi yani bu enflasyon beklentinin altında geldi diye bir bankalar özelinde de bir yükseliş görmüştük gün içinde. Fakat dediğim gibi tekrar edeyim yani kalıcı bir iyimserlik söz konusu olmadığı için henüz Onun sebebi de bu Hürmüz Boğazı olayının tam olarak bitmeyişi ve piyasanın da onu iyimser bir fiyatlamamasına kaynaklı bir temkinli hali sürüyor. Yani yatay diyebiliriz şu an. O

0: Valla petrol rafineleri öne çıkıyor. Petrokimya sektörleri öne çıkıyor. Bu tarafta petrolün yukarıda olacağı beklentisi, onun sebebi de savaşın kolay bir şekilde sonuçlanmayacağını beklentisi tabii ki petrolü alıp işleyip bundan para kazanan şirketleri pozitif etkiliyor. Onun dışında hangi şirketler kötü etkileniyor? Bu tabii ki banka. Neden? Faiz hikayesinden kaynaklı. Bu tarafta bu ikisini söylemek, hani bir pozitif bir negatif açısından söylemek mümkün. Tabii ki savunma sanayi var bu tarafta. Fakat baktığımız eski savunma sanayi işleriyle uğraşan şirketlerden ziyade onların da bilançolarını aldık hatta yakın zamanda. Bu tarafta biraz daha böyle hard, solid bir eski savunma harcamalarından ziyade, hani tank vesaire, otomobil gibi değil de biraz daha belki dronlara, yeni teknolojilere ağırlık veren şirketlerin bu günümüz konjektüründe, hani savaşın değiştiği konjektürde, bu çeşit biraz daha teknolojik yatırım harcamaları yapan şirketlerin öne çıkacağını belki görebiliriz. O bakımdan savunma sanayi, dediğim gibi, ve petrol işleyen şirketlerin öne çıkacağını ve dediğim gibi bankaların biraz daha geri planda kalacağı bir çeyrek ve önümüzdeki dönemler bizi bekliyor diyebilirim.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Info Yatırım Yatırım Uzman Yardımcısı Berk Tezgüler piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devam ediyoruz efendim.

0: Sayın seyirciler, Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %31,75 seviyesine geriledi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
2: Üçüncü enflasyon raporunda da artık görece daha sınırlı düzeltmeler söz konusu olabilir önümüzdeki 1-2 haftada. Arz yönlü riskler hala enflasyon üzerinde belirleyici, etkili.
1: Temmuz ayında fiyat artışlarında öne çıkan başlıkların başında konut geldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %40,32'ye ulaştı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %37,53 olurken ulaştırma grubunda artış %30,83 olarak hesaplandı.
3: Çekirdek tarafta beklentilerden oldukça iyi gelen bir durum söz konusu. Ama gıda böyle beklenti üzerinde geldiği için manşet rakam gene de beklentinin bir miktar altında gelmiş. Özellikle yani aslında pozitif okunabilecek bir veri diyebiliriz. Çekirdek tarafı, en azından çekirdek tarafı beklentilerin altında gelmiş olması.
1: Aylık bazda ise en yüksek katkıyı ulaştırma grubu yaptı. Ulaştırma fiyatları Temmuz ayında %2,59 artarken konut grubundaki artış %2,25, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış %1,61 oldu.
0: Sayın seyirciler, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından ekonomi yönetiminden peş peşe değerlendirmeler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan kararlı ve bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelenin sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti.
1: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan kararlı ve bütüncül politikalar sayesinde enflasyonla mücadelenin sürdüğünü söyledi.
4: Şu anki önceliğimiz finansal istikrarı sağlamak, finansal piyasalarda istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek.

0: ABD-İran arasında çatışmaların yeniden başlamasıyla artan petrol fiyatları ve yönetilen yönlendirilen fiyat ayarlamalarının etkisiyle Temmuz ayında geçen aya kıyasla aylık enflasyonda geçici bir artış yaşanmıştır. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek bu etkileri sınırlamak amacıyla kurumlarımızda eş güdüm içerisinde ve etkin bir şekilde aldığımız önlemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimleriyle temel mal enflasyonunun gerilediğini belirten Yılmaz, hizmet enflasyonundaki aylık artışta ise ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetlerinin etkili olduğunu ifade etti. Kira enflasyonunun yıllık bazda düşüşünü sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirlerin koordinasyon içinde uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.
1: İtamı da feda etmeden dengeli bir yapı içinde politikalarımızı hayata geçiriyoruz.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
2: Para politikası, maliye politikası, gelirler politikası destekleyici olmaya devam edecek.
0: Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz.
3: Temmuz ayı enflasyon verisini Gedik Yatırım baş ekonomisti Serkan Gönençler değerlendirdi. İzleyelim efendim.
4: Şimdi detaylarına da ben özellikle özel kapsamlı gösterge üzerinden ulaştım. Orada aslında alt detaylarda çok beklentiler en azından benim tarafımda çok uyumlu olmadığını görüyorum. Hani bunu olumlu da okuyabiliriz, olumsuz da okuyabiliriz. Hani olumlu okuyacak taraf hizmet enflasyonu, hani söylediğim gibi 4'ün üzerinde gelebilir demiş ama 3.2 gelmiş. Buna paralel çekirdek tarafta beklentinin altında gelmiş. Yani C endeksi 1.80. Orada benim 2.45 gibi bir tahminim var diye hatırlıyorum. Yani beklenti üzerine çeken kalem burada gıda olmuş. 1.6. Çünkü orada 0.5 gibi bir hafif pozitif diyebileceğiniz bir şey beklentisi vardı. Hani piyasada da genel beklentinin önünde olduğunu zannediyorum. Burada tabii biraz taze sebze meyve önceki aylarda aşağı çekmiş olan önceki 2-3 ayda çift haneli düşüşler görmüş özellikle sebze tarafında. Bu ay üzerinde onun artıya geçtiğini görüyoruz. O da gıda enflasyonu yukarı çekmiş. Yani aslında çekirdek tarafta beklentilerden oldukça iyi gelen bir durum söz konusu. Ama gıda böyle beklentinin üzerinde geldiği için manşet rakam gene de beklentinin bir miktar altında gelmiş. Özellikle aynı aslında pozitif okunabilecek bir veri diyebiliriz. Çekirdek tarafının, en azından çekirdek tarafının beklentilerinin altında gelmiş olması.
3: Sayın seyirciler, Türkiye Temmuz ayı ihracatında 3 ayrı rekor kırdı. Temmuz ayı ihracatı %2.9 artışla 25.6 milyar dolara yükseldi. Böylece bugüne kadarki en yüksek Temmuz ayı ihracatına imza atıldı. Yıllık ihracat ve hizmet ihracatında da tüm zamanların en yüksek rekoruna imza atıldı.
5: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2.9, yaklaşık %3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti.
0: Türkiye Temmuz ayında 3 ayrı rekora imza attı. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2.9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara yükseldi. Yıllık ihracatta hizmet ihracatında da tüm zamanların rekoru kırıldı.
5: Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Hizmetler ihracatında da tahminlerimize göre Temmuz itibariyle 122,6 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış ihracat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

0: hazırlandırılmış 401,1 milyar dolara yükseldi. Yani Temmuz ayında 3 tane rekor rakam elde edilmiş oldu.
1: Temmuz ayında dış ticaret hacmi %4,1 artışla 58 milyar 610 milyon dolara ulaşırken dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,7 oldu. Temmuz ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 2 milyar 41 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1 milyar 689 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 328 milyon dolarla İngiltere izledi. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı %44,8 olarak hesaplandı. İthalatta ise ilk sırada 5 milyar 48 milyon dolarla Çin yer aldı. Çin'i 2 milyar 522 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 117 milyon dolarla Rusya takip etti. İlk 10 ülkenin toplam ithalattaki payı ise %53,5 oldu.
2: Efendim, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe dış ticaret verilerini değerlendirdi. Gültepe, ihracatta yılı %3-%4 arası bir artışla kapatacağımızı bekliyorum ifadesini kullandı.
3: Haziran'da da iyi bir rakam gelmişti. Temmuz'da da artış olması aslında son bir haftada atak yaptı. Son bir hafta öncesine kadar eksiye doğru gidiyordu ama özellikle Cuma ile bitmesi ayın iyi bir rakam geldi. Cuma genelde biliyorsunuz ihracat ağırlıklı Cuma günleri daha fazla yapılıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İkinci büyük rakamımız. Temmuz'da ilk kez böyle bir rakam yakaladık. İlkleri iyidir. İnşallah bu devamı gelir. Ağırlıklı 4-5 tane sektörümüzün burada çok gayretleri oldu. Demir-demirci sektörümüz, gemiyat sektörümüz, yaş meyve tarım sektöründen yaş meyve sektörümüz o kapsamda destek verdi. Elektrik elektronik sektörü yine %15'in üzerinde bir artış yaptı. Sadece bu ayın diğer aylardan farkı, otomotiv sektörü uzun zamandan sonra ilk kez eksi yazdı. Kime sektörü de eksi yazdı bu ay.
2: İkinci yarı nasıl geçecek efendim? Genelde yılın ikinci yarısında ihracat rakamlarında biraz daha artış olur mevsimsel etkiden dolayı. Nasıl değerlendiriyorsun?
3: Ya ben 2026'da çok politika ekonomik politikalarda bir değişiklik olmadığı sürece, ki olmayacak gibi duruyor şu anda, aynı şekilde devam ediyoruz program doğrultusunda. Yani ben aynı şekilde %2 ile %4 arasında bir artışla kapatabileceğimizi, işte zaman zaman bazı sektörler mevsimsel dalgalanmalara göre ya da aylara göre bazıları artı yazacak, bazıları eksi yazacak ama herhalde ortalama yılı %3 ile %4 arasında bir artışla kapatırız diye düşünüyorum.
2: Geçtiğimiz haftalarda düzenlemeler de oldu. Exim Bank kredi limitinin artırılması, yine Merkez Bankası'nın %3'lük döviz dönüşüm desteğinin uzatılması, bu nefes aldırır mı ihracatçıya?
3: Zaten mevcudun devam etmesi zaten önemliydi. Bir %3-%6 ay daha devam etti. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Merkez Bankası Başkanımız. Ama bizim talebimiz daha fazla. Buradan bir kez daha dile getireyim. %3 bize yetmez. Kurum bu kadar baskılandığı bir yerde en az %10 olması lazım. Yine söylüyorum, kredilerin Merkez Bankası'nın kullandırmış olduğu reskont kredilerinde yine aynı şekilde oranların aşağı düşmesi lazım. Yani %26 o kapsamda yüksek. Tabii %45-%50'ye göre çok iyi bir oran. Ama artık finansal maliyetler firmalar üzerinde çok büyük bir yük taşıyor. Biz diyoruz ki özel %15 ile kullandır. Evet, bütün denetimi de sen yap. Yani fatura karşılığı olsun, işçilik ödemesi olsun, ham madde alımı olsun, onlara bakarak onu ver. Başka şekilde, başka bir amaçla dövize gitsin, faize yatırsın. Onları yapmadan çok rahat bir şekilde yapılabilir. O kapsamda olursa %15'te de büyük bir destek olur. Yani bizim bize yapacakları destek yine aynı şekilde biz onu döviz olarak Türkiye kazandıracağız. Rekabetçiliğimizi en azından kaybetmeyeceğiz. Aynı noktada kalma şansımız olacak ki ihracatımız ithalatımızdan fazla olsun. İlk 6 aydaki, ilk 7 aydaki cari açık 60 milyara yaklaştı. Bir yıldaki 98 milyar dolar. Biz diyoruz makası düşürelim. Makası düşürmenin yolu ihracatı artırmaktır. Dolayısıyla ihracata verecek olan her destek döviz olarak Türkiye'ye gelir diye düşünüyorum.
2: Sayın seyirciler, demir ve demir dışı metaller sektörü Temmuz ayında 1.41 milyar dolarlık ihracata imza attı. Al paraya değerlendirmelerde bulunan İdlib Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün Türkiye'nin önde gelen ihracat kalemleri arasında yer aldığını söyledi. Yılın ikinci yarısında ihracatın hızlanacağını ifade etti.
4: Temmuz ayı ihracatında 25.6 milyar dolar rakamı açıklandı. Evet. Tabii burada demir ve demir dışı metaller tarafının da artı yazdığını görüyoruz. Ben genel anlamda hem sektör bazında hem de genel ihracat bazında değerlendirmelerinizi almak istedim.
5: Evet, biz 1.41 milyar dolar ihracat yaptık. Türkiye'nin en büyük 5. sektör kümelenmesi İstanbul Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği oldu. Bu gurur verici bir şey. İlk defa biz Türkiye'de ilk 5 büyük sektör kategorisine girmiş olduk. Bu yıl yaklaşık %11'e yakın bir büyüme gerçekleştirdi. Ama maalesef bu büyümenin kök nedeni emtia fiyatlarındaki artış. Yani miktara baktığımız endüstriyel mutfakta olsun, hırdavat sektöründe olsun, yapı malzemelerinde olsun tonajda ve miktarda azalma var. Yani bu bizi kaygılandırıyor. Yani emtia fiyatları yükseliyor. Evet, rakamlar yüksek ama miktar olarak ihracatımızda küçük düşüşler var. Bu tabii rekabetçiliğimizde doğru orantıda. Ama sonuçta senenin ikinci yarısı daha hızlı bir dönem olur. Her zaman senenin ikinci yarısı birinci yarısına göre bir %5 ile %10 arası işlerimizin hızlandığı bir döneme döner. Onun için biz senenin ikinci yarısında savaşların da biliyorsunuz şu an bir sükunet havasında, savaşların da duracağı, sükunetin olacağını, Orta Doğu'da bir huzurun olacağını, etrafımızdaki ülkelerle bir sulhun olacağını ve bunun da ihracata pozitif yönde etkili olacağını ummaktayız. Biz senenin ikinci yarısına aynı artışları miktarda da yukarı doğru çekerek 15 milyar dolar hedefine doğru yaklaşacağımızı ummaktayız. İyi gidiyor. Fuarlarımız, urgelerimiz, yurt dışındaki çalışmalarımız hiç durmuyoruz. Her an dünyanın her yerinde iki ya da üç tane sadece benim İhracatçılar Birliği'nin heyeti var. Yüzün üzerinde eylemimiz var. Hiçbir şeyi kaçırmıyoruz. Dünyadaki tüm fırsatları, 200'ün üzerindeki ülkedeki fırsatları iyi değerlendiriyoruz. İhracatçılarımız orada hem devlet ihaleleri, uluslararası ihaleleri, hem otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi ve bunun benzeri tüm sektörlerdeki işleri iyi takip ediyorlar. Değişen dünya biliyorsunuz bakıra olan, alüminyumu olan ve değerli metallere olan ihtiyacı artmaya başladı. Çünkü data merkezlerinin kurulduğu, AI'ların devreye girdiği, elektrikli arabaların girdiği bir dünyada artık herkes bunu daha fazla kullanır, daha fazla hayatın içinde yer alır hale geldi. Bu da ister istemez daha fazla bakıra, daha fazla alüminyuma, daha fazla elektrik aktarım, dağıtım, depolamaya ihtiyaç doğuyor. Bu da ister istemez bizim sektörlerimize pozitif yönde etki bulunuyor. Türkiye iyi bir oyuncu. Dünyada özellikle lojistik olarak baktığımız zaman 50'nin üzerinde ülkeye hızlı teslimat yapabilen iyi bir bölgedeyiz. Bu bölgenin fırsatlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemdeki savaşların sulha ermesiyle ilgili de biz yeni dönemde bu senenin ikinci yarısında daha hızlı bir ihracatı göreceğimizi ummaktayım.
2: Efendim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı piyasadaki sanayi ürünlerinin insan, can ve mal güvenliği ile çevre şartlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla ürün güvenliği denetimlerini teknik mevzuata uygunluk kontrolü ve idari yaptırımlar çerçevesinde yürütüyor. Bu kapsamda yılın ilk 6 aylık döneminde 26.310 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuz bulunan 2.441'i için 176 milyon liraya yakın idari para cezası kesti.
6: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 26.310 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuz bulunan 2.441 ürüne 175.898.583 lira idari para cezası kesildi. Bakanlık ekipleri tarafından en fazla denetim 9.225 asansör ve 6.698 elektrikli ekipmana yönelik yapıldı. Denetlenen sanayi ürünlerinden 232 ürün teste gönderilirken, denetimlere tabi tutulan ürünlerin uygunsuzluk oranı %9,28 olarak hesaplandı.

0: Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları ise %42,86 ile kazanlar, %37,97 ile enerji verimliliği ürünleri ve %17,14 ile asansörler oldu. Bu kapsamda 105 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi. Bakanlık tarafından 238 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı. Bakanlık ayrıca metroloji alanında da 6 ayda 982.583 ürünü denetledi ve muayene etti.
1: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Projesi ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen başvuru değerlendirme sürecini tamamladı. Çağrıda toplam 85 proje başvurusu yapıldı.
2: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Bankalar, elektronik para kuruluşları ve fintech şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiği çağrıda toplam 85 proje başvurusu yapıldı. İlk değerlendirme sonunda 16 banka ve 25 ödemeyle elektronik para kuruluşunun yer aldığı 51 proje ikinci aşamaya kaldı. Ancak ikinci değerlendirme sonunda eleme daha da sıkılaştı. Yalnızca 6 proje 3. ve son aşamaya geçmeye hak kazandı. Finale kalan projeler programlanabilir ödemeler, güvenli dijital kimlik, mevcut ödeme sistemleriyle birlikte çalışabilirlik ve makineden makineye ödemeler gibi dijital ekonominin geleceğini şekillendirecek alanlar da geliştirilecek. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.

0: Sayın Seçer, İsviçre merkezli yatırım bankası UBS altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Banka ons altının Haziran 2027'de 5200 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.
1: İsviçre merkezli yatırım bankası UBS yatırım beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı son analizde ons altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Buna göre altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4400 dolara, Aralık ayında 4600 dolara, Mart 2027'de 5000 dolara ve Haziran 2027'de ise 5200 dolara ulaşabileceği tahmin edildi. UBS kısa vadede ise yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı. Analizde güçlü dolar ve yüksek reel faizlerin etkisiyle ons altının 3850 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceği belirtildi. Banka bu olası düşüşün geçici olacağını değerlendirirken uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı. Analize göre Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlaması, doların değer kaybetmesi, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve jeopolitik belirsizlikler altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
0: Altın fiyatlarındaki beklentileri destek portföy fon yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan değerlendirdi. İzleyelim efendim.
2: Evet, yani altın tarafında aslında kısa vadede çok olağanüstü bir beklentilerim yok. Burada geçtiğimiz senaryo neden biz yükselişi görmüştük? İşte Trump faiz indirimine gidecek. Her ne olursa olsun faiz indirimini Fed tarafında zorlayacak. Hazine Bakanı da keza aynı şekilde faiz indirimi için bir alan açmak için şartları veya yeterli mevlada ürün çıkartmak için şartları zorlayacak. Powell burada tek faiz indirimini istemeyen, işte piyasadaki duruma göre, ekonomik gidişata göre değerlendirilmesi gereken bir taraftaydı. Şimdi şöyle bir durum var. Powell'ın zaten son dönemiydi. Trump daha uzun bir süre başkan ve Fed başkanı olmasından dolayı da faizleri indirebileceği bir senaryo değerlendiriliyordu. Faizlerin indirilmesi demek de tabii ki dolar endeksinin güç kaybetmesi, ABD cinsi getirilerin düşmesi. Bu da tabii ki ABD doları yatırımcılarının farklı enstrüman arayışına itmesinden kaynaklı. Şimdi bir para birimi olarak değerlendirdiğimiz zaman hangi para birimine geçilebilir sorusunun cevabı da maalesef yeterli kalmıyor. Bu yüzden de yatırımcılar altın gibi diğer değerli madenlere bir yönelim gösterdiler. İçerisinde bulunduğumuz dönemde ise Trump'ın geçtiğimiz yıl dediklerinin tam tersine Fed'in faiz arttırma ihtimalinin de masada

olduğu bir dönemdeyiz ve geçen yıl gibi faiz indirimlerinin daha fazlasıyla konuşulduğu bir süreç maalesef artık bizi karşılamıyor. Bu da altını görece bir miktar daha baskılayan gelişmelerden bir tanesi. Biz ne olursa neyi görebiliriz? Eğer savaş tam anlamıyla sona ererse ve artık Fed için faiz indirim çanları çalarsa ve Trump'ın da burada baskısı faizler daha fazla inmeli, daha fazla inecek tarzına piyasa yönlendirmesi görürsek işte o zaman tekrar ABD dolarından bir kaçış ve altına bir yönelim görebilme ihtimalimiz var. Bu da çok kısa bir senaryoda henüz mümkün gözükmüyor diyebiliriz. Tabii ki diğer tarafta da savaş daha fazla uzun bir süre devam etmesi, Brent petrolün artması, enflasyonun artması ve merkez bankaların faiz arttırımına giderek altının daha da baskı altında kalması ihtimali de masada.

0: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere bilmecesi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmeler bugün başlayacak dedi. İran tarafından ise yalanlama geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere halinde değiliz dedi. Peki müzakereler ne zaman başlayacak? Detayları Apara muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
1: Çelişkili bir durum söz konusu. Çünkü Donald Trump İran'la görüşmeler yapacağız diyor. Ve görüşmelerin bugün başlayacağını ifade ediyor. Ancak İran tarafından gelen açıklamada böyle bir görüşmenin planlanmadığı da ifade edilmektedir. Esasında hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte İran'a kendi tanımlamalarıyla geniş çaplı bir saldırı planlıyorlardı. Hatta Donald Trump bu kapsamda bunu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en geniş çaplı saldırı niteliğinde de bulundu. Ancak bu yapılmadı. Donald Trump bunun yapılmamasına gerekçe olarak işte bölge ülkelerinin talebi doğrultusunda ve işte görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğinden dolayı bunu yapmadıklarını ifade etti ve özellikle iki talebi söz konusu. Birincisi İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili ve diğeri Hürmüz meselesiyle ilgili. Hürmüz'le ilgili İran'dan gelen son açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bugün yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile bir görüşme planlamadıklarını ancak Umman'la an itibariyle görüşmeler yaptıklarını ve görüşmelerin sonuna yaklaşmakta olduklarını ifade etti. İranlı sözcü hatta bu görüşmelerden bir sonuç işte elde edilse de bu Hürmüz'ün açılacağı anlamına gelmemektedir yönünde ifadeler kullandı. İranlı yetkiliye göre Hürmüz'ün açılıp açılmaması Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrına bağlıdır dedi. Esasında İran'ın Umman'la varılacağı uzlaşmanın da İran'dan gelen açıklamaya göre geçici bir uzlaşma olacaktır. Yine gelen bilgilere göre bu kuzey ve güney rotası değil farklı bir rota teşkil edilmesi suretiyle olacak. Fakat tam olarak an itibariyle bu konuda bir uzlaşmaya varılmış değil. Hürmüz'deki durum bu şekildeydi. Son olarak da şunu belirtelim ki İran medyası geçtiği haberinde bölgede Hürmüz üzerinde uçan bir insansız hava aracının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtiyor ve sözü size bırakıyor.
0: Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, ABD ve İran'ın müzakere görüşmelerinin piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi efendim. İzleyelim.
2: Amerika ve İran arasında yeniden müzakerelerin başlayacak olması piyasaları bu noktada destekliyor. Ve şunu da görüyoruz. 28 Şubat tarihinden bu yana savaşı konuşuyoruz. Haziran ortası itibariyle artık anlaşacaklar beklentisi gündeme girince biraz daha beklentilerde iyileşme olduğunu görmüştük. Ama Temmuz ayında dengeler yeniden değişmişti. Riskler yeniden artmıştı. Ağustos ayına başlarken bu risklerin azaldığı takip ediliyor. Yani her ne kadar işte merkez bankalarının para politikaları olsun, açıklama ekonomik veriler olsun, anlık olarak fiyatlamalar üzerinde etki yaratsa da aslında ana belirleyici unsur yine Amerika ve İran meselesi. Dolayısıyla oradaki riskler tam olarak bitmediği müddetçe piyasanın da nefes alması biraz zor. Şimdi hani bugün özelinde evet iyi bir piyasa var karşımızda. Neden? Trump'tan gelen açıklamalar. İşte bugün itibariyle müzakerelerin yeniden başlayacak olması piyasalarda bir umut oluşturuyor. Ve bu umut da petrol fiyatlarında sert bir geri çekilmeye, küresel borsalarda da alımları beraberinde getiriyor. Ama şunu da görüyoruz. Yani her defasında fiyatlama değişiyor. Şu anda iyimser bir fiyatlama var. Diyelim ki bu müzakereler

0: bir yol kat edilemedi. Verimli görüşmeler gerçekleştirilemedi ve yeniden saldırı riskiyle karşı karşıya kaldık. Piyasa yeniden negatif bir fiyatlamaya gider. Yani yeniden petrol fiyatları yükselir. Yeniden borsalarda aşağı yönde seyirler görebiliriz. O yüzden hala önümüzde hem iyi hem de kötü senaryoyu ne yazık ki tutmaya devam ediyoruz. Ne zaman resmi bir şekilde imzalar atılır ve artık bu savaş bitti der, defteri kapatırız, o zaman zaten piyasalar rahatlayacak ve herkes kendi hikayesine dönmüş olacak. Ama ne yazık ki şu anki görünüm hala Amerika ve İran meselesiyle ilgili gelişmeleri takip etmekten geçiyor. Oradaki haber akışları da fiyatlamaların seyrini belirliyor diyelim. Umuyorum bu seferki müzakereler iyi yönde ilerler, verimli görüşmeler gerçekleştirirler ve artık piyasalara bu işi sonlandırıyoruz mesajı verirler de piyasa daha da pozitif fiyatlar, piyasada risk iştahı daha da güçlenir diyelim. Aksi olursa zaten yeniden negatif bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz.
1: Sayın seyirciler, aşırı sıcaklar ve kuraklık Avrupa'nın ikinci büyük nehri Tuna'nın su seviyesini tarihin en düşük seviyesine geriletti. Macaristan su seviyesinin düşmesiyle ülkenin tek nükleer reaktörünü kapatma kararı aldı. Ancak bu durum ülkede enerji krizine yol açtı.
2: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava ve kuraklık kıtada enerji krizini tetikledi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna'nın su seviyesi son yılların en düşük düzeyine geriledi. Macaristan, ülkenin enerji ihtiyacının %40'ını karşılayan Pax nükleer santralini kapatma kararı aldı.
3: Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte Pax santralinde elektrik üretimi duracak. Tüm enerji şebekemiz büyük bir gerileme içinde olacak.
2: 44 yıl sonra ilk kez kapatılan nükleer santral nedeniyle Macaristan Başbakanı ülkedeki elektrik tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu. Su seviyesi normale dönene kadar nükleer reaktör kapalı kalacak. Tuna Nehri nükleer santralin soğutulması için gerekli olan suyu sağlıyor. Ancak nehrin kuruması sonucu geçtiğimiz günlerde iki reaktörden biri kapatılmıştı. Tuna'nın su seviyesinin gerilemesi nehir üzerindeki ulaşımı da vurdu. Bir yolcu gemisi karaya saplandı. Nehrin kurumasıyla 2. Dünya Savaşı sırasında batırılan Nazi Almanyası'na ait bir geminin enkazı da gün yüzüne çıktı.
1: Sayın seyirciler, Avrupa'nın doğalgaz depolarında kış öncesi alarm verildi. Detayları Almanya'dan Fatih Yılmaz aktaracak.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar. Avrupa yaklaşan kış ayları öncesinde yine bir tartışmanın içerisinde. Konu elbette ki doğalgaz. Zira Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın doğalgaz depolarındaki doluluk oranlarının geçen yıla göre önemli ölçüde gerilediğini açıkladı. Gazprom'un verilerine göre 31 Temmuz itibariyle Avrupa gaz depolarındaki geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17.3 daha az doğalgaz bulunuyor. Şirket depolardaki toplam açığın ise yaklaşık 12 milyar metre küpe ulaştığını belirtti. Gazprom özellikle Almanya, Hollanda ve Fransa'daki depoların doluluk oranlarının Avrupa ortalamasının bile altında olduğuna dikkat çekerek soğuk hava döneminde tüketicilere güvenilir gaz tedariki konusunda risk oluşabileceği uyarısında bulundu. Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşının ardından bilindiği üzere Rus gazına olan bağımlılığı azaltmak için farklı tedarik kaynaklarına yönelmişti. LNG ithalatı özellikle ABD ve Katar'dan yapılan sevkiyatlar Avrupa'nın enerji strateji önemli bir yer aldı. Ancak düşük depolama seviyeleri kış aylarında artabilecek talep karşısında yeni bir soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre hava koşulları, tüketim miktarı ve alternatif kaynaklardan gelecek gaz miktarı önümüzdeki dönemde enerji piyasalarının seyrini önemli ölçüde belirleyecek. Gazprom'un açıklaması ise dikkat çekici bir noktaya da işaret ediyor. Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihracatı uygulanan yaptırımlar nedeniyle büyük ölçüde azalmış durumda. Moskova yönetimi Birimi depolardaki düşük seviyelerin arz güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunurken Avrupa ise enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikasına devam ediyor. Önemli bir noktayla kapatalım. Almanya bilindiği üzere en fazla Rus gazına bağımlı olan ülkelerden bir tanesiydi. Rus gazına bağımlılığı azaltmak için Katar'dan önemli ölçüde bir anlaşma yapmıştı. 15 yıllık LNG ihracatı konusunda. Ancak 2026'da sevkiyatın başlaması bekleniyordu. Bu henüz gerçekleşmedi ve bu durumda Almanya'nın özellikle enerji güvenliği konusunda soru işaretlerini arttırmış durumda diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Sayın Seyirciler, İstanbul Havalimanı küresel havacılık arenasında tarih yazmaya devam ediyor. Havalimanında günlük 289.260 yolcuyla Avrupa rekoru kırıldı.
5: İstanbul Havalimanı Avrupa'da rekor kırdı. Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı tarihi bir başarıya daha imza attı. Sadece bir günde 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Stratejik konumu, güçlü altyapısı ve sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle İstanbul Havalimanı küresel merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu rekorun ardından yaptığı açıklamada bu tarihi başarının İstanbul'un uluslararası havacılıktaki rolünü ve küresel konumunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.
1: Efendim, turizm sezonunun ilk yarısının bilançosu belli oldu. Türk turistler Ocak-Haziran döneminde yurt dışına yaptıkları ziyaretlerde hediyelik eşya için 361 milyon 978 bin dolar harcadı.
2: Hem tatil yaptılar hem de aldıkları hediyelerle sevdiklerinin yüzünü güldürdüler. Türkiye'ye 361 milyon 978 bin dolarlık hediye getirdiler. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildi. Yabancı ülkeleri ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise 5 milyar 187 milyon 501 bin dolar oldu. Türk turistlerin yurt dışında yaptığı harcamaların detayları incelendiğinde, vatandaşların yurda dönüşte 361 milyon 978 bin dolarlık hediyelik eşya getirdiği görüldü. Hediyelik eşya kategorisine girmeyen, halı, kilim ve benzeri kategorisinde sınıflandırılan harcamaların tutarı ise 2 milyon 207 bin dolar oldu. Türk turistlerin yurt dışındaki harcamalarının büyük bölümünü konaklama ve yeme içme giderleri oluşturdu. Türk vatandaşlarının geçen yılın ilk yarısında 904 milyon 493 bin dolar olan yurt dışında konaklama harcamaları bu yıl 1 milyar 3 milyon 116 bin dolara çıktı. Geçen yıl Ocak-Haziran döneminde 949 milyon 696 bin dolar olarak hesaplanan yurt dışında yeme içme harcamaları ise bu yıl 1 milyar 55 milyon 31 bin dolara yükseldi. Diğer harcamalar başlığı altında sınıflandırılan harcamalarsa aynı dönemler itibarıyla 476 milyon 60 bin dolardan 440 milyon 539 bin dolara geriledi.
1: Efendim, yarının veri akışına da hemen bir bakalım. Piyasa takvimine Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran ayına ilişkin ticaret dengesi rakamları açıklanacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kırmızı kitap takip edilecek. 9000 perakende mağazasından toplanan veriler geleceğe ilişkin, büyümeye ilişkin rakamları aktaracak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine ham petrol stoklarını da yarın takip ediyor olacağız diyelim ve Z raporunu noktalayalım. İyi akşamlar efendim.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 33, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 31, Sivas 33 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Muğla 36, Aydın 41, Manisa 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 37 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17 derece. Malatya 38, Erzincan 39, Van 31, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Siirt 40, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 43 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

BIST 100 endeksi. Borsa İstanbul pay piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin hisse senedinden oluşur. BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar. İstanbul Borsası değeri denildiği zaman BIST 100 endeksi esas alınır.

0: Ağ Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Buonanotte, buonanotte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Ağ Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi

0: Bugün uluslararası birçok organizasyon ve platformda ülkemizin ismini başarıyla duyuran akademisyen, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu konuğum. Hoş geldin Fırat.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel bu yoğunun arasında seni yakalayabildik. Çok şükür iyi ki buradasın.
1: Çok teşekkürler. Seni görünce gerçekten yani gelmemek olmazdı. O kadar mutluyum ki hem de hasret gidermiş olacağız.
0: Gerçekten öyle. Evet. Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatıyorsun. Yani çok gurur verici işler yaptın. Hepsinden bahsedeceğim ama ilk olarak gelenekselle çağdaşı buluşturma fikri nasıl oluştu? Ne zaman oluştu?
1: Ya şey çok acayip. Bir gün Tayland kraliçesi beni doğum günü kutlamaları için Tayland'a davet etti ve bana önce ülkeyi gezdirdiler. Sonra da kraliçe için bir kumaş dokudum. Orada gördüm ki herkes kendi kültürünü müthiş bir şekilde yaşıyor ve yaşatıyor. Sonra şeyi düşündüm, yüz ölçümüyle asla kıyaslamam, orası da çok kıymetli. Ama biz buraya birini çağırsak ve desek ki hadi gel biz sana Türkiye'yi anlatacağız, gezdireceğiz. Sen de bize Türkiye ile ilgili bir iş yap. 5 yıl mı gezdireceğiz, 6 yıl mı? Her köşesi başka, her köyü başka, her mahallesinin başka bir tekniği var. Bu kadar güzel bir dil varken biz bunu bırakıp başka bir yöne gözümüzü çevirdiğimiz zamanlardayız. Ve çok eksik kalan ve içimi çok doyuran, hepimizin görünce tüylerimizi diken diken eden, en içten heyecanlarını, hislerini uyandıran şeyler var. Ben de sanatçı olarak duygular ve hislerle çalışıyorum. Neden anlamayayım dedim ve oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip dokumaya başladım. Yani her şey aslında yine dışarıdan geldi. Biri bana dışarıda nasıl yapıldığını gösterdi. Sonra tekrar dedim ki burada böyle olmalı.
0: Çok çok etkileyici. Görüşmeyeli bir dünyayı gezmişsin. Yani Londra, İstanbul, Münih, New York, Paris, Washington, Hawaii, Şangay, ya Venedik, Arjantin, Como, Singapur, Marrakeş, Dubai, Abu Dhabi, yani daha sayabilirim sevgili izleyenler. Gerçekten gurur verici bir
1: çok
0: sanatçı olarak buralarda olman
1: çok
0: ve bu dokuma sanatını anlatıyor olman, insanlarla buluşturuyor olman çok kıymetli.
1: Çok teşekkürler.
0: Ama her ülkenin de kendine has bir yorumu vardır, evet. Mutlaka. Eseri de okuma biçimi farklıdır diye
1: kesinlikle
0: düşünüyorum. Böyle aldığın en ilginç yorum hangi ülkedendi?
1: Yani şöyle oluyor. Genelde işleri görünce, şimdi dokuma bizde çok acayip. Yani Türkiye'de, Anadolu'da, bu topraklarda kilimin dünyadaki adı kilim. Buradan. İlk halı Türk düğümüyle dokunmuş. Buradan. İlk kumaş, en eski kumaş Çatalhöyük'te çıkmış. Buradan. Yani aslında biz dokuma deyince kendi dilimizle konuşuyor oluyoruz bir taraftan. Ben de şöyle bir şey gelişti. Mesela bir yabancı ülkede derlerse ki ah Fırat ne kadar güzel bu işler. Bizim orada herkes yapıyor. Yani, o kadar abartmaya gerek yok. Herkes bunu çok yapıyor. Biz sadece farkında değiliz. Gerçekten herkesin yaptığı işi yapıyorum aslında. Yani hepimizin evinde yok mu annen?
0: Doğru annen. Ama sen dokumayla şimdi sanatı buluşturduğun için yani acayip bir eser kazandırıyorsun aslında bunu yaparken. Bu nasıl oldu peki? Yani sen sanatla dokumayı birleştirme işi tam olarak ne zaman başladı?
1: Bunu hiç eskiden insan gençken daha anlamıyor. Ve şimdi bu konuya biraz böyle utanarak bakıyorum. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi'nde çalıştım. Tam 10 yıl hocalık yaptım. Ve bir mobbing yaşadım. Bu her yerde olabilir. O zamanlar çok teşekkür ederim. O zamanlarki durum şöyleydi. Aa buna bir şey yapıldı. Bunun karşılığını vermeliyim. Şimdi anlamaya çalışırdım mesela. Ama o benim bugüne getirdi. Çünkü orada yaşadığım durumu anlatan bir dizi dokuma yaptım. Sonra o dokuma daha Instagram'ın yazılımı yokken bir şekilde yurt dışından karşılık buldu. O iş Sotheby's'de satıldı. Sonra Christie's'e kapak oldum falan. Yani ben istemeden içinde bulunduğum kötü durumu dışarı yansıtırken istemeden oldum sanatçı. Yani bilemeden oldu.
0: Bence nasip diye bir şey var ya.
1: Gerçekten öyle.
0: Çok yazılmış, evet. Bir şey sana, evet. Dair. Çok acayip bir hikaye.
1: Çok teşekkür
0: İnanılmaz.
1: Ederim.
0: İnanılmaz. Peki gelenekten beslenen sanatın sence şu an günümüzde yaşadığı en büyük tehlike ne? Unutulmak mı? Yüzeysellik mi?
1: Ne kadar güzel sordun. Bu ara benim içimdeki yara. Çünkü kimin ağzında bir Anadolu varsa iki laf var, değişmiyor. Eli belinde kadın ve koç boynuzu. Ama bunun dışında Anadolu'yu anlatan çok fazla şey var. Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu. Ama bugün öyle bir şey oldu ki sadece eli belinde kadına inen bir Anadolu bilgisi var. Bu çok çok üzüyor beni. Çünkü oradaki kadın duygusunu, düşüncesini, üzüntüsünü, mutluluğunu anlatırken yapmış bunu. Ve üzülse bile onu yapıp koymuş, halı olarak atıyorum. Ama eve gelen kayınvalidesi de, kocası da, komşusu da onu okumuş. Bunu söyleyecek ve gösterecek kadar cesur bir dil bu. Ama bugün düşünsenize, tere ile kuzu kulağını ayırt edemeyebiliriz ilk bakışta. Ama Anadolu motifindeki bir bilmediğimiz pıtrak motifini alıp işte çeşitli modern formlarla anlatıyor olmak bir sanat dili olmuyor. Çünkü ben bugün pıtrağı görmüyorum. Pıtrak için bir şey anlatmam ya da göstermem lazım. Ben bugün çamur, asfalt, bina görüyorum, beton görüyorum. İkisi aynı dil değil artık. Biz her şeyin şeklinde kalırsak, işte o yüzeysellik dediğiniz kötü yere doğru geliyoruz. Oysa şekilden öte mana gerek. Neden yaptım bunu? O kadın bunu niye yaptı? Zaten ben herhangi bir dokumamda benim Anadolu motifi görmezsiniz ama ben Anadolu bir dokumacıyım. Çünkü bu bir iletişimdir. O günün iletişim dili doğayken ben bugün doğadan ayrılmış, toprağa basamadığım bir yerde iletişimin değişmeyen yüzü göz göze bakışmak. O yüzden ben portreler dokuyorum. Aslında Anadolu kelime. Anadolu'nun dili. Benimki de sessiz dil. O zamanki de sessiz dildi. Benimki böyle dönüştü.
0: İnanılmaz. Peki nelerden ilham alıyorsun? Yani gördüğün hikayelerden mutlaka ama evet. Böyle orada hani bunu

0: eser yapmalıyım dediğin ne oluyor?
1: Ya şöyle, diyelim ki Anadolu kiliminde yine oradan başlayalım. Bir kız eğer bir çocuk onu beğendiyse önce haberi gidiyor. Kız da çocukla ilgili bir fikri oluşuyor. Beğendiyse eğer genelde dört ayaklı bir hayvan dokuyor. Onun kuyruğu yukarı doğruysa beğendim gelsin istesinler. Aşağı doğruysa da çok teşekkür ederim. Alın bu dokuduğum sizin olsun. Böyle güzel bir dili var. Ve bu bir ihtiyaç da aynı zamanda. Şimdi benim günlük yaşamda karşılaştığım sevinçler, hüzünler, bunların hepsi elimden dökülüyor. Ben de çok konuşan bir tip değilim. Şimdi burada vır vır konuşuyorum ama günlük hayatta çok konuşmuyorum yani. Genelde hissettiğim şeyleri arkadaşlarımın gözünden anlatıyorum. Çünkü arkadaşlarımı da tanıdığımı düşünüyorum. Dokuduğum herkesi tanıyorum. Tanıdığım arkadaşlarımın gözünden o anki duygu düşüncelerimi anlatıyorum.
0: Ama çok gerçek. Yani ifadeler o kadar gerçek ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir yağlı boya değil.
1: Evet. Yani fotoğraflardan biraz öyle zannediliyor ama değil.
0: Bu bir fotoğraf değil. Yani bu çok farklı bir teknik. Çok, çok gerçek bir ifade görüyorum. Şu bakanlar ne kadar
1: çok
0: gerçek.
1: Teşekkür ederim.
0: İzleyicilerimiz de görüyor mutlaka eserleri ama bilmiyorum, bu gerçekten çok etkileyici. Tayland'ı anlattın ama aslında sen Norveç Kraliyet Büyükelçiliğinden de bir davet aldın. Katar'dan da, evet. Katar Emiri'nden de bir davet, evet, aldın. Bunları da anlatmanı istiyorum. Biraz gururlanırım.
1: Ya şöyle oldu. Eskiden herkes dokuyordu. Benden çok vardı. Ama sonra endüstri devrimi gelince makineleştik. Makineleşmeye başlayınca da el dokuyucuları yavaş yavaş ortadan kayboldu. Eskiden bu dokuma resim dili çok önemli ve geleneksel bir dil olduğu için ve bugün de endüstrileşmeye karşı ben de tek başıma bir portre dokuyucusu, başka gerçekten benim gibi yok. Aslında benden çok vardı. Yani bugün sadece bu işle uğraşan yok. Yapsa herkes yapar gerçekten. Ondan sonra ve bu işin sürdürülebilir o karşılığı da ben olduğum için ister istemez bazı saraylar, krallar, kraliçeler bir çeşitli isteklerde bulundular çeşitli aracılarla. Ben de onların portrelerini dokudum. Böylece gelenek devam etti. Çünkü eskiden her kralın, kraliçenin bir yağlı boya tablosu, hı-hı, olduğu gibi bir de portresi vardı. Gelenek sürüyor, bozulmadı.
0: Elizabeth'in de portresi
1: yaşarken. Aslında ben daha önce ölürüm zannediyordum ama yani dedim ki ölmeden bir ona iş yapayım da ben yani hayatımda böyle bir şey olsun dedim.
0: Allah korusun, neler diyorsun Fırat.
1: Ama çok uzun yaşadığı için zannettim ki yani ben daha önce giderim zannettim.
0: Ay Allah. Ay ne güzel şeyler bunlar. Peki eserlerin sürecini merak ediyorum. Evet. Şimdi bir eseri dokumaya başladın, bu ne kadar zamanını alıyor?
1: Yani şöyle bir metreye bir dokuma ortalama. Bunu da şeyden öğrendim. Bu İngiltere'den teklif gelince ve ben kraliçenin portresini dokurken eve kameralar konuldu. Başından sonuna kadar çekim yapıldı. Dolayısıyla ben orada ne kadar dokuduğumu öğrendim. Yoksa hiç ölçmedim ne kadar dokuyorum diye. Ortalama 580-600 saat sürüyor bir dokuma portre. Daha önceden bir hazırlık yapmıyorum. Orada işte dokurken o renk bölgelerini nasıl birbiri içine geçireceğim, orada hangi dokuları kullanacağım vesaire, o an gelişiyor. Mutluysam mesela bir kere çok gülen bir surat yapmıştım ama mutsuz olması lazım da. Ama içim çok mutluydu yani onu dokurken. Öyle gelişmeler de oluyor.
0: Yani bu gerçek. Sanatçının ruh hali direkt esere yansıyor. Bu bir gerçek. Yani. Evet. Karanlık bir eser görüyorsak belli ki depresyonda. Gidin, kötü bir dönemden geçiyor.
1: Evet, gidin sarılın kimse o.
0: Hemen ben evet. Ama bu ara çok karanlık eser görüyorum. Bu arada bence pandemiden sonra sanatçıların modu bir türlü yükselemedi sanki.
1: Evet. Tabii dünyanın genel olarak o ekonomik hali falan da bunda çok etkili. Hı-hı. Ben de şeyi görüyorum. Yani pandemide evlere kapanınca ister istemez biz doğadan zaten uzaklaşmıştık, temel derdimizle tekrar uzaklaştık yani. O bence gidip bir toprağa bassak çok iyi olur.
0: Evet, topraktan uzaklaşmamamız, evet, gerekiyor. Peki Fadik Sevin Atasoy'la çok çok sevdiğim bir insan benim. Neyse. Çok güzel bir proje yaptınız, evet, ama detayları senden dinlemek, evet, istiyorum. Sürprizi de kaçmasın.
1: Evet, sürprizi bana da sürpriz. O yüzden. Şimdi Fadik, ya bence efsane bir sanatçı Fadik. Beni çok heyecanlandırıyor. Çok deli işler yapıyor. Sınır bozuyor. Her şeyin dışında, bütün kuralların dışında biri. Bayılıyorum ona.
0: Ben de.
1: Türkiye'nin tanıtımı kapsamında Türkiye'deki sanatçılarla İstanbul'da belirli noktalarda eser üretimi

0: Zaten sonuç tartışmasız çok iyi çıkacağı için merakla bekliyoruz.
1: Ben kendimi onun kollarına bıraktım. Muhakkak çok iyi çıkacaklar. Evet,
0: evet, merakla bekliyoruz efendim. Peki, Anadolu gibi dokuyor, dünyalı gibi ifade ediyorum demişsin. Bu çok hoşuma gitti. Çok şahane bir tanımlama bence ama bunu biraz bize açar mısın?
1: Tabii. Ya Anadolu kültürü kendini farkında olmayan çok benim üzüldüğüm en büyük noktası o olan bir kültür. Yani sürekli kendi yaptığımız sanki en önemsiz, en sıradan ama dışarıdan gelen her şey. Ama doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi dışarıdan gelsin yeter yani. Çok değerliymiş gibi hissettirildiğimiz böyle bir şeye geldik. Bilgi çağına geldik bu nasıl olduysa. Ben de şeye bakıyorum yani bunu nerede anladım? Yurt dışından arkadaşlarım geliyorlar. Nereye götüreceğim? Topkapı Sarayı'na götürüyorum. Hı hı. Topkapı Sarayı'nda da diyorum ki işte burası mutfak, burası harem, övünüyorum bunlarla. Ama bir gezdir, iki gezdir bütün arkadaşlarımı oraya götürünce artık bir gün dedim ki ben bir oturayım yerimde. Sonra İtalyan bir arkadaşım gitti ve koşa koşa bana geldi bir gün. Dedi ki Fırat sen bizi gönderdin oraya ama burada dedi çok efsane bir şey var. Aa, dedim neyi kaçırdım acaba? Bir gittim bir baktım Çin'i. Şimdi Çin'i bizim mutfaklarımızda da var ve çok alışığız buna. Dolayısıyla bizim için sıradanlaşıyor. Şimdi bunun için kimseye kızamam. Çünkü biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
0: Doğru.
1: Bu sıradan olanı görmek lazım. İşte benim oradaki bakış açım o. En basit, en sıradan, en günlük yaptığımız ne varsa onları araştırıyorum, onları çıkarıyorum. Böylece dünyalı gibi oluyorum. Çünkü evet. Ben de onun bir parçasıyım.
0: Aynen. Ya senin sunuş biçimin bence çok zaten fantastik, güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu önemli bence yani. Evet çok şahane, geleneksel, müthiş şeylerimiz var ama bunu nasıl sunuyoruz evet. acaba? Çünkü bunu dünya sahnesine çıkaracaksak farklı bir biçimde aktarmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Hikayesini doğru aktarmak gerekiyor. Evet. Sen bunu çok güzel yapıyorsun.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Ama dokuma dışında mesela başka neler var bilmediğimiz ve böyle unutulmaya yüz tutmuş?
1: Of. Ya sadece tekstil diye bakmamak lazım. Bir gün ben İzmirliyim. Kemeraltı diye bir şeyimiz vardır. Semtimiz, yerimiz vardır. Orada bir gün gezerken bir bakır ustası gördüm. Yaşlı bir dede bakır dövüyor. Dedim ki ne yapıyorsun? Var mı çırağın vesaire? Dedi ki oğlum yok artık. Dedim ben geleyim. Kaç yaşındasın? İşte. dedi ki ve dedi ki artık senden olmaz. Çünkü senin elin bileğin bükülmez artık. Buraya çocuk yaşta gelmek lazım. Şimdi düşünsenize biz üreten kısmı tekrar bir canlandırmamız lazım. Bakırcılık, takunya diye bir şey vardı. Bir kere ahşap, evet. plastik gibi bakteri üretmez, suda kaymaz, bastığın yerde seni tutar. Ondan sonra bunun dışında aklıma nalbantçılık, yani burada bir atla ilgili bir şeyimiz var, bir bilgimiz var bu memlekette. Nalbantlar yurt dışından geliyor artık biliyor musunuz? Aa. Bizde nalbant neredeyse yok. Yani işte bakın sadece tekstil değil. Yani o da hayatımızın bir parçası aslında evet. biz kabul etmesek bile yani. Bunların hepsine bakmak lazım.
0: Ne güzel şeylerimiz var harbuki
1: tabii,
0: ya. Ben de hat sanatına bayılıyorum mesela. Hat yani gerçekten unuttu unutulacak.
1: Evet. Yani şöyle orada çok acayip bir şey var. Dinginlik, sabır ve zamansızlık diye bir şey var hat yaparken. Çünkü el titremesin diye nefesini alıyor tutuyor. Sonra o nefesle tuttuğu nefesle çizgisini çiziyor sonra veriyor. Kimsenin bu kadar sabrı yok.
0: Yok.
1: Nefes almaya diyoruz yani o ne kadar ilginç değil mi? Hani başka şeyler daha büyük ama...
0: Kesinlikle şu an ince şeyler düşünmeye de vaktim
1: yok.
0: Ya hiçbir şeye vaktimiz yok aslında evet. ve sürekli şikayet ediyoruz.
1: Evet.
0: Çözün sorunu.
1: Evet, konuştuğumuzda hatırlarsın işte şey dedim, ben şikayetsiz yorgunum.
0: Evet, bu çok önemli.
1: Evet.
0: Ben de hep şikayetsiz yorgunum ve çok evet. mutluyum bu yorgunluktan.
1: Aynen, aynen.
0: Çok mutluyum.
1: Çünkü ben istedim böyle olmasını.
0: Bu hayatı ben seçtim.
1: ve yani yorulunca şikayet edemem yani.
0: evet, gerçekten her zaman şükür diyoruz bu ışıltılı
1: evet,
0: hayatımız.
1: yani şöyle vazgeçmedik. Kazanmasak da vazgeçmedik. Yorulsak da vazgeçmedik. Bence bundaki en önemli şey istikrar. Doğru. Yani herhangi bir şu olursa şu olsun diye değil de sevdiğimiz için yapınca ister istemez
0: gönlün
1: tabii ki
0: bu.
1: Işıldıyor yani oluyor böyle
0: bence
1: bir şey.
0: Bence zaten sevmeden yapılacak iş. Yani senin işin de bizim işimiz de. Bu
1: evet.
0: kamera arkasındaki arkadaşlarım işte sevmeden yapılacak bir iş değil. Gerçekten
1: değil.
0: Çok büyük emek. Çok
1: gerçekten
0: çok büyük
1: öyle.
0: Emek.
1: Ve vazgeçmeyince her şey oluyor.
0: Tabii ki niye
1: evet.
0: vazgeçelim seviyorum.
1: Ve evet bir de şey Anadolu hep söylüyor yani göçmen kuşun yiyecek bir lokması var Ve bunu düşünmeden

0: taşıyor bir yerden bir yere her yıl. Yani biz nasıl olur da sadece para kazanacağımızı düşünüp bir iş yapabiliriz? Hiç gerek yok. Zaten yani yaşıyorsak lokmamız var, yoksa gidiyoruz zaten yani. Bu kadar basit denklem yani.
1: Çok doğru. Peki New York yolculuğu nasıl gidiyor? Aa, şu anda çok New York'ta güzel. Çok güzel bir çok güzel. İş birliği
0: evet,
1: var.
0: Evet. Yani New York'ta C24 Galeri'nin temsil ettiği sanatçılardan bir tanesi oldum. Şu anda tek Türk sanatçıyım. Hı hı. Tabii yani her şeyin dijitalleştiği, bizim dijitali övdüğümüz, beğendiğimiz, ben de beğeniyorum. Yani dijital sanatı, dijital işleri, her şeyi ben de beğeniyorum. Ama her şeyin bu kadar dijital olduğu bir yerde benim elimle bu söylediğimi sabrı gösteriyor olmam gerçekten dışarıda çok anlaşılmıyor. Yani çok anlaşılıyor. O kadar anlaşılıyor ki anlaşılmıyor. Yani insanlar nasıl yaptığıma inanamıyorlar. Kumaşı boyadığımı düşünenler, işte bir şeyin üstüne baskı yaptığımı düşünenler vesaire. Sonra oluş aşamasını görünce tabii inanılmaz bir şey tepki alıyorum. Onun için New York'ta eliyle iş yapan işte tek Türk insandan biri olduğum için çok acayip iyi hissediyorum yani gelen yorumlarla.
1: Çok evet. Kıymetli bir şey. Evet. Çok kıymetli bir şey. Evet. Peki sen müzik eşliğinde de çok güzel performanslar evet. sergiliyorsun. Evet. Bu bence şu an çünkü günümüzde çok etkileyici bir şey. Çünkü birçok duyuya hitap ediyorsun o anda. Evet. Bu nasıl oluştu bu fikir?
0: Ya ben dans eğitimi aldım. Yani Hı-hı. ben sonra dokumacı oldum. Benim asıl geleceğim işim dans etmek gibi zannediyordum eskiden. Dans etmeyi babam seçti. Tekstili annem seçti. Bana sorsalar tarih öğretmeni olurdum. Mis gibi kitabımı okurdum, yerimde otururdum, bayılırdım yani. Ve danstan sonra yani o kadar hareket edip atlayıp zıplayıp ondan sonra bir odada saatlerce hiç kalkmadan oturunca bende bazı ayarlar bozuldu. Dedim ki benim bunun yapılış anını göstermem lazım. Çünkü ben dokurken türlü şeyler düşünüyorum. Fikirler, geçmişimle alakalı, geleceğimle ilgili şeyler düşünüyorum. Çünkü çok vaktim var düşünmek için. Hep aynı hareketi tekrarlıyorum. Bunu sahnede göstermem lazım dedim. Ta 2008'de İzmir Caz Günleri'nin kapanış konserinde Aziza'yla Edis Hafızoğlu, Baki Duyarlar, müthiş isimler bir sahneye çıktık. Hı hı. Ben bir gece öncesinden gidip halatlar dizdim sahneye ve yıl 2008 daha performanslar falan hani bir de hani modern danslar yeni gelmiş Türkiye'ye daha bir şeyler araştırılıyor vesaire. Ben bir de kalkıp dokuma yapıyorum. Yani o tamamen manasız bir karşılığı yok. İzmir Sanat'a gittim bir gece önceden. Halatları indirdim. Ondan sonra kumaşları koydum. Ertesi gün sahneye çıkacağız. Baki Duyarlar dedi ki ne yapacaksın? Dokuma yapacağım. Bir karşılığı yok. Siz ne çalacaksınız? Biz improvizasyon yapacağız. Tamam. Ben dedim ki ben çıkıyorum. Bir de koca bir merdivenim vardı. Yukarı bir ay ve yıldızlar dokuyacağım. Siz sonra girin çalmaya başlayın bakalım ne çıkacak. Ve ben çıktım, ay ve yıldızları dokudum, aşağı indim, onlar çalmaya başladılar ve o gece bir dilek ağacı dokudum herkesin önünde kocaman bir tane ve seyircileri de yavaş yavaş sahneye alıp her birine birer dilek tutturup bir dilek ağacıyla o geceyi bitirdik ve böyle serüven başladı, çok sevdim. Ondan sonra senfoniyle, işte topluluklarla sahneye çıkıp dokuma yapıyorum.
1: Müthiş. Bence inşallah çoğalır. İnşallah böyle dev sahnelerde yaparsın.
0: İnşallah. Böyle biraz yaşlanıyorum insan. Vallahi gerçekten şey bir an önce olsa çok iyi olur.
1: Evet. Şöyle 3000 kişilik, 5000 kişilik, 10.000 kişilik insanların izlediği performanslar çok güzel olur. Ben de çok merak ettim. En yakın zamanda izlemek istiyorum.
0: İnşallah bir yakınlarda bir şey var, sürpriz.
1: Peki sergi temalarına göre uygun ip seçiyor musun?
0: Evet, evet.
1: Bu da çok hoşuma gitti.
0: Çok teşekkür ederim. Ya şöyle, mesela ipek çok pahalıdır ama bence can alıyoruz diye pahalı. Çünkü ipek böceği öldürülüyor. Hı hı. Ve ondan sonra iplik istediğimiz formatta çıkıyor. Ben böyle bir şey olmasını içime sindiremiyorum. Ve ipek böceğini öldürmeden üretilen ipek iplikleri kullanıyorum mesela ipek için. Ya da bu memleket müthiş. Rize'de kenevir yetişiyor. Çok güçlü bir malzemedir. Sanat eserleri çok uzun yıllar yaşasın istiyorum. Dolayısıyla Rize'de yetişen kenevir ipliklerinden dokuma yapıyorum falan. Yani Ankara keçileri var. O kadar güzeller ki. Ondan sonra onların yetiştirilmesi ve tanıtımı için çok çalışıyorum. Çok Ankara keçilerinin lifleriyle çalışıyorum.
1: Çok güzel. Peki senin kurduğun Anadolu dokuma haritası projesi de var.
0: Ay evet.
1: Bu nasıl oluştu? Bu da çok hoşuma gitti. Ay, ne güzel şeyler yapıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim. Artık şehirler bitti. Türkiye'deki bütün şehirlerde bir dostum var, kalacak evim var.
1: Çok
0: bir
1: güzel.
0: Dokuyucu grubu var. Dokuyan, üreten kadınlar hem misafirperver, hem çok çalışkan, hem üretken ve hatta yani şey gelişti işte, beşik sallayan dünyayı sallar. Bizim hiçbir şeyden korkmamamız lazım. Çünkü burada kadınlar üretiyorlar. O kadar güzel bir şey ki. Çok güzeller. Dolayısıyla bütün şehirler bitti. Köyler, mahalleler. Şimdi geziyorum ve unutulmuş kumaşları yeniden ayağa kaldırmak için o köylere tezgahlar kuruyorum. Tezgahlarla kadınlara yeniden hatırlatıyorum dokumayı. Dokunan kumaşları da hem kendi koleksiyonlarımda kullanıyorum, hem de onlara zaten hediye ediyorum. Satsınlar, para kazansınlar, çocukları okusun, göç olmasın diye uğraşıyorum.
1: Peki unutulmuş kumaş dedin, neler var bilmediğimiz?
0: Of, o kadar güzel ki. Pandeminin hemen ortasında Şile'ye gittim. Şile bezi unutulmuştu.
1: Ay, senin Şile beziyle ilgili de çok güzel bir işin var.
0: O kadar yani çok gönlüme doluyor. Şileli kadınlar müthişler. Şöyle... anneanneler buluyorlar ne hikmetse, denizden bir kazan su alıyorlar, içine bir kap un döküp çorba yapıyorlar ve iplikleri o çorbada kaynatıp sonra kumaş dokuyorlar, unlu unlu, sonra denizde yıkıyorlar. Yani unla dokunan bir kumaş dünyanın başka hiçbir yerinde yok, ama bir taraftan Şile denizinin tuz oranı da dünyada başka bir yerde yok. Ben bir taraftan Bilişim Vadisi'ni giyilebilir teknolojiler danışmanıyım, dolayısıyla böyle şeyleri çok araştırıyorum. Ve Şile'de dünyada başka hiçbir yerde yapılmayacak, teri alıp çeken ve bizi en sıcak yaz gününde kuru tutan bir kumaş dokunuyor. Dünyada bir tane. Ve bu unutulmuştu. Ben oraya işte 200 tezgah kurdum. 200 tezgah. Ondan sonra 200 kadın. Birlikte yıl, yani ben haftanın 3 günü oradayım. Deliler gibi dokuma yaptık. Kumaşlar dokundu. Bir sürü dokuyucu yetişti. Vallahi yani işte böyle çok onlardan bir tanesi.
1: İzleyicilerimiz.
0: Bunun gibi o kadar çok var ki.
1: Gerçekten ne kadar da zor aslında. Çok. Bir yandan da Şile bezi dünyada tek.
0: Tek. Evet. Başka hiçbir yerde dokunamaz. Hiçbir şey. O denizin tuz oranı dünyada başka hiçbir yerde yok. İnanılmaz bir şey.
1: Çok.
0: Bunun gibi çok var. Fethiye'nin Likya Kadın Kooperatifi var. Fethiye'nin dastarı dokunur. Dastar, yörükler dokur. Bürümcük bir yapıya sahiptir. Esner. Dolayısıyla büyüyünce de giyersin durumu orada vardır. Müthiş bir şey. Feretiko dokunur Karadeniz'de. Çok özel bir kumaştır. Kenevirden yapılır. Ankara tifti keçileriyle çok pardon, sof dokunur. Sof dokununca kendinden UV filtresi vardır kumaşın. Bizi güneşin zararlı ışınlarından korur. Dünyada başka hiçbir yerde yetişmez. Sadece Ankara'da yetişir. Güneşin vuruş açısından dolayı. Ondan sonra Gaziantep'in kutunusu vardır. İpekli pamuklu bir kumaştır. Sadece orada dokunur. Daha yani saymakla bitmez ki bu memleketin güzellikleri.
1: Oh ya.
0: Evet.
1: Neler var ya, neler.
0: Evet. Hepsinin peşindeyim.
1: Biliyorum ya, köy köy geziyorsun.
0: Evet.
1: Gerçekten. Peki sürdürülebilir moda trendi var bir süre biliyorsun. Bu trendi nasıl buluyorsun?
0: Ya şöyle, 2018'de kapılar kapanmadan, pandemiden kapılar kapanmadan hemen önce ben bir sıfır atık projesi yapmıştım. Hı. Daha sonra Türkiye'nin sıfır atık lansmanı da havaalanında benim defilemle yapıldı. Şöyle bir şey yaptık. Kumaşlar Uşak'ta geri dönüştürülmüş ipliklerle dokundu. Ta 2018. Ondan sonra dikildi. Dikilen kumaşların arta kalan parçaları da kağıthanede bir dede tarafından kağıt haline getirildi. Ürün yapıldı, geri dönüşüm. Kalan parçalar da kendi paket ve ambalajıyla yapıldı. Dolayısıyla böyle full geri dönüşüm bir serüvenle. Ben New York Fashion Week'te defilemi yaptım ve serüven başladı. Şimdi zamansız yaz ve zamansız kış, yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz. Müthiş bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla o sürdürülebilirliğin başka türlü olmasına inanamıyorum. Bu topraktan çıkan, bu toprağın emeğiyle tekrar bu toprağa dönen bir sistemi olması lazım.
1: Evet. New York Moda Haftası dedim. Biraz ondan da bahset. Nasıldı tepkiler, yorumlar?
0: Vallahi yani ben herhalde patladık falan dedim. Çünkü çok iyi yerlere gitti. Hı hı. Pandemi olmasına rağmen beni orada durduran şey sadece kapıların kapanması oldu. Yani pandemiden dolayı bütün kapılar kapandı.

0: Kapandı ve hepimiz evlere kapandığımız için ben en büyük çıkışımı ondan sonra 2 yıl beklemek zorunda kaldım. Ondan sonra şimdi çok güzel devam ediyor. Burada hatır sayılır satış noktalarındayız. Hı hı. Tamamının kazancı kadınlara gidiyor. Dokuyan ve diken kadınlar. Her biri her yıl daha da gelişiyor, daha da güzelleşiyor, daha da iyi üretim yapıyor. Yani biz böyle hiçbir şeyin dahasını söylemiyoruz. Daha hızlı, daha seri, daha fazla, daha ucuz oluyor çünkü o. Biz daha az, daha yavaş, daha sakin ve katma değeri yüksek işler yapıyoruz. Böylece herkes hakkını alıyor.
1: Ve eminim ki herkes çok mutlu. Ya
0: ben,
1: yani
0: evet, ben de çok mutluyum.
1: Şey birçok kadına istihdam sağlıyorsun. Çok kıymetli bir
0: çok
1: şey.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok değerli gerçekten. Peki dokuma bir dil olsa, kilim bir dildir demişsin çünkü. Nasıl bir dili var kilimin yani? Ay. Bunun grameri nedir?
0: Çok katmanlı okumalar var. Bir kere ta en başta sorduğun sorunun cevabı desenler okunur. Evet, desenlerin bir anlamı vardır. Ve herkes ne yazık ki işte şekilde kalmayalım dediğim yer orasıydı. Herkes o şekli okuyor ve diyor ki işte koç boynuzu güçtür. Tamam, eli belinde kadın güçtür. Tamam, bunların hepsi güçtür. Ama bir de şöyle bir okuma var. O gün kadın çok mutsuz ve dokuma tok sesiyle eştir. Aslında adı tokumadır. Dokuma değil, tokuma. Neden biliyor musunuz? Hep bir tane bir şey vardır. Kirkit vurulur. Tok tok tok tok tok ses çıkar dokumacı yerlerde. Biz oradan anlarız. Burası dokumacı köyü. Tok tok tok ses çıkar. Eğer kadın çok mutsuzsa, üzgünse o gün gider tezgahın başına. Kimseye de bir şey söyleyememiştir.
1: Vurur da vurur.
0: Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış. Ne kadar
1: ay,
0: başka
1: duygusal.
0: Bir duygusal, değil mi? İşte buralar aslında bizi ilgilendiren yerler. Oysa şu Anadolu kilimini anlatanlara kızgınım. Çünkü işte koç boynuzu eli belinde kadın. Değil. Çok başka, çok daha duygusal yerleri var. Oralara biraz
1: evet,
0: odaklanmak lazım.
1: Şu Kirkit beni çok etkiledi. Demek mutsuzken, tabii, çok sert vuruyorsa.
0: Kime söyleyecek?
1: Ve üzgün.
0: Tabii, kime söyleyecek? Tabii.
1: Çok mutsuz.
0: Tabii.
1: Ah ya.
0: Ya. Bir de yumuşak. Hani gidip kimseye de kızmıyor.
1: Gidiyor orada kirkitiyle baş başa ve bütün sinirini ondan çıkarıyor.
0: İşte benim sanata geçişim de öyle oldu işte. Yani ben de mobbingden sonra birine kalkıp hayır beni göreceksin mi diyeyim. Beni görmek istemeyen görmeyecek ömür boyu. Ben de gittim dokudum. Hı? Aynısı oldu işte.
1: Sen kirkitinle?
0: Vurdum.
1: Vurdun.
0: Evet.
1: Ve çıkan sonuçta anladık ki bir şeye kızımı. Yani aslında işte çok güzel eser okuması yapabilirsin buradan.
0: Evet.
1: Bu şu duyguyla çıkmış, bu
0: evet,
1: psikolojiyle çıkmış.
0: Evet.
1: Bu biraz orta bir
0: mesela
1: şey.
0: O da, evet.
1: Aşağıda gidebilir, yukarıda çıkabilir. Buna bir yardım edelim.
0: Evet.
1: Vay be, çok etkileyici.
0: Teşekkürler.
1: Peki bu bilinçli bir anlatım mı yoksa istemsiz bir duygu kaydı mı?
0: İstemsiz bir duygu kaydı.
1: Gerçekten
0: evet.
1: Mi?
0: Çünkü aynı desen başka desenlerle yan yana geldiğinde bir yani harfler kelime oluşturur. Hı hı. Anadolu kelimeni tek başına okuyamazsınız. Hı hı. Onun yan yana gelişleri önemlidir. Hı hı. Ve o yan yana gelişler kadının sembol diline bağlıdır. Kadın bile bilmez onu ama dökülür. Sonra okuruz.
1: Peki senin eserlerinde benim gördüğüm bir de boşluklar var.
0: Ay,
1: bu evet. Boşlukların verdiği mesaj ne? Yani orada bir sessizlik mi var? Orada gerçekten gördüğümüz boşluğu mu görüyoruz? Tam olarak ne anlatıyorsun orada?
0: Söz sükutsa gümüş, söz gümüşse sükut altındır. Ondan sonra yani o sessizlik hallerini hepimiz bir taraftan vermek lazım. Bu aralar herkes çok yüksek tonda konuşuyor. Yani şey oluyor, sen benim kim olduğumu biliyor musunlar var.
1: Ama bir süredir var.
0: Evet evet yani, ya sonra.
1: Sürekli her yerde bir kavgaya şahit oluyoruz. Mesela o diyor ki ben kimim? Ve uçakta bir kavga, ben kimim? Sen bir otobüste aynı şey. Yani bunu bence sınıfsal da değil bu.
0: Değil,
1: yani
0: değil.
1: Herkesin de aynı duygu var. Yani herkes kendini aslında bir şey sanıyor.
0: Evet. Ben onu
1: kendini bir yerde görüyor yani.
0: Evet. Şimdi orada şöyle bir durum var. Eğer elinizle herhangi bir şey yapıyorsanız ama bu illa dokuma yapmak, kupa yapmak değil, çay demliyorsanız, yemek yapıyorsanız, temizlik yapıyorsanız, bir işi en iyi şekilde yapabildiğinizin en iyisini yapıyor olmak sanatçılık. Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir. Sanat böyle duvarlara asılan tablolar, ortaya sıkılan heykeller değildir. Bir iş

0: güzel yapmaktır. Sanat. Şimdi o aslında Türkçe işte, yani Türkçe'de bunun karşılığı hayat sanatı. İşte ben askere gittim, askerliğin el kitabı. İlk sayfa, birinci kelime, birinci cümle askerlik sanatı diye başlıyor. Demek ki bu işi iyi yap diyor orada. Dolayısıyla elimle yaptığım herhangi bir şey ortaya çıktığında başka kimsenin size değer vermesine gerek kalmıyor. Bu çayı içiyorsunuz, ne kadar güzel çay demledim demeseniz bile biliyorsunuz, bir kere geldi buradan.
1: Temiz, bu da bir sanattır.
0: Sanat, evde oturdunuz, tertemiz yaptınız o gün evi, temizlediniz, yerleştirdiniz, düzenini kurdunuz. Şöyle bir oturuyorsunuz, aldığınız ilk derin nefes sanattır. İşte bu kadar. Biz bunu biraz kaçırdık, tüketiyoruz ya. Doğru. Eğer herhangi bir şeyi bir şekilde üretiyor olsak zaten başka bir şeye gerek kalmaz.
1: Doğru, ne güzel anlatıyorsun. Aslında bu ince duyguları, ince geçişleri evet. unuttuk. Yani. Evet. Bir de insanlar diyor ya, ben sanattan ne anlarım, sanattan ama aslında çok güzel anlattın.
0: Tabii.
1: Yani yaşadığımız her an bir sanat. Evet. Yani işte kahve, evet. kahve Türk kahvesi bir kültürdür evet. bizde ve bunu içmek bir, bunu yaşamak, bunun keyfine varmak bir
0: evet,
1: sanattır.
0: Sanat, işte bu kadar.
1: Çay aynı şekilde, evet. çay bir kültürdür.
0: Tabii ki, tabii.
1: Şu bizim bardağımız, evet. dünyada birçok yerde gördüm, bizim Türk dizilerini izleyip bu çay bardağından alıyorlar.
0: Aa, diyor, Türk
1: çayı böyle içeceğim.
0: İşte, evet ve... Asıl kültür tanıtımı tam da budur. Aldığın mutluluğu, hayat keyfini başka birine anlatmaktır. Bu kadar. Yani öyle gidip büyük büyük tonlarda biz de şu kadar harikayız, bu kadar harikayız demeye gerek kalmıyor ki o zaman. Yani.
1: Bence çok da bağırmamalı bir şey. Çok evet. bağırınca da çok antipatik oluyor.
0: Evet. Aslında. İşte o bir bendeki boşluklar, o sessizlikler işte.
1: Buradan boşlukları daha iyi şu an anlıyorum. Gerçekten çok. Ya ama çok zor değil mi ya şunu yapmak?
0: Azıcık.
1: Yani, ya gerçekten çok mütevazısın. Gerçekten hani böyle herkes yapabilir gibi konuşuyorsun ama.
0: Ya çalışınca her şey olur. Yani kız kardeşim ritmik jimnastikçi. Dünyada ilk dörtteydi. Müthiş bir kız. Ama çalıştığı için oldu.
1: Ama sizin aile zaten şey değil mi yani?
0: Bir sürü var yani iyi iş yapan evet. herkes. Bence bu çalışmakla alakalı. Hı. İşte biraz önce vazgeçmeyeceğiz.
1: Köylere geri dönmek istiyorum. Evet. Çünkü eminim böyle kimsenin bilmediği köylere de gitti. Biraz o bilmediğimiz köyleri anlatır mısın?
0: Tabii bize? Ki. Bir kere köyler büyük bir büyük bir bilgelik içeriyor. Yani inanılmaz. Orada benim tek üzüldüğüm şey bu internet. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Yine kendimize alışıklıktan başka şeyleri görüp onları taklit etmeye yönelmiş haldeyiz. Ve mesela...
1: Halbuki hiç gerek yok.
0: Ya aynen öyle. Mesela çok iyi nakış yapan bir köye gittim ve bir baktım ki Audrey Hepburn portresine böyle nakış yapmışlar. Diyorum ki neden yani bu? Hani anneannenizinkini devam ettirir misiniz lütfen? Önce bir direnç oluyor. Çünkü herkes yenilenmeyi, modernizmi örnek alıyor. Oysa modernizm biteli 40 yıl oldu.
1: Evet.
0: Modernizm
1: bir de modernizm taklit değil.
0: Aynen öyle. Yani inanılmaz bir şey ve dolayısıyla köylere gittiğim zaman beni en hani mutlu eden şey oradaki unutulmuş herhangi bir şeyi hatırlatmak. Ama ben de öğreniyorum. Yani hı hı. onlar bana böyle bir şey var derken ben öğreniyorum, deliriyorum bu güzellikten. Ama karşı tarafta hatırlamış oluyor. Benim için önemli olması onlar için de ha bu galiba önemliye geliyor. Hı hı. Yani o hal çok hoşuma gidiyor. Mesela Giresun'un altında Şebin Karahisar'ın mahallesi var, tam Zara. Yani düşünsenize bir şehrin altında küçük bir mahalle ve dağların arasından gidiyorsunuz. Ulaşım oldukça zor. Uçak yok, araba zor. Çok zor bir coğrafyası var. İki dağın arasında. Hı hı. Oraya gittiğim zaman şeyi gördüm. Tamzara bezi var. O kadar güzel ki pamuklu bir bez. Orada bir proje var. Kadınlar Dokuyor projesi. Hı hı. Kendi isimleri de o. Kadınlar Dokuyor. O kadar güzel ki.
1: Canları.
0: Evet. Ve düşünün Cumhuriyet kurulduğunda Atatürk'ün imzası var. Burada hep kumaş dokunacak diye. Ama sonra bir şekilde o duruyor. Ve 2016'da gittim galiba ben oraya. 2016-2018 arası artık yılları karıştırıyorum ondan sonra. Ve orada Tamzara bezini gördüm, hocalarımızla konuştum. Ve şimdi çok destekliyorum mesela orayı, bayılıyorum oraya. Sonra Şalşepik dokunur Siirt'te. Hı hı. O kadar güzel bir...

0: kağıt gibi bir şey, kağıt gibi bir kumaştır. Bayburt, yol yok. Kar olunca kapanıyor o yol. Yani gitmek mümkün değil. Ama bir coğrafyası var o kadar güzel ki. Bayburt'ta Sevim Ataner var. Tek bir dokuyucu kaldı. Ehram dokuyor. Koyunları kırkıyor. Koyunların ip, yünlerinden ip yıkıyor onları. İplik yapıyor. Onunla ehram dokuyor. Ehram şöyle bir şey. O kadar soğuk ki orası. Sarınıyorlar. Tek gözler açıkta kalıyor. Çünkü o çok soğuk. Ve o yün onları o soğukta koruyor. Şimdi sırf gözleri olunca karşıdan geleni de tanısınlar diye açık renk bir koyun, üstünde boya yok. Açık renk bir koyunun yününden yapılan ehramı gençler giyiyor. Koyulaştıkça kişinin yaşı da ilerliyor. En koyu koyunun yününden yapılan da yaşlılar giyiyorlar. En azından karşıdan gelen genç mi, yaşlı mı onu anlasın diye. Yani böyle hikayeler var, çok güzel.
1: Ne güzel dili var bunun ya.
0: Ya bayılıyorum. Bayılıyorum. Hangi birini anlatayım, nasıl heyecanlanıyorum.
1: Şu an gerçekten sana özendim, ben de gidip gezeceğim.
0: Lütfen.
1: Ya. Çünkü yani
0: lütfen.
1: Ülkemizde o kadar güzel şeyler var ki bilmediğimiz.
0: Evet. Bir tane köye gittiğinizde köy meydanına çıkıp hey ahali ben geldim dediğinizde biri muhakkak gelir, sen kimsin,
1: ben kimsin,
0: ne
1: niye
0: yapalım der
1: buraya?
0: Aynen, bir şekilde bir diyalog kurulur yani.
1: Ama yani işte ama bitmesin de yani şu
0: bitmiyor merak etmeyin.
1: Yüz tuttu diyoruz ya yani devam etmeli.
0: Yok devam ediyorsunuz merak etmeyin. Ha. Tabii kadınlar dokuyor.
1: Kadınlarımız çok şahane. Çok, aynen. Gerçekten aynen. Var ya hem güçlü hem evet. Başarılı evet. Hem çok güzel şeyler yapıyorlar. Aynen, çok gururdur.
0: Evet.
1: Peki Avrupa'yı taklit ediyoruz, kendimizi de taklit ediyoruz ifaden var bir de. Bu özgünlük açısından neler söylersin?
0: Ya şöyle, bu ara her şey sadeleşti gibi anlıyoruz. Sadeleşirken çizgisi sadeleşiyor, işlevi tamamen unutulmuş durumda. Oysa biz kullandığımız her şeyi işlevi için kullanıyoruz. Ben bunun bu sapını tutamazsam bunu içemem. Bunun üstü istediğim kadar güzel renklerle bezensin. İstediği kadar bir heykelsi formu olsun. Eğer ben bundan su içerken dökülüyorsa bunun manası yok. Şimdi her şey bezeme ve süslemeye döndü. Yani bir sürü tasarımcının işini görüyorum. Şimdi ben hani üniversitelerde bölüm falan kurdum. Akademik falan bir şeyim var. Bir de yaşım da bir yere geldi artık. Hani bunu söylerken çekinmiyorum. Eskiden söylerken acaba diyordum. Ama bunları konuşmamız lazım. Olanı da olmayanı da. Kimde görsem türlü modacılarda, türlü sanatçılarda, türlü akademisyenlerde bir formun bezemesine doğru kayan bir yöntem oldu ve dijital bunu çok destekliyor. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey kullanılması şarttır. Asla kaçamayız. Çok da iyidir. Her şeyi de rahatlatır. Ancak temel beyin yapay zeka olursa o iş orada bitiyor. Çünkü bugüne kadar yapılmış her şeyi topluyor ve size onun bir parçasını getiriyor. Oysa siz özgünlüğünüzü bununla birleştirip ana beyin olarak çalışırsanız işler bambaşka bir yere gider. Ve bu bezeme kısmını tasarım ve sanattan nasıl ayıracağımızı hiç bilmiyorum. Ama bezeme kötü bir şey değil. Bezeme, bezeme olarak harika bir şey. Bizim tesibimiz var, minyatürümüz var, hattımız var. Yani bunlar önünde saatler geçirmek lazım. Ama cahilce şeyi alıp, herhangi bir formu alıp üstünü bezeyip ben tasarım yaptım ya da sanat yaptım deyince işte orada çok üzülüyorum. Orada büyük bir anlaşılmamazlık görüyorum. Neyse nereden nereye geldik ama olsun, bunu dillendirmiş olalım.
1: Ama yok, çok evet. Güzel anlattın. Gerçekten çok önemli bu. Göçebe yaşamın geometrik desenleri doğurduğunu söylemişsin.
0: Evet.
1: Bu nasıl ya? Göçebe yaşam gerçekten geometrik desenleri
0: evet.
1: Doğuruyor.
0: Evet. Şöyle. Bir kere hızlı olmaları lazım. Bir kere konar göçeriz. Gidiyoruz bir yerden bir yere. Güzel iklime gidiyoruz. Güzel suya gidiyoruz. Temiz havaya gidiyoruz. Yaşayabileceğimiz bir yere gidiyoruz. Bir su kenarına gidiyoruz. Buradayken mesela keçe, yünler sıkıştırılır suyla ve işte sabunla sıkıştırılır ve keçeler olur. Keçe bizim için çok önemli konar göçerlikte. Çünkü keçenin üstüne oturduğunuzda kene gelmez, akrep gelmez, yılan gelmez. Dolayısıyla siz gönül rahatlığıyla çalışırken bebeğinizi onun üstüne bırakabilirsiniz. Bilirsiniz ki zarar gelmeyecek. Siz de oturabilirsiniz, yatabilirsiniz. Dolayısıyla bu hız bizim için çok önemli. Bir de çift kenetleme diye bir şey vardır. İki ipliği birbirine kenetleme. Çok teknik bir şey. Yani buna şey gerek yok.

0: Ama çift kenetleme olduğu için de çok güçlü olur dokuma. Dokuma iki kenetlemeli güçlü olursa da uzun yıllar kullanılabilir. Düşünsenize, kurdunuz çadırı, kaldınız, topladınız, tekrar göçüyorsunuz. O dayanacak. Tekrar gittiği yerde tekrar açılacak. Yağmur yağacak, o suyu çekecek. Güneş açacak, o güneşi görecek. Onun güçlü olması lazım. Dolayısıyla bu çift kenetleme bizde geometrik deseni doğuruyor. Çünkü bir kare oluşturuyor. Ama şeyi düşünelim. Bugün dijital ortamda biz bilgisayar kullanıyoruz. Önce dokuma makinesi bulunuyor, şakar. Oradan hesap makinesi, oradan bilgisayar. Aslında bugünkü yazılımın dedesi dokuma. Çünkü biz birler ve sıfırlarla çalışıyoruz, dolu ve boşla çalışıyoruz. Ve onun birlikteliğinden ortaya desenler çıkıyor. İşte yazılımda da kodlar aynı şekilde çıkıyor. Dolayısıyla o çift kenetleme, güç, bizim için gelişmiş o geometrik formlar bugün yazılımın oluşmasına ön ayak oluyor. Çok acayip.
1: Vay be, gerçekten evet. Çok acayip. Peki 3 aylık geleneksel dokuma atölyen var.
0: Evet.
1: Orada neler anlatıyorsun?
0: Ay, orada zaten dokuma belirli bir sistemin tekrar edilmesi. Aha. Çok klasik kadim Anadolu tekniğini anlatıyorum. Hiç değiştirmeden anlatıyorum. Her öğrencinin kendini, dokuma bence kendini sökmek demek. Yani ben kendimde yaşadığım şey buydu. Ben dokudukça kendimi söktüm. Ne kadar geriye gittiğimi ben de bilmiyorum ama dokudukça yavaş yavaş o bütün dertler, tasalar, neden oldu, neden bitti, bütün ağlar, bağlar hepsini buluyor yerini. Dolayısıyla öğrencilerimle birlikte bu yıl 4. sınıflarım var. Bayağı akademik eğitim veriyorum. Üniversite eğitimi gibi. Dördüncü sınıflarım var, yeni birlerim var, mini mini birler, ikiler, üçler, dörtler ve ilk mezunlarımı vereceğim. Ondan sonra ve hepimiz klasik Anadolu tekniğini eskisi gibi uygulayıp ama bir taraftan da biz kimiz sorusunun cevabını arıyoruz.
1: Vay be, evet. Ay çok güzel gerçekten. Atölyeyi de merak ettim.
0: Aa, çok
1: peki,
0: eğlenceli.
1: Çağdaş sanat dünyasını bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ay güzel güzel, yani bize çok fazla şey, seçenek sunuyor. Bir de ne güzel biliyor musunuz? Biz hepsini şu anda görebiliyoruz. Yani eskiden öyle değildi. Bilet alacaksın, şehir değiştireceksin, o sergiyi gezeceksin, görebildiğin kadar. Ama şu anda hepsini ister istemez görebilme imkanımız var. Gördükçe çeşitleniyoruz, gördükçe coşuyoruz. Burada ilham taklit konusu çok önemli. Hı-hı. Ama olsun, taklitler de hemen görebiliyoruz. Bence her şey çok ortada.
1: Evet, evet.
0: Her şeyin ortada olduğu müthiş bir zaman yani. Duygu seli. Ama hani her şeyi yan yana görmek de biraz... Bazen işte o duyguda kalma şeyini kısalttı, duyguda kalma süresini kısalttı. Çünkü bir duyguyu yaşarken onunla birazcık vakit geçirmek, gidip biraz düşünmek, sende uyandırdığı hislerle biraz kalmak varken, bugün şöyle yaptığımda yeni bir hisse, evet. İki saniye sonra geçebiliyorum. İşte oralar biraz.
1: Evet, bir de sanat bence tüketim çağının bir şeyi olmamalı ya, bir aracı olmamalı.
0: Aynen,
1: çünkü
0: aynen.
1: Görüyorum mesela bir sanat eseri çok popüler oluyor. Herkes o eseri alıyor. Yahu diyorum ki bu kaç edisyon? Bu herkes sonra mesela bir yıl geçiyor, kimse o sanatçıyla ilgili konuşmuyor bile. O eser de hiçbir şekilde konuşulmuyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu böyle bir şey değil ki, bu bardak, evet. Değil yani. Tabii. Bu bir mekan değil, bu tabii. Bir şey değil ki. Oraları bile bence tüketmememiz gerekiyor.
0: Aynen öyle.
1: Kültür olsun, bir tabii. Alışkanlık oluşsun.
0: Tabii.
1: Bilmiyorum, çok değişik yani. Evet. Ben de, benim eleştirim de sanki bu günümüz sanatında tüketim odaklı bir yaklaşım var.
0: Özellikle sanat okumalarında bir grup çok sağlam. Her şey böyle, her şey zıttıyla var yani. Olmayan taraf bence şu. Kişi sanat eserine göre giyinip o sanat eserini kapatma pahasına önünde fotoğraflar çektirip bunu paylaşmak için sanat izleyicisi olan bir grup var. Beni böyle
1: ben onları, bak, ben onları eleştirmiyorum. Onlar bir farkındalık oluşturuyor. Mesela contemporary evet, geliyorlar. Evet. Ya da işte dünyadan işte art pazarı geliyorlar. Fotoğrafları vermek için. Diyorum ki çok güzel. En azından başka biri görüyor ki, iki kişiyi getirebiliyorsa oraya ne hala. Çünkü
0: orada
1: eskiden
0: çok
1: hiçbir izleyici yoktu. Yani hiçbir orada gelen tabii. Yoktu. İnsanlar tabii. Çekiniyordu. Tabii. Ben oralara nasıl giderim? Şimdi tabii. Öğrendiler, alıştılar.
0: Evet.
1: Ben birçok arkadaşım mesela koleksiyoner yaptım.
0: Ay,
1: gittim onları. Dedim
0: ay,
1: ki yaşam. Toplayın, şimdiden başlayın. Ya anlamayın, zamanla anlarsınız. Zamanla merak edersiniz, tabii. Sorgularsınız. Ama bir yola çıkın.
0: Hayatları değişmiştir bu arada.
1: Ve değişti. Gerçekten öyle oldu. Öyle oluyor ya.
0: Tabii ki güzel sanat güzelleştirir. Ne olursa olsun güzelleştirir. İzlemek de güzelleştirir. Her şekilde.
1: Ruha çok iyi gelen
0: aynen
1: bir şey.
0: Aynen öyle. Burada şöyle bir şey olabilir. Hepimizin görevi, orada çok güzel söylediniz. Yani birkaç kişiyi daha davet etmek.

0: Normalde bunu eğer bir şehir yapamıyorsa insanlar belki yaparlar. Şu anki en popüler Çağdaş Sanat Fuarımız işte var. Ama o olduğu zaman yer gök İstanbul'da aslında o olmalı. Çünkü hem uluslararası bir şey, hem dünyaya kendimizi tanıtacağımız çok temiz bir alan, hem de bir şehrin yaşaması ve ekonomik olarak dönmesi için de çok güzel bir alan. Ama o fuar tek başına şehirde çok fazla izini göremiyoruz. Bu genelde yurt dışında herhangi bir yerde entegre olmuş olaylar oluyor birbirine. Tabii. Gittiğiniz zaman o haftayı öyle yaşıyorsunuz ve o haftayı yaşamak için geliyorsunuz. Tabii. Ve o zaman para harcıyorsunuz, bir şeyler buradan götürüyorsunuz, bu kültürü yaşıyorsunuz. Böyle bir zaman dilimi böyle fuarlar için aslında daha gerçekçi bir yere doğru gidebilir.
1: Çok çok güzel bir öneri oldu. Peki yakın zamanda ne var son olarak?
0: evet.
1: Yakın zamanda.
0: Yakın zamanda şey var. En yakın her yıl Türkiye'deki 20 sanatçıyı seçiyoruz ve onları Türkiye'nin bir şehrine götürüyoruz. O şehirde bir hafta boyunca orada kalıp eser üretiyoruz ve onların sergilerini yapıyoruz. En yakın Temmuz'da. Şöyle, bundan önceki yıl Kütahya'nın Aizonay Antik Kenti'ndeydik. Sanatçılarımız bir hafta orada kaldılar, eser ürettiler ve Taksim'deki AKM'de sergimiz yeni bitti daha. Ondan önceki yıl Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne gittik, Bayburt'a ve müzenin içinde kaldık bir hafta. Ve onun sergisi yapıldı tekrar. Bu yıl Edirne'deyiz. Edirne ve Kırmızı konumuz, yine 20 sanatçı, hem ulusal hem uluslararası. Ben de küratörlüğünü yapıyorum.
1: Ah, çok
0: güzel. Böyle bir etkinlik var. Eylül'de de New York'ta kişisel sergim var.
1: Oradayım.
0: Lütfen.
1: Hiç merak etme, orada olacağım. Ben başarılarınla gurur duymaya devam edeceğim.
0: Çok
1: gerçekten. Fırat, iyi ki varsın, iyi ki geldin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Var ol.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 33, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 31, Sivas 33 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Muğla 36, Aydın 41, Manisa 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 37 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17 derece. Malatya 38, Erzincan 39, Van 31, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Siirt 40, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 43 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve sır küpünün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık.
1: Ataş
0: doğru yanıtını alıyorum. Hazır mıyız? Eller bu konuda mı?
1: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
0: edin.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize ses yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. Bakın.
2: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil.
1: Enik
0: tabii ki. Evet efendim hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma sır küpü diyoruz. Çok önemli iki misafirimiz var. Memleketin Gaziantep'ten kalktılar, Adana'dan eşlerini aldılar, ta stüdyomuza kadar uçarak geldiler. Bugün kendileri misafir ediyoruz, kendileriyle yarışacağız. Hemen geçiyorum tanımaya. Hulusi Bey hoş geldiniz hoş diyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz Zeynep diyorum. Hanım. Ve Zeynep Hanım sizi tanıyalım diyorum. Buyurun.
1: Ben Zeynep Doğan, 29 yaşındayım. PTT personeliyim. Adana'da görev yapıyorum. 2 hafta oldu evleneli.
0: Hayırlı olsun.
1: 31 Nisan'da düğünümüz var. İnşallah tüm sevdiklerimizi bekleriz.
0: Çok güzel. Hep beraber geliriz dermiş.
1: İnşallah.
0: Biraz kalabalık olabilir bu listeyi. Davetten önce bekleriz. Bence bir düşünün.
1: Bekleriz yarışmayla beraber.
0: Harika bir anı olacak değil mi? Evet.

0: tam böyle güzel. Hani nikahla düğünün arasına.
1: Evet, kesinlikle. Güzel bir anımız olsun diye.
0: Ama biz çok mutlu olduk gerçekten, böyle bir güzel arada, yani bu kadar yoğunluğun içerisinde evet. fırsat bulup gelmiş olmanız bizi ayrı bir mutlu etti. Bir de Antep'ten geliyorsunuz. Aynen. Oradan Adana'ya, Adana'dan buraya aynen. uçarak aynen. geldiniz.
1: Gelirken zevkle geldik. Heyecanlı oldu ama biraz heyecanlı oruktaydı.
2: Evet, biraz heyecan, biraz merak.
0: İkisi gayet de güzeldi. Olsun. Evet. Biraz heyecan güzel ama çok keyifli bir yarışma çıkaracağız zaten.
1: Aynen, güzel.
0: İlgili misiniz bulmacalarla? Sever misiniz?
1: Severim. Genelde gazetelerde falan olduğunda şey yapardım, yani arada bakardım.
0: Arada bakıyordunuz.
1: Evet. Kim Milyoner Olmayı isteri de çok izliyorum, takip ediyorum. Hı-hı. Sonra sizi tanıyınca sizi de takip etmeye başladım. Evet, Instagram'dan da takip ediyorum. Oradan da bakıyorum. Harika. Sonra kendimi burada buldum. Eşimle
0: neyi
1: beraber.
0: Yaptınız? Ne kadar güzel yaptınız. Istedik. Çok güzel evet. bir anı olsun. İnşallah beraber yarışalım.
2: İnşallah.
0: Güzel hediyeler ve güzel şeyler. Kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Biz kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız diyoruz.
1: Evet.
0: Kelimelerin gizemli dünyasına bir yolculuğa beraber çıkalım diyoruz. Hemen Hulusi Bey, size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
2: İsmim Hulusi, soyadım Doğan. 31 yaşındayım. Dediğiniz gibi Gaziantep'te yaşıyorum 3 aydır. Oraya atandım çünkü. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterim.
0: Hulusi Bey, iyi bakıyorlar mı memleketimizde size? Bakın evet, bir Antepli evet. olarak misafirperverlerdir, evet, canlardır ama kesinlikle. Varsa bir şikayetiniz
2: yok.
0: Tamam, peki buyurun.
1: Yemekleri çok güzel.
2: Yani 17 Nisan'da evlendik. İnşallah 31 Mayıs'ta da düğünümüz var. Eşimle geldim. Evet. Umarım güzel bir yarışma olur.
0: İnşallah. Güzel, keyifli bir yarışma çıkaracağız İnşallah. Hep beraber. Siz nasıl sosyal hayatı, hobilerinizde, sosyal alanlarda ilgilenir misiniz? Sosyal hayatınızda ilgilenir misiniz? Bulmaca çözer misiniz?
2: Ya bulmaca, fırsat buldukça, denk geldikçe çözmeyi severim. Yeni bilgiler öğrenmeyi de severim tabii ki. Ha, bilhassa tarih. Tarihe düşkünüm.
0: Tarih.
2: Evet.
0: Tarihte iddialı mısınız?
2: İddialıyım.
0: O zaman tarih gelirse birazcık destek olmaya çalışacağım. Zeynep Hanım size ama.
1: Tamam.
0: Hulusi Bey zaten emin kendisinden. O zaman sizleri tanıdık. Birinci etabımızı, ikinci etabımızı, üçüncü etabımızı biliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden birinci etabı yarışmaya geçelim mi?
2: Geçelim.
1: Olur, geçelim. Hazırız.
0: Tamam. Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız.

0: efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu yerdeyiz. 1 ile 25 arasındaki soruları açacağız ve hemen tablomuzu istiyoruz. Birinci etabın tablosu geliyor. Bakalım toplamda kaç soru üstünden yarışacağız? Toplamda 61 soruluk bir tablomuz var.
1: Evet.
0: Ve geniş bir kelimeden oluşan bir şifre kelime bulacağız programın sonuna, 3. etabın sonunda. Ama 1. etapta 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İstediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: Evet.
0: 11, çok güzel bir yer buldunuz. İki harfli, hemen kısacık bir soru yanıtlayayım diyorsunuz. Peki, o zaman geliyor. Müzikte bir nota soruyoruz size. 10 saniyenizi başlattık.
1: Do.
0: Değil.
1: De.
0: Değil.
1: Mi.
0: Değil.
1: Fa.
0: Fa da değil.
1: La.
0: Süreniz dolduğu için yanıt veremedim. Size geçiyoruz. Hulusi Bey, bir de harf hediyemizi kabul edin. Sizinle başlıyoruz.
2: La.
0: Sürenizi başlattım.
2: La.
0: La yanıtını aldım. Harikasınız. La idi doğru yanıtımız. İki harfli diye Zeynep Hanım oraya gittiniz ama.
1: En son kaçırdım.
0: Bu arada süre sizdeyken mümkün oldukça yüksek sesli ve enerjik bir şekilde sayabilirsiniz. Do, re, mi. Tamam. Hatta isterseniz bir şarkıyla da üstünü süsleyin. Var mı? Sesiniz güzel midir?
1: Şarkı yok, hiç güzel değil.
0: Peki, o zaman sadece notaları alalım. Hulusi Bey, yanıtı sizden aldık, 5 puanı. Sizin hanenize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3 ile başlayalım.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Güzel bir yer açalım diyoruz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman. Sürenizi başlattık. Ne olabilir bu?
2: Vade.
0: Vade çok güzel bir tahmin ama bu vade değil bizim seçtiğimiz.
1: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre. Size geliyorum, tamam. Zeynep Hanım. Bir de harf hediyemiz var. Öyle başlıyor. Aynı zamanda bir de isimdir bu diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Öykü.
0: Öyle başlıyoruz. İlk harfimiz Ö. Ne olabilir? Ö.
1: Tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
1: Yani
0: peki, bir harf desteği daha verdik ve
1: Önler.
0: Hulusi Bey size geçiyor. Ön.
1: Önler.
0: Bakın. Ön.
1: Önel.
2: Önel.
0: Önel doğru yanıt. Önel. Bir ipucu mu aldınız bir yerde?
2: Evet, biraz öyle oldu.
0: Peki, Önel biraz doğru yanıtıydı. Oldu. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı sorumuzu açalım. Harika bir yer daha geliyor. Şimdi bir işi yaparken gösterilen dikkat ve itina duygusunu soracağız size. Sürenizi başlattık.
2: Özen. Özen.
0: Özen göstermekten doğru. Bir 5 puan daha yazdık annenize. Bir de harf buldunuz. Z harfini açtınız. Şifremizde 2, 4, 5, 6. harfti Z. Sizinle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22 olsun.
0: 22 numaraya gidiyoruz. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Hazır. Halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Süreniz başladı.
2: Yani aklıma bir şey gelmedi.
0: Bitirdik süresini.
2: Evet.
0: Hazır mısınız Zeynep Hanım? Sizin için süreyi başlatacağım. Tamam. Bakın, halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Normalde hayvan yavruları için ne denir? Enik denir, değil mi?
1: Evet.
0: Bakın, inek yavrusu için sürenizi başlattım.
1: Ne?
0: Hayır.
1: Ne?
0: Yavrusu için enik denir. Nedir bu? Enik değil, e.
1: Enik. Ne? Enik.
0: Ne olabilirdi? Peki.
1: İnek yavrusu.
0: Bir harf daha açıyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var Hulusi Bey. Sizden onu rica edeceğiz. Sürenizi başlattık.
2: Enek.
0: Enek tabii ki. Enek. Onun için demiştim, enik deniyordu ya.
1: Enik.
0: Enik, enek.
1: İlk defa duyuyorsunuz.
0: İlk defa duyuyorsunuz.
1: O yüzden.
0: Ha, sağlık olsun. 1-5 puanı da evet. Hulusi Bey'e kaptırdınız. Dikkat. Soruları siz pişiriyorsunuz. Hulusi Bey küçük küçük evet. Olmuş taraflarından alınıyor. Dikkat edin bakın. Sizle devam edeceğiz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12 numara olsun.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de ne arıyoruz? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Hem doğuran kadın hem de temel esas anlamında kullanılan kelimeyi arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Ana.
0: Ana doğru tabii ki. Anneler günümüzün de, değil mi efendim?
1: Evet.
0: Bu vesileyle buradan anneler gününü evet. şimdiden kutlayalım diyoruz. Ve sizle devam ediyoruz. Hulusi Bey kaç numaralı soruyla açalım?
2: 15 numara.
0: 15 numaraya gidiyorum.
1: Nerede? Ha.
0: 15.
1: İnlemeye benzer
0: hüzün sesi. Evet. İnlemeye benzer. Acı veya hüzün sesi. Sürenizi başlattık.
2: Nara olabilir mi?
0: Nara'ya çok yakın. Bakın nara'ya çok yakın. Ama nara değil. Nara var, nara olabilir ama nara değil. Zeynep Hanım, A ile bitmiyor diyeyim, küçük bir ipucu vermiş olayım. E harfiyle bitiyor kelimemizin sonu diyeyim. Bir de şifre, bir de harf desteğimizi lütfen kabul edin. A harfi desteğiyle size geliyorum Zeynep Hanım. Sürenizi başlattım. E ile bitiyor ne olabilir?
1: Nale.
0: Nale.
1: Evet.
0: Doğru yanıtı. Nale biliyor muydunuz kelimeyi yoksa biraz ipucundan mı esinlendiniz?
1: Biraz Nara, ipucundan
0: destek evet. oldu. Değil mi? Tabii ki. Harika. Nale zaten çok bilinen bir kelime değildi ama evet. inlemeye benzer acı veya hüzün sesi olarak geçiyor. Nale bir kelimeyi de buradan hep beraber öyle. İzleyenlerimizle beraber oluşturmuş,
2: aynen.
0: bulmuş, aynen, hatırlamış olduk. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 8 numaralı.
0: 8 bakıyorum evet. 8. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Hazır mısınız? Sorunuzu soruyorum. Çok zor bir soru seçtiniz. Efendim, kağıtları bir arada tutmaya yarayan küçük metal bir araç soruyoruz size. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. A? Ataş. Doğru yanıtını alıyorum. Harikasınız. Ataş yanıtıydı. Bildiği yerden geldi.
1: Evet.
0: Zeynep Hanım'ın, Zeynep Doğan ataş yanıtını verdi. Bir 5 puan da hanesine yazdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru yazayım?
1: 5 numara olsun.
0: 5 numara.
1: Evet.
0: Güzel.

0: 16'dan devam edelim.
1: 16'ya evet. Gidiyoruz o zaman. Biraz zorlayacağız sizi Hulusi Bey, kusura bakmayın. 16'dan sorunuz geliyor hazırsanız. Büyük anneye verilen sevgi dolu hitap. Sürenizi başlattık. Nedir? Kucağında nedir? Ni? Ni?
0: Kucağında...
1: Ne olabilir? Peki, olmadı.
0: Olmadı.
1: Bir harf desteği açtık. Ne harfiyle başlıyoruz? Süremizi de Hulusi Bey sizin için başlatıyoruz. Bakalım Hulusi Bey yanıtını verebilecek mi?
2: Nine.
1: Nine. Doğru. Yine... Bu güzel ayda değil mi? Annelerimiz, evet. Ninelerimiz, büyük annelerimizin günlerini kutladığımız, onları andığımız bu güzel ayda nine yanıtında size bir 5 puan evet. kazandırdı. Bir de şifre harf açtınız, E harfini açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24.
1: 24 numaralı soruya bakıyorum. 24. 24'ümüz bir foto soru.
0: Neyse, ben biraz...
1: Zor da bir kelime buldunuz. Bakalım beraber yanıtlayabilecek miyiz bu foto soruyu? Biliyor musunuz? İlginiz var mı bilmiyorum. Efendim gördüğünüz fotoğrafta bir A türünü soracağız size. Bu bir A türü. Balıkçıların kullandığı bir A türüymüş bu. Evet. Sever miyiz balığı?
2: Yani yemeği severiz ama tutmayla pek bir alakamız yok.
1: O zaman keşke hobi olarak ilgileniyor olsaydınız. Keşke. Rahat bulacaktınız. Sorumuza geçiyorum. Balıkçılıkta kullanılan bir A türü soruyoruz. Sürenizi başlattım. T ile başlıyor bu A türü.
2: Yani biraz ilgim olsaydı bilebilirdim ama ilgim olmadığı için bir şey de türetemiyorum.
1: Efendim bu avlanma çeşidinde mesela trol avcılığı var, benzeri değil mi? Taramak var.
2: Evet.
1: Oralardan geliyor. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Zeynep Hanım hazır mısınız? Yanıt sırası size geçecek. Sürenizi başlatacağım. Bakalım süreniz başlasın. Ne olabilir? Tı.
0: Trol
1: evet sığmayacak ama başka ne olabilir?
0: Hiçbir bilgim yok.
1: Peki. Yani, evet. Zaten çok normal. Biz de çalışırken özellikle fotoğraflarda evet. hatta fotoğrafı bir daha da görebiliriz. Bir taraftan da göz ucuyla bakarız. Gördüğünüz gibi farklı bir balık ve ağ türüymüş bu. Bir harf desteğini daha verdik. Süreyi de sizin için başlatıyoruz. Tıra ne olabilir? Gerisini aynı şekilde devam edebiliriz.
0: Tıra.
1: Tırale deyim.
2: Tırale.
1: Tırale değil.
2: Tırala.
1: Tırala da değildi Tıra. Ama bir harf desteğiyle beraber Zeynep Hanım hazır mısınız?
0: Evet hazırım şu an.
1: Tamam. Tek harf istiyoruz Tıra. Sizden. Sürenizi başlatalım.
0: Tırate.
1: Değil. Tek harf ihtiyacımız var. Aynı harften, sesli harften.
0: Tırata.
1: Tırata. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Tırataydı efendim bu balık.
0: Tırata.
1: A çeşidi. Biliyor muydunuz?
2: Yani bilmiyordum.
0: Ya ben görünüş olarak biliyorum ama isim olarak tabii bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz evet. tabii aynı şekilde. Tırataydı bu fotoğrafta gördüğümüz balıkçılıkta da kullanılan A çeşidi.
0: Evet.
1: Sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı evet. soruyu açalım? Nasıl yürümek istersiniz? 14'ü önerebilirim.
0: Olur 14'ten devam edelim.
1: Bir yerde durma veya ayrılmama durumunu anlatan fiil. Orada ne denir? Süreniz başladı. Orada? Orada?
0: Kal.
1: Kal denir ve size de 5 harf artı yazı tamam. verir. Kal kelimesi.
0: Evet.
1: Kaldık 5 harf kazanıverdik. Sizinle devam ediyoruz tamam. efendim. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 19'dan devam edelim.
1: 19 numaralı soruya gidiyorum. Çok güzel. Özellikle hanımefendilerin çok sevdiği bir yerden gelecek soru.
0: Eşya taşımak
1: için kullanılan günlük bir aksesuar soruyoruz efendim. Çanta. Sürenizi de başlatayım önce.
0: Çanta.
1: Çanta yanıtını aldık. Hanenize de bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam edeceğim. Son 2 soruya giriyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Video sorularımız var isterseniz. 4 var.
0: Tamam 4'le devam edelim o zaman.
1: Peki 4'le devam edelim. Gidiyoruz 4 numaralı soruya. Bir videomuz var. Önce görseli seyredelim. Görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sorumuzu soralım.
3: Laf aramızda pek anlamam ama eşyalarınız 1 milyona satmam. Cingöz bedava alırsa ya. Ya üzülmeyin. Boş yere bekleyeceğiz. Hiç kimse hatta cingöz recai bile olsa soyacağı yeri önceden bildir.

0: Peki efendim. Sorumuz geliyor. Olayları gizli planlarla yönlendirmeye çalışan kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Nasıl insanlar denir? Nedir bu insanlar? Böyle E ile başlar.
1: Ender insanlar. Ender insanlar.
0: Değil. Böyle bir şeyler yaparlar böyle. En ile başlayan bir harf desteğimizi kabul edin ve Hulusi Bey size geliyoruz. Enti. Ne yapar Hulusi Bey? Enti.
2: Enti.
0: Yani, ne derler?
2: Yani,
0: peki bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Tekrar size geliyorum.
1: Tamam.
0: Zeynep Hanım, sürenizi başlatıyorum. Ent. Orada bir R harfine ihtiyaç var mesela.
1: Entrika.
0: Entrika?
1: Lı mı? Entrika.
0: Çok iyi yere kadar getirdiniz. Ama
2: bana ipucu oldu.
0: Hulusi Bey'e hediye etmiş oldunuz. Bir harf desteğini verdik. Hulusi Bey, sizin için süreyi başlattık.
2: Entrikacı.
0: Entrikacı tabii ki. Entrikacı doğru yanıtını. Zeynep Hanım böyle güzel güzel elleriyle pişirdi, büyüttü.
1: Evet ya, hiç sormayın.
0: Eşine ikram etti. Tebrik ediyoruz şimdiden ve son soruyu açıyoruz. Hulusi Bey, sizden alacağız son soruyu. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Hani bir numara olsun.
0: Bir numaraya gidiyorum. Birinci etabın son sorusunu açıyoruz. Hemen puan tablomuza bakacağız buradan gelince. Halk ağzında sık geçen, genellikle tuhaf veya garip davranışlar içinde kullanılan bir niteleme. İki kelimeden oluşuyor. Bitişik göreceksiniz burada. Sürenizi başlattık. Bir şey yapıyoruz. Genellikle tuhaf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için özze ne olabilir bu? İki kelimeden oluşan bir soru soruyoruz. Sürenizi tamam. Tekrar başlattık.
1: Özenme.
0: Özenme değil.
1: Özenti.
0: Burada.
1: Özen.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden. Bakalım hangi harf? Özel ne olabilir efendim? Bu genellikle bir insanın nitelemesi diyoruz. Sürenizi başlattık. Özel.
2: Özelen değil.
0: Bir harf desteğiyle size geliyorum. Zeynep Hanım, hazır mısınız?
1: Tamam,
0: bendesiniz. Tek harfe ihtiyaç var. Bakın sürenizi başlatacağım. 10 saniye. Hazır mıyız? Heyecanlısınız.
1: Hazırım.
0: Biliyorum. Sürenizi başlattım. Hangi
1: tamam.
0: harfi?
1: Özeliş.
0: Değil. Başka hangisi?
1: Özelef. Özelaf.
0: Af. Özel. Doğru yanıt. Özel. Af yanıtını evet. aldım. Bir de şifre harf buldunuz. A harfiydi. Özel aftı. İki kelimeden evet. oluşan buradaki gizli evet. kelimemizdi. Hemen puan tablosuna gidiyorum. Hazır
1: tamam,
0: mıyız?
1: Tamam, evet hazırız.
0: Bakalım nasıl bir puan tablosu çıktı. Tahmininiz var mı kaçar soru bildiğinizle ilgili? Bir düşünceniz var mı? Sizce yani, nasıl geçti?
1: Bence güzeldi.
0: Sizce güzeldi? Evet.
1: Sizin... Ya, tahminimden daha iyi.
0: Bence Hulusi Bey için çok daha güzeldi. Orada tatlı tatlı durdu. Dedi
1: evet,
0: ki
1: ben söyledim.
0: Hanım dedi.
2: Biraz öyle oldu.
0: Hazırlasın dedi. Ben güzel güzel. Bakayım bakalım efendim. Nasıl bir puan tablosu çıktı karşımıza. Ve kaçar puan topladık. Tabii ki büyük bir beraberlik var. Başa baş bir mücadele geçmiş durumda ilk etapta.
1: Başa baş.
0: Yedişer doğru kelime buldunuz.
1: Süper.
0: Yedi kelime bildik. Ve Hulusi Doğan ve Zeynep Doğan Antep'ten, Adana'dan
1: evet.
0: geldiler.
2: Evet.
0: Bizimle beraber bu bölümde yarışıyorlar. Yedişer kelime bildiniz. Birinci etabı burada tamamlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Hazır. İkinci etap birazcık daha heyecanlı olacak. O zaman geçiyoruz ikinci etaba.
1: Geçelim.
0: Efendim, sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Güzel şehrimiz Gaziantep'ten ve Adana'dan gelen iki yarışmacımız var. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz çok uzak yoldan geldiler. Ama bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşıyorlar. Hemen küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl geçiyor şu ana kadar yarışma?
1: Çok güzel.

0: Çok güzel.
1: Heyecanlı
0: güzel. Keyfiniz yerinde
2: evet.
0: mi?
2: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Geldiğinize değdi mi?
2: Evet. Fazlasıyla.
0: Fazlasıyla değdi. Peki o zaman keyifle yarışmaya devam edeceğiz. Zeynep Hanım ilk sizinle yarışacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki Bekliyorum. Efendim. 120 saniyeniz var. 120
1: tamam.
0: saniye içerisinde 10 soru yönlendireceğim. Bildiğiniz sorulara yanıtlarınızı verin. Bilemediğiniz sorularda pas deyin.
1: Tamam.
0: Geçeceğim. Video ve sesli sorularım var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: O sırada sürenizi durduruyor olacağız. Hazırsanız tamam. 120 saniyenizi kuruyoruz.
1: Hazırım, bekliyorum.
0: Peki. Hazır, yanıtı geldi. O zaman evet. ilk sorunuzu okuyorum. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir?
1: Bereketli topraklar üzerinde.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum.
0: Pas diyorsunuz. Evet. Hemen bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
3: Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar. Horladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
0: Efendim Nur için hayatsın, sevgili Tuncel evet. Kurtis'in canlandırdığı karakter, ATV'nin de fenomen bir dizisi
1: Ramiz
0: Ezel.
1: Ramiz Dayı,
0: harikasınız, 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat.
1: Ulubat. Marmara olması
0: Marmara, istiyorum. Harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu geçen, topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
1: Gol oldu diyoruz.
0: Gol oldu evet. diyoruz. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Orhan Hakalmaz'dan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum. Pas.
0: Belki. Diyorum. Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
1: Bir dakika, şu an aklımda...
0: Pas diyebilirsin.
1: Pas diyorum, pas diyorum.
0: Pas dediniz.
1: Evet.
0: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir. Böyle çok güzel yapılır çiğ böreği. Nereye ait?
1: Konya mı?
0: Çok yakın ama o taraflarda mı? Biraz... Geçeyim mi?
1: Tamam, geçelim.
0: Peki, pas. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne?
3: Nedir bu halin evlat?
2: Ayıralı etrafa.
3: Deşelen biraz, hadi. Hadi.
2: Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
3: Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet.
2: Ne zaman?
4: Belki de yarın.
3: Ay, yüzümü patlattın evlat.
4: Efendim, darısı başımıza.
3: İnşallah evladım. Babam seni gör.
0: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Ayşe Kuruda.
0: Kuruda, Ayşen Kuruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir?
1: Dengi.
0: İnşallah sizin düğünde de bol bol
1: davul
0: tabii ki evet. Çalınacak. Tarihte tamam. Bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim. Peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum şu an.
0: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geçelim. Ben...
1: Onu da geçelim.
0: Yetişemedik.
1: Ya.
0: Peki. Efendim. Harika bir türkümüz vardı. Biraz
1: evet.
0: Sonra döneceğim. Ama hemen birinci soruya gidiyoruz. Bakalım. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir diyeceğim, biliyor muyuz?
5: Orhan Kemal.
0: Orhan Kemal geldi. Evet, Orhan Kemal olacaktı. Hulusi Bey destekledi, sağ olsun. Ramiz Dayı'yı bildiniz, Marmara'yı bildiniz, Gol'ü bildiniz ve geldik. Orhan Hakalmaz'dan bir türkü dinlemiştik. Duyalım bakalım nasıldı türkümüz. Orhan

0: tek. İki keklik evet, değil mi? Gelmedi evet, aklınıza. Maalesef çok da iyi bildiğiniz bir yerdir. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi? İmtihan. Doğru değil mi? Evet, harika.
1: Aceleden evet.
0: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
1: Çiğ börek.
0: Hangi ilinizdi? Eskişehir desem size.
1: Eskişehir
0: olacaktı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
2: Kadeş.
0: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey, ama şimdi size geliyorum. Bakalım
2: kendi sorularına nasıl böyle başarılı olurum.
0: Öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
2: İnşallah.
0: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size. Ve 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve Siyah kimin eseridir?
2: Halit Ziya Uşaklıgil.
0: Harikasınız. 10 puan yazdık. Çıldır Gülü hangi bölgemizdedir?
2: Doğu Anadolu.
0: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Hemen izliyoruz.
3: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil.
0: Daha
3: çok seveceğim.
0: Tabii ki ATV'nin Fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
2: Eyşan.
0: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
2: Penaltı.
0: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
2: Yanıt.
0: Yanıt. 1-10 saniye. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Gruple Çin'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekerim.
0: Gideyim mi?
1: Pas.
0: Pas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne göre denize düşenin sarıldığı hayvan.
1: Yılan.
0: Yılan yanıtı da geldi. Hemen bir videomuz daha var, seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
3: Peki. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır. Ben senden daha iyi bilirim.
3: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
4: Ben bilirim. Ben.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur.
3: Limon ne olur.
4: Sirkesiz.
0: Eyvah eyvah. Büyük bir aile faciasına gidiyordu haline. Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşu suyu kavgasıyla hafızalara kazınan filmin adını soruyoruz.
1: Neşeli günler.
0: Harikasınız bir on puanda. Sultan 2. Mehmet'in ünvanını soruyoruz. Sultan...
1: Fatih.
0: Fatih tabii ki. Hemen gidiyorum, bir şarkımız vardı. Dinleyelim bakalım nasıldı?

0: zaman yanıtınızı dinleyeyim.
1: Bekar gezelim.
0: Bekar gezelim. Sizin için artık bitmiş evet. bir evre. Evliliğe adım atan günlerde harikasınız. 20 saniyeniz kala 120 saniyede 10 doğru yanıtı tebrik evet. ederim. Başarıyla buyurun. Tamamladınız. Harikasınız.
1: Teşekkür ederim.
0: 10'da 10 yaptınız. Bir puan tablomuza bakalım.
2: Tamam. Tabii. Olur.
0: Ondan sonra da ikinci etapımızı burada tamamlayalım. Bakalım nasıl bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Kaçar puandayız. Yarışmacılarımız ikinci etap sonunda nasıl bir mücadele içindeler. Evet. Zeynep Hanım şu anda 85 puanda kendisi. Bu evet. bölümde bir 3-4 tane soru da yanıt alamadı kendisinden ama bildiği yerlerden geldi. Biraz İç Anadolu'da

0: iller karıştı. Arkasından Hulusi Bey çok güzel bir yarışma çıkarttı ve 135 puanla ikinci etabı tamamladı. Evet efendim, birinci etap bitti, ikinci etap da bitti. Şimdi evet. Sıra geldi üçüncü etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. O zaman efendim butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği üçüncü etaba geçiyoruz sırk ipinde.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli iki misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki hazır mısınız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız? Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Dolayısıyla seçim sizde değil, butonlarda.
2: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım diyor ki tamam Oğuz, susalım başlayalım. Peki hazırsanız başlatıyorum.
1: Evet, başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz. Hulusi Bey, siz seçeceksiniz. İkinci etap önde tam anladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
2: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan
2: firar
0: edebi
2: olmaz.
0: Kelime.
2: Firar.
0: Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Firar.
0: Firar değil ama çok yakın.
1: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
2: Firan. Firan.
0: Olmadı. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin.
1: Firar.
0: Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi Bey.
2: Firas.
0: Değil. Değil.
2: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona basın önce. Arkasından cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
1: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği. Süre başladı. Hani derler ya, böyle bir yapı olmuş da. Buyurun. Hulusi Bey. Ne olabilir?
2: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki. Ben diyeyim ki efendim doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kar.
0: Buyurun Hulusi Bey.
1: Kar.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda ısrar edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletmeler de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Yok yani şu an.
0: Yok mu?
1: Çıkmadı evet.
0: Peki o zaman bir harf desteğinizi daha kabul edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
1: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
1: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki. Evet Hulusi Bey.
1: Kartel.
0: Çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyordu, yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre, sırladığımız, sakladığımız kelimemiz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 41 olsun.
0: 41 olsun. Bakalım 41'de ne varmış? 41 numaralı soruya gidiyorum. Hazır mıyız? Bakın
2: hazır.
0: Bunu bileceksiniz. Zeynep Hanım hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Eliniz butonda mı? Bakayım.
1: Evet.
0: Soruyu okuyunca. Hazır. Başlıyorum.
1: Başlayalım.
0: Yeni doğmuş, ben süreyi bitirdiğim zaman, soruyu sormayı bitirdiğim zaman yeni doğmuş hayvan yavrusu süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım, neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil, enek değildi.
1: Enik.
0: Enik tabii ki. Harika, aldık.
1: Enik.
0: Doğru yanıtımızı. Enikti.
1: Evet.
0: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da i harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Bir de şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç tamam. numaralı soruyu açalım? Bakalım.
1: 50 numara olsun.
0: Siz seçtiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
3: Hazır.
0: Mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerimizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak? Butonda, butonda, butonda, butonda. Buyurun Zeynep Hanım.
1: Anneanne.
0: Anneanne evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi.
3: Evet.
0: Harikasınız. Valla soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyordunuz.
1: Evet ya. Sorun
0: başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 34 numaralı soruyla devam edelim.
0: 34 geliyor.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? Eller butonda mı Hulusi
1: evet.
0: Bey?
1: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
3: evet,
0: edin.
3: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki eşinize jest
3: soru.
0: Yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. 34 numaralı soru geliyor. Okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Eleme.
0: Eleme doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
1: Evet.
0: Unu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın 40 numara olabilir, 52 olabilir, 61 olabilir. 52 açabilirim.
1: Tamam 52 olsun.
0: Peki 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
1: Tamam.
0: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim bu da çok da na. Süreniz başladı. Ben de ipucu bu kadar. Kim basacak gözü? Buyurun Hulusi Bey.
3: Naif.
0: Naif değil.
3: Naif narin.
0: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de i harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 49.
0: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49, 49, 49. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: İlk.
0: Değil, iyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır? Kadar.
1: İle.
0: Peki bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
1: İla.
0: İla doğru yanıtan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 61 olsun.
0: 61 evet. dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
3: Alet.
0: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre cümlemi, şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 55.
0: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
3: Kast.
0: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
1: Kast etmek.
0: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. Bir fotoğraf soru. Buralardan olur. Destek alabiliriz.
3: Olur.
0: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
3: 31 olsun. 31 olsun.

0: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var geliyor 31'de. Efendim, dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık.
1: Bakalım. Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
2: Mura.
0: Değil. İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
2: Muara.
0: Muara değil, mua.
2: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım. A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
1: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61 açmışız. Buyurun.
1: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
2: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum, 51 diyorum, daha da gidiyorum, 59 diyorum, daha ne diyeyim?
2: 35 olsun.
0: 35
2: evet,
0: olsun.
2: 35
0: harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum
2: beden
0: hemen.
2: Çalışan işçi.
0: Efendim, beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun Hulusi.
1: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Evet. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine... Foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz
2: 59.
1: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık,
2: evet,
0: dört tekerli, atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dört tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Peki...
0: Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? Dört tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
1: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın. Kales.
1: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz tamam. Fırsatı çevirin bunu. Bir harf daha açtık. Bir kalesel.

0: Kales ne olabilir? Kales.
1: Ah, süreyi başlattım.
0: Kales.
2: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
2: Evet.
0: Dört tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
2: 51 olsun.
0: 51 numaralı soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık iki harfle. Polis Bey
3: Ra.
0: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi.
3: Evet.
0: Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı? 10 mu?
3: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu 10'lu soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
2: Evet,
0: ben okuyacağım.
2: Evet,
0: hazır mısınız?
2: Hazır
0: mısınız? Bakın son soruları açıyorum. Hadi. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
3: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu
2: işte ya,
0: kaptı ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet ve geliyoruz finalde yanıt sırasına. Hulusi Bey, burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
3: Tabii ki.
0: Hazırsak
2: başlayalım.
0: Buyurun.
3: İtiraz nameleri.
0: İtiraz nameli.
3: Ri. İ.
0: İ harfi diyorsunuz.
3: Evet.
0: Biliyor musunuz kelimeyi? Ama diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa?
3: Yani namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
3: Tarihten.
0: Doğru.
3: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada bir çoğaltma var gördüğümüz gibi. İtiraz nameleri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
3: çok
0: sizi. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamı da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık. Saklamıştık sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: geldi sevgili Doğan çifti. Bizimle beraber yarıştı sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan. Ne iyi yaptılar, geldiler bizimle keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenimle geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani, efendim biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde
1: çok
0: okuyun, bizleri
2: çok
0: hatırlayın diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber, bu mücadeleyi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Tır Küpünü sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa 33, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 31, Sivas 33 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Muğla 36, Aydın 41, Manisa 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 37 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17 derece. Malatya 38, Erzincan 39, Van 31, Ardahan 29 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23 derece. Mardin 39, Siirt 40, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 43 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1600

0: 1960 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 lira. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Anacığım bir kaşık daha.
1: Sağ ol yenge, doydum.
0: Yok anacığım, ant verdim, al artık.
1: Yenge.
2: Aman alın alın ya, bir kaşıktan bir şey çıkmaz.
3: Bak Meliam'ın kısırı meşhurdur canım ciğerim.
2: Aman koy ablam sen, koy koy.
0: Koyacağım zaten, daha hanımına da vereceğim.
4: Ha, yeter Meloş abla.
0: Yetmez. Değil mi ki bana koca yanağımı getirdi. Ben bu Cemal Bey'e ömür billah kısır yapsam gene yetmez vallahi.
4: Vallahi yandınız. Yandınız.
5: Sen de yiyor musun ablacığım?
6: Evet.
5: Aferin.
3: Yüreğimizi ağzımıza getirdin Cencen'e bak.
0: Vallahi öldük öldük dirildik ha.
2: Yani sen buradan kalkıp Adana'ya babama gidecektin ha Canca?
6: Evet.
3: Beykoz'dan taksiye binecek, Adana'ya gidecek, bak hele.
0: Verilmiş sadakası varmış ha.
4: Merdo, bir daha yapma abicim.
6: Yapmayacağım.
2: Bir daha gitmeyeceksin değil mi ablacığım?
6: Gitmeyeceğim.
4: Aferin. Aslan.
0: Aferin benim Canca Hanım'a. Cemal Bey börek.
7: Ben seninle ne yapacağım ya?
6: Bilmem.
7: Birkaç gününe geldim İstanbul'a, dönemiyorum.
6: Bir dönmek istiyor musun ki?
7: Bundan sonra sen nerede ben de oradayım. Başka yolu yok.
4: Beykoz'dan taksiye binecek, Adana'ya gidecek. Bak hadi. Allah razı olsun.
6: Samim abinin sesi geliyor.

0: nasıl mutlu oldu ya? Mert'e bulundu. Bir de şu davayı halletsek.
1: Nasıl hallolacak ki?
0: Bilmiyorum. Yarın geliyor görevli.
1: Ne görevlisi?
0: Sosyal hizmet.
1: E o ne yapacak?
0: Yarın. Sanırım abi ya.
1: Ali?
2: Can bak bundan sonra korkmayacaksın, tamam mı canım ciğerim? Dayın yanında seni kimseye vermeyecek.
3: Vermez gülüm, verir mi?
2: Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
5: Abi.
3: Aslan, Cemal Bey aslında öyle bir çocuktur ki yani kuzu kuzu.
2: Ya abi. Dur Meryem'in lafını kesme.
3: Bitti sen, kuzu kuzu.
5: Ya sosyal hizmet görevlisi gelecek dedin ya.
3: Kim? Sosyal hizmet mi?
5: Ya tebligat falan göndermişler ya.
2: Yarın gelecek.
3: Dayı ne yapacağız?
4: Kim geliyor ya?
3: Yandık Samim.
4: Ya abla ne oluyor ya?
3: Ay yandık yine yandık.
2: Kalk Melia kalk. Şu iş nedir ne değildir bir öğrenelim kalk.
6: Polislerin önünde beni makariye alıyor. Kendini kurtardın sanıyorsun sen. E peki yarın sana sormayacaklar mı? İşin yok. Gücün yok. Medeni durumun zaten karışık. Bu çocuklara nasıl bakacaksın demeyecekler.
3: Soracaklar mı?
6: Soracaklar. Tabii soracaklar. Asıl yarın alacak bugünün ölçüsünü.
3: Alo. Gökçe Hanım. İyi akşamlar. Ben Meliha. Vallahi münasebetsiz bir zamanda aradıysam.
7: Ay yok yok Meliha Hanımcığım, iyi akşamlar.
3: Ha, ben gene sana bir maruzatım olacaktı.
8: Şimdi dava açtı dedim ya.
3: Evet. Bu yarın teftişe geleceklermiş. Anacığım daha dün bir bugün iki, yani bu kadar çabuk gelirler mi?
7: Hakim gerek gördüyse, şimdi bakın böyle davalarda hakimin takdir yetkisi çok geniştir Meli Hanımcığım, size söylemiştim.
3: Anacığım söylemiştin de yani bu çocuk da sokakta yaşamıyor. Ne bu acele?
9: Ya kusura bakma Cemal kardeş, kendi derdimize daldık ya.
5: Ne demek abi, lafım olur. Hadi bakalım ufaklık. Beykoz'dan Adana'ya gitmek yok. Gelirsen Cemal abine geleceksin. Tamam mı?
4: Tamam.
5: Aslan. Hadi bakalım. Hoppala. Sizi de bekleriz Samim abi.
2: Geleceğiz yarın, geleceğiz. Sen bana cancağımı getirdin. Sağ ol. Var.
5: Sağ ol abi.
9: Cemal abi bir gün ufaklığı da getir ha.
5: Tamam koçum.
7: Hanıma çok selam.
5: Başla Allah.
7: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.
9: Cemal buradan çıkışı biliyorsun değil mi? Buradan yukarı vurdun mu bayıra? Oradan sola dönüyorsun. Dümdüz.
5: Bulurum abi bulurum. Hadi eyvallah.
9: Hadi,
5: hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: Sami.
1: Ne oldu Melih?
0: Seninle bir şey konuşacağız.
2: Niye, ne oldu?
0: Yok bir şey gülüm.
1: Yiğido sen kardeşlerini al yukarı çık oğlum.
3: Ha, tamam dayı.
0: İyi akşamlar çocuklar.
3: İyi akşamlar.
2: Hadi iyi uykular.
0: Sağ olun.
1: Alişo ben geliyorum.
4: Tamam abi.

0: Ne haber babam?
1: Hadi bakalım. Giy pijamalarını. Bu gece yanında yatacağım. Eğer kıpırdayacak olursan duyarım, ona göre.
0: Tamam.
1: Bir daha bizi bırakıp gitmek yok.
2: Tamam mı abicim?
0: Tamam, gideceğim.
2: Mertcan.
0: Efendim?
2: Mertcan.
0: Ben gideceğim.
2: Mertcan.
0: Yapma.
3: Mertcan. Ay. Bırak çocuğu.
1: Hadi dışarı çık, uyuyacağım ben. Ölüyorum yorgunluktan. Ay.
2: Sen bütün gün neredeydin ki?
1: E, Furkan'laydım dedim ya.
2: Ha. Bulamayınca niye yanımıza gelmedin?
1: E, çıkmıştınız, biz de aramaya devam ettik.
0: Geldim ben.
2: Mertcan.
1: Yiğit. Kim bu görevli?
2: Kontrole gelecek.
1: Kim?
0: Beni mi?
1: Ne yapacağız?
2: Yarına kadar evi malikaneye çevireceğiz.
1: Yiğit.
2: Bilmiyorum yani.
0: Hadi ben uyumak istiyorum.
4: Ya evdeki her şeye bakacak mısın?
2: Neye bakacak beni?
4: İşte çamaşır makinesidir, bulaşık makinesidir, fırındır. Artık ne lazımsa ona bakacak.
2: Çamaşır makinesi var, bulaşık yok.
4: Bakacak yani, bu koca yanak iyi şartlarda büyüyor mu? Bol yemek yiyor mu?
2: Meryem.
4: Anacığım, Samim, yani bir şekilde yapacağız. Artık evi saraya çevireceğiz yani. Ki görevli diyecek ki, ha bu çocuğun Almanya'ya gitmesine gerek yok, burada daha iyi büyüyor.
2: Nasıl yapacağız Meryem?
4: Artık bir şekilde yapacağız Samim yani. Gerekirse iki evi bir araya getireceğiz. Ama yapacağız, daha başka çaremiz yok.
2: Ya bu memlekette hiçbir şey yürümez. Geldi bizi iki günde memur buldu. Ya bu da mı bize denk geliyor Meryem?
5: Kalem kamera.
3: Ha, zaten şöyle parmak kadar bir şey bıraktım ben de Kenan'ın masasına.
5: Abla sen ciddi misin?
3: Vallahi ya. Ya ne yapayım Seyhan? Arıyorum, acayip acayip kızlar açıyor telefonu. Arayacağım diyor, sonra geri dönmüyor.
5: Ay abla.
3: Bak, krediyi aldırdı, borç hala duruyor yani. Düğün dedi, nişan dedi, hepsi rafa kalktı.
5: Tamam, haklısın da.
3: Ya yeter artık, ne olacaksa olsun yani.
6: Feride.
3: Efendim abla.
6: Gülüm ya, bu şifonyer sana lazım mı?
3: Nasıl lazım mı? Yani çamaşırlarımı falan koyuyorum içine.
6: Ha işte onları Seyhan'ınkine koy. Ben yarın gelip onu alacağım.
3: Niye?
6: Ya görevli gelecek dedim ya. Bu Samim'in evini yeniliyoruz.
3: Ablam başka bir şey lazım mı?
6: Vallahi tabak çanak bir şey ayarladım. Artık sabah da gelip şifonyeri alacağım.
3: Tamam ablam, al.
6: Ha, iyi. Hadi size iyi geceler.
3: Hadi iyi geceler.
6: Sana da.
3: Git şifonyer.

0: Uyandırdın mı hala?
1: Yok, sana birkaç örtü bir şeyle ayarlanmıştım, onu hazırlıyordum.
0: Ya sen olmasan ben bugün nasıl atlatırdım bilmiyorum.
1: Sami.
0: Bak, bunu bir sefer verdin. Artık öyle aklına esince çıkarma. Boynunda kalsın olur.

0: Acil kızım gel.
1: Geldim baba.
2: Şimdi mikroyu bana bırak, kolileri sen al.
1: Tamam.
3: Taş ettin buna ya.
2: Ya sen demedin mi telefonda eve sınıf atlatacağım diye?
3: Sen evi taşımışsın ya.
2: Ya tamam. Çiğdem kek pasta yapmış, olunca getireceğim.
4: Abi günaydın.
2: Ne var koçum?
1: Hadi abi, sağ ol. Gel abla. Yavaş. Basamak. Tamam.

0: Ben, Yiğido, Mertcan hepimiz tıraş olacağız ha. Başla sen Aliço.
1: Tamam abi.
0: Saç baş düzelecek, 10 numara olacağız.
2: Tamam.
3: Görevlerin kaçta geleceği belli mi Samim?
0: Yoktu herhalde, sabahın köründe gelecek değil adam.
4: E dayıya gelirlerse ne yapacağız?
0: Ya gelirse berber 2 dakika şuradan atlar geliriz.
2: E peki ben?
0: Seninle Melih ablan alakadar olacak yavrum.
5: Dur ben kapıya bakayım.
0: Melih abi, peri kızı.
2: Samim abim ya, Yiğit evdeyse şuna bir el atsa.
0: Tamam tamam, siz bırakın. Yiğido, Yiğido gel.
2: Seyhan'ım ben çıkıyorum.
6: Tamam. Ne oldu, bıraktınız mı şifon yeri?
2: Ha, bıraktık. Ay.
6: Niye bozuluyorsun ablam? Temelli değil, geri alacağım.
2: Aşk olsun Seyhan. Beni şöyle şeye bakar mıyım? Ama sevdiğim bir şifon yerdi. Yani insan söz vermeden önce bir sorar değil mi?
6: İyi. Hastaneye mi?
2: Ha, önce bir Kenan'a uğrayacağım ama.
6: Ya abla, Allah aşkına at o kamerayı.
2: Ay Seyhan, tamam ya, bir kerelik zaten. Merak ediyorum, bir daha yapmam valla. Sam abinin görevi gelince haber ver, tamam mı?
6: İyi tamam.
2: Hadi görüşürüz.
6: Sağ ol.
2: İyi şanslar.
6: Sağ ol.
7: Buyurun bakalım Mertcan Bey.
8: Samim abi.
0: Alim.
8: Günaydın.
0: Günaydın ya.
8: Hayırdır ya, sabah sabah?
0: Sorma Alim. Eve hizmet görevlisi gelecek.
8: O kim ya?
0: Can canı kontrol edecek ya. Bir yandan evi topluyoruz, bir de geldik işte, saç sakal biraz çekme, Cemal'e girelim.
8: Peki abi, tamam gir. Kolay gelsin.
0: Sağ ol, sağ ol Alim.
8: Cumali, 5 yaş algam hazır oğlum.
9: Hayırdır ustam?
8: Ya Cumali, soru sorma, hadi hazırla, koyun torbaya.
10: Askerime perma mı yapsak canım benim?
11: Perma mı? Uzun sürmez mi Melih? Bence çok uzun sürer. O yüzden eve geç kalmayalım Melih abla.
10: Anacığım, bunun böyle kabarmıyor ya saçı. Böyle düz hemen sönüyor.
11: Sönsün Melih abla.
10: Aceleniz varsa maşa yapıvereyim. Heh, şöyle üstlerinden biraz krepe atalım.
11: Ya Melih abla.
10: Bak bu Kerime var ya, şahane meç yapar o.
11: Ya böyle düz, sade bir şeyler olsa.
10: Tamam anacığım, sen şimdi kes, artık sonra biz gene geleceğiz.
11: Tamam.
10: Ne oldu ne?
2: Efendim Kenan.
12: Çıkalım mı?
2: Nereye Kenan?
12: Dışarıda bir çay içeriz.
2: Ha yok, ben işe gideceğim.
12: Tamam ben de geleyim.
2: Sen bankaya gitmeyecek misin?
12: Oradan da bankayı uğrarım.
2: Kalemi ne yapacaksın?
12: Hiç, ne oldu?
2: Hiç, yok bir şey.
12: Hadi güzelim. Hadi bakalım.
8: Şunu ortalayalım tam.
2: Tamam. Ya baba, çiçek de mi alsaydık acaba?
11: Çiçeği ben halledeceğim.
8: Gel Seyhan gel.
11: Taci abi, ablam masa örtüsü de ayırmış.
8: E seni mi şuraya?
11: Olur şuraya.
8: Kızım. Hı. Hadi şu annene bir bak. Yemeği pişirmiş mi?
2: Ya görevliler ne zaman gelecek acaba?
8: E her an gelebilir kızım.
2: O zaman ben çıkıyorum.
8: Tamam.
2: Tamam.
8: Tut şurada.
2: Şöyle.
8: Gel. Gel gel. Şimdi şuraya koyalım.
2: Tamam.
8: Nasıl oluyor Seyhan?
11: Vallahi güzel oluyor Taci abi. Şöyle ablamın örtülerini de serersek şuraya.
3: Maşallah Melih Hanım'ın bayağı örtüsü varmış.
11: Oo çok bizde örtü. Biz de kullanmıyorduk da ablam akşam çeyizini açtı.
3: Hayırlısı.
11: Ben böreği götüreyim mutfağa.
3: Tamam.
2: Giy bakayım şunu.
10: Ceketin vardı.
2: Abimin odasında.
10: Hadi fırla.
0: Amcamdan koruyalım derken tamamen kaybediyorduk.
10: Ya benim anlamadığım bir şey var. Biz hep kendi aramızda konuştuk. Mertcan'ın nereden haberi oldu?
0: Sen bakma onun bir metre olduğuna. Onun her şeyden haberi var. Benim yüzümden. Daha dikkatli olmam lazım.
10: Neden?
0: En büyüğünüz benim Eda. Abinizim.

0: işte bak. Bulduk. Kötü hiçbir şey olmadı.
1: Bak. Bundan sonra birbirimizden ayrılmayacağız.
0: Yiğit.
1: Sen de öyle basıp gitmek yok. Tamam mı?
0: Ne zaman basıp gittim?
1: Dur.
0: Ya Mertcan'ı arıyorduk.
1: Arayacaksan bizle ara. Bu dünyada üç kardeş kaldık. Birbirimizden uzaklaşmadan, kaybolmadan büyüyeceğiz. Sok bunu kafana.
0: Tamam abi.
1: Dalga geçme da.

0: Sen bu müşteri meselesini çok kafana taktın Feride. Sorarım herkesi, kızlar gelecek tabii. Ama ben senin üstünü bir koklar mıyım güzelim?
1: Ha ha.
0: Feride?
1: Efendim Kenan.
0: Ne oldu, aklın başka yerde?
1: Yok, bir şey yok. Vallahi iyiyim.
2: Merhaba Feride.
3: Ha, merhaba.
2: Kenan Bey.
0: Efendim?
2: Merhaba, ben dün sizin dükkana gelmiştim.
0: Buyurun.
2: Yarın için bir randevu isteyecektim de.
0: Olur, kaçta?
2: Müsaitseniz öğleden sonra 2-3 olur.
0: Müsait olması lazım. Defteri yazın. Tamamdır.
2: Gelmeden aramama gerek var mı?
0: Yok, direkt gelebilirsiniz.
2: Teşekkürler, iyi günler.
0: Size de. Güzelim, ben kaçayım.
1: Gidiyor musun Kenan?
0: Gideyim, akşama görüşürüz.
1: Sen bilirsin.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Hani gelmedi Sami?
1: Gelecek Meryem. Tebligatta bugün tarihi yazıyor.
2: Ne yani, bütün gün oturup bunu mu bekleyeceğiz dayı?
1: Bekleyeceğiz, başka ne yapacağız?
3: Dışarıda oynayabilir miyim?
0: Yok, koca yanak. Olmaz. Şimdi üstünü başını dağıtırsın. Tam da o anda görevli gelir ha. Açık sabret.

0: çıkmıyor ya.
1: Meleğe bırak, uğraşma, çıktı işte.
0: Yok, çıkmadı. Kolonya olsa hemen çıkar da. Ede evde kolonya var mı?
2: Olacak Meleğe abla, mutfakta getireyim.
0: Otur otur, Seyhan getirir. Seyhan! Geliyorum abla.
3: Tamam.
1: Nereye?
2: Ablam çağırıyor, çiçekleri götüreceğim.
1: Çok güzel olmuş.
2: Ali.
1: Ne Ali?
2: Ya duyacaklar.
1: E güzelsin, duysunlar.
2: Senin de şey, saçların şey o, güzel o. Ya çekil, ben içeri gidiyorum.
1: Geliyorum ben de.
2: Çiçeklerimiz hazır.
0: Seyhan. Heh. Yanacığım, getir şu mutfaktan kolonyayı ya.
2: Tamam.
4: Küllük.
5: O ne abiciğim?
1: Çarşıdan aldım. Bu da çakmak. Baba yadigarı, Mersin'den getirmiştim.
2: Neden?
1: Evi süslüyoruz ya. Çorbada benim de tuzum olsun.
5: Sağ ol abiciğim. Mertcan, bırak onu. Çocuklar ateşle oynamaz.
1: Ver çakma.
2: Mehmet.
6: Bak.
2: Ben bakarım.
7: Sami, biz de kalkalım, kalabalık etmeyelim.
5: Tamam Taceddin, sağ ol Taceddin.
2: Furkan?
4: Ne? Sen saçları mı kestirdin?
2: Evet.
4: Dekorasyon işine girmişsiniz, haber vermiyorsun.
2: Sen nereden duydun?
4: Ayça'dan, Çiğdem teyze kek yolladı ya.
2: Evet. Okul?
4: Boş ders vardı, kırdık ya.
2: Disipline gideceksin.
4: Gideriz. 3 gideriz, 5 geliriz. Gitmediğimiz yer mi?
7: Al.
2: Furkan.
4: Sana değil ya. Mertcan'a. Ufak bir odaya koyarsın. Cengin gösterir ha odayı. Şatafatlı olur.
8: Evet, hayırlısıyla iyi bir haber gelsin, hemen sana haber edeceğim.
7: İnşallah.
4: Hadi ben kaçayım.
5: Bu ne elindeki?
2: Oyuncak. Dayı, Mertcan'a hediye.
5: Ha.
2: Bir daha görüşürüz.
6: Görüşürüz.
2: Ablam kolonya.
0: Hah, ver.

0: Nasıl oldu?
1: Ha bu çıktı da. Bunun üstünden bir kuru bezle geçmek lazım.
0: Hadi, kuru bez mutfakta var.
2: Allah. Ya görevli ne zaman gelecek?
3: Gelir oğlum birazdan.
4: Ali!
3: Ha?
4: Ali!
5: Efendim
3: Mertcan?
4: Yanıyor.
3: Ha, anlatabildin mi Taceddin?
6: Anladım.
3: Ha, hadi yengeye çok selam söyle. Ellerine sağlık. Teşekkürlerim.
6: Eyvallah. Kal sağlıcakla.
3: Sağ ol. Hadi.
1: Görüşürsün abi.
3: Güle güle güzel kızım.
5: Eyda! Ali abi! Ali abi! Git. Ali abi! Meloş abla yanıyor.
4: Abla! Abla!
5: Halı yıkayın.
4: Halı yıkayın. Otur.
5: Ne oldu Meryem? Ya Ali abinin çakmağı tutuştu.
4: Çakmağı tutuştu.
5: Ya bir çakmağınız açtı.
4: Ali! Ali abi
5: su getir. Şur bu ya. Ali abi
4: Ali.
5: Su getir.
4: Ali.
5: Dök dök. Oh.
1: Ablacığım iyi misin?
0: İyiyim. Samim Bey.
3: Buyurun.
0: Ben sosyal hizmetler görevlisi Zuhal. Aile mahkemesinden geliyorum.
3: Hoş geldiniz Zuhal Hanım.
1: Bu dumanın kusuruna bakmayın.
0: Sigara mı içildi?
3: Yok, sigara yok, sigara içilmiyor. Bu şey, alkol alev almış kendi kendine.
6: Kolonya, kolonya. Ha.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Buyurun, buyurun.
0: Buyurun. Buyurun.
1: Halı. Halı, halı.
5: Siz şey yapın. Halı için. Çeksin.
0: Sana bak.
7: Buyurun. Hamza, masa iki kurusunu bekliyor oğlum. Pel pel bakmayın hadi oğlum. Aa, arttırıyorlar beni ya.
8: Kolay gelsin.
7: Aa, Ferda hoş geldin.
8: Hoş bulduk Ali.
7: Gel.
8: Ya ben senden bir şey rica edeceğim.
7: Ha, buyur ne istersen. Bu ne?
8: Kalem kamera dün senden almıştım ya hani. Ya ben bunu nasıl çalıştıracağım, nasıl izleyeceğim bilemedim. Ne yapayım?
7: Kalem kamera. Cumali.
9: Söyle usta.
7: Gel. Bu meret nasıl çalışıyor oğlum? Bir göster bakayım Ferdi abla.
9: Buyur abla.
3: Aksilik size denk geldi. Zuhal Hanım bu olacak şey değil yani.
0: Çocuğun olduğu yerde çakmak bırakmamak lazım.
3: Yok, ben hiçbir zaman öyle bir şey çakmak bırakmam. Hiçbir zaman bırakmam.
7: Ya aslında şey oldu. Ben ampul patlayınca mutfağa gittim. Çakmak kalınca ya benim yüzümden oldu.
0: Siz abisi misiniz?
3: Yok, abiden de yakın. Ali Yaman benim kardeşim sayılır.
7: Ben zaten şey geçici buradayım.
3: Bizle yaşıyor.
7: Yani buraya geldim.
1: Buyurun. Buyurun çayınız. Kurabiyeler, Can Can'ın favorisi. Her gün yapıyoruz, değil mi Can Can?
2: Evet.
1: Heh, al oğlum.
0: Hepsi birden çok gelmesin.
1: Bilakis. Mertcan ye oğlum. Heh.
9: Şunu şöyle açıyoruz ustam. Şöyle takıyoruz.
8: Ha şimdi anladım tamam.
7: Allah Allah.
9: Takıyoruz. Şuradan da açılıyor usta.
7: Tamam sağ olasın Cumali. Ya neler yapıyorlar anam babam neler yapıyorlar. Bura nereye şimdi?
8: İşte Kenan'ın ofisi Halil.
7: Kenan'ın mı?
8: Ha.
7: Yok Kenan'ın ofisini buradan şimdi Ferda.
8: Ya Halim öyle hani denemek amaçlı. Ya içim rahat etsin diye işte Halim.
7: Ya yapma ya. Tamam ben çıkayım sen ne seyredeceksen öyle seyret ya.
8: Hah.
7: Bu ne ya?
8: Halim bunun sesi nereden açılıyor?
7: Ya sesi ne yapacak kızım?
8: Halim aç şunun sesini.
7: Ya bilmiyorum ki kızım nereden açılıyor bunu. Ama.
10: Güzelim. İşleri büyüteyim. Sen de hastaneden ayrılır ben de çalışmaya başlarsın.
8: Ciddi misin? Nişanlı?
10: O ayrı o ayrı.
6: Boş ver nişanlımı.
10: O bana karışmaz.
8: Geçin. Tamam.
10: Bir şey içmek ister misin?
8: Olur.
10: Kahve. Ver geçsin.
3: İşte burası da bizim Can Can'ın odası.
0: Aynı odada kalıyoruz.
3: Bu da Bombo. Can Can'ın canı ciğeri. Ay.
0: Çok güzel.
1: Mertcan nereye? Bombon oraya.
0: Siz nesi oluyorsunuz?
1: Ben.
3: Sözlü.
1: Sözlü mü?
3: Nişanlı.
0: Nişanlı mısınız?
1: Yok, değiliz.
0: Nişanlı mı dediniz?
3: Öyle, nişanlandık.
0: Ne zaman?
1: 20 yıl önce. 20 yıl mı?
3: 20 yıl.
0: Sonra?
3: Sonra?
1: Biz yangın mangın derken girişi unuttuk ya.
7: Seyhan. Hı. Kadın eve girerken buradan geçmedi mi?
0: Olsun, çıkarken de görecek.
7: Gördü artık, ne telaşlanıyorsun?
0: Ali, sen bana şuradan bezi versene.
7: Seyhan.
0: Görevlinin gözünde hiçbir olumsuz puan olmamalı hani.
7: Ya işte 9000 belgesi mi verecek? Çiçek gibi ev, sakin ol.
0: Ay, Ali.
7: Seyhan. Sen hep böyle titiz misin?
0: Sen gel bize biraz, bizde yaşa ablamla. Gör bakalım o zaman.
7: Ya yenge. Askeri düzen.
0: Yani pasaklılığı pek sevmez.
7: Yok, ben burada iyiyim.
0: Hadi şu çıkmaya uyan.
7: Ya tamam, tamam, tamam, sakin ol. Geliyor, toz var orada.
0: Mert,

0: Yani Zuhal Hanım, aklımız başımıza geldi ama biraz zaman kaybettik. Bizim hikayemiz böyle.
1: Bana da aynısını yaptılar Melahat Hanım.
0: Haydi.
1: 18 yıl önce evleneceğiz dedi. Hala bekliyorum.
0: Şimdi Zuhal Hanım,
1: ben sizin gibileri çok iyi tanırım Samim Bey.
2: Yok, siz Samim Bey'i yanlış anladınız.
1: Hiç yanlış anlamadım.
3: Yok Zuhal Hanım.
1: Sonra geldiniz mi kaçarsınız. Söz vermeye gelemezsiniz. Size güven olmaz. Öyle değil mi Melahat Hanım?
4: Meliha. Yok, o eskiden öyleydi.
1: Dün sizi bırakanı yarın bu çocukları bırakmayacağını malum.
4: Yok, bırakmaz o, bırakmaz.
3: Ya bıraksa zaten şimdiye kadar bırakmıştı.
0: Zuhal Hanım,
1: ben bu modeli çok iyi biliyorum. Ben yaşadım.
0: O da bize çattı ya.
4: Değişti o, değişti.
1: Değişse çoktan evlenirdiniz.
0: Ya belki evleneceğiz, nereden biliyorsun?

0: Ya Zuhal'ın.
1: Ya Zuhal Hanım bir dur, konuşalım.
2: Vallahi billahi bir dünya iyisidir Zuhal Hanım.
1: Bakın dayımı tanısanız bize hak verirsiniz.
2: Ben yeterli kanaati edindim. Raporu amirlerime göndereceğim. Dava sırasında öğrenirsiniz.
1: Zuhal Hanım. Aferin sana.
3: Yahu tanıdığım de bir arkadaşım de, sen niye anlattın bu kadına eski meseleleri?
1: Ya ben nereden bileyim kadını bırakıp gittiklerini Melia? Dayı. Dayım bir çuval inciri berbat etti oğlum.
0: Ya dur bakalım abi, daha belli olmaz ya.
1: Ne belli olmaz Aliço? İş yok güç yok, bir de kendimizi bu kadına beğendiremezsek ne olacak?
3: Ne olacak Samim?

0: Feride dur. Feride bir bekle.
1: Aa, Halim istemiyorum, eve gideceğim, bırak.
0: Ya ben seni bu vaziyette bırakmam. Bir otur, bir sakinleş.
1: Ya Halim sakinleşemem ben, tamam mı?
0: Ya tamam canım be.
1: Ya Halim konuşma, bak ne olursun konuşma. Ben eve gitmek istiyorum.
0: Ya ben seni bırakacağım Feride.
1: Ya istemiyorum.
0: Ya yapma böyle.
1: Halim ben yalnız kalmak istiyorum, tamam mı? Eve gideceğim.
2: Sen koca memlekette nişanlısı kaçan sosyal görevliyi bul. Aferin Samim.
3: Abi senin ne suçun var ya?
4: Dayı sen elinden geleni yaptın.
2: Ya kızım iş yok, güç yok. Medeni halde sen tutmuyor. Kadını da kaçırdık.
3: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız Elisçuk?
4: Dayı, Halim abiyle bir daha konuşsam.
2: Yok ya, Halim'le artık ne konuşacağım ben?
5: Dayı.
2: Ha canım canım.
5: Ben amcamı mı yollayacağım?
2: Yollamayacağım.
3: Abileri.
2: Gidip geliyorum Halıcı.
3: Hayrola?
2: Ya bir ufak işim var. Sen çocukların başında dur, geliyorum.
6: Ne olacak abla?
7: Ay ne bileyim gülüm ya. İşte memuru iyi ağırlarız, gözüne gireriz diyorduk ama.
6: Ne oldu şimdi? Hiç kalmadı mı Samim abinin şansı?
7: Ya koysana kendini Allah aşkına hakimin yerine. Bir tarafın yediği önünde, yemediği arkasında.
6: Dur bakalım ya, belki Samim abi bir yolunu bulur.
7: Sen Feride'ye haber verdin mi?
6: Ha yok, vermedim, dur arayayım.

0: Ali abi.
1: Ya iyiydim.
0: Dayım nereye gitti?
1: Bilmiyorum.
2: Amcama gitmiş olmasın?
0: Ha, zaten sinir bozuk, şimdi kavga çıkacak.
1: Yok, kavga mavga çıkmayacak, merak etmeyin.
2: Telefon etsek?
0: Hadi Ali abi, yürü gidiyoruz.
1: Dur yiğide, dur sakin, dur. Öğreneceğiz şimdi.

0: Ali abi.
1: İyi de panik yapma, sakin ol. Gelir şimdi.
2: Gel buraya.
3: Samim.
0: Tamam Tacit.
1: Hata ediyorsun.
3: Taci Bey kardeşim, buyur. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz.
4: Merhaba.
1: Samim.
3: Hayrola? Bir sorun mu var?
0: Yok, sorun yok.
3: Kime yardımcı olacağız?
0: Bana. Ben para istemeye geldim. Borç.
5: Baktım ben. Tamam.

0: İyi günler.
1: İyi günler. Feride Yalçın'ın evi mi?
0: Evet, buyurun.
2: Abla!
0: Geldim.

0: Seyhan, ne oldu gülüm?
1: İyi günler hanımefendi. İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nden geliyoruz.
0: İcra mı?
1: Feride Yalçın'ın bankaya olan borcundan dolayı icra takibi başlatılmış. Ödememişsiniz. Eve girip haciz işlemi yapacağız.
0: Seyhan, ablam bir yanlışlık var herhalde.
1: İzin verir misin?
0: Memur bey, yok. Nereye memur bey?
1: Hanımefendi, zorluk çıkarmayın lütfen.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu tamam, ocak, bu da tamam, ütü tamam, camlar.
2: Kapattım. Hop, çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
1: Hedefe 500 adım daha var.
2: Hadi tamamlayalım.
3: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yalnız iyi düşünmüşler.
1: Çok iyi düşünmüşler.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi günler.
1: İyi günler. Feride Yalçın'ın evi mi?
0: Evet, buyurun.

0: İyi günler hanımefendi. İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nden geliyoruz.
1: İcra mı?
0: Feride Yalçın'ın bankaya olan borcundan dolayı icra takibi başlatılmış. Ödememişsiniz. Eve girip haciz işlemi yapacağız.
1: Seyhan, ablam bir yanlışlık var herhalde.
0: İzin verir misin?
1: Memur bey, yok. Nereye memur bey?
0: Hanımefendi, zorluk çıkarmayın lütfen.
1: Ya o borç Feride'nin değil.
0: Orası bizi ilgilendirmez abi.
1: Anacığım nasıl ilgilendirmez?
0: Kadir, hadi abi.
1: Memur bey, dinleyin lütfen. Ya yok, ben seni içeri almayacağım.
0: Hanımefendi, elimizde izin belgesi var.
1: Yok, bu kız gelip anlatacak. Artık ondan sonra ne olacaksa olacak. Seyhan.
2: Efendim abla.
1: Git ara şu kızı.
2: Tamam, aradım abla.
0: Hanımefendi.
1: Kenan'ı Menan'ı alsın artık, gelsin bulsun çabuk.
2: Tamam.
1: Yaktım sen Feride.
2: Hadi abla. Hadi abla, aç şu telefonu hadi.
3: Efendim Seyhan.
2: Abla neredesin? 2 saattir seni arıyorum ben.
3: Niye, ne oldu?
2: Çabuk eve.
3: Ya Seyhan gelemem şimdi, ben yalnız kalmak istiyorum.
2: Abla bekleyecek vakit yok, haciz memurları kapıda.
3: Ne?
2: Hadi abla çabuk.
3: Seyhan sen ciddi misin?
2: Ya evet, ablam kıyametleri koparıyor.
3: Tamam geliyorum.
4: Tamam hadi.
3: Tamam hadi.
5: Güzelim, tam orası. Ha? Ha, buldun işte ora.
3: Çok fena olmuş.
5: Kulunç var orada.
3: Bakayım mı?
5: Güzelim, boş ver, masajı kesme. Ben sonra ararım. Sık sık sık sık. Geri ver biraz.
3: İnsan Kenan, son bitti.
6: Semih, ha? Hata yapıyorsun kardeşim.
7: Ya ne yapacaktım Taceddin?
6: Ya daha 2 gün önce Ali'ye demediğini bırakmadın.
7: Ciğerim o ayrı, bu ayrı. Benimki mecburiyet. Amca böyle bekliyor benim ensemde zebellak gibi.
6: Bu para kurtaracak mı seni bari?
7: Kurtaracak. Gideceğim Ali'me. Bak diyeceğim kardeşim, al bu 50 bin. Bundan sonra oteli ben devralıyorum.
6: Güzel kardeşim, tamam oteli devraldım. Sonra tefeciye borcu nasıl ödeyeceksin?
7: Ödeyeceğim. İlla bir yolu bulunacak.
8: Mertcan vuruyor, vuruyor. Ne gol Mertcan, gol kulları.
3: Ablacığım birazcık susar mısın? Yani okuduğumu anlayamıyorum.
8: Mertcan da şimdi gol için vuruyor ve gol. Gol ne
9: diyeceğim,
8: hala çat kapı giremezsin. Ya hala girelim diyor anacığım.
10: Mertcan.
9: Mertcan bir dakika.
8: Ya benim evim burası, giremezsin kardeşim.
3: Ali abi ne oluyor?
9: Bilmiyorum.
8: Ya yok.
3: Ne yapmamı yapacaklar?
8: İçeri almayacak.
9: Bir şey yapmayacaklar. Geçeceğiz. Burada bekleyin.
8: Ya olmaz öyle, çat diye giremezsin. Benim evim burası.
2: Ablam geliyor.
8: Ha, 2 dakika bekle.
0: Hanımefendi vaktimiz yok. İzin verin girelim.
8: Ya o girme anacığım, bana mühlet ver.
0: Verdik. Bakın ihtarname yollanmış.
8: Ya o yollanmış da anacığım, o namussuz oyaladı.
0: Yenge ne oluyor?
2: Ali. Yok bir şey yani.
0: Kardeşim söyleyin, zorluk çıkarmasınlar. Bakın bizim işimiz var, gücümüz var.
7: Memur bey bir dakika. Kadının bir yere kaçtığı yok. Bırakın anlatsın.
8: Eli abla.
2: Mertcan.
8: Cancan sen gelme içeri.
7: Siz içeri girin hadi.
0: Allah Allah. Ya
8: geliyor.
2: Yolda
8: geliyor. Başkasının. Sabim.
9: Alişan ne oldu ya?
0: Ya abi ya.
8: Ya anacığım ben bu kızı vallahi öldüreceğim.
9: Hangi kızı?
8: Ya Feride'yi.
0: Ya kardeşim yeter artık, hadi akşam oldu. Hadi Kadir.
8: Ya nereye girdiler Sabim? Ya bir durun.
9: Ya
8: dayı.
9: Ha. Ya çocuk Yiğit, o sen al kardeşlerin eve oğlum hadi.
2: Sabim abi.
0: Seyhan.
2: Ali gelme. Gelme, ablam zaten kızdı.
3: Abla adamlar ne yapacak?
2: Bir şey yapmayacaklar ablacığım.
0: Ya Yiğit'e Mertcan'ı da alın eve girin artık hadi.
9: Tamam.
0: Hadi.
9: Tamam.
0: Yok bir şey Mertcan. Tamam Kadir, televizyonu alıyoruz.
7: Memur bey, şimdi bakın, hanımlar mağdur çünkü borcu alan başka biri.
0: Kardeşim, kimse gidin onunla konuşun, bana laf anlatma.
1: Konuşacağım ben onunla, konuşacağım.
7: Şimdi bak hele, sen bekle, ben o arkadaşı bizzat getireceğim memur bey. Sen Seyhan'ım, bir telefon aç Kenan'a.
3: Abi aradım, cevap vermiyor.
1: Ya kabahat onda değil ki, benim kardeşim de.
3: Ay abla.
1: Anacığım, ağaçtan inemeyen adama kredi çekti, akılsız.
7: Meriha.
1: Öldüreceğim onu Sami.
0: Tamam Kadir, tut.
7: Nereye?
3: Abla televizyon. Ay Samim.
7: Kardeşim bir dakika dur, nereye? Memur bey, hop. Ya nereye gidiyorsun? Bak bir dakika dur, bak şimdi bu arkadaşı bir
0: it. Tefeci.
6: Ya bağırma be oğlum.
0: Abi parayı nasıl ödeyecek ya?
6: Ben de bileyim.
0: Ben geçen sefer gittim, benim canımı okudu.
6: Ben de dedim.
7: Kardeşim bir durun. Bir derdinizi anlatalım ya. İndirin o televizyonu, Allah Allah.
0: Kadir, birkaç şey daha alacağız, hadi.
7: Kadir sen gitme.
0: Gel.
4: Sen mi abi?
7: Dur ya Aliço.
6: Ya Samim, yapacak bir şey yok mu?
7: Yok yok, dinlemiyorlar Taceddin. Ya dur kardeşim, nereye? Memur bey. Memur bey.
0: Feride.
3: Ablam yukarıda mı?
0: Yukarıda, sen iyi misin?
3: Abla, Seyhan nedir durum? Kötü abla, pek iyi değil yani. Ben gelmesem?
10: Ne demek gelmesem?
3: Seyhan, şimdi ben ablama ne diyeceğim?
10: Olmaz abla, geleceksin. Asıl gelmezsen öldürür, hadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Seyhan.
3: Ali her şeyi götürüyorlar Ali.
0: Ha, ben yukarıdayım.
6: Tamam.
3: Ali.
0: Seyhan hadi.
1: Ya sende hiç mi akıl yok Feride?
7: Meliha.
1: Anacığım 40 defa söyledim bak. Bak bu oğlana fazla güvenme. Başımıza bir bela gelecek dedim ha. Oldu işte sonunda.
3: Abla.
1: Konuşma. Ya Feride bak anacığım, olan gene bize oluyor. O erkek güzel orada öyle karpuz gibi oturuyor gene.
7: Meliha. Şimdi Feride sen çık kızım odana.
3: Sen mi abi?
7: Sen odana çık, ben halledeceğim, hadi. Meliha sen de sakin ol.
1: Sen Allah aşkına nasıl sakin olacağım ya?
0: Sen abi, ben bu adamları gönderiyorum.
7: Nasıl gönderiyorsun Aliço? Sen yengenin yanında kal, ben geliyorum.
1: Samim.
7: Tamam, ben geliyorum. Sen. Kardeşim, bir dakika sen bırak onları, bir konuşalım seninle. Bırak, gel şöyle gel. Gel bir efendi gibi konuşalım.

0: Abla. Eve Haciz gelmiş, telefonunu bile açmıyor.
1: Duymamıştır abla.
0: Duymamıştır Zeyha. Başkalarını çok iyi duyuyor ama.
1: O ne demek?

0: kardeşim, şimdi bir aksilikler olmuş ama biz bunu kendi aramızda halledeceğiz.
1: Nasıl halledeceğiz?
0: İşte onun nasıl olacağını sen söyleyeceksin.
1: Ben neyi söyleyeceğim beyefendi? Ödemeyi yapın, biz de gidelim.
0: Ödeme?
1: Evet.
0: Parayı ödersek gidecek misiniz?
1: Evet.

0: Kadir.
1: Efendim abi.
0: Tamam sarma. Eşyaları geri taşıyoruz.
1: Geri mi?
0: Evet.
2: Ne o? Gidiyor musunuz?
1: Mustafa Bey öyle dedi.
2: Ha işte böyle.
3: Sami.
4: Tamam artık Meryem. Mevzu kapandı, bitti.
3: Nasıl bitti anacığım?
4: Ya bitti işte, sen orasını düşünme, tamam.
0: Tamam mıyız abi? Arkadaş getiriyor şimdi eşyaları.
4: Sağ olun Memur Bey.
0: İyi günler.
3: Hadi iyi günler.
0: İyi günler.
4: Hadi Aliç.
3: Sami.
4: Ha Meryem.
3: Anacığım sen ne dedin bu adamlara?
4: Bırak artık düşünme ya. Sen iyi ol yeter, tamam mı Meryem?

0: Halim?
1: Nasılsın Kenan?
0: İyi Halim. Gel, hoş geldin.
1: İşin gücün varsa gideyim ben.
0: Yok, eve gidiyordum. Geç otur, gel.

0: Hayrola bir şey mi oldu?
1: Ha, biraz canım sıkıldı.
0: Niye?
1: Kirve geçsinler, erkek erkek konuşak.
0: Tamam, konuşalım.
1: Lafı evelemek, gevelemek yok.
0: Yok.
1: Kenan, sen bu Ferdi'nin arkasından iş mi çeviriyorsun?
0: Ne işi?
1: Kenan.
0: Abi, ödeyecektim parayı.
1: Ne parası?
0: Bankanın borcu demiyor musun?
1: Bankaya borçla mı yaptın?
0: Başka ne var Halim?
1: Oğlum, ben buraya girip çıkan kızlardan bahsediyorum. Hanımlardan, tövbe.
0: Yok ya.
1: Kirve. Ferden her şeyden haberi var oğlum. Ayağını de kal. Bak, benden söylemesi.
2: Nasıl yaptın Kenan?
0: Hayatım.
2: Haciz memurları daha yeni gitti. Sen abi olmasa evde oturacak koltuk bulamayacaktık.
0: Halledecektim Feride.
2: Hangisini? Ha? Kredi borcunu mu, kur yaptığın kızları mı?
0: Feride.
2: Konuşma Kenan. Bırak, bıktım.
0: Hayatım.
2: Hep idare ettim. Anneni, para gözlüğünü, her şeyi sineye çektim. Ya çeyiz terliğimi bile kendim aldım Kenan ya.
0: Feride.
2: Yeter. İyi niyetli olabilirim ama aptal değilim ben Kenan, tamam mı? Benden bu kadar. Bıktım.
0: Feride.
2: Sakın peşimden gelme Kenan, sakın.

0: kumpune?
1: Sen benim gemide hayatımı kurtarmadın mı? Abinin kumar borcunu ödemek için gittin bütün paranı verdin.
0: E veririm abi, ne olacak?
1: Tamam işte, ben de sana geri ödüyorum.
0: Ya ben senden para mara istemiyorum ya.
1: Aliço.
0: Ya abi, sen iki gün önce ben tefeciye gittim diye kıyameti koparmadın mı?
1: Kopardım.
0: Ne oldu şimdi?
1: Şimdi adam dava açtı Aliço. Başka çaremiz yok. Mecburuz. Parayı denkleştireceğiz, gideceğiz, ondan sonra oteli tutacağız.
0: Parayı denkleştireceğiz mi? Niye, tamamını almadın mı?
1: Aldım. Aldım da biraz eksildi.
0: Nasıl?
1: Melia'yı o durumda görünce tabii feda olsun ya.
0: Ya sen mi abi?
1: Haciz memuruna verdim onun parayı.
0: Yani
1: yine tutturamadık Aliç'i.
0: Ah be sen mi abi ya?

0: Feride? Feride?
1: Hani beni yalnız bırakır mısın?
0: Ya bırakacağım da akşam oluyor.
1: Olsun.
0: Ya...

0: Kızım olur mu böyle sokaklarda bir başına iki gözün iki çeşme? Feride, bin şu arabaya gözünü seveyim ya.
1: Gelmeyeceğim Halim.
0: Ya kızım buralar tanıdık bildik yerler değil. Mahalleye götüreyim orada al ha. Feride. Anam babam ya binersin ya 10 kilometre inen evine kadar peşinden takip ederim. Ha? Tamam ağlama. Hadi canım gel. Gel canım.

0: Hacelah.
1: Hoş geldin Melih abla.
0: Hoş bulduk canım benim. Uy. Dayın evde mi?
1: Yukarıda.
0: Ha, bir çağır gelsin.
1: Sen gelmeyecek misin?
0: Anacığım sen çağır, ben geleceğim.
1: Tamam.
0: İyi hadi.

0: Vallahi benim aklım ermedi. Sen bu adamları nasıl yolladın?
1: Yolladım işte, karıştırma. Peri kızı nasıl, sen ondan haber ver.
0: Vallahi yatsın kalksın sana dua etsin ha.
1: Melia.
0: Yok, gene benden çekeceği var da.
1: Ya sen de aynısını yaptın.
0: Ben.
1: Melia, şimdi Kenan'ın yerinde ben olsam, sen Peri'denin yaptığını yapmaz mısın?
0: Yaparım sanırım.
1: Feride'nin bir kabahati yok. Kabahat oğlandı. Gelme kızın üstüne.

0: Allah sana, aptalım ben ya. İnsan 4 yıl sözlü kalır mı? Aman tatsızlık olmasın, kavga gürültü çıkmasın. Evlenelim, her şey yoluna girer. Kör müyüm ben? Salak mıyım, aptal mıyım? Bu adamın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini nasıl göremem?
1: İnsan görüyor. Görüyor da görmek istemiyor. Gece kurda tabak gibi karşında duruyor. Sen başını çeviriyorsun. Kondurmuyor. Sevgi acayip bir şey anam baba. Akıldan fikirden geçtim. Görmek bile insana zor geliyor Ferdi.

0: çayla.
1: Ne kadar abicim?
0: 3 lira.
1: Buyur. Sağ olasın. Hayırlı işler.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Konuştun mu kendine?
2: Yok. Ablam yemin verdirdi.
0: Ne diyor?
2: İşte yüzükleri çıkarmışlar, ayrılmışlar.

0: Hı.
1: Bu otel işi ne olacak?
0: Otel işi... Para bulmamız lazım ya.
1: Ali bak biliyorum sen şimdi hayır diyeceksin ama... Bende var biraz.
0: Yok. Ha? Biz buluruz. Sen canını sıkma. Yok tamam, bu konuyu kapat. Nasıl?
1: Ablam...

0: Ne oldu?
1: Yok, açmıyor.
0: Oh, isabetti.
1: Anne.
0: Ne annesi Kenan? Zararın neresinden dönsen kârdır oğlum. Bak Halime, sen yine ucuz kurtuldun.
1: Anne, kızın evine haciz gelmiş, sen hala ne diyorsun?
0: Oğlum, elinde olsa ödeyeceğim tabii. Yalan mı? Senin ne günahın var? Yok Kenan, kız iyi gün dostu. Bak, biraz borca girdin, bıraktı gitti seni.
2: Please leave your message after the tone.

0: Dayı.
1: Ha canım.
0: Ben yatıyorum.
1: Tamam oğlum, sen git, ben geliyorum.
0: Dayı.
1: Can Can Spor. Ne var dilinin altında? Öyle değil oğlum. Ne söyleyeceksin yani?
0: Ha. Ben hep burada kalacağım değil mi?
1: Tabii burada kalacağım.
0: Amcam almayacak.
1: Almayacak.
0: Söz mü?
1: Söz. Dünyayı birbirine katacağım. Gene de seni kimseye vermeyeceğim.

0: Ya bir de iyi yönden düşünelim. Ya rapor korktuğumuz gibi çıkmazsa?
1: Sosyal hizmet görevlisinin.
0: Evet.
1: Eda, kadını gördün. Sence o kadının iyi bir şey yazma ihtimali var mı?
0: Of.
1: Uflayıp puflama. Ben yarın araştıracağım.
0: Neyi?
1: Zuhal Hanım'ı.
0: Ne demek araştıracağım?
1: Ya internetten bulacağım. Google'layacağım. E'si yarın gidip konuşacağız.
0: Ne konuşacağız Yiğit?
1: Dayımı anlatacağız. Mertcan'a dayım kadar kimsenin iyi bakamayacağını söyleyeceğiz. Ayrılmak istemiyoruz diyeceğiz.
0: Biz?
1: Yok. Zuhal Hanım'la ben. Biz. Sen, ben, Mertcan.
0: Sen ciddi misin?
1: Evet.
0: Gidip konuşacağız ha?
1: Hı hı.
0: Tamam. Bana uyar.

0: Ali. Hı. Sen abiye teşekkür ettiğimi söylersin.
1: Tamam. Feride, benim yapabileceğim bir şey var mı?
0: Yok Ali, sağ ol.
1: Tamam. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: ablam.
1: Ha gülüm, geldiniz mi?
0: Ha, çay içtik.
1: Feride nasıl?
0: Nasıl olsun ablam? Üzgün.
1: Ne oldu, bu ayrıldı mı çocukla?
0: Hı, ayrılmışlar.
1: Yok anacığım, biri kesin doğarken bize beddua etti.
0: Niye?
1: Gülüm nişan tutmuyor. Bak boy boy üç kardeşiz.
0: Yüzüğü takan ayrılıyor. Ablam. Hı. Bu Azizciler niye gitmiş biliyor musun?
1: Sami gönderdi.
0: Borcu ödemiş.
1: Kız hangi parayla?
0: Abla tefeciden almış.
1: Samim.
0: Evet.
1: Tefeciden.
0: Halim'den dükkanı geri almak için.
1: O parayı da bize verdi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ah Samim, ah Samim, Seyhan.
2: Sonra Can Can'ımın Samim dayısı gelmiş. Yakaladığı gibi hop diye Can Can'ı kurtarmış.
3: Uçarak mı?
2: Tabii uçarak.
3: Sonra ne olmuş?
2: Sonra düşmanlar bir daha iflah olamamış Can Can'ım. Oradan koşarak uzaklaşmışlar. Sonra da Mertcan ve kardeşlerine bir daha hiç dokunamamışlar.
4: Mertcan ve kardeşlerine bir daha dokunamamışlar.
2: Evet.
4: Bitti mi?
2: Yok, yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Tamam.
2: Hadi bakalım. Oh.
4: Dayı.
2: Ha Cancan'ım.
4: Artık bana hep bu masalı anlat, tamam mı?
2: Tamam oğlum benim. Hadi iyi geceler.

0: Biz bugün biraz geç kalabiliriz de.
1: Niye kızım?
2: Ödev var, internet kafeye uğrayacağız.
1: İyi. Madem berabersiniz.
2: Amcamdan haber var mı?
1: Yok ama o boşu aramaz. Şimdi bir taarruz planı hazırlıyordur. Yakında ses çıkar.
0: Peki ya oteli alırsan dayı?
1: Oteli alırsak iş başka. O zaman edecek lafı kalmıyor.
2: Ya siz bunlarla kafanızı yormayın ya.
1: Hadi. Hadi hayırlı günler. Hayırlı dersler. Hadi.
0: Allah'a ısmarladık dayı.
1: Hadi güle güle.
3: Sağ ol. Abi günaydın.
1: Günaydın Alişo. İnmedin sabah aşağı.
3: Abi. Bu bana dün verdiğin para. Bu da pusula. Pederden kalma.
1: Oğlum?
3: Ya bunu sat. Yani eksik parayı tamamlamaz ama iş görür. Başka da kıymetli bir şeyim yok.
1: Ulan hayat yok.

0: Ya yok Sevinciğim, artık bu saatten sonra nasıl bakacağız ki birbirimizin yüzüne? Sen müdüre söylersin, hani ben bugün gelemeyeceğim, olur mu? Sana da canım sağ ol.
1: Feride, ben çıkıyorum.
2: Tamam ablam. Abla. Heh. Bana kızgın mısın hala?
1: Feride. Dün sen bana bir soru sordu. Dedi ki sen aynısını yapmaz mısın?
2: Sen mi abi için mi? Hı. Sen ne dedin?
1: Ne diyeceğim gülüm? Benim bu Sami konusunda sabıkam biraz kabarık. Sen de benim kardeşimsin. Benim canımsın kanımsın. Tabii bana çekeceksin. Kime çekeceksin?

0: Günaydın abla.
1: Günaydın Kenan.
0: Nasılsın?
1: Ne istiyorsun?
0: Feride'ye bakacaktım da.
1: Bakma Kenan. Bakma. Kız çok üzüldü. Açık bırak, rahat et. Tamam.

0: Melih ablam nereye gidiyor?
1: Bilmem oğlum, bir işi var ki gidiyor. Hadi gel sen bana yardım et. Sen var, ben çıkıyorum. Tamam hadi dur. Şu boş kulübü atla.
2: Seyhan! Seyhan! Seyhan! Al şunu, Kenan'sa ben yokum. Alo?
3: Seyhan, Sahil'e.
2: Ne zaman?
3: Hemen.
2: Tamam.
3: Hadi bekliyorum.
2: Ali.

0: Sosyal hizmetler müdürlüğü.
1: Evet.
0: Ya tabii önce gidip yerini bulacağız. Peki buldunuz diyelim. Konuşabilecek misiniz görevlilerle?
1: Ya bilmiyorum, dayım deli gibi uğraşıyor.
0: Ya biz de bir şansımızı deneyeceğiz. Peki nedir plan? Buradan çıkışta doğru internet kafeye gidiyoruz.
2: O zaman Furkan da geliyor.
0: Evet.
1: Niye?
0: Çünkü içimizdeki tek internet canavarı o.
1: İnternet canavarı.
0: Evet.
1: Furkan.
0: Evet.
1: İyi. Gelsin bakalım. Evet, bakalım ne kadar ediyor.
0: Hey! Ay Ali.
1: Geç kaldın.
0: Ablam biraz üzgün de onun yanında kaldım.
1: Al bakalım.
0: Ya Ali hiç gerek yok gerçekten.
1: Ya itiraz etme. Ondan sonra her aradığımda bulacağım seni.
0: Sağ ol. Kal bir şey değil.
3: Ya değil.

0: Yaşar, ben Samim kardeşim, nasılsın? Ya iyiyiz, iyiyiz de başımıza bir beladır sorma. Yaşar, ben seni bir şey istemek için aradım ya. Yaşar, bir dakika. Bir dakika ciğerim. Ha Yaşar, ben seni arayacağım, tamam mı kardeşim? Melia?
1: Samim, az vaktin var mı Samim?
0: Var Melia.
1: Ha, bir konuşacaksın.
0: Gel gel, buyur, geç Melia.
2: Melia abla,
1: koca yanak, sen gelmedin bugün.
0: Ha, bir ara gelecekti de sen dışarıdaydın galiba.
1: Ha, Can Can. Hı. Sen biraz dışarıda oynasana, tam

0: Bu ne?
1: Sami, sana olan borcumuzdur.
0: Ne borcu?
1: Bak dün o kargaşada da çıkıp bozduramadım.
0: Senin bana borcun falan yok Melih.
1: Sami'm.
0: Ya yok dedim.
1: Bak, senin benim işin değil bu tefeciye gitmek. Allah aşkına niye gittin?
0: Melih.
1: Koca yonak için değil mi? Tamam artık, inadı bırak. Al şu parayı, git Halim'den oteli al.
0: Alacağım. Alacağım Melih'e, sen karışma.
1: Ya Sami'm.
0: Ya yok dedim Melih, olmaz. Ali verdi bir şeyler işte. Yaşar maşar oradan buradan bulacağım ben.
1: İyi ya, beni de ortak et.
0: Ne?
1: Oteli.
0: Haydi. Ya biz oteli almayacağız, işleteceğiz.
1: İyi. Ben de işleteceğim.
0: Melih.
1: Bak, yarın öbür gün mutfağa falan yardıma çağırırsan.
0: Ya gel gel.
1: Gelirim ama emir almam. Vallahi ortak olacağız artık. Anca beraber, kanca beraber.
0: Hay Allah'ım ya. Ne yapacağız biz bunu ya?
2: Bazen Ali diyorum, sen ta Karayipler'den kalk, koskoca İstanbul'da sizin evin karşısına taşın, sonra da Seyhan'la tanış.
3: Pişman mısın?
2: Ben?
3: Hani böyle bütün dünyayı karşına almıştı.
2: Aldığım mini alırım.
3: Hiç demiyor musun benim bu kız yüzünden hayatımı kaybettim?
2: Bu kız benim hayatımı kurtardı be. Olmasaydı ben şimdi ot gibi yaşıyordum. Daha sayayım mı? Ha, millet kızmıyor. Kızıyor. Ama bütün dünyayı karşına almaya cesaretin yoksa geçmiş olsun. O zaman aşk başta olmuyor.
4: Efendim?
5: Aliço, neredesin oğlum sen?
4: Ne oldu?
5: Bak ciğerim, neredeysen kalk gel çabuk.
4: İşimiz var.
2: Ne işi?
5: Gidip oteli alacağız.
2: Güzel oteli.
3: Ne oldu?
2: Para?
5: Yeni ortağımız var Aliço.
4: Ortak mı?
5: Ya sen gel ya, sen gel anlatacağım ya.
2: Tamam geliyorum.
3: Ali?
2: Otel işi tamam diyor.
3: Ciddi misin? Nasıl olmuş?
2: Bilmiyorum, Sam abi anlatacak. Hadi bizi bekliyor.
6: Bir dakika şimdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü.
7: Burada. Gir abi şu sayfaya.
6: Tamam abi, bir dakika, bir dakika.
7: İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü. Tamam.
3: Bulduk.
6: Tamam. Yiğit, bak adres, numara yapıştır, yaz.
2: Ufaklık.
3: Ya evde gidip alacağız. Samim abi. Ya bilmiyorum da dayıma söyleriz herhalde.
6: Ne?
3: Oo. Ne?
6: Eda söyleyemeyiz. İzin vermez ya da bizi yollamaz ya da kendisi gelir.
2: Evet abi. Bence gidin, üç kişi dikilin kadının karşısına.
3: Bence de.
6: Evet. Ha.
3: E dayım?
6: Bir şey uyduracağız. Hadi. Eda, bir lira var mı?
2: Ha tamam lan, tamam, benden sizi. Sokun cebine yaz.
3: Hadi, hadi.
6: Hadi. Hadi. Kolay gelsin.
2: Bugünlük böyle oldu abi, kusura bakma.
5: Hadi. Hadi Aleço ya, hadi ya. Meryem, ben çıkıyorum.
1: Sami'm, Halim'i aradın mı?
5: Yok, arayacağım.
1: Sami'm.
5: Ha Meryem.
1: Acaba ortak olsun da bu görüşmeye Ali'yi hiç karıştırmasak mı?
5: Nasıl karıştırmayacağım Melih? Oğlan bütün parasını koymuş bu işe. Sen gelme ben konuşacağım denir mi?
1: Ya denmez de anacığım, şimdi Halim heyheylenmesin.
5: Ya öyle de öğrenecek, böyle de öğrenecek Melih.
8: Cuma müşteriye bak. Sam abi?
5: Alo. Halim. Ya bir yarım saatin var mı?

0: Var abi.
1: Ciğerim seninle bir şey konuşacağım ya.
0: Hayırdır?
1: Ya sen gel.
0: Nereye?
1: Otele, otele.
0: Otele mi? Abi.
1: Ya Halim bak gel, bu sefer durum başka ciğerim. Ya şu Samim abini kırma ya.
0: Estağfurullah abi, tamam peki. Tamam geliyorum abi, çıkıyorum şimdi.
1: Tamam kardeşim hadi.
2: Ne diyorum?
1: Geliyor.
2: İyi hadi inşallah.
1: Hadi Melia.
0: Cumali, ben çıkıyorum dükkan sevim hadi.
3: Tamam ustam.
1: Cancan.
2: Efendim.
1: Oğlum ben gidiyorum, bir işim var. Melia ablana üzmek yok, tamam mı?
2: Yok anacığım, o beni hiç üzmüyor ki.
1: Hah Aliço, hadi hadi.
0: Ne? Hadi hadi de nereye hadi abi?
1: Otele, otele.
2: Otele mi?
1: Ha.
2: Sami. Telefon çalıyor.
1: Bakacağım Melia. Şey nasıl? İyiyim, seni sormalı. Adres mi? Ne balı ya, hiç gerek yok. Yok Şeynaz.
2: Sami.
1: Emirgen Mahallesi. Konur Sokak.
2: Ya hadi 8. Sen mi hadi?
1: Melia. Yok sana demedim Şeynaz.
2: Kim Feride mi?
1: Ciğerim ben şimdi kapatıyorum telefonu. Bal için çok teşekkürler. Hadi hayırlı günler.
2: Ne balı bu Sami?
1: Marmaris'te bir arkadaş var ya. O çocuklara bal gönderiyor.
2: Ay ne iyi adammış ya.
1: Öyle Melia.
0: Abi gitmiyor muyuz?
1: Hadi Aliço hadi.
2: Sami haber verin ha.
1: Tamam Melia.
2: Hadi güle güle.

0: 8 numara Emirgan.
1: İnşallah Seyhan şu oteli bir alsalar da.
0: Ay inşallah abla. İnşallah da.
1: İnşallah da ne?
0: Bu üçüncü ortak kim?
1: Üçüncü ortak? Biz.
0: Biz mi? Vallahi mi?
1: Kız vallahi ma aile işleteceğiz oteli.
0: Ay inşallah ablam. Aa Sevin.
2: Merhaba Seyhan.
0: Merhabalar. Bak ablam Feride'nin hastaneden arkadaşı Sevin.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Sabah Feride ile konuştum, sesi gelmiyordu.
0: Ay pek tadı yok.
2: Yukarıda mı?
0: Yukarıda tabii, gelsene.
1: Geç canım, geç. Hoca Enak, daha oynayacak mı?
3: Evet.
1: Heh, bak vallahi camdan bakacağım, uzaklaşmaca yok.
3: Tamam.
1: Tamam canım benim, oh hadi.
4: Araya kim bir sebep abi?
5: Boş ver, boş ver.
4: Ya sen mi abi?
5: Ya Marmaris'in arkadaş.
4: Şey ne az?
5: Aman hani bak.
4: Yalanım ha bak. Abi o senin eski kırık değil miydi? Ne istiyormuş?
5: Ya çocuklara bal gönderecek.
4: Ya balı balı unutayım. İşimiz gücümüz var hani. Çok... Yengen diyorsa vallahi affetmez beni ya. Biteriz yani. Hadi.
5: Çam balı mı?
4: Bana bakın. Başınız sıkışırsa Alo Furkan şekli.
0: Tamam. Biz de gelelim mi, ister misiniz?
5: Yok, biz kendimiz hallederiz.
4: Tamam. Haber edin ha.
2: Tamam. Allah'a ısmarladık.
4: Tamam. Hadi.
0: Hadi görüşürüz.
4: Hadi.
6: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk canım.
6: Al bakalım.
0: Ay ne gerek var Sevin? Merak ettim Feride.
1: Kötü gün dostu ha Feride.
6: Vallahi ablam öyledir. Sevin çay içer misin?
2: Olur Melih abla. Ben koyayım çayı.
0: Seyhan sağ ol canım.
6: Arkadaşınla otur.
2: Tamam ablam gel. Gel ne yapıyorsun?
0: İyi sen?
2: İyi ya. Nasıl işte aynı.
7: Merhaba Melih abla.
6: Hoş geldiniz Eder'cim.
7: Yok biz hiç girmeyeceğiz.
6: Niye?
5: Mertcan alıp dolaşmaya çıkacağız biraz.
6: Anacığım tamam dolaşın bir çay için önce.
7: Yarın içeriz Melih abla.
5: Ya Meloş abla, dayım ararsa söylersin, merak etmesin.
6: İyi olur, söylerim.

0: Hocaeva! Dolaşmaya mı çıkıyorsun sen?
1: Evet.
0: Hah. İyi hadi geç kalmayın ha.
2: Tamam Melih abla.
3: Hadi asma aldık.
0: Hadi güle güle.
4: Abi,
5: hali çok.
4: Ben hiç girmeyeyim ya.
5: Niye?
4: Şimdi karşılaşmayalım ya. Öyle bir tatsızlık çıkmasın yani.
5: Ali.
4: Ya ben kavga ederim, o dert değil de. Senin işin bozulmasın. İşin bitince öyle dersin abi.
5: İyi, sen de öyle diyorsan.

0: geldin Halim.
1: Hoş bulduk Selam abi. Buyur gel.
2: Bizim kızlarda da iş yok. Hepsi doluştular sizin dükkana.
3: Aman yok ya. Vallahi ben artık kendimi kandırmayacağım Sevin. Yani Kenan sağlam olsa alayı gelse nafile. Yalan mı? Kenan.
2: Açmayacağım mı?
3: Açmayacağım.
4: Abla.
5: Ha Gülüm.
2: Sence Samim abi alacak mı Metel'i?
5: Kız tabii ki alacak. Halim'in tapulu malı değil ya, devredecek.
2: Aman bir aksilik çıkmasın da.
5: Ay yok Gülüm, çıkmaz.
2: Alırsak ben de girer çalışırım.
5: Kız tabii çalışacağım, bak sen, ben, Samim, çocuklar, koca yanak.
2: Ali.
5: Ali de.
2: Sonunda dize çıkıyoruz ha ablam.
5: Çıkacağız çıkacağız. Şu Feride de bir rahatlasın. Artık daha da dert tasa olmayacak.
2: İnşallah inşallah.
5: Hadi hadi yukarı hadi.
0: Oteli gözüm görmesin diyorsun Halim. Haklısın. Sen şimdi bunu al. Şu kiralık afişini de indir. Artık şu otelle alakan ilgin kalmaz.
1: Sen işleteceksin.
0: Ben işleteceğim. Halim.
1: Abi dışarıdaki Deyus'un bir alakası olacak mı olmayacak mı?
0: Halim şimdi bak. Ali çok delikanlı bir çocuktur. Aranızda bir tatsızlık oldu ama. Aha, hakkını yap.
1: Sanma abi. Alakası olacak mı olmayacak mı?
0: Olacak.
1: Kusura kalma abi.
0: Halim.
1: Ben onu otele sokmam.
0: Ya yeğenim sen çıkıp gideceksin. Kiralık diye ilan asmışsın onu.
1: Yok abi, vermiyorum.
0: Nasıl vermiyorsun Halim? Otelin sahibi sen misin?
1: Yıl sonuna kadar kontratım var sana abi.
0: Ya otel boş.
1: Boş olsun. Zarar ederim. Ben genelde o dışarıdaki de Yusuf'u otele sokmam. Kusura kalmasın abi.

0: Ne oldu abi?
1: Bidonun gözünü kim bürümüş vermiyor.
2: Abla nereye gireceğiz?
3: Sosyal hizmet müdürlüğüne ablacığım.
2: Orada ne yapacağız?
4: Ya dün eve gelen hani Zuhal Hanım var ya, dayıma kızmıştı. Onu ikna edeceğiz.
2: Ben de mi?
3: Asıl sen ikna edeceksin ablacığım. Dayıma anlatacaksın bize nasıl iyi baktığını. Melih ablayı, Ali abiyi. Dayımın sana nasıl masalları anlattığını anlatacaksın.
4: Sonra diyeceksin ki abimle ablamı çok seviyorum. Onlardan ayrılmak istemiyorum diyeceksin, tamam mı?
2: Tamam.
3: Aferin.
2: Canım ben gideyim artık.
5: Tamam Sevinç. Ya çok sağ ol vallahi, buralara kadar geldin.
2: Ay ne demek Feride.
5: Sevin her zaman. Olur sağ olun.
2: Hoşça kal Sevinç'im.
5: Görüşürüz.
2: Abla.
5: Sami.

0: Ne olmuş? Tamam. Oldu o zaman, biz bekliyoruz hadi.
1: Ne olmuş abla? Abla?
0: Yok. Halim inanından oteli vermiyor.
1: Vermiyor mu?
0: Benim yüzümden mi? Seyhan, Allah aşkına senin yüzünden benim yüzümden mi var? Ortada el kadar küçük bir çocuk, yani bu neyin inadı?
1: Ay keşke Ali gitmeseydi Halim'in yanına.
0: Feride, bak Allah'ın aşkına. Sıkıntın var diye ses etmiyorum. Ama şu Halim'in avukatlığını bırak, vallahi billahi kıracağım kalbini ha.

0: Hoş geldin usta.
1: Hoş bulduk.
0: Çay vereyim mi usta?
1: Yok.
0: Kahve?
1: Cumhur, ben rahat bırak.
0: Ya mal sahibiyle konuşalım.
2: Elinde kontratı var.
0: Ya olsun.
2: Ya isterse parayı yakar Aliço.
0: Ya ben gidip iki çöpler edeceğim abi.
2: Ya gel.
0: Oğlum dur.
2: Şimdi gene yüzünüz gözünüz dağılacak.
0: Ya abi bizim cebimizde paramız yok mu ya?
2: Var.
0: Tamam bırakalım bunun peşini. Başka iş buluruz.
2: Bildiğimiz iş bu.
0: Ya başka otel buluruz.
2: Aliço dava sürüyor. İki günde başka oteli nereden bulacağız?
0: Abi ben gidip konuşacağım.
2: Ya gel buraya Aliço.
0: Ya bunun yanına mı kalacak abi?
2: Ya hadi yürü şimdi hadi. Bir de sen de uğraşmayayım Aliço yürü.
0: Herife bak ya.
3: Burası mı?
4: Burası ablacığım.
0: Hadi gelin.

0: affedersiniz, Zuhal Hanım'la görüşmek istiyorduk.
1: Hangi Zuhal Hanım?
2: Sosyal hizmet görevlisi olan.
1: Zuhal Karataş mı?
2: Evet.
1: Tamam, biraz bekleteyim sizi, buyurun.

0: Alo.
1: Halim. Bak bugüne kadar seni kardeşim bildim.
0: Abla.
2: Bak canım dedim.
1: Yerim dedim ama bu sefer sen beni çok şaşırttın.
0: Abla bak.
2: Anacığım oteli ne
1: yapacaksın? Tamam bize vermeyeceksin.
2: Hayır turşusunu mu koyacaksın?
1: Yani ne yapacaksın?
0: Benim yerimde olsa sen ne yapardın ya?
2: Bak Halim, bu Samim'in
1: sana yaptığını vallahi hiç kimse
2: yapmaz ha. Artık seninki ne biliyorsun?
1: Ayıptır. Seninki kalpsizliktir, vicdansızlıktır. Bak hele şu Sabi'nin davası bir tehlikeye girsin. Yemin ediyorum
2: bundan böyle benim Halim diye bir kardeşim yok.
3: İyi misin ustam?
0: İyiyim dedim ya Cumali. Dikip durma başımda dedim.

0: çocuklar.
1: Merhaba. Dün bizim eve gelmiştiniz.
0: Hatırlıyorum tabii. Biraz konuşabilir miyiz? Sizi kim gönderdi?
1: Kimse. Biz kendimiz geldik.
0: Çok fazla da vaktinizi almayacağız.
2: Lütfen.

0: Al abla. Ay Seyhan, vallahi başım nasıl zonkluyor var ya, ensemden bir yumruk var.
1: Ablam dur bakalım, bir Samim abi gelsin.
0: Ben çıkıyorum. Nereye?
1: Bir işim var, halledip geleceğim.
0: Abla.
1: Hiç kalkma Seyhan, hemen geleceğim.
2: Gel el masajı
1: yapayım sana.
2: Hey kızım.
1: Sen mi abi?
2: Abla yukarıda mı?
1: Ha yukarıda.
2: Hadi ses et.
1: Abla.
2: Ha Melia, az gel aşağıya.
0: Ha geldim Samim.
1: Hadi ben kaçtım, Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle Peri kızı, güle güle.

0: Sami?
1: Feriha nasıl?
0: İyi, bu Halime canım sıkıldı biraz ya.
1: Ya benim yüzümden oldu.
0: Yok Ali, senin yüzünden değil. Yani Halim öğrenecek artık, zorla güzellik olmaz. Gelsene Sami abi içeri.
1: Gelmeyelim Seyhan Hanım, gidiyoruz ya.
0: Sami, çocuklar yürüyüşe çıkıp dolaşmaya, haberin olsun.
1: Tamam Meryem. Hadi.
2: Hadi Asma.
0: Al Asma.
3: Dün bizim evden çok kötü ayrıldınız. Eda'cığım, eğer sizi dayın yolladıysa...
4: Yollamadı.
3: Dayım bize bakmaya başladıktan sonra çok değişti.
5: İşe girdi. Başımızda durdu.
6: Masal öğrendi.
7: Masal mı?
6: Mesela kahraman merçemden dayısının masalı.
8: Her gece masal mı anlatıyor?
6: En çok masalını seviyorum. Bir de çikolatalı kurabiyeleri.
8: Dayın kurabiye de mi yapıyor?
6: Melih ablam. Üzümlü de yapıyordu ama ben onu sevmiyorum.
3: Sizden tek bir şey istiyoruz. Dayıma bir şans daha verin.
5: Eve gelin, dayımla konuşun, Melih ablayla konuşun.
3: Dünyada ondan daha iyi hiç kimse Mertcan'a bakamaz. Bunu gelin kendi gözlerinizle görün.

0: Ne?
1: Nasılsın Ali?
2: Gel otur.
0: Ben artık iyi kötü şaşırdım kızım. Bilmiyorum.
2: Ablam çay?
1: Ha, alırım Cumali. Sağ ol.
0: Otel niye vermedin diyeceksin değil mi?
1: Yok, demeyeceğim.
0: Ya ne diyeceksin?
1: Sen böyle bir adam değilsin Ali.
0: Böyle.
1: Seyhan nikahtan kaçtı. Sen fırınımız bozuk diye bize fırın getirdin. Ufaklık kaybı oldu. Ben de sokak sokak Mahcan'ı aradım. Adana'ya rezil oldum. Sen yine de bize sırtını çevirmedin. Sen böyle bir adamsın.
0: Öyle mi?
1: Daha fazlasın.

0: aldık.
1: Bir sıkıntınız olursa arayın, tamam?
2: Peki siz?
3: Vermeyecek misiniz?
1: Bakalım. Gelecek olursam ararım Mertcan, tamam?
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle çocuklar.
0: İyi günler. Ya nerede kaldı bu çocuklar ya?
4: Ya arasana bir abi.
0: Ya arıyorum, cevap vermiyor ciğerim. Alo.
5: Samim abim.
6: Ha, Feri kızı.
5: Ablamı da al, hemen gelin.
0: Nereye?
7: Güzel otele.
0: Otele mi? Sen nereden arıyorsun Feride?
5: Abim soru sorma, hadi gelin.
0: Allah Allah.
4: Ne diyor?
0: Otele çağırıyor.
4: Nasıl, niye?
0: Bilmiyorum. Hadi yürü, gidiyoruz.

0: Ali.
1: Zeyha Hanım hadi. Hadi.
0: Ne oldu senin abi?
1: Ya şey, yengeyi de çağır, otele gidiyoruz.
2: Abla! Abla!
0: Sabi.
1: Meliham bak, Feride aradı. Hay benden sevinmeyin diyorum ama galiba haberler iyi.
0: İyi mi? Ali?
1: Ya otelde bizi bekliyor. Hadi, hadi, hadi.
0: Sami.
1: Ha Meliham.
0: Bu ballar gelirse biz oteldeyken. Ne bunu? Ya arkadaşım Marmaris'ten bal gönderecek dedi ya.
1: Meliham şimdi bırak balı malı.
0: Hayır anacığım, adama ayıp olacak, ben o yüzden diyorum. Ya hangi adam?
1: Olmaz Meliham, olmaz. Hadi hadi.
0: İyi hadi. Hadi.
3: Balı soruyorlar.
4: Allah hadi hadi.
5: Araba nerede ya?
4: Allah'ım.

0: Arabayı bırakacak mısın usta?
1: Hava alacağım biraz.
2: Abicim gel. Gel.
3: Alo? Mahalledeyiz dayı. Eve gidiyoruz. Nereye? İyi tamam geliyoruz. Tamam.
2: Ne diyor?
3: Otele gidiyorlarmış, bizi de çağırıyor.
2: Neden?
4: Yardım edeceğiz.
3: Yok, ne yardımı?
2: Ablacığım otel kapandı, unuttun mu?
4: Ha.
2: Ne yapacağız?
3: Ne yapacağız? Gideceğiz.
4: İyi.
3: İyi. Otobüs geliyor bak.

0: Abla?
1: Feride hayırdır?
0: Feride niye çağırdın bizi buraya?
2: Feride.
0: Ablam bir öpücük isterim. Ne öpücük kız? Lan şuraya. Feride buraya öpüşmeye mi geldik?
1: Melia öp kızı.
0: Hadi abla öp. Ya öpeceğim. Gel.
1: Hadi söyle.
0: Affettin mi beni? Feride.
1: Anahtar?
0: Otelin anahtarları. Ne?
2: Ne? Veriyor mu? Kabul etti mi?
0: Evet, otel bizim. Abi hadi aç şunu aç.
2: Abi bir dakika. Ne oldu? Önce ilanı sökelim.
0: Hadi sen de hadi.
1: Lan Aliço. Dur şu.

0: bir şey söylemedi. Ah.
1: Dayı?
2: Ne var dayı? Güzel misin ben?
0: Dayı ne yapıyorsunuz?
2: Otelimizin açılışını yapıyoruz.
1: Otelimiz mi?
3: Dayı.
1: Girin.
4: Cancan çalışacak mı yine?
5: Çalışırım tabii.
4: Ha?
1: Şöyle. Geç geç. Vay vay vay vay.
2: Selam Meryem.
1: Anacığım şimdi bizim olduğu için midir nedir? Gözüme o kadar güzel geldik.
5: Dayı artık bizim mi bu otel?
2: İşleteceğiz oğlum. Halim abinden devraldık.
0: Nasıl aldık?
2: Orasını sorma.
1: Ya dayı, amcamın haberi var mı?
2: Olacak canım ciğerim, olacak. Hah. Ya bu Halim beni biliyor mu?
1: Biliyor, hiçbir şeye itirazı yok.

0: Sehan tut ucundan.
1: Tutum abla.
0: Tabaklar?
1: Ben getiririm şimdi.
0: Kaç kişiyiz?
2: Kaç kişiyiz? İşte sen, ben, Eda.
0: Biz dördüz zaten şimdi burada.
1: Ali var. Sın abi var.
0: Mertcan. 8.
2: Vallahi Allah'tan matematiği parmaklar çıkar.

0: efendi diyemem ama kaldım duman için dağlarda. Sevgili yari nerelerde? Bak Aliço, artık işimiz de var. Gideceğim Melia'nın karşısına delikanlı gibi soracağım.
1: Ne?
0: Ne olacak o?
1: Ha, evlilik.
0: Şşş, bak.
1: Haberi yok, haberi.
0: Tamam. Hayırlı olsun abi. Ya peki yenge birdenbire niye sordu?
1: Kime? Marmaris'le arkadaşı.
0: Bak oğlum, bitireceğim beni. Melia, nereden bilsin Marmaris'le arkadaşı? O balı sordu, balı.
1: Ha yok yani, unutmamış da.
0: Unutmaz o, defter gibi.
2: Şehnaz yenge niye gönderiyor balları?
0: Şşş, oğlum gönderiyor sana ne? Yenge denge yok. Kapat mevzuyu. Ali çok gülme.
2: Tamam abi.
0: Çocukları gönderiyor balı. Ali.
2: Tamam tamam.
0: Ali çok. Ya gülme oğlum.
3: Dayı. Dayıcım öldük açlıktan.
0: Tamam geliyoruz kızım, pişiyor. Sen var ya, sen fırlamasın ya.
2: Elif tatlı ne oldu?
4: At.
3: Kaç?
4: 4-4.
3: 1-2-3-4. 1-2-3-4.
4: Abicim 4-4 dedim ya, oynasana.
3: Sayıyorum.
5: Hadi sofraya.
4: Yemek hazır mı?
5: Olacak, elinizi yüzünüzü yıkayın hadi.
3: Ben böyle bırakıyorum.
4: Tamam, gelince oynarız.
3: Tamam.
5: Hadi.

0: Ablam, hadi canım. Sen iyi misin? İyi olacağım Seyhan'ım. Bitti mi şimdi gerçekten? Bitti bitti. Başka yolu yok bu iş. Hayırlısı. İnşallah.
1: Vallahi nefis kokuyor ha.
2: Ablam ben getireyim mi yemekleri?
3: Vallahi Samim ben yapacağım. Neden ama Samim?
1: Benim Zeki abi.
4: Samim, bak ters bir şey söyleyeceksen.
1: Yok Zeki abi, söylemeyeceğim. Bilakis ben işimi yoluna koydum.
4: Nasıl koydun?
1: Koydum abi. Çalıştığım oteli devraldım.
4: Bırak palavra atmayı Samim.
5: Abicim bak.
1: Yarın o Kalantor avukatına söyle, gelsin araştırsın, tamam mı?
4: Sen ne istiyorsun ya?
5: Abi bak.
1: Mertcan senin yeğenim. İstediğin zaman gel gör. Ama şu davadan vazgeç, bu çocuklar mahkemelerde ziyan zebil olmasın abi.
4: Samim. İki gün önce çocukları al diye yalvaran sendin. Ben senin ipinle kuyuya inmem oğlum.
1: İyi abi. Sen bilirsin, tamam.
6: Dayı.
1: Ha cancağım.
6: Hadi karnımız acıktı.
1: Ha, geliyorum, ablanlar oturdu mu?
6: Ha, seni bekliyoruz.
1: Hadi.
3: Eda'cığım ver kızım. Al Meli abi.
4: Vay vay vay vay.
7: Dayı nerede kaldın ya?
4: Geldim ya Yiğido.
0: Otur abicim, otur.
3: Cancan gel sen benim yanıma.
8: Evet. Bu da Samim abinin spesiyalitesi. Saç kavurma.
1: Vallahi nefis kokuyor ha.
0: Mis gibi kokuyor ya. Senin spesiyaliten?
1: Geliyor.
4: O tantuni yapıyor, yemek yapıyorum diye hava atıyoruz.
8: Biraz sonra yedireceğim sana tantuniyi.
6: Hele ver onu, acıktık.
3: Mertcan, lavaş al ablacığım.
1: Al Meloş abla.
0: Mertcan, al canım benim.
6: Yiğit, ver tabağını.
1: Bana bol bol koy bundan ha. Ha.
3: Oh.
1: Aferin oğlum sana.
6: Ah. Öldük vallahi açlıktan.
1: Bu kim ya?
3: Ben bakarım dayı.
0: Zuhal Hanım.
3: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Yok yok.

0: Buyurun, ne demek? Buyurun.
1: Al bakalım iyi de.
2: Tantı ne?
1: Bunu otel menüsüne de koyacağım.
3: Ha, olan müşteriyi de kaçır.
4: Yok, bence çok güzel olmuş.
0: Ben de tanıyacağım.
1: Be.
5: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar Zuhal Hanım.
2: Zuhal Hanım. Geldiniz.
5: Rahatsız olmayın.
2: Yok yok, ne rahatsızdı bu? Buyurun buyurun.
4: Eda, Zuhal Hanım'a bir tabak ver.
5: Tamam Melahat Hanım. Nasılsınız Melahat Hanım?
4: Melih. Feride. Çok iyiyim Zuhal Hanım, siz?
2: Zuhal Hanım, bizi şaşırttınız.
5: Çocuklar çok ısrar edince.
2: Ha? Kim?
4: Biz.
2: Mertcan.
5: Biz bugün Zuhal Hanım'ı ziyarete gittik de dayı. Sizin için çok güzel şeyler söylediler.
2: Söylediler ha? İyi o zaman, hadi buyurun, afiyet olsun.
1: Beğendin mi Merto?
0: Evet.
1: Aslan be.
7: İyi akşamlar, affedersiniz. Konur Sokağı arıyorum.
8: Köşeyi dönün ilk soldaki sokak.
7: Böyle mi?
8: Evet.
7: Çok teşekkür ederim.
8: İyi akşamlar.
4: Melahat Hanım, sizinle hikayemiz aynı diyordum ama siz benim kaderi yenmişsiniz.
5: Sen ne edersin canım benim?
7: Hadi inşallah. Allah ya. Ne var kız? Gelir inşallah.
1: Zoyan, tantuni?
5: Ya alayım, bayıldım valla.
2: Biraz da kavurma al mı Zuhal Hanım?
5: Doydum valla. Dayım çok güzel yapar.
1: Afiyet olsun.
7: Aa, ama Samim abim bütün yemekleri çok güzel yapar.
2: Benim dayım bir tanedir.
5: Valla öyle görünüyor.
2: Aman rica ederim Zuhal Hanım.
7: Bu kim Samim?
1: Bilmem. Ben de.
0: Ben baktım.
2: Oğlum sen otur yemeğini ye, tamam, ben bakarım. Dur kızım.
9: Thank you.

0: Bu tamam. Bucak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
2: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
3: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
4: Türkiye Sigorta.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
2: Çok iyi düşünmüşler.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Çok özel konuklarımız var bugün. Sevgili Öykü Gürman bizimle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Evet, nasılsın?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Harika.
0: Vallahi seni gördük, çok sevindik. Ben biraz önce söyledim sana. Kaç yıl olmuş görüşmeyeli?
1: Evet, uzun yıllar çok hızlı geçiyor ama özellikle pandemiden sonra öyle değil mi? Yani su gibi akıp geçiyor. O yüzden böyle her günümüzü iyi, sağlıklı, mutlu yaşamak çok önemli. Ben de yılların nasıl geçtiğini anlamadan sürekli üretimle devam ediyorum yolculuğuma.
2: Çok şıksın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yani size çok, özel evet, çok teşekkür evet, ederiz. Valla sabah sabah var ya bu şıklıkta ne olur bilemiyorum. Harikasın.
1: Sağ olun.
2: Evet, yeni şarkılar, yeni şarkılar, durmayan bir öykü maşallah. Çok çalışmalar.
1: Ama üretmek gerekiyor her daim. Çünkü yeni nesil de şimdi müzik sektöründe çok sıklıkla fazla şarkılar yapılıyor birçok tarzda. O yüzden şimdi bizlerin de üretmeye devam etmesi gerekiyor. Müzik öyle bir şey zaten, evrensel olduğu kadar bireysel de. Her ne kadar bazen yorulsam da hakikaten o, yani işte şarkı peşinde koşmak, aranje, stüdyolar, kayıt derken bir de artificial intelligence bir de AI ile baş etmek durumunda kaldık. Ama biz onu sadece klipte kullandık yeni şarkıda. Vokal kaydı tamamen organik. Çünkü o, ben o samimiyete inanıyorum. Her ne kadar yapay zekaya bir şey tarif etsek de o hiçbir zaman o doğallığı ve organikliği veremez. Çünkü ses, nefes, bir şarkı söylerken ki aradaki o aldığınız nefes bile çok kıymetlidir. O nefes sesi bile, o sessizlikler bile çok kıymetlidir. O yüzden yapay zekadan sadece klip kısmında faydalandık. Bak Hepsi bu şarkımızın adı. Azerbaycan'da yaşayan çok kıymetli bir müzisyen arkadaşım var. Buradan sevgiler, Tural Toğrul. Ondan böyle birkaç şarkı almıştık. Gönül Dağı dizisinde oynadığım için sete gitmekten bir türlü kayıt yapamamıştım. Şimdi diziye biraz ara verince hemen müzik işlerini hızlandırdım. O yüzden seri üretime geçtim diyebilirim. Hatta böyle sıra sıra yeni şarkıları diziyorum. Bir sıra gecesi gibi oldu. Sıra sıra diziyorum valla. Bu şarkıları sesime yakıştığını düşündüğüm şarkılar. Bazen çünkü şarkıyı söyleyip üzerinde çok çalışmadığımda ya daha iyi aranje yapabilirdik aslında bunu dediğim şarkılar da oluyor. Ama bu defa biraz daha böyle o nasıl diyeyim, slow şarkı, o eskilerin 90'lı yıllarında özlem duyduğumuz o akustik performansta olan, çok fazla enstrümanın da olmadığı güzel iki şarkı oldu. Biri Bak Hepsi Bu, diğeri Yürekli Olmalıydı.
2: Harika. Azerbaycan'da bu arada çok çok seviliyorsun.
1: Ya umarım öyledir, evet.
2: Diye düşünüyorum, sosyal medyada falan görüyorum.
1: Evet, bir
2: hem diziler hem şarkıların.
1: Çok teşekkür ederim. Kal Sene Kurban vardı. Onu o zaman söylemiştik.
2: Evet.
1: Hatta onun bir kısmını, canlı performansın bir kısmını alıp video yapmışlardı. Şimdi çok sağ olsunlar, hani sevenler böyle küçük kesitler paylaştıkları zaman o çok değerli oluyor tabii. Benim de o şarkıyı söylediğimi duyurmak adına. O videolar bayağı viral oluyor. Azerbaycan'ı da çok seviyorum. Sıklıkla da gidiyorum zaten.
2: Evet.
1: O müzik, yani müzik kültürünü çok seviyorum. Çünkü çok bana samimi geliyor. Çok içten geliyor. Bir taraftan da işte öyle devam ediyor.
0: Oh, çok güzel. Yürekli Olmalıydık. Keşkelerle dolu bir aşk hikayesi anlatıyor. Biraz hikayesinden bahsetsene.
1: Ya aslında aşklar hep böyle keşkelerle dolu da. Yani biraz hayat öyle. İnsanın hani keşkeleri hep var. Onlar insanı büyüten şeyler.

Elbette ki. Şarkıda bütün şarkılar aslında aşk şarkıları. Hepsi bunu anlatıyor ama ben şeyi çok sevmiştim orada. Belki de bir

0: Eksiz aşık o utangaç biri. İkimiz de biraz yürekli olmalıydık. Hani ben şey kısmını sevdim yani. Bazen bazı şeyleri tutmak için o sorumluluğu alıp o emeği vermek gerekiyor ya hayatta. Evet. Daha doğrusu kendi hayatının sorumluluğunu alıp, çünkü insan yani insan hayata gider, hayat insana gelmez. O yüzden kendi hayatının sorumluluğunu alıp kendinle yüzleşme cesaretini gösterip o yolculukta kendi dönüşümünü, kişisel gelişimini öyle tamamlayabilmek çok değerli. Belki bu şarkıya o anlamda anlam yüklemiş olabilirim.
1: Çünkü yürekli olmalıydı.
0: Yürekli olmalı insan. Yani seçimlerinde, kararlarında aşk mı, gurur mu? Yani elbette insanın gururu, onuru, bence her şey, adaleti, her şeyin çok üstünde. Aşk her zaman var. Ama yani adaletli olursa ve kıymet bilinirse. Çünkü herhalde bu zamanlarda, şimdi bu kadar hızlı her şey tüketilirken, şimdi çok hızlı ilerlerken her şey, en çok dikkat ettiğim şey şu: değer alma duygusu, değersizlik duygusu, yani insanların görünme arzusu sosyal medyada. Yani bu çok böyle hani pik yapmış durumda bence. Çünkü Allah hakikaten herkesi bir kere kıymet bilenlerle karşılaştırsın.
2: Amin.
0: Çünkü değersiz hissettiğiniz ya da hissettirildiğiniz insanlarla ya da ortamlarda bulunduğunuzda, bu bence en büyük üzüntü bu. İnsanı en çok kıran şey budur hayatta. Yani bu çok büyük bir mutsuzluk sebebi bence. Çünkü herkes değer görülmenin peşinde ve bunu ancak ve ancak kendinle yüzleştiğinde başarabiliyorsun. Çünkü orayı bir tamamlaman gerekiyor öncelikle. Biraz kişisel gelişim şey gibi oldu ama.
2: Ya çok güzel anlattın.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O bilmem, kadar güzel bir noktaya başladın. Çünkü yani her yerde, evde, orada, burada, şu anda konuştuğumuz her şey çok hızlı akıp gidiyor hayat.
0: Evet.
1: Çok fazla işle, başka şeylerle, sokakta başka şeylerin peşinde koşarken evdeki değeri unutuyoruz.
0: Hem evdeki değeri hem de yetişme ve bir yerlere yetişme, yani bir yerlere yetme duygusu bakın.
1: Aynen öyle.
0: Yani ben bundan mesela
1: bazı
0: çok
1: yoruldum. Bazı şeyler aradan kaynıyor. Çok evet. Önem verilen evet. Şeyler aradan kaynıyor. O kadar güzel anlattın ki. Çok İnşallah şarkı da yerinde bulur. Çok çok
0: evet,
1: önemli.
0: Umarım
1: yani.
0: Hani buralardan dinleyebiliriz şarkıyı. Hani bir şarkıya bu kadar anlam yüklemek doğru mu bilmiyorum ama ben hani belki yok. Adım öykü, hep öyle hikaye doluyum. Biraz da hayatı öyle dolu dolu anlamlandırarak yaşamak istiyorum. İnsanın ömrünü bereketlendirmesi çok kıymetli. Yani bu ne demek? Yani okuduğu bir şeyden, yediği bir şeyden, bir sohbetten, bir kahveden, içtiği bir çaydan, sizi görmekten duyduğu mutlulukları, anların kıymetini yaşamak. Kesinlikle. Sağlıklı bir güne, her yeni güne, o kadar çok bakın olumsuz bir güne uyanıyoruz ki, farkında
1: kesinlikle.
0: Mısınız?
1: Aynen öyle.
0: Sürekli böyle olumsuz bir haberler oluyor değil mi? Üzücü vefat haberleri alıyoruz, kazalar. Yani bir
1: her
0: sürü
1: şey,
0: hani
1: her şey, savaşı, cinayeti, şusu busu.
0: Evet, yani savaş, o bu ve mutlu olmaya ve kendi değerimizi korumaya ve de iyiliği, güzelliği paylaşmaya çok ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben de o yüzden hep iyi niyetli olup, insanın hayattaki gailesinin, hayattan geçiyor insan çünkü tabii, yani hepimiz geçiyoruz ama geride ne bıraktığın, işte o bir iz, iyilik ve işte birinin yüzüne kondurduğunuz tebessüm bence, ya da böyle hoş sohbet yani. Değer. Çünkü ne kalıyor ki Allah aşkına, yani ne kalıyor? Yani ben o maneviyat kısmını çözdükten sonra, akışa teslim olduktan sonra, hani buna çok kadercilik diyemeyiz çünkü bilinçliyim aslında, ama tabii kaderciyim de, fakat insanın kaderine müdahalesi bir noktada var. Bazı kapılar açılıyor ve siz o yollardan seçmeyi tercih ediyorsunuz, yani bu bir seçim. İşte ben de tam konuşmamın başında belki bunu ifade etmek istedim. O seçtiğiniz yollardan, seçtiğiniz andan itibaren o sorumluluğu alıp onun bedelini ödemeye hazır olan bir kalp ancak güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Şimdi kurban psikolojisine girip

0: biliriz. Hani dertlenebiliriz. Bu da bir seçim. Yanlıştır demiyorum ki, hani klinik psikologlar, tabii ki uzmanlar benden çok daha güzel anlatıyorlar. Ama ve lakin ben kendi yolculuğumda çıkarımım bu oldu. Bir şeylerle çok fazla böyle kavga etmeyeceksin yani. Kendi içinde bir şeyleri böyle gereğinden fazla anlam yüklemeyeceksin.
1: Aynen.
0: İnsanın hayata anlam yüklemesi ayrı, ama bazı şeyleri de ederinden fazla büyütmesi gözünde ya da çok fazla kendine dert etmesi çok başka şeyler. Biz bilgi sahibi olmaya dertlenmeliyiz. Yani çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok fazla insan var. Yani bizim mesleğimizde de sizde de öyle
1: Her
0: yani.
1: şeyde.
0: Her
1: Tabii.
0: sektörde var. O yüzden önemli olan
1: Her şeyi
0: bence
1: bilen abiler ve ablalar var yani.
0: evet, o yani her şeyi bilencilik, o yani o bana biraz şey geliyor. Ben
1: Kesinlikle,
0: zaten öyle
1: kesinlikle.
0: ortamlardan ve insanlardan uzak tutuyorum kendimi, çünkü ben o yükleri artık bu saatten sonra taşıyamam. Yani kimsenin hayatında yaptığı ya da yapmadığının bedelini ben ödeyemem. Yani çünkü bakın, herkes bunu yapmaya kalkıyor. Böyle bir bahane. Yani o öyle dedi, bu böyle dedi. Ya kardeşim, hani siz bir şey başaramadıysanız ya da hayatınızda mutsuzsanız onun bedelini benden çıkaramazsın ki.
1: Değil mi?
0: Onun sorumlusu ben değilim ki. Onun sorumlusu sensin. O zaman ne yapacaksın? Kendinle, hakikatinle yüzleşip kendine bir soracaksın. Her şeyi bilemeyiz çünkü.
1: Aynen.
0: Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım, neydi günah? Hani ben nerede yanlış yaptım? Ben neyi eksik yaptım? Kendi kişisel gelişimimi tamamlamak için daha iyi, kendimin daha iyi versiyonunu nasıl oluşturabilirim? Aslında bütün hayatın anahtarı bu cümle bence. Benim hayat mottom gibi. Ben
2: Şarkıları da yani tam öyle seçmişsin bu dönemde.
0: galiba
1: Ya,
0: öyle
1: bilerek
0: oldu.
1: seçmişim.
0: Evet.
1: Öykü diyor ya, ismim gibi.
0: Öykü gibi.
1: Gel,
0: Yani
1: öykü.
0: dinleyenler de öyle olursa biraz fazla konuştum
1: Yok,
0: galiba.
2: Çok
1: hayır.
2: güzel
1: Çok
2: anlatıyorsun.
1: güzel anlatıyorsun. Çünkü bir şey soracağım. Şimdi ilişkilerden evlerde yaşananlara, kendi değerine kadar her şeye gidip gelirken o kadar günümüzde yaşanan şeylere değindin ki. Şimdi mesela
0: Ben
1: biraz önce
0: teşekkür
1: de şimdi
0: ederim.
1: burada onu anlatırken ben hemen sosyal medya aklıma geldi. Bir şeyi paylaşıyorsun. Ya sen utanmıyor musun bunu yapmaya? Benim senin pozisyonda olduğumun suçunu ben niye çekiyorum ki? Ben
0: İşte
1: mutluyum.
0: bu da empati
1: Ben
0: eksikliği ama.
1: aha işte yani anladın
0: Çünkü
1: mı?
0: yerine koyamıyor. Yani bizde şu çok arttı bakın. Bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok dertliyim bu konuda. Başkalarının mutluluğundan ya da başarısından çok rica ediyorum, lütfen rahatsız olmayın. Biz böyle hiçbir yere varamayız. Biz iyi olana iyi demek durumundayız. Güzel olana güzel demek durumundayız ki toplum olarak ve insan olarak, bir kere birey olarak gelişme gösterebilelim. Çünkü siz her şeye eleştirir, her şeye bir kulp bulursanız ve sizde olmayanı sürekli mukayese ederseniz, o zaman siz zaten hayatınızı eksik yaşıyorsunuz demektir. Çünkü bence mutsuzluğun böyle ana konu başlıkları var.
1: Aynen.
0: Bir tanesi geçmişe takılı kalmak, bir diğeri mukayese etmek. Başkalarının hayatıyla kendi hayatınızı kıyaslamak. Bir diğeri hayallerle gerçekler arasındaki fark. Bunun idrakında olmamak. Beklentileriniz. Yani bunlar böyle insanın sırtında gerçekten yük. Çünkü net olmak o kadar zor değil. Eğer
1: Kesinlikle.
0: birine nasılsın diye sormak istiyorsanız sorun. Yani nasıl, bunun için bir takım bahaneler edinmenize gerek yok. Ya da fiziksel özelliği üzerinden ya da sahip olduğu mal mülk üzerinden birileriyle sohbet etmenize ya da eleştirmenize ihtiyacımız yok ki. Başkalarının değer verme duygusu üzerinden ben hayatımı değerli kılmıyorum. Ben zaten değerliyim. Yani birinin beni takdir etmesi ya da sevmiyor olması, o onun
2: Onun
0: sorunu.
1: sorunu. Aynen öyle.
0: Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben kendimi tamamlamaya geldim bu dünyaya. Ve varlık gösteriyorsak bunun bir sebebi olmalı. Üretmeliyiz devamlı. Ve insanlara yardım etmeliyiz birbirimize. Bunu sadece Ramazan'da
1: Ha,
0: yapmamalıyız.
1: güzel, çok güzel.
0: Her zaman yapmalıyız. Eğer bu bakış açısıyla, bilmiyorum biraz fazla mı iyi niyetli görünüyorum sizin cepheden, oradan bakınca bana, ama şu an
1: yo, bence, bence şu an yani senin söylediğine zaten herkes yapsa şu anda bambaşka bir dünya. Evet. Bir kere evet, sabahları doğru. Günaydın diye başlamalıyız ya.

0: iyiliklerimiz, niyetlerimiz yani yoksa ne yani şey hiçbir şeyden farkın olmaz
1: Yani.
0: ki hayatta.
1: Evet, şimdi şarkı zamanı.
0: Evet.
1: Bak hepsi bu gelsin o zaman.
0: Evet.

0: Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Birazcık böyle nameli Alaturka bir vokal şeyi var ya bu şarkının, ama işte bir yandan çok özlüyorum, bir yandan çok istiyorum, seviyorum, ama bak hepsi bu diyor. Belki de bazen de bak hepsi bu demek lazım sadece.
2: Evet.
1: Bilmiyorum
2: Belki
1: ki.
2: Kimlerle çalışıyorsun şarkı şimdi? Kim şarkı sözleri ve
1: Tural Toğrul'dan aldık dediğim gibi.
2: Azerbaycan'dan, evet.
1: Özlem Güneykaya var. Şimdi iki şarkısı var. Biri Kim Suçlu, diğeri Aşk Belası. O da sektörde, popüler kültürde çok şarkıları olan bir müzisyen arkadaşımız Özlem Güneykaya. Kendi orkestram, ekibim zaten her zaman çok destekler.
2: Süper.
1: O yüzden böyle...
2: Sen yazıyor musun?
1: Ben evet, aslında benim şarkı... Ben birazcık orada yapay zekadan destek alıyorum gibi şu an. Çünkü şöyle, kafamda bir yapmak istediğim bir tarz var. Flamenco, biraz da flamenco fusion gibi değişik bir tarz. Yani duyduğum bir şey var kafamda. Bir orkestrasyon, yaylılar. Ama onu hani mesela bu konuda yardım almak güzel oldu teknik açıdan. Bunu anlattığımda ya da biraz sözler yazdığımda o zaman ortaya nasıl bir şey çıkacak, şimdi biraz onun peşindeyim. Çünkü eğer öyle istediğime yakın bir şey duyarsam, sonra onu aranjörüme götürüp hani bunu birazcık daha hani akustik, hangi enstrümanları kullanarak, flamenco gitar zaten hep var, kahon da var, perküsyon da var, ama hani bir renk saz olur, bir şey olur, klarnet olur, hani nasıl yaparız diye o şekilde bir çalışmada yapacağım.
0: Harika. O çok güzel. Yeni proje geliyor yani.
1: Evet, yani çok fazla, yani şarkı hep böyle üretmek istiyorum çünkü çok beklemek istemiyorum. Bir de dediğiniz çok doğru. Yani biraz önce o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. Yani keşke öyle olmasa, evet, aslında. Aynen. Ama hani teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için bir kere daha.
2: Ne demek?
1: Şey, güzel ederim. Bir şey çünkü. Yani bir programa katılıp, radyo programları olsun, televizyon programları. Çok fazla hani magazin figürü biri olmadığım için hani televizyon programı

0: programlarında ve hani radyolarda ve anca yazılı röportajda da dile getirebiliyorum yaptığım eserleri. Çünkü onu gördüm. Geçen gün yazılı bir röportaj yaptım mesela. O ya şey sordular. Şimdi o da geri gelmişken şimdi aklıma geldi. Erkekler kadınlardan daha fazla oyunculuk işte ücret
1: Ücret
0: alıyor
1: mi?
0: mu? Ben de öyle bir şey, bu arada yazılı yaptım röportajı. Yani ben kendimi yazdım da gönderdim. Soruların cevabını yazdım. Yazılı olarak yazdım ve şunu anlattım. Dedim ki eşit olmalı. Herkes emeğinin karşılığını almalı ve eşit olmalı. Haber başlık şey diye çıktı. Erkekler ne fazla almasın. Öyle bir şey demedim bu arada. Hani erkekler fazla almasın falan
1: Eşit
0: demedim.
1: olsun.
0: Sadece eşit olsun dedim. Ya da mesela işte çocuk sahibi olmakla ilgili bir takım sohbetler oluyor. İşin magazin kısmı. Dedim ki yani belli bir yaştan sonra, belli bir saatten sonra bunu biyolojik olarak planlamak gerekiyor eşimle konuşup. Çok ciddi bir sorumluluk çünkü. Bundan bahsettim, anne olmak istiyorum.
1: Eyvah.
0: Yani çok ya illa öyle bir tarafa çekiliyor belki. Siz de
1: Daha çok
0: sonuçta
1: okunsun diye.
0: evet yıllardır aynı sektörün içindeyiz. Siz de iyi
1: Aynen,
0: biliyorsunuz ki daha
1: aynen.
0: çok okunsun diye böyle şeyler yapılıyor ama ben hiçbir zaman o duruşumu
1: Kesinlikle.
0: bozmadım.
1: Evet.
0: Bozmayacağım
1: Harika.
0: da. O yüzden ama tabii benim de zaman zaman böyle içimde patlayan ve dile getirmek istediğim çok şey oluyor magazinel
1: Peki
0: olarak.
1: biraz önce dedin ki Flamenco, ya senin
0: Flamenco.
1: İspanyol
0: Evet.
1: tarafın zaten var.
0: Hı-hı.
1: Peki yapay zeka yerine Berk'ten yardımcı olursa?
0: Harika.
2: Çok iyi.
0: Şahane. Kesinlikle İspanya'da olmasa, gerçi İspanya'da da olsa artık yani zaten yani komünikasyonumuz
1: Artık her
0: evet
1: şey
0: yani
1: çok
0: hani
1: kolay.
0: gayet her şey çok kolay. Orada bir Berkçi'yi ikna etmemiz
1: Değil mi?
0: gerekiyor. Çünkü gerçekten çok çok iyi bir sanatçı. Çok iyi bir müzisyen.
1: Hazır ondan bahsetmişken, evet, ne yapıyor, hala iyi mi şu
0: Ya
1: anda,
0: iyi
1: mutlu mu?
0: belki evet yani
1: Süper.
0: idealist biri ve
2: Evet.
0: belki aslında belki de çok fazla onun yaptığı müziği burada anlamak istemedik belki de yani çoğul konuşayım çünkü biraz kıymet vermek gerekiyor. Berk'in yaptığı müzik Türkçe sözlü flamenkoydu. Şimdi İspanyolca da yapıyor zaten artık. İspanyolca söylüyor. Ama şöyle o değerli buluyorum. Berk benim yapmadığımı başarmış biri, yapmış biri. Yani şöyle ki İspanya'ya gidip orada Türk kültürünü anlatan ve oradaki Flamenco Festivali'nde bir Neşet Ertaş türküsü söylemiş biri. Bunlar çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: Ben de tabii ki elimden gelenin en iyisini kendi yolculuğumda yapıyorum ama Berk'in bu anlamda o kültür elçisi gibi hareket ediyor olması beni çok gururlandırıyor. Ama dediğim gibi burada çok fazla değeri bilinmiyor ya da değeri bilinsin diye bir adım atmıyoruz. Bu da olabilir.
1: Öykü, bizim şeyden çıkmamız lazım. Yani o kadar güzel bir yere değindin ki şu anda bizim ezik şeyimizden kurtulmamız lazım. Ya ben öyle diyorum, net. Artık şeyden çok sıkıldım. Bir şey oluyor. Yani bizim Murat Karahan gidip İtalya'da en iyi yerde operasını söylüyor ve ayakta
0: Evet.
1: alkışlanıyor.
0: Evet,
1: Berk,
0: Murat Kara.
1: Neşet
0: Evet.
1: Ertaş'ı
0: Berk.
1: İspanyolların hani, vay
0: Evet.
1: be, bunu nasıl yaptı? Biz bunu zaten yapmalıyız. Yani şeyden
0: Çok
1: bahsediyorum.
0: doğru.
1: Yani biz bir şeyleri başardık mı? Sanki bir şeyler oluyor. Bir o kadar şeyiz ki
0: Ya Murat Ergin de
1: sindirilmiş.
0: öyle. Mesela bugün konuştuk. O da öyle.
2: Çok
0: Yani
2: iyi işler
0: Amerika'da,
2: yapıyor.
0: İspanya'da Murat'ın da yani o kadar çok güzel işleri var
1: Ben
0: belki.
1: Oscar ödül töreninde Los Angeles'taydım. Birisi geldi bana Murat Evgin'i sordu. Geçen ay buradaydı. Çok güzel bir şeyimiz var. O ne yapıyor? Görürseniz selam söyle. Bak, hala Murat'a unuttum selam söylemeyi. Yani
0: Ay
1: bunlar
0: Murat'cığım
1: çok...
2: evet
0: O kadar
2: ben de
0: önemli.
2: bugün konuştum. Ona
1: Yani
0: selamlar, sevgiler.
1: Öykücüğüm, bunların zaten, yani bunları biz artık şaşırmıyoruz. Ne yazık ki işte senin biraz önce söylediğin gibi,
0: Evet doğru.
1: yani değeri
0: Bunu böyle bir
1: anlaş...
0: şey haline getirmememiz
1: Ha.
0: gerekiyor öyle değil mi? Yani böyle bir hani sanki
1: Vay be, biz...
0: yoksunluk. Hani eksiklik, yoksunluk. Bunu biz bir ego yapıyoruz. Ya
1: Kesinlikle.
0: bunu niye ego yapıyoruz ki? Yani işte diyorum ya iyiye iyi diyeceğiz. Yani Berk popüler kültüre ait bir şarkı yapmadı diye ama Berk pop yapıyor. Yani flamenco pop yapıyor, flamenco puro yapıyor. Yani flamenco'nun katıksız böyle çok klasik örneklerini seslendiren eserler de yapıyor. Ama şu anda günümüz dünyasına hizmet eden şarkılar da yapıyor. Ama bunun için ona emek vermemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle çok
0: Yani
1: çalışmak lazım.
0: bizim de ona emek vermemiz gerekiyor. Açıp belki dinlememiz gerekiyor, belki tıklamamız gerekiyor, belki mesaj göndermemiz gerekiyor. Onun değerli olduğunu ona hissettirmemiz gerekiyor. Şimdi o küserse, küsüp giderse ya tavrı ya da

0: düşüncesi ne olursa olsun bakın. Yani bu hiç önemli değil bence. Çünkü biz bu toplumda yaşıyoruz hepimiz ve hepimiz biriz. Hepimiz fikir, ideoloji, farklılıkları hiçbir şey gözetmeksizin eğer söz konusu olan sanatsa bizim topraklarımızın bütün dünyaya vereceği çok büyük dersler var.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bizim memleketimiz adeta ya türkü zenginliği. Bizim memleketimiz de yemek kültürü zenginliği. Yani yemeği, türküsü, sazı, klasik Türk müziği, kaldı ki şimdi ne kadar ben İstanbul Teknik Üniversitesi ses eğitim bölümü mezunuyum. Alaaddin Yavaşçı'nın öğrencisiyim. Şimdilerde düşünüyorum mesela diyorum bir Türk sanat müziği, klasik Türk müziği albümü yapmalıyım galiba diyorum. Çünkü çok özledim. Çok özledim. Hiç söylenmiyor.
1: Tabii kesinlikle kendi değerlerimiz. Türk sanat müziği
0: evet,
1: sanatçısı.
0: Evet hiç söylenmiyor. Yani o aldığım eğitimi böyle hani pekiştirecek, böyle onu benim de aslında ruhumun nefes alacağı, mutlu olacağım bir yere neden yani aslında bunu hiç düşünmedim? Çünkü birazcık da yaşanmışlık da gerekiyor ama bunun için yani. Şimdi 20'li yaşlarda çok hani pardon 20'li yaşlarda çok düşünemiyor insan bunu. Biraz böyle yaşalıp olgunlaştıkça.
1: Bir de Öykü şey biraz önce bir şey söyledi. Bir şey bırakmak, geriye bir şey bırakmak, bir değer bırakmak diyorsun
0: evet,
1: ya.
0: Biz söylemezsek kim bırakacak?
1: Aynen bir de her şey şu olmamalı. Belki o belli bir yaştan sonra oluyor. Yani her şey para kaygısıyla hesaplanmalı.
0: Evet, bu arada çok değerli TRT solistlerimiz var. Hani onu tamamen şey olarak söyledim hani o konuşmanın dışında. Onlar evet. Zaten hani başımızın gözümüzün üstüne hani çok kıymetliler. Bütün hani solist arkadaşlarımız, klasik Türk müziği icra eden, benim okuldan mezun olduğum arkadaşlarım hepsi çok değerliler. Ama dediğim gibi hani dinlenmiyor diye dayatılan şeyi dinlemek zorunda değiliz. Yani bunu dayattım mesela, bunu dinle. Yani tamam da yani sanat, yani sözler, kesinlikle. Anlam, derinlik, yani bu kadar basit olmamalı ki. Ben de eğleniyorum yoksa günümüz şarkılarında. Benim de yeğenlerim, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, herkes böyle neler neler dinletiyorlar. Böyle Öykü abla sen bunu biliyor musun diyor. Bir geliyor söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ne? Dur bir daha aç.
2: Ben de dinleyeyim bakayım.
0: Aynen ne dinliyorsun sen? Onu mu dinliyorsun, bunu mu dinliyorsun? Ha? O kadar böyle güzel danslar yapıyorlar, koreografiler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor onların o heyecanını görmek ama... Bir taraftan da hani sanat çok kıymetli bir şeydir yani öyle herkesin harcı değil yani.
2: Bu arada seni de belki de ilk tanıdığımız şarkı
0: Boyalı Direk.
2: Kasıp kavurdu. Herkes hala söylüyor.
0: Halen, evet o bir işte evet. Kült oldu. Yani kült bir klasikleşti.
1: Eğlencelerde evet. Kesin çalınan bir şarkı.
0: Yani çok teşekkür ederim gerçekten tüm dinleyicilerimize, bizi sevenlere. O Berk'in yaptığı bir aranjeydi. Zaten Berk yaptığı için de ondan sonra bir daha öyle bir aranjeyle bir türkü çıkaramadı.
2: Çıkmadı.
0: Her ne kadar bunu düşünsem de. Çünkü 8 yaşından beri yanı başımda öyle flamenco gitar çalan bir kardeş var. İkiz var.
1: 8 yaş.
0: Evet. Şimdi o 8 yaşında flamenco gitara başlamış. Sonra bir takım yani müzisyen arkadaşlarımla da tanıştığımda, karşılaştığımda flamenco'yu anlatamıyorum ki. Çünkü flamenco'nun akorları çok başka armonisi. Onun için flamenco gitar çalmak gerekiyor. Ben onu anlatamam çünkü ben flamenco gitar çalmıyorum. Bu eksiklik bu yüzden aslında. Hani neden onun gibi bir tane daha yapmıyorsunuz sorusu var ya yüzyıllardır. Evet. Hatta milattan öncesinden beri maruz
1: sanki
0: kaldım.
1: Tek şarkıda evet. Kalmışsın gibi sen öyle.
0: Yani tek şarkıda kalsam bu zamana kadar yaşantımı nasıl sizce hani devam ettirebilirdim zaten. Hani bir sürü şey yaptım, dizilerde oynadım yani. Mesela Öderim Bedeli şarkımı da o yüzden seviyorum. Onu düşündüm.
1: Bana gelin onu söyleyeceksin
0: o
1: şimdi.
0: O kadar çok bedel ödedim ki. Ya şöyle bedeli, ne bedeli ödedin diye sorun. Mesela buraya gelirken konuştuk. O kadar sıklıkla hiç playback yapmadığım için canlı konserlerde klimadan, tozdan inanılmaz böyle bir şey yapım var. Etkilenen. Bunu hep korumak zorundayım. Serumlarla, iğnelerle yaz konserlerimi bitirdim Bodrum'da Marmaris'te. Ve beni gördüler yani benim gripten ayağa kalkacak halim yok. Beni iğnelerle ayağa kaldırdılar ve ben o çıkmayan kısık sesimle hatta öksürdüğüm faranjit olmuşum. Yani iltihap, bakteri yani şişmiş ve yok yani ses çıkmıyor yani. Ve bu halimle işte kortizonlu iğneler olup sahneye çıktım. İşte kendi hayatınla ilgili, özel hayatınla ilgili, aile hayatınla

0: hayatımla ilgili yeri geldi. Onları ikinci plana attım, sahneye çıktım. Sevenler de, ama bunların hiçbiri, sanki her şey, herkes son noktaya bakıyor. Hani bazen görülmüyor, bazen yakınlarınız tarafından da görülmüyor. Çünkü siz çok profesyonel ve güçlü bir şekilde ayakta durduğunuzda, bu zaten onun işi, yapar. Yani bu, o yapmak zor, yani zaten yapar o. Çünkü o onun işi, tabii ki yapacak. Falan gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama öyle değil.
1: Bir sürü fedakarlık var.
0: Ya sizin için de aynı şey değil mi?
2: Evet.
0: Belki senelerdir, yıllardır aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama aynı şeyi yaparken ki o aynanın içinde ne kadar değişkenler var.
2: Olmaz tabii.
0: Yani aile hayatı olarak var, kişisel sağlığınız olarak var. Her zaman herkes aynı enerjide olamıyor ki. Şimdi göz önünde olmak, bir şeyler üretmek ve bunu göstermek için sağlıklı da olmak durumundayız. Ve insan bunlar için gerçekten çok ciddi bedeller ödüyor. Ben yani stüdyolarda sabahladım. Yani o kadar çok şarkıların peşinde koştum. Müzik firmasını, plak şirketini o şarkılara inandırmak düşüncesiyle boğuştum. Bazen destek gördüm, bazen göremedim. Bazen işin maddi boyutu çok araya girdi. Bazen dönemsel aranjörler çok abarttı, bir takım hani bütçelerde bulundular. Ya bunların hepsini düşününce, dışarıdan bakınca çok kolay görünüyor. Böyle
1: toz pembe değil her
0: ama
1: şey aslında.
0: Ama müzik yapmak o kadar büyük bir lüks ki. Eğer gerçekten üreten ve müziği seven, buna gönül vermiş biriyseniz benim gibi, bu gerçekten çok zor ve Berk'ten ayrılınca çok daha zor oldu. Yani şu 17-18 yıl nasıl geçti? Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Gerçekten bunu çok hani böyle dramatize eden bir yerden söylemiyorum asla. İyi ki de böyle yaşadım zaten, çok şükür. Kendimden çok razıyım. Ama bütün rağmenlere rağmen bir şeyleri ortaya koymaya devam edebiliyorum ya hala, kendi duruşumu bozmadan. İşte o yüzden kendimle gurur duyuyorum. Ve beni sevenler de öyle zannediyorum. Bu samimiyeti bir dizide oynadığımda ya da bir şarkı çıkardığımda bu samimiyeti görüp beni dinlemeye, izlemeye devam ettikleri için ben şu an burada oturuyorum.
2: Evet, evet.
0: Çünkü müzikal anlamda çok kayıplarım oldu belki olmadığı için. Yani çünkü öyle bir gitarist, tek kişilik orkestra. Hem de yanı başınızda yani. Küçük yaştan beri onu duyuyorsunuz. Sonra başka bir müzisyen, atıyorum kendini çok da geliştirememiş bir müzisyen olduğunda, o zaman eksik kalıyorsunuz. Çünkü enstrüman çalmak çok başka bir şey. Yani ben onu anlatamam. O yüzden söz beste yapma konusunda da hep biraz böyle geride duruyordum. Biraz da cesaretsizdim belki. Ama şimdi bir görünme zamanı.
2: Vay be, bir Berk dedim, bak nerelere geldik ona.
0: Şimdi böyle yıldızlar astrolojik olarak da aslan burçları. Aslan burçları şimdi astrolojik olarak da ben çok takip ediyorum öyle şeyleri.
2: Sen aslan mısın?
0: Evet.
2: Tamam, bu yıl senin yılın ne olacak?
0: Çok mutluyum. Böyle bütün hani olumsuz düşündüğüm ya da ne bileyim ayağıma takılan taşlar, onların hepsi gitti artık. Şimdi böyle birazcık daha o verdiklerimi geri toplama.
2: 2026'da kükreceğim diyorsun.
0: Değer görme zamanı. İnşallah da öyle bakalım. Olur yani.
1: Lider ruhlu diyorlar aslan burçlarına, öyle misin?
0: Birazcık da o da dediğim gibi yani, şimdi 20'li yaşlar gibi değil yani. Ama ben ön planda olmayı, dikkat çekmeyi her zaman çok seviyordum. Yani okul yıllarımda da okul orkestrası solistiydim zaten. Benim çocuk yılları, yani çocukluk yaşlarından ve küçüklükten beri hep böyle görülme, kendimi salonun ortasına atıp şarkı söyleme ve işte hani okulda bir etkinlik yapılacaksa hemen o müsamerede benim ön planda olmam ve ben okurum o şiiri 10 Kasım'da Atatürk için, ben okurum o şiiri atamız için, ondan sonra işte buradan geçerim, o şarkıyı da ben söylerim, bu piyeste de ben rol alırım falan. Öyle zamanlarım çok oldu yani, hani okul arkadaşlarım hatırlarlar zaten, zaman zaman konuşuyoruz da. Hep böyle söylüyorlar, sen hep taklit yapardın falan diyorlar. O yüzden hani lider ruhluk öyle, ama ben dediğim gibi insanın her zaman kendi gelişimini idrak ettikleriyle tamamlayabileceğini düşünüyorum.
2: İyi, hadi o zaman şarkı gelsin. Öderim bedeli. Evet, öderim bedeli dedik,
0: tamam,
2: öderim bedeli.
0: Evet, hadi ödelim bedeli. İyi, bu hareketle. Eğleneceğiz.

0: Bu arada çok güzel çalıyorsunuz. Tebrik ederim sizi de.
1: Evet, harika.
0: Programın başında çünkü müzisyen arkadaşıma teşekkür edememiştim. Çok evet, kıymetliler.
1: Evet. Çok hassas.
0: Evet, piyano çalmak çok şey, gerçekten çok hayranlık uyandırıcı.
2: Bu arada oyunculuk nasıl gidiyor? Oyunculukta bu evet, kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun?
0: Yani aslında dediğim gibi okul yıllarından itibaren böyle bir yani yeteneğim olduğu ya da sahnede herhangi bir yani tiyatroda, okulda hani tiyatro gösterisinde yer aldığımda bunu hissediyordum ama tabii Boyalı Direk'ten sonra yani meşhur olduktan sonra belki de öyle demek daha doğru olur. Böyle bir teklif gelince ilk Urfalıya Mezel'den dizisinde geldi. Orada dizi çok uzun soluklu olmadığı için biraz demoralize oldum ben. Çünkü o 11 bölüm sürmüştü. Orada Ceylan diye şarkı söyleyen müzisyen birini oynuyordum. Çok da değerli bir kadrosu vardı o Urfalıya Mezel'den dizisinin. O zaman biraz üzüldüm. Yani sektörün hani böyle yuttuğu yediği bir noktayı hissettim. Çünkü düşünsenize Settar Tanrıören var, Bülent İnal var, Menderes Samancılar, Meral Çetinkaya, Zuhal Olcay, Uğur Güneş, Cahit Gök. Yani Şampiyonlar Ligi bir kadro. Harika bir dizi. Hüsnün Senin Ey Dilberi Nadide Kamer mi söylüyorum? Uzun Hava, Un Kapanında. Kınıfır Bedreng Olur türküsünü söylüyorum. İlk defa dizinin başrolünü oynuyorum ve aynı zamanda dizinin jeneriğini seslendiriyorum. Yani o zaman böyle başrol oyuncuları şarkı söyler gibi bir şey yok. Belki de o Urfalıya Mezel'den ilk örneğidir. Hani ben söylediğim için demiyorum. Ama bu gerçekten ilk örneği Urfalıya Mezel'den. Çünkü o türkülerin hikayesini anlatan bir dizi gibi kurgulandı. Sevgili Sinan Tuzcu yazmıştı ekip arkadaşlarıyla birlikte. Sonra ben Sinan'la, sen Anlat Karadeniz'de partner
1: evet,
0: oldum.
1: Evet.
0: Ama bizim tanışıklığımız oraya dayanıyor. Ve Bülent İnal'la başrolü oynuyorum. Ve ben Bülent İnal hayranıyım o zaman da. Ve mesela inanamamıştım. Ceylan

0: böyle bir karakter oynuyorum ama tabii o dönem hani reytingler vesaire bir şeylere kurban gitti dizi. O kadar sevilen ve yani baba ve oğulların hikayesiydi aslında. Ben de bir şarkıcıyı oynuyordum. E şimdi o 11 bölüm sürünce ben dedim ki yani ben herhalde ben başaramadım galiba gibi oldu. Tam bundan 3-4 yıl, yok 3-4 yıl değil. 6-7 sene sonra galiba. 2018'de çünkü Sen Anlat
1: Sen anlat
0: Karadeniz. Diğeri
1: Karadeniz.
0: 2013'tü galiba. Böyle yıllar geçince şekerim. Böyle yıllar geçince neyse siz orasına bakmayın. Hiçbir şey yok yani çok genciz. Daha dün oldu bu hadiseler. Ondan sonra aradan böyle biraz zaman geçince bir telefon böyle gelince hani sen şive yapıyor musun falan filan. Tamam hani İstanbul'da olmuyorum ama Karadenizli, Trabzonluyum, Trabzonsporluyum, gurur duyuyorum. Ve şey oldum böyle, dedim ki şive yapabiliyor musun mu? Ya tabii, tabii ki yani zaten teyzemler orada, akrabalarımız var. İşte yazları gidip gelmişiz. Tamam çok uzun süre yaşamadım ama hep biliyorum yani müzisyen olduğum için o şiveye çok hakim benim
1: Hakim.
0: kulağım.
1: Hem de nasıl yapıyorsun?
0: Evet ve yani böyle o kadar da güzel oldu, o kadar da güzel, ne kadar da güzel oldu, öyle dedin, bunu dedin, ne dedin, ne giydin, ne yaptın, ne yaptın. Hani
2: Çok
0: bir şey
2: güzel.
0: dedin ama ne dedin, hiç anlamayırım, yapamayırım, gidemiyorum, gelemiyorum. Hani böyle ya, yani bu sürekli ama şimdi 10 kilometrede bir şive değişiyor. Yani Sürmele'de başka, Araklı'da başka, Vakfıkebir'de başka, Akçaabat'ta başka. Hani bambaşka yani hani Karadeniz canım memleketim yani o kadar seviyorum ki. E şimdi çok renkli ve her gün bir hikayeye uyanıyorsunuz yani. Her gün böyle yani her gün bir dizi, her gün bir film çekersin, her gün bir kitap yazılır orada yani. O kadar hikaye dolu memleketim. E çok renkli. E şimdi onlar da deyince rahmetli, Allah rahmet eylesin Osman Sına, saygı ve rahmetle anıyorum canım hocam. O işte audition sahnesi çekilecek diye davet ettiler beni sinegrafa. Ben şimdi çok heyecanlandım çünkü Osman Sınav nasıl beni audition, ya Osman Sınav orada mı olacak diyorum. Hani o kadar heyecanlandım ki. Sonra işte o metni gönderdiler, Asiye'nin metnini. İşte bir de ırmağın palikleri da tuttu ortalıkları, oy benim sevducağım da çeker sevdalukları. İşte kapının önünü süpürürken türkü söyleyeceksin. Sonra işte anlattı hoca. Dedik işte duygulanma, yani duygudan duyguya geçeceğim, ona bakacak tabii. Ondan sonra bir taraftan türkü söylüyorum falan. Saat 2'de gitmiştim oraya. Akşam böyle 7-8-9'a doğru falan anca çıktım. Çünkü yani her türlü çekim alındı. Audition, deneme çekimi. Her türlü böyle ince ince böyle hani ilmek ilmek yani. Her şeye çok dikkat edildi. Sonra oradan çıkarken şey demişti. Ne zaman ararsınız? Yani kısa sürede ararsınız çok iyi olur hani. Çünkü o beklentiyi ne kadar, çünkü çok iyi geçtiğini biliyorum. İyi hissettim. Çünkü Asiye benim dedim yani. Asiye benim. O kadar emindim ki yani. O kadar kararlıydım. O kadar çok kendime güveniyordum ki o rol için. Asiye ben olacağım dedim. Sonra işte
1: Öyle de
0: malumunuz
1: oldu.
0: öyle de oldu. 2 gün sonra aradılar. Bizim Asiye'miz sensin dediler.
1: En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü bile
0: Aa,
1: aldın.
0: evet. Ay çok teşekkür ederim.
1: Ya.
0: Ay çok
2: Evet
0: teşekkür
2: evet.
0: ederim
2: Ve
0: hatırlattığın için.
2: çok güzel bir şey. Yani...
0: Hatta müzikten alamadığım ödülleri.
1: Oyunculuktan aldım.
0: Müzikten alamadığım ödülleri oyunculuktan
2: Ama
0: aldım.
2: oyunculukta efsanesin. Yani
1: Gerçekten.
2: bir de iyi senaryo okuyorsun. Yani oynadığın bütün dizilerin hiçbir tanesi bir sezonda kalkmadı yayından. Yani
0: Aa,
2: 3
0: çok
2: güzel.
0: teşekkür
2: Yanlış
0: ederim.
2: mıyım
0: Evet,
2: yani?
0: Alparslan Büyük
2: Hepsi.
0: Selçuklu'da Öke Hatun oynadım.
2: Yani...
0: Yunanlı Bey'in karısı Öke
1: Ya...
0: Hatun. Atlara bindim, kılıçlar kuşandım. Onun da altından başarıyla kalktım. Sonra en sonunda Gönül Dağı. Orada da Şoför Kiraz oynadım. Manuel minibüs kullandım. Uzun süredir otomatik arabadan manuele geçişim birazcık böyle stop ettiriyorum. Neyse çok yardımcı oldular sağ olsunlar.
2: Çok çok çok iyi yani.
0: Orada öyle bir şey yaptım. Şimdi de işte yeni ve güzel, dediğim gibi içinde kendimi böyle güvenli, konforlu ama bir o kadar da mutlu hissedeceğim bir iş olsun
2: İyi
0: istiyorum
2: seçicisin
0: inşallah.
2: yani. Tebrik ediyoruz
0: Yani
2: seni.
0: ben
2: Yani
0: teşekkür ederim. Biraz da şans yani iyi de denk geldi. Beni düşünen
2: ama
0: yönetmenler,
2: kendi
0: yapımcılar.
2: karşılığını veriyorsun ki izlettiriyorsun. Sonuçta oyuncu da izlettiriyor yani
0: Evet
2: diziyi.
0: doğru.
2: Aynen.
0: Yani şeye çok inanıyorum ama. Ben mesela müzik kulağı olarak şive çok yatkınım. Yani normal, yani şehirli bir kadın da oynamıştım pandemide. Yine Osman Hoca'nın Gel Dese Aşk diye bir dizisi vardı. 4 bölüm sürdü o. Şimdi Gassal'da konuk oyuncu olarak oynadım.
1: Evet.
0: Şey gibi yani kendimi

0: tekrarlamak değil de mesela orada yerel etnik bir kadını oynadıysam sonra şehirli bir kadını olabilirim. Sözünü açmışken de bunu belirtmek isterim. Böyle benim yaş grubumda şey kalmadı şu anda. Dikkat ederseniz tercih edilen o ya var da şöyle söyleyeyim. Ya mesela daha 20'li yaşlarda gençlerin olduğu ve onların anneleri babaları. Mesela orta şey hani çok böyle bazen bakıyorum bazı oyuncu arkadaşlarımla da konuşuyorum. Herkes aynı şeyden dert yanıyor aslında. Biraz böyle hani hikayeler mi artık çok kısır döngü oldu?
1: Evet, evet.
0: Hani tabii ki hani güzel kız, yakışıklı o erkek hani tabii ki çok başarılılar. Zaten hiçbirine lafımız yok da. Ama şu var. Yani hani şimdi benim yaşımda ya böyle bir anne olma ya da anlatabiliyor muyum? Hani anladım, Avrupa'da anladım. Böyle değildir. Hani şey gibi oluyor. 20'li 30'lu yaşlarını geçince şimdi artık tam söylemeyeyim yaşımı da. Hani 20'li 30'lu yaşları geçince şey gibi oluyor biraz daha. Yani oradaki rollerin çok dar olmaya başlıyor size gelen rol teklifleri. O yüzden de mesela bundan birazcık dertliyim. Böyle olmamalı bence.
1: Öykücüm çok keyifli bir sohbetti. İnanılmaz öyle zaman akıp geçti. O kadar güzel anlattın ki sabaha kadar seni dinleyebiliriz.
2: Gerçekten
1: hatta
2: öyle.
1: Son şarkını bile yedin yani. O kadar güzel sohbet etti. Ama çok keyifliydi şarkı okutmak yerine ben seni dinlemek istedim.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün de bir konuşasın varmış herhalde.
1: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
2: Çok özlemişiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Diyanardan kitabımız var. Lütfen nasıl olma. Güzel günlerde okuman dileğiyle.
0: Sağ olun. Çok naziksiniz, çok da severim.
1: Yeni şarkılarında kitapları. Başarılar diliyoruz, çok sağ olun.
2: Tekrar
1: sağ olun.
2: Ayaklarına sağ olun.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Evet, havuz kenarında evet. Müzeyyen Hanım'ı gördünüz.
1: Müzeyyen abla oturuyor. Biz de böyle işte sıradan hani odalar. Biz en son havuzun öbür başındaki odadayız müzisyen arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hepsi radyodan abilerimiz, hocalarımız. Bir tek ben radyodan değilim müzisyen olarak. Kemal abi, rahmetli Kemal Erci, Keman dedi bir tane okusana dedi. Bir kılçık atalım buradan dedi ablaya. Dedim boş ver abi Allah aşkına falan. Akustik de o kadar güzel ki yani buradan konuşmaların ta oraya gidiyor yani.
0: Aa, çok
1: öyle güzel. De bir havuzun akustiği var. Boş ver Kemal abi ya dedim. Allah aşkına dedi, bak dedi sesin o Elazığ'ın o türkü ben demin okuduğum Elazığ'la Kerkük Azeri birbirine çok benzerler kısmen yapı itibariyle. Sizin dedi oraların türkülerini çok sever Müzeyyen abla dedi. Ya boş ver Kemal Allah aşkına dedi bir tane at dedi. İyi dedim. Bizim Elazığ'ın bir Kadayrik Çağla'da bir türküsü var. Onu ben ufak ufak mırıldanmaya başladım. Daha başlar başlamaz bir baktım kulakları dikildi. Kim okuyan dedi. Kim okuyan? Kemal abi bizim Kürt dedi okuyor dedi. Çabuk gelin buraya dedi. Çabuk gelin. Haydi biz tezgahı aldık doğru oraya. Şöyle bir şey diyeyim. Bu saat 3. Bir ara baktım geldiler. Abla bir saat sonra sahne. Akşamın 8'i olmuş. Ondan sonra sağ olsun Sezen'i de ilk defa orada görmüştüm. Sezen Aksu. Daha yeni meşhur olmuştu. Sezen Aksu bu dediler falan. İlk defa orada görmüştüm. Baktım işte benim gibi uzun boylu bu kadar bir kızcağız. Neyse işte çaldık söyledik. Allah muhabbet gidiyor. İşte bir ara dedi ki ya evladım dedi, sen ne güzel okuyorsun. Böyle bir ses Türkiye'de yok. Harika okuyorsun. Neden sen dedi müzisyenlik yapıyorsun? Hani ses sanatçısı olarak çalışmıyorsun. Dedim abla biz İzmir'deyiz yani bize kimse kayıla almaz dedim yerli malını. Burada gazinolar var bir sürü. Yani solist ihtiyacı olduğunda ya İstanbul'dan genelde veya Ankara'dan da azınlıkta olsa oradan çağırıyorlar. Bize kimse itibar etmiyor. Yani solist olarak benim gazinolarda talep etmezler. Olacak yerlerde pavyonlar. Dedim hani pavyona gidip orada şarkıcılık yaptıktansa ben iyi müzisyenim, çok kaliteli yerlerde çalışıyorum. Allah'a şükür iyi müzisyenim, paramı da kazanıyorum. Sen dedim bak solistin abla dedim. Koy bir gazino programına çalışalım yani. Gelmez miyiz dedim yani.
0: Vay çok güzel.
1: Tamam lan Kürt dedi. Kış sezonu bir programım var dedi İstanbul'da. Seni çağıracağım. Tamam abla dedik. Neyse aradan işte birkaç ay geçti. Ahmet Özhan yıllarca işte Ahmet Özhan hep şeye gelirdi. İlk zaten 73'te Ahmet'le tanıştık. 73 senesinde ben de pavyon sazından gazino sazına terfi ettim. Allah rahmet eylesin gazinocular kralı Fahrettin Aslan İzmir'de dalyan gazinosunu açmıştı şeyde. Limanda Alsancak'ta. Ben oraya pavyon sazından çıktım, terfi ettim. Büyük solistlere çalıyorum. İlk solistimiz de şey Beyi Aksoy rahmetli. Şimdi orada hatta basmaya denedik arkadaşlara faça yaparız. Hani ben siz pavyonda çalışıyorsunuz bir şeydi. Neyse mevzu atlıyorum kusura
0: olsun,
1: bakmayın.
0: Olsun olsun çok güzel anılar çok önemli.
1: Eyvallah çok karma karışık. Orada şimdi şeye geleyim ben.
0: Kış oldu.
1: Bu arada Ahmet şeye gelirdi. Hep Luna Park'a gelirdi programa. Evet. Sen 73'te ilk defa orada dalyan gazinosuna gelmişti. Oradan beri arkadaşız. Arkadaşlığımız devam etti. O her programa kış programlarına da gelirdi. Sağ olsun geldi yani bir aylık programa gelirdi. 10-15 gün bizde yatardı kalkardı hani öyle samimiydik. Benden Orhan abiye bahsetmiş Gencebay'a. Ya dedim İzmir'de bir müzisyen var harika okuyor ona bir plak milak falan meselesi. İşte geldi bana dedi bir kasete demiş tamam bu kadar metri diyorsun hani birkaç tane okusun bir yere. Getir beraber fuar dönüşü. Bu 5-6 sene sürdü. Ben hiç oral olmuyorum. Geliyor bana diyor ya okusana bir tane. Tamam diyorum hiç. Başkası olsa balıklama atlar.
2: Evet.
1: Şey yapmıyoruz. Şimdi o ilkten dedi ki hani ben idealim iyi bir müzisyen, iyi müzik adamı olmak. İlkten şöhret değildi. Sonraları işin menbaının burası İstanbul olduğunu öğrendik. Artık ben 15 sene sonra kaset yaptım, yani mesleğe başladıktan sonra. İşte yıllar sonra, yıllar geçince insan etrafına bakıyor, ulan tırnağını etmeyecek adamlar şöhret olmuş. Affedersiniz hani kaba tabirle malı götürüyor, para kazanıyor. Ben ne olmayayım? Ondan sonra ben de artık o şeyler, heveslere girmeye başladım. Ahmet'e pek oralı olmadık. En son işte sene 78'in fuarından çıkıyoruz. Ya dedi, abi dedi ya, başkası olsa üstüne para verir, balıklama atlar. 5 senedir sana yalvarıyoruz dedi, okumuyorsun bir şey. Tamam dedim, yapıyorum. Fuarın bitmene de 1-2 gün var. Hemen girdik stüdyoya, öyle ben tambur çalıyorum, bir darbuka, bir keman. Girdik 5-6 tane okuduk, kısa kesiyorum. İşte onu aldı götürdü. Bir hafta sonra baktım oranı haber, Mustafa'cığım repertuarını hazırla, gel kasete giriyorsun diye.
0: Çok güzel.
2: Öyle mi geldiniz İstanbul'a?
1: Yok. Daha var. Daha oraya gelmedik. İşte o zaman İzmir Radyosu'ndaydım ben.
2: Evet.
1: Akabinde Müzeyyen abla aradı. Kürt dedi, bir ay sonra program var dedi, gelecek misin? Geleceğim abla, zaten kasete geliyorum dedim. Orhan abi çağırdı. Geldik işte bir ay burada. Şimdi bir yıl önce de Bülent'i çıkarmış Ersoy sahneye, yani bize lanse etmiş. İşte bir yıl sonra yine fotoğraf şeyleri, gazeteleri getirmedim. Gazete ilanlar, tam sayfa ilanlar. Neon'da bir tarafta Müzeyyen Senar yazıyor, bir tarafta en başta Mustafa Keser yazıyor falan. Herkes isyan.

0: Esin Enginler, bilmem kimler benim alt kadromda. Ondan sonra herkes isyan. Kim bu ya, biz bunun altında çalışmayız. Şikayet bir kez Zeynep abla demiş, çalışan çalışır, çalışmayan defolsun gitsin. Solist ne derse olur. Herkes ekmek parası kaldı tabii, çalıştılar. Her akşam en az 10 masa şey var, sanatçı masası var. Kim bu abla, yine kimi çıkarmış filan gibi. Her akşam o zamanlar 7 günü çalışıyoruz. Her akşam en az 10 masa sadece sanatçı masası, radyodan, piyasadan geliyorlar. Bu organizatörler etrafımda, aman Mustafa'cığım sakın bir yere kaybolmasın, yırtın. Tamam, şimdi bir Luna Park yapacağız şey. Ankara, İstanbul, sen artık Türkiye çapında şöhretsin. Halen dahi var. O zaman da vardı yani. 2-3 tane erkek solist vardı piyasada yani. Böyle işte Ahmet'ten önce Mustafa abi, Şah Yaşar. Bir iki tane daha vardı. Ahmet. Başka da kimse de yoktu yani. Halen şu anda da zaten külliyen
1: yok.
0: Kimse yok. Fakirden başka. Şey geldik, aman sakın bir yere kaybolma filan. Benim de bir oğlanın doğumu var Şubat'ta. Dedim o organizatörler nasıl yalvarıyorlar, sakın bir yere kaybolmasan yırtın. İyi tamam dedik. Ben dedim gideyim, başlarında kimse yok çocukların, hanım doğum yapsın, ben de onunla sakın gel, sakın bekliyoruz. Bir gittim. Biz de ta askerden sonradan beri kafamıza takmışız ya, o zamanlar tabi en büyük ideal nedir? TRT sanatçısı olmak. Gerek müzisyen gerek ses sanatçısı, en büyük ideali hepimizin TRT sanatçısı olmaktı. Bir gittim, aman dediler bir yere kaybolma imtihanı var. Bir girdik imtihana, kazandık kaldık. Evet. İstanbul'a dönemedik. Yani Müzeyyen Senar'ın bana açmış olduğu kapıyı devam ettiremedim yani. O yani o zaman Ferdi Tayfur'dan başka da çalan okuyan kimse yoktu. Hani tek bu piyanist şantör hesabı. Ben bir süre de 5-6 sene piyanist şantör olarak çalıştım.
1: Ya Mustafa ya.
0: Ya maşallah girip, ya. Girip çıkmadığımız şey kalmadı. Şeyde şoförlük şoför hocası ne derler ona? Eğitmenlik yaptım.
1: Eğitmen, sürücü kursu eğitmeni.
0: Eğitmenlik yaptım.
1: Ehliyet.
0: Tabii. Oo. Arabamı yaptırmıştım çift direksiyon. Sonradan anam dedi ki ya oğlum dedi, bu şoförlükten sana bir şey çıkmazdı. Bak dedi, bacanak dedi çok zeki adamdır, yıllardır esnaftır. Onunla beraber ortak bir şey yapın. Bir baktım arattı sattım minibüsü. Üç yolda bir tane süpermarket açtık. Bacanak süpermarket diye.
1: Bacanak süpermarket diye.
0: İki sene gitti. Sonra bir gün geldim. Baktım dükkanda başka birileri var. Aga kimsiniz siz ya? Biz dedi dükkanın sahibiyiz. Ulan nasıl dükkanın sahibisin oğlum? Sen bacanak hiç bana sormadan satmış git o. Trampa yapmış bir tane çeyiz erkek bayan içkinin mağazasına trampa etmiş, dükkanları değişmiş benim haberim. Yani neler macera çekti neler canan elinden, epey şey gördük. İşte ne zaman ki ben İzmir Radyosu'nu kazandım, ondan sonra tali işleri bıraktık.
1: Diyelim hemen bir şarkı dinleyelim, sonra devam edelim.
0: Tamam, bugün kendi şarkılarımı söylüyorum.
1: Olsun, en güzeli.
0: Ne var sırada bakalım?

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Bu şarkıyı 20. evlilik yıl dönümünde eşime yapmıştım.
1: Oo, ne kadar güzel.
0: Zaten iki şarkı yaptım. Şeyi kaçırdım ya, bu 41. yılda 41 kere maşallah diye bir şarkı yapacaktım.
1: Ya.
0: Bir türlü içime sinen bir söz bulamadım. Arkadaşlara da söyledim yazın diye. Yazdılar ettiler, pek içime sinmedi. Ben de yazamadım nasılsa 41 kere maşallah diye.
2: 50 inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Yakındır. Bu şarkım çok hayırlara vesile olmuştur. 30 senedir dillerden düşmüyor. 7'de 77 işte içinde sevgi olan şarkı ya. Birini göremiyor ya baba diyor. İşte ana hanımım küsmüştü gitmişti anasına. Senin bu şarkıyla işi bağladık. Öbürü diyor nişanlımı senin şarkıyla bağladım filan. Çok da hayırlara vesile olmuş yani.
1: Çok büyük yaşanmışlıklar var bu şarkılarda.
0: Eşime bir de evlendiğimiz gece yapmıştım bir şarkı. Başka bir şeyim yoktu yani. İşte bir şarkı yaptım ona. Külcü Asker. Görmüyor bak gözlerim başka birini artık. Sevgimi sende buldum. Başka sevemem artık diye. Bir şey yazmıştım böyle.
1: En güzeli diye. Daha evet. Ne olsun?
0: Ya, başka bir şey yoktu. Ne yapayım? Varını veren utanmaz. Bizde öyle bir laf vardır.
2: Mustafa Bey yakışıklıymış ne? Hala yakışıklısın.
0: He? Orada. Eyvallah.
1: Eşiniz
0: abi
1: çok
0: biz
1: güzel.
0: De bir zamanlar kartaldık yani.
2: 50 yıl her gün 5 saat çalıştım diyorsunuz.
0: Aynen.
2: Şimdiki şarkıcılarda bu disiplini görebiliyor musunuz?
0: Maalesef. Şimdi ben bundan yıllar önce mesela okul açtıydım. Konservatuvar düzeyinde eğitim veriyordum.
2: Evet.
0: İşte maalesef kapattık yani. Hem bu şimdi söyleyeceğim sebeplerden bir de oğlum 150-200 tane talebem vardı. Bayağı konservatuvar düzeyinde eğitim veriyorduk. O büyük oğlum bir trafik kazası geçirdi. Paramparça oldu. O zaman 20 sene önce. İşte 1,5-2 seneye yakın ben okula adım atmadım. Hep onun peşinde koşturmaktan ettik. Allah'a şükür şu anda %99 oranında iyidir. Talebe dağıldı mı aldı. Zaten bu şimdi arz edeceğim sebepten dolayı da şimdi benim gibi mesela ben mesleğe ilk başladığımda zaman zaman hocalarımıza sormuşumdur. Hocam ben kaç senede yetişirim? Yani ben önünde eski tabirle diz dövüp oturduğum hocam hiç olmadı. Hep çalışırken yani. Çalışırken işte hep radyo sazlarıyla, hep ustalarla çalıştım. Çok büyük ustalarla çalıştım. Mesela biz İzmir'de pavyonda çalıştığımız zaman İzmir'in sosyetesi hanımını alır pavyona fasıl dinlemeye gelirlerdi. Öyle müzik vardı yani.
2: Adı pavyon.
0: Adı pavyon. Ne zaman ki işte 11-11.30 fasıl biter, iş pavyon statüsüne döner. Yani mesela işte hep söyler işte Maxim Gazinosu. Sahne itibariyle pavyondaki sahnenin Maxim Gazinosu'ndan hiç farkı yoktu. Sazın en kralı, solistlerin en kralı. Mesela Nimet Köprülü diye bir soprano bir kadın vardı. Mesela neyle çıkardı sahneye? Bimenşe'nin Hicaz şarkısıyla. Fikir Katin aldı bütün neşe hitabım bu gece. Buyur hadi bakalım.
2: Eyvah.
0: Şimdi hangi solist biliyor? Yani Adap Erkan öyleydi. Şimdi bakma işte şekiller değişti meyişti falan. Şimdi tabii gençler falan her meslekte olduğu gibi işte kısa yoldan hani bir elimden kolumdan bacağımdan tutsun bir yerlere geleyim şeyi var. Yani çalışarak beğenmek vererek bazen o okul yıllarından işte biri denk gelir. Hocam oğlum sen ne yapıyorsun? Hocam beni tanıdın mı? Yok oğlum tanımadım. Ben adım Mehmet. Ben sizin talebenizim. Ha, tamam. İşte aradan 10 sene geçmiş mesela. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Hocam koşturuyoruz. Oğlum sen beygir misin? Nereye koşturuyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Onu söyle bana. İşte hocam onun kapanına gidiyoruz filan. Oraya okul değil ya. Oraya profesyonel adam gider. Ben sanatçıyım der. İşte elimden tutmuyorlar. Mehmet oğlum sen bu 10 sene içerisinde kendin için ne yaptın ya? Yani senin başkasının sana ne yaptığını bırak. Sen kendin için ne yaptın? Ses yok. Ulan kerata, sen kendin içine ufak çaba sarf etmeden hangi yüzle başkasından yardım istiyorsun elinden? Yani biri görür, ya bak çocuk burasından tutmuşsun, kaldırmaya çalışıyorsun, gücün yetmiyor. Ama bir görüyor ki sen de kaldırıyorsun, gelir sana yardım etmesinler. Sen oradan, abi ben bunu kaldıramıyorum, bir baksana. Böyle bir iş yok. Veya işte demin dediğim gibi ben hocalarımıza sorduğumuzda hocam ben ne kadar sürede yetişirim? Hocam oğlum bir 15-20 sene sonra hafiften bir şeyler olursun dedi. Yani tamam değil yani. 15-20'si tamam olsun hocam ben çalışırım. Fikir bu. Yani bakış açısı. Şimdi geliyor oturuyor. Hocam ben ne kadar zamanda sahneye çıkarım bana ilk sorusu. Ben ne zaman sahneye çıkarım? Soru bu. Bir defa bu beni sinir ediyor. O bir. Oğlum işte başlıyordum. Bak ben şunları yaptım. Sen de bunları bak şu anda buradayım. Demek ki doğru şeyler yapmışım ki bugün bulunduğum noktadayım. Sen de bunları yaparsan bir yere gelirsin. O Tom ve Jerry'nin çizgi

0: film var ya.
1: Evet.
0: Kaçarken arkada duman bırakıyor. Aynen bir duman arkada, bir daha da göremiyorsun. Kaçıyor. Şimdi bu zikirde, bu bakış açısında bugüne kadar kimseye rastlamadım. Dolayısıyla da yetişen maalesef arkanızdan gelen kimse yok yani. İşler de değişti, şekil değişti.
2: Gençler sizi çok seviyor. Evet. Sahne programlarınızı takip ediyorlar.
0: Bildiğin gibi değil.
2: Evet.
0: Bu son 15 senedir en az gittiğim her gazino full. Her gazino full. Gençler, yani bir de diyorlar ki gençler Türk müziğini sevmiyor. Sevmiyorsa benim gittiğim yerler niye?
2: Evet.
0: Ben
2: evet.
0: Şeyi okumuyorum. O ha ha ha okuyorlar ya. Yani Türk müziği okuyorum. Demek ki anlıyorlar, malını iyi satarsan, anlatırsan yani.
1: Anlatırsan.
0: Karşı tarafa iyi anlatırsan. Sen kendi söylediğini bile hala anlamaz haldeyken nereden bunu biliyoruz? Şarkılardaki Arabi Farsi kelimeleri hep yanlış söylüyorsun. Demek ki konuştuğun ağzından çıkanı kulağını duymuyor. Ne mana ifade ettiğini bilmiyorsun. Ne mana ifade ettiğini bilmediğin sözü karşı tarafa nasıl anlatırsın? Böyle bir rezalet var ortada işte.
1: Abi ilk ne zaman hak ettiğin değeri ve sevgiyi aldığını hissettin?
0: İşte bu ben ilk...
1: Müzeyyen Senar hikayesinde.
0: Şöhret... Ha dur şeyi anlatayım sana, İstanbul'a nasıl geldiğimi dedin ya, İstanbul'a o zaman mı geldin? Şimdi yıllar hep ulan artık bak biz de İstanbul'a gitsek bir halt oluruz, bir gitsek bir şeyler olur filan fikri hep vardı. 20 küsur sene İzmir'de olduğum zaman bir türlü dediğim gibi yani çocuklarını kendinle beraber ben gelirim da parkta markta da yatarım, sürüngahlığını yaparım ama çoluğunu çocuğunu kendinle beraber maceraya sürükleyemezsin. Orada takıldık kaldık. Vakta ki Allah rahmet eylesin Kadir Şençalar ustayla uzun yıllar beraber çalıştık. Onlardan çok feyizlendik, çok şeyler öğrendik. Hangisinden öğrenmedik ki? Çok şeyler öğrendik. Sene 1989 akşam haberlerinde izliyorum. O 10 yıldan fazla İzmir'de kaldı. O zamanlar şey hep gazinolarda beraber çalıştık. O zamanlar dedemizin yaşında adamdı. Şimdi akşam haberlerinde Kadir Şençalar rahmetli olmuş diye okur okumaz ben sabah ilk uçaktan buraya cenazeye geldim. Odur benim İzmir'e yerleşmeme sebep. Bak ben 20 küsur sene hayal edeyim ulan gitsek nasip olmasın. Kadir Şençalar rahmetli olsun ben geleyim. Zincirlikuyu Camii'nde Bertan Üsküdarlı abimizle yan yana geleyim. O zaman Zincirlikuyu'da Kent Fasıl diye gazinosu vardı.
1: Evet.
0: Ben Bertan Üsküdar'la beraber çok çalıştık. Beraber yan yana geleyim. O arada da bayağı bir bu benim karakolda aynalar şunlar bunlar çıkmış 87'de bayağı ismim duyulmuş Türkiye'de falan ya gelsene dedi bize bir program yapsana burada gazinoda. Bertan abi bizim nikahlıyız abi radyodan nasıl ayrılacağız? O zamanlar bir 20 gün ücretsizin hakkımız vardı. Al dedi bir 20 gün ücretsiz hakkı gel. 37 sene oldu buradayım. geldim buraya bu meyanda. Baktık iş oturdu. Gazino doluyor taşıyor. Beş posta. Sirkülasyon.
2: Oo.
0: O Seda Sayan'dır, Necat Alp'tir falan. Her gece bendeler. Allah ya Allah ben okuyorum. Onlar takla atıyorlar falan. Her akşam beş olmasa en az hepsi beni tanıyan insanlar geliyorlar. Baktık iş oturdu. Ben hemen tayinimi İstanbul Radyosu'na istedim. Ta işte Şubat'tan Kasım ayına kadar bekledim. En son cevap erkek kadrosu şişkin olduğundan İstanbul Radyosu'nda tayiniz yapılamıyor. Ben de şişkinliğinizle baş başa bırakıyorum sizi dedim. İstifa ettim. Bak iş oturmuş artık çalışıyorum. Tabii. Bıraktım. İstanbul'a geldik. Yani baktık artık burada macera değildir. İş oturmuştur. İşte çocukları da aldık geldik buraya. İstanbul'a gelişimiz de böyle. Nereden nereye? İşte evet. Ben hep hesapta olmayan şeyler. Hani o meslekler. İstanbul'a gelişimiz.
1: Ben 89'da işe başladım. 89'da başladığımda ilk gece hayatında fotoğraf makinesiyle gönderdikleri iş Zincirlikuyu'daki kent.
0: Öyle mi?
1: Evet. Senin oldu akşam. Eyvallah. Bayağı bir sanatçı.
0: Ya nasıl doluyordu taşıyordu?
1: Sadece iki yani Seda Sayan falan değil. Bayağı bir 4-5 masa vardı.
0: Çok
1: herkesi çekmekten.
0: Her gece ama. Her gece böyle. Şimdi tabii müzisyenler benim ne yaptığımı çok daha iyi biliyorlar. Hani mesela resimden bana deseler işte burada bir resim adam yapmış

0: şeyi tezahürü, takdiri çok daha fazla mübalağalı denecek şekilde oluyor yani. Maldan anladıkları için yani.
1: Mustafa abi, halkını bu kadar seven, halk tarafından bu kadar sevilen bir sanatçı olarak neden halk konserleri vermediniz?
0: Ona sana da bir müjde vermiş olayım. Başlıyoruz abla.
1: Hayırlı olsun.
0: 60 yıldır zaman zaman çocuklar aramızda konuşurduk. Çünkü her gittiğim yer doluyor, taşıyor gençler. Yani benim sahnem çok fena. Çok farklı bir sahnem var. Yani beni sahnede izlemeyen benim %90'ımı tanımıyordur. Sahne bambaşka bir şey. Hep istemişimdir yani bu Anadolu'da insanlar beni en azından bir kere sahnede izlesin. Bu baptan yıllardır aklımızdan geçer eder ama bir türlü tahakkuk sahasına koyamamıştık. En son işte Erkan küçük oğlum gene bu fikri ortaya attı. Baba sen karışma, biz organize edeceğiz, şudur budur falan. Yalnız bizden para isteme. Tamam oğlum, bedavaya çalışayım. Ya aldığınızı da masraf edin, yapın. Şu anda dört başı mamur bir şekilde organize işinde, tabii bilmedikleri iş filan. Ama buna rağmen epey yol aldılar. Ve onun haricinde de bir 12-13 tane yerlerde bağlanmış durumda yani. Kaporaları vermiş, salonları tutan. Çok külfetli işte.
1: Her yeri gezeceksiniz ama
0: değil mi? Her şeyimizi de kendimiz karşılayacağız tabii. Yani başka organizatör değil. Maddi bütün. Evet. Benim Allah'a şükür para ihtiyacımız yok. Allah yeteri kadar, karnımızı doyuracak kadar vermiş. Bir hizmet olsun. İnsanlar da beni görsünler. Biz de kazanırsak biraz sağa sola da biz verelim. Elimiz veren el, alan elden iyidir falan. Diyarbakır, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Ankara, Balıkesir, Samsun. Epey yerler bağlandık. Yalnız tabii bunları... İnşallah bu konuşmamızı insanlar dinler, haberleri olur.
2: Tabii tabii.
0: Reklam işleri çok pahalı çünkü. Bir şeyi konuşuyoruz. 200 bin, 300 bin lira billboardlara para istiyorlar ya. Zaten biz o parayı ya kazanırız ya kazanmayız. Yani benim şeyim zarar etmeyin, başka bir şey.
2: Mustafa işte. Biz gazetelerine anons ederiz, merak etme. Her konserini haber yaparız.
0: Para kazanmak gibi bir amacımız yok. Yeter ki
2: zararı
0: cepten yemeyelim. Yeme yani her yeri dolduruyorlar. Evet. Gelmeseler yani dolduramasak reklam yani duyurusuzluktan belki olabilir. İşte sizlerin de yardımıyla bu
2: ne demek?
0: Konserlerimizi duyurursanız en azından bu güzellikten insanlar da
1: yararlansın.
0: Evet, insanlar ben çok mutluyum yani, bana sağ olsunlar, böyle bu son 15-20 yıldır tam bana gereken, önceden background'umu yani nasıl yetiştiğimi buralara falan bilinmediği için fazla, evet. İşte bu gözleri fetten güzel olarak biz hani işte her şarkıyı söylüyor, ezberi kuvvetli bir adam gibi algının, ne zaman ki bizim hani baktılar ki bu adam Türkiye'de yetişmiş nadir müzisyenlerden biri, işte şudur budur, kariyer ne ararsam var, onun için artık bana hakikaten bir üstad ve hoca gözüyle artık yaklaşıyorlar, bakıyorlar. Bu beni ziyadesiyle tabii onların bizi bu daha önceden işte bu şekilde karşılamalarının sebebi de iyi bir sebep. Yani benim bugünkü şöhretime altyapı olan işte Alo. HBB'de evet. 95'te Alo'lara başlayınca bugünkü şöhretimi ona borçluyum yani.
1: Doğru.
2: Nereden nereye?
0: Nereden nereye?
2: Bir de abi meclisteki iki şarkı söyledim. Meclis açılış resepsiyonu. Açılış resepsiyonunda meclisin, Türkiye Meclisi'nde. Olay oldu. Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sen her şeyi söylersin, her makam var sende dedi. Aranızda da çok hoş bir sohbet geçti.
0: Şimdi bana başkaları söyledi. Yani meclis tarihinde yani meclisin kurulundan bu yana meclis açılışı resepsiyonunda ilk defa biri şarkı söylüyor.
2: Evet, kesinlikle.
0: Allah razı olsun, sağ olsun, beni sever. Hatta abi de hitap eder bana. O öyle de bir yönü de var. İşte bu meclisin açılış şeydi bu.
2: Evet,
0: Ekim'in ikisi, Ekim ayının ikisi miydi neydi? İşte evet. Sağ olsunlar, davet etmişlerdi, gittik. İşte bütün millet tabii adamcağızın kafasında örümcek ağı gibi, bulaşmak mümkün değil. Ben de boyum uzun, zaten gözükmüyorum tabii arkada. Böyle kalmışım. Bir ara nasıl olursa önden gördü beni. Aradan, bir yerden.

0: açılın dedi, Mustafa abim gelsin dedi. O açtı. Kim lan bunu? Mustafa abisi dediler. Millet döndüler baktılar ki Mustafa abisi benmişim. Neyse girdik. Eşimin rahatsızlığını da biliyordu. Eşim benim 3 senedir kanser tedavisi görüyor. Rahatsızlığını bildiği için. İşte orada 2-3 dakika bir sohbet ettik. Yani nasıl hanımı dedi filan, onu şey yaptım. Allah razı olsun, hemen yanındaki o işte profesörler filan var. Abimin eşiyle ilgilenin dedi, emir verdi. Sağ olsunlar, onlar da ilgilendiler, ettiler. Bu arada gazinoyu sordu, beyler beyni kapattın mı dedi. Kapattım, öyle 3-5 dakika bir sohbet ettik. Okusana dedi bir tane. Efendim dedim, bak dedim, müzik ortamı yok, bir şey yok dedim burada. Kim oraya gider? Kim? Sen dedi oku. Tamam dedim, yani emir buyurursanız okuruz, o mesele ayrı. Oku oku dedi. Hemen şeyi, meclis başkanı Numan Bey. Numan Bey de sahneye hazırlayın abim, şarkı söyleyecek. Çıktım atar bir tane, bu benim demin eşim için yaptığım şarkıyı, Tutku'yu söyledim. Arkasından da bir neyi okudum? Yeşil Yeşil miydi? Neydi onu okudum. Öyle bir şey oldu yani. Yahu dediler, ilk defa meclis açılış tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor dediler.
1: Çok da güzel nasip oldu olmuş.
2: Ne güzel, harika oldu. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
2: Pişmanlık var mı abi hiç hayatta?
0: Vallahi pek pişman olduğum şey olmadı aslında. Pişmanlığım şöyle pişmanlık, kızdığım kendi kendime. Bu kadar neden, yani bir adamdan 3 kere kazık yiyoruz, 4. dev adamla yine iş yapıyoruz. Ha. Yani böyle bir huyumuz var. Yok ya yapmaz filan fikri. Bu huyumu sevmem. Yoksa bütün huylarımı severim yani. Çok çalışkan bir adamımdır. Ben halen bile çalışırım. Bizim eve mesela tamirci girmez abi. Elektrikten elektronik, su beyaz eşya. 3 tane tamirhane açarım. O kadar alet edevat var önünde.
2: Ne diyorsun?
0: Babadan geçme tabii, bizim büyük bir el becerilerim mevcut. Her işten anlarım, yaparım yani. Elimden gelirse. Boş zamanlarımda da müzik yapıyorum.
1: Kitaptan sonra film gelir mi bir
0: de? Ya abla, ben 18 yaşında dedim ya, İstanbul'a geldiğinde filmde oynadım ha. Tabii evet. Bir filmim var.
2: Var.
0: Evet. Nasıl oldu? Bir gün yatıyorum sabahın fecri. Kalk dediler şey, ya ne şey, neler çektim abla ya.
2: Yanayamaz.
0: Tarla başında metruk binalar yok mu?
2: Evet.
0: Onun içinde yatıyorum. 5 katlı. Kimse oturmuyor. Yıkık dökük. Yatağım var. Yatağımı atmışım. Oraya yatıyorum. Sabah kalkıyorum. Toparlıyorum. Gidiyorum işe. Kalacak yerim yok. Falan. Bir gün geldiler. Kaldılar. Ne var? Kalk dediler. Bir film var. Filmde oynayacaksın. İşte bir tane bağlamacı lazımmış. Bir uzun hava bir şey okuyacak. Kalk dediler. Gittik. Göksel Aşoğuz, Sevda Ferda. Son Darbe adlı filmi. Şeydeki balıkçılar yok mu? Şey pasajının arka tarafı.
2: Balıkçılar.
0: Evet. Orada çal bakayım garip diyor. Elini omuzuma atıyor. Şimdi o film kazada bizim kapalı kişi oynuyor. Ben de o zaman İstanbul'dayım ya, kaçmışım. Kaza kaynıyor. Tabii sinemacı da kazamızın Meda İftiharı, Mustafa Keser başrollerinde falan filan diye görünüyorum. 30 saniye bir şey. Neyse. Anam en sonunda tabii protokolda oturuyor. O yaşlı kadınlar sinema ayıptır gitmek deyip diyenler bile sinemadalar. Keser'in oğlu ne yapıyor, gidelim görelim diye. 3 gün şeyde kaldım. Şimdi bir oynuyor ya. Tak bitti. Ne yok mu? Haydi yaygara. Hadi tekrar baştan sarıyor. Sarıp sarıp oraya oynatıyormuş adam. Filmimiz de öyle geçti. Ama ben izleyemedim ya. Yine askerdeydim, gelmişti o film. O kaçtığım gecelerden biriymiş meğer. Pavyona kaçtığım gecelerden biri. Sabah dediler, onbaşım şeyim vardı, filmim vardı. Yine göremedim. Araştırdım, bulamadım bir türlü. Evet. Bizim şey, bu neydi filmci?
2: Ha, Türker abi. Türker
0: yok yok, Beli Kambur abimiz var. O, Abdurrahman abi.
2: Abdurrahman Keskiner. Çiçek film.
0: Ondan rica ettim. Keskin mi? Keskiner mi?
2: Keskin.
0: Rica ettim abi, sen bulursun filan. Bulamadılar bir türlü ya. Göksel abiyi de görsem.
2: Onda vardır kesin.
0: Göksel abi. Ya kimlere çalmadık ya abla ya. O zamanlar modaydı. Şeyler. Ne o? Artistler hani sahneye çıkarlardı. İşte bir buçuk sene anca sürdü o sanat hayatları. Fatma Giray'a çaldık. Ayhan Işık'a çaldık. fotoğrafları var oralarda.
2: Evet evet.
0: Ondan sonra Göksel Arsu'ya çaldık. En uyumlusu şeydi. Allah rahmet eylesin. Ayhan abi çok cimriydi ya. Şimdi tabii biz müzisyenler şey yapardık. Solistleri dolaşırız fuar zamanı. Abi ya abla bak, İzzet abi bize gömlek aldı. Sen de kravat al. O kadar şey yaptık. Hiç duyamamazlıktan geldi. Bize hiçbir şey almadı. İzzet abi en mülayim, anlayışlı İzzet abiydi. Yani bizim gönlümüzü alırdı. Böyle şey, yani kendi ne olduğunu biliyordu. Yani bize hava yapmıyordu. Bazen poz moz yapıyordu. Arkaya da dönüp çocuklar kusura bakmayın. Hani derip böyle gönlümüzü alırdı.
2: Ne güzel.
0: Şey, şimdi mesela 4 tane Hicaz şarkı söyleyecek. 4 tane de Hüzzam. Belli yani, her akşam aynı. Şimdi uşaklar bitiyor, Hüzzamlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ne okuyalım bu akşam? Belli zaten Hüzzam okunacak 4 tane. Abi hiç Hüzzam okumadın ya. İyi tamam, bu akşam Hüzzam yapalım.
2: Harika. Mustafa abi ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun.
2: Ama şarkıyla uğurlayacağız seni.
0: He?
2: Şarkıyla uğurlayacağız.
0: Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Kendi şarkılarım. İlk
1: çok teşekkür ederiz.
0: Şarkı şey.
1: İyi ki geldin. Yeşil, yeşil.
0: Ya
1: sağlık.
0: İşte bak mesela yeşil yeşil. Şimdi bu.
2: Şimdi yeşil yeşile veda edelim.
0: Tabii ben yeşil yeşili çıkardım. O zamanlar tabii İbrahim Tatlıses benden daha meşhur olduğu için. Hemen benim okumaz. Hemen biraz sonra da o da okudu. Tabii millet ondan dinledi hep şeyi. Sana da bana gelip diyorlar ki İbrahim Tatlıses'in Yeşil Yeşil'ini okur musun? Okuyayım diyorum. Ne diyeyim 2 saat orada? dert mi anlatacağım?
2: Çok tatlısın ya.
0: Şey yok, o şarkı benimdir de şudur budur. 10 dakikada yaptım o şarkıyı ya.
2: Maşallah.
0: Yeşil Yeşil.
1: Nasıl bir şarkı oldu
0: kasete
1: ama?
0: Geliyorum. 87'deki kasete. Ulan baktım şöyle bir tane hareketli parça yok. Dedim ulan bir tane hiç hareket. Bu şarkının sözleri de bir senedir öyle salonda masanın üstünde durur. Her akşam gelirim çıkarım işten. O zaman piyano şantörüm işte. Piyano şantörlüğüm de yine benim tezadüfen. Anlatayım mı bilmiyorum. Vaktimde kalmadı.
2: Bir dahaki sefer
0: tamam. Abi. Tamam. Ondan sonra işte hasılı kelam, hırsız kaçtı ve selam. Başka bildiğim yok.
2: Çok güzel.
1: Abi, hediyelerimiz var.
2: Diyanardan sana kitap var. Bakalım bak kitabı.
0: Çok teşekkür ediyorum. İbrahim kardeşimizin. Evet. O tabi bağlamacı olduğu için bize ondan ülfetimiz daha fazla.
2: Tahmin ettiğimiz için onun kitabını.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür,
2: güzel günler
1: dostum.
2: Çok teşekkür ederiz abi. Eminim konserler dolacak taşacak.
0: Programdan sonra bu haberlerimizi inşallah duyar insanlar.
1: Tabii ki.
2: Duyacaktır, gazetede tabii de yer alacaktır. Sen için rahat olsun.
0: Allah razı olsun. Çok senden teşekkür ediyorum. Yeşil yeşil.
2: Evet.
0: Ya, yeşil yeşil.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İnatcan!
1: İnatcan! Abla!
0: Yok. İnatcan! İnatcan!

0: Yok, nereye gitti bu çocuk? Çıldıracağım ya.
1: Üst sokağa baktın mı Sami?
0: Baktım Melia, baktım.
2: Sahil?
3: Yok, her yere haber bıraktık.
1: Allah Allah.
2: Biri aldı o zaman.
0: Nereye gidiyor? Ben çıkıp arayacağım. Ya dur, bir kafamızı toplayalım, ondan sonra çıkarız. Siz toplayın, ben gidiyorum.
4: Yiğit.
0: Ya abi deliriyorum, vakit geçiyor.
4: Şş, tamam bir sakin ol, ben de geleceğim.
0: Şimdi bir şey. Bak Aliço, bir daha soracağım. Şimdi ben geceliğin çıktım.
4: Abi biz yanındaydık, biz yatırdık diyorum ya.
0: Evet.
2: E o zaman sabah çıktı.
1: Ya yok anacığım, gitmez bu koca yanak, haber vermeden kaybolmaz.
0: Ya kaybolmadı da ne oldu Melia? Biri geldi bu çocuğu yatağından mı kaçırdı? Allah.
5: Gece uyandı mı Eda'cığım? Yok, ben duymadım Seyhan abla. E oyuncakları burada. Bonbon da duruyor.
6: Scooter yok.
5: Scooter mı?
6: Evet, burada duruyordu.
5: Allah Allah. E şimdi sen kalkıp gittiğini duymadın. Kapı açık, zorlama da yok.
1: Eda?
6: Geliyorum.
7: Sen mi içeride mi?
4: Gel Zeki abi. Eda nereye?
5: Arkadaşıma.
7: Nerede?
4: Yok.
7: Nasıl yok?
0: Yok Zeki abi, yok, bulacağız.
7: Bak Semim, çocuğu sakladıysan.
0: Kim?
4: Abi tamam.
0: Bir dakika Ali şöyle, sen ne, kim sakladıysa çocuğu?
7: Sen.
0: Sen ne diyorsun ya?
7: Beni atlatmaya çalışıyorsan çocuğu sana ömrü billah göstermem Samim.
0: Hadi bir dene bakalım o zaman.
4: Abi tamam.
2: Abim gözünü seveyim.
0: Amca yeter artık ama. Sen hadi bir dene bakayım, ne oluyor ondan sonra.
2: Samim.
4: Abi sen dönsene otele ya. Dön, bir kaza çıkacak ha.
7: Size akşama kadar mühlet.
0: Bak hala konuşuyor bu ya.
2: Abi tamam sakin ol.
7: Bana bak. Çocuğu getirdiniz. Getirmediniz, polis ayağa kaldıracağım.
0: Kaldır. Hepsini ayağa kaldır. Ne istersen yap.
7: Dediğimi duydunuz.
4: Sen de Sam abinin dediğini duydun.
7: Çocuğu bulamazsanız iki elim yakanızda.
4: Ali. Taci abi.
8: Haber var mı?
4: Yok. Ne haber Ayça?
9: İyilik.
4: Samim.
0: Ha, Taceddin gel kardeşim ya.
8: Ne oldu böyle Melih Hanım ya?
9: Vallahi biz de şaşırdık Taci Bey.
2: Yiğit.
0: Ya sabah bir kalktık, yok. Gitmiş.
4: Abi mahalleyi aradık, yok. Amcanın yanında da değil.
0: Bakacak başka yer yok, hadi yürü karakola.
8: Dur abi dur.
0: Ne dur ya?
8: Ya amcanın eline koz mu vereceğiz?
2: Aa, ne kozu Taci abi?
8: Ya adam dava açtı. Kaçırdılar diyecek. Sahip çıkamadılar çocuğa diyecek.
0: Ya ne derse desin, bizim kaybedecek vaktimiz yok. Yürü Yiğido.
9: Ben de geleceğim Sami.
0: Melia.
9: Yok yok, ben duramam buralarda.
0: Şen, Aliço sen bari evde kal, bizden biri olsun ha.
9: Seyhan.
2: Buradayım abla.
0: Hadi hadi.
1: Dur kızım, nereye gidiyorsun?
8: Baba Ayda.
5: Furkan.
8: Anneciğim tamam, o tanıdık. Sen hadi işine bak. Tam bir şey yok, sen şuna bak. Tamam anneciğim, işine bak, bir şey yok.
5: Burada mı?
8: Kim burada mı?
5: Mertcan.
8: Yo. Niye?
5: Yok.
8: Nasıl yok? Nerede?
5: Bilmiyor musun?
8: Bilmiyor musun?
5: Hayır, sen böyle kaçırırız falan deyince ben...
8: Yok canım ben... Mertcan niye kaçırayım Eda?
5: Biliyorum. Biliyorum da işte... Ne bileyim. Boş bir umut galiba.
10: Tanrılar onu bana.

0: Feride abla ben gideyim. Okula geç kaldım.
1: Tamam canım, sen bilirsin. Görüşürüz Ayça.
0: Görüşürüz. Ali abi geçmiş olsun.
2: Sağ ol Ayça.

0: Telefonum bende.
1: Kalsın.
0: Yok, gerek yok, sağ ol.
2: Feride abla, Mertcan uslu çocuktur. Çok fazla uzaklaşmaz.
0: İnşallah ya canım benim, inşallah.
2: İnşallah. Hadi görüşürüz.
0: Hadi canım benim. Hoşça kal. Dikkat et.
2: Kendine iyi bak.
1: Feride.
0: Halim merhaba.
1: Ya bir şey duydum ama ufaklık.
0: Yok.
1: Nasıl yok ya?
0: Yok Halim, yok. Ali.
1: Bir şey çıkarsa ben sana haber veririm.
0: Evde olacağım ben. Of, hay Allah'ım ya. Ya sana ne olacak? 2 dakika konuştu. Allah Allah.
2: İdare et sen.
0: Olasın mı olduk Seyhan? Güle güle.
1: Ya olacak iş mi anam babam? Ya Sami abi nerede?
0: Karakola gittiler.
1: Allah Allah.
0: Ya şuradan bir yerden çıksa, Feride abla dese, onun o koca yanaklarını sıksam ben.
1: Ya çıkar Feride. Örümcek man o ya, ona bir şey olmaz. Dur biz sokaklara bir bakalım.
0: Ya biliyorum şimdi hiç sırası değil ama. Dün ben sana yalan söylemek istemedim. Vallahi bak Sami abi için gittim. Halim'le hiçbir ilgisi yok yani gerçekten.
1: Bizde ilgisi var.
0: Haksızlık ediyorsun ama.
1: Ben mi?
0: Ali.
1: Ya Seyhan. Ben bütün dünyayı karşıma aldım ya. Sami abiyle buluştum. Yaralandım. Bak ablanlar yüzüme bakmıyorlar. Ya tamam, ben hepsine hazırım. Ama sen bana doğruyu söylemeyeceksen. Ya birbirimize yalan söyleyeceksek niye bu kadar uğraştık ki?

0: de ne yapalım Halim'le işte öyle bakıyoruz bir yandan. Haha. Ararım ablam, haber veririm, sen merak etme. Tamam hadi canım. Ya üzme kendini, bulacağız vallahi billahi. Hadi canım, hadi güzelim.
1: Ne diyor?
0: Yok, bulamamışlar, eve gidiyorlar.
1: Sanma be.
0: Nasıl olsun Halim, perişan.
1: Ben de canını sıktım adamın ya. Vallahi vicdanım sızlamıyor dersem yalan olur ha.

0: Otel meselesi yüzünden mi?
1: Ha.
0: Ya yok be Halim. Samimi abi kim tutmaz valla. Yani iş bulmak zorunda olmasa.
1: Valla o iş meselesinin bir hal çaresine bakılacak. Bak Kenan'a ön ayak oldum, kurdu işini.
0: Ay keşke kurmasaydı.
1: Niye?
0: Fingir fingir kızların biri giriyor biri çıkıyor.
1: Yapma ya.
0: Vallahi billahi. Zaten o da böyle bir değişti. Havalar, patron havaları, takım elbiseler falan, anlamadım ben bu işten bir şey. Allah'ım yarabbim. Yani bak bugün bankada işimiz var. Sabahtan beri bekliyorum, şu telefon bir türlü çalmadı.
1: Ya kızım sen ara.
0: Ya yok aramam artık, yeter ya.
1: Ya niye Ferde? Ya sen aç. Burada kendi kendini heder edeceğine ara işte. Aç. Aç telefonu, aç aç aç, aç sen bunu aç.
2: Hanımefendi oturuyorsunuz. Bu panel yüzünüze gelecek şekilde.
3: Kenan telefon.
2: Bir dakika canım.
3: Böyle mi?
2: Evet, oturdunuz. Paneli yüzünüze yaklaştırdınız. Şurada bir start tuşu var. Ona basacaksınız. Sen bakar mısın canım? Kimse ben arayacağım.
3: Alo.
0: Alo.
4: Kenan Bey'in arkadaşı, buyurun.
0: Kenan Bey'le görüşecektim ben.
3: Biraz meşgul, kim diyeyim?
0: Feride.
3: Efendim?
0: Feride ben. Feride nişanlısı yazmıyor mu orada ekranda? İyi tamam, işi bitince arasın beni.
1: Ne oluyor ya?
5: Samim ben dükkandayım.
6: Sağ ol Taceddin, eksik olma.
5: Beli Hanım. Ağzımalık.
7: Güle güle Taci.
5: İyi misin?
6: Nasıl iyi olayım Taceddin? Ufacık çocuk, biri kolundan çekse.
5: Ya çekmeyecek, bulacağız. Bakacağız bir çaresine.
1: Sen mi abi?
6: Yok Haliç.
5: Hadi bakalım.
1: Acaba görüşürüz.
0: Ali benim.
8: Feyyaz.
0: Özür dilerim Ali.
8: Ya Zeyhan.
0: Ya tamam, benim doğruyu söylemem gerekirdi ama yemin ederim seni kırmak istemedim ben.
8: Neredesin?
0: Sahilde, o çay bahçelerinin orada.
8: Tamam, bekle geliyorum.
0: Tamam.

0: oldu ufaklık? Anneni mi kaybettin? Ne bakınıyorsun?
1: Bu araba senin mi?
0: Benim, ne olmuş?
1: Beni Adana'ya götürür müsün?
0: Adana mı? Ne yapacaksın Adana'da?
1: Cabbar dedeme gideceğim.
0: Cabbar dedeme?
1: Evet.
0: Cabbar dedenin haberi var mı?
1: Yok.
0: Annenin, babanın? Gel bakalım sen böyle. Gel. Gel bakalım. Gel şöyle. Geç bakalım arabaya. Aferin sana. Tamam.

0: özür dilerim.
1: Bırak özür dilerim.
0: Haber var mı? Nasıl yok Ali ya?
1: Yok işte, yok. Ben Mert'i uyarmaya gidiyorum, sen ne istiyorsun?
0: Geleyim mi sen?

0: Çocukken kimse tutamazmış beni Yiğit'im. İkide bir kaçarmışım evde. Adana, Osmaniye. Allah ne verdiyse. Anam babam ne hale gelirdi şimdi anlıyorum Yiğit'im. Ulan diyorum, çeke çeke can canım bu uyumu çekti bana. Başka neyi çekecek mübarek?
1: Daha önce hiç kaçmamıştı.
0: Yok. Amcan haklı. Ben sahip çıkamadım bu çocuğa.
1: Dayı,
0: kafamı nereye vursam yer Yiğit'im. Kaybettim çocuğu.
1: Kaybetmedin. Senin çocukların olsa bize bundan daha iyi bakamazsın.
0: Dur. Vallahi doğru. Bakamazdım ya.
1: Dayı, sen yanlış bir şey yapmadın ki. Senin bir suçun yok ki.
2: Ya kaç yaşında?
3: 6.
2: 6 yaşlarında böyle kıvırcık saçlı bir olan abi.
3: Kaykayı var.
4: Sabah öyle bir çocuk gördüm ama.
3: Nereye gitti abi?
4: Motora bindi gitti.
2: Buna bindi. Hadi yürü.
3: Nereye?
2: Bu nereye gidiyor?
4: Beykoz.
2: Beykoz.
3: Tamam.
2: Samim Altın'ın evi mi?
3: Evet.
2: Şuraya bir imza atar mısınız?
5: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
6: Hacım Ali.
7: Kamerayı takmaya geldiler ustam.
6: Ne kamerası?
8: Güvenlik ustam.
7: Takılsın dedin ya.
6: He iyi tamam peki takılsın.
7: İmzan lazımmış.
6: Atsanız oğlum.
7: Seni istiyorlar.
6: Ya Cumali idare edin.
7: Ustam valla illa patronun imzası lazımmış dediler.
6: Ya Cumali sen ne işe yarıyorsun orada Allah aşkına? Bir kamerayı taktıramıyorsan sen orada işin ne? Yok tamam peki geliyorum durun. Ya Feride yolumuzun üstü bir dükkana uğrayalım mı?
9: Olur Halim.
6: Mahalleye bir hırsız dadandı. Fazla bir acelemiz yok değil mi?
9: Yok yok ben işten izin aldım.
6: Ya bir kamerayı bile takamıyorsun kılıksız. Tövbe.
10: Bu ne ya?
5: Vallahi bilmiyorum postacı getirdi.
0: Hayda.
1: Dayı.
5: Ne olmuş?
0: Tebligat.
5: Ne tebligatı?
0: Ulan Zeki abi, ulan Zeki abi.
5: Ne diyor Sami?
0: Sosyal hizmet görevlisi gelecek.
1: Nereye?
0: Buraya eve.
1: Niye ki?
0: Oğlum amcan dava açtı ya. Mertcan'ı kontrole girecekler, iyi bakıyor muyuz diye.
5: Sami ne zaman gelecek?
0: Yarın.
5: Anacığım daha çocuk ortada yok.
0: Allah'ım hey Allah'ım ya çıldıracağım şimdi ya.
6: Beğendin mi?
11: Evet.
6: Oğlum bak bir daha söylüyorum. Karşıya geçersek mahalleni bulabilecek miyiz?
11: Emirgan.
6: Emirgan da. Emirgan koskoca bir yer. Gösterebilecek misin? Bak evi bulamazsak karakola gideriz ha. Sonra benim başım belaya girer.
11: Tamam.
6: Hadi bakalım bitir yemeğini de gidelim.
0: Hadi yürü Meryem.
5: Nereye Sami?
0: Yürü karakola.
1: Haber vereceğiz dediler dayı.
0: Ya ne verecek? Akşam oluyor. Amca başımızda bekleyecek halimiz mi var Yiğit'o?
5: Sami.
0: Hadi Meryem gidelim başlarında duralım hadi.
6: Kolay gelsin, kolay gelsin.
7: Hoş geldin abla.
12: Hoş bulduk Cumali.
7: Ufaklıktan haber var mı?
12: Yok vallahi arıyoruz hala.
6: Cumali? O ne oğlum?
7: Kalem kamera usta.
6: Ne? Hay güzel Allah. Hay güzel Allah. Sen cam esponsun değil mi Cumali? Ne işin var oğlum senin kalemle malemle ya?
7: Büyü taktırınca küçüğü de hediye verdiler usta.
12: Şuna bir bakabilir miyim? Küçücük şey kayıt mı yapıyor?
7: Yapıyor vallahi ablam ne istersen.

0: çekiyor.
1: Arayan soran?
0: Yok ustam.
1: Feride, ben şu adamlarla ilgileneyim, seni bırakacağım, kusura kalma artık.
2: Ay yok Halim, tamam tamam. Ne yapıyorsun bunda, nereye basıyorsun?
0: Buraya basıyorsun abla. Aç diyor lan adamı.
1: Nerede antika şey var, bulur anam babam. Bu onu buluyor, o bunu. Olamaz.
3: Yakışıklı, bu sokağa girdin, girdik. Daha gideyim mi? Geldik mi? Burası mı?
4: Bilmiyorum.
3: Nasıl bilmiyorum?
4: Başı bizim sokağa benziyordu ama.
3: Oğlum bulurum dedin. Bir saattir arıyoruz ya. Mertcan.
4: Bir de şeylerden sapalım.
3: Sapalım. Ama bu da değilse karakola gidiyoruz ha.
4: Tamam.
5: Yere bir hizmet görevlisi çıkardılar ya.
6: Bu Zeki abininin adı bu. Telefon bile etmeyen adam inadından ortalığı birbirine katıyor.
7: Peki nasıl kontrol edeceklermiş ki?
6: Edecek. Can cana bakabiliyor muyum, bakamıyor muyum? Not verecekler.
5: Anam verecekler de nasıl verecekler? Ortada çocuk yok.
6: Ah geç kaldım bak. Şuna cevap ver Yiğido. Ağzımdan test bir laf çıkacak, sen cevap ver.
7: Efendim amca.
8: Akşam oluyor Yiğit. Dayına söyle. Polis beyleri aldım, size geliyorum. Evet. Evde görüşürüz oğlum.

0: burası mı?
1: Evet burası.
0: Emin misin delikanlı?
1: Eminim, burası bizim evimiz bak.
0: Hangisi, kahverengi olan mı?
1: Evet.
0: Bulduk ha?
1: Evet.
0: İyi hadi bakalım, in bakalım aşağıya.

0: Ne oldu?
1: Bilmiyorum.
0: Kimse yok mu?
1: Yok.
0: Burası senin evin mi? Emin misin?
1: Evet.
0: Ne yapacağız?
1: Melih abla.
0: Melih abla da kim? Evlat, sen evleri karıştırmış olmayasın.
1: Hayır.
0: Kimse yok.
1: Ama burası bizim ev gerçekten.
0: Tamam da akşam oluyor, ben seni bekleyemem ki.
2: Yumurcak'tan haber çıkarsa ara Feride.
3: Tamam, ararım.
2: Halime de şeyi sorsana.
3: Neyi?
2: Şu borç meselesini. Bize biraz arka çıksa.
3: Ay Kenan, yani biz çocuğu millete rezil ettik. Bir de para mı alacaksın?
2: Para bulana kadar Feride.
3: Ya tamam, kendin hallet.
2: Halledeceğim.
3: Bak, başımıza bir bela gelecek.
2: Tamam hayatım. Sen Mavi'ye selam.
3: Tamam, hadi.

0: Sebastian.
1: Efendim.
0: Hadi.
1: Nereye?
0: Karakola. Sizinkilerin geleceği yok.
1: Gelirler.
0: Oğlum şimdiye kadar gelmediler.
1: Ya ben burada kalıp beklesem.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: Olmaz çünkü başım derde girer. Hadi gidelim.

0: Kim?
1: Abim.
0: Şu güven araba mı?
1: Evet, o araba. Bak şuradan saptılar.
0: Bulduk mu Mertcan?
1: Buldum.
0: Hadi bakalım.
1: Çabuk.
2: Kornay bize mi çalıyor Sami?
3: Mertcan!
1: Dayı, dayı! Dayı!
3: Mertcan! Oğlum neredesin sen ya? Neredesin sen? Öldük meraktan Can.
0: İyi günler.
3: İyi günler kardeş. İyi günler canım ciğer. Nereden buldun Can?
1: Eve geldik, siz yoktunuz.
3: Karakoldaydık akıllı.
2: Seni arıyorduk anacığım, seni.
3: Allah razı olsun seninle kardeşim.
4: Nasıl buldunuz?
0: Beykoz'da.
3: Beykoz'da?
2: Anacığım bu nasıl gitmiş Beykoz'a?
1: Gemiyle.
0: Adana'ya gitmeye çalışıyordu.
3: Adana?
0: Evet.
1: Çapar dedeye.
3: Niye?
1: Amcam gelince bulamasın diye.

0: Efendim abi?
1: Ali! Aliço, bulduk Aliço.
0: Ne?
2: Ne olmuş?
0: Buldunuz mu?
2: Oh ya! Ali abi iyi mi?
1: İyidir tabii be, aslan.
0: Nerede buldunuz abi?
1: Ya gelince anlatırım. Yakındayız. Ha, mahallede.
2: Buldum abi. Dedim sana. Dedim sana.
0: İyi tamam. Tamam abi. Tamam.
2: Ne diyor?
0: Geliyorlar. Bir daha bulmuşlar.
2: Oh ablam ya, oh. Nasıl, iyi mi şu anda ha?
3: Ha vallahi iyi ha. Bak biz şimdi yoldayız. Cemal Bey de alıp eve geleceğiz.
2: Ha tamam. Ablam Cemal Bey kim?
3: Bekleni çekiyorum Ferida. Hadi geç kalma gülüm hadi.
2: İyi tamam hadi, gözümüz aydın hadi. Hadi.
4: Sayın abi ben eve gitsem.
1: Oh, bırakmam, imkanı yok. Misafirimiz olacaksın.
4: Ya şimdi evden beklerler.
1: Haber ver yengeye de, yengeye de gidip alalım.
3: Heh, vallahi hep beraber bir yemek yiyeceğiz o kadar.
1: Bak Melihan var ya, 10 numara yemek yapar ciğer.
4: Ya Samim abi.
1: Yemin verdim, itiraz yok.
3: Hadi dayı.
1: Ha gidiyoruz canım gidiyoruz. Cemal kardeşim sen beni takip ediyorsun.
3: Ha geleceğim, itiraz yok hadi.
5: Hadi Cemal abi.
4: İyi tamam.
3: Eve gidiyor muyuz dayı?
1: Dönüyoruz ciğerim, dönüyoruz.

0: Samim.
1: Buyur Zeki.
0: Buyurun. Sizi anlatsınlar memur bey.
2: Sami.
1: Gelmedi.
3: Beyefendi, kayıp bir çocuk varmış galiba.
1: Burada mı? Yok memur bey.
0: Uydurma Samim.
4: Zeki bey bak.
0: Çocuğu kaçırmışlar, sabahtan beri gizliyorlar efendim.
3: Doğru mu kardeşim?
1: Doğru değil memur bey.
0: O zaman çocuğu göstersinler.
5: Anlaşıldı, geçiyorum.

0: Ben?
1: Evet.
0: Olur.
1: Can Can. Mertcan, gel oğlum.
2: Efendim.
0: Bu mu kardeşim yeğenin? Burada işte.
2: Bey, gidebilir miyim?
1: Gidebilirsin Can Can. Memur Bey, kusura kalma, buraya kadar yoruldum.
0: Başka bir şey var mıydı Zeki Bey?
3: Yok efendim.
0: Kusura bakmayın, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
4: Güle güle Zeki Bey.

0: Anacığım bir kaşık daha.
1: Sağ ol yenge, doydum.
0: Yok anacığım, ant verdim, al artık.
1: Yenge.
2: Aman alın alın ya, bir kaşıktan bir şey çıkmaz.
3: Bak Meliam'ın kısırı meşhurdur canım ciğerim.
2: Aman koy ablam sen, koy koy.
0: Kız koyacağım zaten, daha hanımına da vereceğim.
3: Ha, yeter Meloş abla.
0: Yetmez. Değil mi ki bana koca yanağımı getirdi. Ben bu Cemal Bey'e ömür billah kısır yapsam gene yetmez vallahi.
3: Vallahi yandınız. Yandınız.
4: Sen de yiyor musun ablacığım?
5: Evet.
4: Aferin.
3: Yüreğimizi ağzımıza getirdin Cancan'a bak.
0: Vallahi öldük öldük dirildik ha.
2: Yani sen buradan kalkıp Adana'ya babama gidecektin ha Cancan?
5: Evet.
3: Beykoz'dan taksiye binecek, Adana'ya gidecek, bak hele.
0: Verilmiş sadakası varmış ha.
3: Merdo, bir daha yapma abicim.
5: Yapmayacağım.
2: Bir daha gitmeyeceksin değil mi ablacığım?
5: Gitmeyeceğim.
3: Aferin. Aslan.
0: Aferin benim can canıma. Cemal Bey börek.
6: Ben seninle ne yapacağım ya? Birkaç gününe geldim İstanbul'a, dönemiyorum.
2: Bir dönmek istiyor musun ki?
6: Bundan sonra sen nerede ben de oradayım. Başka yolu yok.
3: Beykoz'dan taksiye binecek, Adana'ya gidecek. Bana Allah razı olsun.
2: Samim abinin sesi geliyor.
6: Nasıl mutlu oldu ya? Mert'e bulundu. Bir de şu davayı halletsek.
2: Nasıl hallolacak ki?
6: Bilmiyorum. Yarın geliyor görevli.
2: Ne görevlisi?
6: Sosyal hizmet.
2: E o ne yapacak?
6: Yarın. Samim abi ya.
2: Öyle.
3: Can bak bundan sonra korkmayacaksın, tamam mı canım ciğerim? Dayın yanında seni kimseye vermeyecek.
0: Vermez gülüm, verir mi?
3: Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
1: Abi.
0: Aslan. Cemal Bey aslında öyle bir çocuktur ki yani kuzu kuzu.
3: Ya abi. Dur Meryem'in lafını kesme.
0: Bitti sen kuzu kuzu.
6: Ya sosyal hizmet görevlisi gelecek dedin ya.
2: Kim? Sosyal hizmet mi?
6: Ya tebligat falan göndermişler ya.
3: Yarın gelecek.
2: Dayı ne yapacağız? Kim geliyor ya?
0: Yandık Samim.
2: Ya abla ne oluyor ya?
0: Ay yandık yine yandık.
3: Kalk Meryem kalk. Şu iş nedir ne değildir bir öğrenelim kalk.
7: Polislerin önünde beni makariye alıyor. Kendini kurtardı sanıyorsun sen. E peki, yarın sana sormayacaklar mı? İşin yok, gücün yok. Medeni durumun zaten karışık. Bu çocuklara nasıl bakacaksın demeyecekler mi?
2: Soracaklar mı?
7: Soracaklar, tabii soracaklar. Asıl yarın alacak bugünün ölçüsünü.
0: Alo, Gökçe Hanım, iyi akşamlar, ben Meliha. Vallahi münasebetsiz bir zamanda aradıysam.
8: Ay yok yok Meliha Hanımcığım, iyi akşamlar.
0: Ha, ben gene sana bir maruzatım olacaktı.
9: Şimdi dava açtı dedim ya.
0: Evet. Bu yarın teftişe geleceklermiş. Anacığım daha dün bir bugün iki, yani bu kadar çabuk gelirler mi?
8: Hakim gerek gördüyse şimdi bakın böyle davalarda hakimin takdir yetkisi çok geniştir Meli Hanımcığım, size söylemiştim.
0: Anacığım söylemiştin de yani bu çocuk da sokakta yaşamıyor, ne bu acele?
7: Ya kusura bakma Cemal kardeş, kendi derdimize daldık ya.
10: Ne demek abi, lafım olur. Hadi bakalım ufaklık. Beykoz'dan Adana'ya gitmek yok. Gelirsen Cemal abine geleceksin. Tamam mı?
5: Tamam.
10: Aslan. Hadi bakalım. Hoppala. Sizi de bekleriz Samim abi.
3: Geleceğiz yarın geleceğiz. Sen bana cancanımı getirdin. Sağ ol. Var.
10: Sağ ol abi.
3: Cemal abi bir gün ufaklığı da getir ha.
10: Tamam koçum.
2: Hanıma çok selam.
10: Başla Allah.
2: İyi akşamlar.
10: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
10: İyi akşamlar.
3: Cemal buradan çıkışı biliyorsun değil mi? Buradan yukarı vurdun mu bayıra? Oradan sola dönüyorsun. Dümdüz.
10: Bulurum abi bulurum. Hadi eyvallah.
3: Hadi hayırlı.
10: Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: Sami.
1: Ne oldu Meryem?
0: Seninle bir şey konuşacağız.
2: Niye, ne oldu?
0: Yok bir şey gülüm.
1: Yiğido sen kardeşlerini al yukarı çık oğlum.
3: Ha, tamam dayı.
0: Hadi iyi akşamlar çocuklar.
3: İyi akşamlar.
4: Hadi iyi uykular.
0: Sağ olun.
1: Alişo ben geliyorum.
5: Tamam abi.

0: Ne haber babam?
1: Hadi bakalım. Giy pijamalarını. Bu gece yanında yatacağım. Eğer kıpırdayacak olursan duyarım, ona göre.
0: Tamam.
1: Bir daha bizi bırakıp gitmek yok.
2: Tamam mı abicim?
0: Tamam, gideceğim.
2: Mertcan.
0: Efendim?
2: Mertcan.
0: Ben gideceğim.
2: Mertcan.
0: Yapma.
3: Mertcan. Ay. Bırak çocuğu.
1: Hadi dışarı çık, uyuyacağım ben. Ölüyorum yorgunluktan. Ay.
2: Sen bütün gün neredeydin ki?
1: Furkan'laydım dedim ya.
2: Ha. Bulamayınca niye yanımıza gelmedin?
1: Çıkmıştınız, biz de aramaya devam ettik.
0: Geldim ben.
2: Mertcan.
1: Yiğit. Kim bu görevli?
2: Kontrole gelecek.
1: Kimi?
0: Beni mi?
1: Ne yapacağız?
2: Yarına kadar evi malikaneye çevireceğiz.
1: Yiğit.
2: Bilmiyorum yani.
0: Hadi ben uyumak istiyorum.
4: Ya evdeki her şeye bakacak mısın?
2: Neye bakacak beni?
4: İşte çamaşır makinesidir, bulaşık makinesidir, fırındır. Artık ne lazımsa ona bakacak.
2: Çamaşır makinesi var, bulaşık yok.
4: Bakacak yani, bu koca yanak iyi şartlarda büyüyor mu? Bol yemek yiyor mu?
2: Anne.
4: Anacığım, Samim yani bir şekilde yapacağız. Artık evi saraya çevireceğiz yani. Ki görevli diyecek ki, ha bu çocuğun Almanya'ya gitmesine gerek yok, burada daha iyi büyüyor.
2: Nasıl yapacağız Mine?
4: Artık bir şekilde yapacağız Samim yani. Gerekirse iki evi bir araya getireceğiz. Ama yapacağız, daha başka çaremiz yok.
2: Ya bu memlekette hiçbir şey yürümez. Geldi bizi iki günde memur buldu. Ya bu da mı bize denk geliyor Melia?
5: Kalem kamera.
3: Ha, zaten şöyle parmak kadar bir şey bıraktım ben de Kenan'ın masasına.
5: Abla sen ciddi misin?
3: Vallahi ya. Ya ne yapayım Seyhan? Arıyorum, acayip acayip kızlar açıyor telefonu. Arayacağım diyor, sonra geri dönmüyor.
5: Ay abla.
3: Bak krediyi aldırdı, borç hala duruyor yani. Düğün dedi, nişan dedi, hepsi rafa kalktı.
5: Tamam haklısın da.
3: Ya yeter artık, ne olacaksa olsun yani.
1: Feride.
3: Efendim abla.
1: Gülüm ya, bu şifonyer sana lazım mı?
3: Nasıl lazım mı? Yani çamaşırlarımı falan koyuyorum içine.
1: Ha işte onları Seyhan'ınkine koy. Ben yarın gelip onu alacağım.
3: Niye?
1: Ya görevli gelecek dedim ya. Bu Samim'in evini yeniliyoruz.
3: Ablam başka bir şey lazım mı?
1: Vallahi tabak çanak bir şey ayarladım. Artık sabah da gelip şifonyeri alacağım.
3: Tamam ablam, al.
1: Ha, iyi. Hadi size iyi geceler.
3: Hadi iyi geceler.
1: Sana da.
3: Git şifonyer.

0: Uyandırdın mı Leyla?
1: Yok, sana birkaç örtüm örtü bir şeyler ayarlanmıştım, onu hazırlıyordum.
0: Ya sen olmasan ben bugün nasıl atlatırdım bilmiyorum.
1: Sami.
0: Bak, bunu bir sefer verdin. Artık öyle aklına esince çıkarma. Boynunda kalsın olur mu?

0: Ağaç yıkılır.
1: Geldim baba.
2: Şimdi mikroyu bana bırak, kolleri sen al.
1: Tamam.
3: Taşıttın bunu ya.
2: Ya sen demedin mi telefonda eve sınıf atlatacağım diye?
3: Sen evi taşımışsın ya.
2: Ya tamam. Çiğdem kek pasta yapmış olunca getireceğim.
0: Abi günaydın.
2: Ne var koç?
1: Helal, sağ ol. Gel abla. Yavaş. Ah. Basamak.
4: Tamam. Ay ne uf. Eşek yürüsü gibi aferin.
1: Abla bunu bırakıp daha hafif bir şey mi götürsek?
4: Kız çocuğu alacaklar. Sen hala bir şifon yerin hesabını yapıyorsun ya.
1: Yok ben hesap yapmıyorum ablam yani.
4: Kız hadi daha tabak çanak taşıyacağız.
1: Ablam vallahi ben hafif olsun dedim yoksa yani.
4: Hı-hı. Seyhan.
5: Efendim abla.
4: Anacığım börekleri koy biz geleceğiz.
5: Tamam.
3: Ben, Yiğido, Mertcan hepimiz tıraş olacağız ha. Başla sen Aliço.
2: Tamam abi.
3: Saç baş düzelecek, 10 numara olacağız.
6: Tamam.
2: Görevlerin kaçta geleceği belli mi Samim?
3: Yoktu herhalde, sabahın köründe gelecek değil adam.
0: E dayıya gelirlerse ne yapacağız?
3: Ya gelirse berber 2 dakika şuradan atlar geliriz.
6: E peki ben?
3: Seninle Melih ablan alakadar olacak yavrum.
0: Dur ben kapıya bakayım.
3: Melih ya, peri kızı.
1: Sen mi abim ya? Yiğit evdeyse şuna bir el atsa.
3: Tamam tamam siz bırakın. Yiğido. Yiğido gel.
1: Seyhan'ım ben çıkıyorum.
5: Tamam. Ne oldu, bıraktınız mı şifon yeri?
1: Ha bıraktık.
5: Ay. Niye bozuluyorsun ablam? Temelli değil, geri alacağım.
1: Aşk olsun Seyhan. Beni şöyle şeye bakar mıyım? Ama sevdiğim bir şifon yerdi. Yani insan söz vermeden önce bir sorar değil mi?
5: İyi. Hastaneye mi?
1: Ha, önce bir Kenan'a uğrayacağım ama.
5: Ya abla Allah aşkına at o kamerayı.
1: Ay Seyhan tamam ya, bir kerelik zaten. Merak ediyorum, bir daha yapmam valla. Sen abinin görevi gelince haber ver tamam mı?
5: İyi tamam.
1: Hadi görüşürüz.
5: Hadi, sağ ol.
1: İyi şanslar.
5: Sağ ol.
0: Buyurun bakalım Mertcan Bey.
7: Salim abi.
3: Alim.
7: Günaydın.
3: Günaydın ya.
7: Hayırdır ya sabah sabah?
3: Sorma Alim. Eve hizmet görevlisi gelecek.
7: O kim ya?
3: Can canı kontrol edecek ya. Bir yandan evi topluyoruz, bir de geldik işte saç sakal biraz şekle şemale girelim.
7: Peki abi tamam gir. Kolay gelsin.
3: Sağ ol sağ ol Alim.
7: Cumali 5 yaş şalgam hazır oğlum.
8: Hayırdır usta?
7: Ya Cumali soru sorma hadi hazırla koyun torbaya.
4: Askerime perma mı yapsak canım benim?
5: Perma mı?
4: Uzun sürmez mi Melih?
5: Bence çok

0: uzun sürer. O yüzden eve geç kalmayalım Meli abla.
1: Anacığım, bunun böyle kabarmıyor ya saçı. Böyle düz hemen sönüyor.
0: Sönsün Meli abla.
2: Aceleniz varsa maşa yapıverin.
1: Heh, şöyle üstlere de biraz krepe atalım.
0: Ya Meli abla.
1: Bak bu kelime var ya, şahane meç yapar o.
0: Ya böyle düz, sade bir şeyler olsa.
1: Tamam anacığım, sen şimdi kes, artık sonra biz gene geleceğiz.
2: Tamam.
1: Ne oldu, ne?
3: Feride.
4: Efendim Kenan.
3: Çıkalım mı?
4: Nereye Kenan?
3: Dışarıda bir çay içeriz.
2: Ha yok, ben işe gideceğim.
3: Tamam, ben de geleyim.
2: Sen bankaya gitmeyecek misin?
3: Oradan da bankaya uğrarım.
4: Kalemi ne yapacaksın?
3: Hiç, ne oldu?
2: Hiç, yok bir şey.
3: Hadi güzelim. Hadi bakalım. Şunu ortalayalım tam.
5: Tamam. Ya baba, çiçek de mi alsaydık acaba? Çiçeği ben halledeceğim.
6: Gel Seyhan, gel.
5: Taci abi, ablam masaörtüsü de ayırmış.
6: Sen evet şuraya.
5: Olur şuraya.
6: Kızım. Hı. Hadi şu annene bir bak. Yemeği pişirmiş mi?
5: Ya görevliler ne zaman gelecek acaba?
6: Her an gelebilir kızım.
5: O zaman ben çıkıyorum.
6: Tamam.
5: Tamam.
6: Tut şurada.
5: Şöyle.
6: Gel. Gel gel. Şimdi de şuraya koyalım. Ha. Nasıl oluyor Seyhan?
5: Vallahi güzel oluyor Taci abi. Şöyle ablamın örtülerini de serersek şuraya.
6: Maşallah Meli Hanım'ın bayağı örtüsü varmış.
5: Oo, çok bizde örtü. Biz de kullanmıyorduk da ablam akşam çeyizini açtı.
6: Hayırlısı.
5: Ben böreği götüreyim mutfağa.
6: Tamam.
7: Giy bakayım şunu. Ceketim vardı.
8: Abimin odasında.
7: Hadi fırla.
9: Amcamdan koruyalım derken tamamen kaybediyorduk.
7: Ya benim anlamadığım bir şey var. Biz hep kendi aramızda konuştuk. Mertcan'ın nereden haberi oldu?
9: Sen bakma onun bir metre olduğuna. Onun her şeyden haberi var. Benim yüzümden. Daha dikkatli olmam lazım.
7: Neden?
9: En büyüğünüz benim Eda. Abinizim.
7: Yiğit'im, tamam işte bak. Bulduk. Kötü hiçbir şey olmadı.
9: Bak. Bundan sonra birbirimizden ayrılmayacağız.
7: Yiğit.
9: Sen de öyle basıp gitmek yok, tamam mı?
7: Ne zaman basıp gittim?
9: Dün.
7: Ya Mertcan'ı arıyorduk.
9: Arayacaksan bizle ara. Bu dünyada üç kardeş kaldık. Birbirimizden uzaklaşmadan, kaybolmadan büyüyeceğiz. Sok bunu kafana.
7: Tamam abi.
9: Dalga geçme Eda.

0: Sen bu müşteri meselesini çok kafana taktın Feride. Sorarım belki, kızlar gelecek tabii. Ama ben senin üstüne bir koklar mıyım güzelim?
1: Ha ha.
0: Feride?
1: Efendim Kenan.
0: Ne oldu, aklın başka yerde?
1: Yok, bir şey yok. Vallahi iyiyim.
2: Merhaba Feride.
3: Aa, merhaba.
2: Kenan Bey.
0: Efendim?
2: Merhaba, ben dün sizin dükkana gelmiştim.
0: Buyurun.
2: Yarın için bir randevu isteyecektim de.
0: Olur, kaçta?
2: Müsaitseniz öğleden sonra 2-3 olur.
0: Müsait olması lazım. Defteri yazın. Tamamdır.
2: Gelmeden aramama gerek var mı?
4: Yok, direkt gelebilirsiniz.
2: Teşekkürler, iyi günler.
0: Size de.
4: Güzelim, ben kaçayım.
1: Gidiyor musun Kenan?
0: Gideyim, akşama görüşürüz.
1: Sen bilirsin.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Hani gelmedi Sami?
1: Gelecek Meryem. Tebligatta bugün tarihi yazıyor. Ne yani, bütün gün oturup bunu mu bekleyeceğiz dayı? Bekleyeceğiz, başka ne yapacağız?
2: Dışarıda oynayabilir miyim?
0: Yok koca yanak, olmaz. Şimdi üstünü başını dağıtırsın. Tam da o anda görevli gelir ha. Açık sabret.

0: çıkmıyor ya.
1: Nereye bırak, uğraşma, çıktı işte.
0: Yok, çıkmadı. Kolonya olsa hemen çıkar da. Ede, evde kolonya var mı?
2: Olacak Melih abla, mutfakta getireyim.
0: Otur otur, Seyhan getirir. Seyhan! Geliyorum abla.
3: Tamam.
1: Nereye?
4: Ablam çağırıyor, çiçekleri götüreceğim.
1: Çok güzel olmuş.
4: Ali.
1: Ne Ali?
4: Ya duyacaklar.
1: Güzelsin, duysunlar.
4: Senin de şey, saçların şey o, güzel o. Ya çekil, ben içeri gidiyorum.
1: Geliyorum ben de.
4: Çiçeklerimiz hazır.
0: Seyhan. Heh. Yanacığım, getir şu mutfaktan kolonyayı ya.
4: Tamam.
5: Küllük.
6: O ne abiciğim?
5: Çarşıdan aldım. Bu da çakmak. Baba yadigarı, Mersin'den getirmiştim.
4: Neden?
5: Evi süslüyoruz ya, çorbada benim de tuzum olsun.
6: Sağ ol abiciğim. Mertcan, bırak onu. Çocuklar ateşle oynamaz.
5: Ver çakma.
4: Mehmet.
2: Hop hop hop.
4: Ben bakarım, ben bakarım.
7: Sami, biz de kalkalım, kalabalık etmeyelim.
1: Tamam Taceddin, sağ ol Taceddin.
4: Furkan?
1: Ne?
8: Sen saçları mı kestirdin?
4: Evet.
8: Dekorasyon içine girmişsiniz, haber vermiyorsun.
4: Sen nereden duydun?
8: Ayça'dan, Çiğdem teyze kek yolladı ya.
4: Evet. Okul?
8: Boş ders vardı, kırdık ya.
4: Disipline gideceksin.
8: Gideriz. 3 gideriz, 5 geliriz. Gitmediğimiz yer mi?
7: At.
4: Furkan.
8: Sana değil ya. Mertcan'a. Ufak bir odaya koyarsın. Cengin gösterir ha odayı. Şatafatlı olur.
9: Evet, hayırlısıyla iyi bir haber gelsin, hemen sana haber edeceğim.
7: İnşallah sonra.
8: Hadi ben kaçtım.
1: Bu ne elindeki?
4: Oyuncak. Dayı, Mertcan'a hediye.
1: Ha.
4: Bir daha görüşürüz.
2: Görüşürüz.
4: Ablam kolonya.
0: Hah, heh.

0: Nasıl oldu?
1: Ha, bu çıktı da bunun üstünden bir kuru bezle geçmek lazım.
2: Hadi, kuru bez mutfakta var.
0: Allah.
3: Ali abi, görevli ne zaman gelecek?
4: Gelir oğlum birazdan.
5: Ali!
4: He?
5: Ali!
3: Abi! Abi!
6: Efendim Mertcan?
3: Yanıyor!
7: Ha, anlatabildin mi Taceddin?
4: Anladım.
7: Ha, hadi yengeye çok selam söyle. Ellerine sağlık. Teşekkürlerimiz.
4: Eyvallah. Kal sağlıcak.
7: Sağ ol. Hadi.
1: Görüşürüz sen abi.
7: Güle güle güzel kızım.
6: Eda! Ali abi! Ali abi! Git. Ali abi! Meloş abla yanıyor!
5: Abla! Abla! Halıyı
6: kaçacağım! Halıyı
5: otur!
6: Ne oldu Meli? Ya Ali abinin çakmağı tutuştu!
5: Çakmağı tutuştu!
6: Ya bir çakmağınıza
5: çakmağı
6: tutuştu! Ali! Su getir şur bu ya! Ali abi,
5: Ali.
6: Su getir! Su getir!
5: Ali su!
6: Su!
5: Salim!
6: Döktük! Oh!
3: Ablacığım iyi misin?
1: İyiyim.
8: Samim Bey.
4: Buyurun.
8: Ben sosyal hizmetler görevlisi Zuhal. Aile mahkemesinden geliyorum.
7: Hoş geldiniz Zuhal Hanım.
1: Bu dumanın kusuruna bakmayın.
8: Sigara mı içildi?
7: Yok, sigara yok, sigara içilmiyor. Bu şey alkol alev almış kendi kendine.
4: Kolonya kolonya.
3: Geldiniz.
8: Hoş bulduk.
7: Buyurun.
8: Buyurun.

0: şey yapın. Hava için. Çek.
1: İçine bak.
2: Hamza, masa iki kurusunu bekliyor oğlum. Pel pel bakmayın hadi oğlum. Ah, arttırıyorlar beni ya.
3: Kolay gelsin.
2: Aa, Ferda hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ali.
2: Gel.
3: Ya ben senden bir şey rica edeceğim.
2: Ha, buyur ne istersen. Bu ne?
3: Kalem kamera dün senden almıştım ya hani. Ya ben bunu nasıl çalıştıracağım, nasıl izleyeceğim bilemedim. Ne yapayım?
2: Kalem kamera. Cumali.
4: Söyle usta.
2: Gel. Bu meret nasıl çalışıyor oğlum? Bir göster bakayım Ferdi ablana.
4: Buyur abla.
5: Aksilik size denk geldi. Zuhal Hanım, bu olacak şey değil yani.
6: Çocuğun olduğu yerde çakmak bırakmamak lazım.
5: Yok, ben hiçbir zaman öyle bir şey. Çakmak bırak, hiçbir zaman bırakmam.
2: Ya aslında şey oldu. Ben ampul patlayınca mutfağa gittim. Çakmak kalınca ya benim yüzümden oldu.
6: Siz abisi misiniz?
5: Yok, abiden de yakın. Ali ama benim kardeşim sayılır.
2: Ben zaten şey geçici buradayım.
0: Bizle yaşıyor.
2: Yani buraya geldim.
6: Buyurun. Buyurun çayınız. Kurabiyeler, Can Can'ın favorisi. Her gün yapıyoruz, değil mi Can Can?
7: Evet.
6: Heh, al oğlum.
8: Hepsi birden çok gelmesin.
6: Bilakis. Mertcan ye oğlum.
4: Şunu şöyle açıyoruz ustam. Şöyle takıyoruz.
3: Ha şimdi anladım, tamam.
2: Allah Allah.
4: Takıyoruz. Şuradan da açılıyor usta.
2: Tamam, sağ ol aslında Cumali. Ya neler yapıyorlar anam babam, neler yapıyorlar. Bura nereye şimdi?
3: İşte Kenan'ın ofisi Halil.
2: Kenan'ın mı?
3: Ha.
2: Yok, Kenan'ın ofisini burada açma Ferda.
3: Ya Halim, öyle hani denemek amaçlı. Ya içim rahat etsin diye işte Halim.
2: Ya yapma ya, tamam ben çıkayım, sen ne seyredeceksen öyle seyret ya. Bu ne ya?
3: Halim bunun sesi nereden açılıyor?
2: Ya sesi ne yapacak kızım?
3: Halim aç şunun sesini.
2: Ya bilmiyorum ki kızım, nereden açılıyor bunu? Ama.
9: Güzelim, işleri büyüteyim. Sen de hastaneden ayrılır, ben de çalışmaya başlarsın.
10: Ciddi misin? Nişanlı?
9: O ayrı, o ayrı.
11: Boş ver nişanlımı,
9: o bana karışmaz.
10: Geçin. Tamam.
9: Bir şey içmek ister misin?
10: Olur.
9: Kahve.
10: Memnun ederim.
9: Ortak kahveler gelsin.
5: İşte burası da bizim Can Can'ın odası.
6: Aynı odada kalıyoruz.
5: Bu da bomba. Can Can'ın canı ciğeri. Ay.
6: Çok güzel. Mertcan nereye? Bonbon oraya.
8: Siz nesi oluyorsunuz?
6: Ben.
5: Sözlü.
6: Sözlü mü?
5: Nişanlı.
8: Nişanlı mısınız?
6: Yok, değiliz.
8: Nişanlım dediniz.
5: Öyle, nişanlandık.
8: Ne zaman?
6: 20 yıl önce. 20
8: yıl mı?
5: 20 yıl.
8: Sonra?
5: Sonra?
6: Biz yangın mangın derken girişi unuttuk ya.
2: Seyhan. Hı. Kadın eve girerken buradan geçmedi mi?
6: Olsun, çıkarken de görecek.
2: Gördü artık, ne telaşlanıyorsun?
6: Ali sen bana şuradan bezi versene.
2: Seyhan.
6: Görevlinin gözünde hiçbir olumsuz puan olmamalı hani.
2: Ya ISO 9000 belgesi mi verecek? Çiçek gibi ev, sakin ol.
6: Ay, Ali.
2: Seyhan. Sen hep böyle titiz misin?
6: Sen gel bize biraz, bizde yaşa ablamla. Gör bakalım o zaman.
2: Ya yenge. Askeri düzen.
6: Yani pasaklılığı pek sevmez.
2: Yok, ben burada iyiyim.
6: Hadi şu çıkmaya bu ya.
2: Ya tamam, tamam, tamam, sakin ol. Geliyor, toz var orada.
6: Mert,

0: Yani Zuhal Hanım, aklımız başımıza geldi ama biraz zaman kaybettik. Bizim hikayemiz böyle.
1: Bana da aynısını yaptılar Melahat Hanım.
0: Haydi.
1: 18 yıl önce evleneceğiz dedi. Hala bekliyorum.
0: Şimdi Zuhal Hanım,
1: ben sizin gibileri çok iyi tanırım Samim Bey.
2: Yok, siz Samim Bey'i yanlış anladınız.
1: Hiç yanlış anlamadım.
3: Yok Zuhal Hanım.
1: Sonra geldiniz mi kaçarsınız. Söz vermeye gelemezsiniz. Size güven olmaz. Öyle değil mi Melahat Hanım?
4: Meliha. Yok, o eskiden öyleydi.
1: Dün sizi bırakanı yarın bu çocukları bırakmayacağını malum.
4: Yok, bırakmaz o, bırakmaz.
3: Ya bıraksa zaten şimdiye kadar bırakmıştı.
0: Zuhal Hanım,
1: ben bu modeli çok iyi biliyorum. Ben yaşadım.
0: O da bize çattı ya.
4: Değişti o, değişti.
1: Değişse çoktan evlenirdiniz.
0: Ya belki evleneceğiz, nereden biliyorsun?

0: Ya Zuhal Hanım.
1: Ya Zuhal Hanım, bir dur, konuşalım.
2: Vallahi billahi bir dünya iyisidir Zuhal Hanım.
1: Bakın, dayımı tanısanız bize hak verirsiniz.
2: Ben yeterli kanaati edindim. Raporu amirlerime göndereceğim. Dava sırasında öğrenirsiniz.
1: Zuhal Hanım. Aferin sana.
2: Yahu tanıdığım de, bir arkadaşım de, sen niye anlattın bu kadına eski meseleleri?
1: Ya ben nereden bileyim kadını bırakıp gittiklerini Melia? Dayı, dayım bir çuval inciri berbat etti oğlum.
0: Ya dur bakalım abi, daha belli olmaz ya.
1: Ne belli olmaz Aliço? İş yok, güç yok, bir de kendimizi bu kadına beğendiremezsek ne olacak?
2: Ne olacak Samim?

0: Feride dur. Feride bir bekle.
1: Aa, Halim istemiyorum, eve gideceğim, bırak.
0: Ya ben seni bu vaziyette bırakmam. Bir otur, bir sakinleş.
1: Ya Halim sakinleşemem ben, tamam mı?
0: Ya tamam canım.
1: Ya Halim konuşma, bak ne olursun konuşma, ben eve gitmek istiyorum.
0: Ya ben seni bırakacağım Feride.
1: Ya istemiyorum.
0: Ya yapma böyle.
1: Halim ben yalnız kalmak istiyorum, tamam mı? Eve gideceğim.
2: Sen koca memlekette nişanlısı kaçan sosyal görevliyi bul. Aferin Samim.
3: Abi senin ne suçun var ya?
4: Dayı sen elinden geleni yaptın.
2: Ya kızım iş yok, güç yok. Medeni halde sen tutmuyor. Kadını da kaçırdık.
3: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız Elisio?
4: Dayı, Halim abiyle bir daha konuşsam.
2: Yok ya, Halim'le artık ne konuşacağım ben?
5: Dayı.
2: Ha can canım.
5: Beni amcamı mı yollayacaksın?
2: Yollamayacağım.
3: Abi nereye?
2: Gidip geliyorum Aliço.
3: Hayrola?
2: Ya bir ufak işim var. Sen çocukların başında dur, geliyorum.
4: Ne olacak abla?
6: Ay ne bileyim gülüm ya. İşte memuru iyi ağırlarız, gözüne gireriz diyorduk ama.
4: Ne oldu şimdi? Hiç kalmadım Samim abinin şansı.
6: Ya koysana kendini Allah aşkına hakimin yerine. Bir tarafın yediği önünde, yemediği arkasında.
4: Dur bakalım ya, belki Samim abi bir yolunu bulur.
6: Sen Feride'ye haber verdin mi?
4: Ha yok, vermedim, dur arayayım.

0: Ali abi.
1: Ha, iyiydi.
0: Dayım nereye gitti?
1: Bilmiyorum.
2: Amcama gitmiş olmasın?
0: Ha, zaten sinir bozuk, şimdi kavga çıkacak.
1: Yok, kavga mavga çıkmayacak, merak etmeyin.
2: Telefon etsek?
0: Hadi Ali abi, yürü gidiyoruz.
1: Dur yiğide, dur sakin dur. Öğreneceğiz şimdi.

0: abi?
1: İyi de panik yapma, sakin ol. Gelir şimdi.
2: Gel buraya.
3: Samim.
0: Tamam Tacit.
1: Hata ediyorsun.
3: Taci Bey kardeşim, buyur. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz.
4: Merhaba.
1: Samim.
3: Hayrola? Bir sorun mu var?
0: Yok, bir sorun yok.
1: Yapma ya.
3: Kime yardımcı olacağız?
0: Bana. Ben para istemeye geldim. Borç.
5: Baktım ben. Tamam.

0: İyi günler.
1: İyi günler. Feride Yalçın'ın evi mi?
0: Evet, buyurun.
2: Abla!
0: Geldim.

0: Seyhan, ne oldu gülüm?
1: İyi günler hanımefendi. İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nden geliyoruz.
0: İcra mı?
1: Feride Yalçın'ın bankaya olan borcundan dolayı icra takibi başlatılmış. Ödememişsiniz. Eve girip haciz işlemi yapacağız.
0: Seyhan, ablam bir yanlışlık var herhalde.
1: İzin verir misin?
0: Memur bey, yok. Nereye memur bey?
1: Hanımefendi, zorluk çıkarmayın lütfen.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi günler hanımefendi. İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nden geliyoruz.
1: İcra mı?
0: Feride Yalçın'ın bankaya olan borcundan dolayı icra takibi başlatılmış. Ödememişsiniz. Eve girip haciz işlemi yapacağız.
1: Seyhan, ablam bir yanlışlık var herhalde.
0: İzin verir misin?
1: Memur bey, yok. Nereye memur bey?
0: Hanımefendi, zorluk çıkarmayın lütfen.
1: Ya o borç Feride'nin değil.
0: Orası bizi ilgilendirmez abi.
1: Anacığım nasıl ilgilendirmez?
0: Kadir, hadi abi.
1: Memur bey.
2: Dinleyin lütfen.
1: Ya yok, ben seni içeri almayacağım.
0: Hanımefendi, elimizde izin belgesi var.
1: Yok, bu kız gelip anlatacak. Artık ondan sonra ne olacaksa olacak. Seyhan.
2: Efendim abla.
1: Git ara şu kızı.
2: Tamam, aradım abla.
0: Hanımefendi.
1: Kenan'ı Melan'ı alsın artık, gelsin bulsun çabuk.
2: Tamam.
1: Yaktım seni Feride.
2: Hadi abla. Hadi abla, aç şu telefonu hadi.
3: Efendim Seyhan.
2: Abla neredesin? 2 saattir seni arıyorum ben.
3: Niye, ne oldu?
2: Çabuk eve.
3: Ya Seyhan gelemem şimdi, ben yalnız kalmak istiyorum.
2: Abla bekleyecek vakit yok, haciz memurları kapıda.
3: Ne?
2: Hadi abla çabuk.
3: Seyhan sen ciddi misin?
2: Ya evet, ablam kıyametleri koparıyor.
3: Tamam geliyorum.
4: Tamam hadi.
3: Tamam hadi.
5: Güzelim tam orası. Ha? Ha buldun işte orası.
3: Çok fena olmuş.
5: Kulunç var orada.
3: Bakayım mı?
5: Güzelim boş ver, masajı kesme. Ben sonra ararım. Sık sık sık sık. Geri ver biraz.
3: İnsan Kenan, son bitti.
6: Senin ha. Hata yapıyorsun kardeşim.
7: Ya ne yapacaktım Taceddin?
6: Ya daha 2 gün önce Ali'ye demediğini bırakmadın.
7: Ciğerim o ayrı, bu ayrı. Benimki mecburiyet. Amca böyle bekliyor benim ensemde zebellak gibi.
6: Bu para kurtaracak mı seni bari?
7: Kurtaracak. Gideceğim Ali'me. Bak diyeceğim kardeşim, al bu 50 bin. Bundan sonra oteli ben devralıyorum.
6: Güzel kardeşim, tamam oteli devraldım. Sonra tefeciye borcu nasıl ödeyeceksin?
7: Ödeyeceğim. İlla bir yolu bulunacak.
8: Mertcan vuruyor. Ve gol. Mertcan. Gol kulları.
3: Ablacığım birazcık susar mısın? Yani okuduğumu anlayamıyorum.
8: Mertcan da şimdi gol için. Vuruyor ve gol. Gol.
9: Hala çat kapı giremezsin. Ya hala girelim diyor ablacığım.
10: Mertcan.
11: Mertcan bir dakika.
9: Ya beni de mi burası? Giremezsin. Kardeşim Seyhan çabuk ol azıcık Allah aşkına.
3: Ali abi ne oluyor?
0: Bilmiyorum.
9: Ya yok.
12: Ben anlamı ne yapacaklar?
9: İçeri almayacak.
0: Bir şey yapmayacaklar Mertcan. Siz burada bekleyin.
9: Ya olmaz öyle çat diye giremezsin. Benim evim burası.
2: Ablam geliyor.
9: Ha 2 dakika bekle.
0: Hanımefendi vaktimiz yok. İzin verin girelim.
9: Yahu girme anacığım, bana mühlet ver.
0: Verdik. Bakın ihtarname yollanmış.
9: Yahu yollanmış da anacığım o namussuz oyaladı.
0: Yenge ne oluyor?
2: Ali. Yok bir şey Ali.
0: Kardeşim söyleyin zorluk çıkarmasınlar. Bakın bizim işimiz var, gücümüz var.
7: Memur bey bir dakika. Kadının bir yere kaçtığı yok. Bırakın anlatsın.
8: Ali abla.
3: Mertcan.
2: Cancan sen gelme içeri.
7: Siz içeri girin hadi.
11: Ali şu ne oldu ya?
0: Ya abi ya.
2: Ya anacığım ben bu kızı vallahi öldüreceğim.
11: Hangi kızı?
2: Ya Feride'yi.
0: Ya kardeşim yeter artık, hadi akşam oldu. Hadi Kadir.
2: Ya nereye girdiler Samim? Ya bir durun.
11: Ya.
8: Ya dayı.
11: Ha. Ya çocuk Yiğido, sen al kardeşlerin eve oğlum hadi.
2: Samim abi.
0: Seyhan.
2: Ali gelme. Gelme, ablam zaten kızdı.
12: Abla adamlar ne yapacak?
3: Bir şey yapmayacaklar ablacığım.
0: Ya Yiğido, Mertcan'ı da alın eve girin artık hadi.
11: Tamam.
0: Hadi.
11: Tamam.
0: Yok bir şey Mertcan. Tamam Kadir, televizyonu alıyoruz.
7: Memur bey, şimdi bakın, hanımlar mağdur çünkü borcu alan başka biri.
0: Kardeşim, kimse gidin onunla konuşun, bana laf anlatmayın.
1: Konuşacağım ben onunla, konuşacağım.
7: Şimdi bak hele, sen bekle, ben o arkadaşı bizzat getireceğim memur bey. Sen Seyhan'ım, bir telefon aç Kenan'a.
3: Abi aradım, cevap vermiyor.
1: Ya kabahat onda değil ki, benim kardeşim de.
3: Ay abla.
1: Anacığım, ağaçtan inemeyen adama kredi çekti, akılsız.
7: Meriha.
1: Öldüreceğim onu Sami.
0: Tamam Kadir, tut.
7: Nereye?
3: Abla televizyon. Ay Samim.
7: Kardeşim bir dakika dur, nereye? Memur bey, hop. Ya nereye gidiyorsun? Bak bir dakika dur, bak şimdi arkadaşım bir.
0: Tefeci.
6: Ya bağırma be oğlum.
0: Abi parayı nasıl ödeyecek ya?
6: Ben de bileyim.
0: Ben geçen sefer gittim, benim canımı okudu.
6: Ben de dedim.
7: Kardeşim bir durun. Bir derdinizi anlatalım ya. İndirin o televizyonu, Allah.
0: Kadir, birkaç şey daha alacağız. Hadi.
7: Kadir sen gitme.
0: Gel.
4: Sen mi abi?
7: Dur ya Aliço.
6: Gel Samim, yapacak bir şey yok mu?
7: Yok yok, dinlemiyorlar Taceddin. Ya dur kardeşim, nereye? Memur bey. Memur bey.
0: Feride.
3: Ablam yukarıda mı?
0: Yukarıda. Sen iyi misin?
3: Abla. Seyhan nedir durum?
10: Kötü abla, pek iyi değil yani.
3: Ben gelmesem?
10: Ne demek gelmesem?
3: Seyhan şimdi ben ablama ne diyeceğim?
10: Olmaz abla, geleceksin. Asıl gelmezsen öldürür. Hadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Seyhan.
3: Ali her şeyi götürüyorlar Ali.
0: Ha ben yukarıdayım.
6: Tamam.
3: Ali.
0: Seyhan hadi.
1: Ya sende hiç mi akıl yok Feride?
7: Meliha.
1: Anacığım 40 defa söyledim bak. Bak bu oğlana fazla güvenme. Başımıza bir bela gelecek dedim, al. Oldu işte sonunda.
3: Abla.
1: Konuşma. Ya Feride bak anacığım, olan gene bize oluyor. O erkek güzel orada öyle karpuz gibi oturuyor gene.
7: Meliha. Şimdi Feride sen çık kızım odana.
3: Sen mi abi?
7: Sen odana çık, ben halledeceğim. Hadi. Meliha sen de sakin ol.
1: Sen Allah aşkına nasıl sakin olacağım ya?
0: Sami abi ben bu adamları gönderiyorum.
7: Nasıl gönderiyorsun Aliço? Sen yengenin yanında kal, ben geliyorum.
1: Sami.
7: Tamam ben geliyorum. Sen. Kardeşim bir dakika, sen bırak onları, bir konuşalım seninle. Bırak gel şöyle gel. Gel bir efendi gibi konuşalım.

0: Abla.
1: Ya bir haciz gelmiş, telefonunu bile açmıyor.
0: Duymamıştır abla. Hı-hı.
1: Duymamıştır Seyhan. Başkalarını çok iyi duyuyor ama.
0: O ne demek abla?

0: kardeşim, şimdi bir aksilikler olmuş ama biz bunu kendi aramızda halledeceğiz.
1: Nasıl halledeceğiz?
0: İşte onun nasıl olacağını sen söyleyeceksin.
1: Ben neyi söyleyeceğim beyefendi? Ödemeyi yapın, biz de gidelim.
0: Ödeme?
1: Evet.
0: Parayı ödersek gidecek misiniz?
1: Evet.

0: Kadir.
1: Efendim abi.
0: Tamam sarma. Eşyaları geri taşıyoruz.
1: Geri mi?
0: Evet.
2: Ne o?
0: Gidiyor musunuz?
1: Mustafa Bey öyle dedi.
3: Ha işte be.
4: Sami.
1: Tamam artık Meryem. Mevzu kapandı, bitti.
4: Nasıl bitti anacığım?
1: Ya bitti işte, sen orasını düşünme, tamam.
0: Tamam mıyız abi? Arkadaş getiriyor şimdi eşyaları.
3: Sağ ol Memur Bey.
0: İyi günler.
4: Hadi iyi günler.
0: İyi günler.
3: Hadi Aliçoğum.
4: Sami.
3: Ha Meryem.
4: Anacığım sen ne dedin bu adamlara?
3: Bırak artık düşünme ya. Sen iyi ol yeter, tamam mı Meryem?

0: Halim.
1: Nasıl Kenan?
0: İyi Halim. Gel, hoş geldin.
1: İşin gücün varsa gideyim ben.
0: Yok, eve gidiyordum. Geç otur, gel. Hayrola, bir şey mi oldu?
1: Ha, biraz canım sıkılıyor.
0: Niye?
1: Kime geçsemeli, erkek erkek konuşacak.
0: Tamam, konuşalım.
1: Lafı evelemek, gevelemek yok.
0: Yok.
1: Kenan, sen bu Ferdi'nin arkasından iş mi çeviriyorsun?
0: Ne işi?
1: Kenan.
0: Abi, ödeyecektim parayı.
1: Ne parası?
0: Bankanın borcu demiyor musun?
1: Bankaya borç da mı yaptın?
0: Başka ne var Halim?
1: Oğlum, ben buraya girip çıkan kızlardan bahsediyorum. Hanımlardan, tövbe.
0: Yok ya.
1: Kirve. Ferdi'nin her şeyden haberi var oğlum. Ayağını de bak, benden söylemesi.
2: Nasıl yaptın Kenan?
0: Hayatım.
2: Haciz memurları daha yeni gitti. Sen mavi olmasa evde oturacak koltuk bulamayacaktık.
0: Halledecektim Feride.
2: Hangisini? Ha? Kredi borcunu mu kur yaptığın kızları mı?
0: Feride.
2: Konuşma Kenan. Bırak, bıktım.
0: Hayatım.
2: Hep idare ettim. Anneni, para gözlüğünü, her şeyi sineyecektim. Ya çeyiz terliğimi bile kendim aldım Kenan ya.
0: Feride.
2: Yeter. İyi niyetli olabilirim ama aptal değilim ben Kenan, tamam mı? Benden bu kadar. Bıktım.
0: Feride.
2: Sakın peşimden gelme Kenan, sakın.

0: Bu ne?
1: Sen benim gemide hayatımı kurtarmadın mı? Abinin kumar borcunu ödemek için gittin bütün paranı verdin.
0: E veririm abi, ne olacak?
1: Tamam işte, ben de sana geri ödüyorum.
0: Ya ben senden para mara istemiyorum ya.
1: Aliço.
0: Ya abi, sen iki gün önce ben tefeciye gittim diye kıyameti koparmadın mı?
1: Kopardım.
0: Ne oldu şimdi?
1: Şimdi adam dava açtı Aliço. Başka çaremiz yok. Mecburuz. Parayı denkleştireceğiz, gideceğiz, ondan sonra oteli tutacağız.
0: Parayı denkleştireceğiz mi? Niye, tamamını almadın mı?
1: Aldım. Aldım da biraz eksildi.
0: Nasıl?
1: Melia'yı o durumda görünce tabii feda olsun ya.
0: Ya sen mi abi?
1: Aciz memuruna verdim onun parayı.
0: Yani?
1: Yani yine tutturamadık Aliç.
0: Ah be sen mi abi ya?

0: Feride? Feride?
1: Hani beni yalnız bırakır mısın?
0: Ya bırakacağım da akşam oluyor.
1: Olsun.
0: Ya kızım olur mu böyle sokaklarda bir başına iki gözü iki çeşme? Feride, bir şu arabaya gözünü seveyim ya.
1: Gelmeyeceğim Halim.
0: Ya kızım buralar tanıdık bildik yerler değil. Mahalleye götüreyim orada al ha. Feride? Anam babam ya binersin ya 10 kilometreyle evine kadar peşinden takip ederim. Ha? Tamam ağlama. Hadi canım gel. Gel canım.

0: Hacelah.
1: Hoş geldin Melih abla.
0: Hoş bulduk canım benim. Uy. Dayın evde mi?
1: Yukarıda.
0: Ha, bir çağır gelsin.
1: Sen gelmeyecek misin?
0: Anacığım sen çağır, ben geleceğim.
1: Tamam.
0: İyi hadi.

0: Vallahi benim aklım ermedi. Sen bu adamları nasıl yolladın?
1: Yolladım işte, karıştırma. Peri kızı nasıl? Sen ondan haber ver.
0: Vallahi yatsın kalksın sana dua etsin ha.
1: Melia.
0: Yok, gene benden çekeceği var da.
1: Ya sen de aynısını yaptın.
0: Ben.
1: Melia, şimdi Kenan'ın yerinde ben olsam, sen Peri'denin yaptığını yapmaz mısın?
0: Yaparım.

0: sana aptalım ben ya. İnsan 4 yıl sözü kalır mı? Aman tatsızlık olmasın, kavga gürültü çıkmasın. Evlenelim, her şey yoluna girer. Kör müyüm ben? Salak mıyım, aptal mıyım? Bu adamın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini nasıl göremem?
1: İnsan görüyor. Görüyor da görmek istemiyor. Gece kurda tabak gibi karşında duruyor. Sen başını çeviriyorsun. Kondurmuyor. Sevgi acayip bir şey anam baba. Akıldan fikirden geçtim. Görmek bile insana zor geliyor Ferdi.

0: orta olan.
1: Ne kadar abicim?
0: 3 lira.
1: Buyur. Sağ olasın. Hayırlı işler.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Konuştun mu kendine?
2: Yok. Ablam yemin verdirdi.
0: Ne diyor?
2: İşte yüzükleri çıkarmışlar, ayrılmışlar. Ali.
0: Hı.
2: Bu otel işi ne olacak?
0: Otel işi... Para bulmamız lazım ya.
2: Ali bak, biliyorum sen şimdi hayır diyeceksin ama... Bende var biraz.
0: Yok. Ha? Biz buluruz. Sen canını sıkma. Yok, tamam, bu konuyu kapat. Nasıl?
2: Ablam.

0: Ne oldu?
1: Yok, açmıyor.
0: Oh, isabetti.
1: Anne.
0: Ne annesi Kenan? Zararın neresinden dönsen kârdır oğlum. Bak halime, sen yine ucuz kurtuldun.
1: Anne, kızın evine haciz gelmiş, sen hala ne diyorsun?
0: Oğlum, elinde olsa ödeyeceğim tabii. Yalan mı? Senin ne günahın var? Yok Kenan, kız iyi gün dostu. Bak, biraz borca girdin, bıraktı gitti seni. Of.

0: Dayı.
1: Ha canım.
0: Ben yatıyorum.
1: Tamam oğlum, sen git, ben geliyorum.
0: Dayı.
1: Can Can Spor. Ne var dilinin altında? Öyle değil oğlum. Ne söyleyeceksin yani?
0: Ha. Ben hep burada kalacağım değil mi?
1: Tabii burada kalacağım.
0: Amcam almayacak.
1: Almayacak.
0: Söz mü?
1: Söz. Dünyayı birbirine katacağım. Gene de seni kimseye vermeyeceğim.

0: Ya bir de iyi yönden düşünelim. Ya rapor korktuğumuz gibi çıkmazsa?
1: Sosyal hizmet görevlisinin.
0: Evet.
1: Eda, kadını gördün. Sence o kadının iyi bir şey yazma ihtimali var mı?
0: Of.
1: Uflayıp puflama. Ben yarın araştıracağım.
0: Neyi?
1: Zuhal Hanım'ı.
0: Ne demek araştıracağım?
1: Ya internetten bulacağım. Google'layacağım.
0: E'si
1: yarın gidip konuşacağız.
0: Ne konuşacağız Yiğit?
1: Dayımı anlatacağız. Mertcan'a dayım kadar kimsenin iyi bakamayacağını söyleyeceğiz. Ayrılmak istemiyoruz diyeceğiz.
0: Biz?
1: Yok. Zuhal Hanım'la ben. Biz. Sen, ben, Mertcan.
0: Sen ciddi misin?
1: Evet.
0: Gidip konuşacağız ha?
1: Hı hı.
0: Tamam. Bana uyar.

0: Ali. Tamam. Selim abiye teşekkür ettiğimi söylersin.
1: Tamam. Feride, benim yapabileceğim bir şey var mı?
0: Yok Ali, sağ ol.
1: Tamam. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: abla.
1: Ha gülüm, geldiniz mi?
0: Ha, çay içtik.
1: Feride nasıl?
0: Nasıl olsun abla? Üzgün.
1: Ne oldu, bu ayrıldı mı çocukla?
0: Hı, ayrılmışlar.
1: Yok anacığım, biri kesin doğarken bize beddua etti.
0: Niye?
1: Gülüm nişan tutmuyor. Bak boy boy üç kardeşiz, yüzüğü takan ayrılıyor.
0: Abla. Hı? Bu Azizciler niye gitmiş biliyor musun?
1: Samim gönderdi.
0: Borcu ödemiş.
1: Kız hangi parayla?
0: Abla tefeciden almış.
1: Samim.
0: Evet.
1: Tefeciden.
0: Halim'den dükkanı geri almak için.
1: O parayı da bize verdi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ah Samim, ah Samim, Seyhan.
2: Sonra Can Can'ımın Samim dayısı gelmiş, yakaladığı gibi hop diye Can Can'ı kurtarmış.
3: Uçarak mı?
2: Tabii uçarak.
3: Sonra ne olmuş?
2: Sonra düşmanlar bir daha iflah olamamış Can Can'ım. Oradan koşarak uzaklaşmışlar. Sonra da Mertcan ve kardeşlerine bir daha hiç dokunamamışlar.
3: Mertcan ve kardeşlerine bir daha dokunamamışlar.
2: Evet.
3: Bitti mi?
2: Yok, yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Tamam.
2: Hadi bakalım. Oh.
3: Dayı.
2: Ha Can Can'ım.
3: Artık bana hep bu masalı anlat, tamam mı?
2: Tamam oğlum benim. Hadi iyi geceler.

0: Biz bugün birazcık geç kalabiliriz de.
1: Niye kızım?
2: Ödev var, internet kafeye uğrayacağız.
1: İyi. Madem berabersiniz.
2: Amcamdan haber var mı?
1: Yok ama o boşu aramaz. Şimdi bir taarruz planı hazırlıyordur. Yakında ses çıkar.
0: Peki ya oteli alırsan dayı?
1: Oteli alırsak iş başka. O zaman edecek lafı kalmıyor.
2: Ya siz bunlarla kafanızı yormayın ya.
1: Hadi. Hadi hayırlı günler. Hayırlı dersler. Hadi.
0: Allah'a ısmarladık dayı.
1: Hadi güle güle.
2: Sağ ol. Abi günaydın.
1: Günaydın Alişo. İnmedin sabah aşağı.
2: Abi. Bu bana dün verdiğin para. Bu da pusula. Pederden kalma.
1: Oğlum.
2: Ya bunu sat. Yani eksik parayı tamamlamaz ama iş görür. Başka da kıymetli bir şeyim yok.
1: Ulan Alişo.

Ya yok Sevinciğim, artık bu saatten sonra nasıl bakacağız ki birbirimizin yüzüne? Sen müdüre söylersin, hani ben bugün gelemeyeceğim, olur mu? Sana da canım sağ ol.

0: Sen de benim kardeşimsin. Benim canımsın, kanımsın. Tabi bana çekeceksin, kime çekeceksin? Ben yaptıysam sen de yapacaksın. Böyle bu.
1: Sağ ol abla.
0: Ama bu erkek güzeli de samimi geçti ama ha.
1: Geçti vallahi, geçti.
0: Yapma Feride, kurban olayım. Azıcık kendi değerini bil ya.
1: Tamam abla.
0: Çayınız, ekmeğiniz hazır, soğutmadan yiyin. Ay benim güzelim ama.

0: Günaydın abla.
1: Günaydın Kenan.
0: Nasılsın?
1: Ne istiyorsun?
0: Feride'ye bakacaktım da.
1: Bakma Kenan. Bakma. Kız çok üzüldü. Açık bırak, rahat etsin. Tamam.

0: Ha.
1: Melih ablam nereye gidiyor?
0: Bilmem oğlum, bir işi var ki gidiyor. Hadi gel sen bana yardım et. Sen var, ben çıkıyorum. Tamam Aleyküm. Şu boş kulübü atla.
2: Seyhan! Seyhan! Seyhan! Al şunu, Kenan'sa ben yokum. Alo?
3: Seyhan, Sahil'e.
2: Ne zaman?
3: Hemen.
2: Tamam.
3: Hadi bekliyorum.
2: Ali.

0: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü.
1: Evet.
0: Ya tabii önce gidip yerini bulacağız. E peki buldunuz diyelim. Konuşabilecek misiniz görevlilerle?
1: Ya bilmiyorum. Dayım deli gibi uğraşıyor.
0: Ya biz de bir şansımızı deneyeceğiz. Peki. Nedir plan? Buradan çıkışta doğru internet kafeye gidiyoruz.
2: O zaman Furkan da geliyor.
0: Evet.
1: Niye?
0: Çünkü içimizdeki tek internet canavarı o.
1: İnternet canavarı.
0: Evet.
1: Furkan.
0: Evet.
1: İyi. Gelsin bakalım. Evet, bakalım ne kadar ediyor. Geç kaldın.
0: Ablam biraz üzgün de onun yanında kaldı.
1: Al bakalım.
0: Bu ne? Ya Ali hiç gerek yok gerçekten.
1: Ya itiraz etme. Ondan sonra her aradığımda bulacağım seni.
0: Sağ ol.
2: Kahve bir şey değil.
3: Ya değil.

0: Ya iyiyiz, iyiyiz de başımıza bir beladır sorma. Yaşar, ben seni bir şey istemek için aradım ya. Yaşar, bir dakika. Bir dakika ciğerim. Ha Yaşar, ben seni arayacağım, tamam mı kardeşim? Melia?
1: Samim, az vaktin var mı Samim?
0: Var Melia.
1: Ha, bir konuşacaksın.
0: Gel gel, buyur, geç Melia.
2: Melia abla,
1: koca yanak, sen gelmedin bugün.
0: Ha, bir ara gelecekti de sen dışarıdaydın galiba.
1: Ha, Cancan. Sen biraz dışarıda oynasana, tam kapının önünde.
2: Tamam.
1: Ama uzaklaşmaca yok.
0: Aman ha Can Can.

0: Bu ne?
1: Sami, sana olan borcumuzdur.
0: Ne borcu?
1: Bak dün o kargaşa da çıkıp bozduramadım.
0: Senin bana borcun falan yok Meli.
1: Sami'm.
0: Ya yok dedim.
1: Bak, senin benim işim değil bu tefeciye gitmek. Allah aşkına niye gittin?
0: Meli.
1: Koca yonak için değil mi? Tamam artık, inadı bırak. Al şu parayı, git Halim'den oteli al.
0: Alacağım. Alacağım Meli'ye, sen karışma.
1: Ya Sami'm.
0: Ya yok dedim Meli, olmaz. Ali verdi bir şeyler işte. Yaşar maşar oradan buradan bulacağım ben.
1: İyi ya, beni de ortak et.
0: Ne?
1: Oteli.
0: Haydi. Ya biz oteli almayacağız, işleteceğiz.
1: İyi. Ben de işleteceğim.
0: Meli ya.
1: Bak, yarın öbür gün mutfağa falan yardıma çağırırsan.
0: Ya gel gel.
1: Gelirim ama emir almam. Vallahi ortak olacağız artık. Anca beraber kanca beraber.
0: Hay Allah'ım ya. Ne yapacağız biz bunu ya?
2: Bazen Ali diyorum, sen ta Karayipler'den kalk, koskoca İstanbul'da sizin evin karşısına taşın, sonra da Seyhan'la tanış.
3: Pişman mısın?
2: Ben?
3: Hani böyle bütün dünyayı karşına almıştın.
2: Aldığım mini alırım.
3: İstemiyor musun benim bu kız yüzünden hayatımı kaybedeyim?
2: Bu kız benim hayatımı kurtardı be. Olmasaydı ben şimdi ot gibi yaşıyordum. Daha sayayım mı? Ha, millet kızmıyor. Kızıyor. Ama bütün dünyayı karşına almaya cesaretin yoksa geçmiş olsun. O zaman aşk başta olmuyor.
4: Efendim?
0: Aliço, neredesin oğlum sen?
2: Ne oldu?
0: Bak ciğerim, neredeysen kalk gel çabuk.
4: İşimiz var.
2: Ne işi?
0: Gidip oteli alacağız.
2: Güzel oteli.
3: Ne oldu?
2: Para?
0: Yeni ortağımız var Aliço.
2: Ortak mı?
0: Ya sen gel ya, sen gel anlatacağım ya.
2: Tamam geliyorum.
3: Ha. Ali?
2: Otel işi tamam diyor.
3: Ciddi misin, nasıl olmuş?
2: Bilmiyorum, Sema abi anlatacak. Hadi bizi bekliyor.
5: Bir dakika şimdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü.
6: Burada.
5: Gir abi şu sayfaya.
6: Tamam abi, bir dakika, bir dakika.
3: İstanbul'u Sosyal Hizmetler Müdürlüğü. Tamam.
6: Bulduk.
5: Tamam. Yiğit, bak adres, numara yapıştır, yaz.
2: Ufaklık.
3: Ha, evde gidip alacağız. Samim abi. Ya bilmiyorum da dayıma söyleriz herhalde.
5: Ne?
3: Oh. Ne?
5: Eda söyleyemeyiz. İzin vermez ya da bizi yollamaz ya da kendisi gelir.
2: Evet abi. Siz bence gidin, üç kişi dikilin kadının karşısına.
3: Bence de.
5: Evet. Ha.
3: Eda'yım.
5: Bir şey uyduracağız. Hadi. Eda, bir lira var mı?
2: Ha tamam lan, tamam, benden sizi. Sokun cebine.
3: Hadi, hadi.
5: Hadi. Hadi.

0: guys.
1: Bugünlük böyle oldu abi, kusura bakma. Hadi bakalım.
2: Hadi Aleço ya, hadi ya. Meryem, ben çıkıyorum.
3: Samim, ha? Halim'i aradın mı?
2: Yok, arayacağım.
3: Samim.
2: Ha Meryem.
3: Acaba ortak olsun da bu görüşmeye Ali'yi hiç karıştırmasak mı?
2: Nasıl karıştırmayacağım Meryem? Oğlan bütün parasını koymuş bu işe. Sen gelme, ben konuşacağım denir mi?
3: Ya denmez de anacığım, şimdi Halim heyheylenmesin.
2: Ya öyle de öğrenecek, böyle de öğrenecek Meryem.
4: Cuma müşteriye bak. Sam abi.
5: Alo.
2: Halim. Ya bir yarım saatin var mı?
4: Var abi.
2: Ciğerim, seninle bir şey konuşacağım ya.
4: Hayırdır?
2: Ya sen gel.
4: Nereye?
2: Otele.
4: Otele mi? Abi.
2: Ya Halim bak, gel bu sefer durum başka ciğerim. Ya şu Samim abini kırma ya.
4: Estağfurullah, tamam peki. Tamam, geliyorum abi, çıkıyorum şimdi.
2: Tamam kardeşim, hadi.
3: Ne diyorum?
2: Geliyorum.
3: İyi, hadi inşallah.
2: Hadi Meryem.
4: Cumali, ben çıkıyorum, dükkan size emanet.
6: Tamam usta.
2: Cancan!
7: Canım.
2: Oğlum ben gidiyorum, bir işim var. Meryem ablana üzmek yok, tamam mı?
7: Yok anacığım, o beni hiç üzmüyor ki.
2: Hah, Aliço, hadi, hadi.
4: Ne? Hadi, hadi de nereye hadi abi?
2: Otele, otele.
7: Otele mi?
2: Ha.
7: Sami. Telefon çalıyor.
2: Bakacağım Meryem. Şey nasıl? İyiyim, seni sormalı. Adres mi? Ne balı ya, hiç gerek yok. Yok, Şeynaz.
7: Samim.
2: Emirgen Mahallesi. Konur Sokak.
7: Ya hadi 8. Samim hadi.
2: Meryem. Yok, sana demedim Şeynaz.
7: Kim Feride mi?
2: Ciğerim, ben şimdi kapatıyorum telefonu. Bal için çok teşekkürler. Hadi hayırlı günler.
7: Ne balı bu Samim?
2: Marmaris'te bir arkadaş var ya. O çocuklara bal gönderiyor.
7: Ay ne iyi adammış ya.
2: Öyle Meryem.
4: Abi gitmiyor muyuz? Ha,
2: hadi Aliço, hadi. Hadi.
7: Samim haber verin ha.
2: Tamam Meryem.
7: Hadi güle güle.

0: yapmalıyım Mirgar.
1: İnşallah Seyhan şu oteli bir alsalar da.
0: Ay inşallah abla.
1: İnşallah da.
0: İnşallah da ne? Bu üçüncü ortak kim?
1: Üçüncü ortak? Biz.
0: Biz mi? Vallahi mi?
1: Kız vallahi maaile işleteceğiz oteli.
0: Ay inşallah ablam. Aa Sevin.
2: Merhaba Seyhan.
0: Merhabalar. Bak ablam Feride'nin hastaneden arkadaşı Sevin.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Sabah Feride ile konuştum. Sesi gelmiyordu.
0: Ay pek tadı yok.
2: Yukarıda mı?
0: Yukarıda tabii, gelsene.
1: Geç canım geç. Hoca Enak, daha oynayacak mı?
3: Evet.
1: Heh, bak vallahi camdan bakacağım, uzaklaşmaca yok.
3: Tamam.
1: Tamam canım benim, oh hadi.
4: Araya kimdi sen abi? Boş ver, boş ver. Ben sen mi abi?
5: Ya Marmaris'in arkadaş.
4: Şey ne az?
5: Aman abi bak.
4: Yalanım ha bak. Abi o senin eski kırık değil miydin? Ne istiyormuş?
5: Ya çocuklara bal gönderecek.
4: Ya balı balı unutayım. İşimiz gücümüz var Ali. Yengen duyarsa vallahi affetmez beni ya. Biteriz yani. Hadi.
5: Çan balı mı?
4: Bana bakın. Başınız sıkışırsa Alo Furkan şekli.
0: Tamam, biz de gelelim mi ister misiniz?
4: Yok, biz kendimiz hallederiz. Tamam, haber edin ha.
0: Tamam, Allah'a ısmarladık.
4: Tamam, hadi.
0: Hadi görüşürüz.
4: Hadi.
6: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk canım.

0: Ay ne gerek var Sevin?
1: Merak ettim Feride.
2: Kötü gün dostu ha Feride.
0: Vallahi ablam öyledir.
3: Sevin çay içer misin?
1: Olur Melih abla.
4: Ben koyayım çayı.
1: Seyhan tamam. Sağ ol canım.
3: Arkadaşınla otur.
1: Tamam ablam gel gel. Ne yapıyorsun?
3: İyi sen?
1: İyi ya. Namaz işte aynı.
4: Merhaba Melih abla.
0: Hoş geldin Eczadacığım.
4: Yok biz hiç girmeyeceğiz.
0: Niye?
5: Mertcan'ı alıp dolaşmaya çıkacağız biraz.
0: Anacığım tamam dolaşın bir çay için önce.
4: Yarın içeriz Melih abla.
5: Ya Meloş abla dayım ararsa söylersin merak etmesin.
0: İyi olur söylerim. Kocaya da. Dolaşmaya mı çıkıyorsun sen?
6: Evet.
0: Heh. İyi hadi geç kalmayın ha.
4: Tamam Melih abla.
5: Hadi asma aldık.
0: Hadi güle güle.
7: Abi hali çok.
8: Ben hiç girmeyeyim ya.
7: Niye?
8: Şimdi karşılaşmayalım ya. Öyle bir tatsızlık çıkmasın yani.
7: Ali.
8: Ya ben kavga ederim o dert değil de. Senin işin bozulmasın. İşin bitince hallo dersin abi.
7: İyi sen de öyle diyorsan.

0: geldin Halim.
1: Hoş bulduk Salim oğlum. Buyur gel.
2: Bizim kızlarda da iş yok. Hepsi doluştular sizin dükkana.
3: Aman yok ya. Vallahi ben artık kendimi kandırmayacağım Sevin. Yani Kenan sağlam olsa alayı gelse nafile. Yalan mı? Kenan.
2: Açmayacağım.
3: Açmayacağım.
4: Abla.
5: Ha Gülü.
2: Sence Samim abi alacak mı Atili?
4: Tabii ki alacak. Halime tapulu malı değil ya, devredecek.
2: Aman bir aksilik çıkmasın da.
4: Ay yok Gülüm, çıkmaz.
2: Alırsak ben de girer çalışırım.
4: Kız tabii çalışacağım. Bak sen, ben, Samim, çocuklar, koca yanak.
2: Ali.
4: Ali de.
2: Sonunda düze çıkıyoruz ha ablam.
4: Çıkacağız çıkacağız. Şu Feride de bir rahatlasın. Artık daha da dert tasa olmayacak.
2: İnşallah inşallah.
4: Hadi hadi yukarı hadi.
0: Oteli gözüm görmesin diyorsun Halim. Haklısın. Sen şimdi bunu al, şu kiralık afişini de indir. Artık şu otelle alakan ilgin kalmaz.
1: Sen işleteceksin.
0: Ben işleteceğim. Halim.
1: Abi dışarıdaki Deyus'un bir alakası olacak mı olmayacak mı?
0: Halim şimdi bak. Ali çok delikanlı bir çocuktur. Aranızda bir tatsızlık oldu ama. Aha, hakkını yap.
1: Sanma be. Alakası olacak mı olmayacak mı?
0: Olacak.
1: Kusura kalma abi.
0: Ali.
1: Ben onu otele sokmam.
0: Ya yeğenim sen çıkıp gideceksin. Kiralık diye ilan asmışsın onu.
1: Yok abi, vermiyorum.
0: Nasıl vermiyorsun Halim? Otelin sahibi sen misin?
1: Yıl sonuna kadar kontratım var sana abi.
0: Ya otel boş.
1: Boş olsun. Zarar ederim. Ben genelde o dışarıdaki Deyus'u bu otele sokmam. Kusura kalmasın abi.

0: Ne oldu abi?
1: Bidonun gözünü kim bürümüş vermiyor.
2: Abla nereye gireceğiz?
3: Sosyal hizmet müdürlüğüne ablacığım.
2: Orada ne yapacağız?
4: Ya dün eve gelen hani Zuhal Hanım var ya, dayıma kızmıştı. Onu ikna et.

0: Ben de mi?
1: Asıl sen ikna edeceksin ablacığım. Dayıma anlatacaksın bize nasıl iyi baktığını, Veli ablayı, Ali abiyi, dayımın sana nasıl masalları anlattığını anlatacaksın.
2: Sonra diyeceksin ki abimle ablamı çok seviyorum, onlardan ayrılmak istemiyorum diyeceksin, tamam mı?
0: Tamam.
1: Aferin.
3: Canım ben gideyim artık.
4: Tamam Sevinç. Ya çok sağ ol vallahi, buralara kadar geldin.
3: Ay ne demek Feride.
4: Sevin her zaman. Olur sağ olun.
3: Hoşça kal Sevinç'im.
4: Görüşürüz. Abla. Sami. Ne olmuş?
5: Tamam. Oldu o zaman, biz bekliyoruz hadi.
4: Ne olmuş abla? Abla?
5: Yok. Halim inanından oteli vermiyor.
4: Vermiyor mu?
5: Benim yüzümden mi? Seyhan Allah aşkına, senin yüzünden benim yüzümden mi var? Ortada el kadar küçük bir çocuk, yani bu neyin inadı?
4: Ay keşke Ali gitmeseydi Halim'in yanına.
5: Feride, bak Allah'ının aşkına, sıkıntın var diye ses etmiyorum ama şu Halim'in avukatlığını bırak, vallahi billahi kıracağım kalbini ha.

0: Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş bulduk.
0: Çay verin Mustafa.
1: Yok.
0: Kahve?
1: Cumhur, beni rahat bırak.
0: Ya mal sahibiyle konuşalım.
2: Elinde kontratı var.
0: Ya olsun.
2: Ya isterse parayı yakar Aliço.
0: Ya ben gidip iki çöplük edeceğim abi.
2: Ya gel.
0: Oğlum
2: dur. Şimdi gene yüzünüz gözünüz dağılacak.
0: Ya abi bizim cebimizde paramız yok mu ya?
1: Var.
0: Tamam bırakalım bunun peşini. Başka iş buluruz.
2: Bildiğimiz iş bu.
0: Ya başka otel buluruz.
2: Aliço dava sürüyor. İki günde başka oteli nereden bulacağız?
0: Abi ben gidip konuşacağım.
2: Ya gel buraya Aliço.
0: Ya bunun yanına mı kalacak
2: ya.
0: Abi?
2: Ya hadi yürü şimdi hadi. Bir de seninle uğraşmayayım Aliço yürü.
0: Herife bak ya.
3: Burası mı?
4: Burası ablacığım.
0: Hadi gelin.

0: affedersiniz, Zuhal Hanım'la görüşmek istiyorduk.
1: Hangi Zuhal Hanım?
2: Sosyal hizmet görevlisi olan.
1: Zuhal Karataş mı?
2: Evet.
1: Tamam, biraz bekleteyim sizi, buyurun.

0: Alo.
1: Halim. Bak bugüne kadar seni kardeşim bildim.
0: Abla.
2: Bak canım dedim.
1: Yerim dedim ama bu sefer sen beni çok şaşırttın.
0: Abla bak.
2: Anacığım oteli ne
1: yapacaksın? Tamam bize vermeyeceksin.
2: Hayır turşusunu mu koyacaksın?
1: Yani ne yapacaksın?
0: Benim yerimde olsan sen ne yapardın ya?
2: Bak Halim, bu Samim'in
1: sana yaptığını vallahi hiç kimse
2: yapmaz ha. Artık seninki ne biliyorsun?
1: Ayıptır. Seninki kalpsizliktir, vicdansızlıktır. Bak hele şu Sabi'nin davası bir tehlikeye girsin. Yemin ediyorum bundan böyle benim Halim diye bir kardeşim yok.
3: İyi misin ustam?
0: İyiyim dedim ya Cumali. Dikip durma başımda diye.

0: çocuklar.
1: Merhaba. Dün bizim eve gelmiştiniz.
0: Hatırlıyorum tabii. Biraz konuşabilir miyiz? Sizi kim gönderdi?
1: Kimse. Biz kendimiz geldik.
0: Çok fazla da vaktinizi almayacağız.
2: Lütfen.

0: kafemden bir yumruk var.
1: Ablam dur bakalım, bir Samim abi gelsin.
2: Ben çıkıyorum.
0: Nereye?
2: Bir işim var, halledip geleceğim.
0: Abla
2: hiç kalkma Seyhan, hemen geleceğim.
3: Gel kızım.
2: Sen mavi?
3: Abla yukarıda mı?
2: Ha yukarıda.
3: Hadi sen.
2: Abla.
0: Ha.
3: Ha Melia, az gel aşağıya.
0: Ha geldim Samim.
2: Hadi ben kaçtım, Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle Peri kızı, güle güle.
0: Samim.
3: Meryem nasılsın?
0: İyi, bu Halibe canım sıkıldı biraz ya.
3: Ya benim yüzümden oldu.
0: Yok Ali, senin yüzünden değil. Yani Halim öğrenecek artık, zorla güzellik olmaz.
2: Gelsene Samim abi içeri.
3: Gelmeyelim Seyhan Hanım, gidiyoruz ya.
0: Samim, çocuklar yürüyüşe çıktı, dolaşmaya haberin olsun.
3: Tamam Meryem. Hadi. Hadi Asma.
0: Asma.
4: Dün bizim evden çok kötü ayrıldınız.
0: Eda'cığım eğer sizi dayın yolladıysa...
4: Yollamadı. Dayım bize bakmaya başladıktan sonra çok değişti.
5: İşe girdi. Başımızda durdu.
6: Masal öğrendi.
7: Masal mı?
6: Mesela kahraman merçemden dayısının masalı.
4: Her gece masal mı anlatıyor?
6: En çok masalını seviyorum. Bir de çikolatalı kurabiyeleri.
4: Dayın kurabiye de mi yapıyor?
6: Melih ablam üzümlü de yapıyordu ama ben onu sevmiyorum.
4: Sizden tek bir şey istiyoruz. Dayıma bir şans daha verin.
5: Eve gelin. Dayımla konuşun. Melih ablayla konuşun.
4: Dünyada ondan daha iyi hiç kimse Mertcan'a bakamaz. Bunu gelin kendi gözlerinizle görün.

0: Ne?
1: Nasılsın Ali?
2: Gel otur.
0: Ben artık iyi kötüyü şaşırdım kızım. Bilmiyorum.
2: Ablam çay?
1: Ha, alırım Cumali. Sağ ol.
0: Otel niye vermedin diyeceksin değil mi?
1: Yok, demeyeceğim.
0: Ya ne diyeceksin?
1: Sen böyle bir adam değilsin Ali.
0: Ver.
1: Seyhan nikahtan kaçtı. Sen fırınımız bozuk diye bize fırın getirdin. Ufaklık kaybı oldu. Ben de sokak sokak Mertcan'ı aradım. Adana'ya rezil oldum. Sen yine de bize sırtını çevirmedin. Sen böyle bir adamsın.
0: Öyle miyim?
1: Daha fazlasın.

0: aldık.
1: Bir sıkıntınız olursa arayın, tamam?
2: Peki siz?
3: Gelmeyecek misiniz?
1: Bakalım, gelecek olursam ararım Mertcan, tamam?
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle çocuklar.
0: İyi günler. Ya nerede kaldı bu çocuklar ya?
4: Ya arasana bir abi.
0: Ya arıyorum, cevap vermiyor ciğerim. Alo.
5: Samim abim.
6: Ha, Feri kızı.
5: Ablamı da al, hemen gelin.
0: Nereye?
7: Güzel otele.
0: Otele mi? Sen nereden arıyorsun Feride?
5: Abim soru sorma, hadi gelin.
0: Allah Allah.
4: Ne diyor?
0: Otele çağırıyor.
4: Nasıl, niye?
0: Bilmiyorum. Hadi yürü gidiyoruz.

0: Ali.
1: Zeyha Hanım, hadi gel. Hadi.
0: Ne oldu senin abi?
2: Ya şey, yengeyi de çağır, otele gidiyoruz.
3: Abla! Abla!
0: Sabi.
2: Meryem, bak Feride aradı.

0: kaybeden sevinmeyin diyorum ama galiba haberler iyi.
1: İyi mi? Ali?
2: Ya otelde bizi bekliyor.
3: Hadi hadi hadi.
1: Sami.
0: Ha Melia.
1: Bu ballar gelirse biz oteldeyken. Ne bu? Ya arkadaşım Marmaris'ten bal gönderecek dedi ya.
0: Meryem şimdi bırak balı malı.
1: Hayır anacığım, adama ayıp olacak, ben o yüzden diyorum. Ya hangi adam?
0: Olmaz Meryem, olmaz. Hadi hadi.
1: İyi hadi.
2: Hadi. Balı soruyorlar.
4: Abla hadi hadi.
2: Araba nerede ya?
4: Anahtarı aldım.
2: Ben çıkıyorum.
5: Tamam usta.
2: Dükkanı kapatırsın çocuklar.
5: Tamam usta.

0: arabayı bırakacağım ustam.
1: Hava alacağım biraz.
2: Babacım gel.
3: Alo. Mahalledeyiz dayı. Eve gidiyoruz. Nereye? İyi tamam geliyoruz. Tamam.
2: Ne diyor?
3: Otele gidiyorlarmış, bizi de çağırıyor.
2: Neden?
4: Yardım edeceğiz.
3: Yok, ne yardımı?
2: Ablacığım otel kapandı, unuttun mu?
4: Ha.
2: Ne yapacağız?
3: Ne yapacağız? Gideceğiz.
4: İyi.
3: İyi. Otobüs geliyor bak.

0: Abla?
1: Feride hayırdır?
0: Feride niye çağırdın bizi buraya?
2: Feride.
0: Ablam bir öpücük isterim. Ne öpücüğü kız? Lan şuraya. Feride buraya öpüşmeye mi geldik?
1: Melia öp kızı.
0: Hadi abla öp.
3: Ya öpeceğim.
0: Gel.
1: Hadi söyle.
0: Affettin mi beni?
3: Feride.
2: Anahtar?
0: Otelin anahtarları.
3: Ne?
2: Ne? Veriyor mu? Kabul etti mi?
0: Evet, otel bizim. Allah! Abi hadi aç şunu aç.
2: Abi bir dakika. Ne oldu? Önce ilanı sökelim.
0: Hadi sen de hadi.
1: Lan Aliço. Şu çocuğu. Dur. Şu çocuğu.

0: sen de?
1: Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Ah.
0: Dayı?
2: Efendim, güzel kızım ben.
1: Dayı, ne yapıyorsunuz?
2: Otelimizin açılışını yapıyoruz.
0: Otelimiz mi?
3: Canım.
0: Girin.
4: Canca, çalışacağım mı yine?
5: Çalışırım tabii.
4: Ha?
0: Şöyle.
3: Geç, geç.
6: Vay, vay, vay, vay.
2: Güzel ameliyat.
6: Anacığım, şimdi bizim olduğu için midir nedir? Gözüme o kadar güzel geldi.
5: Dayı, artık bizim mi bu otel?
2: İşleteceğiz oğlum. Halim abinden devraldık.
1: Nasıl aldık?
2: Orasını sorma.
6: Ya dayı, amcamın haberi var mı?
2: Olacak canım ciğerim, olacak. Hah. Ya bu Halim beni biliyor mu?
6: Biliyor, biliyor. Hiçbir şeye itirazı yok.

0: Seyhan tut ucundan.
1: Tutum abla.
0: Tabaklar?
1: Ben getiririm şimdi.
0: Kaç kişiyiz?
2: Kaç kişiyiz? İşte sen, ben, Seyhan, ya Eda.
1: Biz dördüz zaten şimdi burada.
3: Ali var. İşte Sımm abi var.
1: Mertcan. 8.
0: Vallahi Allah'tan matematiği parmaklar çıkar.

0: efendi diyemem ama kaldım duman için dağlarda. Sevgili yari nerelerde? Bak Paliço, artık işimiz de var. Gideceğim Melihan'ın karşısına delikanlı gibi soracağım.
1: Ney?
0: Ney olacak o?
1: Ha, evlilik.
0: Şşş, bak. Şşt, haberi yok, haberi.
1: Tamam. Hayırlı olsun abi. Ya peki yenge birdenbire niye sordu?
0: Kime?
1: Marmaris'le arkadaşı.
0: Bak oğlum, bitireceğim beni. Melia nereden bilsin Marmaris'le arkadaş? O balı sordu, balı.
1: Ha yok yani, unutmamış da.
0: Unutmaz, o defter gibi.
2: Şehnaz yenge niye gönderiyor balları?
0: Şşş, oğlum gönderiyor sana ne? Yenge denge yok. Kapat mevzuyu. Ali çok gülme.
2: Tamam abi.
0: Çocuklar gönderiyor balı. Ali.
1: Tamam.
0: Ali çok. Gülme oğlum.
3: Dayı. Dayıcım öldük açlıktan.
0: Tamam geliyoruz kızım, pişir. Sen var ya, sen fırlamazsın.
2: Benim tatlı ne oldu? At.
3: Kaç?
2: 4
3: 1, 2, 3, 4
2: Abicim 4 dedim ya, oynasana.
3: Sayıyorum.
4: Hadi sofraya.
2: Yemek hazır mı?
4: Olacak, elinizi yüzünüzü yıkayın hadi.
3: Ben böyle bırakıyorum.
2: Tamam, gelince oynarız.
3: Tamam.
4: Hadi.

0: Ablam, hadi canım. Sen iyi misin? İyi olacağım Seyhan'ım. Bitti mi şimdi gerçekten? Bitti bitti. Başka yolu yok bu iş. Hayırlısı. İnşallah.
1: Vallahi nefis kokuyor ha.
0: Ablam ben getireyim mi yemekleri?
2: Vallahi Samim ben yapacağım dedi ama Samim.
3: Benim Zeki abi.
4: Samim, bak ters bir şey söyleyeceksen.
3: Yok Zeki abi, söylemeyeceğim. Bilakis ben işimi yoluna koydum.
4: Nasıl koydun?
3: Koydum abi, çalıştığım oteli devraldım.
4: Bırak palavra atmayı Samim.
5: Abicim bak,
3: yarın o kalantor avukatına söyle, gelsin araştırsın, tamam mı?
4: Sen ne istiyorsun ya?
5: Abi bak,
3: Mertcan senin yeğenin. İstediğin zaman gel gör. Ama şu davadan vazgeç, bu çocuklar mahkemelerde ziyan zebil olmasın abi.
5: Samim,
4: iki gün önce çocukları al diye yalvaran sendin. Ben senin ipinle kuyuya inmem oğlum.
3: İyi abi, sen bilirsin, tamam.
6: Dayı.
3: Hadi amcan.
6: Hadi, karnımız acıktı.
3: Ha, geliyorum, ablanlar oturdu mu?
6: Ha, seni bekliyoruz.
3: Hadi.
2: Eda'cığım ver kızım. Al Melih abi.
1: Vay vay vay vay.
7: Dayı nerede kaldın ya?
1: Geldim ya Yiğido.
0: Otur abicim, otur. Can gel sen.

0: Evet. Bu da Asam abinin spesiyalitesi. Saç kavurma.
1: Vallahi nefis kokuyor ha.
2: Pis gibi kokuyor ya. Senin spesiyaliten?
0: Geliyor.
1: O tantuni yapıyor, yemek yapıyorum diye hava atıyor.
0: Biraz sonra yedireceğim sana tantuniyi.
3: Hele ver onu, acıktık.
4: Mertcan, lavaş al ablacığım.
1: Al Meloş abla.
4: Mertcan, al canım benim.
2: Yiğit, ver tabağını.
1: Bana bol bol koy bundan ha. Ha.
4: Oh.
1: Aferin oğlum sana.
3: Ah. Öldük vallahi açlıkta.
1: Bu kim ya?
4: Ben bakarım dayı. Zuhal Hanım. Rahatsız etmiyorum ya.
2: Yok yok, buyurun, ne demek, buyurun.
0: Al bakalım Yiğido.
1: Tantı ne?
0: Bunu otel menüsüne de koyacağım.
1: Ha, olan müşteriyi de kaçır.
4: Yok, bence çok güzel olmuş.
3: Ben de tanıyacağım.
4: İyi akşamlar.
0: Zuhal Hanım.
1: Geldiniz.
4: Rahatsız olmayın.
0: Yok yok, ne rahatsızlık bu, buyurun buyurun.
2: Eda, Zuhal Hanım'a bir tabak ver.
4: Tamam Ela. Nasılsınız Melahat Hanım?
2: Melih... Feride. Çok iyiyim Zuhal Hanım, siz?
1: Zuhal Hanım, bizi şaşırttınız.
4: Çocuklar çok ısrar edince.
1: He? Kim?
2: Biz.
1: Mertcan.
4: Biz bugün Zuhal Hanım'ı ziyarete gittik de dayı. Sizin için çok güzel şeyler söylediler.
1: Söylediler ha? İyi o zaman, hadi buyurun, afiyet olsun.
0: Beğendin mi Merto?
3: Evet.
0: Aslan be.
5: İyi akşamlar, affedersiniz. Konur sokağı arıyorum.
6: Köşeyi dönün, ilk soldaki sokak.
5: Böyle mi?
6: Evet.
5: Çok teşekkür ederim.
6: İyi akşamlar.
4: Melahat Hanım, sizinle hikayemiz aynı diyordum ama siz benim kaderi yenmişsiniz.
3: Sen ne edersin canım benim?
5: Hadi inşallah. Allah ya. Ne var kız? Yener inşallah.
0: Zoyan tantuni.
4: Ya alayım, bayıldım valla.
1: Biraz da kavurma al mı Zuhal Hanım?
4: Doydum valla. Dayım çok güzel yapar.
0: Afiyet olsun.
5: Aa, ama Samim abim bütün yemekleri çok güzel yapar.
1: Benim dayım bir tanedir.
4: Valla öyle görünüyor.
1: Aman rica ederim Zuhal Hanım.
2: Bu kim sana?
0: Bilmem. Ben de.
2: Ben baktım.
1: Oğlum sen otur. Yemeğini ye, tamam, ben bakarım. Heh. Dur kızım.
2: Samiş.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat edin.
1: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize jest yapıyorum.